insanların, bizim bugün geçmişe atıfla bilim insanı dediğimiz kişilere aslında doğa filozofu diyorlar. Filozof diyorlar yani. Hmm. Hani bir normal filozoflar var, bir de doğayla uğraşan filozoflar var gibi yani. Hani sadece düşünsel filozoflar var. Bir de işte Newton mesela

0: böyle mikroskobik olarak böyle detay incelenmesi aslında insanlık tarihine baktığımızda yeni ortaya çıkmış bir şey. O anlamda hani ben bilimsel metodu iş yaparken çok kıymetli buluyorum. Ama orada çok güzel, önemli bir nüans var. Bilimsel metot her şeyin cevabı değil. Ben bunu hayatımın her yerinde ve bilimsel yaptığım işlerde de görüyorum. Yani bilimsel metodun dünyada ne kadar sorun varsa hepsinin çözümünü verir. Bu önerme doğru bir önerme değil. Bunu ispatı
1: gerçekçi
0: yok.
1: De değil.
0: Gerçekçi de değil. O yüzden her zaman metafiziğe yer var. Başkası başka bir metafizik kabulle hayatını inşa edebilir. İşte ben bununla inşa ediyorum. Burada böyle hani bilim onunla kavga ediyor. İşte bir bunu bir hani insanların günlük hayatı için diyorum. Filozoflar ya da işte düşünürler ya da kelamcılar işte ne bileyim bu metafiziği meslek olarak yapan insanlar bunu tartışmalarını akademik olarak verebilirler. Ben o değilim ama.
1: Bir de geçen yüzyıldaki kadar kavgalı değil galiba bu disiplinler arasılık ve birliktelik.
0: Ya şu an zaten kuantum mekaniği, yani son yüzyılda kuantum mekaniğinde yaşanan fizikteki gelişmeler öyle yerlere gitti ki benim çok yakın bir arkadaşım kuantum mekaniği çalışıyor Viyana'dan. Onunla da geçen yaptığımız bir sohbette kendisi de söylemişti. Eksperimental, yani deneysel fizikçiler teorik fizikçilere siz büyü mü yapıyorsunuz diyor. Yani hani bu şu an bilim insanları da birbirlerine ya bu nasıl teoriler bunlar, bu hani algılayamıyorum ben, bu hani teorik bilim yapan insanlara, fizikçilere özellikle kuantumda ileri sürdükleri teorileri deneysel deneyde çıkaran bilim insanları bunun biz deneyini nasıl yapacağız ya, bu nasıl bir düşünce diye hani bir isyan dönemi de yaşanıyor. 100 yıl önce de bu matematikte yaşanmış. Yani hani bu bilim işte onunla çelişir, bununla çelişir, bunlar doğru kabuller değil. Bilimin derdi o değil zaten. O yüzden hani bunun için böyle gerilip de kavga etmeye gerek yok bence. Lüzumsuz kavgalar.
1: Peki o bütünlük içinde şu anda gündeminizde neler var? Bizi gerçek anlamda dikkatimizi yönelteceğimiz şüphesiz tek bir odak noktası değildir bu çeşitlilik içinde. Ama en azından sizin vizörünüzden ne görünüyor? Sizin ilgi alanınızda ne var? Bu fuzuli şeylerle vakit harcamayalım. Şuraya dikkat etmemiz gerekiyor dediğiniz noktalar neler?
0: Şu an yaşadığımız çağda uyaranlar çok fazla. Hem kendi nefsime söylüyorum, hem özellikle çocuklarla çalışan, anne baba olan ve çocukların yetişmesi için görev alan bütün toplumsal ekosistemimizin içindeki sosyal ekosistemde çocuklara hizmet veren bütün ve gençlere, bütün herkese bunu söylemek istiyorum. Çok fazla uyaran var ve bütün bu uyaran saldırısı altında gençlerin, çocukların nitelikli içeriklere maruz kalması için biz yetişkinlere çok görev düştüğünü düşünüyorum. Bu şu an bu şu demek değil. İşte ne bileyim hani çocuklara şunu yasaklayalım, bunu yasaklayalım. Gençleri,
1: denetim mi bunun yolu? Alternatif üretmek mi?
0: Her şeyi
1: nedir?
0: Engelleyelim, hiçbir şeye bu değil. Ama bir şekilde onların olduğu yere gidip neredelerse ve nereye gitmeye çalışıyorlarsa oraya gidip orada nitelikli içerik üretmeye başlamamız gerekiyor. Yani çocuklar işte belli oyun işte platformlarının içinde sosyalleşiyorsa bizim gibi nitelikli içerik üreten insanların gidip orada da içerik üretmesi gerekiyor. İşte çocukların, gençlerin geleceğin dünyasında bilim okur yazarlığı çok önemliyse, mesela ben kentsel öğrenme konusunda birçok proje yapıyorum. O zaman benim bunu yaygın genç ve çocuk kitlelerinin erişebileceği şekilde bütün hem kamuda hem kamu dışında nasıl daha yaygınlaştırabilirim diye çalışmam gerekiyor ve bunu bu çağın ve geleceğin çocuklarının ilgisini çekecek şekilde yapmam gerekiyor. Benim ilgimi çekecek şekilde değil. Yani bir şeyi benim ya da bizim neslimizin 40 yaşındaki insanların seveceği şekilde yapmamamız gerekiyor.
1: Evet. Peki o zaman yaygın hata ne burada? Yani bir şeye ulaşmaya, yetişmeye çalışıyoruz ve bir bütün kurmaya çalışıyoruz ya. Bunu belki birbirinden farklı düşünmek mümkün. Daha doğrusu ulaşmaya çalışan kesim ve kısımlar bakımından. Yani ebeveyn olarak nasıl bir yaklaşımım olmalı? Eğitimciysem nasıl yaklaşmalıyım? Ya da bu alanın toplamına bir şey söyleyeceksem nerede durmalıyım, nasıl dil kurmalıyım?
0: Birincisi bizim kendi hayatımızda zaten yani en

0: Birincisi kendimizin yaşaması gerekiyor. İkincisi ailemizi ona göre dizayn etmemiz gerekiyor. Üçüncüsü mahallemizi, şehrimizi. Şimdi şehirden genelde şöyle yapıyoruz biz Türk milleti olarak, şehirden başlamaya çalışıyoruz. O zaman
1: Daha büyük
0: yoruluyoruz.
1: bir...
0: Diyoruz ki bu ne kadar zor bir problem, ben bunu çözemem. Halbuki küçük bir yerden başlasak, benim çok yakın bir arkadaşım var. Her Çocuğa Eğitim Vakfı diye bir vakfımız var. Ben onun başkanıyım. O vakfın da kurucu yönetim kurulu üyesi. Büşra ismi, buradan selamlarımı iletiyorum. Mesela Büşra şey yapmış. Yani güzel bir örnek, böyle hani vücuda bürünsün diye diyorum. Güzel bir kütüphanesi var. Bütün mahalledeki çocuklara kütüphanesini açmış. Çocuklara kitap ödünç veriyor. Onlar okuyorlar, sonra da oturup çocuklarla sohbet ediyor. Mesela bu çok nitelikli, çok güzel bir aslında proje. Yani bunu birçok insan yapsa bütün ülkenin her yerinde, anlatabiliyor muyum? Burada çok büyük değer üretirsiniz siz. Ama bir tane insanın yaptığı şey de değerli. Ben mesela aslında kendi evimdeki neyse o değer, onu dışarıya, bir dışarıya taşıyorum. Yani gücümüzün yeteceğine yetmeye çalışmamız gerekiyor. Gücümüzün yetmeyeceğine yetmeye çalışıp yorulacağımıza, gücümüzün yeteceği neyse o. Mesela biz şimdi Yeşilay'da bağımsızlık seferberliği diye bir şey başlattık 2 yıl önce. Bunun amacı şuydu. Nasıl bağımlılık endüstrisi bütün kılcal damarlara kadar girdiyse, cebimizdeki telefondan bütün bağımlılık türlerine maalesef ki erişebiliyoruz şu an itibariyle. Şimdi her hayıra erişebiliyorsunuz ama her şerre de erişebiliyorsunuz, yani öyle bir alet. Şimdi bu aleti yasaklamak gerçekçi değil, çünkü
1: Çözüm
0: işe
1: değil,
0: yarayan bir
1: evet.
0: şey. O zaman ne yapacağız? Onu faydalı nasıl kullanabileceğini planlayacağız. Biz bağımsızlık seferberliği başlattık. Bunun amacı şuydu: mahalle ölçeğinde şeyler oluşturmak, komüniteler oluşturmak ve o bağımlılıkla mücadeleyi mahalle ölçeğinde yapabilir hale gelmek. Burada kilit taşı bireyler belirledik toplumda. İşte hangi bireyler toplumsal ekosistemin gelişmesi ve iyileşmesi için gerçekten aktive edilirse, güçlendirilirse, biz Yeşilay olarak nasıl onları güçlendirirsek, onlar kendi işte o topluluklarında, küçük topluluklarında değer üretebilirler. Mesela yaptık işte çalışma. İnsanlar ilk işte bu bağımlılıkla ilgili, özellikle işte kimyasal bağımlılıklarla ilgili bir şey evlerinde karşılaştıklarında ilk danıştıkları kişiler aile hekimleri, eczacılar. O zaman bizim ne yapmamız lazım? Mahalle ölçeğinde aile hekimini ve eczacıyı diyelim, bilinçlendirmemiz lazım. İşte okulda ilk kim görüyor çocuğun tehlikeye doğru gittiğinde? Öğretmen. O zaman bizim özellikle mesela sınıf öğretmenlerini güçlendirmemiz lazım. İşte spor kulüplerinde ilk kim fark ediyor? Antrenör. O zaman bizim kimi güçlendirmemiz lazım? Antrenörü. Yani böyle hani toplumun kılcal damarı
1: Yani
0: ölçeğindeki
1: sizin
0: bireyleri...
1: bizatihi doğrudan değil, kimle muhatap olacaksa onlara yönelerek
0: Evet.
1: yapacağınız
0: Hani dedim ya,
1: çalışmalar.
0: çocuklar neredeyse, gençler neredeyse, bizim oraya gitmemiz gerekiyor. Onlar böyle bir şeyde bekleyip, bir merkezde, hadi bize gelin ve biz sizi aydınlatalım. Dünya artık böyle bir yer değil. Sizin insanlara gitmeniz gerekiyor. Ve onların olduğu yere gitmeniz gerekiyor. Onların toplumsal olarak sosyalleştiği yer neresiyse, oraya gidip orada mesajınızı onların istediği iletişim diliyle uygun bir şekilde vermeniz gerekiyor. Yani bu dünyanın insanına konuşmanız gerekiyor. Hani dedim, yani benim zevklerime göre değil. Şu an benim 10 yaşındaki oğlumun hayata bakışıyla benim bakışım aynı
1: Algılayışına
0: değil.
1: göre.
0: İnsan olarak aynıyız, hiç değişmiyoruz. Temel ilkeler, biyolojimiz değişmedi. Bu güzel bir şey. Çünkü bir şey geliştirirken bu bizim elimizde. Binlerce yıllık kadim bir bilgiyi biz kullanabiliyoruz. Ama bunun iletişimini yaparken ve mecrayı seçerken bugünün insanını, bugünün çocuğunu, bugünün gencini merkeze onu koymamız lazım. Bu arada herkesi Yeşilay'a gönüllü olması için davet etmiş olayım.
1: Evet, Yeşilay vurgusunu yapalım, çok önemli. Ben açık söyleyeyim, son yıllarda sizin faaliyetlerinizi takip ederken sizin namınıza şu bakımdan yoruluyorum. Belki bundan önceki 10 yıllarda, yani kuruluşunu takip eden 10 yıllar boyunca Yeşilay'ın çerçevesi çok daha sınırlıydı, çok daha belirliydi. Bağımlılık konusundaki bağımlılık alanlarına yönelik ilişkisine dair daha sınırlı bir şeydi yani. Alkol, tütün. gibi. Hı hı. Daha sınırlı bir şeyden bahsediyorduk. Bugün bağımlılık tanımlamasını çok genişlettik. Hı. Dünya böyle bir noktaya getirdi.
0: Maalesef.
1: Dolayısıyla o tanımın yapılması, yeniden yapılmasının az önce tam olarak söylemeye çalıştığım buydu. Yani sadece sizin kişisel hikayeniz veya Türkiye'nin şartları meselesi, hı hı, değil. Güncel bütün gelişmelerle birlikte biz bütün kavramları, bütün dünya ile birlikte, hı hı, yeniden gözden ve elden geçirmek durumunda kaldık. Mesela Yeşilay da böyle yaptı.

0: yapmak durumunda kaldı.
1: Evet.
0: Bağımlılığı yeniden tanımladı belki veyahut o temel bağımlılık tanımının içine yeni kavramlar, yeni alanlar eklemek durumunda kaldı. Ve onunla yeni mücadele yöntemleri belirlemek durumunda kaldı. Evet.
1: 106 yıldır Yeşilay var.
0: Evet.
1: Dünyanın bağımlılık konusunda çalışan belki de en köklü kadim kuruluşu. Ben hep söylüyorum, gerçekten bayrağı altında gönüllü bir şekilde çalışmaktan onur duyduğum bir kuruluş. Ama sizin dediğiniz gibi şu an 21. yüzyılın dünyada en önemli 3 tane büyük, hani gelecekte hangi sorunu çözmeliyiz? Bunu çözmeliyiz ki bu sorun sayesinde yüzlerce binlerce sorun ortadan kalksın diye sorsanız bana bir tanesi bağımlılık. Çünkü üstsel bir şekilde artıyor bağımlılıklar ve hem sayısı artıyor, hem etki alanı artıyor, hem de bağımlılık endüstrisi insanların gönüllü bir şekilde kendi parasını, sağlığını harcadığı bir düşmanla mücadele ediyorsunuz.
0: Müthiş bir eğlence alanı var bir tarafta. Ama söylemeye geldiğimizde şimdi burada yani bahis var, sosyal medya var.
1: Bir sürü uyuşturucu maddeler
0: çok
1: var.
0: Çok eğlenceli görünen.
1: Birkaç türdü eskiden. Şimdi yüzlerce uyuşturucu madde var.
0: Çok eğlenceli. Ya alışveriş bir bağımlılık.
1: Güzel paketleniyor.
0: Şimdi bunlar çok eğlenceli şeyler ve başlangıçta kişinin kimliğini inşa sürecinde de kendini var etme
1: öyle
0: sürecinde.
1: Öyle pazarlanıyor.
0: Öyle pazarlanan şeyler ve çizgi nerede aşılıyor meselesi. Evet. Dolayısıyla sizin dil kurarken neye nasıl dikkat ettiğinizi gerçekten şu bakımdan merak ediyorum. Bir taraftan bunun tanımını cesurca yapabilmek ama bir taraftan muhatabına ulaşabileceği doğru dili bulabilmek. Bu ikilem arasında neredesiniz? Buna ek olarak şunu da sormak istiyorum. Biz bazı meseleleri kendi dünyayı bana nispetle çok görmüş, çok tanımış bir insansınız. Bizim Türkiye olarak genel bir alışkanlığımızdır ama biz kendimizden ibaret zannederiz hikayeyi. Bir tehdit ülkemize yöneliktir. Milletimize, dilimize, dinimize yöneliktir. Halbuki insanlığın bütünüyle ilgili neye tekabül ettiğini her zaman görmeyebiliriz hakikaten. Dolayısıyla yalnızlaşabiliyoruz, kendimizi yalnızlaştırabiliyoruz bazı mücadelelerde. Halbuki dünyanın bütününün mücadele etmek durumunda kaldığı, bir dil kurmaya mecbur olduğu bir alandan söz ediyoruz aynı zamanda. Biz kendimizi bu alan içinde görürken dünya ne durumda, ne tarafa gidiyoruz, nasıl çözüm arayışları bir birliktelik içinde mümkün olabilir ve bunun yerel karşılığı ne olabilir? Son 6-7 dakikamız içinde olduğumuzu da hatırlatarak söyleyeyim.
1: Türkiye'de bizim yaşadığımız büyük toplumsal sorunların neredeyse tamamı aslında dünyanın da sorunları. Dediğiniz gibi biz böyle sanki sadece Türkiye'de bu sorunlar var gibi. Mesela eğitimden hani bağımlılığı kenara koyuyorum şimdilik. Eğitim. İşte eğitimi çok eleştirilir Türkiye'de. Kim ne yaparsa yapsın asla hiç kimseyi memnun edemezsiniz. Hep bir sıkıntılıdır yani. Dünyada da böyle. Yani çok az ülkede hani insanlar evet ya bu eğitim süper oldu şu an biz harikayız. Yani belki de yoktur yani. Şu an en pazarlanan ülkeler bile gidin o ülkelerin yazılarını okuyun. Onlar da eleştiriyorlar. Yani eğitim bir problem mesela dünyada. Çünkü gerçekten şu an bir sohbete başlamadan önce kameralar kapalıyken konuşmuştuk ya. Garip zamanlar.
0: Evet. Hani enteresan zamanlar, evet. Yani tuhaf zamanlar.
1: Evet, o tuhaf zamanlardan geçiyoruz gerçekten. Öyle bir şey, böyle bir vadi, tuhaf zamanlar vadisinin içinde insanlık olarak ilerliyoruz. O yüzden hani o öyle bir sorun. Bağımlılık da aynı şekilde. Dediğiniz gibi işte uzun yıllar boyunca daha çok bağımlılıklar kimyasal bağımlılıklar. İşte tütün bağımlılığı, alkol bağımlılığı, işte uyuşturucu maddeler bağımlılığı. Uyuşturucu maddelerde belli sayıda maddeler. İşte çok hani yaygın binlerce yıldır insanların bildiği maddeler gibiydi. Ama son yıllarda, son 20-30 yılda
0: girdi.
1: Çok fazla evet kimyanın ilerlemesiyle işte bilimsel gelişmelerle orada dehşet bir büyüme ve üstsel bir şekilde o bağımlılıkların artması, çok küçük yaşlara kadar inmesi sorunlarıyla bütün dünya karşı karşıya. Biz bu arada hani bütün dünyayı baktığımızda biz kötü durumda değiliz. Yani biz işte en kötü ülkeler sıralamasında hep böyle Türkiye ilk 3'te, ilk 5'te, ilk 10'da diyorlar ya biz öyle değiliz. Ama tabii ki böyle bir sorunumuz var mı? Var. Mücadele etmeli miyiz? Etmeliyiz. Bu ayrı bir mesele. Şu an ama davranışsal bağımlılıklar diye bir alan var. Ve burada da online bahis kumar bağımlılığı ve internetle ilişkili bağımlılıklar dediğimiz aslında günlük hayatta birçok bireyin belki de kullanım kötüye kullanım

0: insanın sınırları içinde gidip geldiği, özellikle internetle ilişkili bağımlılıklarda, işte sosyal medya bağımlılığı, oyun bağımlılığı gibi türleri var. Online pornografi bağımlılığı gibi. Yani bizim biraz kapalı bir toplum olduğumuz için konuşmaktan çekindiğimiz, ama biz Yeşilay olarak mesela Yeşilay dergimiz var. Orada kapak sayısı yaptık, bu konuyu işledik. Hani onda da bayağı bir övgü aldık, yani insanların teveccühü oldu. Hani böyle bir zor konuyu işlediğiniz için diye. Aslında hani Yeşilay, ben görevini yapmaya gayret ettiğini düşünüyorum. Yani öncülük etmek, bunun konuşulmasını sağlamak, bilim insanlarını çatının altında bir araya getirmek, bunun için çözüm üretmek için akademik çalışmaları desteklemek. Hani biz bunları yapıyoruz, ama demin de vurguladığım gibi en sahada bu mücadele öyle bir mücadele ki, hani evlere kadar girmiş, parasını o zehirlediği insanlardan alan bir endüstriyle kısıtlı bütçe ve kısıtlı vakit ve kısıtlı insanla mücadele etmeye çalışıyorsunuz. Bu anlamda önleme çok önemli. Yani hiç insanlar buraya gelmeden tutmamız gerekiyor. Hı hı. Burada da en önemli şey eğitim ve sağlıklı yaşam kültürünün yayılması. Yani sağlıklı yaşamın bir gençlik kültürü haline gelmesi. Şimdi hep karanlık tabloları konuştuk. Şu an günümüzde bu işte... yeni jenerasyona ne diyor? Alfa kuşağı mı diyorlar? Yani böyle bu nesli böyle hep kötülüyorlar, işte şöyle videolar çekiyorlar, böyle videolar çekiyorlar. Hani mizah amaçlı, ama bu nesil sağlıklı yaşamı seviyor. Yani sağlıklı yaşamak istiyor. Mesela alkol bağımlılığı oranında düşüş var. Çünkü alkol zararlı diye kullanmıyorlar gençler. Ya yani böyle bir hareket de var. Hani tabii ki alkol bağımlılığı bitmedi. Ama böyle bir hareket de var dünyada. Ve Türkiye'de de var. Ya da işte ne bileyim güzel olmak istiyor, bakımlı olmak istiyor. En bakımlı, güzel olmanın en büyük düşmanı tütün, sigara. Bunu mesela öğrendiğinde bırakıyor tütün, sigara kullanmayı. Yani iletişim ve mecra dedik ya. Hani kanser olacaksın, öleceksin dediğinde mesela çok uzaktaki bir şey. Ne denir? Çünkü sinsi sinsi öldürüyor seni. Sen 20 yaşında olmadan etkilenmiyorsun.
1: Başıma gelmez. Zaten bizim milletçe genel eğilimimiz. Ama iyi olma halini koruyabilmek evet. için bunu alabiliyor
0: evet, sağlıklı
1: işte
0: olmak
1: insan.
0: İçin o iletişimi kabul ediyor. O anlamda hani sağlıklı olmak, önleme yapmak, eğitim anlamında böyle yaparak, yaşayarak öğrenme teknikleriyle tasarlanmış bizim Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programımız var. Ya da diğer sivil toplum kuruluşlarının yaptığı programlar var birçok Türkiye'de, işte ne bileyim işte yaz okulları var, spor okulları var, sanat okulları var. Bizim mesela Her Çocuğa Eğitim Vakfı olarak bilim ve sanat eğitimleri yapıyoruz. Yani bunları toplum içinde yaygınlaştırdığınızda bağımlılık boşluktan içeri giriyor. Eğer siz çocukların, gençlerin hayatında nitelikli bağlar kurarsanız ve boşluklar bırakmazsanız, o zaman bağımlılık zaten girmez ki. Yani bağımlılıkla mücadele etmenize gerek kalmaz. Tabii bu çok ütopik bir şey, farkındayım. Ama asıl büyük enerjimizi buraya harcamamız gerekiyor. Yani hayatlarımızda o bağımlılığın gireceği duygusal boşlukları bırakmamamız gerekiyor. Mutlaka toplumda bir yerde o gençlerin elini birinin tutması gerekiyor. Annesi babası tutamadı mı? Öğretmenin tutması lazım. Öğretmen tutamadı mı? Arkadaş tutması lazım. Arkadaş tutamadı mı? Babaannesi, anneannesi tutması lazım. Yani etrafımızdaki insanlara, bireylere o gözle bakmamız lazım. Ben bu insanın hayatını nasıl kolaylaştırırım? Bunun ne eksiği var ki onu ben kapatayım? Gibi bakmamız lazım. Ben şöyle düşünüyorum. Biz birinin açığını kapattığımızda, inşallah Allah da bizim sevdiğimiz bir insanın bir duygusal bizim bıraktığımız açığı varsa onu kapatacaktır. Böyle belki toparlamış olalım.
1: Yani ölçülebilir olanla yine o başta bahsettiğiniz evet. metafizik ve manevi taraf aslında bir araya geliyor burada. Evet. Yani birbirini kesen değil, bütünleyen doğrular
0: Kesinlikle.
1: Olmuş oluyor bunlar.
0: Ne güzel
1: söylüyorsunuz. Ve ikna oldum. Şu anlamda, şu anlamda ikna oldum. Sadece bunun ne tarafında daha fazla üzerime düşen bir şey ne yapabilirim diye düşünüyorum. Çünkü biz bazen de hikayenin bir unsuru kabul etmeyebiliyoruz kendimizi. Yani evet. çocuklarla ilgili bir şey yapılacak. İyi ama benim çocuğum yok. Peki ben ne yapacağım? Evet. Peki ben ne yapacağım?
0: Evet. Bir Afrika atasözü var, ben çok seviyorum. Usturabı ilk kurduğum zaman öğrenmiştim okumalar yaparken. Diyor ki bir çocuk yetiştirmek için bir köy gerekir. Hı. Ben de şöyle diyorum. Bir çocuk yetiştirmek için bir medeniyet gerekir. Ve bir medeniyeti kurmak için de yüzyıllar gerekir. Siz orada çalışacaksınız. Ne? Siz şu an burada basın mensubusunuz değil mi? O zaman basında çok güzel çalışmalar yapacaksınız. Gençler sizin programlarınızı izleyecek. İşte size örnek alacaklar. gazeteci olmak isteyen, basın mensubu olmak isteyen kişilere örnek olacaksınız. Hayatınızı erdemli, güzel, ahlaklı bir insan olarak yaşayacaksınız. Yani iyi çocuk yetiştirmek için illa çocuğumuzun olmasına gerek yok. İlla bir sivil toplum kuruluşunda işte çocuklarla çalışmamız

0: gidip orada gönüllü olmamıza gerek yok. İyi bir insan olarak yaşamak bence en güzel, çocuk yetiştirmek için en güzel başlangıç noktası.
1: Sümeyye Ceylan, bu güzel bütünün parçası hissettirdiğin için ayrıca teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, portrede misafirim Sümeyye Ceylan'dı. Yeşilay'dan Usturlab'a 10 yıllık, 20 yıllık süreçlerden, dünyadan bugüne ve Türkiye'ye pek çok noktaya değindik. Size de teşekkür ediyorum bize eşlik ettiğiniz için. Yeniden görüşebilmek ümidiyle şimdilik hoşça kalın.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24.

Mutlu akşamlar değerli tarih severler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özgenur Reyhan Güler. Bazı şehirler vardır, sadece insanların yaşadığı yerler değil, medeniyetlerin buluştuğu merkezlerdir. Bu akşam işte böyle bir medeniyet tecrübesini konuşacağız. Yüzyıllar boyunca farklı kültürlerin bir araya geldiği, bilginin üretildiği, kitapların çoğaldığı, düşüncenin geliştiği ve etkilerin günümüze kadar ulaşan bir dünyanın izini süreceğiz bu akşam. Endülüs coğrafyasını takip edeceğiz bu akşam an ve zamanda. Bir coğrafyanın nasıl bir bilim merkezine, ilim merkezine dönüştüğünü konuşacağız ve dünya tarihini nasıl etkilediğini ele alacağız. Bugün kullandığımız birçok bilginin, alışkanlığın ve düşünce geleneğinin köklerine uzandığı bu büyük medeniyetin hikayesine birlikte bakacağız. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım.

0: Başladık değerli tarihseverler. Bu akşam dünyanın akışını değiştiren, sadece İslam medeniyetinin değil Avrupa'nın da şekillenmesinde önemli bir rol oynayan bir coğrafyaya, Endülüs'e uzanıyoruz. Avrupa'nın yükselişindeki Endülüs payını konuşacağız. Rönesans'ın tohumlarının atıldığı bir dönem olup olmadığını sorgulayacağız. Bu dönemdeki isimleri ve tarihe katkılarını konuşacağız. Evet, tüm soruların cevaplarını değerli konuklarımızla birlikte arayacağız. Hemen takdim etmek istiyorum sizlere İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Cumhur Ersin Adıgüzel Hocam bizlerle. Sayın Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Enes Şanal Hocam bizlerle. Sayın Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
2: İyiyim, teşekkür ederim.
0: Hoş geldiniz özellikle.
1: Sağ olun.
0: Öncelikle bu akşam sadece geçmişte kalmış bir medeniyeti değil, yüzyıllar boyunca düşünce dünyasıyla, bilimiyle, mimarisiyle geniş bir coğrafyayı etkileyen büyük bir medeniyet tecrübesini konuşacağız beraber. Doğu ile Batı'nın buluştuğu, bilginin sınırları aştığı ve etkileri bugün bile hissedilen bir hikayenin izini süreceğiz sizlerle beraber. Endülüs coğrafyasını ve etkilerini, günümüze etkilerini belki de analiz edeceğiz. Hemen ben etiketimizi hatırlatmak istiyorum. X platformu üzerinden etiketimiz Endülüs. Endülüs etiketine yazarsanız hocalarımıza sorularınızı soruyor olacağım. Hocam, Endülüs coğrafyasına başlayacağız, etkilerini anlatacağız ama öncelikle biz programda birçok medeniyetin tarihini derinlemesine işliyoruz. Bilinmeyenlerini işliyoruz. Batı, Doğu hepsinin bir hikayesi var ve kattıkları var. Şimdi Avrupa tarihine de baktığımızda çokça işledik programlarda. Bugün bilimden, üniversite geleneğine, işte şehir kültüründen düşünce hayatına kadar birçok

0: alanda baktığımız zaman sizin alanınızda bugün konuşacağımız şey Endülüs'ün izine rastlıyoruz. İsterseniz hocam sizinle başlayalım Çumur hocam. Endülüs neden önemli? Bu coğrafyada nasıl bir iz bırakmış? Biz neden bu akşam Endülüs'ü konuşuyoruz ve konuşacağız? Sizden başlayalım buyurun.
1: Teşekkürler. Endülüs biraz önce ifade ettiğiniz gibi bir taraftan Avrupa tarihini şekillendiren, bir taraftan bu bölgede gelişen bilimin, düşüncenin aslında hem bilim hem de düşünce tarihi açısından, dünya bilim tarihi açısından şekillendiren bir bölge olması dolayısıyla biz Endülüs'ü konuşuyoruz. Endülüs'ün hiç şüphesiz kendi içerisinde bir gelişim safhası var. Yani bir taraftan İslam tarihi, İslam medeniyeti içerisinde, İslam medeniyetinin bir bölgeden yani işte doğduğu ana toprakları düşünecek olursak buradan çok uzak işte binlerce kilometre mesafede, yani Hicaz Yarımadası'nı düşünelim, İslam'ın doğduğu toprakları. Buradan İslam önce işte Arap Yarımadası'nın kuzeyine doğru, sonra oranın batısına doğru, Afrika, bugün Mısır, işte Kuzey Afrika'nın batısı, nihayet Endülüs bölgesine uzanıyor. Ve Endülüs bölgesi o dönemde yani ne bir bilim ne bir düşünce merkezi olarak öne çıkmış bir yer değil. Fakat biz burayı işte Müslümanların bölgeyi fethedişlerinden yaklaşık işte 150-200 yıl kadar sonra sadece o bölge için değil, aynı zamanda civar bölgeler için de bir bilim merkezi, bir kültür havzası haline gelişini görüyoruz. Dolayısıyla aslında bir bölgenin İslam kültür havzalarından, bilim merkezlerinden birini haline geliş sürecini çok güzel bir örnek olarak biz Endülüs'te görüyoruz. Dolayısıyla Endülüs sonraki yüzyıllarda burada şekillenen ve burada gelişen, burada verilen eserlerle birlikte sonraki yüzyıllar içerisinde 17. yüzyıla kadar, belki 18. yüzyıla kadar etkileri uzanan bir bölge olarak bütün o bölgeyi şekillendiren bir yer olması dolayısıyla Endülüs bizim için fevkalade önemli.
0: Teşekkür ederim hocam. Enes hocama da yöneltmek isterim. Özellikle Avrupa'da Endülüs bilim mirası kitabıyla İslam bilimleri Batı'yı nasıl dönüştürdü sorusu çerçevesinde kitabınızı da hatırlatmak isterim. Kronik Yayınları'ndan çıktı. Doktor öğretim üyesi Enes Şanal hocamın kitabı. Çok da faydalandım. Teşekkür ediyorum hocam bizlere de armağan ettiğiniz için. Hocam Endülüs coğrafyasının bir bilim, kültür ve bu böyle bir havza haline geliş sürecini anlatabilir misiniz? Nasıl bir hikayesi var Endülüs'ün?
2: Şimdi ilk olarak İslam'ın nevzuhur bir din olarak ortaya çıktığı Arap Yarımadası'nda Hazreti Muhammed'in ölümünün son ölümünden itibaren bölgede bir siyasi hakimiyet kurulması ve ardından sırasıyla işte Suriye, Irak, Mısır ve Mağrib'in diğer bölgeleri, Fas, Tunus, Cezayir gibi bölgelerin fethi gerçekleşti. Ve 711 yılında Müslümanların İber Yarımadası'na geçmeleri ve birkaç yıl içerisinde İber Yarımadası'nı fethetmeleri bölgenin sadece siyasi ve dini yönden değil, sosyal ve kültürel yönden de büyük bir değişim ve dönüşüm yaşamasını sağladı. Tabii ki de ilk olarak burada Müslüman hükümdarların bölgedeki gayrimüslimlere yönelik yaklaşımları çok önemli. Bunu özellikle vurgulamamız lazım. İslam'ın zımmi hukuku çerçevesinde onlara temel hak ve hürriyetleri sağlanıyor. Bu da özellikle Hristiyanların ve Yahudilerin İslam hakimiyeti altında her alanda olduğu gibi ilmi ve kültürel alanda da ciddi bir gelişim kaydetmelerini mümkün kılıyor. Bu doğrultuda Yahudilerin altın çağının biz Endülüs'te olduğunu biliyoruz söz gelimi. Aynı şekilde Hristiyanlar da İslam hakimiyeti altındaki Endülüs'te büyük bir gelişim kaydetti. Tabii bu gelişimi tetikleyen birçok sebep var. Bunlar arasında tabii ki de Endülüs'te Müslüman hükümdarların hem Müslümanlara hem de hakimiyetleri altında yaşayan Hristiyanlara ve Yahudilere yönelik hoşgörü politikalarını vurgulamamız gerekiyor. Onların temel hak ve hürriyetlerini İslam hukuku çerçevesinde koruyan Endülüslü hükümdarlar aynı zamanda kendi ülkelerinde ilim ve kültür alanının gelişmesi adına da çok büyük bir ihtimam gösterdiler. Bu bağlamda ilk dönemde belki Endülüs ilmi yönden çok gelişmiş bir bölge değildi ama

0: Hem alimlerin, öğrencilerin münferit bilimsel faaliyetleri, Doğu İslam dünyasına gerçekleştirdikleri rihle adını verdiğimiz ilmi seyahatlerle Endülüs'te zamanla bir bilgi birikimi ortaya çıktı. Yani Endülüs'ten yola çıkıp Fas, Tunus, Cezayir, Mısır, işte Irak, Suriye, Hicaz bölgesini takip ederek yapılan ilmi seyahatler o öğrencilerin ve alimlerin beraberlerinde kendi ülkelerine hem orada edindikleri bilgi birikimini hem de birçok bilimsel eseri Endülüs'e taşımalarını mümkün kıldı. 9. yüzyılın ilk yarısından itibaren biz Bağdat merkezli Sanskritçeden, Yunanca'dan, Pehlevice'den Arapça'ya yönelik tercümelerin olduğunu biliyoruz ve bu tercümeler özellikle 9. 10. yüzyıllardan itibaren Endülüs'e taşındı bu rihle faaliyetleri neticesinde. Ayrıca hükümdarların bizzat tuttukları kitap koleksiyonu yapan, doğuya gidip yüksek meblağlar ödeyerek oradaki yazılmış önemli eserleri Endülüs'e taşıdığını biliyoruz. Bunun dışında tabii ki de kültürel patronaj çok çok önemliydi. Çünkü bu hükümdarlar himayelerinde sadece Müslüman alimleri değil, aynı zamanda Hristiyan ve Yahudi alimleri de himaye ediyorlardı. Onlara çok yüksek maaşlar vererek, ihsanlarda bulunarak onları Kurtuba başta olmak üzere Endülüs şehirlerinin gelişmesi noktasında ülkenin istifadesine sunuyorlardı. Dolayısıyla böyle bir ortamda ilmi ve kültürel gelişmenin hızlandığını söylemek mümkün. İlk asırlarda Endülüs'ten doğuya yapılan ilmi seyahatler Endülüs'ü ilmi ve kültürel yönden besledi. Özellikle Abbasiler çağında İslam dünyasında telif edilen Arapça eserler, tıp, astronomi, felsefe, matematik gibi alanlarda telif edilen eserlere ek olarak antik dünyadan İslam dünyasına tercümeler yoluyla taşınan eserler de bu süreçte Endülüs'te alimler aracılığıyla bölgeye taşındı ve birkaç asır gibi kısa bir süre zarfında biz Endülüs'ün ilmi ve kültürel yönden çok güçlü bir medeniyet havzası haline geldiğini görüyoruz. Endülüs kütüphanelerinin o dönemde hem İslam dünyasının hem Avrupa'nın en büyük kütüphaneleri olduğunu biliyoruz. Örneğin 10. asırda 2. Hakem'in kütüphanesinde 400 bin eser yer aldı. Doğrudan Ortaçağ Arap kaynaklarında zikredilirken aynı dönemde Avrupa'daki kütüphanelerin, manastır kütüphanelerinin ya da katedral okullarının özel kütüphanelerinin birkaç yüz eserden oluştuğunu dikkate alırsak o dönemde Endülüs'ün Avrupa'dan ne kadar önde olduğunu ve zamanla da İslam dünyasında medeniyet havzaları içerisinde en güçlü bölge olduğunu göreceğiz. Zaten 11-12. yüzyıldan sonra Endülüs coğrafyası doğudaki Müslüman alimleri cezbeden bir coğrafya haline gelecek.
1: Çok güzel özetlediniz hocam. Çerçeveyi çok keyifli çizdiniz. Ben de satır aralarında tek tek biraz açmanızı rica edeceğim program boyunca.
0: Tabii ki.
1: Ama daha öncesinde şunu daha iyi anlamak için soruyorum. İlk asırda hangi medeniyetler yaşıyor Endülüs'te?
0: Burada İber Yarımadası farklı dönemlerde farklı devletler tarafından yönetildi. Roma hakimiyeti altında ilk olarak Fenikeliler, Kartacalılar, daha sonra Romalılar buraya geldiler. Çeşitli barbar kavimler buraya hüküm sürdü. Süevler, Vandallar gibi. Ve son olarak da 5. asır ortalarında Vizigotların biz bölgeye geldiğini biliyoruz ve Müslümanların bölgeyi fethettikleri 711 yılına kadar burada bir Vizigot hakimiyeti yaşandı. Tabii burada özellikle vurgulamamız gereken hususlardan biri şu: Müslümanlar bölgeyi fethettiklerinde orada herhangi bir ilmi ve kültürel birikimden söz etmek mümkün mü? Bunu anlamak için de hem Latin kaynakları hem İslam kaynaklarında bir takım anekdotlar yer alıyor. Her ne kadar daha geç bir dönemde yaşamış olsa da 11. yüzyıl tabakat yazarlarından Said el-Endülüsi Endülüs fethedildiğinde bölge ilimden ve hikmetten yoksundu. Orada büyük alimler yaşamamıştı diyor. Ama buna mukabil hem Arap kaynaklarında bunun tam olarak böyle olmadığını söyleyen eserler de var. Kaleüddül İkyan adlı bir eser var, yine Müslüman bir alim olan, Müslüman bir tarihçi olan Fethi bin Hakan tarafından yazılmış olan. O da Tarık bin Ziyad ve ordusunun bölgeyi fethettiğinde belli başlı özellikle astroloji alanında el yazmalarıyla karşılaştığını söylüyor. Yine biz Vizigotlar döneminde Sevilyalı İzidor gibi, Lucan gibi, Martial gibi çok önemli şairlerin ve alimlerin, entelektüellerin bu bölgede yaşadığını biliyoruz. Ama son dönem, Vizigotların son dönemi hem tat kavgaları hem dini hoşgörüsüzlük sebebiyle İlmi hayatta neredeyse durma noktasına gelmiş bir vaziyet söz konusu. Müslümanların buraya gelişi, hoşgörüye dayalı adil bir yönetim anlayışını benimsemeleri ve ardından gelen müreffeh yaşam neticesinde Müslümanlar gibi Hristiyanlar ve Yahudiler de bu medeni birikime katkı sağlayan unsurlar olarak dikkat çekiyor.
1: Anladım hocam. Cumhur hocam, Cumhur hocam mı diyeyim, Ersin hocam mı diyeyim? Nasıl tercih edersin?
2: Ersin'de.
1: Ersin hocam.
2: Evet.
1: Ersin hocam, Endülüs'te İslam

0: tarihindeki diğer büyük merkezlerden ayıran en önemli şey nedir?
1: Evet.
0: Neden İslam için önemli bir coğrafya olmuş Endülüs?
1: Evet.
0: Çok mu hani şey kalmış, bakir sahipsiz ya da çorak kalmış ve İslam medeniyeti oraya gittiğinde zenginleştirmiş? Yoksa gerçekten İslam'la tanışmadan önce çok mu zenginmiş? Bunları merak ediyorum.
1: Evet. Yani aslında baktığımız her yer bize kendi şartları içerisinde kendi özelliklerini gösterir. 8. yüzyıl ortalarında yeni kurulan bir şehir olarak biz Bağdat'ı işte bir hilafet merkezi, Abbasilerin hilafet merkezi, baş şehri olarak görürüz. Birkaç 10 yıl sonra büyük bir ilim merkezi haline dönüşür. Yani aslında biz odak noktamızı Bağdat'a alacak olursak, Bağdat'ın ne kadar önemli bir, ne kadar büyük bir ilim merkezi olduğunu görmüş oluruz. Mısır'a baktığımız zaman keza aynı özelliklerini göreceğiz. Mağrip bölgesine baktığımızda yine hangi dönemden bahsediyorsak, dönemsel olarak bazı bölgelerin önemli yerler haline geldiğini göreceğiz. Şimdi bizim odağımızda Endülüs olduğu için aslında biraz da belki 19. yüzyıl romantisizmiyle birlikte Endülüs'ün işte daha bir taraftan oryantal izler taşıyan, bir taraftan da gerçeklik payı olarak da buradan işte Latince'ye birazdan daha detaylı bir şekilde konuşacağız. Ümit ediyorum bu konuları. Tercüme edilen eserler yoluyla Avrupa'daki bilimin, düşüncenin şekillenmesine etkilerini bir araya getirdiğimizde ya da bir araya getirildiğinde bu Endülüs'ü belki daha gizemli bir konuma da getirmiş olabilir. Yani Endülüs'ün sahip olduğu değer bir yana, bir de bizim hayalimizde ya da hayallerde canlanan, nasıl olsa artık olmadığı için de herkesin aslında kendi müteahhitlerinde canlandırabileceği bir bölge olarak Endülüs aslında bir gizemli bir değere sahip olan bir bölge oluyor. Fakat bunun işte bir gerçeklik tarafı var. Yani biraz önce konuştuğumuz gibi İslam dünyasının aslında biraz daha belki çerçeveyi şeyden almak lazım. Yani Endülüs 700'lü yılların başlarında Müslümanlar tarafından fethedildiği zaman tıpkı Türkistan içlerinde devam eden İslam ordularının ilerleyişi gibi İslam ordularının buraya yönelmesiyle İslam topraklarına dahil edilmişti. Ve 700'lü yılların ortalarında işte biraz önce bahsettiğimiz Bağdat'ın ortaya çıkışıyla birlikte Bağdat merkezli bir nasıl diyelim İslam dünyasında bilimin, düşüncenin şekillendirdiği bir dönem başladı. Şimdi Endülüslerin Doğu İslam dünyasına yönelişleri aslında bir ihtiyaçla açıklanabilir. Yani nasıl bir ihtiyaç? Buraya yerleşen on binlerce insan var. Yani bunların bir kısmı Kuzey Afrika'dan Endülüs'e geçerek buraya yerleşmiş. Bir kısmı Suriye bölgesinden buraya gelmişler. Bir kısmı Mısır taraflarından gelmişler. Niçin? Çünkü Müslümanlar yeni fethettikleri bu bölgede kalıcılığı ancak burada bir iskanla bir Müslüman topluluğu buraya yerleştirerek sağlayabilirlerdi. Çünkü amaç burada sadece işte bir bölgeyi bir bölgenin hakimiyetini ele geçirmek değil, aynı zamanda o bölgede hani fethin asıl amacı budur ya, insanlara bir hakikati anlatabilmek, ifade edebilmek. Şimdi dolayısıyla orada yaşayan işte İber Yarımadası'nın yerli halkıyla yerli halkının aslında bu hakikatle, İslam'la yani daha yakından tanışabilmesi için, tanışabilmeleri için onların işte Müslüman toplulukla da birlikte olabilmesi gerekiyordu. Şimdi dolayısıyla bu bölgenin fatihleri, yani kumandan olarak, vali olarak orada bulunan kişiler, bu nüfusu buraya yerleştirdikten sonra

0: Onların bir de sosyal ihtiyaçları vardı ve bu sosyal ihtiyaç insanların kendi içlerinde hissettikleri bir ihtiyaç. Şöyle düşünelim. Mesela Suriye bölgesinden Endülüs'e, İber Yarımadası'na yerleşmiş olan insanların etrafında kendi geleneklerini bilgi olarak da, örf adet olarak da, bütün kültürel unsurlarıyla öğrenebilecekleri doğal bir çevre bulunmaktaydı. Suriye bölgesinde veya Hicaz bölgesinde veya Mısır'da. Fakat Endülüs'te böyle değil. Endülüs'te orada yeni bir toplum oluşturuluyor. O toplumun oraya ilk göç eden fertleri evlilikler yoluyla çocukları dünyaya geldiği zaman onlara aktarabilecekleri sadece kendi bildikleriyle sınırlı. Halbuki İslam dünyasının sahip olmuş olduğu bilgi, onların sınırlı olarak sahip olmuş oldukları bilginin ötesinde, bundan daha fazlasını ifade ediyor. Dolayısıyla bu fazla olan bilgiyi ya da onların henüz sahip olmadıkları bilgiyi edinebilecekleri yerler İslam dünyasının diğer ilim merkezleriydi. Yani işte dönemin Mekke'si, Medine'si, Küfe şehri, Basra şehri, bir süre sonra Bağdat şehri, Şam, Kahire. Şimdi bu bölgelerde, bu şehirlerde bunlara Kayravan'ı da mutlaka ilave etmek lazım. Çünkü Endülüs'e hem coğrafi olarak en yakın hem de ilim merkezi olarak önemli bir merkez olarak ortaya çıkmış Tunus'un Kayravan şehri. Dolayısıyla buralara giden Endülüsler hangi bilgilere ihtiyaç duyuyorlarsa o bilgileri oradaki hocalardan, bu dersler çoğunlukla o şehrin camilerinde, mescitlerinde yapılan, herkese açık ya da özel halkalarda yapılan dersler. Çünkü üniversiteler henüz, medreseler henüz ortaya çıkmış değil. Dolayısıyla bunları orada öğrenip sonra Endülüs'e geliyorlardı. İslam dünyasında biraz önce Enes Hoca'nın işaret ettiği bu antik dönemin bilim ve düşünce geleneği henüz İslam dünyasına intikal etmeden önce de dolayısıyla bu ilim yolculukları vardı. O ilim yolculukları aslında Endülüs'ün fethiyle birlikte başlayan ve toplumun kendi inşasını amaçlayan, o doğrultuda gerçekleştirilen yolculuklar idi. Bu yolculukları işte çok daha detaylandırmak lazım. Doğudan Endülüs'e gelerek yerleşen alimleri, sanatkarları, musiki şinasları ilave etmek lazım. Endülüslü hükümdarların bunu nasıl teşvik ettiğine ayrıca işaret etmek lazım. İsterseniz bunları da ilerleyen dakikalarda
1: muhakkak
0: açabiliriz.
1: Hocam bir sorum daha olacak size. Ondan önce izleyicilerimizden gelen mesajlar ve sorular da var. Önümüzdeki dakikalarda onları da soracağım. Selamlarımı da ileteceğim izleyenlerimize. Akçay'dan Fatma Hanım ve eşi Ali Rıza Aydın Beyefendi bizleri izliyor. Kocaman selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Teşekkür ediyoruz bizleri izledikleri için. Ve tarih gönüllülerine teşekkür ediyoruz. Arzu Şebnem Sever, İrfan Yazıcı ve diğer tarih gönüllüleri üyelerine, izleyenlere kocaman sevgilerimizi gönderiyoruz. Hocam şimdi Müslümanlar gelmeden önce Endülüs'e bir hareketlilik var mı bilimde, sanatta? Şunu çerçeveye almaya çalışıyorum. Şimdi farklı medeniyetler zaten orada bir arada yaşıyor. Yahudiler, işte Hristiyanlar bir arada. Tarık bin Ziyad gözüne kestiriyor orayı. Sizin deyiminizde ihtiyaçtan dolayı da gidiliyor. Şimdi oradaki medeniyetler, Müslümanlar geldiğinde ne yapıyorlar? Sonrasında bir hoşgörü çerçevesinde bir yaşama kültürü oluşuyor anladığım kadarıyla. Onu da Enes Hocama soracağım. Fakat ilk İslam'la tanışmaları nasıl oluyor o coğrafyada?
0: Evet. İslam'dan haberdar olmalarını eğer anlarsak bu sorunuzdan, aslında İslam fethinden önce İslam'dan haberdar oluyorlar. Çünkü biraz önce bize, size yani sorularını yönelten değerli izleyicilerimizin kullandıkları yollarla değil belki, ama dünya içerisinde, o dönemin dünyasında, o dönemin şartlarında çok canlı bir irtibat, bir haberleşme ağı zaten vardı. Yani şöyle düşünelim, 500'lü yılların sonları artık İber Yarımadası'nda Vizigot Krallığı'nın

0: Roma kilisesiyle daha yakın ilişkiler geliştirdiği ve Roma Katolik inancını orada hakim bir inanç haline getirmeye başladığı bir dönem var. 600'lü yılların başlarında Arap Yarımadası'nda bir peygamberin ortaya çıktığı ve onun aslında Vizigotların o Roma Katolik Kilisesi'yle İber Yarımadası'nda yapmış olduğu bir tür birlikteliğin öncesinde yine 500'lü yıllarda, 400'lü yıllarda İber Yarımadası'nda İslam inancına çok yakın bir inanca sahip Hristiyanlar vardı. Şimdi bunlar dünyada yeni gelişmeler olduğunda, dünyanın kendileri dışındaki bölgelerinde yeni gelişmeler olduğunda bir ekümeniklik veriliyor zaten. Vizigotların başkenti Toledo aynı zamanda dini bir merkez haline geliyor. Ve orada tartışılan konular oluyor. Diyorlar ki yani işte adı İslam olan bir inanç var, bir din var. Onun bir peygamberi var ve bu peygamber böyle bir inanç insanlara getirmiş. Bizim bunun karşısında tavrımız ne olacak? Dolayısıyla bunların hepsi tartışılan, haberdar olduklarını bildiğimiz konular. 700'lü yıllarda, 700'lü yılların hemen başında, 711 yılında Müslümanlar buraya geldiğinde artık fatihleri olarak, bölgenin yeni hakimleri olarak geldiklerinde o bölge halkı artık duydukları fakat ne olduğunu, kimler olduğunu bilmedikleri insanlarla beraber yaşamaya başlıyorlar. İlk karşılaşma, belki ilk haberdar olma 600'lü yılların yıllar boyunca oluyor. Çünkü Müslümanlar şöyle düşünelim. 600'lü yıllarda zaten Kuzey Afrika'yı fethetmişlerdi ve ticaret yoluyla, deniz ticareti yoluyla özellikle Kuzey Afrika ile özellikle Kuzey Afrika'nın da işte batı bölgesi İberya ile, yani bizim Endülüs olarak daha sonra isimlendireceğimiz bölgeyle çok yakın ilişkiler içerisindeydi. Zaten coğrafi yakınlık da, yani öteden beri bu bölgeler birbiriyle yakın ilişkiler içerisindeydi. Haberdar idiler. Müslümanların kimler olduğunu da, nasıl insanlar olduklarını da ya da neye inandıklarından da haberdar idiler. 711'den sonra onlarla artık birlikte yaşamaya başladıktan sonra yeni bir sayfa açılmış oldu burada.
1: Peki hocam, Enes hocama yönlendirmek istiyorum. Tabii ki sadece bir siyasal iktidar değişikliği değil Müslümanların Endülüs coğrafyasına gelişi. Aynı zamanda şehirlerden eğitime kadar köklü bir medeniyet dönüşümü yaşanıyor. O Endülüs coğrafyasında Müslüman hakimiyeti başladığı anda ilk değişim nereden başlıyor? Nasıl değişimlerden geçiyor?
2: Bu değişim ilk olarak aşamalı ve uzun vadede çok önemli sonuçlar gösterecek bir değişim. Öncelikle onu vurgulayalım ve gündelik hayatın hemen her alanında, siyasi hayatta ve bugün de ağırlıklı olarak konumuz ilim ve kültür hayatı olduğu için medeni etkileşimde son derece önemli sonuçlar doğurdu. Demografik yapı olarak bakarsak, bölgede Müslümanların 711 yılında hakimiyet kurmaları, yaklaşık 781 yıllık bir siyasi hakimiyeti kesintisiz olarak sürdürmeleri şüphesiz Avrupa tarihini de çok derinden etkiledi. Vizigot krallığını Tarık bin Ziyad ve Musa bin Nusayr'ın ortak orduları mağlup edip Vizigot devletini tarih sahnesinden sildiklerinde kuzeye göç eden Vizigot ailesinden önde gelen bir takım insan, başlarında Pelayo'nun bulunduğu bir grup, kuzeye Asturias bölgesine göç ederek orada varlık mücadelesine giriştiler ve tarihçiler arasında 718-722 yılları arasında fikir ayrılığı var. İki farklı görüş var. Müslümanlara karşı Reconquista, yani yeniden fetih anlamında kullanılan bir ideolojiyi başlatıyorlar. Yani biz bu toprakları Müslümanlara karşı kaybettik ama nihai olarak bunları geri almamız lazım diyorlar ve bu ideoloji yaklaşık 8 asır devam edecek. Ta ki 1492 yılında Müslümanların elindeki son kale Granada'nın Müslümanlardan alınması ve Beni Ahmer Devleti'nin ortadan kaldırılmasına kadar. Şimdi bu dönemde Müslümanlar sayıca çok azdı. Belki bölgedeki toplam nüfusun %5'ine dahi tek karşılık gelmeyecek bir nüfusa sahiplerdi. Ama İslam hakimiyetinin kurulmasından sonra Doğu İslam topraklarından Endülüs'e yönelik bir göç hareketliliğinden bahsediyoruz. Bunun dışında bir de az önce Ersin Hocam Müslümanlar-Hristiyan ilişkilerinin başlangıcı ile ilgili anlatmıştı. Hristiyanların Müslümanlarla olan yakın teması, özellikle Hristiyan kadınların Müslüman fatihlerle, erkeklerle evlenmesi ve bu evlilikler neticesinde İslam dinini benimsemeleri, bu evliliklerden doğan çocukların da zamanla aşamalı olarak İslam'ı benimsemesi gibi çok önemli bir sonuç doğurdu. Burada müvellet kavramını kullanıyoruz biz. İslam'ı sonradan, Hristiyan inancını terk ederek sonradan benimseyen yeni Müslümanlar müvellet olarak tanımlanıyor ve Richard Bulliet gibi birçok Avrupalı araştırmacı Endülüs'te nüfus, din üzerine yaptıkları araştırmalarda ilk bölgenin fethedildiği dönemde Müslüman nüfusunun %5-%10'la sınırlı olduğunu, ancak 10. 11. yüzyıla geldiğimizde bu oranın İslam hakimiyeti altındaki Endülüs'te %90'lara kadar ulaştığını söylüyor ki bu çok ciddi bir rakam. Birkaç asır içerisinde nasıl oldu da bu kadar hızlı bir şekilde İslamlaşma gerçekleşti? Burada da İslam'ın zorla mı kabul ettirildiği, yoksa bu insanların yakinen tanıyarak bu dini benimsedikleri, benim yakından görerek mi benimsedikleri noktasında bir soru karşımıza evet. çıkıyor. Ama tarih boyunca baktığımızda Endülüs'te çok spesifik böyle birkaç örneği saymazsak, Müslüman devlet idarecilerinin hakimiyetleri altında yaşayan Hristiyanlara ve Yahudilere büyük ölçüde zımmi hukukunun, İslam hukuku çerçevesinde onlara yapmaları gereken uygulama neyse onu tatbik etmişler. Bu uygulama çok erken dönemlerden başlıyor. 713 tarihli bir Tudmir anlaşmamız var bizim. Bölgeyi fetheden ordunun komutanlarından Musa bin Nusayr'ın oğlu olan Abdülaziz'in, ki kendisi Şam'a bağlı ilk Emevi valisi olacak, onun bölgenin yerel hakimlerinden Teodomiro adlı bir Hristiyanla yapmış olduğu bir anlaşma var. Kaynaklarda bunu biz Tudmir Anlaşması olarak adlandırıyoruz ve bu anlaşma metnine göre Abdülaziz'in bizzat Teodomiro'ya hitaben yazdığı bir metin var. Onların canlarını, mallarını ve özellikle dini özgürlüklerini koruyacaklarına dair Abdülaziz ve Müslümanların gayrimüslimlere yönelik bir taahhüdü var ve büyük ölçüde bu taahhütlerini gerçekleştiriyorlar. Takip eden süreçte Endülüslü hükümdarların özellikle dini hoşgörü söz konusu olduğunda Hristiyanlara ve Yahudilere büyük bir hoşgörü gösterdiğini görüyoruz. Tabii bu birazdan cevaplayacağımız bir soru olduğu için burada biraz daha konunun ana çerçevesine ilerlemek daha doğru olur diye düşünüyorum. Nüfus anlamında böyle. Yani Müslümanların gelişine kadar Hristiyanlık ve Yahudiliğin, Museviliğin var olduğu bölgede Müslümanların gelişiyle birlikte üç semavi dine mensup insanlar bir arada yaşamaya başladılar. Zamanla da Müslümanların lehine genişleyen bir nüfus yapısı var. Sosyal yapı burada çok önemli. Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler bir arada yaşadı. Bu yakın temaslar neyi doğurdu? Burada onu anlamamız gerekiyor. Özellikle Hristiyanların 8. asrın başlarından itibaren Müslümanlarla kurdukları yakın temas sonucunda onların dinlerini, kültürlerini, dillerini çok yakından tanımaya başladıklarını görüyoruz ve bu tanıma süreci aslında bugün bizim programımızın konusu olan Endülüs medeniyetinin Avrupa'ya etkilerini başlatan bir süreç aynı zamanda. Çünkü İslam bilimleri, İslam bilimlerinden kastımız tabii ki de tıp, felsefe, astronomi, matematik gibi alanları da kapsayan, işte botanik gibi alanları kapsayan bilimlerde Müslümanların medeni birikimi Avrupa'ya aktarıldı, ama bunlar ilk olarak İber Yarımadası'nda tanındı. Daha sonra aşamalı olarak Fransa, İngiltere, İtalya gibi bölgelere yayıldı. Dolayısıyla bu sosyal etkileşimin de çok çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu dönüşümde sosyal etkileşimin payı çok büyük. Ekonomik anlamda da bakarsak Vizigotların son dönemi hem taht kavgaları hem iktisadi bozulmalarla büyük bir kargaşa dönemi olarak dikkat çekerken, Müslümanların bölgede kalıcı bir siyasi hakimiyet kurmaları, akabinde müreffeh bir yaşamı inşa edebilmiş olmaları, burada yaşayan üç dine mensup insanların da iktisadi anlamda daha kalkınmış ve rahat bir hayat yaşamalarını mümkün kıldı. İlmi ve kültürel anlamda ise zaten bugün konumuz itibariyle önümüzdeki dakikalarda daha da yoğun olarak üzerine duracağımız şekilde o Müslümanların medeni mirasını tanımak, takip eden asırlarda modern zamana kadar gelen süreçte İslam bilim mirasının batıya aktarılmasını ve yakından tanınmasını sağladı.
0: Evet, müsaadeniz olursa ben bir iki lütfen, buyurun ilave hocam. Yapmak isterim. Şimdi müvellet kavramı önemli. Şu açıdan aslında bölgenin sosyal yapısının işte dini inanç bakımından nasıl farklılaştığını en güzel gösteren kavram müvellet. Yani o toprakların evladı ama bir süre sonra İslam'ı kabul etmiş kişiler. Bunlar arasında sadece hani şöyle düşünelim. Hani kadınlar İslam'ı kabul etti. Erkek oradaki işte fatihlerle, kumandanlarla evlendiler. Çocukları dünyaya geldi. Onlar da İslam'ı kabul etti. Bu var. Ama bir de işte kendi etrafında, yani düşünün, aynı mahallede ya da işte aynı çevrede yaşadıkları insanlarla arkadaş oluyorlar. Aynı hocalardan ders alarak ders şeriki olmuş oluyorlar. Dolayısıyla aslında bu tanışıklık insanlara İslam'ın ne olduğunu, nasıl bir inanç sistemine sahip olduğunu, insanlara neyi vaat ettiğini, sadece hani bir inanç sistemi olarak değil, bir ahlak öğretisi olarak da nasıl bir din olduğunu gösterince insanlar, yerli halk, İspanya'nın, bugün Portekiz'in, İber Yarımadası'nın yerli halkı İslam'ı kabul etmeye başlıyor ve Müslüman nüfusun büyük bir kesimini artık bunlar oluşturmaya başlıyorlar. Ne o bölgedeki Araplar, ne de ilk Endülüs'ün işte fethinden itibaren orada bulunan Kuzey Afrika'nın yerlisi olan Berberi Müslümanlar, sayı bakımından artık hepsinden çok daha fazla İberik asıllı Müslümanlar, yani müvellitler ortaya çıkmış oluyor. Bu oldukça önemli bir husus, yani bu Pelayo ile ilgili. Bu Pelayo çok tartışmalı bir karakter. Dolayısıyla onunla ilgili hani İspanyolca'da da, hani Endülüs tarih yazımına dair böyle farklı şeyler vardır, yaklaşımlar vardır. Hatta onun bu Covadonga işte savaşında, onun bir kurma olduğuna dair de böyle epey bir şey var. Dolayısıyla yani hani onun gerçekliğini kabul etsek bile Reconquista olarak isimlendirilen ya da yıllar sonra, yüzyıllar sonra bu şekilde ifade edilecek, ifade edilen, yani 19. yüzyılda ifadesini bulan bu nasıl diyelim, kavramın, yaklaşımın o dönemde bir düşünce olarak, bir mefkür olarak onda veya bir başkasında bulunduğunu söylemek ne kadar mümkün emin değilim. Yani şöyle düşünelim. 3. Fernando veya 10. Alfonso ya da sonraki, hatta yani
2: Aragon kralları
0: ya da içinde, evet yani Jaime. Ya da onlar, yani bunlar hani yürüttükleri askeri faaliyetleri aslında topraklarını genişletme faaliyeti olarak yapıyorlardı ve bunu yaparken de yani işte hani bir zamanlar hani bu topraklara biz sahiptik ve şimdi geri alıyoruz gibi bir düşünceyle yapmıyorlardı. Kronikleri de bunu bu şekilde yazmıyordu. Yani işte yani ya conquistar fiilini ya da tomar fiilini kullanarak
2: tomar burada ağırlıklı kullanılıyor.
0: Dolayısıyla hani bir yeri almak, hani eğer kullansaydı reconquistado falan gibi bir şey söylerdi. Bunu söylemiyorlar yani. Yani dolayısıyla böyle bir diğer noktada aslında işaret etmek istediğim buydu. Yani Pelayo etrafında bir kurgu olarak zihnimizin bir köşesinde bulunmasında veya Reconquista gibi tartışmalı şeyleri daha ihtiyatla yaklaşmakta hani fayda var diye düşünüyorum.
1: Hocam yine satır aralarında anladığım şey, şimdi izleyicilerimizin yorumlarından da çıkarttım bunu. Hani ilk İslam'la tanışma farklı medeniyetlerde genelde savaşla, kılıçla diye bir algısal, bir belki de yanlış algı var. Endülüs burada bambaşka bir çerçeve çiziyor bizde. Yani o ilk İslam algısı o fetihlerde kılıçlı olmuyor anladığım kadarıyla. Söylediklerinizden öyle anlıyorum. Yavaş yavaş yerleşerek, evet, hocamın da işaret ettiği. Kız alarak, kız vererek, düğünlerde, cenazelerde birleşerek. Yani burada yaşayacağız, mecburuz buna. Geldiniz ve biz de buradayız. Burası çok kültürlü bir yer oldu kabulünü yavaş yavaş sosyal hayatın içinde sentezleyerek, pekiştirerek oluyor. Yani kılıçla herhangi bir İslam tanışması Endülüs'te yok mu diyeceğim size. Burada Endülüs çok farklılaşıyor.
0: Evet. Bambaşka. Yani eğer zihinlerde yerleşik bir algı, bütün o bölgenin hep savaşlar yoluyla fethedildiği, evet, ve insanların da zorla belki dinlerini değiştirmeye zorlandığı gibi bir şey varsa, böyle bir şey yok.
1: Genel olarak öyle bir algı olduğu için,
0: evet,
1: sordum.
0: O halde onu düzeltmek lazım. Çünkü Endülüs'te Aslında İslam topraklarının birçoğunda biraz önce Enes Hoca'nın işaret ettiği Tütmir Anlaşması. Tütmir Anlaşması'nın önemi aslında

0: aslında metin olarak elimize ulaşmış olması bizim için çok büyük bir
1: atıfta bulunuyor.
0: Çok büyük bir şans. Ama bu hani tek değil. Yani o bölge ya da bölgenin diğer şehirlerinde de yapılan anlaşmalar aslında hani bir yer İslam hakimiyetini eğer

0: bir günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
1: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
2: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te. Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
3: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Devam ediyoruz değerli tarih severler. Doçent Doktor Cumhur Ersin Adıgüzel Hocam ve Doktor Öğretim Üyesi Enes Çanal Hocamla beraber Endülüs coğrafyasını konuşuyoruz. İslam dünyasının dokunuşlarını ve Avrupa'ya etkilerini tartışmaya devam ediyoruz. Ersin Hocam, önemli bir anekdotta kalmıştık. Orada yanlış bir algı vardı. Tam da onu anlatıyordunuz gerçekten. İzleyicilerimizin mesajlarından da onu algıladım. Yani bir kılıçla İslam'la tanışmak değil, genel bir kanının aksine orada bir hoşgörüyle ve zaman içerisinde, sosyal hayatın içerisindeki karşılaşmalarla bir birlikteliğin olduğunun altını çiziyordunuz. Buyurunuz devam edin.
1: Evet, teşekkürler. Belki onu biraz daha şu noktayla açmak iyi olabilir. Şimdi İslam orduları ilk olarak Endülüs'e geldiklerinde bölgede siyasi olarak bir kırılmanın yaşandığı bir dönemdi.
0: Çekişmeli bir dönem.
1: Evet, yani kral, Vizigot kralı Vitiza ölmüş, yerine oğullarından birinin geçmesi beklenirken Rodrigo isminde bir başka Vizigot önde geleni, işte kumandanlarından bir tanesi, o fiili bir durum yaratarak işte Vizigot kralı olmuş idi ve toplum içerisinde de işte bazı din adamlarının da Vitiza'nın oğulları tarafında yer alıp onlara destek vermeleri, bunun karşısında Rodrigo'ya karşı destek aradıkları da bir dönem. Dolayısıyla Müslümanlar aslında buraya geldiklerinde bir anlamda Rodrigo'nun mağlup edilebileceği bir denklemde onların yanında olmak gibi bir şeyleri de var. Yani Müslümanların oradaki varlığını kolaylaştıran ya da ilerleyişini kolaylaştırabilecek bir ortam da var.
0: İçerideki sistemde bir düzen arıyor anladığım kadarıyla.
1: Ve o sırada da tam olarak bir kırılmanın yaşandığı, evet, siyasi bir buhranın, bir parçalanmanın yaşandığı bir dönem. Bir bu. Bir diğeri Katolik inancı benimsemeye zorlanan Hristiyanlar, yani Katolik olmayan Hristiyanlar ve Yahudiler var. Onlar da aslında Müslümanların oraya gidişiyle rahat bir nefes alıyorlar. Yani Müslümanlar aslında gittiklerinde İnancı ne olursa olsun, sadece bu Endülüs'te değil elbette, diğer bölgelerde olduğu gibi Endülüs'te de biraz önce Enes Hoca'nın ifade ettiği zımmi hukukun aslında sağlamış olduğu bir teminat, bir güvence. Dolayısıyla insanlar kendilerine verilen bu özgürlük alanını kullanarak oranın yeni hakimlerine sorunsuz bir şekilde onların hakimiyetlerini kabul etmiş oldular. Ve Müslümanlar aslında bölgenin büyük bir kısmını bu şekilde kontrol etti. Hı. Ve bunun bir adım sonrasında yerli halk arasında İslam'ın yaygınlaşması, neşü neva bulması, toplum içerisinde de özellikle Hristiyan

0: din adamları arasında da farklı bir tepkinin ortaya çıkmasına sebep oldu. Çünkü 800'lü yıllarda artık Latinceden daha iyi Arapça konuşan, İncil'i Latinceden değil de Arapçadan okuduğu zaman ancak anlayabilecek, dini inanç olarak İslam'ı benimsemese de Müslümanlardan hiçbir farkı olmayan, dış görünüşü itibariyle belki konuşması, belki günlük rutinleri açısından hiçbir farkı olmayan bir topluluk ortaya çıkmıştı. Buna bizim kaynaklarımız işte El-Müstarip ya da Müstaripler olarak anlamında Müstarip'un ismini veriyor. Sonra Mozarab olarak işte hem İspanyolca hem İngilizce hem Türkçe literatürde de bu şekilde karşını bulan bir toplum içerisinde kesim ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla toplumu dönüştüren ama bu dönüşümü kendi içerisinde hani zor kullanarak değil de kendiliğinden gelişen bir dönüşümle Müslümanlar buraya geldikten sonra gerçekleştirmiş oluyorlar.
1: Endülüs'ü de farklı kılan en önemli özellik başlangıçta bu
0: evet.
1: olmuş oluyor. Ama sonrasında öyle bir ilim dünyası, sanat, mimari, matematik, bilim o kadar gelişiyor ki o coğrafyada hocam. Şimdi yavaş yavaş detaylarına da girmek istiyorum. Enes hocam mesela o dönem Avrupa'nın birçok bölgesinde eğitim, bilim biraz daha sınırlıyken Endülüs'te farklı bir tabloyla karşılaşıyoruz evet. anladığım kadarıyla. Yani şunu merak ediyorum. Mesela beraber hoşgörü içerisinde sosyal hayatta yaşıyorlar dedik. Fakat ve dediniz hani zımmi hukuk uygulanıyor. Tamam ama bu haklar konusunda da spesifik ayrımcılık oluyor muydu? Mesela Endülüs'te bir Yahudi ya da Hristiyan bir çocuk hangi şartlarda eğitim alıyordu? Bir medrese açıldığında işte Müslüman oraya gittiğinde Müslüman bir gençle farklı kültürdeki ya da işte etnik kökendeki vatandaş yine aynı şartlarda bir eğitim alabiliyor muydu? O dönemin Avrupa'sıyla da kıyasladığımızda nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? Oradaki eğitim, yaşam, mimari, sanat, bilim bir arada nasıl yükselmiş, nasıl yükselmeye başlamış?
2: Evet, Müslümanlar buraya geldiklerinde ilk olarak Yahudilerin bir bilim geleneği var bir taraftan. Bir taraftan da Hristiyanların Roma Vizigot geleneği devam ediyor. Tabii bu medeni canlılık çok iyi bir durumda değil. Ama yine de onların dini anlamda özellikle dini metinlerine çok yakinen bağlı olduklarını ve aynı İslam dünyasında olduğu gibi Hristiyanlar ve Yahudiler arasında da eğitimin temelinde öncelikle dini metinler okutuluyor. Hristiyan gençleri ilk olarak mesela kilise okullarına gönderilir. Daha sonra manastır okullarına gönderilirdi. Aynı şekilde Yahudiler de kendi gelenekleri içerisinde Tevrat gibi, Talmud gibi temel metinleri okuyarak aşamalı bir şekilde eğitimlerini tamamlıyorlardı. Ancak tarihi kaynaklarda Müslümanlarla Hristiyanların ya da Yahudilerin ortak eğitim öğretim faaliyetlerine katıldıklarına dair sınırlı da olsa bilgiye sahibiz. Yani bazı İslam kaynaklarından şu an siz sorunca benim aklıma gelen bir kaynak Lisanettin İbnül Hatip, Beni Ahmer Devleti devrinde yaşamış bir tarihçi ve az önce adını andığımız Bilge Alfonso ki önümüzdeki dakikalarda kendisinden daha yoğun bahsetmemiz gerekecek. O Mursiye şehrini ele geçirdiğinde Muhammed bin Ahmet Er-Rakuti adlı bir Müslüman alimle tanışıyor. Astronomi, matematik, musiki gibi alanlarda kendisini geliştirmiş ve hükümdarın da saygısına mazhar olmuş bir isim Rakuti. Ve İslam kaynakları Bilge Alfonso'nun Muhammed bin Ahmet el-Rakuti'nin himayesinde ona bir medrese inşa ettirdiğini söylüyor ve bu medresede Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudilerin bir arada ders gördüğünü anlatıyor. Arap kaynakları, İslam kaynakları ve Rakuti çok dilli bir alim olduğu için her öğrenci kendi dilinde ders anlatıyordu diye o dönemin ortaçağ kaynakları dile getiriyor. Yine daha erken döneme gittiğimizde 10. yüzyılda yine önümüzdeki dakikalarda daha ayrıntılı değinmek gerektiğini düşündüğüm Aureliaklı Gerbert adlı bir Fransız din adamının İspanya'ya geldiğinde bir Müslümanın Sarazen'in evinde misafir olarak kaldığına, onun kütüphanesinden istifade ettiğine dair batılı kaynaklarda o dönemin Hristiyan, Latin kaynaklarında bir takım bilgilerle karşılaşıyoruz. Bu gibi örnekler çok fazla yok ama yine de gündelik hayat içerisinde o entelektüel alışverişin yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Belki sistemli bir şekilde İslam medreselerinde ya da Müslümanların eğitim gördükleri diğer müesseselerde Hristiyanlar ve Yahudiler daimi olarak yer almıyorlardı belki, ama gündelik hayatta mesela yakın diyalog içerisinde olan Endülüs'te alimlerin olduğunu biliyoruz. Mesela şu an yine aklıma gelen Endülüs'te 11. yüzyılda yaşamış İbnül Hazm, Yahudi bir dostumla onun dükkanında sohbet ettik şeklinde anekdot aktarıyor. Bu gibi örnekler 8 asırlık Endülüs tarihinde zaman zaman mevcut. Ama yine de Hristiyanların, Yahudilerin ve Müslümanların kendileri içerisinde, cemaat yapılanması içerisinde okullarının varlığını sürdürdüğünü biliyoruz.
1: Hocam tabii isimlere de girmek istiyorum. Ersin Hocam, Endülüs sadece bilgi alan değil, aynı zamanda bilgiyi yeniden dönüştüren bir medeniyet, bir merkez. Doğudan gelen bir bilgi Endülüs'te nasıl yeniden dönüşüyor ve yeniden geliştirilip üretiliyordu? O aynı zamanda yine hangi bilim insanlarıyla karşılaşıyoruz tabii bu dönemde? Onları da biraz ufak ufak açmak istiyorum.
0: Evet. Yani şöyle, aslında hem dini ilimlerle ilgili hem tecrübe ilimlerle ilgili, işte müsbet ilimlerle ilgili İslam dünyasının, hani biz şimdi bir bölgeye yoğunlaşıyoruz ama bir bütün olduğunu tekrar hani haritayı geniş haritayı karşımıza aldığımızda aslında ilim merkezi olarak öne çıkan şehirler var. Ve bu şehirlerde üretilen bilgiler çok hızlı bir şekilde İslam dünyasının farklı bölgelerine yayılıyor. Çünkü işte bir öğrenci gidip Endülüs'ten veya başka bir yerden o hocanın ders halkasına katılıyor. Ondan ne kadar istifade edebiliyorsa. Bu arada şey değil, yani nasıl diyelim, belli bir yaşta, belli bir süreyle, belli bir zamanda başlayan, biten dersler şeklinde düşünmemek lazım. Çünkü hani formal bir eğitim, günümüzdeki eğitim anlayışından ya da şeklinden çok daha farklı yürüyor. Bir kişi kendi, şöyle aslında hani sistem şöyle işliyor diye böyle çok hızlı bir şekilde tarif edebilirim. Doğup büyüdüğü bir yer var. Orada ders aldığı, belki ilk dersini aldığı babası, dedesi, amcası ya da orada oranın önemli bilginlerinden birisi. Bunları öğrendikten sonra eğer o bölgede, farklı bir şehirde olabilir bu, Endülüs'ün işte Tuleytulası'ndan, Toledo şehrinden Kurtuba'ya gidip oradaki hocalardan da ders aldıktan sonra işte Doğu İslam dünyasına, işte Bağdat'a, Basra'ya, Şam'a, işte Kahire'ye gidiyor. Oradaki bu defa hocalardan ders alıyor. Oradaki öğrendiklerini eser olarak ve belki kitaplarda yazmayanlar olarak, kendisine artık kalanlar olarak Endülüs'e taşıyor. Ve Endülüs'e taşıdıktan sonra artık şimdi o disipline aşina olduğu için onun artık tartışmalarına, problemlerine, hepsine dahil olan bir kişi haline gelmiş oluyor. Yani basit bir şekilde bir kitabı alıp nakletmek değil, o kitabın problemlerini artık tartışabilen, aynı alanda çalışan ya da aynı alanla ilgili, bu matematik olabilir, tıp olabilir, İslami ilimlerden işte fıkıh, hadis olabilir, kıraat olabilir, neyse o. Bütün bunlarla ilgili başka kişilerle artık o ilmin içinden konuşan kişiler haline geliyor. Fakat bunu yapabilmesi için işte en baştan itibaren o ilmin tam olarak neden, hangi noktadan başlayıp kendi zamanına kadar nereye geldiğini bilmesi, onları özümsemesi ve onun ötesinde kendisinin de ya da belki toplumsal ihtiyaçlar olabilir, belki bir icat olabilir bu. O çerçevede kendi katkılarıyla bu defa. Şimdi mesela bunu biraz daha spesifik bir şeye getirelim, bir noktaya getirelim. Astronomi ölçümleri yapılıyor. Yani Kurtuba'da 900'lü yıllarda astronomi cetvelleri hazırlanıyor. Fakat bu astronomi cetvelleri ilk defa Kurtuba'da hazırlanmıyor. Çünkü bunun ta Batlamyus'a kadar giden bir geçmişi var. Yani o Batlamyus'un mecistisi İslam dünyasına geçtikten sonra bu İslam dünyasında üzerine yapılan çalışmalarla zaten Müslüman bilginlerin onun hakkında işte Bağdat'ta veya Kahire'de veya o zaman Fustat'ta veya başka şehirlerde yapmış oldukları daha ileri çalışmalarla bir noktaya gelmiş. Endülüsler bunu kendi bulundukları bölgeye uyarlıyorlar. O bölgenin ihtiyacı neyse onun için o çalışmayı yapıyorlar. Veya tıp. Mesela İslam dünyasının yine doğu bölgesinde o dönemin önemli tıp merkezlerinden biri olan Harran'da veya İskenderiye'de veya Mısır olarak genel olarak ifade edilir ama o Mısır çoğunlukla Kahire'dir. Kahire'de oradaki bimaristanlarda yani hastanelerde bulunan bir süre orada hekimlik yapan oradaki tıp birikiminden de istifade ederek bu defa yeni bilgilerle, tecrübelerle Endülüs'e dönen ve artık kendi tecrübelerine dayanarak hekimlik yapan kişiler var. Aslında bunlar aynı kişiler. Doğuya gitmeden önce de aynı kişiydi ama doğuya gittikten sonra yeni bilgilerle donanımlı, donatılmış olarak, kendisini derinleştirmiş olarak, bilgisini ilerletmiş olarak Endülüs'e geldi. Ve Endülüs'e geldikten sonra da bunu kendi hastalarına, onlarda gözlemlediklerine dayanarak yeni o alana bir şeyler katarak kendi eserlerine bu defa yansıtmış oldu. Doğu'da yazılan bir eser Endülüs'e geldiği zaman bazen onun yanının üzerine yapılan şerhlerle bazen haşiyelerle farklı yani yeni bir eser de olabilir. Mevcut eserin üzerine düşülen notlarla da olabilir. Bunlarla zenginleştirerek bu defa geliştirilmiş oldu. Bunun işte 12. yüzyıla gelindiğinde İbn Sina'nın eserleri doğudan taşınmış idi. Ama İbn Rüşd işte bütün onların üzerine eserlerini yazdı. Veya Abdülmelik bin Zür aynı dönemde İbn Rüşd'ün çok yakın arkadaşı eserlerini birlikte yazmış oldular. İşte bir kısmını Abdülmelik, bir kısmını İbn Rüşd yazacak şekilde. İlim adamları arasında da yani biraz önceki konuyla da bağlayacak olursak hem Hristiyanlar hem Yahudiler bunların dini inançları aynı hocadan aynı dersleri almalarına asla engel değildi. Ve aslında Kurtuba, Tuleytula, Saragusta birçok Endülüs şehri özellikle bilim, ilim merkezi olarak ortaya çıkan şehirler Müslüman alimlerin derslerine iştirak eden Yahudi ve Hristiyan öğrencilerle doluydu. Ya da oraya gelen öğrenciler oradaki ilim adamlarıyla zaten görüşmek için ya da onlardan daha fazla bir şeyler öğrenebilmek için gelmekteydiler.
1: Hocam özellikle Kurtuba'ya dikkat çekiniz. Çokça duyduğum için söylüyorum. Ben notlarım arasında da var. Şimdi İslam dünyasının farklı bölgeleri arasında aslında çok canlı bir ilim ağı olduğunu görüyoruz. İşte Bağdat dediğiniz Şam, Kahire, Kurtuba. Ama Kurtuba şöyle Orta Çağ Avrupa'sında o ilim peşinde ki insanların yönünü çevirdiği en önemli şehirlerden biri haline gelmiş. Neden Avrupa mesela Avrupa'nın dört bir yanından öğrenciler Kurtuba'ya geliyor bildiğim kadarıyla. Neden Kurtuba'yı seçiyorlar? Yani burada Kurtuba'yı anlatırken en dikkat çekici noktalardan bir tanesi de işte o dönemin Paris'i ne bileyim işte Londra'sı şimdi de Roma'sı gibi yani çok parıltılı bir şehir gibi Kurtuba o açıdan. Neden Kurtuba'da böyle bir hareketlilik özellikle var? Evet. Ben iki hocama da sorayım bilemiyorum. Siz evet. Nasıl arzu ederseniz.
0: Ben başlayayım Enes
1: tabii
0: hocama.
1: Hocam. Tamam lütfen.
0: Sonra oraya gelen nasıl cazip bir ilim merkezi haline geliyorsa oraya gelenlerle Enes hocam
1: devam Avrupa'dan gelenler özellikle evet. Nelerle karşılaşıyor
0: yani
1: Enes
0: şöyle,
1: hocam?
0: Biraz önceki aslında kaldığım yerden devam ettirebilirim bunu. Endülüs'te baş şehir Kurtuba olduktan sonra sadece siyasi bir merkez olarak değil ilmin de merkezi haline gelen bir şehir Kurtuba. Nüfusu çok kalabalık ve özellikle hükümdarların burayı bir kültür, bir ilim merkezi haline getirmek için sarf etmiş oldukları gayret sonucunda sadece Kurtuba'da yaşayanlar değil, İşbilye'de, Tuleytula'da veya farklı şehirlerde yaşayan İlim adamlarının da davet edilerek Kurtuba'ya, Kurtuba'da ders vermeleri sağlandıktan sonra Kurtuba zaten çok büyük bir merkez haline geliyor. Her şeyin merkezi. Yani birisi ilerleyen dakikalarda mutlaka kendisinden bahsetmemiz gereken meşhur tabip, cerrah, Zehravi. Medine-i Zehra şehrinde doğuyor ama Kurtuba'da. Ya da Mecriti mesela, Endülüs'te matematiğin, astronominin kurucu babası, birçok öğrencinin kendisinden sonra geleneği aslında kuran kişi. Mecrit yani bugünkü Madrid şehrinde doğan bir bilgin. Fakat biz onun tahsilini yine Kurtuba'da aldığını biliyoruz. Niçin? Çünkü o ilimleri öğrenebileceği zaten en önemli şehir Kurtuba'ydı. Şöyle düşünelim. Doğu İslam dünyasına bir öğrenci gidip Endülüs'e döndükten sonra bu döndüğü şehir ya kendi şehri olurdu ya da Kurtuba olurdu. Çünkü Kurtuba her şeyin merkezi olduğu için insanlar onu en iyi şekilde öğrenmenin ya da öğretmenin yerinde Kurtuba olduğunu görüyorlardı. Bugün de aslında dünyada hem Türkiye'de hem Türkiye dışında bir bilgiyi alacağınız, öğreneceğiniz zaman bunun en iyi yapıldığı yer neresi diye sorarız kendimize. İşte onu da o zaman sorduklarında verdikleri cevap Kurtuba oluyordu. Endülüs içerisinde Kurtuba olduğu için buraya gidiyorlardı. Buraya gelenler arasında işte Hristiyanlar, hatta ileride kimler var mesela?
1: Avrupa'nın ilgisi.
2: Aslında şöyle, Kurtuba'ya
1: eğitim için mi, bilim için mi?
2: Evet. Endülüs Emevi Devleti'nin başkenti olduktan sonra 756 yılından 1031 yılına kadar Endülüs'ün ana merkezi, sadece siyasi olarak değil, Ersin Hocam'ın ifade ettiği gibi sosyal kültürel anlamda da çok ciddi bir merkez. Ve İslam kaynakları özellikle Kurtuba kütüphanelerinin ne kadar zengin olduğunu defaatle vurguluyorlar. Endülüs'ün diğer şehirlerinde de ciddi bir ilmi birikimden bahsediyoruz ama ana bilginin toplanma merkezi en azından 9. 10. 11. asırlara kadar Kurtuba'ydı. Hatta bununla ilgili Arap kaynaklarına kadar girmiş olan bir darb-ı mesel var. Bir Endülüslü bir alimin vefat etme durumunda, Endülüs'te bir alim vefat ederse onun kitapları Kurtuba'da satılır diye oradaki merkezin önemine vurguda bulunan bilgiler var. Aynı şekilde Kurtuba'daki kütüphaneler, özellikle Endülüs Emevi Devleti'nin saray kütüphanesi ki 10. asırda 2. Hakem döneminde 400 bin esere ulaştığını kaynaklar doğruluyor. Bunun dışında özel kütüphaneler vardı. Endülüs'teki halk okumaya yazmaya çok ilgiliydi. Okuma yazma oranı bakımından kıyaslandığında o dönemde Avrupa şehirlerinde çok daha kısıtlı sayıda okuma yazma oranının, kitap okuma oranının olduğunu biliyoruz ama Endülüs'te 10. asırda, özellikle 11. asırda Mülkü't-Tavaif dönemini de buna katarsak çok ciddi bir entelektüel birikim söz konusu. Hatta modern araştırmacılar dahi bu farkı, seviye farkının ne kadar yoğun olduğunu ifade ediyor. Dario Fernandez Moreira adında bir İspanyol araştırmacı var ve onun Endülüs Cenneti Miti adlı bir eserinde özellikle Endülüslü kadınların ilmi olan merakı ve okuma yazma konusundaki seviyelerin ne kadar iyi olduğuna dair şöyle bir ifadesi var. O dönemde Avrupa'daki kralların bir kısmı bile okuma yazma bilmezken Endülüslü kadınlar iyi derecede entelektüel seviyeye sahiplerdi ve çok farklı bilim dallarında eserler kaleme almaktalardı. İşte 10. yüzyılda bir Lübna adlı kadının Endülüs Emevi Sarayı'nda himaye edildiğini biliyoruz. Yine musikiyle, felsefeyle, edebiyatla ilgilenen Endülüslü kadınlar sarayda istihdam ediliyorlardı ve bu bilgi birikimi saray ve çevresiyle sınırlı kalmadı. Endülüs halkının geneline yayılan bir durumdu ve bu kaynaklarda yoğunlukla zikrediliyor. Endülüs'ün Kurtuba'nın Avrupa'daki karşılığı neydi? Ona bakarsak da aslında Kurtuba'nın ana merkezi olarak Endülüs medeniyetinin ağırlık merkezi olduğunu biliyoruz ama biz özellikle 11. yüzyıldan sonra Tuleytula'nın, bugünkü adıyla Toledo'nun da Avrupalılar için çok ciddi bir cazibe merkezi haline geldiğini göreceğiz. Kurtuba'ya yapılan seyahatler daha ziyade İber Yarımadası içerisindeki Hristiyan ve Yahudilerin seyahatleri çerçevesinde sınırlı kalıyor. Avrupa'dan gelenler ağırlıklı olarak 11. 12. yüzyıldan itibaren Toledo şehrine ve güneyde kalan bazı şehirlere, işte Sevilla gibi ya da daha kuzeyde kalan Saragusa gibi şehirlere, Ebro Vadisi olarak tanımlanan şehirlere yoğunlaşıyor. Kurtuba'ya yönelik Hristiyan ve Yahudi göçleri, entelektüel amaçlı göçler daha ziyade erken dönemlerde 12-13. Yüzyıllarda ise Endülüs şehirleri içerisinde Toledo'nun çok ciddi bir cazibe merkezi haline geldiğini göreceğiz. Zaten Avrupa ile olan etkileşimin ana merkezi de Toledo. Onu da ilerleyen dakikalarda daha ayrıntılı olarak işleyebiliriz.
0: Tabii, Toledo için o zamana hani eski Endülüs şehri

0: demek lazım.
1: Evet, 12, tabii 12. 1085 yılında Hristiyanların eline geçtiği için ve 4 asır İslam medeni mirasına ev sahipliği yaptığı için de orada çok ciddi bir ilgi görecek. Dilerseniz Toledo ile ilgili soruya geçtiğimizde daha da ayrıntılandırabiliriz.
2: Hatta hemen geçelim hocam. Çünkü tabii, çok önemli. Bu bir tercüme okulu mu Toledo okulu? Yani anladığım kadarıyla dünya tarihin en önemli bilgi transfer merkezlerinden biri oluyor. Hatırladığım kadarıyla bir de Salerno var.
1: Evet, İtalya.
2: Tıp okulu var galiba İtalya'da. Evet. Burada da Toledo. Yani yabancı eserler çevrilip kendi dilinde dünyaya bu bilginin paylaşılması konusunda önemli bir ekol haline geliyor değil mi hocam?
0: Evet.
2: Biraz açalım mı? Nasıl çalışmalar yapılıyor?
0: Tabii. Yani aslında dünya tarihi içerisinde yani çok sistematik bir şekilde tercümelerin yapıldığı belli dönemler var. Bunlardan ikisi aslında İslam medeniyeti içerisinde. Gerçekten. Birisi Bağdat'ta, diğeri eski bir Endülüs şehri olan Tuleytula'da, yani Toledo'da gerçekleşiyor. Toledo aslında yani şöyle bir şeyi zihnimizin bir tarafında tutmamız çok iyi olur. Kurtuba'dan sonra Endülüs'te Müslümanların en önemli ikinci şehri ve daha İslam hakimiyeti olmadan önce Vizigotların baş şehri, dini bir merkez. Zaten önemli büyük bir şehir burası. Önceden beri, Roma döneminden beri önemli bir şehir. Dolayısıyla İslam hakimiyetinde şehir büyümeye, bu önemini muhafaza etmeye devam ediyor. Ve 1085 yılına kadar İslam hakimiyetinde kaldığı zaman şehir, burada çok sayıda alim yetişiyor. Bunlar çok sayıda önemli eserler yazıyorlar. 1000'li yılların ortalarında Endülüs Emevi Devleti yıkılıp yerine küçük küçük devletçikler ortaya çıkınca bunlardan Zünnuniler ismindeki emirlik Tuleytula merkezli, yani Toledo merkezli büyük bir geniş bir alanı alanın hakimi oluyor ve o dönemde Tuleytula astronomi ve matematik çalışmaları için çok önemli bir merkez haline geliyor. 1000'li yılların ortalarında 1050, 60, 70 yani bizim Endülüs astronomisinde mutlaka ismine ilk sıralarda yer vermemiz gereken İbn-i Zerkale veya Zerkale olarak bilinen astronomi alimi de buranın içerisinde. Dolayısıyla o dönemde ve bunların tamamı Müslümanlardan oluşmuyor. Yahudi ve Hristiyanlar da aralarında var. Şehir 1085 yılında düştükten sonra aslında içerisindeki hem insan hem de onların bırakmış olduğu bütün kaynaklarla beraber, zenginliklerle beraber Kastilya Krallığı'nın hakimiyetine geçmiş oluyor. Şimdi onlar bu defa o zamana kadar daha farklı bir şekilde bildikleri, muhatap oldukları, asla bilmedikleri şeyler değildi. Çünkü o etkileşim çok daha öncesinde başlamıştı. Fakat bu defa doğrudan kendi ellerine geçen bir şehirde bütün bu zenginlikle karşılaştıklarında artık bunun Latince'ye tercümesi için bunu sistemli bir tercüme hareketine dönüştürüyorlar ve sonraki yıllarda adına Toledo Mütercimler Okulu diye Türkçe'ye tercüme edebileceğimiz bir isim veriliyor. 12. yüzyılın ortaları, 1100'lerin ortaları ve onu takip eden yıllar boyunca o zamana kadar zaten var olan fakat belli bir sistematik içerisinde yapılmayan tercümeler o tarihten itibaren belli bir düzen içerisinde bununla ilgili görevlendirilen kişiler, onlara ayrılan yerler, işte bütçeler vesaire derken daha planlı bir şekilde yapılıyor. Ve bu plan sadece İber Yarımadası'yla da sınırlı kalmıyor. Çünkü bu o dönemin işte Latin Orta Çağ'ında Avrupa'sında İtalya'ya kadar uzanan bir şey var. Bir bilginin dolaşım ağı var. Hristiyan dünya içerisinde. Toledo'da artık tercüme edilen bir eser Montpellier'e, işte oradan Fransa içlerinden İtalya'ya kadar uzanan Palermo'ya, işte Sicilya zaten ayrıca üzerinde durmamız gereken başka bir yer. Endülüs'te 8 asrı aşkın bir İslam varlığı söz konusu. Sicilya'da yaklaşık 300 yıl Müslümanlar oraya hakim oluyorlar ve aslında Endülüs'te yaşananların bir benzerini aslında orada da üretmiş oluyorlar. Bir hususu ilave edeyim müsaadenizle. Ondan sonra Enes Hocam'a

0: sözü devredeyim burada. Bu tercüme eden eserler sadece Endülüs'te telif edilen eserler değil. Yani İslam dünyasının diğer merkezlerinde yaşamış İbn-i Sina'nın ya da Aristo'nun İslam dünyasına artık geçişinden sonra onun üzerine yapılmış işte Müslüman alimler tarafından, filozoflar tarafından yapılmış şerh açıklamalarla beraber işte sadece ama İslam medeniyetinin içerisinde artık gelişen bilim ve düşünce eserlerin tamamı bunun bir kısmı Endülüs'te de işte yazılan eserler. Endülüs'te yazılanlarla beraber ya doğrudan Latince'ye ya İbranice'ye yapılan tercümeler üzerinden Yahudi mütercimlerin yapmış oldukları tercümeler üzerinden İbranice tercümelerinin bu kez Latince'ye tercümesiyle ya da yerel dillere işte Provence diline ya da Katalanca'ya ya da dolayısıyla bütün bu dillere yapılan tercümelerle devam ediyor. Toledo Mütercimler Okulu aslında bu etkileşimin en önemli ayağını oluşturmuş oluyor Endülüs içerisinde. Buradan Enes Hocam'a.
1: Tercümelerle birlikte hocam, aynı zamanda Avrupa üniversitelerinde yüzyıllarca okutulan o büyük İslam alimlerin aslında Avrupa'ya Endülüs üzerinden ulaştığını görüyoruz. İşte İbn Sina, Farabi, İroni gibi isimler. Nasıl ulaşıyor hocam Avrupa'ya? O süreci bize anlatır mısınız?
2: Evet, Toledo şehrinin 1085 yılında Kastilya Krallığı'nın eline geçmesi bu noktada çok önemli bir dönemeç. Çünkü Kastilya Kralı 6. Alfonso şehri ele geçirdiğinde şehre zaman zaman farklı dönemlerde dini anlamda otoriteyi sağlayacak olan başpiskoposlar atıyor. Bu başpiskoposlardan üçüncüsü Raymond de Savetat adlı Frank kökenli din adamı Toledo şehrindeki kütüphanelerde bulunan ilmi eserlerin değerinin farkına varıyor ve bu eserlerin Batı dünyasının kalkınması, ilmi ve kültürel yönden gelişmesi adına çok ciddi bir fırsat oluşturabileceğini düşünüyor.
1: Özür dilerim.
2: Kabaca Alfonso, 6. Alfonso bu söyledim. 6.
1: Hangi Alfonso
2: bilmiyorum. 10. Alfonso daha ilerleyen dönemde. Sonra. 1252-1284 yıllarında. Onun döneminde de çok önemli tercüme faaliyetleri var.
1: Mutlaka
2: bu 6. Alfonso Toledo şehrini ele geçiren ve Kastilya topraklarına katan isim. Ve Toledo şehrinin ele geçirilmesi siyasi anlamda çok önemli sonuçlar doğurduğu gibi kültürel anlamda da çok ciddi yansımaları olacak. Ve şehrin başpiskoposu Raymond de Savetat bu kütüphanelerdeki ilmi eserlerin ki bunların içerisinde az önce Ersin Hocam da anlattı. Hem Endülüs'te hem İslam dünyasının diğer bölgelerinde yetişen tıp, astronomi, felsefe, matematik gibi alanlarda eserler vermiş. Alimlerin eserleri vardı. Bir de Batılılar için en az bu eserler kadar önemli olan antik dünyaya ait eserler. Aristo, Batlamyus, Dioskorides gibi birçok önemli antik dönem filozofunun, hekiminin eserleri de bu kütüphanelerde bulunuyordu. İber Yarımadası'nda yaşayan Hristiyanların zaten Yunanca bilmedikleri, büyük bir çoğunluğun Yunanca bilmedikleri, dolayısıyla antik Yunan mirasına büyük ölçüde uzak kaldıklarını biliyoruz ve Latince'ye de zamanla mesafe koyduklarını, o kültürden de çok yakinen beslenmediklerini biliyoruz. Bunu doğrulayan bir kaydımız var. 9. yüzyılda yaşamış Kurtubalı Alvarus adında bir din adamı. Indiculus Luminosus adlı bir eser kaleme almış. Ve bu eserinde Hristiyan gençlerinin Latince'den ve Latince dini literatürden uzaklaşıp Arapçaya büyük bir hayranlık beslediklerini ve büyük bir keyifle Arap şiirlerini, edebi eserlerini okuduklarını zikrediyor. Orada ifade ettiği bir cümle var. Bizim Hristiyan gençleri Latince bir duayı bile etmekten acizken Arapların şiirlerini ezberden okuyacak kadar bu dilde kendilerini geliştirdiler diye büyük bir serzenişte bulunuyor. Dolayısıyla Latin kültüründen uzak, Yunanca'yı zaten büyük ölçüde unutmuş bir halktan bahsediyoruz. Dolayısıyla Müslümanlar arasında yakından tanınan Aristo, Batlamyus, Dioskorides gibi isimler ki bunların bir kısmı Doğu'da Abbasi başkenti Bağdat'ta Arapçaya tercüme edilmişti ve zamanla Endülüs'e ulaşmıştı. O eserler de İber Yarımadası'ndaki Hristiyanlar için çok ciddi bir ilgi gördü. Ve yaklaşık olarak 1125 yılında biz Toledo Başpiskoposu Raymond de Savetat'ın Avrupalı entelektüelleri şehre davet ettiğini biliyoruz. Bu şehirlerin kütüphanelerinde

0: olan Arapça eserlerin Latince ve diğer Batı dillerine tercüme edilmesi yönünde bir daveti var. Ve bu davet sonucunda kabaca 12. yüzyıl ortalarından itibaren bugünkü İngiltere'den, Fransa'dan, İtalya'dan, Almanya'dan ve birçok Avrupa şehrinden Toledo şehrine akın eden Hristiyan entelektüellerin olduğunu görüyoruz. Bunlar arasında çok farklı alanlarda ilmi çalışmalar yürüten entelektüeller de vardı. Sadece tercüme faaliyetleri için İber Yarımadası'na gelenler de vardı. En azından birkaç tanesinin adını burada zikretmek yerinde olacaktır. İlk olarak Cremonalı Gerard adını biz biliyoruz. İtalyan kökenli bir tercüman ve Toledo'da gerçekleştirilen tercüme faaliyetlerinin yarıya yakınını bizzat kendisi yaptı. Yaklaşık 87 ilmi eserin Arapçadan Latince'ye tercümesini doğrudan Cremonalı Gerard'a atfediyorlar ve bu yönüyle tercümanların başı olarak tanımlanıyor. Hangi eserleri tercüme ediyor Cremonalı Gerard diye baktığımızda İbn Sina'nın El Kanunu'ndan tutun da Farabi'nin İhsaül Ulumuna kadar Zerkali, Zehravi birçok alemin eseriyle yakın ilişki içerisinde ve onun aslında İber Yarımadası'na aynı zamanda antik dönemin ilmi eserlerine yönelik ilgisi sebebiyle geldiğini söylüyorlar. Almagest adlı esere büyük bir ilgi duyduğu, onu aramak için İspanya'ya geldi ancak sonradan Arapça eserlere yönelik ilgisinin artmasıyla burada tercüme faaliyetlerine katıldığı söyleniyor. Avrupa dışından İber Yarımadası'nda yaşayıp buradaki tercüme faaliyetlerine katılan önemli isimler de var. Bunlar arasında da Dominicus Gundisalinus'un ismine özellikle atıfta bulunmak gerekir. O da özellikle Farabi'nin metinlerine yakın ilgi duyan bir entelektüel. Ancak onun bir diğer önemli yönü, bu tercüme faaliyetlerine katıldıktan sonra örneğin İbn Sina'nın ilimlerin tasnifine dair kalem aldığı İhsaül Ulum adlı eserinin tercümanıdır kendisi. Ve daha sonraki dönemde Latince olarak De Divisione Philosophiae adlı bir eser kaleme alıyor. Ve bu eserle Farabi'nin metnini karşılaştırılan bilim tarihçileri en az %40 oranında onun Farabi'den alıntı yaptığını doğruluyor. Dolayısıyla daha geç dönemde Avrupalı entelektüellerin telif ettikleri eserlerde bu türden İslami etkiye rastlamak mümkün. Bunların bir kısmı doğrudan Müslüman alimlerin eserlerine ve bizzat isimlerine atıfta bulunurken bir kısmı da hiç atıfta bulunmadan bu kitaplardan bahsediyor. Örneğin Roger Bacon 13. yüzyılda Opus Maius adlı eserini kaleme aldığında burada birçok Müslüman alime, Farabi'ye, İbn Sina'ya, Zehravi'ye atıfta bulunabiliyor. Ya da 14. 15. asra geldiğimizde Avrupa'nın önde gelen hekimleri, işte bunların içerisinde Arnaud de Villanova'yı sayabiliriz, Guy de Chauliac'ı sayabiliriz ki kendisi Zehravi'ye yüzlerce farklı yerde eserlerinde atıfta bulunan bir isim. Bu etki çok hızlı bir şekilde gelişti. Örneğin İbn Rüşd'ün 1198 yılında biz vefat ettiğini biliyoruz ama ölümünden yarım asır bile geçmeden birçok eseri Latince'ye, İbranice'ye ya da diğer yerel dillere tercüme edilmişti ve Paris merkezli bir İbn Rüşdülük hareketinin biz ortaya çıktığını görüyoruz 13. yüzyılda. 13. yüzyıl Paris Üniversitesi'nin Teoloji Fakültesi'nde en çok tartışılan konulardan birisi İbn Rüşd fikirleri oluyor. Yani bir tarafta İbn Rüşd'ün fikirlerini destekleyen Brabantlı Siger gibi, Datçalı Boethius gibi isimler var. Diğer tarafta Thomas Aquinas gibi, Albertus Magnus gibi İbn Rüşd'ün fikirlerini eleştiren, hatta bununla ilgili risaleler kaleme alan isimler var. İşte 13. yüzyılın sonlarında, 14. yüzyılın başlarına geldiğimizde Katalan filozof Ramon Llull'un adını biliyoruz. Viyana Konsili'nde, 1311 yılında toplanan Viyana Konsili'nde doğrudan İbn Rüşd'ün görüşlerine karşı tedbirli bir duruş sergilememiz gerekiyor ve onun eserlerinin Avrupa üniversitelerinde okutulmaması gerekiyor şeklinde telkinlerinin var olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan İbn Sina'nın etkisi de çok yoğun bir şekilde gelişecek. Bu tercüme faaliyetleri sadece Toledo'da gerçekleşmedi İber Yarımadası. Öncelikle bunu vurgulamak lazım. Ve Toledo Tercümanlar Okulu tabiri tıpkı convivencia, bir arada yaşama kültürü tabiri gibi daha geç dönemlerde ortaya çıkmış bir tabir. Ama Ableh Ordain ilk kez bu kavramı kullanıyor, tercüme okulu. Daha sonra Valentin Rose gibi ya da Ernest Renan gibi isimler tercüman okulu ifadesini kullanıyor. Ve bugün modern zamanda Escuela Traductores de Toledo, Toledo Tercümanlar Okulu bir kavram olarak literatüre yerleşti. Ancak burada bir binadan, müesseseden bahsetmek mümkün değil. Toledo merkezli Arapçadan Batı dillerine yapılan tercüme faaliyetlerine katılan topluluğu ve buradaki tercüme faaliyetlerine atıfta bulunuyor bu kavram. Takip eden süreçte hocamın da ifade ettiği gibi Montpellier'de, işte Salerno'da ve Avrupa'nın diğer bölgelerinde tercüme faaliyetlerinin yoğun bir şekilde Arapçadan İbranice'ye, Kastilyaca'ya, Katalanca'ya ve eski Fransızca'ya yöneldiğini görüyoruz.
1: Güzel bir parantez açtınız hocam. Tabii insanlık tarihinin en büyük düşünürlerinden bahsediyoruz. Neredeniz İbn Rüşd, işte İbn Hazm, Abbas bin Firnas, işte Zehravi dediniz. Evet. Mesela ilginç bir anekdot var elimde. Abbas bin Firnas'ın uçuş denemesi olmuş. Mesela tarihin ilk havacılık girişimlerinden biri evet. herhalde. Biz bunu bilmiyorduk. Evet. Başka ne yenilikler var? Mesela Zehravi dediniz. Modern cerrahinin öncüleri. Evet. Mutlaka adı geçen isimlerden. O işte Avrupa bunları kullanmazken o Zehravi'nin cerrahi aletleri Avrupa'da daha sonra evet. yaygınlaşıyor. Nelerle karşılaşıyoruz bilimsel anlamda, yenilikler anlamında hocalarım?
0: Evet. Birçok size... örnek var.
1: Evet, buyurun.
0: Başlayabilirsiniz. Evet. Abbas bin Firnas'la başlayalım. Ziryap'la ben devam etmek isterim.
1: Tamam.
0: Birçok güzel örnek var çünkü.
1: Evet. İlk havacılık denemesi çok enteresan.
2: Evet, yani tarihte böyle ilk ve en kelimeleri biraz şeydir. Böyle ihtiyatla kullanılmasında fayda olan şeyler. Ama bizim bildiğimizde hani çoğunlukla böyle Avrupa merkezli bir tarih yazımında hani ilk uçuş denemesini Wright kardeşlerin evet. yaptığı yönünde. Ondan çok yüzyıllar önce Abbas bin Firnas'ın aslında böyle bir denemeyi yaptığını Endülüs'te kaynaklar yazıyor. Ve ondan önce de böyle bir şey yapan var mı? Açıkçası ben de duymadım yani. Dolayısıyla Abbas bin Firnas Endülüs'te böyle bir yüksekçe bir yerden geliştirdiği bir düzenekle uçup bu şeyi biraz sert bir iniş yapıyor evet. ama olsun. Yani
0: kendine yaraladığı söyleniyor.
2: Evet ve uçuyor gerçekten. Zehravi dediniz. Zehravi gerçekten cerrahi dendiği zaman sadece Endülüs için değil o dönemde eserleri 17. yüzyıla kadar Avrupa'da tıp el kitabı, ders kitabı olarak okutulan özellikle cerrahiye dair kendi geliştirdiği eser aletlerle aslında eserinde de çizimlerine yer verdiği ve bunların nasıl kullanılması gerektiği yönünde hekimlere kendisinden sonra doğrudan ders almasına gerek yok ama o kitabı okuyan bir hekim aleti nasıl tatbik edecek, nasıl kullanacak ameliyatlarda bütün bunları hangi dönemden bahsediyoruz? Yani 900'lü yıllar sonları, binli yılların başlarından bahsediyoruz. Kurtuba'da oluyor bu. Yani İbn Rüşd'ün açmış olduğu alan zaten başlı başına yani felsefeyle ilgili bütün bir aslında Aristo felsefesini Avrupa'ya, o dönemin Avrupa'sına tanıtan aslında İbn Rüşd'dür. Yani El Commentator, şarih yani açıklayan kişi olarak onu Averroes olarak isimlendirmiş Latin Avrupa yazarları. Dolayısıyla bizim aslında Endülüslü bilginlerin böyle bir şey var. Biraz önce Enes Hoca'nın biraz önce söylediklerine bir şey ilave etmek lazım. Belki daha konunun iyi anlaşılması adına. Bu tercümeyi yapan kişiler aslında her biri o ilimlerle ilgili zaten onların içerisinden kişiler. Dolayısıyla mesleği sadece ya da yaptığı iş sadece bir eseri bir dilden başka bir dile aktarmak değil. O alanla ilgili zaten eserler yazan, dersler veren kişiler bunlar. Dolayısıyla aslında bütün bu tercüme edilen eserler sadece Tuletula'da değil elbette. İşte 1118 yılında bir diğer büyük Endülüs şehri, ilim merkezi, Saragossa şehri, günümüzdeki Zaragoza. Düşünce oradaki eserlerde ya da oraya yavaş yavaş gelmeliyiz 10. Alfonso dönemine. Peşi sıra büyük Endülüs şehirleri Kurtuba, İşbiliye, Mürsiye, Belensiye gibi yani bugünkü Kordoba, Mursiya, Sevilla ve Valencia gibi büyük ilim merkezi olarak da çok canlı, önemli şehirler çok kısa süre içerisinde Müslümanların elinden çıkınca bu şehirlerdeki eserler artık çok daha hızlı bir şekilde

0: şekilde Latince'ye ya da Latin İbranice üzerinden Latince'ye tercüme edilmeye başlandı. Dolayısıyla bizim aslında bu işin daha zirveye çıktığı dönem olarak 12. yüzyılın sonları, 13. yüzyılın ortaları gibi bir dönemi görmemiz lazım. Bir de Ramon Llull gibi ya da yani bir taraftan eserlerinin bir kısmını Arapça yazan ama diğer taraftan da Müslüman bilginlerin bu ister teoloji olsun, ister felsefe olsun, ister diğer alanlar. Özellikle ama felsefe ve teoloji ile ilgili alanlarda yani bir defa Hristiyanların şöyle bir o dönemde düşüncesi var. Yani biz doğru bir inanca sahipken nasıl oluyor da sapkın birileri gelip böyle bir şey ortaya çıkartıyorlar. Dolayısıyla onları kendi kaynakları üzerinden okuyup anlayabilme Bacon'dan biraz önce Enes Hocam bahsetti. O dönemin öğrencilerine ya da işte ilim öğrenen kişilere mutlaka Arapça bilmelerinin gerekliliğinden bahsediyor. Neden? Çünkü eğer bilgiye ulaşmak istiyorsanız o kaynaklar işte Arapça yazılmış. Evet. Yani o eserler Arapça yazılmış. Tıp mı? İşte tıpla ilgili eserler, en önemli eserler Arapça. Eczacılık mı? Arapça. Botanik mi? Arapça. Matematik? Arapça. Astronomi? Arapça. Bunlar hep Arapça. Ve sadece bunlarla ilgili de değil. Yani felsefeyle ilgili, yani İslam ilahiyatıyla ilgili eserleri de bu arada elbette okuyup onlarla ilgili de eleştirilerini ya da işte karşı tezlerini üretmeye başlıyorlar. İşin bir hani bilim tarafı var, bir de düşünceye ve inanca dokunan bir tarafı var. O kısım işte birisi aslında Rönesans'la, diğeri de Reform'la doğrudan ilgili alan oluşturuyor.
1: Bununla birlikte tabii bugün mesela kullandığımız bir sürü yenilikler var. Onlara da kısaca değinmek istiyorum. İşte zehravi dedik, cerrahi aletler. Bugün kullandığımız rakam sisteminin daha doğrusu Avrupa'ya ulaşmasında da Endülüs'ün rolü var bildiğim kadarıyla. Başka neler var hocam?
2: Doğru, yani birçok şeyde aslında tarım, botanik alanından tutun da gündelik hayatta kullandığımız birçok şeye kadar. Her ne kadar bugün orta çağ dediğimizde daha karanlık bir dünya insanların zihninde canlansa da biz orta çağ tarihçileri olarak böyle olmadığını çok net görüyoruz. İşte 9. asırda Kurtuba'dan bir alim çıkıyor, Abbas bin Firnas, ve uçmayı teşebbüs ediyor. Yani bir yandan astronomik çalışmalarını sürdürüyor. Evinin bahçesinde astronomik çizimler var, gezegenlerle ilgili çizimler var. Diğer taraftan Doğu İslam dünyasına gidiyorsunuz. 11. yüzyılda İbn Sina ile Biruni arasındaki mektuplaşmalar ve bu mektuplaşmaların konusu ışığın hızı. Aynı dönemde Avrupa'nın ilmi yönden ne kadar geride olduğunu zaten biliyoruz. İslam dünyasında yeni bilgiye ulaşmak, insanlara ilmi faydalı kılmak noktasında çok ciddi bir çaba var. Bunu görüyoruz Endülüs'te. Ben hocam Abbas bin Firnas'ı anlatırken onun çağdaşı olan Ziryab'dan bahsetmek istemiştim. O da Bağdat'ta yetişen, daha sonradan Endülüs'e göç eden ve 2. Abdurrahman tarafından himaye edilen bir entelektüel. Çok renkli bir sima. Bundan 12 asır önce yaşamış ama modern insan tanımına biraz daha uyan bir karaktere sahip. Kendisi bir müzisyen ve ilk olarak da Bağdat'ta zaten Harun Reşit'in huzurunda ut çalması ve o performansı sonucunda hükümdar tarafından himaye edilen bir isim. Daha sonra hocasının İshak el-Mavsili'nin kıskançlığının hışmına uğrayarak oradan Endülüs'e göç etti. Zorunda kalıyor ve Kurtuba'da Endülüs Emevi Sarayı'nda yakın bir çevresinde himaye ediliyor ve ilk kez İspanya'da, bugünkü İspanya topraklarında, İber Yarımadası'nda konservatuvar tarzı okulları kuran, orada musiki alanında öğrenciler yetiştiren isim Ziryab. Bunun dışında
1: Ziryab.
2: Evet.
0: Ziryab aslında
2: Ziryab lakabı. Asıl adı Ali bin Nafi. Ziryab, siyah küçük kuş anlamında kullanılan bir lakap. Ona o lakap takıldığı için de kaynaklarda büyük ölçüde böyle tanımlanıyor. Ziryab Doğu'nun aslında, Doğu İslam dünyasının kültürel mirasını 9. yüzyıl gibi çok erken bir dönemde Endülüs'e taşıyor. Onun Endülüs'te sofra düzeninden tutun da yazın açık renkler, kışın koyu renkler giyinme geleneğine kadar birçok alışkanlığı başlattığı düşünülüyor. Deodorant,

0: gibi gündelik hayatta kullanılan tüketim mallarının da işte doğudan kuşkonmaz gibi birçok sebzenin, yemeğin tarifinin, tanımının doğudan batıya ziryap tarafından tanıtıldığı söyleniyor. Çok
1: Enteresan.
0: ilginç bir figür ve bunun 1200 yıl önce gerçekleştiğini göz önünde bulundurursak Orta Çağ'ın aslında tamamen karanlık olmadığını, en azından İslam dünyası çerçevesinden baktığımızda çok iyi örneklerin olduğunu görebiliyoruz. Onun dışında siz Arap rakamlarını sordunuz. Özellikle Abbasi topraklarında Harizmi gibi birçok matematik, astronomi alanında çalışan alim yetişmişti. Onlar cebir alanında çok önemli eserler telif etmişler ve bu eserler daha sonradan Endülüs'e taşınmıştı. Tabii ki bu Endülüs'te tanınan Arap rakamları daha sonradan Batılıların ilgisini çekecek ve ilk olarak 10. asırda Fransa'dan İber Yarımadası'na gelen ve bir süre Katalonya bölgesinde kalan Aurillac'lı Gerbert adında bir Fransız entelektüel ilk kez bu Arap rakamlarını gören, tanıyan ve bunları Batı'ya tanıtan figür olacak. Onun İspanya'da kaldığı süre zarfında çalışmalarını sürdürdüğü Santa Maria de Ripoll adında bir manastır var. Bu manastır bugün Katalonya bölgesindeki Ripoll şehrinde yer alıyor. Ve bu manastırı ziyaret ettiğimde orada Katalanca bir metinde Aurillac'lı Gerbert Arap rakamlarını Avrupa'ya tanıtan isimdir diye orada dahi yer almış. Ve bugün modern araştırmacılar, bilim tarihçileri Gerbert'in matematik ve astronomi alanında Müslümanların medeni mirasının Batı'ya aktarılmasında öncü olduğunu ifade ediyorlar. Bu gibi örnekler çok fazla var. Özellikle tıpta.
1: Hocam, çok kısa özetlemenizi rica edeceğim bu sorumu. Önemli çünkü Endülüs olmasaydı Avrupa Rönesansı yine gerçekleşebilir miydi? Şöyle bir dakikada özetleyebilir misiniz?
0: Bir dakikada özetlenecek bir soru
1: Ama
0: değil.
1: vaktim
0: Ama
1: kalmadı çünkü hocamla bitirmek
0: evet
1: istiyorum.
0: şöyle Rönesans ve Endülüs medeniyetinin gelişimi en azından Endülüs medeniyetinin Avrupa'ya aktarım süreci 12. 13. yüzyıllarda yoğunlaşan 14. 15. 16. yüzyıllarda devam eden bir süreç. Rönesans 15. 16. yüzyıllarda yoğunlaşan bir dönem ama bu dönemde Rönesans devrindeki alimlerin, Hristiyan entelektüellerinin İslam kültürüne, İslam medeniyetine ciddi bir ilgisinden söz etmek mümkün. Ama İslam medeniyeti olmasaydı Rönesans yaşanmazdı ifadesi bir bilim insanı olarak çok mesafeli durmamız gereken bir söylem. Bu daha duygusal bir refleks
1: Kattıkları
0: sonucunda. Evet, çok
1: bayağı
0: fazla
1: fazla, evet.
0: şey var Müslümanların Batı'ya kattıkları. Bunu modern bilim tarihçileri, Hristiyanlar, Yahudiler bizden çok daha iyi bir şekilde ortaya çıkarıp tasdik ediyorlar. Ama Müslümanlar olmasaydı Rönesans olmazdı demek oradaki Doğu Batı etkileşimi çerçevesinde gelişen olayları görmezden gelmek olur ve duygusal bir yaklaşım olur. Müslümanların katkısı yadsınamaz ama
1: Hocam,
0: kesinlikle büyüktür.
1: hocamdan da son bir dakika, yarım dakika içerisinde görüşünü alayım
2: Aynı
1: hocam.
2: soru.
0: Evet ya
1: Evet
0: da hayır.
1: lütfen.
2: Evet. Yani şöyle aslında sadece Endülüs çerçevesinde değil, yani dünya bilim tarihini yazarken bilim tarihçileri çok önemli bir şeyi atlayarak aslında bunu yazmışlardı. Rahmetli analım Fuat Sezgin Hoca aslında Müslüman bilginlerin yapmış oldukları çalışmaların nasıl önemli bir yere sahip olduğunu çalışmalarıyla bunu ortaya koymuştu. Bunun içerisinde elbette Endülüs de var. Ya da işte Endülüs üzerinden ya da Sicilya üzerinden bir şekilde İslam bilim ve felsefe eserlerinin Avrupa'ya geçişi ve onun üzerindeki oradaki çalışmaları ya başlatması ya da şekillendirmesi ya da onları bir şekilde etkisi ya da katkıları zaten belli. Yani var. Bu hiç kimsenin görmezden gelemeyeceği bir hakikat olarak artık gözümüzün önünde. Endülüs olmasaydı Rönesans olmazdı demeyiz ama Rönesans'ın ortaya çıkışında ya da Reform Hareketi'nin ortaya çıkışında Endülüs'ün çok önemli bir payı vardır cümlesini mutlaka kurmamız gerekir.
1: Çok teşekkür ediyorum
2: Biz teşekkür
1: kıymetli
2: ederiz.
1: hocalarım,
2: Teşekkür
1: değerli
2: ederiz.
1: katkılarınız için. Sağolunuz, var olunuz, şeref verdiniz. Güzel aydınlattığınız bezlere değerli katkılarınızla. Kıymetli tarih severler, evet bu akşam dünya bilim tarihinde İslam dünyasının katkılarını Avrupa'ya yaygınlaşmasını Endülüs medeniyeti çerçevesinden kıymetli hocalarımla tartıştık. Sizler de eşlik ettiniz bu saate kadar. Teşekkür ediyoruz bizi yalnız bırakmadığınız için. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar 24 ekranlarında an ve zamanda sizlerle olacağız. İyi geceler diliyorum.

0: devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

İnsanların tırnak içerisinde trajedilerine şahit olduğum odada hep o Rahman'ın o bütün trajedinin içinde o insana nasıl ulaşmaya çalıştığına şahit oluyorum. Ve bunu o insana ulaştırma çabasında, onu her halinde şefkatle dokunup iyileştirme çabasına şahit olmak çok büyüleyici ve baktığımda bu çok anlatılmıyor. Yani bunun anlatılması aslında benim için en büyük dertti. Özellikle de rüyalarla kişinin o zatına çok şerefli bir mektup geliyor.

0: Önümüzde bir kitap var ve diyor ki sizi buraya ne getirdi? Bu kitabın adı biliyorum ama ben misafirime sormak istiyorum. Sizi buraya ne getirdi?
1: Beni buraya dertlendiğim hakikatleri anlatma gayreti getirdi diyebilirim esasında. Kitap da ismini bir şekilde buradan aldı.
0: Peki bu cümle kalıbının sizin hayatınızdaki yeri tam olarak ne? Nerede geçiyor? Nasıl bir konuşma esnasında geçiyor ve neyi arıyor bu soru?
1: Genelde ilk seansta danışana sorduğum bir soru bu. Orada bu açılışı bu soruyla yapmak güzel geliyor. Çünkü sorunun vurguladığı çok fazla başka perspektifler var ama en temelde benim için şu çok önemli. Hepimizin başına bir şeyler geliyor ama bizi farklı kılan şey irademizle o başımıza gelenlerle ne yaptığımız. Yani başımıza gelenlerin bizi nereye götürdüğü. Ve bu da biz böyle bir akıntının içindeyiz de bizi bir yerlere savuruyor gibi değil aslında. Ne kadar modern söylemde biraz öyle bir yerden anlatılsa da esasında insan farkında olmadığı ya da olduğu cüzi iradesi ve meyilleriyle başına gelenlerle beraber hep bir yere gitmeyi tercih ediyor. O yüzden oradaki o tercihin altını çizmek kısmı çok önemli ki biz o tercihleri konuşalım, tercih üzerinden sorumlulukları konuşalım, oradaki bilinci konuşalım. Ancak o zaman dümeni başka bir yere kırabiliriz. Aksi halde kendisini atıl, iradesiz belirlemiş bir insan için herhangi bir şey değiştirmek çok söz konusu değil. O zaman o koltukta oturmanın da çok bir anlamı yok. O yüzden bu soru bence bütün farklı perspektiflerden buraların altını çiziyor gibi geliyor.
0: Danışanlarınızla ilişkinize ve buraya neden geldiniz sorusunun arka planına tekrar bakmak kaydıyla şimdi ben okur yazarın kendi standart sorularına döneceğim ve diyeceğim ki önümüzde madem bu kitap var, kitabı

0: diyaloglar var. Ama biz adım adım çok derin bir yerden bu iki kişinin hem birbirine temasına hem de danışan koltuğundaki Ahu karakterinin kendisine temasına değiniyoruz. Burada önemli bir nüans, bu temasta üçüncü bir rol, üçüncü bir karakter aslında, rüyalar var. Yani kişinin kendi rüyaları, seansa getirdiği rüyaların onun hayatındaki mesajları nasıl taşıdığı, bilinç dışını bilince nasıl getirdiği, meseleleri nasıl sanatkar, nasıl latif, nasıl muzipçe ve zekice onu anlattığı kısmı çok önemli bir rol oynuyor. O yüzden biz aslında hem modern insanın, modern insan özelinde Ahu modern kadının kendisine temasını bir terapist eşliğinde adım adım derinlemesine izliyoruz. Makro bir perspektifi var kitabın.
1: Peki bu kitabı yazmak neden gerekliydi?
0: Terapi odası ve insanın hikayesi çok trajik bir yerden anlatılıyor. Yani terapi odası sanki biraz günah çıkarma odası. İnsanın hikayesi sanki hayatla böyle devamlı bir mücadele, bir cidal, böyle bir kaosun içerisinde var olma çabası gibi anlatılıyor. Ama esasında hakikatinde dünya rahmet üzerine kurulmuş bir yaratılışa sahip benim anlayışımda. Ve ben insanların tırnak içerisinde trajedilerine şahit olduğum odada, şahit olmam gereken odada, öyle anlatılan odada hep o Rahman'ın o bütün trajedinin içinde o insana nasıl ulaşmaya çalıştığına şahit oluyorum. Yani orada çok rahmetli ve insanı muhatap almaya çalışan büyük bir yaratıcı var benim için. Ve bunu o insana ulaştırma çabasında, onu her halinde şefkatle dokunup iyileştirme çabasına şahit olmak çok büyüleyici ve baktığımda bu çok anlatılmıyor. Yani bunun anlatılması aslında benim için en büyük dertti. Özellikle de rüyalarla kişinin o zatına çok şerefli bir mektup geliyor. Yani bizim o böyle makus talih içerisinde mücadele etmeye çalışan diye resmettiğimiz karakter aslında eşrefi mahlukatmış da ona bütün her yerden mesajlar gelmeye çalışıyor'yu anlatmak gibi bir niyetim, bir derdim vardı. O yüzden terapi odası da bir günah çıkarma odası değil. Terapi odası insanın bence rahmetle buluşma, kendisiyle, zatıyla buluşma, gölgelerinden ayıklanma, o tabii ki ızdıraplı bir parçası var. Ama gölgeleriyle yüzleşip ayıklandıktan sonra da o zatındaki güzelliklerle buluşma yeri. O yüzden burayı da böyle biraz edeple ve hakikatine dengeli bir yerden, iki tarafa da dokunarak, yani insanın hem alt katlarına temas ederek hem de üst katlarına temas ederek anlatmayı gaye edindim. Derdim en temelde buydu.
1: Benim için devam edilmesi zor bir program. Şu açıdan bir yandan kitaba bağlı kalmalıyım diye düşünüyorum. Öte yandan kullandığınız kavramlar, kelimeler, tanımlar şaşırtıcı geliyor ve çok cazip bir biçimde beni yoldan çıkarmaya hazır hale getiriyor. Direneceğim. Çünkü önce kitabı konuşmalıyız. Bu kitabı kimler okumalı?
0: Bu kitabı soru sormaya niyeti olan herkes okumalı. Hatta soru soran bile demiyorum. Ya da bu başlığı gördüğünde içinde bir şeylerin kımıldandığını hisseden herkes okuyabilir bence. Kitabın adının soru olması da şununla alakalı. Yani derdimiz cevap vermek değil. İnsan cevap veren değil, soru soran bir varlık en temelde. O soru soran aklı muhakemesini çalıştıran bir varlık, çalıştırması gereken bir varlık. Düşünmesi, tefekkür etmesi gereken bir varlık. O yüzden soru sormaya niyeti olan herkes bu kitaptan bence bir şeyler bulur. Özellikle de kendisine dair soru sormaya niyeti olan herkes, merak eden herkes bir şeyler bulur, herkes okuyabilir diye düşünüyorum.
1: Yazarlara ister kurgu yazsınlar, ister bir şahitliklerini, anı, biyografi bir şey olabilir. Tümüne soruyorum kategori ayırmadan, size de yöneltmek istediğim soru şu, bir yazar çalışma süreci boyunca o sayfalara baktıkça ortaya koyduğu şeyi kağıda döker, iki kapak arasına alınıncaya kadar. Sonra aranıza bir zaman, bir mesafe girdikten sonra hani şu metne yabancılaşma denilen şeyi yaşıyor musunuz? Baktığınızda kim yazdı bunu? Aa, iyiymiş, güzel dedirtiyor mu?
0: Kesinlikle dedirtiyor. Yazma sürecinde de ben o araları vermeyi hep çok önemsedim. Yazdıktan, kitap çıktıktan sonra da uzun bir süre elime alamadım. Hem bazen elime aldığımda böyle o bunu böyle yazmazdım kısımları da çok geliyor. Okuyucu altını çizdiği satırları paylaştıkça bu cümleyi kim yazdı? bu cümle nereden çıktı, bu buraya nasıl kondu, nasıl ilintilendi kısmı da çok geliyor. Ya da daha da çok şunu müşahede etmiş oldum. Okuyucu

0: hissettiği şeyleri getirdiğinde kelimeler bunu nasıl hissettirdi? Yani orada nasıl bir bütünleşme, nasıl bir nakış oldu da, nasıl bir işleme oldu da kişi gerçekten benim niyetimi o kadar hissedebildi. Benim duamın, niyetimde, dualarımda ettiğim kelimeleri okuyucudan bu kitap bana şöyle hissettirdi diye dönüş almak benim için böyle çok etkileyiciydi. Yani benim kimsenin bilmediği, işte o yalnız başıma odamda uğraşırken kelimelerle, sadece Allah'la benim aramdaki niyetimde kullandığım o özel kelimeleri okuyucudan duymak kısmı bana çok büyüleyici, çok ilginç geliyor.
1: İki disiplinin bir araya geldiği bir şey bu, bir ortak çalışma gibi. Sizin zaten gündelik olarak mesleğinizi icra ederken yapmış, yaşamış olduğunuz konuşmalar var burada. Ama kurgu da var işin içinde, bir araya gelmiş bunlar. Sizi buraya ne getirdi kitabı? Edebiyata bir hediye mi, psikolojiye bir hediye mi?
0: Çok güzel bir soru. Aslında sizi buraya ne getirdi çok arada bir yerde kalıyor bence. Çünkü en başta söylediğim niyetten benim amacım edebiyat yapmak değildi. Buna bir edebiyat eseri desem edebiyatçılara haksızlık etmiş olurum. Ve edebi anlamda eserin birçok eksikliği var. Hatta kitabı bitirdikten sonra editör yardımcı olan arkadaşımla konuştuğumda edebi kurgunun arzu ettiği ama benim direnerek bunu vermek istemediğim çok fazla çatışma noktasını yaşadık. Çünkü temelde edebiyat eseri yaratmak değildi derdim. Sadece işaret etmek istediğim hakikatleri daha kolay, daha basit, herkesin okuyabileceği dilden sunmak adına bir akışın içine yerleştirmekti. Bunun içinde hem kurgu yapmak, danışanın ve oradaki odanın mahremiyetine saygı göstermek niyet cihetinde bir kurgu oluşturmak, hem de bunu diyaloglarla akıcı bir şekilde ortaya koymak anlamlı olur diye düşündüm. Bu bir referans kitabı olsaydı, bir teori kitabı olsaydı herkese hitap etmeyebilirdi. O yüzden ilk etapta bu hakikatleri taşıması için çoğu kişinin böyle belki eğlenmek, keyif almak amacıyla okuyacağı bir şeyin içerisine nüanslar şeklinde koymak kısmı benim için öncelikliydi. Ama kitabın derdi zaten sizi alıp da başka birinin hayatına şahit etmek gibi bir yerde değil. Şimdi okuduğumuz edebi eserlerin çoğunda biz seyirciyiz, ne kadar özdeşleşim kursak da biraz onun hikayesini dinliyoruz. Ve bunun şöyle tatlı bir yanı var, bize bizden uzaklaştırır. Yakınlaştırdığı nokta da vardır ama daha çok uzaklaştırma kısmı da vardır bize o haz verdiği noktada, başkasına şahit olma kısmında. Bu kitabın bu noktada hafif provokatif bir tarafı var. Çünkü karakter çok karikatürize edilmiş bir karakter değil. Çok boşluklu bir karakter, boşluklu bir kurgu var. İster istemez kendinizi o koltukta, o sancının içinde bulacaksınız, bulursunuz. Bu durumda da sadece onun hikayesini okuyor gibi bir keyif almak çok mümkün olmayabiliyor her okuyucu tarafından. Hatta kendisiyle yüzleşmekte zorlanan, temas etmekte zorlanan ya da bu arzusu daha olgunlaşmamış kişiler kitabı akıcılık noktasında zorlanma üzerinden bir yorum verirken bazıları da su gibi aktı. Çoğu kişi 2-3 günde bitirdim gibi dönüşler olabiliyor. Bu çok okuyucunun hazırlığıyla alakalı ve bu noktadan da anlıyorum ki bu bir edebi eser olarak değerlendirilemez sadece. Diğer yandan sadece psikolojik bir eser de olamaz. Çünkü psikolojinin o teorik kısımlarına belki uyumlu olmayan kurguyu beslemesi adına kullandığım nüanslar da var. Tam olarak ikisinin arasında kendisine böyle bir derdi için yol bulmaya çalışan bir eser diyebilirim.
1: Çok yakın geçmiş değil yani 10 yıllardır devam ediyor ama ilgi yükseldi gibi. İki kategori var ki okuru çok cezbediyor. Biri tarih, biri psikoloji. Evet. Biri toplumun geçmişini, biri insanın geçmişine, bugüne bakıyor. Belki öyle bir ayna durumu var. Fakat bir takım tartışmaları, etik tartışmaları da beraberinde getirebiliyor psikoloji temalı, kurguyla iç içe geçmiş kitaplar. Bir takım soru işaretleri geliyor mesela akla. Az önce söylediğiniz konuşmanın sırasında geçti. Mesela mahremiyet kelimesi. Hı hı. Danışan, danışman arasında kalanlar, kalması gerekenler. Fakat gerek dizi filmlerle, gerek romanlarla, kurgularla o işin içine çok girdik. Evet, yayıncılık açısından çok cazip, ticari olarak çok cazip. Okurun da ilgisini çekiyor bu. İnsanın merakını çekiyor. Ama siz kendi mesleki sorumluluğunuzla bu konu arasındaki dengeye nasıl yaklaştınız? Hayata geçirirken zorlandığınız, bu anlamda zorlandığınız ya da dikkat ettiğiniz taraflar neler oldu?
0: Bu beni çok zorladı en başta. Çünkü o masaya oturduğumda yazmak için bir yandan yeni bir yazar kimliği inşa etmeye çalışıyorum. Bir yandan bir klinik psikolog kimliğim var ve orada hem benim şu an için sahip olduğum bana gelen danışanlara karşı bir sorumluluğum hem de henüz gelmemiş

ama ileride gelme ihtimali olup bu kitapla muhatap olan danışanlara karşı sorumluluğumu önüme koyunca açıkçası uzun bir süre bunların arasında kendime kendi üslubumu ve yerimi bulmakta zorlandım. Bu noktada odadan birine ait olduğunu bildiğim bir diyaloğu, bir ifadeyi, özel bir hatırayı kitabın içerisine dahil etmedim. Hatta kitabın çoğu, ama şu tabii şu kısmı da var. Yani bir kurgu yaparken buradaki her bizim insan olarak bir şey yoktan var etme imkanımız yok. Tabii ki kitaptaki çoğu şey benim hayatta şahit olduğum şeylerin derlemesi ve toplaması. O yüzden burada bir miktar benim hayattaki şahitliğimin kurgulanmış, hayal gücümle harmanlanmış kısmı var. Tek gerçek kısmı rüyalar. Rüyalar gerçek ama onun dışında danışan hikayesine, karakterine, diyaloglara dair hiçbir şey seanslardan alıntılanma değil. Bu kısım çok önemli çünkü danışana sorsanız danışan izin verir zaten. Çünkü siz terapide, odada terapist konumundasınız. Ama danışan izin versin, zaten o izni alıp kullanmak danışan ve onunla olan sürece birçok zarar verir, o ayrı. Ama danışanın hikayesini kullanırken o hikayede geçen diğer insanlardan izin aldınız mı? Bu onların da hikayesi. Yani o yüzden buradaki iznin sınırı yok. O sebeple herhangi bir gerçek hikaye üzerine bir şey temellendirmek değil de bir tema üzerine bir şey temellendirip etrafını kurgulandırmak kısmı bana daha anlamlı geldi. Ama o kurguyu da çok derinleştirmedim çünkü şu soru işareti çok gelecekti. Bunun ne kadarı gerçek, gerçekten ne kadarı kurgu? O yüzden de kitabın tam edebi bir eser olmayışında kurguda çok derinleşmemesi de var. Orada kendimi tuttuğum çok nokta var. Tam olarak işte bir vaka yansıtıyor gibi olmamasında da var. Dediğim gibi yine böyle burada da arada kaldığı kısımlar var.

0: yazarlıkla ilgili parçasıydı söyleşimizin. Bir de okur tarafı var her insanın. Evet. Ve özellikle yazarların okur tarafı zaten çok güçlü aslında. İster mesleki, ister edebi bir ilgi, zevk olmuş olsun. Sizi buraya ne getirdi kitabına gelinceye kadar? Bir okur olarak beslendiğiniz belirgin bir tür var mı bir kere?
1: Ben çok iştahlı bir okurum. Yani çok şükür o konuda şanslıyım, nasipliyim, bir istidat var, merak var demek ki. Çok çeşitli şeyleri okurum. Yani herhangi bir türe kanalize olduğumu söylemek zor ama tabii ki dönem dönem değişiyor. Mesela hayatımdaki ilk yıllarda üniversiteye kadar olan süreçte çok yoğun hep kurgu okudum. Kurguda da birçok tür okudum. Üniversiteyle beraber biraz daha mesleki donanımınıza eğilmek istediğiniz için daha çok referans kitap okumaya başladım. Hani dönem dönem bir değişiklik oldu diyebilirim. Bu kitabı yazmaya niyet ettim de hemen kurgulara geri döndüm. Çok yoğun bir şekilde tekrar kurgu okumaya başladım. Hafif o kurgusal zihni canlandırmak adına. Şimdi tekrar ihtiyacıma göre dönem dönem değişiyor ama mutlaka şey yapmaya çalışırım. Yani şu an tabii ki daha yoğun bir şekilde referans kitaplar okuyorum. Referans kitap okurken ama mutlaka kenarda bir ya deneme ya bir şiir, o duyguma hitap edecek bir parçayı da mutlaka koyarım. 2-3 kitabı aynı anda okumaya çalışıyorum gibi bir durum söz konusu oluyor. Şimdiki güncel okuma pratiğimde diyebilirim.
0: İster mesleki donanımınız ve üretiminize katkı sağlamak için olsun, ister kendi zevkiniz, keyfiniz için olsun. Edebi türde sevdiğiniz, tercih ettiğiniz daha çok roman mıdır ya da şiir midir? Nereden gidelim bilemiyorum, onun için soruyorum ama.
1: Şu an için roman çok okuyamıyorum açıkçası. Çünkü şöyle geliyor sanırım, o kadar çok hayat hikayesi dinliyorum ki galiba bu da biraz roman okumak gibi oluyor bir yerde. Yani o hikayesel kısmımın ihtiyacı galiba dinlediğim hikayeler, şahit olduğum hayatlarla bir yere geliyor. O yüzden küçük hikayeler okumayı tercih ediyorum ama uzun bir zamandır çok hacimli romanlar okumadım. Biraz daha bu dönemde şiir ve dediğim gibi denemeler ve kısa hikayeler, o duygusal ve kurgusal kısımda bana eşlik ediyor diyebilirim.

0: Bir klinik psikolog olarak çalışma alanınızda referans kitaplardan söz ettiniz. Psikoloji ilmi modern bilimlerden biri. Ve dayanmış olduğu kaynaklar bu anlayışa uygun olarak incelemeler, araştırmalar, ortaya konulan tezler, bütünü. Ve o klasik anlayışın içinde duymaya alışkın olmadığım kelimelerden söz ettiniz bana. Burada bir farklılık var. Burada işini yaparken Nursena Balatekin'in bakışını farklılaştıran referans noktaları neler? Bu referans anlayış ve kitaplardan başka.
1: Bahsettiğiniz üzere psikoloji modern kaynaklara ve modern insana dayanan bir bilim. Ama insan modern insandan ibaret değil. İnsan daha büyük bir küme. Ve insanın ilmine dair, insanı tanımaya dair kısma döndüğümüzde kaynaklar modern psikoloji tarihinin daha da ötesine, daha da geçmişe gidiyor. O yüzden orası söz konusu olduğunda ben daha kadim metinlerle ve en temelde Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışan çeşitli tefsirlerle, büyük alimlerin kitaplarıyla muhatap olmaya gayret ediyorum. Şu yaşıma kadar tabii ki aldığım eğitim o modern sistemin içerisinde gelişim sebebiyle daha çok modern kaynaklardan beslendim. Bunu da çok büyük bir artı olarak düşünüyorum. Çünkü bir şeyin antitezini ya da burada ne eksik, ötesinde ne aramalıyım sorusunun gelmesi için önce o alanda yeterince donanımlı ve köklü bir perspektife ihtiyacınız var. Yani modern insan ve modern bilimi iyice, yeterince en azından yeni sorular doğuracak kadar muhatap alıp sonra orada eksik gördüğünüz ya da bunun buraya kadar bunun sınırı bu, ötesinde ne var dediğiniz soruların oluştuğu noktada insan ilmine, yani insanın o kendi kullanım kılavuzu gibi insanı anlatmaya gaye etmiş Kur'an-ı Kerim ve onunla ilişkili, onu anlamaya çalışan kitaplar şu an için benim daha yoğunlukta referans olarak dayandığım, belki kelimelerimi de oradan aldığım şeyler, kaynaklar diyebilirim.
0: Peki bundan sonra yazarlık yolculuğu, yine mesleki birikim, donanım ve o alanı da ihmal etmeyen, edebiyata da göz kırpan çalışmalar şeklinde mi olacak? Daha edebiyata mı dönecek? Bununla ilgili herhangi bir hazırlık süreci veya istek var mı?
1: Okuyucu hemen ikinci kitap nerede diyor. Bu beni çok motive ediyor. Zihnimde birçok kitaplar var. Bir yandan belki buna benzeyen tarzda olanlar da var. Tür olarak farklı olanlar da var. Her şeyin vaktinin geldiğine inanıyorum. Vakti gelince çıktığına inanıyorum. Kafamdaki o farklı projeler, 4-5 tane böyle askıda duran şeyler, vakti geldikçe onlar da çıkacak diye düşünüyorum. Benim niyet ettiğim güzel şeyler var. İnşallah nasip olursa tatlı sürprizler, güzel şeyler olabilir. Çıkarsa, henüz çıkmadı.
0: Aslında yazarlık kimi zaman tam anlamıyla bazı kişilerin kendisi için seçtiği meslek ama kimi zaman da hayatın içindeki hani o yapbozun parçalarından biri, ondan beslenen ve ona bir nimet sunan, bir malzeme sunan. Klinik psikolog olmak zaten hem zihnen hem fiziken ciddi zaman da alan, zihinden de alan, bedenden de alan bir şey gibi ben uzaktan baktığımda böyle görüyorum. Ve merak ediyorum, insanlar zamanlarını nasıl bu kadar verimli kullanabiliyorlar? Yani bir taraftan gününüzü bununla geçirirken, bir taraftan okur olmaya devam etmek, bir taraftan yazarlığa devam edebilmek nasıl kaynaştı iç içe?
1: Bu kitabın yazılma sürecinde çok şükür bir şekilde oldu. Şu an mesela şu anki gündemimde bunu yapmakta biraz zorlanıyorum. Dediğiniz gibi seansları şöyle biraz azaltıp sadece yazsam mı dediğim o kısmın beni çektiği kısım çok fazla var. Çünkü yazarlık ciddi anlamda zihni bir yatırım ve ayırma, zihni bir şey gerektiriyor. Ama o terapistlik kısmı gerçekten çok yorucu bir kısım. Yani psikolojik olarak ve fiziksel olarak gün sonunda kendinizi o hallerin altında çok yorgun buluyorsunuz. Tekrardan bir metnin başına geçmek kısmı zor olabiliyor. Bunun dengesi için o yaşama sanatında iyi bir şeyler çıkarmak lazım kendi durumunuza, zamana göre. Bu kitabı yazdığım süreçte genelde sabahları erken kalkmayı, gece kalkmayı planlayarak yaptım. Çünkü günüm çok yoğun ve akşamım zaten çok yorgun. Sabah daha gün başlamadan, uykumdan feragat etmezsem kitabın o ritminde her gün ya da en az gün aşırı başına geçme kısmında muvaffak olamazdım büyük ihtimalle. Ama orada da tabii bu dediğiniz noktada şöyle bir nüans oluyordu. Mesela o gün seanslarımın yoğun olduğu bir günse kitaba bakamıyordum. Çünkü kitapta da zaten seans devam ediyor ve benim biraz seanssız dinlenmeye ihtiyacım var. Çok seans odaklı bir kitap olduğu için. Kendimce buna dengeler kurmaya çalışıyordum. Bu tamamen bir denge ve oyun meselesi. Hayatınızdaki parçaları bir şekilde oyunlaştırarak bir yerlerinde dönüştürmeye çalışıyorsunuz. Ama bence benim için en güzeli o seher vakti, en bereketli vakit. O vakitte ayakta kalabiliyorsam üretim devam ediyor bir şekilde.

0: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
1: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.

0: programından hepinize hayırlı geceler, hayırlı akşamlar değerli 24 TV izleyicileri. Hayırlı geceler, hayırlı akşamlar derken burada da bir Arap takılıyorum. Neyse, kim var bugün programımızda? Çok çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Çok uzun zamandan beri istiyorduk. Bugüne nasipmiş efendim. Kim programımızda? Şöyle söyleyeyim, hemen bir ekonomik düşünüyorum. Sanatçı, besteci, piyanist Tuluyan Uğurlu, hoş geldin.
1: Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk, hoş bulduk.
0: Efendim şöyle bir şey yapmak istiyoruz. Daha önce programımızı izlemiş miyiniz efendim?
1: Ben izlemedim. Ben kaç defa konuk oldum programımızda.
0: Ama şimdi biliyorsun. Bir dakika, yeni başlıyoruz yani.
1: Ha evet.
0: Sevgili anladım. Tuluyan Uğurlu'yla. Diyorum ki Tuluyan Uğurlu...
1: Beş defa falan oldu.
0: Arap'ta mı?
1: Evet. Ha, Tuluyan Uğurlu Arap'ta değil, hayır.
0: Değil.
1: Her defasında Araf'tayım falan diye cevap verirdim, hatırlıyor musun?
0: Aa, işte onu merak ettim.
1: Ha, değilim şimdi. Değilim. İnsanlığın tarafındayım çünkü.
0: Çok önemli.
1: İnsan olmanın tarafındayım. Çünkü insanlık kalmadı artık.
0: Kalmadı.
1: 21. yüzyılda insanlık kalmadı. İnsanlık bitti. Herkes kafasına göre takılıyor. Gücü elinde tutan her şeyi hükmedebiliyor. Yani ben diyor İran'ı yok edeceğim diyor mesela. Sen İran'ı yok edemezsin. İran'ı yok ederken sen de yok olursun çünkü. Oturduğun yerde buharlaşmaya başlarsın. Çünkü biz aynı hamurdanız. Aynı medeniyetin parçalarıyız. Dolayısıyla medeniyetin bir kısmını yok etmeye başladığın zaman diğer taraflar da yok olur. Ama onu bilmiyor tabii. O bilinç yok. Ortak bilinç yok. Dolayısıyla artık... kafasına göre takılan güçleri gördükçe artık öyle Araf'tayım falan, aradayım, deredeyim gibi romantik laflara artık gerek yok. Tarafını belli edeceksin. Peki. Tarafını ortaya koyacaksın. Ben insanlığın tarafındayım. Daha doğrusu insanlık medeniyetinin tarafındayım.
0: Ne güzel bir söz. İnsanlık medeniyeti.
1: İnsanlık medeniyeti bir bütündür çünkü.
0: Medeniyeti de konuşacağız.
1: Hı-hı.
0: Her şeyi
1: süper
0: konuşacağız. Ama ben biraz Tuluyan Uğurlu'dan uzaklaşmak istemiyorum.
1: Tamam.
0: Bu civarlarda gezmek istiyorum.
1: Tamam.
0: Sizi rahatsız etmeyeceksiniz.
1: Hayır, estağfurullah.
0: Tuluyan Uğurlu mutlu mu şu anda?
1: Tuluyan Uğurlu yani kötü bir zamana denk geldik.
0: Neden?
1: Tabii. Kötü bir zamana giriyoruz. Yani çatır çatır çocukların öldürüldüğü,
0: evet.
1: Hiçbir tabunun, hiçbir şeyin olmadığı, her şeyin ayağa kalktığı, yani kıyamet işte böyle bir şey yani bir nevi. Her şeyin ayağa kalktığı, bütün edepsizliğin ayyuka çıktığı bir süreç yaşıyoruz. Ve Tuluyan Uğurlu burada saf kalmaya, eser üretmeye ve insanlara ve insanlık medeniyetine deva olmaya çalışıyor. Düşünsenize benim çekmiş olduğum ızdırabı.
0: Çok.
1: Yani bir sanatçı olarak yaşamak zaten zor. Normal zamanda lay lay lom dönemlerinde de çok zor bir şey ama bu dönemlerde...

0: oldukça zor. Artık zor, zor oldu yani. Bir de konuştuğunuz insanlar farklı şeyler söylemeye başladığınız zaman diyorlar ki bu deli diyorlar, işte bilmem ne diyorlar ya da öyle, öyle öyle diyorlar.
1: Ama deli olmak da aklın en seçkin dili.
0: Öyledir, diyoruz. Öyledir tabii. Ama onlar o manada algılamadıkları için, söylemedikleri için tabii bir takım şeyler görüşülebiliyor, olabiliyor. Ama bitti iş yani. Ben buradan sanatçılarla döneceğiz ama orada da sanatçı da çok yok yani. Sanatla dönülür böyle noktalardan. Ama sanat az yani. Sanat az, sanatçı az. Her şey politize olmuş, siyasi olmuş.
1: Biraz böyle uzlet hali mi? Yani biraz böyle uzaklaşmak mı istiyorsun?
0: Evet, aynen öyle. Onun içinde net tarafım yani. Net tarafım. Net tarafım. İnsan tarafındayım. Yani insanlık da. Çünkü insana hizmettir sanat.
1: Evet,
0: sanat güzel. İnsana hizmettir. Ama onu kaybettik biz. Artık böyle şan şöhret, para bilmem ne, bir takım ellerinde James Bond çantalarla işten işe toplantıdan toplantıya.
1: Öyle bir çanta mı? Hiç bilmiyorum. Hiç. James Bond
0: koşan insanlar, sanatçılar görüyorum yani, şaka gibi. Öyle olmamalı. Hiç böyle şeylerle ilgisi alakası olmamalı sanatçı. Üretmeli sadece. Ya da düşünmeli. Ya da okumalı, neyse. Ama şimdi öyle değil artık. Bir de farklı konularla haşır neşir olanlar yok. Herkes aynı konuyu mesela, bir moda oluyor bir şey, ona gidiyorlar. Herkes oraya gidiyor. Hayır. Ben Mezopotamya uygarlıklarını, kültürünü, Orta Doğu kültürünü çalışıyorum mesela, eserler üretiyorum Anadolu kültürüyle ilgili. Hiç insanlar bir şeyin peşine takılıyorlar, gidiyorlar. Ben farklı şeyleri okuyorum, görüyorum, okumaya çalışıyorum.
1: Bu hep böyle miydi?
0: Hep böyleydi. Ben hep mesela böyle. Uzay görüntüleri eşliğinde konserler verirdim. Ya 1900 manyak derlerdi ben. 90 90'lar bile değildi. 88 89 düşünsene yani Viyana'da.
1: Hangi gezegeni tercih ediyorsun?
0: Galaksiler, nebulalar. Bir de insanlara anlatırdım. Bak buradan buraya bilmem kaç ışık yılı falan diye. Yani bilgi sahibi de olmaya çalışırdım. Yani hem sanatı icra ederken eser yazarken bir taraftan da bilimsel olarak da konulara açıklık falan getirirdim. Ben üniversitelerde konserler verirdim mesela. Uzay görüntüleri eşliğinde
1: falan. Şu anda
0: falan.
1: Yok mu konserler?
0: Efendim?
1: Şu anda o konserler yoklar mılar? Yoklar mı?
0: Çünkü üniversitelerde konserler yok.
1: Yani. Şimdi bunların hepsini konuşacağız.
0: Konser
1: sanatı,
0: yok.
1: Sanatı ne haldeyiz? Hangi ne hallerdeyiz? Çok şey. Onları konuşacağız. Ama ben bir şeyi de merak ediyorum. Şimdi burada Tuluyhan Uğurlu diye bir isim var. Gerçekten. Yani böyle güneş gören bir isim bu.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Bunu biz biliyoruz. Mesela ilk kendini keşfettiğinde gerçekten o piyanonun başında, değil mi? Ya da belki insanların yönlendirmesiyle, belki ailenizin yönlendirmesiyle falan.
0: Anne.
1: Ama size bir de dahi çocuk demişler.
0: Dedilerdi bir vakitler. Yani insana birilerinin dahi demesi önemli değil. Yani bir takım şeyleri başardığınızı ne zaman anlıyorsunuz biliyor musunuz?
1: Ne zaman anladık?
0: 30 yıl önce çaldığım ya da kaydettiğim eser bugün hala Spotify'da şurada burada tıklanıyorsa.
1: Çok güzel.
0: 30 yıl evvel. 30 yıl.
1: Bu muhteşem bir şey.
0: Ve mesela bir parçanın 5 tane farklı versiyonunu çalmışım yıllar içinde. Hepsi paylaşılıyor, hepsi tıklanıyor, hepsi şey yapılıyor. Ve milyonlar olmuş yani. Şimdi bu doğru olan sanatçı için bu. Yani bir parça yaptın, bir eser yazdın. Bir anda 3 milyon. Bu değil. Ondan sonra ortada yok çünkü. Toz duman ortada. Yıllarca istikrar ve o istikrarı devam ettirmek. Konserlerle, çalışmalarla, üreterek, eserlerle devam etmek. Devam etmek. Ve devamlı eser üreterek o çizgiyi bozmadan yürümek. Bir de buna konuşmalar, röportajlar. Yani fikrinden taviz vermeyen bir sanatçı olduğunu ispat ederek. Bu çok zor iş. Yani müthiş zor bir olay. Sanatçı olmak çok zor. Tam da bu zamanda daha da zor.

0: peki öfke mi daha çok arttı yoksa...
1: Bende hep vardı ama o öfke. Sevgim. Öfke azaldı biraz bende.
0: Ama öfke merhametin çivisi gibi bir şey.
1: Öyledir ama ben...
2: doğru yere çakmak
1: yani
2: lazım.
1: Yani çok doğru ama bende öfke hep vardı. Yani ben biraz şeyimdir. Biraz sinirli bir adam.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Ama dahiler yakıtı olarak biliniyormuş öfke.
1: Yani dedik mesela konser günü dediklerim yapılacak benim. Başka alternatifi yok. Yani çok serbest yani ve larj olamıyorum yani. Geniş yaparız ya filan öyle olamıyor yani.
0: Ama bu disiplin güzel bir şey.
1: Güzel bir şey de bazen tadını kaçırıyorum. Yani Tulu Yanurlu'nun eleştirilecek çok tarafı var. Mesela ben çok farklı konserler yapıyorum. Yapmak istiyorum. Mesela insanlara bir eser çalıyorum. Onu 40 saat anlatıyorum mesela. Yani açıklamalı konser yapıyorum. İnsanlar o zaman daha mutlu oluyorlar. Çünkü anlatınca daha çok seviyorlar müziği. Müziği daha çok seviyorlar o zaman. Çünkü benim nasıl bir yol izlediğimi görüyorlar o zaman. Yani bir eseri üretirken ben nasıl bir yol izlediğimi insanlar görüyorlar. Onu seviyorlar. Yani.
0: Peki marifet seviyor mu iltifatı?
1: Yani tabii iltifata tabidir. Yani
0: buradan
1: sanatçı şurada hiç iltifat falan görmüyor. Yani.
0: İşte burada biraz yani. biraz küsmek değil de bir hüzünlü Tulu Yanurlu görüyoruz.
1: Ama bu benim bu sözlerim asla yanlış anlaşılmasın. Bu ülkenin iyiliği içindir. Sadece bu ülkenin değil, çevremizle beraber bu bölgenin iyiliği içindir. Yani Tulu Yanurlu bir şey söylüyorsa mutlaka bu bölgenin iyiliği içindir. Sadece direkt bizim değil, bölgenin, etrafımızın beraberce göklere doğru yolculuk yapmanın hazzını yaşamak içindir. Mesela ben Nemrut Dağı'nda konser verdim. Çıktım, piyanoyu oraya götürdüm.
0: Biliyor
1: İşte
0: musun?
1: İnsanlar dediler ki müthiş ya vallahi işte demokrasi Türkiye'de zirveye çıktı falan dediler.
0: Aa,
1: güzel. Bak şimdi
0: güzel.
1: Bunu tam yani orada piyano çalarsın, iyi çalarsın, bir şey çalarsın, kötü çalar zaten rüzgar kıyamet gibi etraf toz duman ama çalıyorsun orada. Tamam. Ama neymiş mesaj? Demokrasiyi zirveye çıkartmak. Nemrut Dağı'nın zirvesine
0: çıktı. Mı, yoksa
1: çıktı.
0: Zirvede kaldı mı?
1: Yani işte ben bir daha götürürsem bir daha zirveye çıkar. Yani piyanoyu oraya bir daha çıkartırsam gerçekten zirveye çıkar.
0: Peki şöyle bir şey de var. Popüler kültüre matuf bir şey söyleyeceğim. Yani aslında programa girmeden önce de konuşuyorduk. Piyanonun, bu enstrümanın, bu sesin insanlar tarafından nasıl algılandığı hususunu aslında mesela 80'li yıllardan, 70'li yıllardan bazı isimlerden bahsettik programa girmeden önce. Mesela işte isim veriyor muyuz hocam?
1: Tabii.
0: Verebilir miyiz?
1: Tabii ki.
0: Vermeyeyim ya ben.
1: Tamam.
0: Ben niye anlatıyorum bu arada? Neyse.
1: İşte bir müddet sonra böyle oluyor. Ben susuyorum.
0: Soru bile soracağım. Burada mesela halk şunu istiyor, bunu verelim mantığını çok sorguladılar ya. Yani mesela halk bunu istiyor dediler.
1: Evet.
0: Burada aslında halkı da biraz küçümsediler. Mi? Yani şimdi birkaç isimden bahsettik. O isimler de yok. Mesela en azından popüler kültürün içindelerdi. Lakin bu halkayı çok iyi tamamlıyorlardı diye düşünüyorum.
1: Doğru. Ve kaliteli adamlardı.
0: Mesela işte hani amca beyler de gelmişler
1: değil,
0: falan.
1: Değil öyle falan. Değil.
0: Ama orada da bir nezaket, bir letafet vardı.
1: Aynen öyle. Ve kültürlü adamlardı. Kültürlü boş adamlardı. Hiç boş adamlar değildi.
0: Yani
1: bir
0: oradaki...
1: Ferdi Tayfur, Ferdi Özbeyen, yani Arif
0: Ümit
1: Susam, Ümit Besen gibi.
0: Ya şunu söylemeye çalışıyorum. O zamanki...
1: Ya piyano çalarlardı bu insanlar ve insanlar gerçekten dinlerdi yani. Bu insanlar piyano çalarlardı, org çalarlardı neyse. Ritim box'ta org çalarlardı ve insanlar öyle bir ortamda... herkesin biraz hafifçe çakır keyif olduğu bir ortamda... Düşünsenize insanlar dinlerlerdi ya. Dinlerlerdi insan.
0: Yani şunu söylemek
1: istiyorum. Susup dinlerlerdi yani.
0: O zamanlardaki 80'lerdeki ya da 70'lerdeki popüler dediğimiz skalanın içerisinde bile gerçekten o sizin söylediğiniz bir kültür vardı yani.
1: Olmaz.

0: Olur mu? Kültürü... Dinleme kültürü vardı mesela. Seyirci kültürü vardı.
1: Tabii ki. Bundan bahsediyorum. Şu ana kadar geldiğimizde mesela diyorsunuz ki mesela eserleriniz Spotify'dan dinleniyor değil mi? Bu başka bir şey. Teknolojiye ayak uydurmak başka bir şey. Ama dijital kuyuların içerisinde kalıp gerçekten lümpenleşen dünyayı seyretmek başka bir şey.
0: Kesinlikle.
1: Mi hocam? Onu söyleyeyim.
0: Öyle. Aynen öyle. Bir de ukalalaşan bir dünya tabii.
1: Ukalalaşıyor. Bundan biraz galiba bundan bir muzdaribiz.
0: Ukalalaşıyor. Neden? Yani neden? Halkı küçümseyen insanların sayısı gittikçe arttı ülkede. Yani maalesef arttı. İnançlı insanlara hürmetsizlik arttı.
1: İnançlı insanlara hürmetsizlik kısmını biraz açabilir miyiz hocam?
0: Hürmetsizlik arttı çünkü insanlar... Artık bazı şeyleri birileriyle özdeşleştiriyorlar ve o birilerine duymuş oldukları kötü hisler yüzünden bütün inançlı insanları kötüleyebiliyorlar. Böyle bir şey var. Bu çok üzücü bir şey. Yani...
1: Yani tahkir...
0: Evet, inançlı insanların sayısı mı azalıyor acaba Türkiye'de? Yani bir de böyle bir şey var. Şimdi bir takım açmazlar var bu ülkede. Bunları aşabilecek miyiz? Bunları aşarız. Ben elimden geldiği kadar bunların çalışmasını yapıyorum zaten. Ama Türkiye'de inançlara karşı bir uzak durma çok fazlalaştı. Eskiden de vardı. Uzaklaşma arttı. Özellikle gençlerde çok arttı. İlgilenmiyor yani. Hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Onun kendi bir dünyası var, o dünya. Ama onun insanları bizim kazanmamız lazım.
1: Evet.
0: Z kuşağı, M kuşağı diyorlar, saçmalıyorlar bence. Z alfabenin son harfidir yani. Daha sonda değiliz, belki işin başındayız daha henüz. Z demek yanlış onlara, hakarettir onlara Z demek. Ne demek Z kuşağı? Böyle bir salak bir şey olabilir mi? A1 kuşağı belki onlar veya B kuşağı daha işin A'sında B'sinde insandık. Ya ne zaman geldik S'ye ya? Ne kadar geliştik bu kadar? Dolayısıyla bir kere sistemin adını doğru koymak lazım. Birileri elinde gücü olanlar diyor ki Orta Asya diyor mesela. Buranın adı Orta Asya diyor. Hayır, oranın adı Orta Asya değil, oranın adı Türkistan. Ama yıllarca kuşaklara Orta Asya diye öğretiyorsun.
1: Tabii.
0: Ha, niye? Elinde güç var. Tiki. Üstelik para onun parası da değil. Başkalarından emanet para. Kendisi orada kukla. Diyor ki buranın adı Türkistan değil artık diyor. Buranın adı işte şey olsun diyor. Yani Orta Asya olsun diyor. Veya işte Orta Doğu olsun. Anlatabiliyor muyum? Mezopotamya demiyor mesela. Bu tip şeyler çok var. Dolayısıyla insanları yanlış yönlendiriyorlar, farklı yönlendiriyorlar ve bu kasten yapılıyor. Kesinlikle kasten yapılıyor.
1: Aslında Türkiye'de bunu ilk dillendirenlerden biri Tuluyan Uğurlu.
0: Tabii öyle. Yani ben tehlikeyi görüp söylerim hep. Ama kimse beni lafımı falan itibar etmediği için.
1: Estağfurullah.
0: Öyle ama yani çünkü şöyle bir kanı var ülkede çok yanlış. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Dünyanın en sayılı bestecilerinden biri ve bu toprakların en büyük bestecisi Itri. Eminim bu tarz konuları düşünüyordu yani o da. Zamanında yaşarken işte padişahın şu davranışı acaba şöyle olsaydı daha mı iyi olurdu? İşte bilmem ne. Acaba devlet bu şekilde gitseydi daha mı hamuru iyi yoğrulurdu falan diyordu. Kesinlikle diyordu. Çünkü o çaptaki bir insanın başka şeyler düşünmesi mümkün değil. Devamlı ülkesinin menfaatine, faydasına şeyler düşünüyor.
1: Peki,
0: eminim buna. Yani.
1: Şöyle bir soruyla girmek
0: ben
1: istiyorum.
0: Ben de aynı şekilde yani.
1: Şöyle bir soruyla taşlandırmak istiyorum. Diyorum ki madem evet sanatçı konuşmalı ama ne tarz konuşacağına karar veren bir zümre var ya. Bu zümrenin algısına kurban giden bir sanat
0: gitsin.
1: Sanatçı tayfası da var. Var
0: tabii. Yani...
1: Mesela şöyle işte Itri'den bahsediyoruz. Ya da işte birçok sanatçıdan içine alırsak. Mesela Tuluyhan Uğurlu ne söylemeli ki yandaş şeyle etiketiyle yaptalanmışsın?
0: Yok yandaş etiketiyle.
1: Ya da ne söylemeli ki işte bu olur dediğimiz değil mi? Kendi toprakları üzerindeki kendi bu topraklar üzerinde tahkir edici bir cümle kurduğu zaman nasıl oluyor ki o zümrenin beğenisini kazanabiliyor sorusunu sormak lazım. Bu tamamıyla faraza bir şeyden bahsediyorum.
0: Evet.
1: Ne olmalı mesela?
0: Yani insanların yönlendirmesiyle sanatçının söyleyeceği sözlerin ne olması gerektiğine karar veriyorsak o zaman biz tası tarağı toplayalım gidelim burada.
1: Ama öyle bir şey yok.
0: Öyle olabilir. Yapılacak bir şey yok. Onlar için üzgünüm. Yani. Ben söyleyeceğimi söylerim, düşündüğümü söylerim, düşündüğümü hayata geçirmeye çalışırım. Bu çok önemli, hayata geçirmek. Yani sanat hakkında bir şey söyledin, onu hayata geçiriyor musun? O zaman itibarı vardır söylediğin sözün. O şekilde devam ederim. Yani insanlar beni yargılamışlar, bilmem ne olmuş. Çok yargılamıyorlar artık çünkü yargılamak için beni görmeleri lazım. Ben pek görünmüyorum bu aralar. Yani konserlerle, şeylerle. Sadece oralarda görüyorlar insanlar beni. Yani ben artık insanları bir şekilde hayatımdan çıkarttım. Yani.
1: Bu bir küsme mi?
0: Değil. Doyum noktası diyelim. Doyum noktası diyelim. Çünkü söylediğiniz sözler bir bakıyorsunuz başka yerlerde başka şekilde anlaşılacak şekilde söyleniyor. O zaman diyorsunuz ki en güzeli irtibatı azaltmak. Sahneden insanları seyretmek en güzeli. O hafif yukarıda oluyorsunuz ya böyle 1,5-2 metre. O güzel bir şey ya. Ama ondan sonra seyircinin arasına inmek de var. Onu yapabiliyorsanız işte adamsınız. Yani orada sahneden direkt kulise doğru gidip o kapıyı açıp geçip değil. Orada seyircinin arasından bu tesviyede birlikte olabilmek. Anlatabiliyor muyum? Eşitlikte, özgürlükte birlikte olmak. Seyirciyle sanatseverler. Çünkü sanatçının buluşmak istediği yer hak makamıdır.
1: Çok doğru.
0: Halk haktır. Onu hiç unutmamak lazım. Dolayısıyla o öyle demiş, bu böyle demiş. Bir de arayı biraz mesafeli tutmakta fayda var. Yani insanlar sizi görünce sahnede görsünler. Misafirlikte çok görünmenin doğru bir şey olduğunu düşünüyorum. Zaten yıllardan beri ben gülmeyi çok bilen bir adam değilim.
1: Yani.
0: Ne bileyim insanlar gülerler filan. Benim mesela hiç güldüğüm bir mizah programı yok mesela. Bu aralar yok. Eskiden Kemal Sunal'a gülerdim ama o çapta bir adam da yok artık zaten. Yani o müthiş bir adamdı çünkü. Gülemiyorum yani. Komik değil. Yani hakikaten gülünç geliyor. Yani komik değil de gülünç geliyor bana. Zeka yok. Mizahta. Akıl yok. Fikir yok. Estetik yok. Neyine güleceğim yani?
1: Aslında çoğunluğu da aşağılama üzerine olduğu için.
0: Bir de o var ya. Bir de halkı aşağılama. Yani sanat halkı yok sayma falan olmuş artık ülkede. Yani halbuki sanat aynı zamanda halk içindir. Yani hem hak içindir hem halk içindir. Yani sanat hem sanat içindir hem toplum içindir. Dolayısıyla aşamadık bunları ya. Geçemedik yani.
1: İşte bu aşağılamanın bir intro sayarsak bunun daha fazla uzantısını da kendi kültürümüzle olan bir takım potporik komplekslerimiz üzerinden okuyabiliriz.
0: Var tabii.
1: Yabancılaşma mı, batılılaşma mı?
0: Bu ülkede mehterle yıllarca gırgır geçirmedi mi ikileri bir geri ya falan.
1: Yakın bir zamanda da mehtere sırtını dönen bir...
0: Ya inanılmaz bir şey. Mesela Tuluyhan Uğur da mehterle konser vermeyi çok seviyor mesela. Yani 3 kat mehterle, 2 kat mehterle neyse çıkıp mehter repertuarını onlarla beraber çalmak benim için çok büyük bir keyif mesela. Çok yerde bunun konserlerini yaptım mesela. İnsanlara göstermek için. Ama maalesef yani gene aynı terane devam ediyor. Yani hiçbir değişiklik, hiçbir düşünme falan yok. Aynen devam ediyor. İşte mehtere sırtını dönüyor mesela. Sen kime sırtını dönüyorsun ya?
1: Kime sırtını dönüyor?
0: 10 bin yıllık bir kültüre sırtını dönüyor ya. Sen Hititlerden beri bu topraklarda var olan savaşı

0: Ya müzik eşliğinde gitmeye sırtını dönüyorsun ya. Ve sağa sola selamlamaya sırtını dönüyorsun. Bütün varlığı, varlığa, bütün mukadderata, bütün yaratılmışlara selam vererek gitmeyi, iki ileri bir geri falan filan diyorsun yani. Anlatabiliyor muyum? Yani biz kendi insanlarımızı, kendi kültürümüzü bilmiyoruz. İşte ben onun için mesela konseri kesip bazen sohbet ediyorum insanlarla. Sohbet ediyorum. Güneş Ülke Anadolu konserlerini verirken insanlarla çok başka konularda sohbet ediyorum. Lidya'yı anlatıyorum mesela. Likya'yı anlatıyorum. Hititleri anlatıyorum. Sümer'i anlatıyorum. Urartu'yu anlatıyorum. Bayağı yani konser kadar onları anlatıyorum yani. Çaldığım eserlerin süresi kadar onları anlatıyorum. İnsanlar da ne oluyor diyor yani, konsere mi geldik, konferansa mı geldik? Evet, bu Tuluyhan Uğurlu konseri. Bu başka bir şey. Ama maalesef bunlara ihtiyacımız var. Çünkü bunları bize öğretmediler. Yani ne ilkokulda öğrendik, ne ortaokulda öğrendik, ne lisede öğrendik. Öğretmediler bize. Öğretmediler. Bize yalap şap şeyler öğrettiler yani.
1: Örnek verelim yalap şaptan.
0: Oradan oraya atladı bir sırtlan gibi bilmem ne. Onları öğrettiler bize. Hiç gerçekleri konuşmadılar ki. Hiç gerçekleri öğrenmesi gereken bir nesil olarak. Mesela bizi görmediler. Belki şimdi daha iyidir, bilmiyorum. Günahlarını almayayım kimsenin, ama bizim zamanımızda bizi öğretmediler. Ben birçok şeyi, mesela tarihle ilgili birçok şeyi daha sonraki okuduğum kitaplardan öğrendim. Hiç bunları anlatmadılar bize. Hiç anlatmadılar. Mercidabık'ta ne oldu?
1: Ridaniye'de
0: Mohaç'ta ne oldu? Aslında Mohaç neydi? Bunları hiç konuşmadılar ki bizimle. Yani hiçbir şeyi konuşmadılar. Lale'nin minyatürün ne olduğunu anlatmadılar bize. Saray musikisi ile halk müziği arasındaki farkı ya da birlikteliği anlatmadılar. Anlatmadılar. Bunları anlatmadılar. Bunları da kasten yaptılar yani. Böyle hiçbir şeyden anlamaz, bilmez, ezberci bir nesiller yetişsin.
1: Peki bu niye yarayacaktı yani? Ne
0: i̇şte
1: olacak?
0: Yaradı zaten. Yani. Yaradı yani. Yaradı. Yani her şeye evet diyen, hiçbir şeye hayır diyen. La diyor değil mi? La. La ilahe illallah diyor. La diyor. Her şeye bir kere ilk önce dik durmak, karşı durmaktır la. La evet. Odur. Yani Kur'an-ı Kerim'de yazan, Kur'an-ı Kerim'de yazan, her şey yazan şeylere karşı olana la'dır ilk. Değil mi? Dik durmaktır. O yok ki bizde artık. O yok ki. O kalmadı. O zaman ne oldu? Sanat bitti, estetik bitti, insan olma bitti. Dünyada da bitti. Yani aynı süreç zarfında dünyada, yani dünya biraz iyi olsaydı belki bizdeki yok olma şey olabilirdi. Belki daha gecikebilirdi.
1: Peki bu kadar
0: ama dünya bizden beter, dünya felaket.
1: Bu kadar kısa sürede sanat konusunda ya da kendi medeniyetimizi tanıma hususundaki şevkimizin azalacağını bu kadar kısa sürede düşünüyor muydunuz, tahmin ediyor muydunuz?
0: Yani bu işte ama yılların birikimi.
1: Tabii.
0: Bu. Yani bu bugünden yarına düne olan bir şey değil. Mesela Karagöz yani, Karagöz değil mi? Karagöz. Karagöz bizim hayatımızda asla elimizden bırakmamamız gereken bir güzelliktir. Karagöz çok önemlidir. Yani. Biz hepimiz Karagöz olmalıyız. Anlatabiliyor muyum? Hacivat çok şekerdi. Yani, biz Karagöz olmalıyız.
1: Yalnız Hacivat dediğiniz zaman bir şirinleştik değil mi? Değil mi Hacivat?
0: Öyle tabii öyle. Çünkü o yani kaderine razı biri yani. Yani biz Karaca olan olmalıyız. Pir Sultan olmalıyız değil mi? Biz onları olamadık ama. Çünkü neden? La diyemedik. Yani bize sunulan her şeyi kabul ettik. Maalesef. Yani benim zamanımdan bahsediyorum. Şimdi işler biraz daha iyi tabii. Hı-hı. Ama gene de gitmemiz gereken çok yol var. Yani.
1: Sanat hususunda da böyle gerçekten. O tanımlayamadığımız nokta var ya, kendimizi bilme noktası.

0: haklısın. Oradaki yüzleşme hiçbir zaman olmadı. Ya tahkir üzerine kurulu, ya aşağılama üzerine kurulu, ya hakaret üzerine kurulu, ya bir kesimi aşağılayan.
1: Aynen öyle.
0: Ya yakın bir zamanda hani oldu bir belediye başkanımız Mihal Gazi, çok selam olsun. Çok muhteşem bir insan. İşte oyalı yazmasından, şalvarından onu vurmaya kalktılar insanlar. Mehter gibi yani.
1: Yöresel değerler zaten uzun zamandan beri Türkiye'de hor görülüyor. Ya ben bağlamayla, neyle, kavalla, sipsiyle sahneye çıkıyorum diye beni yani neredeyse tefe koyuyorlardı. Ya. Yani benim müziğimin gücüyle ben o sahnelerde var olmaya devam ettim. Anlatabiliyor muyum? Yani müziğin gücü iyi olduğu için ve vurduğu yerden ses getirdiği için ben o sahnelerde yer aldım. Yoksa kavalla mavalla konser veren adamı, yani bir daha ne konser salonu görürsün, ne bir şey görürsün, ne taltif görürsün, hiçbir şey göremezsin yani. Ama ben onları yaptım yani. Onları başardım ben. Evet, Mehter'le konser verip onu insanlara, binlerce insana dinlettim.
0: Muhteşem. Bravo. Gerçekten bu çok kıymetli. Bir taraftan da mesela işte hobilerimiz, fobilerimiz, lobilerimiz.
1: Evet.
0: Lobilerimizi konuşalım.
1: Lobi.
0: Yani şundan bahsediyorum.
1: Avrupa'ya devamlı şimdi mektup
0: aslında Gazze
1: yazanlardan bahsediyoruz.
0: Gazze işgalinin 7 Ekim'deki Gazze işgalini 75 yıllık bağışlayın bir zulmü 7 Ekim'den ibaret sayan bir takımların, bir sifonizmin oluşumunu burada tabii ki konuşacağız ama bir taraftan da mesela çok konuşuldu, çok tartışıldı. Sevgili Tuluhan Uğurlu ne düşünür bilmiyorum. Aslında ilk galiba bunu ortaya atan ve bunu konuşma cesaretini gösteren bir sanatçı Tuluhan Uğurlu. O da şu, yani siyonizmin ne kadar etkili olduğu, sanat dünyasında ne kadar etkili olduğu, ideolojileri nasıl bastırdığı, nasıl kendine, kendi kalıplarına çektiği hususunu çok aslında birçok insan da konuştu.
1: Birçok insanın önü kesildi mesela. Yurt dışında birçok insanın konseri iptal oldu. Niye? Gazze'de çocuklara çok üzülüyorum falan dediği için. Düşünebiliyor musunuz böyle bir şeyi? Yalnız bir şey iyi oldu. Bir takım şeyler açığa çıktı. Gizli azaldı.
0: Gizli azaldı.
1: Ayyuka çıktı bazı şeyler. Yani kıyam oldu. Ayağa kalktı. Şimdi kıyamet böyle de oluyor. Öyle her taraf toz duman, öyle de kıyamet var ama bir de böyle kıyamet var. Her şey ayağa kalktı. Yani böyle her şey kendini gösterdi. İyi de gösterdi, kötü de gösterdi. Dolayısıyla bu şey gökyüzünün çocukları. Bu benim Babil albümümden. Albümümden gökyüzünün çocukları. Son çalışmalarım bunlar benim. Ben bu konuyu devamlı işliyorum biliyor musun? Mesela geçenlerde de Kudüs ile ilgili bir eserim vardı.
0: Hep oradaydınız aslında değil mi?
1: Tabii. Yani ben Ramallah'a gittim konser ver.
0: Ramallah'ta.
1: Yalnız ne gördüm biliyor musun? Bak hata bizde de var. Onlar da batıya çok öykünüyorlar. Bak yemin ediyorum sana.
0: Öyle mi?
1: Evet maalesef. Düşmanına aşıklar onlar. Çok üzgünüm ya. Bunu söylediğim için çok üzgünüm ama öyle. Düşmanının kültürüne bilmem nesine çok aşıklar. Kopamıyorlar oralardan. Yani kendi öz müziğini çağdaş formlarla bir araya getireyim, bir eser üreteyim yok onlarda.
0: Sanat anlamında söylüyorum.
1: Tabii sanat anlamında söylüyorum. Ama sanat her şey. Müzik her şeydir yani. Müzik hariç her şeydir. Müzik hariç her şeydir.
0: Aslında ilk başkaldırı orada başladı.
1: Tabii ama işte yapamıyorlar. Belki de bazı şeylerin eksik kalmış. Yani 30 tane 17-18 yaşında gencin 80 yaşındaki bir yaşlı bir Filistinli İsrail polisi tarafından dövülmesini oturup izleyebiliyorsa orada bazı şeyler bitmiş demektir. Anlatabiliyor muyum? Biraz da hatayı kendimizde arayacağız maalesef.
0: Kendimizde arayacağız mesela işte.
1: Bu da Ukrayna.
0: Evet.
1: O da ayrı.

0: bir facia. Yani Rusya, Ukrayna bir dizayn ediyorlar bir dünyayı. Açıdan, dünyaya evet, bakın, bunlar konuşuyoruz. Dizayn ediliyor işte.
1: Mesela
0: bunlar
1: hayal kırıklığımız üzerine konuştuğumuz zaman hep aklıma şey geliyor. Yani İslam işbirliği değil, İslam hiçbirliği teşkilatı.
0: Yok canım, ne işi? Ya biz cips yere gizledik Kaddafi'nin linç edilmesini. Hatırlasana, ben Viyana'da öğrenciydim.
1: Hani böyle bir uyanış bekliyorduk ya. Hani böyle bir kıyam
0: yok,
1: bekliyorduk
0: canım,
1: ya.
0: Yok. O kıyam. O daha sonra olacak ama o. Yani olacak. Biz Amikovası'nda bekliyoruz yani. Hmm. Olacak o. Armageddon, Amikovası. Bekliyoruz. Böyle kaçmaya.
1: Evet, not ediyorum şu anda.
0: Evet. Onu lütfen not et. Amikovası.
1: O olacak diyoruz.
0: Tabii olacak. Ve biz orada olacağız.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Çünkü orada asıl hesaplaşma orada olacak. Yani. Neyse yani Filistinlilerin de büyük yanlışları, hataları var tabii. Yani kendilerini ifade etmekte çok büyük sıkıntılar yaşadılar. İdeolojik olarak eksiklikleri var, ben öyle gördüm.
1: Ben hiç öyle bir sıkıntı yaşadıklarını düşünmüyorum.
0: Yani çok mu iyi, bu çok mu iyi yani? 70 bin tane çocuğun öldürüldüğü bir...
1: Şöyle, şundan bahsediyorum. Yani bu kadar soylu bir direnişi hiç pes etmeden, çocuklarına varana kadar muhteşem bir belagatla anlatabilen bir toplum
0: Entelektüeldirler. Çok entelektüeldir. Çok. Ama Batı'yı seviyorlar maalesef.
1: Batı'yı sevme hususunda hani sanatsal olarak hepimiz kadar bir şeyle haricimizde tutarak bu sanatsal anlamda söylüyorsak tabii o başka bir şeyle tartışılır ama bu zulmün karşısında asla Batı'yı sevme şeyini oraya
0: yani belki evet olabilir ama bence
1: Batı da hani şöyle oldu ya, hani Batı da uyandı diyoruz ya mesela işte.
0: Batı uyandı mı?
1: Batı
0: yoksa göstermelik mi onu?
1: İşte onu konuşuyoruz.
0: Bak devamı geldi mi mesela?
1: Yani
0: devamı geldi.
1: Sokak eylemleri hususunda yani halkın uyanışıysa bu o bazda tartışılabilir bir mevzu ama uyanış gerçekten o küresel uyanış mı, o tartışılır.
0: Kesinlikle. İşte
1: ben de inanmıyorum.
0: Ben bazı şeylerin yani çok geçici böyle gelip geçen şeyler olduğunu düşünüyorum. Yani genel geçer şeyler. Böyle anlık kıvılcımlar olduğunu düşünüyorum. Çok kalıcı bir şey yok. Hı. Maalesef yani çok üzgünüm. Ama ciddi hayal kırıklığına uğramıştım ben yani. Çok sevdiler beni. Dakikalarca ayakta alkışladılar falan filan. O ayrı. Hı hı. Ama sıkıntı olduğunu gördüm yani. Tabii bir şey söylemedim ben.
1: İşte bunu kendi içimizde tartışıyoruz ya. Kendi kültürümüzle alakalı da tartışıyoruz. Kendi medeniyetimizle alakalı.
0: O da bizim farklı bir kültürümüz değil ki. O da bizim insanlarımız yani.
1: Seni
0: Filistin dediğin yer senin bizim yani...
1: Bizim.
0: Ha, yani bizim.
1: Bu bizlikten ayrı gayrı onu evet, tutmuyorum ama.
0: Bizimdir.
1: Bir yani. Taraftan o anlamda eğer söylüyorsak bu bence çok saatlerce değil yıllarca aslında tartışılması gereken bir şey.
0: Aslında nasıl tartışılması gereken değil, yapılması gereken bir şey artık. Tartışılması değil. Hı hı. Tartışarak vakit geçirmek değil. Onu bizzat yapmak.
1: Değil mi? Şimdi... Aslında bu hani...
0: Ya tedbir almak.
1: Hı hı. Sevgili güzel yorumlar geliyor. Sizi özlemiş.
0: Beni mi?
1: Halk. Sevenleriniz sizi özlemişler sevgili Tuğyonuş.
0: Ben de onları çok seviyorum. Yani konserlerime geldiklerinde onları görünce... Onların benimle beraber aynı ruh haliyle müziği hissetmeleri falan çok hoşuma gidiyor. Çok seviyorum.
1: Evet, bir araya gireceğiz. Sevgili Tuğluyan Uğurlu'yla muhteşem sohbetimize devam edeceğiz ama bir aradan sonra
0: tamam.
1: Araklı Sorular programına devam ediyoruz. Haydi bakalım.

0: hızının nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
2: Arap'ta sorular programımız devam ediyor değerli 24 TV izleyicileri. Çok seviyoruz 24 TV'yi.
3: Bir şey söyleyeyim mi? Ben biraz evvelki hani tatlı bir sohbete dalmıştık ya. Bu Kurtuluş Savaşı gibi bir mücadelenin olması gerektiğini söyledim ya ben. Ben 1709 metrede doğmuş, yaşamış bir ailenin oğluyum. Bin yıllık bu toprakların evladıyım ben. Torosların ta tepesinden geliyorum. Dolayısıyla benim haksızlığa karşı
2: tahammül
3: direncim çok farklı tepkilere yol açar. Belki o yüzden. Belki o genel bilinci hani daha sessiz, daha akil durarak filan. Ben öyle yapamazdım yani, mümkün değil. Belki yadırgadığım tarafı olabilir. Bilmem, anlatabiliyorum. 1709 metrede doğmuş ve her tarafa gitmenin zor olduğu bir Konya'nın Hadım'ın taş kentinden gelen bir adam olarak.
2: Evet sevgili Turgut Nurlu, çok haklısınız ama.
3: Anlatabiliyor muyum? Şimdi, yani haksızlığa. Savaş,
2: tabii ki. Eğer konuştuklarımızdan mülhem bu şeyi devamı ettiriyorsak şöyle söylemek lazım. Savaş dediniz değil mi? Savaş. Şimdi savaş başka bir şey, işgal başka bir şey. O yüzden.
3: Tamam ama anlamadım. İşte yani o zaman.
2: Savaş başka bir şey.
3: Ona karşı işgal, durmak gerek.
2: İşgal, katliam, soykırım başka bir şey. Yani
3: aynen öyle.
2: Bu anlamda da biz kendi cesaretimizi burada vurgulamak adına tabii ki söylüyoruz.
3: Peki, mesela o şeyler çok iyi oldu. Ya Sumut filoları şeyler, onlar çok iyi oldu ama onları da kafalarına göre biraz şekile soktular yani. Tam oldu mu bilmiyorum ama çok başarılı yani, bütün dünyaya işte budur yani denildi orada. O çok güzel bir şey oldu yani. Bu zulüm durması lazım ya, bu böyle olmaz ki. İsrail kendi ayağına ip takıyor. Burada binlerce yıllık medeniyetler var ve kendisi de bunlardan biri. Niye buralardan ille gitmek istiyor? Niye buradaki insan, hayır beraber yaşa, birlikte ol. Niye olamıyor? Niye olamıyor? Dinsel bir takım dogmalar yüzünden olamıyor. Dogma yani, batıl inanç. Dogma. Vaat edilmiş orası, topraklar bilmem
2: orası,
3: ne.
2: Orası Filistinlilerin beraber yaşamak bile çok bence konuşulmaması gereken bir şey.
3: Yok hayır, yaşayabilirsin yani. Yaşayabilirsin. Yaşayabilirsin. Saygı, sevgi ve ahlak çerçevesinde. Yapabilirsin.
2: İnsan oldukları süresince diyorsunuz.
3: Tabii.
2: Siz.
3: Biz nasıl yaşadık onlarla?
2: Evet.
3: Yani bizim tebaamızdı yani. Museviler Osmanlı bizim tebaamızdı yani.
2: Evet.
3: İsrail'i kuran bütün akıl takımı Osmanlı'nın vatandaşıydı yani. Hepsi. Hepsi. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi?
2: Şimdi bu aslında bir taraftan Gazze'yi de konuşmaya devam edeceğiz. 75 yıllık bir zulmün dedik. 7 Ekim'den ibaret sayılmasının. Kendi içimizde bile buna inanmış olan bir takım sifonist diyorum. Çünkü siyonist deyip bunu tekrarı gündemde tutmak bile bana yanlış geliyor. Sifonist. Bu yüzden bu insanların bile olduğu değil mi içimizde? Yani bu zulmü sadece 7 Ekim'den ibaret saymanın konforuna sığınan bir takım insanlarla da mücadele ettik. Ama içimizde de bu yanlış başladı aslında değil mi? Aslında Gazze'deki bütün mazlum kardeşlerimizin
3: bir şeyin başladığı falan yok. Hep aynı insanlar aynı uyanışı yaşıyorlar. Öbürküler de aynı karanlığın içinde devam ediyorlar.
2: Yani Gazze'den bize ne diyebiliyorlar yani?
3: Tabii ki.
2: Hala
3: zaten o işlerine geliyor. Gazze, bunlar bizi zaten arkadan hançerlemişti diyor. İlk lafı bu oluyor. İlk lafı bu. Yani ben öyle bir uyanışın olduğunu düşünmüyorum.

0: kendimizi kandırmak oluyor. Yani belki kısmen bir takım insanlar hani doğru ya bunlar haklı galiba filan demiş olabilirler ama çoğunluk gene maşallah o bildikleri gibi gidiyorlar. Yani onları asla başka bir şey kabul ettirmek mümkün değil.
1: Bu çocuk Demir Cüneydi biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Gözleri bağlanıp giden. Onun tarihine baktığınız zaman 7 Ekim değil onun tarihi.
0: Tabii
1: onun tarihi
0: ki değil.
1: Çok öncesi tarih.
0: Tabii ki değil.
1: Nekbe'nin tarihini aynen bilenler bunu çok iyi. Ya da işte...
0: Ya 75 yıl falan ne gerizekalı laflardır bunlar ya. Bunlar kaç bin yıllık meseleler. Nabukadnezar'dan başlıyor iş yani. Hmm. Babil'den başlıyor. Babil sürgününden itibaren başlıyor bu olaylar.
1: Hmm. Yani aslında bir taraftan da şunu konuşacağız.
0: İşte onun için ben Babil'i yazdım mesela.
1: Evet, şimdi Babil'i de...
0: Gördün mü sanatçının duruşunu?
1: Evet.
0: Bak Babil dedim, buraya aslında gönderme yapıyorum. Hmm. Tüm Mezopotamya'ya gönderme yapıyorum. Aslında bize de gönderme yapıyor. Çünkü biz Babil'i anlayamadık ki. Babil'i bize yanlış anlattılar. Babil propagandalarının esiri oldu.
1: Hem bu propagandadan da bahsedeceğiz ama bir taraftan da biraz mesela bir sanatçı olarak Tuluyhan Uğurlu'nun ne cevap vereceği hususunu çok merak ediyorum. Çünkü herkes çok mu konuşuyor? Değil mi? Bunu hani öncesinde konuşmuştuk. Herkes çok konuşuyor.
0: Benden daha fazla
1: ve, konuşan. Hayır şöyle bir şey var. Şimdi çok konuşuyor. Mesela biz çok konuşmak bilmenin bir sonucu mudur?
0: Değil.
1: Böyle mi gösterilir?
0: Ne anlattığına bakacaksın. Yani.
1: Ne anlattığına bakacaksın değil mi? Mesela o yüzden de bir sanatçının suskunluğu çok şey anlatıyor. Mesela
0: tabii.
1: Tuluyhan Uğurlu'nun buradaki suskunluğu kimlerin çok konuştuğuyla alakalı bir şey mi mesela?
0: Doğrudur. Tabii başkaları konuşursa size zaten yer kalmıyor yani. Hı-hı. Popüler kültürün insanları bir takım şeyleri 75 yıla dayıyorsa o konuşuluyor. Yani. Onu sen istersen de ki bu Nabukadnezar'dır bilmem nedir Babil'in asma bahçelerinden bahsediyor. Fantazi olarak dinlersin. Hı-hı. Sen dinlemez ki. Onları dinliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani sistem baştan örülmüş. İnsanların ne konuşması gerektiği, ne söylemesi
1: planlanmış.
0: Gerektiği. Tabii ki plan. İnsanların neye doğru demesi gerektiği filan, yanlış demesi gerektiği. Hepsi planlanmış yani. Program içinde. Hı-hı. Ve herkes o potada eritiliyor, öğütülüyor. Böyle çivileri nasıl birbirine sürtersin böyle?
1: Mesela şunu merak ediyorum konuşmayı. Mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimizi konuşacağız ama şu anda mesela iç siyasette olanları görüyorsunuz değil mi?
0: Görüyorum.
1: Mesela bununla ilgili yorum yapmaktan ziyade yani mesela çok taze siyasetten bahsetmiyorum. Çünkü biliyorum ki sanatçı siyasetle politika arasındaki farkı da biliyordur.
0: Tabii.
1: Değil mi? Ama şu son zamanlardaki hususa baktığımız zaman siyasi işte bu çalkantılara baktığımız zaman burada mesela ne görüyorsunuz?
0: Yani üzüntü duyuyorum.
1: Mesela niye üzülüyorsunuz?
0: Üzüntü. Türkiye'nin kurucu partisinin ya buralarda böyle ortalıklarda.
1: Peki yani seni şaşırttı mı?
0: Şöyle söyleyeyim, aslında dozaj biraz kaçtı ama çok şaşırtmadı. Yani çok şaşırtmadı. Hayır. Çok şaşırttı desem yanlış olur yani. Böyle şeyler beklenebilir yani. Ama sinirlerin bozulduğu, dengelerin şaştığı zamanlarda böyle
1: mesela
0: şeyler yaşanabilir yani.
1: Mesela bu siyasi hamlelere baktığımız zaman bir sanatçı gözüyle şunu söyleyebilir misiniz? Ya bu Halk Partisi mi? Ya da halkla
0: değil yani.
1: Ne kadar
0: değil
1: iç içe?
0: Yani. Bunun Cumhuriyet Halk Partisi ile falan uzaktan yakından bir alakası yok. Yani.
1: Mesela sizin kafanızdaki
0: şey
1: Cumhuriyet
0: yani.
1: Halk Partisi
0: bu toprağın değerlerine saygılı, hürmetkar, nasıl davranmasını bilen filan insanlar yani.
1: Aslında
0: ya bizim gibi bizim gibi insanlar yani. Şimdi orada bizim gibi insanlar mı gördük yani? Adam yangın tüpünü bir yere atıyor ama nereye attığını da bilmiyor. Orada birisinin kafasına gelse tam bir aile facia ve bir iç karışıklığa da sebebiyet verir bu top olayla. Yani ben bunları tasvip edemem yani. Mümkün değil. Mümkün değil. Yani o yangın tüpüğü aşağıya atıyor. Orada kime attı? Aşağıda biri mi var? Dayısının oğlu mu geçiyor o sırada oradan? Anlatabiliyor muyum? Amcasının çocuğu mu geçiyor? Yeğeni mi geçiyor? Kim geçiyor? Değil mi? Bir bacı mı geçiyor? Kim geçiyor? Dolayısıyla böyle sorumsuz hareketleri bağdaştırmak bizim, hele bizim millet olarak, bu kadar yüce bir milleti, özelliklere vakıf bir medeniyetin evlatları olarak bize hiç yakışmıyor bu yani. Bu toprağın kurucu değerlerini, adını yazdırmış bir partinin oradaki görevlisine hiç yakışmıyor. Hiç kimseye yakışmıyor da ona da yakışmıyor.
1: Aslında neden şimdiye kadar olmadıklarının hızlandırılmış bir
0: tabii
1: şekilde
0: öyle, aynen, görüyorsun. Aynen öyle. Aynen öyle. Ne yazık ki. Yani iyi bir muhalefete her zaman herkesin ihtiyacı var. Ya. Değil mi? Öyle değil mi?
1: Sanatçının sizde muhalif olması gerektiğini mi?
0: Hayır, öyle düşünmüyorum. Doğruları söylemesi gerekir.
1: Muhalif kimdir peki?
0: Yani ayak direten insana muhalif denir.
1: Peki siz...
0: Yani gerçeklere rağmen ayak diretiyorsa o saçmalıyordur yani. Hı-hı. Saçmalıyordur yani. O muhalif denmez ona. La dedim ya. Hı. İşte o la o. Yani düzgünse hayır dedikleri o zaman tamamdır. Hı. Ama yani her şey birbirine karışmış.
1: Yani bir sanatçının bu ülke menfaatlerine uygun lehine bir şey söylediği zaman yaftalanması an meselesi diyorsun sen.
0: Tabii ki öyle. Yani an meselesi ama ben yani Tuluyan Uğurlu olarak bunları kafaya takacak bir adam değil.
1: Hiç yaftalandınız mı Tuluyan
0: Uğurlu? Yok, hayır. Çok şey yapamadılar yani, cesaret edemediler bana. Ya içi dışı bir adamım ben, o yüzden.
1: Değil mi? Aslında hani ketum da bir tarafınız var mı? Böyle?
0: Benim vardı.
1: Ne konularda?
0: Her konuda. Her konuda ketum tarafım var. Mesela Sırrı paylaşmak mı önemli olan yani? Sırrı mı paylaşacağız? Bildiklerimizi paylaşacak mıyız? Yoksa bildiklerimizi sanatla mı göstereceğiz? Hmm. Ya Türkiye'de sanatçıların bir şey yaptığı yok yani.
1: Hiç mi yok yani?
0: Yok ya. Yok.
1: Sizin yok. Kuşaktan da mı?
0: Yok. Yani şarkı söyleyenler şimdilerde senfoni orkestrasıyla konser veriyorlar. Yani senfoni orkestrasıyla konser verince daha mı entelektüel oluyorlar bunlar? Hayır.
1: Peki biz kendi orkestramızı
0: bir şey söyleyeyim mi? Para tokatlama. Başka şey yok. Türkçe adı bu bunun. Çünkü senfoni orkestra olunca bütçeler artıyor. Hı-hı. Oradan fazla tırtıklamak mümkün olabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu böyle. Onun için yani burada sanatın, manatın, adının, sanının geçtiği falan yok yani.
1: Yani diyorsunuz ki money
0: orkestrası. Öyle tabii. Öyle ama.
1: Sen money orkestrası.
0: Öyle. Çok şeker. İnanılmaz laflar ürettin ya bugün, sözler müthiş. Yani bugün hakikaten Türk Dil Kurumu'nun Şükran Ödülü.
1: Şükran Ödülü.
0: Bin yılın Şükran Ödülü yani.
1: Ama şöyle bir şey de var sevgili Tuluyan Uğurlu. Ben şunu görüyorum yani paraya karşı dirayetini korumuş bir hani sanatçı tabakası da zaten kayboldu gibi, değil mi? Yani sizin bakışınıza göre o zaman. Öyle mi diyoruz?
0: Öyle tabii. Hı. Yani bir kere...
1: Mesela şöhret konusunu da sizden dinlemek istiyorum.
0: Ya sanat Allah'a ibadettir. Tamam, bir şey öyle gördüğün zaman zaten iş biter. Orada artık başka şey düşünmezsin.
1: Mesela maneviyatı güçlü bir sanatçı olduğunuzu biliyorum. Bilmeli miydim bunu? Bildim.
0: Yo, hayır, yani bu ayrıca bir soru olabilir tabii. Çok doğru bir şey soruyorsun. Her zamanki olduğu gibi. Ama sanat Allah'a ibadettir. Yani sahneye çıkınca orası ibadethanedir. Oluyor o şekilde bakarsan.
1: Yani Allah'ın size lütfettiği yetenekleri hatırlatmak açısından bir metaforu yapıyorsunuz galiba, değil mi?
0: Hem öyle, evet. Hem öyle, hem de yaptığın şeyi doğru ve düzgün bir şekilde yaparak insanlara sunmak. Anlatabiliyor muyum? Onun bilincinde, onun şuurunda, onun disiplininde olmak. O zaman sanat oluyor zaten. Zannetmeyi atmak oluyor. Yani. her şeyin açıkta olduğu bir hayat

0: Ta açıyorsun gözlerini. Orada riya yok yani. Müzik çok önemli bir şey. Müzik mekanı değiştiriyor. Müzik zamanı değiştiriyor. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir şeyle gırgır geçilmez yani. Bu bir şov aracı değil.
1: Mesela bu rap şarkıları yapıyorlar.
0: Ya onlar, onlar bir geleneği temsil ediyorlar. Çok da şey olmayan bir gelenek. Yani dibi olmayan bir gelenek. Yani
1: mesela çok... şeyi fark ettim. Çok iyi sözleri yakalıyorum mesela rapte.
0: Doğru.
1: Mesela, yanlış mı yapıyorum ama
0: şey, Kartel mesela yani? Çok başarılıydı. Yani bizim folklorik temalarla o tip elektronik enstrümanları, ritimleri bağdaştırmak çok başarılıydı. Ve Almanya'da bunu yaptılar, yapabilmeleri çok. Ayrıca çok
2: peki,
0: başarılıydı.
2: Benim bunu hatırlıyor oluşum kaç puan? Niye ben bunu hatırlıyorum?
0: Yani başarılı adamlardı çünkü.
2: Hayır, yaşım da
0: mesela o tarzda böyle şeyler yapan şeyler pek yok artık yani maalesef.
1: Şu
0: yok.
1: Anda dikkatimi çeken özellikle film.
0: Bizde yok, bizden yok yani.
1: Şu anda mı yok?
0: Yok, çok yok.
1: Rap müzik ve sözler anlamındaki o prozediden bahsediyoruz.
0: Ondan bahsediyorum.
1: Var ya galiba.
0: Yok kız. Canım.
1: Sen gazepizim var ya, ben onu dinliyorum.
0: Yok canım. Ya bir çok de böyle iyi. Bir şey vardı. Çok mesela iyi. Orhan Gencebay dinlediğini söyleme falan. Bir vakitler de öyle. Şimdi ne dedin çocuğun ismine, grubun ismine? Ha? Ne dedin biraz evvel bir isim?
1: Gazepizm.
0: Ha, gazepizm.
1: Çok iyi.
0: Yani onu sakın ha söyleme falan. Ne oldu ya?
1: Yo hayır, söylemek derken şöyle bir şey var. Ben genelde böyle kendi içimde hani yaşamayı çok seviyorum böyle şeyleri dinlerken. Çünkü benim programım derken kendimi anlatmayı sevmiyorum. Ben hep konuğundan duyacağım değerli sözlerin konforundan çalmak istemiyorum. O yüzden estağfurullah. Ama güzel işler yapan insanlar var ya.
0: Ya ben çok öyle görmüyorum.
1: Ha, öyle.
0: Yani daha doğrusu belki müzik tarafı zayıf olduğu için görmüyorum. Anlatabiliyor muyum? Melodide zayıflık olduğunu hissediyorum mesela. Kartel'de mesela bir melodi vardı. Ve bayağı hakim ve güzel.
1: Orada mesela nasıl bir şey vardı?
0: Bildin mi?
1: Bildim.
0: Güzel. Biz bu arada Esra'yla çok eski bir dostluğumuz var. O yüzden böyle...
1: Kuluya Nurlu benim için çok gerçekten kıymetli bir dost.
0: Müthiş derecede keyifli böyle. Aramızda sohbet eder
1: biz
0: gibi.
1: Biz şu anda düet halindeyiz.
0: Aynen
1: düet
0: öyle. Yapıyoruz. Bu çok güzel bir şey.
1: Çok, çok güzel.
0: Bir de çok iyi hazırlanıyorsun sen. Yani o bakımdan...
1: Estağfurullah. Hiç öyle değilim ya. Ben yani hazırlanmaya çalışıyorumdur. Ama yani şey var. Yani konuğu iyi tanımaya çalışırım.
0: Yani... Biz 5. program oldu yani.
1: Evet, öyle.
0: İnşallah insanları sıkmıyoruzdur.
1: Estağfurullah, yok.
0: Yani ben sıkmıyorum, sen sıkmıyorsun.
1: Hayır, estağfurullah. Ben sıkıyorumdur canım. Hiç öyle bir sıkıntı yok da ben zaten...
0: Türkiye'de müzik ki... aşağıya gidiyor. Türkçesi bu.
1: Evet, aslında bunu
0: sormak... Yani rebi falan değil mesele. Aşağıya gidiyoruz.
1: Mesela ne zaman yukarılardaydık?
0: Ya böyle batıdan getirilmiş adamları böyle burada cafcaflı konserlerle şey yapıyoruz falan. Yani bunlarla kültür olmaz. Kültür devrimi böyle olmaz.
1: Mesela bugün de bir, dün galiba bugün mü dün mü bir konser vardı. Yine böyle çok
0: yani insanlar gider dinler, alkışlar, hoplar zıplar geri döner. Yani bunların kalıcı sanatla bir ilgisi yok yani. Kültürel devrim bunlar değil, bize lazım olan bunlar değil. Hep bunu söylüyorum ama maalesef biz ihtişamı tarafında oluyoruz yani.
1: İhtişam derken mesela...
0: Ya gösterişin önce, yani.
1: Şöyle sevgili Tuluyan Uğurlu, biraz önce çok güzel bir konuya temas ettik. Neydi o? Mesela arabesk kültürü dinlediğimiz zaman değil mi? Sanki kendimizi böyle bir... Yani aşağılanıyormuşuz gibi ya da başka bir şey yapıyormuşuz
0: yani,
1: gibi
0: öyle,
1: ya da böyle bir sınıftan düşmüşüz gibi. Evet. Mesela bunu bize hissettiren, yani ben şöyle bir şey hissetmedim. Ben ne dinliyorsam öyle söylerim.
0: Halkın evladısın çünkü. Ben de öyleyimdir mesela.
1: Çok da severim. Yani bu anlamda arabesk kültürü başka bir şey çünkü. Yani aslında o bir bellek bu anlamda ve çok iyi... Tınılar da yakalayabiliyoruz.
0: Ya mesela arabeskin ismini bile yanlış, yani adı bile yanlış konuldu bu ülkede. Hala mesela sorsam mesela arabesk nedir desem insanların çoğu bilmez yani arabeskin ne olduğunu. Bilmez yani. Arabesk çok önemli bir sanat tarzıdır ya.
1: Tabii ki.
0: Minimalisttir, minimalist. En ince detayı düşünen, matematiksel denkleme koyan bir sanat tarzıdır. Ama biz böyle araba ait, maraba ait falan filan diye böyle yalapşap. Her şeye böyle kavramların adını da doğru koyamazsan i̇şte medeniyeti inşa edemezsin.
1: Kavramların adını koyamayanlar bir cahil kasabasına yerleşebilirler.
0: Aynen.
1: Peki, Tuluyhan Uğurlu'nun böyle dinlediği isimler var mı?
0: Ben evet var. Mesela? Tuluyhan Uğurlu yani. Tuluyhan Uğurlu'yu dinliyorum. Bu aralar çok dinlemem lazım. Gerçekten. Çünkü çıkarttığım eseri dinliyorum. Oradaki eksikleri çalışıyorum. Bir sonraki albümde onları tekrar etmemeye çalışıyorum. O hataları yapmamaya çalışıyorum. Bunun burası, şunun şurası eksik, şunun şurası
1: yeni
0: fazla.
1: Albüm de var.
0: Dediğim anda o zaman işte onun için çok dinlemem lazım. Başka bir şey dinleyemiyorum.
1: Buradan
0: ama normalde dinlerim. Yani klasik müzik dinliyorum. Tekno trans dinlerim. Çok
1: ama seviyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Yani bizim kültürümüz kendimizden kimi dinliyor Tuluyhan Uğurlu?
0: Ha, türküleri dinliyordum.
1: Evet.
0: Ya Tuluyhan Uğurlu türküsüz yapamaz. Türküsüz yapamaz. Bediye Akar türkü dinlemeden güne başlamaz. Bilmem anlatabiliyor muyum?
1: Şimdi o şeylerden...
0: Sivas'tan bir deyiş dinlemeden Sivas dolaylarından güne başlamaz Tuluyhan Uğurlu. Yok öyle bir şey. Yani Konya... Bizim zaten çok, yani ben Konyalıyım, çok engin bir, müthiş bir şeyimiz var, bizim folklorik kültürümüz var. Çok çeşitli. Biliyorsun Konya ayrıldı, birçok il çıktı. O her bir ilin ayrı bir kültürel mirası var. Dolayısıyla oralardan türküler mutlaka hayatımın her anında var onlar. Zaten benim kendi müziğimin insanlara tarafından bu kadar yakın hissedilmesinin nedeni de bu. İnsanlar kendilerinden bir şey buluyorlar. İşte o bir şey benim türkü sevmemden geçiyor. Anlatabiliyor muyum? Türkü çok önemli. İnsanlar bol bol türkü dinlesinler. Bol bol dinlesinler. Mesela Yurttan Sesler yeniden kurulmalı mesela. Hoytur yeniden kurulmalı.
1: Hala var.
0: Ya var da sesler. Yani ben konserlerini görmüyorum onların. Sen görüyor musun? Ben görmüyorum.
1: Görmüyorum.
0: Yani o halde yok demek. Yani Tuluyhan Uğurlu konser verdiği zaman var. Tuluyhan Uğurlu albüm çıkarttığı zaman var. İstediği kadar Tuluyhan Uğurlu oralarda bir yerde yaşıyor olsun. Önemli değil o. Varsa, faalse o zaman var. Dolayısıyla halk müziği grupları devlet tarafından teşvik edilmeli. Bunların her yerde konserleri olmalı ya. Biz böyle büyüdük yani. Nerede bunlar ya? Allah.
1: Evet.
0: Yani kendi öz müziğimiz, yani öz müziğimiz, öz enstrümanlarımız bize ait. Hitit'e ait, Urartu'ya ait. Ama bizim de birlikte yaşadığımız coğrafyanın getirdiği enstrümanlar, kavallar, bendirler, tefler, değil mi? Biz onları yaşatmalıyız. Bilmem kimin opera sanatçısını getirip burada konser verdirmek değil mi? O da olacak tabii, o da var, onu da seven var ama biz bunları kültür devrimi yapıyorsak böyle yapılır yani.
1: Yapabildik mi o devrimi?
0: Yok canım ya, ben eğer yapılıyor olsaydı zaten ben bunları burada konuşmazdım. Ben yapılan şeyleri tekrar tekrar konuşacak bir zeka seviyesinin üstündeyim yani. Ama maalesef yani böyle oldu. Maalesef böyle oldu yani. Bu... Halk müziğine çok ehemmiyet vermemiz gerekiyor bizim. Çok önemli. Bu kadar güzel. Diyor ya şair işte ne zaman bir şey duysam, türkü duysam şairliğimden utanırım diyor. Hakikaten öyle. Müzisyenliğimden utanırım diyor. Ne zaman bir deyiş duysam, bir türkü duysam müzisyenliğimden utanırım ya. Ama konservatuvarlarda bunlar öğretilmiyor ya.
1: İşte bu insanı dertli hale getiriyor değil mi?
0: Bağlama mesela, bağlama senfoni orkestrasını aldım önüne koydum bağlamayı. Senfoni Türk. Biliyorsun.
1: Tabii.
0: Aldım koydum yani. Ümit de müthiş çaldı. Yani Murat Kaval aldım koydum sahneye. Enstrüman ayırt etmek. Yok, enstrüman ayırt eden adam faşisttir. Biz faşist değiliz. Biz hiçbir zaman faşist olmadık. Bak, enstrümanlar her biri bir medeniyeti temsil eder. Hı hı. Kimisi Urartu'dan gelir, kimisi Hitit'ten gelir, kimisi Avustralya'dan gelir, kimisi Londra'dan gelir, kimisi İskoçya'dan gelir. Değil mi? Hı hı. Bir amaç uğruna bir noktada buluşurlar ve bir eser icra ederler. Ona demokrasi denir işte. Çok iyi Beethoven yorumu yaptık. Çok iyi demokrasi yorumu yaptın sen. Bugün demokrasiyi taçlandırdın. Farklı enstrümanlar bir sahnede buluştu ve bir amaç uğruna bir eser icra ettiler. Birlikte, beraber, uyum içinde. Bundan daha güzel Birleşmiş Milletler olur mu? Birleşmiş Milletler olur mu bundan da daha güzel?
1: Olmaz.
0: Ama insanlığa böyle dersler vermeliyiz sanki, değil mi? Böyle şeyler söylemeliyiz insanlara.
1: Kesinlikle böyle şeyler söylemeliyiz ama bir taraftan da yani dünyada yaşıyoruz ya, bozulması bir şeylerin belki de oyunun bir parçası.
0: Ben şu Gazze'ye gideceğim, orada şeyin sahilde konser vereceğim bir kere, o Allah'ın emri yani.
1: İnşallah. İnşallah.
0: Tulihan Uğurlu gidecek, oraya piyanoyu koyacak. Yani Nemrut Dağı'nın zirvesine piyanoyu çıkartmış adam oraya konser veremiyorsa yazıklar olsun. Hı. Oraya gideceğim, orada piyanoyu koyacağım, konser vereceğim. Nasıl Ramallah'ta Batı Şeria'ya geçtim, orada konser verdim. İnsanlar beni dakikalarca ayakta alkışladılar. Gideceğim orada Gazze'nin ızdırabını anlatmak için. Orada sahilde konser vereceğim. İnsanlar da ateş yakıp onun etrafında beni dinleyecekler. Budur. Bak, sanatçı, sanatkar adam böyle konuşur. Kendinden emin olan adam sanatçıdır. Bilmem anlatabiliyor muyum?
1: Çok iyi anlattınız.
0: Bravo.
1: Gerçekten.
0: Müthiş. İyi anlatırım genelde. Allah çene vermiş, gerisini koymuyor.
1: Estağfurullah. Şimdi bir taraftan da... Evet, yavaş yavaş. Bayağı da sizi sevenleriniz söylemiş.
0: Ya sen ne diyorsun? Kıyamet kopmuş ya.
1: Niye?
0: Evet. Seviyorlar. Yani seviyorlar değil, böyle dinliyorlar insanlar. Yani. Sevme sevmeme önemli değil.
1: Bir de aslında bir
0: İsterse
1: şey...
0: sevmesin, şöyle, dinlesin.
1: Sevgili Tuluyan Uğurlu'yla şunu konuşmak istiyorum. Yani şöhret dediğimiz şeyi bize bir tanımlayabilir mi?
0: Ben,
1: yani...
0: ben bilmiyorum ki öyle bir şey.
1: Nasıl?
0: Ben ne şöhret möhret falan değilim ya. Ben tanınan bir adamım. Hmm. Yani belki hani hafif tanınandan tanınmışa doğru giden. Ben ünlü değilim ki, şöhret değilim ki, ben kimim ya? Ama aslında bu güzel bu işte, ben bunu seviyorum. Ama mesela benim eserlerimi insanlar çatır çutur biliyorlar. Mesela söylüyor, beni bilmiyor ama... Dararadam, dararam, dararam, dararadam diyor mesela. Veya nam dan dan dan dan dan dan dan dan ram. Biliyor bunu.
1: Aa,
0: beni tanımıyor. Tuluyan Uğurlu falan tanımıyor bunu, beni.
1: Bunu verir.
0: Yanından geçiyorum, tanımıyor. Ama bu beni, bunu biliyor.
1: Bunun isim olarak neydi hemen söyle.
0: İstanbul.
1: Ha, İstanbul. Bu İstanbul kanatlarının altında.
0: Evet, İstanbul. Yani bunu biliyor.
1: Sevgili Tuğçe, bunu verebilir miyiz şeye? Sütçe şu anda kulağımda kulaklık numarası
0: her
1: yapıyorum.
0: Her şeyde var. Öyle bir evet, şey yok. Olabilir. Bulabilirler yani.
1: Kulaklıktan söylüyorum. Evet, şimdi birazdan gelirse.
0: Tamam yani.
1: O çok güzel neyse.
0: Şey de güzel. Nerenam, nerenam, nanim, nerenam. Sofya'da dans.
1: Bir de bunların isimlerini aslında. İsimler
0: bir,
1: bir
0: anlat, bir şey mefkure. Anlatacağım. Ben bir şey anlatacağım, onu seviyorum. Bir şey anlatmayan bir şey benim hiçbir şey ifade etmiyor bana. Boş, tıntın. Bir şey anlatacak. Ya hayattan bir şey alacak, ya gayipten bir şey anlatacak. Ya sanatkarın hissiyle hissettiği şeyi anlatacak. Bir şey anlatacak ama. Öyle yok öyle. Çaldım oldu yok yani.
1: Öyle, o zaman öyle palavra yok ki, yani. Tuluyan Uğurlu'nun, sevgili Tuluyan Uğurlu'nun çizdiği bu tipten, profilden şunu anlıyoruz. Aslında sanatçı için...

0: Onu anladık diyorsun.
1: Estağfurullah efendim, lütfen lütfen bağışlayın. Hiç öyle bir şey. Diyor ki yani şu, aslında mutlu insan yoktur.
0: Yok,
1: cebe koyduk. Gerçek sanatçıyla şöhret arasındaki mesafeyi anladık, koyduk.
0: Yani gerçek değil sanatkarlar mi? Şöhret de oluyorlar ama. Dali mesela olmuş, evet. Yani. Picasso olmuş değil mi? Hı-hı. Yani zamanında Mozart olmuş mesela. Yani Bach olmuş.
1: Ama hepsi de kendi döneminin Itri dışında
0: olmuş.
1: Anlaşılmış.
0: Itri de olmuş.
1: Tabii
0: mesela.
1: Ki Itri.
2: Olmuş.
1: Kendi döneminin dışında ama. Çok güzel.
0: Ama icra edenler de, icra edenler de adam yani.
1: Değil mi?
0: Önemli adamlar yani. Orada müziğe değer kattılar yani. Çok değer.
1: Şöyle mi yazıyoruz böyle? Şurada şunu gelsin. Burada öyle bir kompozisyonu o şekilde mi?
0: Tabii öyle bir trafik var tabii. O trafiği ama en son konuşursun. İlk önce eser konuşacak.
1: Hmm.
0: Daha eseri önce bir trafiğini, mırafiğini, her şeyini yapacaksın.
1: Mesela ilk eserini yaptığınız zaman kime dinletiyorsunuz?
0: Ben kimseye dinletmem. Ya ben ne kim edeyim? Benim
1: hani şimdi ya, bir şey ya,
0: bak ukala diyecekler ama söyleyeceğim. Bugün her şey çünkü açığa çıkıyor.
1: Her şeyi lütfen çıkartalım.
0: Kıyam oldu, kıyam olmuşuz. Ben, yani keşke Mozart olsa da Mozart'ı dinletseydim ya. Yani. Hmm. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi?
1: Çok istediği? Mu karamsar bir tablo oluyor?
0: Yok, hayır, hiç olmuyor. Olur mu? Çok müthiş yani. Bir tablo oluyor der. O beni bir kere bir döverdi ilk önce.
1: Hayır, mesela sevdiklik.
0: Bir temiz sopa, ondan sonra şurayı diyorum, şurayı
1: hani
0: şöyle yap derdi.
1: Sevdiklerimizden böyle birisine dinletsek mesela.
0: Yok. Hayatta. Bittikten sonra gönderdiğim insanlar var tabii.
1: Hmm.
0: Yani eseri bitirdikten sonra.
1: Aşamasını, yapım aşamasında...
0: Yok, yapım aşamasında yok, dinletmem onu yani. Hmm. Ama keşke Mozart yaşasaydı, ona dinletseydim.
1: Değil mi?
0: Aa, tabii. Kim istemez ya? Sor.
1: Itri.
0: Tabii. Muhteşem
1: Hacı Itri. Arif Bey.
0: Bak biliyorsun.
1: Biliyorum.
0: Numaracı seni.
1: Benim çok severim.
0: Saygı
1: duyuyorum.
0: Hayır,
1: çok
0: o ayrı da tabii hepimiz çok severiz. Sevmek durumundayız. Saygı göstermek zorunda. Zorundayız.
1: Yeni Üçen Tanrı Koru mesela.
0: Evet.
1: Muhteşem.
0: Onlar öyle tabii. Yani yaşamış olan deryalar onlar.
1: Hı hı. Burada sizin sözünüzü böldüğüm için özür diliyorum. Evet, şimdi programımızın yavaş yavaş o dalgalar,
0: her güzel şeyin bir sonuna
1: geliyor.
0: Çok şeker.
1: Peki, şöyle söylesek yani her şeyi unutalım. Mesela sanat falan bir kenara. Çünkü neticede bunlar aslında dünyada yaptığımız şeyler. Değil mi mesela?
0: Acaba.
1: Bizim manevi...
0: Acaba. Bak iyi düşün bunu. Bunu iyi düşün. Şimdi burada
1: şöyle
0: bir dur.
1: Şöyle bir şey olabilir. Bizi... iyilerle karşılaştıran bir araç olursa eğer bizim maneviyatımızı çok güçlü besler. Bu anlamda katılıyorum ama bir taraftan da neticede dünyada bitiyor ya. Hani,
0: bitmiyor.
1: Peki.
0: Bak niye bitmiyor biliyor
1: niye
0: musun?
1: Bitmiyor?
0: Her şey titreşim de ondan bitmiyor.
1: Ha.
0: Varlığın var olma nedeni titreşim.
1: Yani siz ölümün sesini de besteleyebiliyor musunuz?
0: Bestelerim. Eğer derinleşirsem ve o nasip olursa bir sanatçının bestelemeyeceği, yapamayacağı hiçbir şey yok. Ama nasip olursa, nasibi varsa bu işler nasip kısmet meselesi. Yani onun için titreşim her şey. Nedir? Müzik titreşimdir, varlıktır. Anlatabiliyor muyum? Onun için Plüton'da da varlıktır. Andromeda galaksisinde de varlıktır. Proxima Centauri'de titreşim vardır. Dolayısıyla kainatın her noktası titreşiyor.
1: Ya,
0: biz de titreşiyoruz. Herkes titreşiyor. Titreşim, frekans. Hatta benim Babil isimli albümümde Frekansların Dansı diye eserim var. İki tane çok teknotrans falan böyle acayip elektronik enstrümanlar falan. Titreşiyor. Her şey titreşiyor. Varlığın var olma nedeni o. Onun için bu alemde de, başka alemlerde de müziğin varlığı...
1: Evet, müzik için bu söylenebilir yani. Bu titri.
0: Teşekkür ederim. Bir müzisyen olarak onur duydum.
1: Peki, hayır şöyle bir şey.
0: Başka sanat tarzlarından ayrılır biraz müzik zaten. Hmm. Yani biraz, yani kusura bakmasın kimse ama biraz ayrılır.
1: Evet. Yani şunu diyorum ki manevi olarak da anladığım kadarıyla siz orada bir şey yaşıyorsunuz. Bir cuşa geliyorsunuz.
0: Şimdi bak. Bu yüzyıllardan beri böyle değil mi? Dinsel ayinler müzikle yapılır. İçsel yolculuklar müzikle yapılır. Kur'an-ı Kerim müzikle okunur. Bir ahenk içinde. Ezan-ı Muhammediye bir müziktir. Yani müziktir.
1: Evet. Ha.
0: Değil mi? Yani
1: makamlar.
0: Kilisenin çanı bile bir frekanstır, müziktir. Kilise orgu. Değil mi? Ayinler. Düşünsene. Madrigaller, koraller, psalmınlar. Hep müzik yani. Musevilerde de. Keçi boynuzunu çaldığı zaman o bir titreşimdir, o bir frekanstır. Ha. Şimdi bu müzik şunun için önemli. Bizim Yaradan'a varma noktamızda, gideceğimiz yolumuzdaki, önümüzdeki tüm engelleri kaldırır. Hı hı. Yani bütün çalı çırpıyı temizler. Onun için müzik çok önemlidir.
1: O zaman...
0: Doğru müzik doğru yerde yalnız. Onu sen karar vereceksin. Senin yaratılışınla ilgili o. Seninle hangi müzik birlikte titreşiyor ona karar vereceksin. Sen lalet daim müzik dinlersen kirlenirsin.
1: Hmm.
0: Ruhunu kirletir. Onun için müzik ruhun gıdasıdır bak. Doğru, senden doğru titreşen frekanslar silsilesi yani müzik, onu dinlediğin zaman varsındır. Cogita ergo sum oluyorsun. Hmm. Anlatabiliyor muyum?
1: Her şekilde titreşim diyorsun.
0: Tabii, o bütün çalıyı çırpıyı temizler. Senin o gidişindeki bütün engebeleri, taşları, top şeyi, çamuru temizleyerek açar. Sen o yoldan düzgün bir şekilde ve kısa bir sürede gidersin. Müzik bunu yapar işte. Hmm. Onun için ayinlerde müzik kullanılır.
1: Hmm.
0: Onun için Mevlevi, Bektaşi ayinlerinde müzik vardır. Müzik yani önemli bir şey. Yani müzik bu hayatın en önemli birkaç şey. Matematik, müzik, İnançlar, yani bunlar çok önemli şeyler. Bunları iyi anlamamız lazım. Hele biz savaşa bile müzikle, zikre bile müzikle, ibadete bile müzikle, bilmem nerelere kadar Viyana kapılarına bile müzikle giden bir millet olarak bizim bunu çok iyi bilmemiz lazım. Yani müziği çok iyi bilmemiz lazım.
1: Hı
0: hı. Anlatabiliyor muyum?
1: Belki Turan Uğurlu'nun bu sözlerinden sonra yarın müzik adında Türkiye'de bir devrim olur.
0: Keşke olsa yani ama nerede? Atıl Yanurlu böyle diyorsa tam tersini yapalım da diyebilirim. Bilemiyorum artık onu sen biliyorsun Esra.
1: Bir de bir şey de var yani şunu anlıyorum ki evet iyiliğin de bir müzik olduğunu düşünüyoruz değil mi?
0: Bravo.
1: İyilik de bir müzik.
0: Kötülük de bir müzik ama şimdi çift taraflı. Namluyu nereye çevirirsen o tarafa gider yani.
1: Doğru. Müzik de bir
0: toplumu bitirirsin yani müzikle.
1: Hmm.
0: Direkt beyne hitap ediyor çünkü. Görmüyorsun bak dikkat et. Görmüyorsun. Yani onu öbür tarafa çevirdiği zaman yani düşmanca hazırlayıp sana sunduğu zaman sen onu görmüyorsun. Senin algı merkezlerin onu algılıyor. Tehlikeli bir şey. Onun için seçeceğin sen kendine göre müziğini dinleyeceksin. Her müziği değil, sana uygun olanı.
1: Yani şu anda mesela galiba şu da var yani kaliteli seçkin ya da müzik diyelim hani mesela Turan Uğurlu'nun yaptığı müziği aslında bir o kadar da çok fazla seveni de var.
0: Var.
1: Değil mi?
0: Sevmeyen de vardır mutlaka.
1: Ya bu her şey açısından baktığınız zaman bu doğrultuda yani olabilir ama tabii. Mesela bir görüyorum ki işte mesela sizi İstanbul'da hatırlayan değil mi bir sürü
0: 30 yıl oldu.
1: sevenleriniz de var.
0: 30 yıl, 30 yıl.
1: Mesela sorsak şu anda yeni eserler yapıyor mu? Evet yapıyor. Turan Uğurlu. Yapıyor.
0: Yapıyor. Yani Tuluyan Uğurlu uzun yol savaşçısı. Uzun yolda giden adam. Parsayı vurup voleyi yapalım abi, bir parça yapalım bitsin. Öyle değil. Uzun yol.
1: Öyle var mı öyle sanatçılar?
0: Onlar sanatçı değil zaten. Onlara sanatçı denmiyor.
1: Tahsilatçı diyorsunuz.
0: Çok iyi. Ya müthiş. Yani hakikaten Türk Dil Kurumu bugün yaşadı.
1: Ne oldu öyle bilmiyorum ama.
0: Süper. Yani ne diyordun? Bir de bir şey dedin demin, çok komikti ya o.
1: Ne dedim?
0: Bir şey dedin, unuttum şu anda. Çok güzel şeyler konuştuk ya, araya girdi.
1: Senfoniden mi? Manifoni. Yani öyle dediniz dediğin için. Ama yani ben sizin yani söylediklerinizi ama... bir ekonomik anlaşılması açısından kelimeler biçiyor.
0: Yani 40 tane, yani 40 tane bağlamaya aynı melodiyi çaldırmak bir şey ifade etmiyor. Anlatabiliyor muyum?
1: Ama şöyle bir şey de var. Mesela Tuluyan Uğurlu...
0: Benim için müzisyen olarak etmiyor. Seyirci olarak eder. İhtişamlı gelir çünkü. O ayrı bir şey. Ama Tuluyan Uğurlu bir müzisyen, bir besteci olarak bir şey ifade etmiyor. Yani.
1: Bir de Tuluyan Uğurlu olduğunuz zaman da galiba şey olması lazım değil mi mesela? Beğenilerimizi de biraz... ekonomik kullanmamız.
0: Yok şöyle bir şey yok. Niye öyle olsun? Ben çok böyle insanların nefret ettiği falan, böyle hakir gördüğü şeyleri çok severim yani.
1: Mesela 5 tane söylesek hadi bakalım. 1.
0: Müslüm Baba.
1: Müslüm Gürses de. Allah rahmet eylesin.
0: Evet. Bir şey söyleyeceğim.
1: Çok güzel.
0: Sen piyano çalarken birisinin piyano dinleyip kendini hançerlediğini, jiletlediğini gördün mü hiç? Görmedin değil mi? Bak. Başardığı şey müthiş bir şey. Olaya bir de böyle bak. Yani adam şarkı söylüyor. Orada birisi kendine kast ediyor. Ya bu az buz bir nokta değil.
1: Bir boyut değiştirmeden.
0: Tabii boyut değiştirme. İyi bir şey değil ama boyut değiştirme.
1: Şöyle
0: bir piyanistin bunu başarabilmesi biraz zor.
1: Başarılı diyorsunuz. Hı. 2.
0: Ha şey mi söylüyorum?
1: Evet.
0: Ne söylüyorum?
1: Halkın aslında bir kesimin çok hakir gördüğü ama benim çok beğendiğim dediniz.
0: Ya, Arif Sağ'ı çok severim mesela.
1: Evet.
0: Arif Sağ'ın bağlamasını çok severim ama. Orhan Gencebay'ın bağlamasını çok severim.
1: Çok.
0: Müthiş bağlama çalıyor.
1: Tamam.
0: Bak hep o tarafını bizden sakladı.
1: Orhan Gencebay mı?
0: Tabii. Sadece eski albümlerinin sonunda bir tane parça var. Orada bağlama improvize yaptı. Çıkıp konserler verecekti. Hata etti.
1: Hangi eserdi o?
0: Birçok eseri var öyle. Yani birçok kaseti var. İlk çıkan kasetlerin sonunda hep bir parça vardır. O parçalar hep bağlama solodur yani. Anlatabiliyor muyum? Mesela ve müthiş çalar. İnanılmaz. O oktavlar falan tertemiz yani.
1: En çok hangi eserini seviyorsunuz? Orhan Gencebay.
0: Karaçalı'yı çok severim ben.
1: Karaçalı. Nasıldı?
0: Ya şu anda tam şey yapamam ama Karaçalı çok başarılıdır yani.
1: Ben mesela düşünüyorum hangi eseri? Düşünüyorum.
0: Bir de bir şey söyleyeyim
1: Ziyan.
0: Mesela bak. Bak şöyle bir şey var mesela, bir yere girdim, bir müzik çalıyor. Asla kapatın demem. En sevmediğim şey bile olsa. İnsanların ortak değerlerine saygılıyımdır. Onun için de saygı görüyorum zaten.
1: Yok o kesin, estağfurullah, o konuda hiçbir...
0: Tabii hayır yani sizi... sen saygı göstereceksin ki saygı göresin. Saygı göstermeden niye saygı göresin ki?
1: Ama şöyle bir şey var. Mesela bu isimleri saydığımız zaman bu isimlerin niçin mesela bir kesim tarafından çok... Mesela ben merhum...
0: Bilmiyor ki bağlama çalmanın zorluğunu bilmiyor ki adam.
1: Ay, Ferdi,
0: bağlamanın ne kadar zor bir şey olduğunu bilmiyor. Onun için de almış eline tıngırdatıyor diyor mesela, değil mi?
1: Evet.
0: Ya işte bu yani bilmiyor. Bilmediğinden oluyor. Aslında hakir görmesi o yüzden. Yoksa bilgilendirilmiş olsaydı belki, hatta kendisi...

0: biraz çalıyor olmuş olsaydı öyle düşünmezdi. Biz niye bağlama çalmıyoruz mesela millet olarak?
1: Çalıyoruz.
0: Nerede çalıyorsun? Sen bağlama çalıyor musun?
1: Yani ben bağlama çalmıyorum. Çünkü...
0: Ben cura çalıyorum. Yani neden bağlama çalmıyoruz? Ama mesela millet olarak niye elimize alıp bir bağlama çalamıyoruz biz yani?
1: Çok doğru, çok güzel bir soru. Ama şöyle dinlemeyi de çok severim. Hı hı. Ben bu arada müzik severim yani onu söyleyeyim. Ama şöyle ben çok insanlarda son zamanlarda çok görüyorum mesela enstrüman.
0: Ben piyano çalanları çok görüyorum.
1: Mesela. Piyano da çok arttı.
0: Ama çok güzel bir şey
1: o. O da güzel.
0: Ama niye biliyor musun?
1: Niye?
0: Çünkü ben Anadolu'da konserler verdim. Yüzlerce. Yokluk içinde elektronik klavyelerle hatta ilk gittiğimde sonradan şehirlere piyano alındı. İdil Biret mesela rahmetli çok büyük hizmeti vardır. Piyanoyu sevdirmek çok büyük faziletti bu ülkede. Hı-hı. Anlatabiliyor muyum? Ama biz niye mesela bağlama her evde bir bağlama yok niye biz bağlama çalamıyoruz?
1: Genelde şöyle oluyor. Bir enstrümanı çalabilen insan zaten hepsini çalabiliyor. Mesela şu...

0: alıp eline bağlamayı, alıp eline bağlamayı konser salonları bütün dünyada konserler vermesi gereken bir insandı. Ben bunu defalarca bu her programda söylerim, biliyor musun?
1: Sizi sevenleriniz şöyle bir uyarıda nacizane bulunmuşlar. Hayır, diyorlar ki İdil Biret Hanım hayatta diyorlar.
0: İdil Biret Hanım öldü maalesef.
1: Hı hı.
0: Evet. Maalesef kaybettik. Hı hı. Ya hemen Google'a yazsınlar lütfen. Google amcaya bir soralım diye.
1: Allah rahmet eylesin o zaman. Şimdi programımızın son bölümüne gelmişken, bu arada yeni albümümüz derken yeni eserlerimiz de çıktı değil mi? Bunlar bir taraftan aslında dijitalde olacaklar.
2: Zaten Spotify'da şu anda her yerde var yani.
1: Bu büyük kolaylık oldu mu bu dijital mecralar sizin için?
0: Tabii ki oldu. Bir kere yani mixi, masteringi, final mixi falan yaptıktan sonra. Bu arada Babil çok önemli bir gerçekten teknolojik altyapıya ihtiyaç duydu ve onu gerçekleştirdik. Sevgili Ceyhun Kuru bu konuda bana bütün imkanları sundu yani. Benim ses mühendisim çok başarılı bir yıllarını müziğe vermiş bir insan. Bütün elektronik altyapıyı okurdu ve buyur geç çal dedi yani. Buyur eser yaz dedi. Çok önemli bir şey. Kendisi elektronik altyapıyı kurduktan sonra çok değerli bir adamdır. Sağ olsun.
1: Evet, yavaş yavaş çıkacağız ama çok güzel bir program yaptık. Değil mi?
0: Ya biz bugün açtık bence. Gerçekten kendimizi de açtık.
1: Bu
0: iyi oldu yani. Bir kere çok samimi oldu.
1: Bir hata yapmamak açısından tekrar söylüyorum. İdil Biret sanatçımız hayatta olabilir mi? Ben burada bir hata yapmamak adına söylüyorum. Çünkü net bir şey bulunamadığı efendim söylüyoruz.
0: Bulunamadı değil mi yani? Bulunamaz zaten. Nerede bulunacak?
1: 2026 yılı itibariyle 84 yaşındadır.
0: Öyle mi, yaşıyor mu?
1: Diye bir şey var. Neyse, biz bu anlamda
0: Bir dakika. Ben Suna Kan ölmüş, pardon, yanlış dedim.
1: Doğru. Evet, onu çok özür diliyoruz ama bu anlamda da inşallah Allah ömürlerini
0: ya bu programda onu da şey yaptı yani, büyük hata tabii, kusura bakmasınlar.
1: Estağfurullah, yani bizim için hatadan ziyade
0: Suna Kan.
1: Suna Kan.
0: Keman sanatçımız.
1: Evet. Şimdi.
0: Allah uzun ömür versin. Hakikaten önemli insanlardı yani.

0: Evet, şimdi tekrar geldi. Ne kadar sizi seven izleyicileriniz var sevgili Turuyan Uğurlu. Suna Kaan, evet öldü diyorlar. Onunla karıştırılma ihtimali yüksek olduğu
1: olabilir.
0: için. Biz bu anlamda inşallah Edebiyat Hanım'ı da işte Allah uzun ömürler versin diyelim.
1: Kesinlikle.
0: Diyelim, bunu söyleyelim. O zaman gidelim.
1: Nereye gidiyoruz?
0: Program
1: Reklama.
0: bitti. Reklam değil, programımızın sonuna. Hatta diyorlar ki program çok güzel. Yani uzatalım 2 saat falan. Ama dedim ben şimdi
1: Öyle
0: Turuyan
1: mi dedin? Aa, ne güzel. Çok sevindim. Ya çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür
1: Şeref
0: ederim.
1: duydum, sağ ol.
0: Turuyan Uğurlu'yla ben hep bu sohbet hep bu hizadaydı ve muhteşem bir kıvam bu. Çok teşekkür ediyorum
1: Ben teşekkür
0: gerçekten.
1: ederim.
0: Benim için, bizim için, Türkiye için Turuyan Uğurlu çok önemli bir isim. Hatta ben tekrar söylemek istiyorum ki Gazze katliamı, Gazze'deki mazlum kardeşlerimizin 100 bini geçen mazlum kardeşlerimizin şehadetinden sonra da hep söyleyeceğim. Turuyan Uğurlu hep oradaydı. Hep bu kardeşlerimizin yanındaydı.
1: Tabii ki
0: Bu
1: öyleydi.
0: anlamda 7 Ekim'de başlamadığına dair en büyük kanıt da Turuyan Uğurlu'nun o muhteşem eserleri ve
1: Zaten
0: oradaki
1: birçok
0: ses olmayan.
1: uluslararası ajansta da o benim daha evvel Gazze için ya da farklı şeyler için yaptığım müziklerle haberler yapıldı yani. O da benim
0: Değil
1: için
0: mi?
1: evet, ha,
0: Ne kadar
1: yani
0: önemli.
1: orada
0: Önemli.
1: Gazze'deki olayları
0: Çok önemli.
1: gösterirlerken başka
0: Çok önemli.
1: kanallardaki evet.
0: Çok teşekkür ediyorum
1: Ya
0: sevgili Turan.
1: İdilbiret'e sonsuz sevgilerimi ileteyim.
0: Sonsuz sevgiler. Biz bu anlamda bir karışıklık oldu.
1: Ne oluyor, olabilir,
0: Muhtemelen
1: normaldir. Ya ben...
0: sanatçımız da bunu anlayacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, önümüzdeki hafta yaşarsak Rabbim nasip
1: Böyle bir
0: ederse
1: deli var
0: kim
1: mı
0: vardı?
1: böyle
0: Evet,
1: şey?
0: besteci, sanatçı, çok sevdiğimiz sanatçı Turan Uğurlu'yla siz varmış ama kameralar yokmuş gibi muhteşem bir sohbet gerçekleştirdik.
1: Aynen öyle.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yaşarsak efendim buralarda olacağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyoruz. Hadi bakalım.

Götler'deki ülkümüz Kızıl Elma, yaklaştıkça uzaklaşan bir ülküydü. Adını yüzyıllardır taşıyan, maneviyatla yoğrulmuş bir hedef Kızıl Elma. Bugün artık sadece bir efsane değil, gökyüzünde süzülen, milletimizin kararlılığını, vatan aşkını ve bağımsızlık tutkusunu temsil eden somut bir irade. İnsansız, cesur, milli ve değerli. Kızıl Elma, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak yalnızca bir mühendislik harikası değil. 100 yıl önce işgale direnen bir milletin torunlarına gecikmiş ama onurlu bir hediye. Gövdesinde mühimmat taşıyan, yapısıyla radarlarda görünmez, ISR radarıyla hedefe kilitli, agresif manevralarıyla meydan okuyan bir yapıya sahip. 10 metre kanat açıklığı, 25 bin feet irtifa, 4 saatten fazla havada kalış süresi ve 1500 kilogram faydalı yük kapasitesiyle çağın ilerisinde bir kudret. Kısa pistte uçak gemilerinden kalkabiliyor. Savaşın geleceğini bugünden imza atıyor. 8,5 ton kalkış ağırlığıyla devleşiyor. Türk mühendisliğinin göğsünü kabartıyor. Geleceğin savaşları insansız cephelerde kazanılacak. Kızıl Elma bu çağ değişimini sezen ve ona yön veren bir aklın eseri. Öngörünün, azmin ve millet iradesinin gökyüzüne kazınmış kararlılığı. Kızıl Elma, Türkiye yüzyılının semalarda yankılanan adı ve o ad artık sadece hayallerde değil, gökyüzüne kazınan bir gerçek.

0: hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan günaydın, mutlu sabahlar. Ben Duygu Göktürk, moderatör sabahla karşınızdayız. ABD-İran hattında nükleer ve Hürmüz konusunda ateşkes görüşmeleri devam ederken sahada çatışmalar devam ediyor efendim. Kuveyt ordusu ülkeye yönelik füze ve insansız hava araçları saldırılarına karşı hava savunma sistemleriyle müdahale ettiklerini duyurdu. Kuveyt ordusunun sosyal medya platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamada hava savunma sistemlerinin İHA ve füze saldırılarını engellemeye çalıştığı bilgisi paylaşıldı. Ülkede duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin saldırıları önlemesinden kaynaklandığı belirtilen açıklamada vatandaşların güvenlik talimatlarına uyması istendi. Açıklamada saldırıların kaynağına veya niteliğine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi. Kuveyt resmi haber ajansı KUNA ise ülkede siren seslerinin duyulduğunu açıkladı. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM'un İran'ın saldırgan eylemlerine karşı Keşm Adası ve Goruk şehirlerinde rampaları vurdukları açıklandı. ABD ve İran arasındaki olası anlaşma bir kez daha belirsizliğe sürüklendi efendim. Amerika Birleşik Devletleri'nden geçen hafta gelen iyimser açıklamalar İran'la anlaşma umutlarını artırmış olsa da şu ana kadar somut bir gelişme yok. İran'dansa yeni açıklamalar var. ABD Başkanı Donald Trump da İran saldırılarını değerlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınına konuştu. İran ordusunda ılımlı olanları öldürmediklerini değerlendirdi. Diğerlerini hedef aldıklarını söyledi. ABD ve İran'ın iyi bir anlaşmaya yaklaştıklarını ifade etti. Kartların ABD'nin elinde olduğunu belirtti. İran'ın baş müzakerecisi Muhammed Kalibaf, ülkenin hakları garanti altına alınmadan ABD ile hiçbir anlaşma kabul edilmeyecek dedi. Bize boyun eğdirmeye çalışmak aptalca bir rüya ifadelerini kullandı. İran Silahlı Kuvvetleri Hürmüz Boğazı'nda yönetimin yürütüldüğünü belirtti. Tüm gemilerin Devrim Muhafızları Ordusu donanmasından izin alması gerektiğini hatırlattı. Aksi takdirde güvenlik tehdidiyle karşılaşacakları aktarıldı. Trafiğe müdahale etmeye çalışan yabancı askeri gemilerinde hedef alınacağını bildirdi. Ayrıca Rusya ve Çin'in geçişler konusunda özel muamele göreceği belirtildi. Bir kez daha çıkmaza giren anlaşmada bazı kritik noktalarsa hala belirsiz. Onlardan biri İran'ın dondurulmuş varlıklarının iadesi. İran basınında yer alan haberlere göre ABD İran'ın dondurulmuş 12 milyar dolarlık varlığına erişim taahhüdünde bulundu. ABD basını ise ABD Başkanı Donald Trump'ın erişimi içeren maddelerden endişeli olduğunu iddia etti. Anlaşma taslağında Trump'ın değişiklik talep ettiği öne sürüldü. Buna göre İran'ın nükleer materyalleriyle ilgili maddelerin daha güçlü hale getirilmesini talep etti. Sunulan yeni teklif sonrası gözler İran'ın yaklaşık 3 gün içinde vermesi beklenen yanıta çevrildi. Zenginleştirilmiş uranyum ve Hürmüz Boğazı da müzakereleri çıkmaza sürükleyen maddelerden. Trump bir yandan Boğaz'da krizin sona ermesini istiyor. Diğer yandan krizi başarı hikayesine dönüştürmeyi hedefliyor. Tahran'a baskı kurmaya çalışırken İran'ın beklentilerinden vazgeçmeyen tavrı da anlaşmayı belirsizliğe sürüklüyor. Gazze ile devam edelim. İsrail'in sahada uygulamadığı ateşkes Gazze'liler için hayal kırıklığına dönüşüyor efendim. Bayram boyunca yoğun saldırılarda 33 Filistinli daha şehit oldu. Saldırıların sürdüğü bölgede şehitler ve yaralıların sayısı artarken ateşkesin akıbeti merak konusu.
1: Pazar çevresi vuruldu.

0: Soykırımcı İsrail saldırılar boyunca sivilleri hedef almaktan geri durmadı. Bir İsrail askeri ateşkesten sonra da sarı hatta yaklaşan herkesi doğrudan hedef alarak öldürme yönünde talimat aldıklarını anlattı. Bazı askerlerin Filistinlileri öldürmekten keyif aldığını söyledi. Saldırıların dinmediği bölgede İsrail ateşkesi sahada uygulamadı. Hamas'tan ateşkese ilişkin yeni bir açıklama geldi. Arabulucularla iletişime devam ettikleri belirtildi. İsrail'in ateşkesi baltaladığına da dikkati çeken Hamas, ikinci aşama için temasların sürdüğünü açıkladı.
1: Lübnan'da son duruma da bakalım. İsrail ordusu Lübnan'da saldırılarını aralıksız sürdürdü. İşgali genişleten ordu birçok bölgeyi bombaladı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. İsrail, Sur, Nebatiye ve Sayda'daki çeşitli beldeleri hedef aldı. Zehrani Nehri'nin güneyi için saldırı tehditleri yayımlandı. Sivillere saldırı düzenlendi. Evler bombalandı. Nebatiye'de 6'sı çocuk, 9 Suriyeli hayatını kaybetti. Ateşkese rağmen düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı arttı. 2 Mart'tan bu yana 3.371'e ulaştı. Lübnan Başbakanı Nevas Selam saldırılara tepki gösterdi. İsrail'in ülkesine yönelik benzeri görülmemiş tehlikeli saldırılarıyla karşı karşıya olduklarını söyledi. İşgalinde genişletildiği bölgede İsrail, Litani Nehri'ni aşarak Nebatiye kent merkezinin yakınlarına kadar ulaştı. Stratejik tepede yer alan Şakif Kalesi işgal edildi. Nebatiye bölgesinde yer alan Beaufort Kalesi'nin kontrol altına alındığı açıklandı. İsrail ise daha fazla toprak istiyor. İsrail basınına göre Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'ya Dahiye'yi yerle bir etme çağrısında bulundu. Lübnan'da ateşkese karşı olduğu yinelendi. ABD ile İran'a yönelik saldırıları eleştiren İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail basınında topa tutuldu. Stratejik hamlelerin hata olduğu analizi yapılırken, Netanyahu'nun savaşları şahsi çıkarları için sürdürdüğü savunuldu.
2: İtiraf niteliğinde analiz geldi, hatalar ortaya döküldü. İsrail basını Başbakan Benjamin Netanyahu'yu eleştirdi. İsrail merkezli Haaretz gazetesi Netanyahu'yu manşetine taşıdı. Gazete, Netanyahu savaşları siyasi ve şahsi çıkarları için sürdürüyor dedi. Tek amacı karşı tarafın cesetlerini saymak olan bir savaş asla tatmin edici olmayacak bir savaştır denildi. Gazze ve Lübnan'da savaşı ne kadar çabuk sona erdirirsek o kadar az zarar verecektir değerlendirmesinde bulunuldu. Gazze ve Lübnan'da işgali genişleten İsrail'in İran'daki başarısızlığını kapatmaya çalıştığı savunuldu. İsrail'de çöküş korkusu yaşanırken bir analiz de Maariv'den geldi. Gazete askeri hamleleri eleştirdi. Hava kuvvetlerine aşırı bağımlılığın İsrail'i gelecekteki savaşlara karşı kırılgan hale getirdiği vurgulandı. İsrail'in kara kuvvetlerini geri plana ittiği, bunun da çok katmanlı savaş kapasitesini zayıflattığı vurgulandı. Yapılan yaklaşık 8 milyar dolarlık F-35 ve F-15 savaş uçağı alımı da eleştirildi. Yatırımın geleceğin savaş senaryolarına uygun olmadığı görüşü dile getirildi.

0: Türkiye Büyük Millet Meclisi bayram tatilinin ardından yeni haftada yoğun mesaiye hazırlanıyor efendim. Genel kurul ve komisyonlarda önemli kanun teklifleri ele alınacak, düzenlemeler tek tek görüşülecek.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi bayram tatilinin ardından yoğun mesaiye hazırlanıyor. Yeni haftada genel kurulda ve komisyonlarda yeni kanun teklifleri görüşülecek. Genel kurul 2 Haziran Salı günü toplanacak. Toprak koruma ve arazi kullanımı kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşülecek. Teklife göre izinsiz yapılara elektrik, su ve doğalgaz aboneliği bağlanmayacak. Kurallara aykırı işlem yapan kurumlara her abone için 100 bin lira ceza uygulanacak. Canlı hayvan sevklerinde de gerekli belgeleri bulundurmayanlara para cezası verilecek. Orman Genel Müdürlüğü ise karbon yutak ormanları kurabilecek. Teklifte alkollü içeceklere yönelik yeni bir düzenleme de yer alıyor. Buna göre alkollü içki üreten, ithal

0: Eden ve pazarlayan firmalar marka ve logolarını kullanarak etkinliklere ya da yayınlara destek veremeyecek. Komisyonlarda da yoğun gündem var. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu emniyet teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini ele alacak. İçişleri Komisyonu'nda Türk Kızılay Kanunu teklifi görüşülecek. Okul saldırılarının nedenlerini araştırma komisyonu ise gündemdeki konuları görüşmek üzere toplanacak. Salı ve çarşamba günleri mecliste grup toplantıları yapılacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise gözler salı gününe çevrildi. Grup toplantısının saati ve yönetimine dair yetki tartışması sürüyor. Mahkeme kararı sonrası yaşanan süreçte Kemal Kılıçdaroğlu meclis başkanlığına dilekçe vermiş, milletvekillerine de yazı göndererek gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece meclis CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır ifadelerini kullanmıştı. İşte tüm bu tartışmalardan sonra CHP grup toplantısının bu hafta nasıl yapılacağı merak konusu.
1: Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün içimize sızdırdığı ajanlar dedi. Gözler Özgür Özel yönetimine çevrildi. Onlar da Kılıçdaroğlu'nu FETÖ'ye destek vermekle itham etti. Açıklama Özgür Özel'in MYK adı altında milletvekilleriyle yaptığı toplantının ardından yapıldı.
2: Özgür Özel CHP'de paralel genel başkan gibi davranmaya devam ediyor. Son olarak mecliste korsan bir MYK toplantısı düzenledi. Açıklamaları butlan kararından sonra artık parti sözcüsü olmayan Zeynel Emre yaptı. Anıtkabir'e yürüyüşün planlı olmadığını iddia etti. Özgür Özel CHP'sinde kararların nasıl alındığına ilişkin fikir vermesi açısından önemliydi.
3: Biz bu yürüyüşü böyle günler öncesinden planlamadık açıkçası. Yani o gün düşünülen, hani orada insanlar farklı illerden geldi, yüz binlerce insan.
2: Kılıçdaroğlu paralel CHP'nin aktörleri için FETÖ'nün ajanları ifadesini kullanmıştı. Karşıdan da Kılıçdaroğlu'na FETÖ iması yapıldı. FETÖ soruşturmaları kapsamında yargılanıp ceza alan Fatih Gürsul kastediliyordu.
3: Sayın Özgür Özel'in genel başkanlığı boyunca belirlediği adaylar içerisinde hiçbir zaman hiçbir FETÖ'cü olmamıştır. Hiçbir danışmanı FETÖ'cü çıkmamıştır.
2: Genel Merkez ve Güven Park'taki bayramlaşma mitinglerinde iki farklı CHP görüntüsü perçinlendi. Genel Merkez'deki kalabalık Kılıçdaroğlu'nun hafife alınmaması gerektiğinin bir yansımasıydı. Ancak Özgür Özel CHP'si küçümseme eğiliminde.
3: Eğer iradeye bakarsanız, eğer seçmenlere bakarsanız o seçmen hiçbir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmemiştir, bir bütün olarak yanındadır. Geri kalan bir avuç azınlıktır.
2: CHP'deki bir başka tartışma grup toplantısına yönelik. Özgür Özel, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun olurunu almadan kendini grup başkanı ilan ettirmişti. Bundan sonra salı günü mecliste CHP'ye ayrılan salonda konuşup konuşmayacağı tartışma konusu olmuştu. CHP'den gerilimin tırmandırılacağına ilişkin açıklamalar geliyor.
3: Seçilen grup başkanı ve grup başkan vekili ve partinin milletvekillerini partimize tahsisli bir salona alınmaması gibi bir ihtimali düşünmek istemiyoruz. Biz grup toplantımızı yapacağız.
1: Kılıçdaroğlu, CHP'deki değişimci kadrolar için arkamızdan sinsice sızan FETÖ ajanları ifadesini kullandı. Peki bu iddiasına yönelik argümanlar var mı? Detaylarına bakalım.
4: Arkamızdan sinsice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Biz vatan dedikçe, biz millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum.
5: Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi önündeki bayramlaşma mitinginde yaptığı konuşmada en dikkat çekici ifadelerden biri buydu. Acaba İmamoğlu ve Özgür Özel'i FETÖ ajanı olarak mı görüyordu? Peki Kılıçdaroğlu'nun bu iddiasını temellendirecek argümanlar var mı?
6: Kamuoyunda çeşitli isimlerle anılan işte FETÖ terör örgütü diye yetkililerin ifade ettikleri Manisa'daki bir inanç grubuna, bir cemaate kendilerine hizmet hareketi olarak ifade eden kişilere karşı yapılmış bir operasyondan sonra bugün Emniyet Müdürlüğü'nde bu tutukluları, gözaltında olanları ziyaret ediyoruz. 4 tanesiyle görüştüm yukarıdan.
5: Özgür Özel 2015 yılında Manisa'da bir FETÖ operasyonunda gözaltına alınanları ziyaret ediyor, onlara desteğini eksik etmiyordu. O tarihte çoktan terör örgütü olarak ilan edilmiş örgüt için inanç grubu ifadesini kullanıyordu. Özgür Özel ile FETÖ'cüler arasındaki bu muhabbetin gerekçesi FETÖ itirafçısı Enis Uludemir'in 2016 yılında savcılığa verdiği ifade tutanağına yansıdı.
2: Özellikle Salihli bölgesinde AK Parti'ye sempati az olduğundan CHP içinde örgüt yapılanması vardı. Bu kapsamda Salihli içerisinde eczacılık yapan Özgür Özel 2007 yılından itibaren FETÖ-PYD'ye terör örgütü tarafından desteklenmeye başlandı. Özgür Özel içerisinde bu destekleme parlatma olarak tabir edilmekteydi. FETÖ-PYD'ye 2007 yılından itibaren Özgür Özel'e maddi ve manevi destekte bulunmuştur.
5: Uludemir, FETÖ'nün Özgür Özel'i parlatmak ve CHP'de makam sahibi yapmak için yoğun çaba harcadığını iddia ediyordu. FETÖ'nün Manisa İmamı ve Salihli Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Talat Zurnacı'yla istişare edilerek Özel'in isim olarak belirlendiği iddia ediliyor. Hatta 2008'de Alevi çalıştayları kapsamında muhalif isimlerin ABD'ye gönderildiği, bunların başında da Özel'in olduğu iddiası da mevcut.
7: 2008 yılında Manisa'da çalışmalar düzenledik. Burada muhalif olan kanadın içerisinde siyaset ehli olan isimleri belirledik ve bunları Amerika'ya gönderdik ve bunların en başında da Özgür Özel vardı. Özgür Özel de bu 2008 yılından itibaren de zaten belli bir yükselişe geçti. FETÖ tarafından da parlatıldı ve şu andaki konumuna ulaştı.
5: Kayıtlarda Özgür Özel'in kızının FETÖ okullarınca ödüllendirildiği iddiası da mevcut. Bu iddianın ayrıntıları sosyal medyada da dolaşan Zaman Gazetesi küpüründe saklı.
2: CHP'li vekil Özel tasarımda dünya dördüncüsü olan kızına ödülünü verdi.
5: 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yürütülen soruşturmalarda örgütün ilk ve en önemli eğitim kurumu olarak bilinen İzmir'deki Yamanlar Koleji'ne önce kayyum atanmış, ardından yayınlanan kanun hükmünde kararnameyle resmi olarak kapısına kilit vurulmuştu. Özgür Özel'in adına FETÖ'nün haberleşme programı Baylok yazışmalarında da rastlıyoruz. Konuşma FETÖ yöneticileri Zamanın Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkan Yardımcısı Erkam Tufan Avtav'la Genel Sekreteri Salih Yaylacı arasında geçiyor.
2: Manisa CHP Vekili Özgür Özel'le diyalogumuz nasıl?
5: Soma maden kazasıyla ilgili bilgi notları var. Versek kullanır ve iyi de olur.
2: Nereden aldığını nasıl izah edecek?
5: Önce inceleyelim. Problemli bir ifade varsa çıkarıp verelim. Kılıçdaroğlu'na yakın gazeteci Nuray Başaran, Özel hakkında FETÖ bağlantıları ve kurultay finansmanı nedeniyle yeni soruşturmalar geleceğini iddia etti. Bu iddialar henüz resmi bir iddianameyle sonuçlanmadı.
1: Hatay'daki dört yol hasta demir yolu ve otoyolu projesiyle Amikovası'na ulaşım kolaylaşacak. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu projeyle bölgenin üretim, ticaret ve lojistik kapasitesinin önemli ölçüde artacağını belirtti. Otoyol dünyanın ilk fonksiyonel üçlü tüp projesi olacak.
8: Türkiye stratejik konumuyla küresel ticaretin en kritik geçiş noktalarından biri olmaya devam ediyor. Bu vizyonla hayata geçirilen onlarca projelerden biri de Hatay'daki 4 yol hassa demiryolu ve otoyol projesi. Projeyle bölge, üretim, ticaret ve lojistiğin üssü konumunda olacak.
9: Bu dev makine 1200 metre derinde 50 derecede çalışıyor.
8: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hatay'da yapımı süren 4 yol hassa demiryolu ve otoyolu projesi ilişkin açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu projeyle Amikovası'na ulaşımın çok kısalacağını belirtti. Amikovası'nın tarımsal üretimini Güneydoğu Anadolu'nun sanayi ve ihracat kapasitesiyle birlikte İskenderun Limanı'na daha hızlı ulaştıracağız ifadesini kullandı.
9: Ticaret, üretim ve umut da yeniden inşa ediliyor.
8: Uraloğlu yazılı açıklamasında Amanos Dağları'nın altından geçecek dev tünellerle Güneydoğu Anadolu bölgesini İskenderun Limanı'na en kısa güzel gahtan bağlayacaklarını aktardı. Türkiye'nin üretim gücünün denizle daha hızlı buluşacağını belirtti. Limanların hinterlandının daha da genişleyeceğini vurguladı.
9: İskenderun Limanı bu projeyle birlikte Orta Doğu'nun denize açılan en stratejik kapılarından biri haline geliyor.
8: Dört yol hassa demiryolu ve otoyolu projesi dünyanın ilk fonksiyonel üçlü tüp projesi olacak. Zira proje doğrultusunda Amanos Dağları'nın altından geçecek şekilde her biri yaklaşık 20 kilometrelik 2 karayolu ve bir demiryolu tüneli inşa edilecek. Amikovası'na ulaşım 1 saatten 5 dakikaya düşecek. Demiryolu hattı toplam 55 kilometre, 4 şeritli otoyolsa 25 kilometre olarak planlandı. İlk etapta Amanos geçişini sağlayacak tünel yapıları uygulamaya alınacak. Karayolu bağlantısı da Toprakkale-İskenderun otoyolundan ayrılarak 4 yol üzerinden Hassa'ya bağlanacak.
1: 9 günlük bayram tatili sona erdi. Kimi işine, kimi okuluna dönüyor efendim. Alarm sesini düşündükçe içinizi bir sıkıntı kaplıyorsa telaşlanmayın, yalnız değilsiniz. Tatil sonrası sendromu yaşıyor olabilirsiniz. Uzmanlar tatil dönüşünde adaptasyonu kolaylaştıracak önerileri sıraladı. İzleyelim.
10: Hangi kanal? 9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi. Milyonlarca kişi yeniden işine, okuluna ve günlük koşuşturmasına dönüyor. Ancak tatil modundan çıkmak sanıldığı kadar kolay değil. Uzmanlara göre pek çok kişi tatil sonrası sendromu yaşıyor.
11: Hissedilen o isteksizlik ve adaptasyon güçlüğü aslında beynin rutin değişimine verdiği oldukça doğal bir tepki.
10: Alarm sesleri, trafik çilesi ve yeniden başlayan sorumluluklar. Uzun bir tatilin ardından günlük hayata dönenlerin ortak şikayeti ise aynı. İşe gidesim yok.
11: Yalnız değilsiniz. Aslında tembel veya yetersiz de değilsiniz. Çünkü psikolojide biz bu duruma tatil sonrası sendromu ya da tatil sonrası adaptasyon süreci diyoruz.
10: Uzmanlara göre bu durum tamamen doğal. Çünkü tatil boyunca daha esnek bir düzene alışan beyin aniden yoğun iş temposuna dönünce adapte olmakta güçlük çekiyor. Bu da dikkat dağınıklığı, yorgunluk, isteksizlik ve hatta kaygıya neden olabiliyor.
11: Çünkü modern yaşamda insanlar, hepimiz aslında sürekli bir şeylere yetişmeye, bir şeylere hazır hale gelmeye çalışıyoruz. Tatilde de biraz nefes alabilen zihnimiz tekrar o yoğun tempoya dönerken doğal olarak zorlanıyor.
10: Peki bu süreç nasıl atlatılır?
11: En büyük hata tatilden döner dönmez kendimizden %100 performans beklemek. Oysa dediğim gibi zihnimizin de belli bir adaptasyona ihtiyacı var. İlk birkaç günü ısınma süreci gibi görmek gerekiyor. Uyku düzenini toparlamak, küçük hedeflerle başlamak, neden bu kadar isteksizim diye kendimizi suçlamamız çok çok önemli.
10: Eğer yaşanan motivasyon kaybı, stres ve uyum sorunları günlük hayatı etkilemeye başladıysa uzmanlar profesyonel destek alınmasını öneriyor.
1: Kutsal topraklarda ibadetlerini tamamlayan binlerce hacı yurda döndü. Ailelerinin özlemi büyük bir kavuşmayla son buldu. İlk hacı kafilesi özel ve tarifeli uçaklarla İstanbul Havalimanı'na ayak bastı.
12: Oradan insan oraya gidince ayrılmak istemiyor açıkçası.
5: Güllerle karşılandılar, kutsal topraklardan memlekete döndüler.
12: Buradakileri de özlüyorsunuz işte, annenizi, babanızı, eşinizi, çocuklarınızı. Tam arada kaldık yani.
5: İslam'ın en kutsal ibadetini yerine getirmek adına aylardır hasretle bekledikleri topraklara yüz sürenler memlekete dönüş yaptı. İbadetlerini tamamlayan binlerce hacının büyük yolculuğu tamamlandı. Hacılar İstanbul Havalimanı'nda yakınları tarafından karşılandı.
13: Allah inşallah yapmayan da nasip etsin.
14: Söyleyecek fazla bir şey yok. Sadece orada görünür, yaşamak gerekiyor. Yani anlatmakla şey yok. Yani o oradaki heyecanı bizzat yaşamak gerekiyor. Yani görüldüğü gibi değil. Allah herkese nasip etsin, gitmeyi nasip etsin tez vakitte inşallah.
5: Sevdikleri merak ve özlemle onları bekledi. Karanfil ve güllerle karşıladılar.
15: Aklım orada kaldı. Çok güzel şeyler yaşadık orada. Şimdi çoluğa çocuğa kavuştuk burada. Evet, kızlarım, gelinim işte hepsi özlediler bizi. Çok güzel geçti.
5: Kutsal topraklarda yaşadıklarını anlatmaları zordu. Tek dilekleri, o duygu dolu anları herkesin yaşaması.
1: Emlak vergisi ödemelerinde süre doluyor efendim. Konut, arsa ve iş yeri sahiplerini ilgilendiren emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri için son gün 1 Haziran pazartesi, yani bugün olarak açıklandı. Ödemelerin zamanında yapılmaması halinde ise gecikme faizi uygulanacak.
0: Türkiye genelinde milyonlarca taşınmaz sahibini ilgilendiren emlak vergisi ödemelerinde geri sayım başladı. İlk taksit için son ödeme tarihi bu yıl bayram tatili nedeniyle 1 Haziran olarak uygulanıyor.
16: Teşekkür ederim.
0: Mevzuata göre emlak vergisinin ilk taksit dönemi Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsarken ikinci taksit ödemeleri Kasım ayında yapılıyor. Vergisini zamanında ödemeyen mükelleflere aylık %3,5 gecikme faizi uygulanıyor. Örneğin 6 bin liralık borç bir ay gecikmeyle 6.222 liraya yükseliyor. Öte yandan brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emekliler, şehit yakınları, engelliler, gaziler ve gelir belgesi olmayan vatandaşlar emlak vergisinden muaf tutuluyor. Ödemeler belediye internet siteleri, mobil bankacılık ve e-devlet üzerinden yapılabiliyor.

0: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Yavuz Sondaj Gemisi'nin mesajıyla vatandaşları 4-7 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan Sıfır Atık Festivali'ne davet etti. Yavuz Gemisi'nden gelen mesaj, biz Mavi Vatan'da enerjide tam bağımsız Türkiye için çalışırken sizin rotanız Sıfır Atık Festivali olsun şeklindeydi.
1: Türkiye'nin enerji güvenliği için çalışan Yavuz Sultan gemisinden önemli mesaj geldi. Biz Mavi Vatan'da enerjide tam bağımsız Türkiye için çalışırken sizin rotanız Sıfır Atık Festivali olsun dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan paylaşım oldukça dikkat çekiciydi. Yavuz gemisinin de yer aldığı paylaşımda Sıfır Atık Festivali'ne davet vardı. Sıfır Atık Festivali, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın öncülüğünde sürdürülen milli enerji politikaları kapsamında 1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası'nda Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğinde 4-7 Haziran tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. Çevre bilincinin yanı sıra Türkiye'nin enerji bağımsızlığı vizyonunu da toplumla buluşturacak.
0: Rap müziğin dünyaca ünlü yıldızı Kanye West İstanbul'u salladı. 118 bin kişiyle rekor kıran konserde kurulan sahne dikkat çekti. Sahne şovları ve görsel şölen adeta mesletti efendim. Milyonlarca kişi de sosyal medyadan konseri canlı izledi. İstanbul bir kez daha dünya standartlarının vazgeçilmez durağı olduğunu tüm dünyaya ilan etti.
2: On binler merakla bekledi. Sahneye çıktığı gibi heyecan daha da katlandı. Dünyaca ünlü yıldız İstanbul'u salladı. Sahne şovu gündem oldu.

0: sosyal medya paylaşımları, haberler ve dahası. Dünyanın gözü bu konserdeydi. Dünya yıldızı Kanye West'in İstanbul'a gelişi ayrı, konseri ayrı takip edildi. Rap müziğin efsane ismini Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda on binlerce kişi bekledi. Kapıların açılmasıyla saha ortasında kurulan sahneyi görenler şaştı kaldı. Alışılmışın dışında konserleriyle bilinen West bir kez daha büyük bir şov için hazırlandı.
1: Galiba konser biletini ilk alanlardan biriyim.
0: Konser saatine saatler kala stadyum doldu taştı. Girişlerde metrelerce kuyruk oluştu.
1: Yakından İstanbul'da onu izleyecek olmak muazzam bir deneyim olacak muhtemelen. Çok heyecanlıyım yani.
2: Kanye West yani güzel olur bence, çok fazla insan olduğu için.
3: Biz İzmir'den geliyoruz. İnanılmaz kalabalık, çok fazla insan var, her yerden insan var. Az önce Merch Store'un olduğu yerdeydim. Tişört almaya çalışıyordum ve inanılmaz saatlerce süren bir sıra vardı. Her milletten insan var.
0: Ve beklenen an geldi. Dünya yıldızı yine şovunu yaptı. Sahneye çıkışı da tarzı gibi farklıydı. Gecenin açılışını Father şarkısıyla yapan West yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kaldı. Ara vermeden sergilediği performansıyla izleyenleri büyüledi. Stadyumdaki coşku sadece alandakilerle sınırlı kalmadı. Kanye West'in resmi YouTube hesabından canlı yayınlanan konser dakikalar içinde ekran başındaki milyonlarca kişiye ulaştı.

eserin en çok konuşulan detayıysa devasa sahne tasarımı oldu. Stadyumun tam merkezine kurulan yarım küre, yüksek çözünürlüklü projeksiyonlarla dev bir dünya maketine dönüştürüldü. Yoğun ışık gösterileri ve sis efektleri de eklenince işte ortaya bu görsel şölen çıktı. King, Runaway, Power gibi hit parçalar stadyumda büyük coşkuyla söylendi. Binlerce kişi telefonlarının ışıklarıyla sahneye eşlik etti. Kanye West yaptığı açıklamada 118 bin kişiyle tüm zamanların en yüksek katılımlı stadyum performansı rekorunu kırdık dedi. Dünyanın gözünün çevrildiği konser sosyal medyada da gündem oldu.

0: Dev organizasyon, Türkiye'nin küresel çaptaki en büyük stadyum etkinliklerini kusursuz şekilde ağırlayabileceğini gösteren bir gövde gösterisi oldu.
1: Sinop'ta balıkçıların ağlarına takılan ve Karadeniz'de nadir görülen mavi yengeç tezgahta 100 liradan satışa sunuldu. Detayına bakalım.
2: Sıcak denizlerde yaşıyor, yiyene vitamin katıyor. Nadir görülen mavi yengeç 100 liradan satışa sunuldu. Sinop kıyılarında avlanmaya çıkan balıkçılar ağlarını çektiğinde mavi yengeçle karşılaştı. Sıcak denizlerde yaşamasıyla bilinen ve besin değeri oldukça yüksek olan mavi yengeç bu kez Karadenizli balıkçıların ağına takıldı.
3: Yakalarsa beni ısıracak gibi.
2: Rengi ve boyutuyla dikkat çeken yengeç limana getirilerek balıkçı tezgahında sergilenmeye başladı. Karadeniz'de nadir görülen mavi yengeç tezgahta 100 lira fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Meraklı bakışların odak noktası olan yengeç vatandaşların ilgisini çekti.

Haberleri ekranlarınıza taşıdık efendim. Peki gündemi gazeteler nasıl gördü? Birlikte bakalım. Öncelikle Akşam Gazetesi ile başlıyoruz. Akşam Gazetesi manşetinde bu kazada otobüs nasıl yanar diyor. Hemen detaylarına bakalım efendim. Denizli'de arıza veren yolcu otobüsü 20 dakika sonra bariyerlere çarpınca alev alev yandı efendim. 8 kişi hayatını kaybetti. Otobüsün neden yandığı araştırılıyor. Sadece alt kısım bariyerlere girdi. İzmir-Antalya seferini yapan otobüs Denizli Sarayköy'de bariyerlere çarpıp alev aldı. Bu kazada 8 kişi öldü. 33 kişi ise yaralandı. Şoförün 20 dakika önce klima arızalı diyerek otobüsü durdurup kontrolden sonra yola devam ettiği belirlendi. Akşam gazetesinin konuştuğu uzmanlar bariyerlere çarpmanın yangına neden olmayacağını belirtti. Hasar sonucu yakıt, yağ ve elektrik sistemlerinde yangın başlar. Yangın algılama sistemi faciayı önlerdi ifadelerini kullanıyor uzmanlar. Ve bunun yanında Burdur'da da hatalı sollama faciası yaşandı efendim. 4 kişi hayatını kaybetti. Burdur'da hatalı sollama sonucu 4 aracın karıştığı kazada İsmail Kır, Furkan Kürşat Yıldız, İnci Yıldız ve Ramazan Yıldız hayatını kaybetti diyelim ve bir diğer haberle devam edelim. Boğaz'da muhteşem kutlama vardı. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü Boğaz'da drone gösterileriyle kutlandı efendim. Gösteri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk bayrağı koreografisiyle de sona erdi. Yeni Kapı'daki kutlamada 1453 drone kullanılarak fetih temalı fotoğraf ve ışık gösterisi yapıldı. İstanbul'un birçok noktasından görülen dronelar gökyüzünde oluşturdukları görsel şölenle fethi anlattı diyor Akşam Gazetesi haberinin detaylarında. Ve biraz aşağıya inelim şimdi. Yavaş yavaş olacak başlığıyla devam edelim. İran iyi bir anlaşmaya yaklaşıyor dedi Donald Trump. Hemen Trump'ın bu ifadelerinin detaylarına bakalım. Haberlerimizde de yer vermiştik. Peki Akşam Gazetesi nasıl ele aldı? ABD Başkanı Trump, İran'la barış anlaşması konusunda askeri anlamda savaşın kazanan tarafı biz olduğumuz için acele etmiyoruz ifadelerini kullandı. Müzakereler iyi gidiyor dedi. İran iyi bir anlaşmaya yaklaştı. Gayet iyi müzakerecilere sahipler. Nükleer silahlara sahip olmalarını kesinlikle istemiyorum dedi bir kez daha. Ve İran'ın düzenli ordusuna dokunmadık. Irak tecrübesini tekrarlamak istemedik. Irak'ta akılsızca şeyler yaptık. 40 yılda toparlanamadılar ifadelerini kullandı Donald Trump. Tahran'sa 12 milyar dolarlık mal varlığımız serbest bırakılabilir şeklinde de bir açıklamada bulundu diyelim. Ve Anıtkabir'deki çelenk korsanlığına bakalım şimdi. Bu başlığı kullanıyor Akşam Gazetesi. Detaylarındaysa Anıtkabir görevlileri Özgür Özel'in çelenginden CHP Genel Başkanı yazısını çıkardı diyor Akşam Gazetesi. Ancak Özel Atatürk'ün mozolesine geldiğinde korsan yazıyı çelenge tekrar koymaya çalıştı ifadeleri yer alıyor. Ve sürmanşete bakalım şimdi. Sürmanşette Akşam Gazetesi Süper El Nino kavuracak diyor. Hemen detaylarına bakalım efendim.

Hava sıcaklıkları daha bugünden etkisini göstermeye başladı, bir artış söz konusu. Mevsim normallerinin üzerine çıkacak bugünden itibaren hava sıcaklığı ve bu yaz süper El Nino etkisiyle termometreler 45 dereceyi görecek diyor uzmanlar. Ve uzmanlar kuraklık, orman yangınları ve ani sel riskine karşı da uyarıyor diyelim. Ve Kanye West konseriyle devam edelim. Biz az önce de haberlerde ekranlarınıza taşımıştık. İstanbul'da Kanye West rüzgarı esti. Efendim Grammy ödüllü ünlü rapçi İstanbul konserinin ardından bu gelmiş geçmiş en büyük stadyum performansım, rekor kırdık dedi. 118 bin kişilik rekor izleyicinin karşısında şarkılarını söyledi Kanye West diyelim ve bir diğer gazeteyle Sabah gazetesiyle devam edelim. Sabah gazetesi manşetinde rüşvet fezlekeleri sümen altı edilmesin diyor. Hemen detaylarıyla devam edelim. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partide temizlik harekatının sinyalini verdi. Konuşmasında da bunun sinyallerini paylaşmıştı zaten. Gözden unutturulmaya çalışılan rüşvet ve yolsuzluk dosyalarına çevrildi hal böyle olunca. Listenin başında Özel ve İmamoğlu'na yakın milletvekilleri var diyor Sabah gazetesi. Ve şöyle de bir soru iliştiriyor haberinin detaylarına. CHP hırsızlardan arınacak mı? Hemen bakalım bu sorunun cevabına. Bu soruya Sabah gazetesi şöyle cevap veriyor. Kılıçdaroğlu'nun CHP'deki FETÖ'cüler ve rüşvetçilerden arınacağız açıklamasıyla dikkatler Özgür Özel, Veli Ağbaba, Özgür Karabat, Burhanettin Bulut ve Turan Taşkın Özer'e yöneldi. Bu vekiller hakkındaki fezlekeler yeniden gündeme geldi deniliyor. Özgür Özel 56 dosyayla rekoru elinde bulunduruyor. Hakkındaki FETÖ ve yolsuzluk iddialarıyla zor günler geçiren Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması da gündemde. Ve raflardan indirilen fezlekelerin ilki CHP milletvekili Özgür Karabat'a ait efendim. Aziz İhsan Aktaş'ın Karabat'ın ofisinde 5 milyon TL rüşvet verdik itirafı delillerle belgelendi diyor Sabah gazetesi. Ve Kılıçdaroğlu'nun arınma mesajı Burhanettin Bulut'un 1 milyon dolarlık dosyasını yeniden tartışmaya açtı. Bulut'un Adana'da aldığı rüşvetin dekontları dava dosyasında yer alıyor. Ve İmamoğlu'nun sır küpü Özer'le devam edelim. İmamoğlu'nun avukatı CHP'li Turan Taşkın Özer'in adı para kulelerinin organizasyonunda geçiyor. Özer'in örgütün hukuk ve finans ayağını yürüten isim olduğu iddia ediliyor. Ve CHP'nin harcamaları mercek altında efendim. CHP'de kulaklı yedirmem diyen Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından partide son 2,5 yıldaki harcamaların didik didik inceleneceği öğrenildi efendim. Ve etik kurul usulsüzlük görürse imza sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunacak deniliyor haberin detaylarında. Ve haberlerimizde ekranlarınıza taşımıştık. Hacılar karanfil ve güllerle karşılandı. Hacılar yurda döndüler efendim. İstanbul Havalimanı'nda karşılanan hacılar duygusal anlar yaşadı. Hepsinde aklımız geride kaldı diyorlar. Kutsal topraklarda ibadetlerini yerine getiren hacıların özel ve tarifeli uçaklarla yurda dönüşleri dün başladı. İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali'nde hacılar karanfil ve güllerle karşılandı. Duygusal anlar yaşayan hacılar aileleri ve yakınlarıyla kucaklaştı deniliyor. Ve biraz aşağıya inelim. Türk Kızılay'ın yardım eli 30 ülkeye ulaştı. Bunun detaylarına bakalım. Türk Kızılay bu yıl için aldığı kurban vekaletlerinin kesimlerini yurt içinin yanı sıra 30 ülkede gerçekleştirdi ve toplamda 199.846 hisse kurban kesimi gerçekleştirildi diyelim ve tekrar bir diğer haberle devam edelim. Gazelileri şehit edip eğlendiler. Ateşkese rağmen Gazze'de bayramda 33 sivili daha katleden İsrail askerlerinden kan donduran ifadeler, itiraflar geldi efendim. Amerika Birleşik Devletleri medyasına konuşan İsrail askerleri öldürmekten zevk aldıklarını ve katliamlardan sonra kutlama yaptıklarını söylediler, itiraf ettiler. Buna benzer açıklamaları daha önce de yapmıştı İsrail askerleri. Ve
tatil dönüşü katliam gibi o kaza Sabah gazetesinin de ilk sayfasında yer alıyor. 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi ise yaralandı. Denizli'de meydana geldi kaza. Denizli'de bariyerlere çarpıp alev alan yolcu otobüsünde biri bebek, 8 kişi can verdi efendim. İzmir'den Antalya'ya giden ve bayram tatilinden dönenleri taşıyan otobüsün yolcuları faciayla sonuçlandı. Yolculuğu faciayla sonuçlandı ve Denizli'de kontrolden çıkan otobüs bariyerlere çarptı. 125 metre sürüklenen araç alevler içinde kaldı. Enkaza dönen otobüste 9 aylık Miraç'la 2 aylık gelin Merve Erik ve sürücüsü Mustafa Fevzi Merdun'un da aralarında bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti. Ve Hürriyet gazetesine bakalım. Şimdi Hürriyet gazetesi manşetinde 601 imza satrancı diyor. Hemen detaylarına bakalım. Mahkeme kararıyla genel başkan değişimi yaşayan CHP kritik haftaya girdi. Kılıçdaroğlu yeni MYK'yı oluşturacak. Özelse 601 imzayla kurultayı zorlayacak. Özel cephesi seçimli kurultay için gerekli en az 601 delegenin imzasını toplama hedefinde. Özel yönetiminin sözcüsü Zeynel Emre pazartesi mahkeme kararı doğrultusunda yetkili delegelerin imzasını topluyoruz dedi deniliyor detaylarda. Ve gözlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak yarın. Kurultay kararının parti meclisinde alınması içinse toplantının Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılması şart diyor Hürriyet gazetesi. Ve yukarıya çıkalım biraz. Kanser için büyük bir haber diyor Hürriyet gazetesi bir diğer başlığında. Efendim deneme aşamasında yeni bir iğneden söz ediyor gazete bu haberinde. Hastaların bazılarında kanserli tümörleri tamamen yok etti bu iğne. Bazılarında da çok küçülttü. Chicago'da dün başlayan dünyanın en büyük kanser konferansında tanıtılan aşı 11 ülkede uygulandı deniliyor. Londra'da Profesör Kevin Harrington amivantamab adlı iğne için hem kemoterapide hem immünoterapide dirençli hale gelmiş hastalarda eşi görülmemiş sonuçlar verdi diyor. Şu ana kadar baş ve boyun kanseri olan 102 hastaya enjeksiyon yapıldı. Tümörler 43 haftada küçüldü ve tamamen kayboldu. İğne akciğer, korektal, beyin ve mide kanserleri için de umut veriyor şeklinde konuştu Kevin Harrington yaptığı açıklamada diyelim. Ve biraz aşağıya inelim şimdi. Schengen'de hedefleyen diyor bir diğer haberinin başlığında Hürriyet gazetesi. Schengen vizesi krizinde bu kez hedef direkt Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen oldu efendim. Bu aralar çok tartışılan bir isim Leyen. Doktor Yavuz Selim Sarı İbrahimoğlu Leyen'e resmi hukuki ihtar gönderildi dedi. Ve ayrıca Avrupa Birliği'nin yolsuzluk ve usulsüzlüklerle mücadele kurumu OLAF'a başvurdu deniliyor detaylarda. Ve evdeki altın fonu solladı. Bu habere de bakalım. Fiziki gram altın yatırımcısına son bir yılda %60.7 kazandırdı. Buna karşılık aynı dönemde altın fonlarındaki getiri %55.24'te kaldı. Yıllık bazda en iyi performans gösteren 8 altın fonundan sadece bir tanesi gram altına yetişebildi. Altın fonlarıyla fiziki altın arasında oluşan makasta İran'daki savaş etkili oldu yorumunda da bulunuyor Hürriyet gazetesi. Ve şimdi yine biraz aşağıya inelim. Ateşkese rağmen işgale devam başlığıyla devam edelim efendim. Hem Amerika Birleşik Devletleri İran hem de İsrail-Lübnan müzakereleri sürerken ateşkesi tanımayan İsrail Lübnan işgalini iyice genişletti efendim. İşgali Litani Nehri'nin kuzeyine taşıyan İsrail 26 yıl sonra ilk kez bu kadar derinliğe ulaştı ve stratejik Şakif Kalesi'ni de ele geçirdi efendim. Şakif Kalesi oldukça önemli. Biz haberlerimizde de detaylarını paylaşmıştık. Bu kale Nebatiye ile çevredeki beldeleri gören stratejik bir nokta. Bu nedenle oldukça önemli. İşgal nedeniyle can kayıpları tırmanırken yerinden edilenlerin sayısı ise 1 milyonu aştı.
Haçlılardan kalma Şakif Kalesi'ni ele geçiren İsrail ordusu kaleye de İsrail bayrağını astı. O fotoğraf karesine de yer veriyor Hürriyet gazetesi. Ve bunun yanında bariyerlere çarpan o otobüs kazası da yine Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer alıyor. Detaylarını paylaşmıştık. Biri bebek, 8 kişi öldü efendim. Bu kaza haberi gerçekten bizi derinden sarstı. Özellikle de ölenlerden birinin bebek olması oldukça efendim yürek burkan bir detay diyelim ve Milliyet gazetesine bakalım. Şimdi salı gerilimi diyor Milliyet gazetesi manşetinde. CHP'de grup savaşı başlığını da kullanıyor Milliyet gazetesi. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'in grup başkanı sıfatıyla yarın CHP meclis grubunu toplama kararı, Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığının da dahil olması gereken yeni bir krize dönüştü yorumunu yapıyor Milliyet gazetesi manşetinde diyelim ve biraz aşağıya inelim. Türk havyarı dünyaya açılıyor başlığına bakalım. Türkiye dünya genelinde siyah altın olarak adlandırılan havyarın ticaretinde önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Tarım Bakanlığı nesli koruma altındaki Mersin balığının üretimini artırarak Türk havyarı markasıyla küresel pazara açılmayı planlıyor. 2008 yılı itibarıyla bu üründen yıllık 100 milyon doların üzerinde ihracat geliri hedefleniyor diyelim. Ve kanser aşısında umut veren gelişmeye de bakalım. Önceki gazetede de vardı buna dair detaylar. Amivantabab adlı kanser aşısının 11 ülkede yapılan denemelerinden çok başarılı sonuçlar alındığı diyor Milliyet gazetesi de. Aşının kemoterapi ve immünoterapiye dirençli hastalarda tümörleri yok ettiği veya küçülttüğü açıklandı. Baş ve boyun kanseriyle mücadele eden hastalarda başarılı olan aşının akciğer, kolorektal, beyin ve mide kanseri içinde değerlendirildiği vurgulandı deniliyor. Ve katliam gibi kaza yine Milliyet gazetesinde de yer alıyor efendim. Bunun da detaylarını paylaşmıştık diyelim ve Türkiye Gazetesi ile devam edelim. Türkiye Gazetesi'nde manşette bu işgali bitirin başlığı yer alıyor efendim. Bağız'ın el koyup 5 korsan saray diktiği arazilerin gerçek sahibi olan Türkmenler 60 yıl sonra haklarının iadesi için umutlandı deniliyor. Detaylarda Beşar Esad yönetimi işkence, suikast ve katliamla Lazkiye sahilinde yer alan Bayır Bucak Türkmenlerine ait 6000 dönüm araziyi gasp etti ve Esad ailesinin üyeleri için deniz kıyısına 5 korsan saray inşa edildi. Tapusu elinde olan 3000 Türkmen yeni yönetimde adalet çağrısı yaptılar ve mağdurlar Ahmet Şahra'nın bir komisyon kurup arazileri iade etmesini bekliyor. Ve yine Lübnan'da yaşanan o katliam da Hürriyet gazetesi, Türkiye gazetesinin haberinin detaylarında yer alıyor. İsrail kaleye çöktü başlığıyla ve meteoroloji uzmanları uyardı. Anormal yaz kapıda. Bu başlığa bakalım şimdi. Aşırı sıcak geçecek yaz aylarında sıra dışı hava olayları bekleniyor diyor Türkiye gazetesi. Yağışlı Mayıs ayını geride bırakan Türkiye bugünden itibaren sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Süper El Nino'nun kendisini hissettireceğini belirten uzmanlar bu yaz sıcaklık rekorları kırılabilir diyor haberinin detaylarında. Ve Yeni Şafak gazetesiyle devam edelim. Yeni Şafak gazetesinin manşetinde rüşveti kocası ifşa etti başlığı yer alıyor. Hemen detaylarına bakalım. CHP'li Çeşme Belediyesi'nde çalışan ve boşanma aşamasında olan karı koca arasındaki tartışma yolsuzlukların ifşasıyla sonuçlandı. Belediyenin Ruhsat Denetim Müdürlüğü'nde çalışan Efe Sağlamer, eşi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buçe Sağlamer'in rüşvet karşılığında yapı izinleri verdiğini söyleyip savcılığa suç duyurusunda bulundu diyor Yeni Şafak gazetesi. Ve CHP'de kim FETÖ'cü diye de soruyor bir diğer haberinde Yeni Şafak. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ajanlarını zamanında fark etmediğim için özür diliyorum sözleri CHP'de yeni bir tartışma başlattı efendim. Geçmişte STV'de yorumculuk yapan İmamoğlu'nun FETÖ ile sıcak ilişkileri biliniyor. Ayrıca bir FETÖ soruşturmasında örgütün 2007 yılından itibaren Özel'i parlattığı iddiası yer almıştı. İmamoğlu medyası ise Kılıçdaroğlu'na FETÖ suçlamasında bulunmaya başladı diyor Yeni Şafak gazetesi. Ve Anıtkabir şovunun perde arkasına da yer veriyor bir diğer haberinde. Özgür Özel'in 30 Mayıs'taki Anıtkabir ziyaretinde yaşanan çelenk krizinin nedeni anlaşıldı diyor Yeni Şafak gazetesi. Özgür Özel
CHP Genel Başkanı yazılı çelengi mozoleye koymak istedi. Protokole göre çelengde sadece kurum adı yazılabilirken Özel'in adı eklenmişti. Özel resmi olarak CHP Genel Başkanı da olmadığı için Anıtkabir Komutanlığından izin çıkmadı. Özel ise askerleri atlatmak için çelengi mozoleye yerleştirdikten sonra cebinden isim yazılı şeridi çıkarıp üzerine yerleştirmeye çalıştı diyor Yeni Şafak gazetesi diyelim. Ve son olarak Yeni Akit gazetesine de bakalım efendim. Yeni Akit gazetesinin manşetinde Bay Kemal konuştu. Oklar FETÖ'nün parlatmalarına döndü. Sıra sızıntı ajanlarında diyor Yeni Akit gazetesi manşetinde. Hemen detaylarına bakalım. İBB'nin

Yolsuzluk zanlısı eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun FETÖ'ye yakın Samanyolu TV'de spor yorumculuğu yaptığı bilinirken Baylok yazışmalarım da FETÖ'cülerin övgüyle bahsettiği Özgür Özel ise örgütle hep yakın ilişki içerisinde oldu diyor Yeni Akit gazetesi. İhanet şebekesine karşı operasyonlar yapıldığı dönemde Özgür Özel'in emniyette gözaltına alınanları ziyarete koşturduğunu hatırlatan siyaset bilimci doktor Tunç Taşbaş, devletin terör örgütü dediğine inanç grubu bir cemaat diyerek kol kanat gerdiler. Siyaset geçmişin bagajını sırtında taşıma sorumluluğudur ifadelerini kullandı diyor Yeni Akit gazetesi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında geç kaldığını da vurguluyor uzmanlar. Bu uyanış mağduriyet adı altında örgüte can suyu veren kadroların partilerin en üst kademelerine taşınırken gerçekleşmemeliydi ifadeleri de yine yer alıyor Yeni Akit gazetesinin manşetinde. Efendim gazete başlıklarını ekranlarınıza taşıdık. Şimdi kısa bir ara verelim. Aranın ardından moderatör sabah devam edecek. Müzik.

0: hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

0: Yazmayı sevmiyorum. Böyle başlar mı yazar okuruyla konuşmaya? Ama anlatacak çok hikayem var. İşte böyle devam edebilir. Turgut Tunç ikisini de yazmış, ikisini de yapmış. İnsanlık mesleğiyle gezen bir seyyah, görüp koşan bir aktivist, tadan bir gurme, yazan bir kalem. Turgut Tunç. Yazmayı sevmiyorum ama anlatacak çok hikayem var. Son yıllara doğru uzanan ama başlangıç düğümünü 1995 yılına, Dinar depremine atan bir kitap. Yazar Turgut Tunç'un devamında Türkiye'den, dünyadan, işten, güçten, eşten, dosttan bizlere aktardıklarının olduğu bir hatırat. Üstelik kitabın bir sürprizi de bazı sayfalarda karşımıza çıkan kare kodlar. Okur böylelikle bahsi geçen yer, kişi ve anılara videolar aracılığıyla da bakabiliyor.
1: Çocuklar ağaç kovuklarından, kenarlarından topladıkları diken tarzı malzemeleri şu anda burada aynı biz buğday döver gibi dövüyorlar, keşkek gibi. Ve onlarla suyla lapa yaparak öğün besinlerini çıkarmaya çalışıyorlar.

0: 30 yılın birikiminde Veren'le Alanel'in binlerce buluşması ve tutuşması var. Satırlardan izi sürülen bir heyecan, bir mutluluk, ince sızılar ve kederler. Heybemde Hikayeler de bütün bu birikimin üzerine kişinin kendiyle yüzleşme tecrübesinin bir yansıması. Yazar diyor ki, çocukluğumdan bugüne yol ve yaşanmış hikayeler başta olmak üzere bazen de kafamı meşgul eden konular geldikçe yazmaya gayret ettim. Ne bir psikoloğum ne de danışman. Yarım asırlık yaşanmışlığın verdikleriyle burada oldum. Doğru anlaşılmak ümidiyle şimdilik müsaadenizi isterken kendinize çok iyi bakmanızı ve kıymetli olduğunuzu unutmamanızı özellikle rica ediyorum. Muhabbetle efendim. Allah'a emanetsiniz. Roman değil, hikaye değil, masal değil. Ama masal gibi hem yumuşak ve tatlı yüzü olan, hem bazen acıtan ve düşündüren anlar yaşatan bir günlük, bir hatırat. Turgut Tunç'un şahitliğinden kendi kalemiyle.
1: Finito!

Türk İslam süsleme sanatında Rumi motifi, köklü geçmişi ve soyut estetik gücüyle süsleme anlayışının en karakteristik ögelerinden biri. Hayvan bedenlerinin soyutlanmasıyla ortaya çıkan Rumi, zamanla doğal biçimlerden uzaklaşıp bütünüyle stilize, akıcı ve ritmik bir form kazanmış. Bu yönüyle hem dinamizmi hem de sonsuzluk duygusunu bir arada taşıyor. Selçuklu'dan Osmanlı'ya kadar uzanan geniş bir zaman diliminde taş işçiliği, ahşap oymacılığı, teship, çini ve metal süslemelerde sıkça karşımıza çıkıyor. Rumi motifinin kompozisyonlara kattığı en önemli özelliklerden biri akışkanlık ve dengedir. Motif, kıvrımlı hatlarıyla mekanı doldururken, aynı zamanda gözü yönlendiren estetik bir yolculuk sunar. Çoğu zaman hatayı, bulut ve geometrik motiflerle birlikte kullanılarak daha zengin ve bütüncül düzenlemeler oluşturulur. Bu birliktelik, Türk İslam süsleme anlayışının simetrik ve uyumlu doğasını güçlü biçimde yansıtır. Sembolik açıdan Rumi, yaratılışın düzenini ve evrenin içsel ritmini temsil eden soyut bir dil olarak değerlendirilir. Görünür biçimlerden ziyade ruhu ve özü anlamlandırmaya yönelen bu yaklaşım, İslam estetiğinin maddeden manaya uzanan çizgisiyle uyumludur. Böylece Rumi motifi, Türk İslam süsleme sanatında hem estetik bir zarafet hem de derin bir anlam katmanı sunar.

0: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk, moderatör sabah kaldığı yerden devam ediyor. İzmir'in Buca Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. CHP'li Başkan Görkem Duman gözaltına alındı. Detaylarına bakalım. Buca Belediyesi'ne operasyon yapıldı. Geçmiş dönem ve bu dönemi kapsadığı belirtilen operasyonda çok sayıda gözaltı olduğu bildirildi. Gözaltına alınan isimler arasında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve önceki dönem Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da var. Efendim, büyük geri dönüş tamamlandı mı? Bayram tatili sona erdi. Türkiye yeniden işbaşı yaptı. İlk iş gününde peki trafik durumu nasıl? Mahmut Bey gişelerine götürelim sizleri. 24 muhabiri Mehmetcan Çoban o noktada. Hemen Mehmetcan'a dönelim. Mehmetcan, günaydın. İstanbul'a geri dönüş yoğunluğu vardı. Peki şu anda durum nedir? Son durumu senden alalım.
1: Evet Duygu Göktürk, 9 günlük bayram tatili sona erdi ve bugün aslında mega kentte yaşayan milyonlarca vatandaş ilk mesai saatinin başlamasıyla birlikte işlerine de geri döndü. Bizler şu anda kameraman arkadaşım ve drone operatörümüz Talha Gül ile birlikte Mahmut Bey gişelerinin bulunduğu noktadayız. İstanbul genelinde %58'lik bir trafik yoğunluğunun olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki de birçok noktadan bahsetmek istiyorum sizlere. Genel olarak şu anda Avrupa Otoyolu'nu ekranlarımızda da görmüş olduğunuz gibi akıcı bir trafik olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Çünkü %58'lik bir trafikten bahsediyoruz bizler. Aslında sizlere %58'lik bir trafik İstanbul için adeta hiçbir şey diyebiliriz. Çünkü mega kent sakinleri daha yoğun trafiğe gördü ve daha yoğun trafiğe de alışmış olduğunu da söylememiz mümkün. Tabii ki de birçok ana arter yolda trafiğinde yoğun olduğu noktalar bulunuyor. O noktalar hangileri diye soracak olursanız hızlıca cevaplayalım. D100 karayolunda Haliç Köprüsü mevki üzerinde trafik yoğunluğunun olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki de aynı zamanda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün giriş ve çıkışlarında da trafik yoğunluğunun ayrıca olduğunu söylememizde fayda var. Tabii ki de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzerinde de bir araç arızası bulunuyor ve bu nedenle de aslında trafik yoğunluğu o noktada daha da artmış durumda. Peki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafik yoğunluğu nerede başlıyor diye soracak olursanız tabii ki de Şişli istikametinde başladığını söyleyebiliriz. Aslında Beyoğlu istikametinde başlıyor ve Şişli istikametinde trafik daha da artıyor 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde. Bizler Avrupa yakasından bahsettik. Biraz da Anadolu yakasından bahsetmek istiyorum. Anadolu yakasında da Ataşehir'de, Ümraniye'de yoğun trafiğin olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki de İstanbul için %58'lik bir genel trafik yoğunluğundan bahsetmiştik bizler sizlere. Avrupa yakasındaki trafik yoğunluğu %67 iken Anadolu yakasındaki trafik yoğunluğu ise %51 civarında olduğunu söyleyelim. Tabii günler öncesinden aslında dönüşler başlamıştı. Birçok İstanbul'a bağlantı noktasında önemli faktörde yer alan illerin giriş ve çıkışlarında kilometrelerce araç kuyruğu oluşmuştu. Bizler de aslında bugün İstanbul için daha yoğun bir trafik bekliyorduk. Fakat İstanbul'da trafik yoğunluğu an itibariyle verilerimi tekrar kontrol ettiğimde %58 civarında olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bugün aslında yaklaşık olarak 3 milyona yakın öğrenci mega kent İstanbul'da okula döndü ve tabii ki de onunla birlikte servis araçları da trafiğe çıktı. Bununla birlikte biz trafiğin de daha da artmasını bekliyorduk. Fakat İstanbul'daki trafik yoğunluğunun %58 civarında olduğunun tekrardan altını çizelim. Şu anda ekranlarımızda da görmüş olduğunuz gibi bizler Avrupa Otoyolu'ndayız ve bu noktada trafikte akıcı bir şekilde devam ediyor. Bu yolda aslında oldukça önemli ve trafiğin en sık İstanbul'da yaşandığı noktalardan bir tanesi. Çünkü Edirne'ye giden bir istikamet aynı zamanda Ankara istikametine giden önemli yollardan birindeyiz ve bu noktada da

0: Adeta İstanbul'da trafik yok dedirtecek cinsten bir trafik türünün olduğunu söyleyebiliriz. Birçok noktadan bahsettik sizlere. Özellikle D100 karayolunda trafik yoğunluğu daha da fazla olduğunu da söyledik. Keza aynı şekilde Anadolu yakasında da Ümraniye, Ataşehir, Üsküdar gibi ana arter yollarında birçoğunda trafik yoğunluğunun yaşandığını söyleyelim. Ve Duygu Göktürk, bizim Avrupa Otoyolu'ndan aktaracaklarımız bu kadardı diyerek sözü stüdyoya size bırakalım.
1: Mehmetcan, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Muhabirimiz Mehmetcan Çoban gelişmeleri aktardı bizlere efendim. Şimdi diğer başlıklarla devam edelim. ABD-İran hattında nükleer ve Hürmüz konusunda ateşkes görüşmeleri devam ederken sahada çatışmalar devam ediyor efendim. Kuveyt ordusu ülkeye yönelik füze ve insansız hava araçları saldırılarına karşı hava savunma sistemleriyle müdahale ettiklerini duyurdu. Kuveyt ordusunun sosyal medya platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamada hava savunma sistemlerinin İHA ve füze saldırılarını engellemeye çalıştığı bilgisi paylaşıldı. Ülkede duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin saldırıları önlemesinden kaynaklandığı belirtilen açıklamada vatandaşların güvenlik talimatlarına uyması istendi. Açıklamada saldırıların kaynağına veya niteliğine ilişkin ayrıntılı bilgi gelmedi. Kuveyt resmi haber ajansı Kunay ise ülkede siren seslerinin duyulduğunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı CENTCOM, İran'ın saldırgan eylemlerine karşı Keşm Adası ve Goruk şehrinde rampaları vurduklarını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi bayram tatilinin ardından yeni haftada yoğun mesaisine hazırlanıyor efendim. Genel kurul ve komisyonlarda önemli kanun teklifleri ele alınacak. Düzenlemeler tek tek görüşülecek.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi bayram tatilinin ardından yoğun mesaiye hazırlanıyor. Yeni haftada genel kurulda ve komisyonlarda yeni kanun teklifleri görüşülecek. Genel Kurul 2 Haziran Salı günü toplanacak. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşülecek. Teklife göre izinsiz yapılara elektrik, su ve doğalgaz aboneliği bağlanmayacak. Kurallara aykırı işlem yapan kurumlara her abone için 100 bin lira ceza uygulanacak. Canlı hayvan sevklerinde de gerekli belgeleri bulundurmayanlara para cezası verilecek. Orman Genel Müdürlüğü ise karbon yutak ormanları kurabilecek. Teklifte alkollü içeceklere yönelik yeni bir düzenleme de yer alıyor. Buna göre alkollü içki üreten, ithal eden ve pazarlayan firmalar marka ve logolarını kullanarak etkinliklere ya da yayınlara destek veremeyecek. Komisyonlarda da yoğun gündem var. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu emniyet teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini ele alacak. İçişleri Komisyonu'nda Türk Kızılay Kanunu teklifi görüşülecek. Okul saldırılarının nedenlerini araştırma komisyonu ise gündemdeki konuları görüşmek üzere toplanacak. Salı ve çarşamba günleri mecliste grup toplantıları yapılacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise gözler salı gününe çevrildi. Grup toplantısının saati ve yönetimine dair yetki tartışması sürüyor. Mahkeme kararı sonrası yaşanan süreçte Kemal Kılıçdaroğlu meclis başkanlığına dilekçe vermiş, milletvekillerine de yazı göndererek gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece meclis CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır ifadelerini kullanmıştı. İşte tüm bu tartışmalardan sonra CHP grup toplantısının bu hafta nasıl yapılacağı merak konusu.
1: CHP'de Özel Kılıçdaroğlu düellosu sürerken Özgür Özel cephesi kurultay için düğmeye basıyor. CHP'li Zeynel Emre kurultayın toplanması için imza süreci başlatacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu cephesindense yanıt gecikmedi. Gürsel Tekin hakkında tedbir kararı uygulanan delegelerin sayısını paylaştı ve meşruiyet tartışması başlattı.
3: Bir binamız yok. Paramız yok ama başkalarında olmayan bir şey var. Siz varsınız. misiniz?
4: Mutlak mutlan kararı çıktı. CHP'de zor günler geride kaldı. Artık CHP'lileri daha zor günler bekliyor. Zira Özel İmamoğlu ekibi bu kez kurultay için imza sürecine

0: start verdi.
1: Saygıdeğer.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak putlan krizi sürerken Özgür Özel cephesi delegelerden imza toplamaya başlayacak. Mahkeme kararı sonrası genel başkan olarak partiye dönen Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yılın ardından CHP genel merkezine gelmişti. Makamında çalışmalarına başlayan Kılıçdaroğlu sonrasındaysa bayramlaşma buluşması için parti binasında toplananlara seslenmişti.
2: Dostlarım, kardeşlerim, evlatlarım, arınacağız. Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
0: Peki kurultay ne zaman yapılacak? Kılıçdaroğlu hesap soracağım sonra tertemiz bir kurultay yapacağız demişti. Ancak kurultayın hangi tarihte yapılacağına ilişkin henüz bir netlik yok. Özel cephesi ise olabilecek en hızlı şekilde kurultayın toplanmasını istiyor. Bu kapsamda harekete de geçildi. CHP'li Zeynel Emre delegelerin imza toplamaya başlayacağını açıkladı.
3: Ve gerek siyasi partiler yasası, gerek buna dayanarak hazırlanan tüzüklere göre 2 yıl artı 1 yıl uzatmalı olmak üzere 3 yılda bir en fazla kurultaylar yapılmak zorundadır.
0: Ancak Kılıçdaroğlu cephesi de karşı hamle yapıyor. Zira mutlak putlan kararıyla o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmıştı. Bazı delegeler hakkında da tedbir kararı uygulandı. Meşruiyet tartışması başlattı.
4: Sevgili CHP'liler, İstanbul'un 196 delegesinin tamamı hakkında mahkeme kararıyla tedbir uygulanmış durumda. Bunun yanında 44 delege tutuklu, 21 delege AK Parti'ye geçmiş, 5 delege istifa etmiş, 14 delege ihraç edilmiş ve 163 delegenin adı soruşturma dosyalarında yer alıyor. Ortada böylesine ağır bir tablo varken delegasyonun meşruiyeti ve temsiliyet gücü ciddi şekilde tartışılır hale gelmiştir. Soruyorum, bu şartlarda yapılacak bir kurultay ne kadar sağlıklı, ne kadar kapsayıcı ve ne kadar tartışmasız olabilir?
0: Bir başka tartışma konusu da grup toplantısı meselesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her hafta salı günü gerçekleşen grup toplantısının yapılıp yapılmayacağı da tartışılıyor. Göreve geri gelen Kılıçdaroğlu haftalık grup toplantısının tarihinin daha sonra belirleneceğine yönelik bir açıklama yapmıştı. Ancak CHP Milletvekili Murat Emir Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasına şaşırdıklarını söyledi.
5: Soruyu sorulmasına dahi şaşırdığımızı ifade etmeliyim.
0: Mutlak putlan kararından sonra Kılıçdaroğlu kurmaylarına bayramdan sonra hazırlanın talimatı vermişti. Bayram bitti, Özel ekibi harekete geçti. Anlaşılan o ki Kılıçdaroğlu'nun yapacağı karşı hamlelerde suyu iyice bulandıracak.
6: Yolsuzluğun bedelini, makamını ve favori Cumhurbaşkanı adayını kaptırarak ödeyen Özgür Özel, çareyi Anıtkabir'de aradı. Artık kendisine ait olmayan bir makamı kullanarak sadece kendi tabanını değil, Atatürk'ü de dolandırmaya çalışan ilk siyasi olarak tarihe geçti.
7: Kolay alkışın Atatürk denilerek alındığı bir siyasi partinin siyaset üretme pratiğinde sorun var kardeşim. Sorun var. Sıkışınca milli mücadeleden, Atatürk'ten falan bahsederek, alkış alarak ilerlenemez.
8: Yolculuğa böyle başlamıştı ama o da başı sıkışınca soluğu Anıtkabir'de aldı. Demek ki siyasi pratiğinde sorun var.
9: Burası bir mezarlık ya, bu olacak iş mi ya? Arkadaşlar engel olun, engel olun, engel olun. Arkadaşlar burası bir mezarlık, burada Atatürk'ün mezarı var. Atatürk'ün mezarı var burada ya. Burada slogan olur mu?
8: CHP'li Umut Akdoğan haklı. Anıtkabir bir mezarlık. Burada slogan olmamalı. Ama bunu önce kendi genel başkanına söylemeli. Özgür Özel bırakın slogan atmayı, Atatürk'ün ebedi istirahatgahında miting düzenledi. Bu CHP'li elitlerin Atatürk sadece bize ait deme şekliydi.
10: Kimse beni anlamıyor. Baban
11: bana bir şey söylüyor.
10: Çok yalnızım bir adam. Çok yalnızım bir adam. Çok
8: Bu sahne ünlü yönetmen Sinan Çetin'in Komiser Shakespeare filminden. Anıtkabir'de çekilen versiyonunda Kadir İnanır yerine Özgür Özel, Atatürk büstünün yerine İnönü'nün mezarı vardı.
12: Paşam hiç merak etme. Namussuzlardan çok daha cesur olarak bu memleketi bizler tuttuk. Hiç merak etme.
8: Özgür Özel'in İnönü'nün kabriyle kameralar önünde akitleştiği bu tirat, sosyal medyada yapay zeka yoluyla mizah konusu edildi.
12: Paşam hiç merak etme. Namussuzlardan çok daha cesur olarak bu memleketi bizler kurduk. Hiç merak etme.
13: Kulaklığım yok, duymadım.

0: Özgür Özel, Anıtkabir'de Atatürk'ün gençliğe hitabesini ezberinde olmayan bir gence kitaptan okuttu. Gencin sergilediği rahat tavırlar Özgür Özel'in ödünü kopartacaktı. Yaşadığı stres yüzüne yansımıştı.
1: Müstevliklerinin siyasi emirleriyle tevhid edebilirler. Millet farklı zaruret içinde harek ve bitip düşmüş olabilir.
0: Anıtkabir yüksek saygı gerektiren, bu yüzden devlet denetiminde katı protokollerin kullanıldığı bir simge. Ama Özgür Özel, ebedi istirahatgahı siyasi şovuna alet ederek bu protokolü hiçe sayıp olay çıkardı. Yolsuzluğun bedelini, makamını ve favori cumhurbaşkanı adayını kaptırarak ödeyen Özgür Özel, çareyi Anıtkabir'de aradı. Artık kendisine ait olmayan bir makamı kullanarak sadece kendi tabanını değil, Atatürk'ü de kandırmaya çalışan ilk siyasi olarak tarihe geçti.
2: Kılıçdaroğlu, FETÖ'cü ajanlar sözüyle kimi işaret etti? O konuşmanın ardından sosyal medyada Özgür Özel'in geçmişine dair bazı itiraflar ve görüntüler paylaşıldı. Şimdi akıllardaki soru şu, bagajdaki yükler dökülmeye mi başladı? Cevabına bakalım.
3: Arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra CHP Genel Başkanı olarak parti binasına gitti. Koltuğuna oturdu, poz verdi. Ardından bina önünde bekleyen partililere seslendi. Açıklamaları merak konusuydu. Zira bilmediğiniz her şeyi anlatacağım sözleriyle parti önünde yapacağı konuşmaya atıfta bulunmuştu.
3: Arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
4: Kılıçdaroğlu'nun konuşmasındaki en dikkat çekici bölüm partiye sızdığını söylediği FETÖ ajanlarıydı. Kılıçdaroğlu isim vermedi ancak bu sözlerin ardından o FETÖ'cülerin kim olduğu tartışması başladı. Sosyal medyada Özgür Özel'in geçmiş yıllara ait konuşmaları ve FETÖ itirafçılarının Özel hakkındaki yazışmaları paylaşılmaya başlandı.
5: Manisa'daki bir inanç grubuna, bir cemaate, kendilerine hizmet hareketi olarak ifade eden kişilere karşı yapılmış bir operasyondan sonra bugün Emniyet Müdürlüğü'nde bu tutukluları, gözaltında olanları ziyaret ediyoruz.
4: Peki Özgür Özel'in bagajında ne var? Gelin bunu FETÖ'ye yardım suçundan yargılanan itirafçı iş insanı Enis Uludemir'den dinleyelim.
6: Özgür Özel'in ilk kontağı 2008 yılında biz ismi gönderdikten sonra onun tabii öncelikle bir hazırlıkları falan mutlaka vardı ama ilk kontak 2010 yılında belediye başkan adaylığıyla oldu.
4: Uludemir'in anlattıklarına göre FETÖ Özgür Özel'i parlatmak adına büyük gayret gösterdi. Ancak Özel'i kandırmak adına kurdukları kumpas düzeni başarılı olmadı.
6: FETÖ 2010 yılında onun belediye başkanı seçtirmek adına Manisa'da bir kumpas hazırladı. Bu kumpasında da Sümerbank davası. Birçok kişi internetten açıp bakabilir ama isimleri göremez. Çünkü mahkeme tarafından da yayın yasağı getirilmiş bir konu aslında. Bu da çok ilginç. Ama bu FETÖ kumpasında şöyle bir şey oldu. Sümerbank davası ortaya atılarak Manisa'daki esnaf mütevelli heyetleri kapı kapı dolaşarak bir bildiri yayınladı. Bu bildiride de işte Manisa'daki AK Parti'nin sözde işte yöneticilerinin Sümerbank'ın arazisine çöktüğü anlatıldı. Ve AK Parti'nin kazanması engellenip Özgür Özel'in kazanması sağlanacak.
4: Bu kez hedef değişti. FETÖ Özel'i milletvekilliği için hazırlamaya başladı.
6: Özgür Özel kazanamadı. Ama belediye başkanı olamayınca bu sefer Özgür Özel'i milletvekiline hazırladılar. Tabi bu hazırlık süreci aslında insanlar internetten çok rahat bakabilir. Sadece Özgür Özel'in parlatılmasıyla alakalı değil.
4: Kamuoyundaki ağırlıklı görüş Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ajanı sözleriyle Özel'in geçmişine atıf yaptı. Enis Uludemir'in itirafları da, Özgür Özel'in Manisa'da FETÖ operasyonlarına karşı yaptığı açıklamalarda bunu destekler nitelikte. Anlaşılan o ki Özel'in bagajındaki yükler artık ağır geliyor. Özgür Özel'in Atatürk, Cumhuriyet, gençliğe hitabe naralarıyla uyuşturmaya çalıştığı kitlede bu gerçekle tanışmaya oldukça yakın.
7: Herkes şunu bilsin ki saldırı altında olan Cumhuriyet Halk Partisi değildir.
8: milletin iktidarı değiştirme kararı saldırı altındadır.
2: Bayram sonrası acı haberler peş peşe geldi. Denizli'nin Saraykö ilçesinde yolcu otobüsü bariyerlere çarparak yandı. Biri bebek, 8 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.
4: Bayram tatili kana bulandı. Yolcu otobüsü önce bariyerlere çarptı, sonra alev aldı. Kazada biri bebek, toplam 8 kişi öldü, 33 kişi yaralandı. Yüreklere kor gibi düşen kaza haberi Denizli'nin Saraykö ilçesinden geldi. İzmir-Antalya seferini yapan yolcu otobüsü gece saatlerinde kontrolden çıktı. Bariyerlere çarptıktan sonra yanmaya başladı. Bir anda alev topuna döndü. Yolcular için kabus dolu dakikalar başladı. İçerideki yolcular can havliyle dışarı çıkmaya çalıştı. Ancak yaşanan panik ve kargaşa facianın boyutunu daha da büyüttü. Yoğunluk nedeniyle bazı yolcuların kapı boşluklarında sıkıştığı belirlendi. Olay yerine hızla ekipler sevk edildi. Alevler kontrol altına alındı. Ancak ortaya çıkan tablo yürekleri yaktı. İlk olarak otobüs şoförü Mustafa Fevzi Mertun'un cansız bedenine ulaşıldı. Daha sonra 9 aylık bir bebek ve 7 yolcunun daha hayatını kaybettiği belirlendi. Faciada can kaybı 8'e yükselirken 33 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Bayram yolunu yasa boğan facianın nedeni araştırılıyor.
2: Kayseri'nin Felahiye ilçesinde viyadükten Kızılırmağa düşen 29 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı. Olay 29 Mayıs tarihinde yaşanmıştı. Vatandaşlar 29 yaşındaki bir gencin ilçede bulunan Yaşar Karayel viyadüğünden Kızılırmağa düştüğünü gördü. Durum yetkililere bildirildi. İhbarın ardından bölgeye jandarma, AFAD, polis, dalgıç, UMKE, sağlık ekipleri, itfaiye ve su altı arama kurtarma dalgıçları sevk edildi. Dalgıçlar su altında arama gerçekleştirdi. Botlarla da yüzeyde arama yapıldı. Yapılan arama çalışmalarında gencin cansız bedenine ulaşıldı. İstanbul'da bir şahıs annesini evde rehin aldı. Kapıyı açmaya ikna olmayınca polis ekipleri eve itfaiye merdiveni yardımıyla girerek yaşlı kadını kurtardı. Adamı ise gözaltına aldı. Kurtarma operasyonu saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. İzleyelim.
0: Annesini eve tutsak etti. Çalınan kapıyı açmadı. Ekiplerin rehin alınan kadını kurtarma anları işte böyle görüntülendi.
9: Abi burada... Bunlar zaten abi kardeşler, anlaşamıyorlar. Biri devamlı sarhoş, biri devamlı işsiz.
0: Görüntülerin adresi Sultan Gazi Zübeyde Hanım Mahallesi. 4 katlı bir apartmanın 3. katında meydana gelen olayda Ekrem Keçe ve annesi Menekşe Keçe bir gün boyunca evden hiç çıkmadı. Bunun üzerine annesine ulaşamayan diğer oğlu polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
9: Abisi de kardeşi de evin kilidini değiştiriyor. Dün akşam 9'dan beri sokakta kaldı.
0: Daireye gelen ekipler Ekrem Keçe'den kapıyı açmasını istedi. Ancak şahsın kapıyı açmaması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Ekipler itfaiye merdiveninin yardımıyla apartmanın 3. katındaki balkondan daireye kadar girdi. Adamı gözaltına alarak yaşlı kadını kurtardı. Şüpheli Ekrem Keçe ise polis merkezine götürüldü. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
9: Bu sefer polisleri aradı. Annemi rehin aldılar diye. Abisi de bu sefer polisleri görünce korktu, kapıyı açmadı. Ortalık 56 yani abi.
2: Adana'da bir sürücü polise zor anlar yaşattı. Alkollü olduğu belirlenen sürücü denetimden kaçmak istedi. Aracını polisin üzerine sürdü. Yakalanan şüpheliye yaptıkları pahalıya patladı.
10: Bekle! Bekle!
11: Polise zor anlar yaşattı. Araçtan inmemek için direndi. Yetmediği kaçarken polisi ezecekti.
10: Bekle! Bekle!
11: Adana'da trafik polisleri uygulamadaydı. Şüpheli bir araç durduruldu. Kadın sürücü polise sert çıktı. Araçtan inmedi, bahaneler buldu.
12: Şu anda gerçekten.
11: Polise zor anlar yaşatan kadın fırsatını bulduğu anda da gaza bastı. O sırada

0: Sırada bir polis ezilmekten son anda kurtuldu. Sürücü kaçtı, polis kovaladı. Kadın kazaya karıştıktan sonra yakalandı. Test yapıldı, aşırı alkollü çıktı. Ehliyetine el kondu. Aracı da trafikten 120 gün men edildi. Ayrıca 557 bin lira ceza kesildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli trafik güvenliğini tehlikeye düşürme ve olayla ilgili diğer suçlamalar kapsamında çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
1: İstanbul Haliç Köprüsü'nde bir grup vatandaş demirlere çıkarak denize atladı. O anlar çevrede bulunanların cep telefonu kamerasına yansıdı. Havalar ısındı, İstanbul'da sıcaktan bunaldı. Serinleme yöntemi olarak kendilerini Haliç Köprüsü'nden atanlar vardı. Ancak görüntüler yürekleri ağza getirdi. Bir grup vatandaş sıcaklığın artmasıyla suya atlamak istedi. Gemi trafiğinin aktığı anlarda denize dalanlar muhtemel bir faciaya davetiye çıkardı. Antalya'da bir kişi aracıyla göletten geçmek istedi ancak işler planladığı gibi gitmedi. Derin suda mahsur kaldı. Yardımına ise arkadaşları yetişti. Alanya'nın Söbüçimen yaylasında geziye çıkan bir grup korku dolu anlar yaşadı. Sürücülerden biri aracını göletten geçirmek istedi. Ancak araç suyun derin olduğu noktada ilerleyemeyip mahsur kaldı. O dakikalarda kısa süreli panik yaşandı. Sürücünün yardımına bölgede bulunan arkadaşları yetişti. Arabanın içerisine dolan su kapıların açılmasıyla boşaltıldı. Çalıştırılamayan araç çekilerek Alanya merkeze götürüldü. Haziran ayında ekonomi gündemi yoğunlaşacak efendim. Büyüme, enflasyon, dış ticaret ve faiz kararları başta olmak üzere piyasaların yönünü etkileyecek kritik veriler açıklanacak.
2: Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak, enflasyon, büyüme ve dış ticaret verileri yayımlanacak. Ekonomide Haziran ayı yoğun geçecek. Ekonomi takvimi 1 Haziran'da başlayacak. TÜİK yılın ilk çeyrek büyüme verilerini açıklarken Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe dengesi sonuçlarını duyuracak. İlk haftada dış ticaret, rezerv ve iş gücü verileri takip edilecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat 4 Haziran'da Mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıklayacak. Piyasaların gözü ise 5 Haziran'da açıklanacak enflasyon verilerinde olacak. Böylece yılın ilk 5 aylık enflasyon tablosu netleşecek. TÜİK 9 ve 10 Haziran'da reel getiri oranlarıyla sanayi üretim endeksi verilerini paylaşacak. Öte yandan Haziran ayının en kritik başlıklarından biri de Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu ise 11 Haziran'da yılın 4. faiz kararını açıklayacak. Ayın ikinci yarısında ücretli çalışan, motorlu kara taşıtları, konut satışları ve güven endeksleri açıklanacak. Böylece Haziran ayında büyümeden enflasyona, faizden dış ticarete kadar ekonominin yol haritasını gösterecek kritik veriler peş peşe duyurulacak.
1: Türkiye Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında enerjide tam bağımsızlık hedefine doğru dev bir adım daha atıyor efendim. Yenilenebilir enerji alanında tarihi bir rekor kırılacak. Güneşten rüzgara, hidrolikten jeotermale kadar toplam 6 milyar dolar değerindeki dev yatırımlar hizmete alınacak. O tarihi açılışı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirecek.
0: Türkiye milli enerji politikasında vites büyüttü. Enerjide tam bağımsızlık hedefi somut gerçeğe dönüşüyor. 6 milyar dolarlık tesisler hizmete alınacak. Türkiye'nin enerjide boyut atlayacağı projelerde sona gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı yeni tesisler özellikleriyle dikkati çekiyor. Tesisler güneş, rüzgar, hidroelektrik ve jeotermal alanında tam 8200 megawattlık kapasiteye sahip. Üstelik Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olacak Akkuyu'nun tam 4 reaktörünün toplam gücünü geride bırakıyor. Ülkenin en büyük barajı Atatürk Barajı'nın 3 katından, Keban Barajı'nın ise tam 6 katından daha büyük bir kapasite tek bir törenle sisteme dahil edilecek.

0: Mevcut sistemde Türkiye enerjisinin büyük kısmını doğal güçten alıyor. Nisan ayı itibarıyla güneşten yararlanılan pay %21,3 oldu. Rüzgar ise %12 olarak kayda geçti. Yani güneş ve rüzgarın toplam gücü %33,3'e yükselmiş oldu. Böylece toplam kurulu gücün 1/3'ü sadece rüzgar ve güneşten oluştu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da yenilebilir enerjide atılımları hayata geçirdiklerini belirtti. Yeni açılacak tesislerle bu alanda yeni bir rekora imza atılacağını anlattı. Önümüzdeki süreçte ise hedefler büyük. Türkiye 2035 yılına kadar rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücünü 120 bin megawattın üzerine çıkarma hedefiyle toplam 80 milyar dolarlık dev bir yatırım ve reform süreci yürütüyor. Dev tesislerin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirecek.
1: Yargıdaki teknolojik dönüşüm ve dijitalleşme hamleleriyle birlikte duruşma süreçleri artık daha hızlı ve erişilebilir hale geliyor efendim. E-duruşma sistemiyle 5 milyonu aşkın e-duruşma ekran başından yapıldı. Adliyeye gitmeden, kilometrelerce yol yapmadan, zaman kaybetmeden gerçekleştirilen e-duruşmalar sayesinde hem avukatlar hem vatandaşlar büyük kolaylık yaşadı.
2: Duruşmalar artık cebe sığdı. Adalette dijital çağın kapıları açıldı. Adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştırdı. 5 milyonu aşkın e-duruşma ekran başından yapıldı. Yargıda dijital dönüşüm genişliyor. E-duruşma sisteminde kapsam artırılıyor. Yargılama süreçlerinde hız ve etkinlik hedefleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek dijital dönüşüm hedefleri kapsamında e-duruşma sisteminin kapsamının genişletileceğini açıkladı. Yeni düzenlemeyle sistemin yalnızca ilk derece mahkemeleriyle sınırlı kalmayacağı, bölge adliye mahkemelerinde de uygulanacağı belirtildi. E-duruşmadan artık daha fazla kişi yararlanacak. Avukatların yanı sıra davalı, davacı, bilirkişi, tanık ve uzmanların da sistem üzerinden dinlenebilmesi planlanıyor. Ön inceleme, istinabe, yemin ve isticvap gibi usul işlemlerinin de e-duruşmayla yapılabilmesinin önü açılıyor. Öte yandan banka teminat mektupları da artık elektronik ortama taşınıyor. Yeni sistemle bürokrasinin azaltılması ve işlemlerin hızlandırılması hedefleniyor. Standart şablon uygulaması UYAP sistemine entegre edilecek. Kağıt israfının ve belge kaybı riskinin de önüne geçilecek.
1: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde düzenlenen İstanbul'un fethinden gönüllerin fethine programında dikkat çeken anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Fatih Sultan Mehmet dönemindeki miğferlerin birebir replikası olarak hazırlanan özel bir eser hediye edildi.

0: İstanbul'un fethinin 573. yılında fetih ruhunu simgeleyen anlamlı bir hediye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edildi. İstanbul'un fethinden Gönüllerin Fethine programında Fatih Sultan Mehmet Han döneminde kullanılan miğferlerin birebir replikası olan özel bir eser görücüye çıktı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edilen miğfer, el işçiliğiyle hazırlanan detaylarıyla dikkati çekti. Kazıma ve kabartma motifleriyle süslenen miğferin üzerinde Fetih Suresi, dört halifenin isimleri ve alınlık kısmında besmele yer alıyor. İç kısmında keçe kaplama bulunan eser, arka bölümündeki zincir peçenk detayı, hareketli burun siperliği ve sivri tepelik formuyla dönemin askeri estetiğini yansıtıyor. Programa teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaş da yoğun ilgi gösterdi. Mehteran gösterileri ve konserlerle devam eden programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, gönülleri fethetmenin de en az şehirleri fethetmek kadar kıymetli olduğunu ifade etti.
1: İstanbul Beylikdüzü'nde liseli gençler dedeleri ve nineleri teknolojiyle bir araya getirdi efendim. Akıllı telefonunu kapan okula koştu. Z kuşağı öğretti, büyükler dinledi. Yıllar sonra teknolojiyle haşır neşir olan büyükler oldukça heyecanlıydı. İzleyelim.

0: bilgisayar yok. Sadece telefonla kullanıyorum. Evde bilgisayarım da yok.
1: Kuşak değişti. Teknoloji hayata girdi. Gençleri öğretti. Telefonu kapan büyükleri de merakla dinledi.
0: Telefona yabancılık çekmiyoruz. Yoksa ben bir şey olduğu zaman komşuya gidiyordum. Ama işte bazı yabancı kelimeler var. O kelimelerden yanlış yere basacağım diye korkuyorum. Mesela para gönderemiyordum.
1: İstanbul Beylikdüzü'nde ezber bozan bir buluşma gerçekleşti. Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi öğrencileri kolları sıvadı. Anneanneleri, dedeleri teknolojiyle buluşturdu. Nesiller arası köprü, sosyal sorumluluk projesi kapsamında akıllı telefon, bilgisayar ve internet kullanımı konusunda temel teknoloji eğitimi verildi.
2: Ses açması kapaması olsun, sonra paylaşım yapmak olsun, fotoğraf çekimi olsun, özellikle WhatsApp'ta sorunlarıyla, çocuklarıyla konuşmalar olsun. Bunları gösterdik onlara. Onlar da çok memnun kaldılar. Biz aslında onlarla büyüklerimizle vakit geçirdiğimiz için çok mutlu olduk.
1: Elleri yatkın değildi belki ama öğrenmeye çok istekliydi büyükleri. Gençleri dikkatle dinlediler, pratik yaptılar.
3: İlk başta böyle bize hani gelenler bilmiyorlardı. Hani telefonu nasıl rehbere kaydedeceğini bilmiyorlardı, hiçbir şey bilmiyorlardı vesaire. Fakat biz burada gönüllü arkadaşlarımızla birlikte onlara mesaj atmayı, YouTube'da bir şeyler aramayı, Google'da bir şeyler aramayı ve kendilerinde yani yanlarında kızları veya oğulları olmadan da aslında telefonu nasıl kullanabileceklerini öğrettik.
1: İş sadece mesaj atmakla bitmiyor. Gençler işi sıkı tutuyor. İnternet güvenliği, şifre koruma, dolandırıcılardan kaçma yolları. Hepsi hızlandırılmış kursta anlatıldı.
2: Yaşları aslında dolandırıcılık olayları biliyorsunuz son zamanlarda çok oluyor. Yaşlarımıza aslında bunun bilincini kazandırmak istedik. Bir arama geldiğinde dolandırıcılardan onlardan korunmak istediler aslında. Onları öğretmiş olduk.
3: Enabız, Enevlet gibi uygulamalar sayesinde de onlara kendi başlarına nasıl randevu alabileceklerini, nasıl sağlıkla ilgili sorunlarını hani bu sebeple randevu alabileceklerini gösterdik. Yine hayırlı cumalar selam mesajı tasarlamayı öğrettik onlara.
4: Gençlerin böyle bir şeyleri biz yaşlardakilerine öğretmesi gerçekten mükemmel bir şeyler. Kesinlikle tavsiye ediyorum.
5: Türkiye iki mevsimi aynı anda yaşıyor efendim. Yurdun batısı deniz ve güneşin tadını çıkarırken doğu illerinde hala karla mücadele var. O görüntülere bakalım.
6: Bir yanda deniz ve güneşin tadını çıkaranlar, diğer yanda karlı yolları açmak için mücadele edenler. Türkiye iki ayrı iklimi aynı anda yaşıyor. Görüntülerin adresi Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi. Metrelerce kar, aylarca kapalı kalan yollar. İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki 3000 rakımlı Kerkül ve Marinus köylerine ulaşım yok. Yollarda 7 metre kar var. Ekipler kar tünellerinin arasında yolları açmak için mücadele veriyor. İlçeye ilkbahar aylarında gelmeye çalışan göçerlerin zorlanmaması için ekipler kar püskürtme ve ekskavatörle çalışıyor. Şırnak'ın aksine Mersin'de hava oldukça sıcak. Vatandaşlar sahillere akın etti. Deniz, kum ve güneşin tadını çıkarttı. Mersin'in sıcak sahillerinde kimi vatandaş sıcaktan bunalıp dondurma yedi. Kimi kendini kuma gömdü. Kimi ise şezlongunda güneşlendi.
5: Karabük'ten bir görüntü getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Hamamlı çayında otlayan iki manda su seviyesi yükselince mahsur kaldı. Mandaların yardımına ise sahibi yetişti. Karabük'ün Eski Pazar ilçesi Hamamlı köyünde mandalar serinlemek amacıyla çaya girdi. Ancak suyun hızla yükselmesiyle karşı karşıya kaldılar. Durumu fark eden manda sahibi atına binerek çaya girdi. Tehlikeye rağmen hayvanlarını bırakmayan besici bir süre uğraştıktan sonra önüne kattığı mandaları bulunduğu yerden çıkararak güvenli bölgeye ulaştırdı. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla işte böyle görüntülendi. Dalış ekipmanlarına kuşanan ziyaretçiler akvaryumun dev tankında sualtı yaşamına yakından tanıklık ediyor efendim. O dalış deneyimini yaşayanlardan biri de 24 Haber koordinatörü İbrahim Güneş oldu. İzleyelim.
7: Gerçekten herkese tavsiye ederim. Bunu mutlaka yaşasınlar.
6: Şehrin kalbinde okyanusların büyüleyici atmosferiyle buluşuyorlar. Su altındaki yaşamın eşsiz güzelliğine tanıklık ediyorlar.
8: Nasıl buldun burayı?
9: Burası çok güzel. Değişik balıklar var. Hele benim favorim köpek balığı.
6: İstanbul'da su altını keşfetmek için kilometrelerce yol gitmeye gerek yok. Çünkü denizlerin gizemli dünyasını şehrin merkezine taşıyan Akvaryum İstanbul Üsküdar'da zaten var.
10: Dalış süremiz ortalama 15-20 dakika sürüyor. Ancak öncesinde bir briefingimiz oluyor. Çıktıktan sonra duşunuzu alıyorsunuz. Yine 1 saat 15 dakikayı buluyor.
11: Kimi zaman bir köpek balığı sessizce yanınızdan geçiyor, kimi zamansa tropikal balıklar etrafınızı sarıyor. Camın ardından izlemeye alışık olduğumuz bu büyülü dünyaya 24 ekibi girdi.
7: Yani oraya indiğiniz anda tüm dünyayla bağlantınızı koparıyorsunuz. Artık deniz canlıları su altında o kendi ferahlığı kalıyor ve gerçekten de başka bir dünyaya yolculuk yapıyormuş hissine kapılıyorsunuz.
10: Ağırlıklı olarak vatozlar ve köpek balığı türleri için geliyorlar.
11: Ama en korkutucu da onlar değil mi?
10: Aslında en masum olanlar onlar. Herhangi bir şekilde zarar vermiyorlar. Doğadan yakalanıp gelmedikleri için ve türlerinden dolayı saldırma, ısırma gibi ihtimali zaten yok.
11: Mavinin derinliklerinde ve deniz canlılarının arasında geçen dakikalar hem keşif duygusunu hem de adrenalini bir arada yaşatıyor. Şimdi mikrofonu uzatacağız.
7: Şey, mükemmel bir şey. Çok tropikal balıklar var. Gerçekten çok nefes kesiciydi. Çok güzeldi. Bir de tuhaf bir deneyim. Bir yandan da insanlara el sallıyor. Kalp yapıyor. Siz onu yapıyorsunuz. Bir yandan balıklar meraklı dolaşıyor. Nefis bir şeydi.
6: Vatozlardan resif balıklarına kadar yüzlerce canlı ile aynı ortamı paylaşan katılımcılar unutulmaz bir deneyim yaşıyor.
12: Daha önce yeğenlerimi getirmiştim. Şimdi kendi kızımı getirdim. Güzel.
11: Daldınız mı hiç?
12: Hayır, hiç dalmadım. Korkarım muhtemelen ben ama eşim yapardı.
11: Sen de dalmak ister misin?
13: İsterim ama korkuyorum biraz.
6: Bu deneyim yalnızca heyecan sunmuyor. Deniz ekosistemine yönelik farkındalığı da artırıyor. Çünkü su altında geçirilen her dakika deniz canlılarının korunmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.
14: Daha önce küçükken getirmiştik. Hatırlamadığı için, biraz daha büyüdüğü için farkına varsın diye bugün tekrar getirmiş olduk.
5: Dünyaca ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli, Romanza albümünün 30. yılı turnesi kapsamında İstanbul'a geldi. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda sahne aldı. Konser büyük ilgi gördü. Welcome on stage, Andrea Bocelli.
1: Hem söz yazarı hem bestekar, dünyaca ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli İstanbul'da sevenleriyle buluştu. Andrea Bocelli, Romanza albümünün 30. yılına özel hazırlanan dünya turnesi kapsamında Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'ndaydı. Özel bir repertuar seslendirdi. Şarkıcı Kenan Doğulu konserde özel konuk olarak Bocelli ile aynı sahneyi paylaştı. Konsere yoğun ilgi vardı. Sanat, spor ve siyaset dünyasından birçok isim oradaydı. Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilel Erdoğan da konseri izleyen isimlerden biriydi.
5: Hindistan'da etkili olan kum fırtınası bir kenti adeta yuttu efendim. O görüntüleri ekranlara taşıyalım. Burası Rajasthan eyaletine bağlı Churu kenti. Kum fırtınası şehri toz bulutunun içine hapsetti. Görüş mesafesi ciddi şekilde azaldı. Ulaşımda ve günlük hayatta ciddi aksamalar yaşandı. Bölgede zorlu hava koşulları devam ediyor. Gök gürültülü fırtınalar, kum fırtınaları ve yağışlar önümüzdeki günlerde de bölgede etkisini sürdürecek. Yetkililer halkı su baskınları, şiddetli rüzgar, yıldırım ve doluya karşı uyardı. Yakın zamanda 80 yaşına girecek olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlık durumunu sık sık gündeme getirirdi. Malumunuz, sağlık kontrollerinden geçen Donald Trump'ın kalbinin yaşına göre 14 yaş daha genç olduğu ortaya çıktı.
1: (Gülüyor) Yıllık sağlık kontrolünden geçti. Kalp yaşı genç, kilosuysa fazla çıktı. ABD Başkanı Donald Trump'ın mükemmel sağlık durumunda olduğu belirtildi. 80 yaşına yaklaşan Trump geçtiğimiz günlerde kapsamlı tıbbi ve diş muayenesinden geçti. Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın yıllık sağlık kontrolü sonrası hazırlanan raporu yayınladı. Raporda Trump'ın mükemmel sağlık durumunda olduğu belirtildi. Kalp yaşının kronolojik yaşından yaklaşık 14 yıl daha genç olduğu aktarıldı. Doktoru yaklaşık 108 kilogram olan Trump'a kilo vermesi ve fiziksel aktivitesini artırması yönünde tavsiyede bulundu. Raporda Trump'ın ellerinde görülen morlukların sık sık el sıkışmaya bağlı olduğu belirtildi. Aspirin tedavisinin yaygın ve zararsız bir etkisi olarak değerlendirildiği ifade edildi. Kolesterol kontrolüne yönelik iki ilaç kullandığı bilgisine de yer verildi.
5: Asya ülkesi olan Laos mucizevi bir kurtuluş hikayesine sahne oldu efendim. Altın aramak için mağaraya giren 5 köylü yağmurun yağmasıyla su dolan mağarada mahsur kaldı. Köylüler suyun tahliyesini kendi yollarını bularak mağaradan kurtuldu.
6: Yaklaşık 10 gün önce mağaraya girdiler. Sel suyunun bastırmasıyla mağarada mahsur kaldılar. Laos'ta bir grup köylü suların çekilmesiyle mucizevi bir şekilde kurtuldu. 5 köylü altın aramak için mağaraya girdi. Aniden bastıran yağmuru hesaba katamadılar. Sel suyunun yollarını kapatmasıyla yer altında mahsur kaldılar. Aç ve susuzdular. Köylülerin aileleri mağara kapısında çaresiz bekleyişini sürdürüyordu. Tahliye pompaları devreye girdi. Mağaradaki su seviyesi kritik düzeye indirildi. Hayati risk taşıyan tahliye operasyonunun başlamasına dakikalar kala bir ses duyuldu. Mahsur kalan 5 köylü tüm tahminleri boşa çıkararak kendi imkanlarıyla özgürlüğe adım attı. Köylüler tırmanarak gün ışığına ulaştı. İçeri girmeye hazırlanan yabancı dalgıçlar karşılarında yürüyerek çıkan köylüleri görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Sevindirici gelişmelere rağmen bölgede endişe tamamen sona ermiş değil. Bu gruptan daha önce mağaraya girdiği düşünülen iki köylünün daha içeride kayıp olduğu anlaşıldı. İki kişi için zamana karşı yeni bir yarış başladı.
5: Avrupa genelinde etkili olan ve ısı kubbesi adı verilen yüksek basınç sistemi kıta genelinde hava sıcaklıklarını mevsim normallerinin 15 derece üzerine çıkararak tarihi rekorların kırılmasına yol açtı. Fransa'da ise 7 kişinin ölümüne neden oldu.
8: Avrupa Mayıs ayında eşi benzeri görülmemiş bir sıcak hava dalgasının etkisi altındaydı. Isı kubbesi olarak adlandırılan durgun yüksek basınç alanı nedeniyle birçok ülkede sıcaklıklar mevsim normallerinin 10-15 derece üzerine çıktı. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Kew Gardens'ta termometreler 35,1 dereceyi göstererek ülke tarihinin en sıcak Mayıs gününü kayıtlara geçirdi. Bu rekor bir önceki gün yine Londra'da kırılan 34,8 derecelik sıcaklığı bile geride bıraktı. İngiltere'de bundan önceki en yüksek Mayıs ayı sıcaklığı 1922 ve 1944 yıllarında 32,8 derece olarak ölçülmüştü. Benzer şekilde İrlanda'da da sıcaklıklar 28,8 dereceye ulaşarak Mayıs ayı rekorunu tazeledi. Fransa'da ise termometreler 36 dereceyi göstererek ülke tarihinin en sıcak Mayıs günlerini yaşattı. Fransız hükümet yetkilileri bu ani ve aşırı sıcaklar nedeniyle can kayıpları olduğunu açıkladı. Meteoroloji uzmanları sıcaklıkların bir süre daha mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyredeceğini ancak önümüzdeki haftadan itibaren kademeli olarak azalacağını öngörüyor.
5: İtalya'da yaklaşan Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlenecek resmi geçit töreni için getirilen atlar tutuldukları yerden 4 nala kaçtı. Roma'yı birbirlerine kattılar.
1: Bulundukları yerden kaçtılar. Başkent caddelerinde 4 nala koştular. İtalya'da 2 Haziran'da kutlanan Cumhuriyet Bayramı resmi geçit töreni için getirilen atlar adeta firar etti. Atlar Roma'da düzenlenecek olan resmi geçit törenine katılacak süvari birliği için getirildi. Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklar sürerken Roma caddelerinde kaos yaşandı. Atlar tutuldukları yerden kaçarak sokaklarda koşturdu. Atların kaçışına ilişkin çok sayıda ihbar geldi. Kaçışları sırasında bazı araçlarda maddi hasara neden oldular. Olaylarda herhangi bir yaralanma bildirilmedi. Atların nasıl kaçtığına ilişkin inceleme başlatıldı.
5: Bu haberle birlikte moderatör sabahı noktalıyoruz efendim, ama bir yere ayrılmayın. Bizim ardımızdan analiz sentezli Elif Akkaya Kuter sizlerle olacak. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

Karadeniz'in Sarp ve Engebeli dağları arasında yükselen, Çoruh Nehri'nin hırçın sularına direnen, dev bir mühendislik harikası olan Yusufeli Barajı ile tanışın. Doğanın, insanın ve zamanın kesiştiği bu başarı öyküsü, Türkiye'nin birinci, dünyanın ise beşinci en yüksek barajı olarak adını tarihe yazdırdı. Artvin'in dağlık coğrafyasına bir nakış gibi işlenen bu dev yapı, 275 metre yüksekliğiyle adeta gökyüzüne meydan okudu. Toplam 2.1 milyar metreküp su tutma kapasitesiyle Karadeniz'in gücünü elektriğe dönüştürdü ve yılda 1.8 milyar kilowatt saat elektrik üretti. Bu da yaklaşık 2.5 milyon kişinin yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilecek bir üretime denk geldi. Böylece baraj her yıl ülke ekonomisine yaklaşık 6 milyar lira katkı sağladı. Barajın bir diğer dikkat çeken özelliği de yeri oldu. Deniz seviyesinden yüksekliği, dar ve derin bir vadide yer alışı, inşaat sürecini daha zorlu ama bir o kadar da özel kıldı. Yusufeli sadece bir baraj değil, aynı zamanda dev bir dönüşümün de hikayesi oldu. Baraj yapılmadan önce ilçenin eski yerleşim alanı tamamen sular altında kalacağı için Yusufeli sıfırdan yeniden kuruldu ve yeni konutlar, yollar, kamu binaları yapıldı. Bu da Türkiye'nin en büyük yer değiştirme projelerinden biri olarak tarihe geçti. Her bir detayı zorlu coğrafi koşullara rağmen mühendislikteki kararlılığın bir göstergesi olan bu yapı, doğayla savaşmadan doğaya uyum sağlayarak inşa edildi. Böylece Yusufeli Barajı, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolculuğunda kritik bir adım oldu ve Türkiye'nin gücünü, kararlılığını ve vizyonunu temsil ederek bir başarı öyküsü yazdı.

0: devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: 1937'de Afyonkarahisar'da doğdu. 7 yaşı hem yetimliğe hem çocuk esirgeme kurumuna hem de okula adım atışının başlangıcı oldu. Üniversitede gazetecilik okudu. Ünlü romancı yazar Tarık Buğra'nın yönetimindeki gazete sayfalarında sinema üzerine yazdı. Hikayeleştirerek yazmayı, göstererek anlatmayı seviyordu. Sinemayı seviyordu. Sinemayla yazmayı ve göstermeyi seviyordu. Çocukluk çağlarına dayandırdığı ilgilerinin odağındaki isim, kendi ifadelerine göre dedesiydi. Ramazanlarda dedemin ikindi namazından sonra akşama kadar vaaz programı vardı. Kıssalar anlatırdı. Ondan çok etkilendim. Mesnevi'den dini kıssaları, halk hikayesi anlatma geleneğine benzer bir üslupla aktarırdı. Dedemden aldığım etkiyi en iyi Kuruluş dizisinde yansıttım. Hikayenin anlatımını vesile ederek mesaj vermeyi ondan öğrendim. Eserlerimdeki milli muhtevayı da büyük ölçüde dedemden aldım. Yönetmenliğe 1963'te Osman Seden, Orhan Aksoy ve Mehmet Dinler gibi usta yönetmenlerin asistanlığını yaparak başladı. Sinemanın tekniğini bu süreçte öğreniyor ama anlatılan hikaye ve gösterilen karakterlerin bu toprağın dini ve milli değerlerine yabancılığından dertleniyordu. Çakmaklı'ya göre değerlerimiz beyaz perdede yansımıyor, aksine dini değerler ve dindar karakterler ancak kötülemek, karalamak, alay etmek üzere konu ediliyordu filmlere. Yıllarca asistan olarak biriktirdiği mesleki tecrübesini yönetmen koltuğuna geçip Birleşen Yollar filminde gösterdi. Şule Yüksel Şenler'in Huzur Sokağı adıyla yazdığı romanın sinema filmi uyarlamasında dönemin önemli oyuncularından Türkan Şoray ve İzzet Günay başroldeydi. Çakmaklı bu filmle hem teknik anlamda yetişmiş, zevk ve yetenek sahibi bir yönetmen olduğunu ispat ediyor, hem öz değerleri sinema aracılığıyla aktarmanın mümkün olduğunu toplumun farklı kesimlerine gösteriyordu. Ama iş bundan ibaret değildi. O, bu filmi ve devamında onlarcasını ortaya çıkaracağı çalışmalarıyla bir devir açıyor, milli sinema olarak adlandırılan akımı başlatıyor, devamındaki 10 yıllar boyunca peşinden gelecek nice senarist ve yönetmene bir deniz feneri gibi ışık ve istikamet veriyordu. 50 yıl boyunca sinema ve televizyon için onlarca filme senarist, yönetmen ve yapımcı olarak imza attı. Dini ve milli değerleri aşağılayanların karşısına yeni ve cesur eserlerle çıktı. Bugün beyaz perde ve televizyonlarda severek izlenen pek çok dini ve tarihi yapımın Cesaret Pınarı'nda, Birleşen Yollar'ın, Küçük Ağa'nın, Kuruluş'un, Hacı Arif Bey'in, Çok Sesli Bir Ölüm'ün, Bir Adam Yaratmak'ın suyu kaynıyor.
1: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız, ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.

0: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 radyodaki dinleyicilerimiz günaydın, iyi haftalar. Uzun bayram tatili sonrası ben Elif Akkayakuter, analiz sentezle karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca konuklarımızla gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını konuşacağız. Öncesinde dediğim gibi uzun bayram tatili sonrası bugüne yansıyanlara, yeni günün ilk gelişmelerine hızlıca birlikte bakarak başlayalım. Kabine toplantısı bugün saat 15.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek. Kabine toplantısında neler konuşulacak, hangi başlıklar var gündemde, az sonra 24 Ankara editörü Hande İpekki ile detaylı bir şekilde konuşacağız. CHP'de mutlak butlan kaosu devam ediyor. Partiyi bundan sonra ne bekliyor? Bu da konuklarımızla değerlendireceğimiz önemli başlıklardan biri. CHP Grup Başkanı Özgür Özel mecliste bir grup CHP'li milletvekili ve siyasetçiyle toplantı yaptı. Bu toplantı sonrası açıklamalarda bulunuldu. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre tarafından yapıldı. Kurultayı toplamak için yarından itibaren delegelerden imza toplanmaya başlanacağını dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'a tekrar saldırı dalgası, İran misillemeye karşılık verdi. Gerilim yeniden mi artıyor sorusu gündemde. CENTCOM'dan bir açıklama geldi. İran'ın saldırgan eylemlerine karşı Keşm ve Goruk adalarında rampaları vurduk denildi. Bunu da detaylı bir şekilde konuklarımızla değerlendireceğiz. Hamane için tören hazırlığı devam ediyor. Özel koordinasyon merkezi kuruldu. 28 Şubat'taki Amerika Birleşik Devletleri İsrail hava saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamenei için cenaze töreni biliyorsunuz düzenlenememişti. 3 ay sonra cenaze töreni düzenlenecek. Savaş şartları nedeniyle ertelenen resmi cenaze töreninin hazırlıklarına başlandı. Hızla devam ediyor. Tören için özel bir koordinasyon merkezi kuruldu. Evet, tatil bitti. Eve dönüş çilesinde ne yazık ki trafik kazaları yürek yaktı. Yine tüm uyarılara rağmen ne yazık ki acı olaylar yaşandı. Özellikle Denizli Aydın Otoyolu'nda yolcu otobüsünde bariyerlere çarparak alev alması sonucu bir bebek 8 kişi hayatını kaybetmiş, 33 kişi de yaralanmıştı. Bu kazaya ilişkin detaylar ortaya çıktı. 20 dakika öncesinde otobüsün arıza yaptığı ve otobüs şoförünün aslında inerek kontrol ettiği bilgisi var ilk ifadelerde. Ne yazık ki. Az sonra İstanbul'da trafik durumu ne? Hemen bakacağız ama öncesinde ekonomi başlıklarına da bakalım. Elbette geçen hafta ekonomi için kısa bir haftaydı. Salı günü, Arife günü, yarım gün piyasalar açıktı. Sonrasında piyasalar içinde uzun bir ara vardı. Ama Haziran ayı hızlı bir şekilde başlıyor. Haziran ayında ekonomi gündemi oldukça yoğun. Tabii klasik enflasyon, dış ticaret gibi her ay açıklanan verilerin yanı sıra ilk çeyrek büyümeyi bugün saat 10'da analiz sentez sırasında öğreneceğiz. Türkiye İstatistik Kurumu açıklayacak ve sıcağı sıcağına değerlendireceğiz. Aynı zamanda 11 Haziran'da da geçen ay gerçekleşmeyen para politikası kurulu toplantısı var. Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıklayacak. Gayri safi yurt içi hasıla açıklanacak. Aynı zamanda işte biraz önce de belirttik. Büyüme verisi, ilk çeyrek büyüme verisi açıklanacak. Büyüme %2,7 gelebilir beklentisi var. Anadolu Ajans Finans Beklenti anketine göre hatırlayacaksınız 2025 yılında Türkiye ekonomisi %3,6 büyümüştü. 2025'in son çeyreğinde de %3,4'tü büyüme. Takip ediyor olacağız. Saat 10'da Türkiye İstatistik Kurumu açıklayacak. Reel sektörün döviz karnesi aynı zamanda açıklanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Mart ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini yayımlayacak. Evet, altın tarafı oldukça ama yeni başlayan bu tekrar gerilim, İran'ın gerçekleştirdiği misilleme sonrası altın tabii ki hafif gerileyerek başladı. Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere paralel olarak dalgalı bir seyir izliyor. Petrol tarafıyla arasında ters bir korelasyon var biliyorsunuz. Petrol haftaya %2 yükselerek başladı. Altın tarafında da hafif bir gerileme var, %0,2.
2022. Emlak vergisi ödemelerinde son gün önemli, çünkü bugün ödemeler yapılmazsa gecikme faizi uygulanacak. Emlak vergisi ödemelerinde sürenin sonuna gelindi. Konut, arsa ve iş yeri sahiplerini ilgilendiren emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri için son gün bugün, yani 1 Haziran günü. Bugün de yapılmadığı takdirde gecikme faizi uygulanacak diyelim. Evet, 9 günlük bayram tatilinin sonuna geldik. Elbette hem okullar açıldı hem mesai başladı. Dolayısıyla trafik yoğunluğu da beraberinde başlamış oldu. 24 ekibinden Mehmetcan Çoban'a döneceğiz. Bize İstanbul trafiğindeki son durumu aktaracak. Mehmetcan Çoban, kolay gelsin, iyi haftalar diyorum.

0: büyük bir trafik yoğunluğunun olduğunu bizler sizlere söyleyelim. Bir önceki saatte, bir önceki yayınımızda trafik yoğunluğu İstanbul genelinde %58'di ve aslında saatler ilerledikçe de trafik yoğunluğunun daha da düştüğünü bizler sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki de önemli noktalardan birindeyiz. Bizler şu anda kameraman arkadaşım ve drone operatörümüz Talha Gül ile birlikte Mahmut Bey gişelerinin bulunduğu noktadayız. Avrupa Otoyolu'ndayız ve bu noktada aslında oldukça kilit noktalardan bir tanesi. Çünkü Edirne istikametinden İstanbul'a dönüşler ve İstanbul'dan Edirne istikametine gidişlerde en yoğun noktalardan ve en kilit noktalardan birinden bahsediyoruz. Burası da normalde kilitlenen ve trafikte zaman zaman dakikalarca sabit kalınan noktalardan bir tanesi ve bu noktanın da oldukça açık ve akıcı bir şekilde trafiğinin de devam ettiğini sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki de İstanbul'da bazı noktalarda trafik kilitlendi. O noktalarda ilçeler arasındaki bağlantı yollardı, yan yollardı ve aynı zamanda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün giriş noktaları olmak üzere iki kilit noktada da hem Anadolu yakasında hem Avrupa yakasında da girişlerin trafik noktasında yoğunluğunun olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki de İstanbul trafiğinden bahsediyoruz. Özellikle bugün trafik yoğunluğunun en fazla olduğu noktalardan bir tanesi de Anadolu yakası. Anadolu yakasındaki trafik yoğunluğunu da hemen belirtmek istiyorum sizlere. Anadolu yakasındaki trafik yoğunluğu an itibariyle %56 civarında. Avrupa yakasındaki trafik yoğunluğu ise an itibariyle %49 civarında olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki de 9 günlük bayram tatili sona ermişti. Bizler İstanbul için bugün daha yoğun bir trafik bekliyorduk. Fakat Megakent sakinleri bugün anladığımız kadarıyla ya toplu taşımayı kullandı ya da iş yeri servislerini kullandı. Çünkü bugün okullar da açıldı Elif Hakkı Ökuter. Yaklaşık olarak 3 milyon öğrenci ders zilinin çalmasıyla birlikte sınıflarına kavuştu. Aynı zamanda okulları gitmek için öğrencilere ulaştıran o servis araçları da bugün itibariyle trafiğe çıktı ve bu da aslında trafiği arttıracak faktörlerden bir tanesiydi. Ama İstanbul'da an itibariyle trafik yoğunluğu yayına başladığımızda %53 iken şu anda %51 olduğunu söylememizde fayda var. Tabii ki de İstanbul'un farklı noktalarından da görüntüler ekranlarımıza gelmeye başladı. Çağlayan, Cevizli Bağ ve Ankara'dan görüntüler şu anda ekranlarımıza geliniyor. Tabii ki de D100 Karayolu'nda trafik yoğunluğunun arttığını bizler yayınımızın başında da söylemiştik. Özellikle Avrupa yakasındaki bu trafik yoğunluğunun en sık yaşandığı noktalardan bir tanesi D100 Karayolu ve yan yollar olmak üzere aynı zamanda ilçe bağlantı yolları olmak üzere olduğunu söyleyelim. Peki Anadolu yakasındaki trafik yoğunluğundan da bahsetmek istiyorum. Sizler Anadolu yakasındaki trafik yoğunluğuna baktığımızda ise Üsküdar Ataşehir Ümraniye mevkiinde trafik yoğunluğunun arttığı gözüküyor. Tabii ki de Üsküdar'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanan yollarda trafiğin bir aylık yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Keza 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde yoğunluk var. Aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde de Ümraniye'ye kadar bir yoğunluk olduğunu bizler sizlere söyleyebiliriz. Tabii genel olarak sözlerimizi de toparlayacak olursak İstanbul'da 9 günlük bayram tatili sonrasında trafik yoğunluğunun %51 seviyesinde olduğunu söyleyelim. Tabii ki Megakent sakinleri için %51'lik trafik seviyesi oldukça düşük. Çünkü Megakent sakinleri daha yüksek trafik oranlarını gördü diyelim ve bizler sözleri bu noktadan sizlere bırakalım. Elif Akbey Öküter.
1: Mehmetcan Çoban'a ve Talha Gül'e çok çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim. Tabii ilerleyen saatlerde de yine Mehmetcan Çoban İstanbul'daki trafiğin son durumunu bize aktaracak diyelim ve hemen Ankara'ya dönelim. 24 Ankara editörü Hande İpekgil bizi bekliyor. Günaydın, iyi haftalar Hande İpekgil.
2: Günaydın Elif Akkayöpter. Herkese iyi bir hafta diliyorum. Malum Ankara'da gündem oldukça yoğun. Zaten 9 günlük bayram tatili sonrası siyasetin gündemi, dış gündem de oldukça yoğun. Hepimize kolay gelsin.
1: Evet. Trafik durumu nasıldı peki?
2: Şimdi İstanbul'u izledim ben de. Aslında artık Ankara trafiğinin İstanbul trafiğinden farksız olmadığını söyleyebiliriz. Biz de sabah saatlerinde yani erken saatlerde geldik. Tabii o saatlerde bile aslında trafik yoğunluğuna yakalanmamak isteyen pek çok sürücünün de yine trafikte olduğunu gördük. Okulların da açılmasıyla birlikte az önce muhabirimiz de anlattı. Ankara'da da aslında yoğun bir trafik

0: var. Herkese kolay gelsin. Hem trafikte olanlara hem 9 günlük aranın ardından yeniden işe adapte olmaya çalışanlara da yine kolay gelsin diyelim.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Evet, 2 haftanın ardından bugün kabine toplanacak. Kabinenin gündeminde neler var?
0: Evet, Cumhurbaşkanlığı kabinesi bayram tatilinin sonrasında yoğun bir gündemle toplanacak. Hem iç gelişmeler hem de tabii ki dış gelişmeler yine masadaki önemli başlıklar, önemli konular olacak elbette. Baktığımız zaman toplantı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda saat 15.30'da toplanacak. Öncelikli konuşulacak gündem başlıklarından bir tanesi elbette ki terörsüz Türkiye süreci olacak. Terörsüz Türkiye süreci biliyorsunuz. Komisyon tarafından titizlikle hazırlanan bir rapor vardı. O rapor doğrultusunda atılacak yasal adımlar, bundan sonraki yol haritası elbette ki masada olacak. Ancak tabii ki bu konudaki en önemli maddelerden bir tanesi biliyorsunuz terör örgütünün tamamıyla silahları teslim etmesi ve tasfiye olmasıydı. Bu doğrultuda da elbette ki Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de sahadaki gözlemleri, faaliyetleri sürüyor. İşte bu tespitler, bu raporlamalar yine kabinede masaya yatırılacak. Sürecin ilerlemesi durumunda da yine atılacak yeni yasal adımlarında yine mevzuat takviminin de netleştirilmesi elbette bekleniyor. Yani terörsüz Türkiye süreci kabinenin öncelikli başlıkları arasında yer alıyor diyebiliriz. Tabii bu kapsamda biliyorsunuz aynı zamanda Adalet Bakanı Akın Gürley'in de yine bugünkü kabine toplantısında bir sunum yapması bekleniyor. Biliyorsunuz faili meçhul dosyalar yeniden artık açılıyor. İşte bu kapsamda yürütülen çalışmaların detayları aynı zamanda dosyalarda yine kabine üyeleriyle paylaşılması bekleniyor diyebiliriz. Elbette ki dış gündem dedik. Dış gündemde yine önemli başlıklar var. Orta Doğu'daki gerilim var. Orta Doğu'daki gerilim Türkiye'nin küresel diplomasideki rolü biliyorsunuz takip eden değil, takip edilen bir Türkiye sözlerini vurgulamıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu kapsamda tabii ABD-İran arasındaki bu gerilim, nükleer müzakereler, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler, Gazze'de ve Lübnan'daki yaşanan durumda yine kabinenin öncelikli başlıkları arasında yer alacak ve bu kapsamda yine Türkiye'nin atacağı adımlar da masada olacak diyebiliriz. Biliyorsunuz Temmuz ayında Türkiye önemli bir ev sahipliği yapacak. NATO zirvesi Türkiye'de gerçekleşecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısında işte NATO zirvesi ile ilgili son hazırlıklarda yine masada olması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın da yer aldığı 32 ülkenin devlet başkanının katılması bekleniyor biliyorsunuz bu toplantıya. İşte Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı bu zirvenin detayları yine kabine toplantısında gözden geçirilecek diyebiliriz. Ve elbette ki ekonomi de çok önemli başlıklardan bir tanesi. Hem küresel hem bölgesel gerilimlerin yaşandığı bir ortamda işte ekonomi Türkiye'de nasıl ilerliyor, orta vadeli programın yansımaları neler, tabii ki enflasyon rakamları da elbette açıklanacak. Bu ay siz de az önce söylemiştiniz işte tüm bu gelişmelerin yine kabine toplantısında ele almasını bekliyoruz. Tabii toplantının ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Elif Akkaya-Kuter.
1: Evet, aynı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de gündemi yoğun. İsterseniz orada da oranın da üzerinden şöyle bir geçelim. Sonra mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşananları konuşuruz. Buyurun.
0: Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yoğun bir mesai bekliyor. Genel kurul çalışmaları, komisyon çalışmaları, grup toplantıları yapılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tabii yeni teklifler de sunulacak. Özellikle genel kurul çalışmasına baktığımız zaman toprak koruma ve arazi kullanım kanunu teklifi görüşülecek. Tabii yine önemli tekliflerden bir tanesiydi bu. Çünkü izinsiz yapılara elektrik, su, doğal gaz aboneliği bağlanmayacak bu teklifle birlikte. Aynı zamanda kurala aykırı işlem yapanlara da her abone için 100 bin lira ceza uygulanacak bu teklifle birlikte. Teklifin detaylarına baktığımız zaman da yine canlı hayvan sevklerinde de gerekli belgeleri bulundurmayanlara para cezası verilecek. Teklifte alkollü içeceklere de yine bir parantez açılmış. Çünkü alkollü içeceklere yönelik yeni bir düzen.

0: düzenleme yer alıyor. Buna göre de alkollü içecek üreten, ithal eden ve pazarlayan firmalar marka ve logolarını kullanarak etkinliklerde ya da yayınlarda artık yer alamayacaklar bu kanun teklifine göre. Tabii komisyonlarda da gündem yoğun demiştik. Hemen komisyonlara da bakalım. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu özellikle Emniyet Teşkilatı'na ve basına yönelik düzenlemeleri içeren teklifi görüşecek. Onun dışında İçişleri Komisyonu'nda Türk Kızılayı Kanunu ile ilgili teklif görüşülecek. Baktığımız zaman bir diğer komisyonda da okul saldırıları biliyorsunuz hepimizi çok üzmüştü. Okul saldırıları araştırma komisyonunda yine bu hafta çalışmalarına devam edecek. Tabii çarşamba, salı ve çarşamba günleri de grup toplantıları yapılacak demiştik. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısı yapılacak mı, yapılmayacak mı tartışmaları biliyorsunuz devam ediyor. Gözler bu kapsamda aslında salı gününe çevrilmiş durumda. Çünkü mahkeme kararı sonrası yaşanan süreçte biliyorsunuz Kılıçdaroğlu meclis başkanlığına bir dilekçe vermişti. Ve daha sonra da yine milletvekillerine bir mesaj göndermişti. Ve şu sözleri kullanmıştı. Gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece meclis CHP grup genel kurulu da yapılmayacaktır ifadelerini kullanmıştı. Tabii işte tüm bu tartışmaların gölgesinde diyelim CHP grup toplantısı bu hafta yapılacak mı? Yapılacaksa nasıl yapılacak? Merak konusu diyelim Elif Akkaya-Güter.
1: Evet, en önemli başlıklardan biri bu hafta en merakla beklenen konulardan biri bu. Sizin de altını çizdiğiniz gibi ki Salı günü CHP grup toplantısı günü yarın o toplantıyı kim gerçekleştirecek? Çok büyük bir soru işareti. Şimdi aynı zamanda aynı gün aynı saatte ancak farklı noktalarda CHP'de bayramlaşma programı vardı ve burada yapılan açıklamalarda işte hafta boyu konuşuldu. 21 Mayıs sonrası mutlak mutlak kararı sonrası yaşananları şöyle isterseniz hızlıca bir sizden dinleyelim. Buyurun.
0: Evet, geçtiğimiz cumartesi günü bayramlaşma vardı. Zaten biliyorsunuz partiler arası bayramlaşma da yine geçtiğimiz Perşembe günü gerçekleşmişti. Cumhuriyet Halk Partisi 2 yıllık bir aradan sonra AK Parti ile de bayramlaşmıştı. Tabii o görüntüleri de yine ekranlara getirmiştik. Cumartesi gününe baktığımız zaman Kemal Kılıçdaroğlu 2 yıl aranın ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geldi. Tabii o gün senin de söylemiş olduğun gibi iki ayrı kürsü vardı diyebiliriz ve iki ayrı da mesaj vardı. Bir tarafta Kılıçdaroğlu aynı saatlerde, diğer tarafta da Özgür Özel halkla bayramlaşma programı düzenlemişti. Tabii yapılan bu bayramlaşmada aslında CHP içinde yaşanan bu ayrışmayı da bir kez daha gözler önüne serdi diyebiliriz. Kılıçdaroğlu'nun da yine önemli açıklamaları olmuştu. Şimdi bana soruyorlar ne yapacaksın diye. Ne yapacağım bellidir dedi. Ben hesap soracağım, herkes bilsin ifadelerini kullanmıştı genel merkezde. Bir tarafa baktığımız zaman yine Özgür Özel'in de açıklamaları vardı. İktidar yürüyüşünden asla vazgeçmeyeceğim, asla ifadelerini kullanmıştı kendisi. Tabii sabahın erken saatlerinden itibaren, aslında geceden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde hazırlıklar yapılmıştı. İşte bayraklarla donatıldı. Yine aynı şekilde Kemal Kılıçdaroğlu karanfillerle karşılandı genel merkezde. Ve 2,5 yıl aradan sonra da yine genel merkeze gelmişti. Hatta ilk fotoğrafını, koltuğundan ilk fotoğrafını da yine aynı gün paylaşmıştı. Tabii öte yandan baktığımız zaman bu iki ayrı bayramlaşma kamuoyu tarafından da yakından takip edildi. En dikkat çeken isimlerden bir tanesi de yine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tı. Mansur Yavaş'ın da bu kapsamda Özgür Özel'in yanında olduğu ve Özel'e açık destek verdiği de yine görüldü cumartesi günkü yapılan bayramlaşmada. Tabii Kılıçdaroğlu önemli mesajlar verdi dedik. Helallik istedi, önemli konulara değindi. Arınma ve hesaplaşma mesajı verdi. Ve aynı zamanda tertemiz bir kurultay yapacağım dedi. Aslında şimdi bu saatten sonra da yine az önce bahsetmiştik grup toplantısı ve benzeri durumlar yaşanırken bir taraftan da temiz kurultay yapacağım demesi, Özgür Özel'in sürekli kurultay yapalım demesini de yine önümüzdeki süreçte artık nasıl ilerleyeceğini, bunu Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl gerçekleştireceği de

0: yine merak konusu diyebiliriz Elif Hakkı Akgüzer.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir taraftan da bu süreçte işte o yapılan açıklamaların belki biraz üzerinde daha detaylı şekilde durursa Kandeyi Pekgil işte Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalardan bahsettiniz ki işte daha detaylı olarak içini biraz daha açması yönünde eleştiriler de geldi Kemal Kılıçdaroğlu'na. İki tarafın aslında yaptığı açıklamalardan en önemlisi bir taraftan da kurultayın ne zaman yapılacağı ile ilgili. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız. O sandıktan kim çıkarsa da partinin meşru lideri başımızın tacı olacak ifadelerini kullanıyor. Ancak Özgür Özel diyor ki sandığı koyalım, 2 milyon üyeyi çağıralım. Eğer %85'in altında oy alırsam göreve talip olmayacağım ifadelerini kullanıyor. Her iki tarafında bayramlaşma programında işte az önce de altını çizdik ya, aynı gün aynı saatte ama farklı yerlerde yapılan o programda yaptıkları açıklamaların biraz daha detaylarını belki konuşabiliriz.
0: Evet, tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu açıklamalar çok önemliydi. Özellikle biliyorsunuz şu ifadeleri kullanmıştı Kılıçdaroğlu: arkamızdan sinsice sızan FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için özür diliyorum dedi. Biz vatan dedikçe, biz millet dedikçe kapalı kapılar ardından dış odaklardan medet uman o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum ifadesini kullandı. Tabii en dikkat çekici ifadelerden bir tanesiydi bu. Tabii akıllara da soru işaretleri geldi. Kimleri kastediyor acaba diye düşünüldü. Tabii acaba İmamoğlu veya Özgür Özel'i mi böyle ajan olarak nitelendirdi? Kılıçdaroğlu'nun bu iddiasını güçlendirecek argümanlar var mıydı gibi tabii pek çok soru işareti de yine bununla birlikte geldi. Baktığımız zaman Özgür Özel de 2015 yılında Manisa'da bir FETÖ operasyonunda gözaltına alınanların ziyaret ettiği görüntüler vardı. Onlara destek gösterdiği görüntüler vardı. O tarihte çoktan terör örgütü olarak ilan edilmiş bir örgüt vardı elbette. Tabii baktığımız zaman bunun yansımaları da oldu. Özellikle Özgür Özel'i parlatma isteği gibi pek çok konu başlığı da yine bu kapsamda aslında ele alındı diyebiliriz Elif Hakkı Akgüzer.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz 24 Ankara editörü Hande İpekgil. Az önce başlarken de söylediğiniz gibi bayram tatili sonrası oldukça yoğun bir haftaya başladık. Size ve ekibe kolaylıklar diliyorum. Biz de kısa bir ara ekliyoruz. Sonra tekrar konuklarımızla karşınızdayız.

0: Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.

0: Türkaltın piyasa ekranını sundu.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
2: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.

İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Yeniden merhaba, Analiz Sentez devam ediyor. Bu bölümde konuklarımızla gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını konuşacağız elbette. Öncesinde uzun bayram tatili, 9 günlük bayram tatilinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftada yoğun mesaiye hazırlanıyor. Genel kurul ve komisyonlarda önemli kanun teklifleri ele alınacak. Düzenlemeler tek tek görüşülecek. İşte detaylar.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi bayram tatilinin ardından yoğun mesaiye hazırlanıyor. Yeni haftada genel kurulda ve komisyonlarda yeni kanun teklifleri görüşülecek. Genel kurul 2 Haziran Salı günü toplanacak. Toprak koruma ve arazi kullanımı kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşülecek. Teklife göre izinsiz yapılara elektrik, su ve doğalgaz aboneliği bağlanmayacak. Kurallara aykırı işlem yapan kurumlara her abone için 100 bin lira ceza uygulanacak. Canlı hayvan sevklerinde de gerekli belgeleri bulundurmayanlara para cezası verilecek. Orman Genel Müdürlüğü ise karbon yutak ormanları kurabilecek. Teklifte alkollü içeceklere yönelik yeni bir düzenleme de yer alıyor. Buna göre alkollü içki üreten, ithal eden ve pazarlayan firmalar marka ve logolarını kullanarak etkinliklere ya da yayınlara destek veremeyecek. Komisyonlarda da yoğun gündem var. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu emniyet teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini ele alacak. İçişleri Komisyonu'nda Türk Kızılay Kanunu teklifi görüşülecek. Okul saldırılarının nedenlerini araştırma komisyonu ise gündemdeki konuları görüşmek üzere toplanacak. Salı ve çarşamba günleri mecliste grup toplantıları yapılacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise gözler salı gününe çevrildi. Grup toplantısının saati ve yönetimine dair yetki tartışması sürüyor. Mahkeme kararı sonrası yaşanan süreçte Kemal Kılıçdaroğlu meclis başkanlığına dilekçe vermiş, milletvekillerine de yazı göndererek gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece meclis CHP grup genel kurulu yapılmayacaktır ifadelerini kullanmıştı. İşte tüm bu tartışmalardan sonra CHP grup toplantısının bu hafta nasıl yapılacağı merak konusu.
0: Devam ediyoruz. Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Merve Sunay Özcan bizimle beraber. Hocam günaydın, iyi haftalar.
2: İyi sabahlar, iyi haftalar diliyorum Elif Hanım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok kısa bir süre sonra da Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu stüdyoda her sabah olduğu gibi bizimle olacak. Diyelim biz Merve Hocam'la başlayalım. Tekrar hocam geçmiş bayramınızı kutlayayım.
2: Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizin ve yeniden tüm izleyicilerimizin bayramını kutlamış olayım.
0: Peki, çok teşekkürler. Şimdi hocam ne yazık ki bayram boyunca da Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir taraftan temaslar sürüyor. Aslında kaldığımız yerden devam ediyoruz gibi bir durum söz konusu ama bir taraftan da saldırılar devam ediyor. CENTCOM'dan yapılan bir açıklama var. İran'ın füze üsleri ne yazık ki işte canlanıyor diye bir açıklama var. İran'ın Keşm Adası'na saldırıyla ilgili CENTCOM diyor ki Amerika Birleşik Devletleri İHA'sının düşürülmesine yanıt verdik diyor. İran'da misilleme olarak kuvvetteki Amerika Birleşik Devletleri üslerine füze ve dronlarla saldırarak hedef aldıklarını söylüyorlar. Trump'ın yine sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama var. Diyor ki İran'la yürütülen müzakere sürecine ilişkin Tahran'ın bir anlaşma yapmak istediğini ve bunun Amerika Birleşik Devletleri için de iyi bir anlaşma olacağını dile getiriyor. Ne kadar daha bu şekilde bu süreci Trump yürütebilir, sürdürebilir? Trump İran savaşından nasıl çıkacak hocam?
2: Elif Hanım, yani şu an için biz esasla şöyle demek gerekiyor. Daha önce de pek çok kez sizde yayında konuştuk. Filistin, Lübnan ve İran masası birbirine bağlı. Neden? Çünkü bu üç masada da ateşkes varmış gibi hareket ediliyor. Ama aslında ateşkes yok. Yani saldırılar sürekli olarak devam ediyor. Amerika'nın burada temel beklentisi İran'ı tamamen, hani bir ara demişti ya Trump, taş devine döndürürüz diye. İşte o şekilde hareket etmek. İran kendini güvenceye almak istiyor ama bakacak olursak günün sonunda müzakereler devam etmiyor. planlanıyor zaten. Ateşkes sonrası bir istikrara ilişkin kontrollü bir süreci öngörmemiz çok zor. Hürmüz'de, nükleer programda, yaptırımlarda, bölgesel güvenlikte her bir başlıkta net olmayan çerçeveler, kırmızı çizgiler bizim karşımızda. Hal böyle olunca da ne oluyor? Şimdi taraflar aslında birbirini tam anlamıyla kontrol edebilme ya da baskın olabilmek için yeniden saldırılarını ara ara öne çıkarıyorlar. Yani bu saldırılar hiç bitmedi. Çünkü ateşkeste yok, varmış gibi hareket eden iki aktör var. Şimdi Kuveyt boyutuna bakacak olursak, kriz zaten Körfez bölgelerini ilk günü itibariyle temel alacak şekilde genişlemişti. Yani bu savaşın bir unsuru da ya da bir parçası da Körfez bölgesi. Bu açıdan Kuveyt meselesi kritik, çünkü İran doğrudan Kuveyt devletiyle savaşmıyorum diyor, tıpkı diğer aktörlerde olduğu gibi Körfez aktörlerine. Fakat ne yapıyor? Amerika'nın üstlerine hedef alıyor. İran-Amerika hattında zaten Körfez'in savaşın en temel coğrafyalarından biri haline geldiğini ve bunun da küresel piyasalarda enerji başlığından tutalım da gübreye kadar

0: pek çok noktayı temelden sarstığını hepimiz gördük ve görmeye de devam ediyoruz. Şimdi an itibariyle savaşın çerçevesi son derece geniş zaten. Hani her ne kadar Trump anlaşma yapılıyor, görüşüyoruz dese de sanırım Pete Hegseth'in son açıklamalarında da eğer uzlaşı olmazsa yeniden saldırırız söylemleriyle ne kadar sınırlı kaldıklarını görüyor. Şimdi bu çerçeveden baktığımızda geçici mütabakat var. Çünkü Hürmüz konusunda taraflar bir türlü uzlaşamadılar. Üs savaşları devam ediyor. Neden üs savaşları diyorum? İran Amerika'nın körfezdeki üslerini hedef alıyor ve almaya da devam edecek zaten. Kuveyt, Katar, Bahreyn, yine Irak benzer şekilde bakacak olursak, Birleşik Arap Emirlikleri, bunların her biri savaşın genişleme senaryosunda ya da ilk gün itibariyle zaten bölgesel savaş tehditlerini barındıran aktörlerdi. Üçüncü bir başlık, enerji savaşı devam ediyor. Yani biz Hürmüz üzerine odaklanıyoruz ama Hürmüz dediğimiz an itibariyle buranın kapalı olması ki üçüncü ay artık neredeyse bitireceğiz. Kısıtlı bir enerji akışının sağlanması ne yapıyor? Enerji savaşlarını öne çıkardı. Sadece petrolde değil, aynı zamanda sıvılaştırılmış doğalgazda da aynı şekilde. Aynı zamanda gübrede de aynı şekilde. Bunların her biri ne yapıyor? Günün sonunda enerji güvenliğini doğrudan sarsıyor. Bizler ne kadar masada hala taraflar işte Hürmüz'de anlaşacak ya da işte nükleer gündem üzerinden anlaşacak desek de aslında enerji savaşlarını da asimetrik olarak devam ettiriyorlar ve son olarak İsrail var. İsrail burada ne istiyor? İsrail'den de geçen gün açıklama gelmişti. Özellikle buradaki temel durum İran-Amerika anlaşması olsa bile bu İsrail için yeni bir güvenlik arayışıdır dediler. Yani buradaki en temel konu zaten İsrail'in saldırılarına devam edeceği, bölge içerisinde İsrail'in istikrarsızlaştırıcı yaklaşımlarına devam edeceği nokta. Şimdi bu perspektiften baktığımızda biz bölge içerisinde ne bir barış görebiliyoruz, ne bir müzakere görebiliyoruz. Devam eden bir çatışma alanı. Burası tamamen dondurulmamış ama adının da konulmadığı bir savaş alanına çevrildi. Belli aralıklarla ne yapıyorlar şu an? Birbirlerine hedef alıyorlar ve büyük ihtimalle de birbirlerine hedef almaya devam edecekler gibi duruyor. Çünkü herkes mış gibi yapıyor burada ne yazık ki.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum hocam. Mustafa Kartoğlu da stüdyoda bizimle birlikte olacak demiştik. Günaydın, iyi haftalar
2: günaydın.
1: Mustafa Bey.
2: Hocam günaydın.
0: İyi sabahlar Mustafa Bey. İyi yayınlar diliyorum. Geçmiş bayramımızı da tebrik edeyim bu vesileyle.
2: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
1: Evet, biz de geçmiş.
2: İyi bir bayram geçirdik. Yani. İstanbul'da rahattık. Biraz gezebildik İstanbul'u.
1: Şimdi gelirken nasıldı trafik?
2: Şimdi fena değildi. Sakindi nispeten. Geçtiğimiz bayram öncesine göre.
1: Çünkü Mustafa Bey belki, çocukları okula bırakıp geliyor.
2: Belki dönmeyenler falan vardır bilmiyorum. Ya da tedbir almışlar. Nispeten. Fakat da biliyorsunuz İstanbul'un trafiğinde akan trafikten çok duran trafik etkilidir tıkanmasında. Mahalle içlerinden falan geçemezsiniz sağlı sollu parklardan. Önünüze bir otobüs, bir çöp kamyonu veyahut işte yük taşıyan bir araç veyahut da yük boşaltan bir araç denk geldiğinde, hatta park yerinden çıkmaya çalışan veya park etmeye çalışan birisi denk geldiğinde arkadaki trafik silsile halinde, öndeki bir dakika bekliyorsa arkasındaki bir dakika 10 saniye, onun arkasındaki bir dakika 20 saniye falan derken artık 20. araç 2 dakika 3 dakika falan beklemek zorunda kalıyor. Dolayısıyla duran araç trafiği İstanbul'da hareket halindeki araç trafiğinden çok daha sıkıntılı. Belediyeler benim bildiğim yıllardır derler ki, ben 17 yaşında üniversite için İstanbul'a gelmiştim. Yani 50 yıl önce 40 yıl önce pardon, derlerdi ki işte binalar yenilenip altlarına otopark yapılmadıkça bu iş çözülmez. O binaların hepsi yenilendi. Hepsinin altında otopark yapıldı. Tamam mı? Yapıldı demeyeyim de. Hepsinin altında otopark yapıldı ya da öyle bir şey koydular ki otopark yapmayan otopark parası ödeyecek. Yani şu, ya biz müteahhite otopark parasını isteyelim. Ya o da herhalde eşek değil ya, yapar yani. Niye parasını verip yapmazlık etsin ki? Yapar yani. Öyle olmadı. Otopark parası diye 50 kuruş ödediler ve otopark yapmadılar. Ya ama o kapıyı da onlara kanunla açtık. Dedi ki ya o ya o. Ya diye bir şey yok. Bu yapılacak dediğiniz zaman yaparsınız. Bu sizin iradenizin göstergesidir. Ya ya ya de, ne kadar ya der.

0: iradenizi o kadar bölersiniz. Şimdi 8 tane pizza dilimi, oh, önüne gelen bir tarafından ısırdı. Geçmiş olsun. Şimdi 40 yıl boyunca o binalar yenilendi ya da yeniden yapıldı. Ya parayla otopark yapılmadı ya otopark yapıldı ama kimse aracını otoparkına park etmiyor. Bu kadar basit. Yani trafik sorunumuz var. Evet, birbirimizin verdiği zararı, birbirimize yaptığı trafik yoğunluğunu bize başka kimse yapmıyor.
1: Evet.
0: Evet, belediye bunu çözmek zorunda, itirazım yok. Belediye başkanları buna söz veriyor, bunu da anlıyorum. Ben olsam o sözün yarısını vatandaşın sırtına yüklerim. Ey vatandaş, sen kendi kendine trafik yapıyorsun, bunu da ihmal etme, kusura bakma, bunu da ben çözemem. Diyebilmeli yani. Yoksa öyle goy goy onu çözeceğim, bunu çözeceğim. İşte goy goycunun feriştahı birkaç sene evvel vıdı vıdı edip duruyordu. Şimdi ne oldu? Yani bırakın hani otobüsün yolda düzgün gidip gelmesini, ya yürümemesini sağladılar ya. Yandı, mandı, itildi, vatandaş itti filan. Böyle yani. Şimdi o yüzden bu anlamda ben çok bir şey beklemiyorum. Gerçekten beklemiyorum. Bak deprem oldu, biz buradan eve gidiyorduk. Herkes otoparktan aracını çıkarttı. Yolda çift sıra yaptı. Bina yıkılsa hastayı götüremezsin, yolun kapalı. Niye kapalı biliyor musunuz? O vatandaşın, o sevgili seçmenin arabası o kadar kıymetli ki, evi yıkılırsa altında arabası ezilmesin diye otoparktan çıkarttı ve yola park etti. Sevgili vatandaşlarımız, sevgili seçmenimiz, biz bu seçmenin seçtiklerine saygı duyuyoruz. Öyle 2 dakika bir silkelenip kendinizi düşünür müsünüz lütfen, ne yapıyoruz biz diye? Gerçekten bu saygıyı hak ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Arabamız zarar görmesin diye deprem salladığında otoparktan çıkartıp yol kenarlarına park ediyoruz. Ambulans geçemeyecek. Saygın vatandaşlarımız bunlar. Yani kusura bakmayın ama iğneyi başkasına batırırken, düzeltiyorum, çuvaldızı, hatta bıçağı, hançeri başkasına batırırken İğnenin ucuyla da bir kendimize bakalım, bak bakalım ne kadar acıyor. Durum budur yani.
1: Evet.
0: Yapılacak
1: şimdi
0: bir şey.
1: Tabii içerideki gelişmeleri de sizinle konuşmayı istiyorum. O yüzden böyle birazcık hızlanarak önce...
0: Ya İran-Irak işte onlar da sorun da ama şu da bizim canımızı yakıyor da, burnumuzun dibinde kendi kendimize ettiğimizi bize başka kimse yapmıyor
1: aynen
0: ki.
1: Aynen öyle.
0: Otobüsümüz yandı dün. Yol kenarında... Otobüs yandı dediler. Allah dedim, gene ne oldu otobüse falan. Bir baktım tretora çarpmış.
1: Ama 20 dakika önce bir arıza verdiği...
0: Tretora çarpan bir... Tretora niye var? Araçlar yuvarlanmasın. Belli bir hızla geliyorlarsa orada ona çarpıp demirlere, bariyerlere çarpıp tretora demişim. Bariyerlere çarpıp orada durabilsinler diye. Bariyer işini yapmış, araba çarpmış. Onu atıyorum 3-5 metrede durdurmuş o arabayı. Yuvarlanmamış araba. Bu kadar çarpmadan koca otobüs nasıl yanar ya? Nereden yandın sen? Nitrat mı vardı arabada yani? Bir anda alev aldı. Mazottu ya bu. Benzinli değil ki, havaya uçsun. Bir otobüs nasıl yanar ya? Şu kadarcık çarpmadan. Şuna bak, çarpmış durmuş, bu kadar yani. Benim aklım almadı. Otobüs şoförü de yanmış, Allah rahmet etsin. Şimdi ya otobüs şoförü bile kapısını açıp çıkarmamış, düşünebiliyor musunuz? Şu mesafeden. Burada başka bir şey var. Otobüsün markasını bilmiyorum, kim yapmış onu da bilmiyorum. Ama sürücünün bile kendi kapısı var. Bakın öbür kapıda sıkışma oldu da açılmadı da bıdı bıdı. Tamam. Vatandaş kendi kendine sıkıştırdı oraya. Çıkamadılar. Tamam. Ki o da ayrı bir bela. Kapının açılmaması. Veyahut da o kadar dar bir yerde. Belki daha geniş yapmamız lazım. Bilmiyorum. Ama otobüs şoförü ya konsol tarafını tık açacak kapıyı, atlayacak aşağıya. Niye kaçamadı? Ya hiçbir şey bilmiyoruz ama Allah rızası için şu otobüsleri bu kadar

0: Bu kadar yanmayalım ya. Şu otobüsleri biraz birisi hani markasından, şirketinden yahut şunu da yaparsak, dünyanın hiçbir yerinde de böyle bir standart yok şimdi. Bir de bunu biz nasıl isteyelim insan şirketlerden? Demeyin ya, bir standartı da siz koyun. Bir bakın bakalım ya, belki dünyada düşünülmeyen, bizim kadar can almamış bir konu vardır. Bizim canımız yandığı için en azından o kuralı biz koyalım yani. Biz diyelim ki yok kardeşim, bizim memleketimizde şurası şöyle olmayan otobüs çalıştırmayacağız biz. Her felakette niye bunu tartışıyoruz, bunu da anlamış değilim ama dün inanılmaz canım yandı, onu söyleyeyim. Yani fotoğrafı gördüm, beynim durdu yani. Şurada nasıl araba yanar? Şurada ya. Tretör işini yapmış. Arabanın altı da yüksek bırakılır ki o şey, tretör diyorum işte, anlayın. Bariyer. Arabanın altı da yüksek olur ki bariyer arabanın içerisinden şoföre girmesin. Tamam. O da işini yapmış. Her şey yerli yerinde. İyi de öyle bir çarpmadan bir araba nasıl yanar ya? Ben anlamadım. Anlayan varsa inşallah bize anlatır şimdi. Biz de bugünlerde onu takip edeceğiz de. Ya şimdi dediğim gibi ben, evet tamam, İran'da da insanlar ölüyor. Her yerde, bir sürü yerde savaş var da. Ya düşman saldırısı kızacak birisi var. Bak bağırıp çağıracaksınız. Vay namussuz düşman, kahrol falan diyeceksiniz. Birini suçlayacaksınız da içinizdeki şeyi, üzüntüyü bir şekilde atacaksınız. Şimdi kime bağıralım biz? Kime bağıralım? İnsanlar ölüyor. 8 orada, 4 öbür tarafta. Neyse. Evet. O yüzden bizim suçlayacak kimsemiz de yok şimdi. İçimizde tutuyoruz.
1: Peki o zaman Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki temaslar sürerken saldırılar da devam ediyor dedik. Trump bu işten nasıl çıkacak? Nasıl İran savaşından?
0: Bana dün biraz sanki böyle devlet adamı gibi konuştuğunu hissettim. Şaşıracaksın ama durum böyle. Hani o gelini mi? Evet, bir gelini televizyoncuymuş. Ona röportaj vermiş. Demiş ki biz demiş İran'ı vuruyoruz ama bak ordusuna falan öyle aman aman da bir zarar vermiyoruz. Aa neden? Bir de diyor şaşıracaksınız ama o da öyle diyor. Neden? Çünkü diyor bir devleti böyle ordusuyla kurumlarıyla falan yıktığınız zaman sonra tekrar yerini geri inşa etmek çok, çok zor oluyor. Irak'tan diyor biz ders aldık. Bakın diyor Irak hala ayağa kalkamıyor diyor. Güzel akıllıca yani, bir devlet adamı gibi konuştu. Devamında da asıl meselemiz şey, nükleer silah sahibi olmayacak. Bizim konumuz bu. Gerisi de artık yavaş yavaş olacak diyor. Çok da acele etmemek lazım. Şimdi daha önce bir gün, iki gün, yarım saat, üç gün falan gibi zaman tanımalarla gayet acele eden de kendisiydi. O yüzden şimdi biraz devlet adamı gibi konuşmasını şaşırdım. Da umarım böyle devam eder. Öbür türlü devam etmez. Şimdi söylediği şey aslında başından sonunda da mutlaka gelinecek yer de orası olacak. Nükleer mesele. Gerisi hikaye. Gerisinde çünkü biz onlara dedik 150 kilometre yapacaklar. İşte füzeyi 151 kilometre yapmayacaklar. O dedik aha yazıyorum buraya 150 kilometre. Bak 149 yazdım hatta, ayıp ediyorsun falan diyecek. Yapacak ne yapacaksa. Tamam. Nükleer mesele. Zaten öyleydi. O zaman bunlara ne gerek vardı? Burada başka bir şey. Bir tezgah döndürüyorlar. Yani savaş bir ekonomi yaratıyor. Savaş para kazandırıyor. Her türlü risk para kazandırır. Senin benim gibi sıradan insanları endişelendirir. Ama başkalarını, bazılarını sevindirir. Çünkü risk var, para var. Risk var, fırsat var. Bizim için risk var, tehlike var. Vatandaş çekinir, korkar. Ama riskten birileri para kazanır. Siz hiç sela okunurken Allah rahmet etsin falan diyen cenaze levazımatçısı duydunuz mu? Allah bir müşteri daha geldi diyor. Şimdi burada da öyleleri var. Bir müşteri daha geldi. Onun için bunun bir tezgah olduğunu herkes görüyor artık. Amerika'da da çok fazla tartışılıyor. Buradan ne murad ediliyor ondan da çok emin değilim. Çünkü insanlar artık Yahudi lobisinin ve para oligarklarının kendilerini, başkanlarını bu kadar parmağında oynatabiliyor olmasını artık anlıyorlar.

0: anlamıyorlar. Yapılan araştırmalar çok enteresan, çok da şaşırtıcı değil. Böyle 50 yaşın üstü Amerikalılar, İsrail'in kendini savunma hakkına daha ez tırnak içinde söylüyorum bunu, daha ezbere savunuyorlar. Ve onu sorgulatacak katliamları, şunu, alan genişlemesini, işgalleri mesela. Ya var olma hakkını koruyalım da başkasına var olma hakkı tanımayan birinin var olma hakkını nasıl tanıyacağız diyemiyorlar. Bu sorulardan kaçıyorlar. Ama onun altında, 40'ın altındakiler, 50'nin altındakiler gençlere doğru geldikçe %70'lere varan tanımıyoruz cevapları geliyor. Bu iyi bir şey. Öyle ya da böyle, ben böyle biraz gelecek filmi, fütüristik bir film izler gibi düşünüyorum. Orada İsrail bölge devletlerinin, bölge halklarının inisiyatifiyle korunan bir devlet olabilir. En İsrailliler için en iyi ihtimalle. Yani daha az iyi ihtimal, daha önce olduğu gibi İsraillerin kendi topraklarını kendi kanlarıyla, başkalarının kanlarıyla kendileri için yaşanmaz hale getirmeleri ve orada artık yaşamıyor olmaları. O da ikinci ihtimal.
1: Peki Merve Hocam, şimdi size veda etmeden önce, peki Amerika Birleşik Devletleri ve İran, anlaşılan o ki bazı başlıklardan taviz vermeden elbette ki bu anlaşmanın olması çok zor. Hangi başlıklardan taviz verilme olasılığı var sizce?
2: Yani bana sorsanız en basit olan sanırım yaptırımların ve dondurulmuş varlıkların
0: Tabii.
2: hani böyle üzerindeki baskının azaltılması diyeceğim. Ama orada bile bu masada Amerika açısından o kadar büyük bir güç baskı unsuru haline geliyor ki onda bile net olarak bir çerçeve sunmuyor Amerika Birleşik Devletleri. Şu ana kadar hani böyle tarafların biraz daha birbirine güvenebileceği bir arka çerçeve oluşturulacakken buna ilişkin bile adım atmadılar. İran diyor ki kaldırılacak. Amerika diyor ki kaldırdık, kaldıracağız ama şu ana kadar hiçbir adım atılmadı. Yani Elif Hanım dediğim gibi burada herkes mış gibi yaptığı müddetçe maalesef ki bir ne ateşkesi görürüz ne uzun süreli kalıcı bir barışı görürüz. Yani az önce Mustafa Bey çok önemli bir şey belirtti. Hani İsrail odağında her şey İsrail'in etrafında dönüyor an itibariyle. Yani İsrail diyor ki anlaşma olsa bile ben kendi güvenlik yaklaşımımı değiştireceğim diyor. Yani hani bu kadar net olarak politikasını ortaya koyduğuna göre herhangi bir çekincesi de yok zaten. Şimdi hep seçim dönemine odaklanıyoruz biz hem Amerika'da hem İsrail'de. Ama şunu hatırlatmak gerekiyor. Her iki aktörde ya da her iki ülkede de seçimlerle alakalı şu an liderlerin ya da bu politikaları takip eden insanların savaşa dair bir beklentisi olmadığı gibi sanki içeride de bir seçim olmayacakmış havası var ne yazık ki. Ya çünkü şunu söyleyeyim. İsrail'de stratejik değişiklik söylemi. Yani Netanyahu gidecek yerine kim gelirse gelsin benzer çerçevede hareket edecek. Çünkü Lübnan'da devam eden, Filistin topraklarında devam eden politikalar aynı zaten. İran başlığı da aynı. Amerika'da da ben en başından beri diyorum. Kasım ayındaki seçimlerde diyelim ki Trump'ın istediği gibi sonuçlanmadı. Zaten genelden cumhuriyetçilerin daha böyle elinin güçsüz olduğu bir seçim süreci. Belki diyecekler ki Trump'ı azledelim. Yerine kim gelsin? J.D. Vance gelsin diyecekler. Ne kadar değişmiş olacak politika? Yani bunların her birini çok iyi okumak gerekiyor. Her iki aktör de pazarlık gücünü arttırmaya çalışıyor zaten sistem içerisinde. Ve burada ne olursa olsun en anlaşılabilir, en hani böyle uyum sağlanabilecek başlık yaptırımlarla alakalı başlık. Çünkü Hürmüz'de süreç sıkıştı. Nükleer gündemde süreç sıkıştı. Bununla birlikte balistik füzelerin menzilinin sınırlanmasından bahseden bir Amerika İsrail var. Burada zaten süreç sıkışmış oluyor. O zaman bir masa var ama masanın üzerinde başlıklar ya da gündemler yok. Savaş devam ediyor, hala birbirlerini vuruyorlar. Yani bu açıdan burada bir stratejik savaş kazanma ya da buna ilişkin adım atmanın ben zor olduğu bir süreçte olduğumuzu söyleyebilirim. Sahada durum çok kritik, masada durum çok kritik. Hala bir şekilde devam ettirmeye yönelik adım atıyorlar. Çünkü Amerika da bu süreci öğrendi. Biz Amerika Hürmüz krizinden zarar mı etti diye düşüneceğiz. Hayır, enerji piyasasına bakalım, silah şirketlerinin satışına bakalım. Zaten Amerika burada da kârda. Belki halk üzerinde baskı çok fazla. Ama Trump bunu ne kadar umursuyor günün sonunda? Lobicilik faaliyetleri içerisinde kendisini destekleyenleri arka planını oluşturduktan sonra sanırım çok da bir şey değişmiyor gibi. Maalesef tam bir kör düğümün içinde kaldık gibi duruyor.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Kırıkkale Üniversitesi öğretim hocam, üyesi doçent Doktor Merve Suna Özcan. Değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için çok teşekkür ediyorum hocam.
2: Ben teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun.
0: Çok sağ
1: olun. Şimdi Mustafa Bey, 4 dakikamız mı kaldı? 4 dakika sonra büyüme verisi, ilk çeyrek büyüme verisi açıklanacak. Volkan Hocam da bizimle olacak ama öncesinde biz isterseniz...
0: Büyüyoruz CHP'de, sanki ya.
1: Evet, 22 çeyrektir büyüyoruz aralıksız. Evet.
0: İşsizlik azalıyor. Evet. Tüketici güven endeksi galiba artıyor değil mi?
1: Evet, en son video öyleydi.
0: Genelde ekonomik güven endeksi artıyordu. Tüketici güven endeksi biraz böyle tedbirliydi. Vatandaş çünkü burnundan kıl aldırmıyor, haklı. Çünkü şey ya, biraz tedirgin olmaya, endişe olmaya da endişeli olmaya hakkımız var. Bir rahat edemedik ki. Yani tüketicinin güveni, burada sabah ne konuşuyoruz burada kaç senedir? Neye güveneceğiz? Hangi fiyata güveneceğiz? Hatırlıyor musun? Ben lahmacun hikayesi anlatmıştım sana. Burada da anlatmıştım galiba. Lahmacuncuya girdik. Dedim ki kolay yani akşam hanım dedi okuldan çıktı çocukları okuldan alacağız ben erken çıkmışım. Dedi ki ya yemek yapamadım şimdi çocukları alıp eve götüreceğiz sıkıntı çekmeyelim bize hazır yemek yiyecek bir şeyler al da rahat ettir beni. Tamam dedim ben başımın üstüne. Kolay'da da kebapçı var marketin yanında dedim hemen. Gördük lahmacun hemen bakalım kaç tane ne lazım dedim kaç tane lazım hiç fiyat falan da sormuyorum ha delikanlılık var ya fiyat falan da sormuyorum. Baktık işte biz işte 5 kişiyiz bir de işte 6 kişiyiz çocuklardan biri yemiyor ona da köfte alırız kayınvalide evde. De yine 6 kişi saydık çocuklar zaten çok fazla yiyemez. Hadi dedik bir 6 tane 8 tane şey alalım lahmacun alalım. Bir de çocuğa şey alalım, köfte alalım küçüğe. O da yiyeceği 2 tane, 3 tane köfte. İşte içecek mi içecek filan derken garson geldi. Buyurun ben yardımcı olayım dedi. Tabii olursunuz dedim. Ama o sırada nasılsa verilmiş sadakam varmış. Dedim ki lahmacun kaç para?
1: Önce fiyatı sorayım.
0: Dedi ki 285 lira. Ha dedim. Matematiğimde iyi değildir hanımınki iyi. Döndüm dedim Natali biz buradan yani bir 4-5 bin liraya falan ha? Hiç sektirmedi. Garsona da bakmadı hanım. Direkt yüzünü döndü ve kapıya yürüdü.
1: Yanlış gelmiş.
0: Şimdi bak bunu niye anlatıyorum? 2 sene önce bize bu kazığın ucunu gösterip bizi kaçırtana bir daha güvenemeyiz değil mi? Tüketiciyiz biz.
1: Yani öyle.
0: Peki dün ne oldu biliyor musun? Çok daha lezzetli. Çok da hani böyle şey değil yani sokak arası böyle merdiven altı falan değil. Bayağı bir kira veren bir adamdan yani. Binayı gördüm, şey, dükkanı gördüm. Online sipariş ettim ama mekanı gördüm yani. Önünden geçtiğim bir yer zaten. O çocuklar okula giderken. Oradan lahmacun aldık. Bir tahmin edin bakalım kaç parayı aldık. 2 sene aradan sonra. 170 lira. Bakın ucuz değil ha. 100 liraya olanı da var bunun. 170 TL. 2 sene arayla. 2 sene evvelki kazığın ne kadar sivri olduğunu tahmin edebiliyoruz değil mi şimdi? Yani tüketici olarak güven konusunda bir sıkıntı yaşamamız herhalde gayet normal. Şimdi büyüme bunlar iyi şeyler. Fakat şey gibi çok ağrı yapıyor. Ben çocuklar küçük olduğu için. Sen de hatırlayacaksın seninki de çok büyük değil.
1: Aynı
0: çocukların işte büyüme ağrıları vardır ya bacakları evet, ağrır.
1: Aynen.
0: Hatta bazıları kemik seslerini falan duyduğunu zanneder. Biliyor musun? Belki evet. Duyuluyordur. Doktorlar daha iyi bilir.
1: Birinci çeyrek büyümede geldi bu arada.
0: Biz de büyürken biraz ağrı yapıyor bu büyüme. Söyle şimdi.
1: %2,5 bu arada Beykent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Volkan Öngel de bizimle beraber.
0: Beklenen
1: hocam
0: neydi peki?
1: Günaydın. Anadolu Ajans Finans Beklenti Anketinde %2,7 idi. Biraz
0: kaç
1: altında
0: geldi?
1: 2,5 geldi.
0: Biraz altında. Tam da onu söyledim. Hocam günaydın.
3: Günaydın.
0: Tam da onu söylüyordum. Biraz ağrılı geçiyor bu büyüme işi. Büyüyeceğiz büyümesine de büyüyemiyoruz. Neden? Çünkü paramız yok. Biz ne bir

0: bilişsel. Hani var ya, hocam daha iyi bilir. Tasarruf oranlarımız düşüktür mesela. Tasarruf edemediğimiz için dışarıdan kredi alırız. Tasarruf etseydik bize gelecek olan parayı yabancıya öderiz faiz olarak. Dışarıdan kredi aldığımız için. Şirket olarak kendi öz sermayemizi, öz finansmanımızı sağlamayı düşünmeyiz. Bankadan kredi almayı düşünürüz. Sonra maliyet kalemimizdeki en büyük unsur borçlar olur. Çünkü bankaya faiz öderiz. İşçiden kısarız, maliyetten kısarız, malzemenin ucuzunu alırız ama faizin ucuzunu ödeyemeyiz. Faizin en pahalısını öderiz. Ondan sonra diyoruz ki efendim işte verimlilik. Verimlilik konusunda bizim şirketimiz çok iyi. Enerjiden bu kadar, elektrikten şu kadar, yeni projelerden böyle, çalışanların niteliği bilmem nesi, çöp atmıyoruz, kağıt çıktısı almıyoruz falan. Bütün bunlardan yaptığımız tasarrufun 10 katını faize ödüyoruz. Aha ne kadar başarılısınız ya. Şahane yani. Size böyle şey var ya, hani altın domates ödülü verelim. Şimdi bizim durumumuz bu. Bunu bir sarf malzemesi, bunu bir maliyet olarak görmemeyelim. Sonra devletimizin de yok. Allah Allah, ne tesadüf, vatandaşta yok, şirkette yok, devlette de yok. Çünkü bu kurumsal, bu kültür sıfırdan başlıyor. Bir şeyden başlıyor, sıfırdan mı? Vatandaştan başlıyor. Vatandaşta yok, şirkette yok, şirkette yok, devlette yok, devlette yok, hiçbirimizde yok. Kim kimi suçlayacak? Hiçbirimizi suçlayamaz. Hiçbirimizin cebinde yarın lazım olur diye bir para yok. Halbuki öyle görmedik değil mi? Bir kefen parası vardır yani. Herkes bunun hesabını, kitabını yapar. Şuradan bir ölçü almadık yani. Şuradan bir ölçü almadık. Ondan sonra büyüyoruz ama zorlan büyüyoruz. Herkes diyor ki efendim kredi yok işimiz, ya niye krediye muhtaçsın diyemiyor kimse. Neden? Hep öyle gelmiş. Onun için büyüme evet çok zorluyor bizi. Çok büyüsek de ağrılı büyüyoruz.
1: Evet, ama tabii enflasyonla mücadele dönemlerinde de büyümeden tabii normalde işte ne yazık ki istemeden de olsa feragat ediliyor.
0: Burnumuz mücadeleden bir kurtulsa da başka şeyler için mücadele etsek evet, ne güzel olurdu.
1: Aynen. Volkan Hocam, şimdi 23 çeyrektir kesintisiz büyüme %2,5 arttı. Biraz beklentilerin altında, %2,7 bekleniyordu Anadolu Ajans Finans Anketi'ne göre. Bilgi ve iletişimin öncülüğünde gerçekleşmiş görülüyor %9,5 ile. Önemlilerden söyleyeyim, tarım tarafında %4,6 artış var. İnşaat tarafında %3,2, gayrimenkul tarafında %3, sanayide ise %0,8 gerileme.
2: Bir taraftan ben de kendi notlarımı aldım, ne değildir diye. Tabii şimdi nereden baktığımıza bağlı yorumlamak mümkün. Başta tabii evet 23 aylık süreçteki büyüme trendinden baktığımız zaman sürekli 23 dönemdir büyüyen bir ekonomi bizim için evet işte olumlu tarafa yazabileceğimiz bir artı gibi gözüküyor. Ama tabii bu konuyu bir amayla devam etmek gerekiyor. O da şu, şimdi 2025 tarafında biz büyümeyi pek istediğimiz oranlarda gerçekleştiremedik ve 2026 için de %4'ler gibi bir büyüme düşüncesi de projeksiyonuyla aslında yıla başlamıştık. Ama sonraki süreçteki yaşananlarla birlikte bu dörtlük büyüme aşağıya doğru revize edilmiş durumda. %3'lere yaklaşan gibi bir büyümeyi artık konuşuyoruz. %3.2, 3.3 yıllık tarafta konuşurken 2.7 tahminlerinin biraz daha altında 2.5'luk bir ilk çeyrek büyümesi geldi. Evet işte enflasyonist dönemdeki sıkı para politikası ve maliye politikasıyla birlikte değerlendirildiğinde hala büyüyor olmak olumlu olmasına rağmen burada şöyle bir sıkıntımız var bizim, işte Mustafa Bey'in de söylediği husus, bu süreç içerisinde artık biz enflasyonu konuşmuyor olmaya başlamamız yavaş yavaş gerekiyor idi. Fakat biz

Hala işte bu hafta yoğun da bir hafta olacak. 2 gün sonra da enflasyon rakamlarını alıyor olacağız. Hala gerçekten yüksek enflasyonu konuşuyoruz. Yüksek enflasyonun yanında tabii ki de yüksek faizi konuşuyoruz. Bunları alt alta

0: rekorlar kırıyor olmamıza rağmen hala orada da ithalat tarafındaki büyümeyi maalesef karşılayamayan bir yapı söz konusu. Dolayısıyla bu rakamları biraz daha detaylı okuduğumuzda geçen yılın son çeyreği özellikle sıkıntılı gelmişti. Tarım tarafında bir küçülmeyle karşılaşmıştık. Burada şu anda tarımın %4,6 büyümesi bence gayet önemli. İnşaatta ağırlıklı büyümeyi bizde sürükleyen geçen yıl itibariyle inşaat olmuştu. Orada biraz daha yavaşlamanın olduğunu görüyoruz. Buradaki belki can sıkıcı unsur tabii sanayideki 0,8'lik küçülme ama onu da yatay seyirde diye düşünebiliriz. Çok böyle ciddi bir daralmadan bahsetmiyor olacaktır 0,8 bize ama gelecekle alakalı projeksiyonda gerçekten burada bir şekilde tehlike çanlarının çalmaya başladığını söyleyebiliriz. Çünkü evet biz 2,5 büyüsek de hep şunu söylüyoruz. Türkiye olarak bizim büyümemiz gereken rakamlar %5-6'nın üzeri. Yani %5-6'nın altında büyüdüğümüz her rakam bizim için çok aydınlık günleri beraberinde getiren rakamlar olmuyor. Çünkü bir taraftan da hem işte o gelişmiş ülkeler dediğimizde zengin ülkelerle aradaki farkı kapatmak gibi bir durumumuz söz konusu hem de işte nüfus artışına ve diğer unsurlara bağlı olarak da o sürdürülebilir büyümeyi sürekli hale getirmemiz lazım. İşin özünde evet 23 çeyrekte büyüme diye devam eden ekonomi açısından önemli ama yavaşlayan bir büyümeyle karşılaşmak bizim açımızdan biraz daha dikkat edilmesi gereken bir geleceği önümüze sermiş durumda diyebilirim.
1: Mustafa Bey, var mı söyleyeceğiniz?
2: Yok
1: Belli
2: yani
1: bir iletişim öncülüğünde gerçekleşti dedik. Şimdi tabii en
2: bunun,
1: önemli baktığımız
2: bunun iyi
1: tarım
2: tarafı
1: tarafı var,
2: şu,
1: sanayi
2: iyi
1: tarafı.
2: tarafı şu. Şimdi bu işte yapay zeka falan diyoruz. Herkes soruyor çıktı ha ne kadar güzel falan. Ve bu tabii buzdağının bile değil. Görünen yüzü. Bunun arkasında dev bir teknoloji var. Yazılım var, donanım var, veri depolama ve bulut hizmetleri var. Şimdi bizde veri depolama fena değil. Çok mikro da olsa birçok yerde veri depolama şirketlerinin merkezleri var. Bunun birçok yerden duydum. Hani tekrar şöyle bir dakika neredeydi bunlar falan dediğimizde gözümüzün önüne bir Türkiye haritasının içerisinde nokta nokta bunlar belli olur. Fakat artık fabrikalar onlar. Veri işlenecek. Sizin birçok işiniz görülecek. Birçok işsiz kalacak birçok meslektekiler. Tamam doğru. Ama onlar da dönüşecekler. Fakat yapay zekanın üretimi, ne bileyim işte karanlık fabrikaların üretimi. Düşünün koca bir fabrika ve hiçbir şekilde ışık yanmıyor. Sadece robotlar enerji kullanıyorlar. Neden? O da zaten görerek işini yapmıyor. O da matematiksel olarak kendisine verilmiş haritaya göre çalışıyor. Alıyor buradan koyuyor buraya. Tamamen zifiri karanlıkta filan. Tamam. Onun için zaten dünya karanlık. Çok güzel değil mi? Çok güzel. Peki bunun burada sağladığımız tasarrufun ürettiği bir refah olacak öyle değil mi? İşte o refah diğer insanlara paylaşılacak da işsiz kalan diyelim veyahut da işini dönüştürmek zorunda olan o refahtan payını alacak. Öyle olmazsa zaten savaş çıkar. Öyle olmak zorunda. Şimdi işin tekstilden bilişime doğru kayıyor olması büyümenin bir tarafıyla iyi bir şey. Çünkü gelecek burada ve oradan para kazanmamız lazım. Yatırımımızın ağırlığını geleceğin teknolojilerine yapıyoruz demek. Çok güzel. Tekstil kadar iş yok orada ama. Daha az iş var. Veyahut da belki daha çok yeni iş var. İşin o tarafını ya yani bunun planlı olup olmaması her şeyi değiştirir. Bunun üzerine biraz kafa yormamız, sektörlerimizin iş anlayışımızın da ona göre değişiyor olması lazım. Yoksa hani matbaa bize 300 yıl geç geldi falan çok konuşuyoruz buna gericilik falan gericilik.

0: değil ya, insanlar işlerini kaybediyorlar. Popülist politikacı olursanız insanlar işlerini kaybetmesinler diye merdiven altı tekstilcisinin yanında durursunuz. Popülist politikacı değilseniz onların fabrikalaşmasına çaba gösterirsiniz. Biz bu süreçlerin hepsini karabalta yaptık. Ben bunların tanığıyım. Karabalta yaptık. Ne lazım? Bugün hemen onu verelim. Yarın bakarız. Yarın başka bir şey lazım olur. Ona da yarın bakarız. Yarın bir şey lazım oldu. Onu yaparken öbür tarafı yıktın. Sonra yıktığını tamir ederken kuyruğun başka bir şeye değdi. Onu da yıktın. Onu bitirip ondan sonra döndün. Kuyruğunla devirdiğini yerine koydun. Öyle gittik biz böyle. Büyüdük mü? Evet büyüdük. Kartopunu da bıraksan daha da yuvarlanırken büyüyor. Böyle büyüdük biz yani. Ondan sonra çarptığın yerde dağılıyorsun. Nereye çarpıyorsun? Finansal krizlere. Aa, dağıldık ya, hay Allah. Organik büyümedin ki dağılmayasın. Kartopu gibi büyüdün. Ya dağılırsın ya durduğun yerde erirsin. Durmaman lazım. Sürekli yuvarlanman lazım. Yuvarlanmak da büyümek demek değil ki. Gittiği yere kadar. Öyle değil, planlı. Şimdi burada da büyümenin yönü doğru, sadece planlı olması lazım. Ya da ya bir dakika dur, bu tarafa doğru büyümeye başladı kendiliğinden. Bari kalan kısmını planlayalım dememiz lazım. Ne kim planlamadan bahsettiğim şey, devletin planlamasından bahsetmiyorum. Sektörlerin, şirketlerin doğrudan planlamasından bahsediyorum. Türkiye odaların borsaların, Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin. Çünkü sektörlerin, iş dünyasının kendi geleceğini kendisinin planlaması kadar kalıcı ve iyi bir şey yok. Devlet planladığı zaman geçmiş olsun. Devletle beraber planlanırsa bakın alkışlanacak bir sonuç çıkar. O yüzden herkesin bu mecburen uyum sağlaması başka bir şey. Bizim tekstilci mecburen uyum sağladı. Üretimi Hindistan'da yapıyor, malı Irak'a satıyor mesela. Tamam mı? Şirketin merkezi Türkiye'de. Şahane. Amerikalılar da öyle yapmıyor mu? Çin'de üretiyor, Avrupa'ya satıyor. Şirket şeyde, Amerika'da, New York'ta. Çok güzel. Ne demek bu? Biz ne? Bunu emekli ekonomimiz vardır bizim. Biz bunu oradan yaparız. Kişiler emekli olurlar, memleketlerine giderler. Taş atıp kolları yorulmaz artık. Zamanında yorulmuştur. Ve memleketlerine bedavada para kazandırırlar. Ay sonu gelir ya da ay başı gelir, ayın 15'i gelir. 20 bin, 30 bin nüfuslu bir ilçede bir anda atıyorum 50 milyon lira falan girer. O hafta içerisinde o ilçeye 50 milyon TL girer. O 50 milyon TL bir ay içerisinde orada harcanacaktır yani. Fabrika mı yok, emekli. Kârı oraya geliyor artık. Dedelik öyle bir şeydir ya. Maliyeti anne babaya aittir. Torunun kârı dedeye aittir. Şahane bir iştir yani. Fakat bunun sürdürülebilir olması için yönetiliyor olması lazım. Yani üretiminin marjinal artışının çok yüksek olmaması lazım. Şimdi biz bunları nasıl planlayacağız? Mecbur kaldığımızda çok güzel. Buraya geliyoruz ama biz bunu niye planlı yapmadık ya? Mecbur kaldık. Sonra diyoruz ki şirketlerimiz çok yanık. Biz çok flexible'ız. Çok esneyiz, hemen uyum sağlıyoruz falan. İyi de kardeşim, mecburen uyum sağlamak bize kazandırmıyor, sadece bizi hayatta tutuyor. Bu uyum kabiliyetimizi planlı yapalım da sadece hayatta kalmayı sağlamasın, bir de üstü para kazandırsın. Benim söylediğim şey bu. O yüzden büyümenin yönü iyi ama o yön beni şaşırtıp sevindirdiği kadar başkalarını şaşırtmamıştır umarım. Evet.
1: Peki hocam, enflasyon beklentiniz ne? Sonrasında da Merkez Bankası ne yapar? Çünkü Haziran ayı ekonomi açısından oldukça yoğun.
2: Valla enflasyon %2'ler civarında gelecek diye düşünüyorum bu ay için. Bir miktar yine aslında istediğimiz noktaların üzerinde olmasına rağmen o ılımlı yükselişin sanki devam edeceği bir ay olacağını ama bir taraftan da o açıkçası bayramla birlikte ben ciddi bir yükseliş söz konusu olabilir mi diye endişeleniyordum ama en azından kendi gözlemlediğim tarafta

0: o yüksek etkinin sanki çok da su yüzüne çıkmadığı bir ay olduğu diye düşünüyorum. Onun için %2'ye yaklaşan bir enflasyonla bu ayı geçirebiliriz. Sonrasında evet dediğiniz gibi işin bir diğer yüzü gelecek. Şimdi orayı analiz ederken aslında şimdi bir taraftan da büyüme rakamlarının detayına baktım, detay kalemlerine. Aslında bu söylediklerimi de biraz revize edeyim kendimi hızlıca. Detay kalemlerde çok iyi rakamlarda benim beklediğimin ötesinde iyi rakamlarda söz konusu olmuş. Bunlar aslında Merkez Bankası için de olumlu yansımalara sebebiyet verecektir. Çünkü biz harcama kalemleri tarafından baktığımızda ağırlıklı olarak şunu görüyorduk işte özellikle hane halkı harcamasının çift haneli olduğu %7'ler 8'lerde olduğu rakamlarla karşılaşıyorduk. Bu %4'ler seviyesine düşmüş. Yani bu en nihayetinde talep tarafında, tüketim tarafında o çılgınlığın
1: Evet.
0: bir yandan artık yavaşladığını bize gösteriyor ki bu Merkez Bankası açısından da aslında uygulanan politikanın olumlu meyvelerin toplandığını gösterebilir. Bir diğer tarafta devlet harcamalarıyla alakalı da baktığımızda %2,1'lik bir artış var. Orada da şunu bize gösteriyor aslında maliye politikası tarafında o destek gelmeli mi gelmedi işte daha desteklenmeli diye konuştuğumuz noktada o desteğin de aslında fiili olarak gelmeye başladığını rakamlar bize gösteriyor. Bunlar olumlu işler. Bir de Merkez Bankası için de önemli olacak bir iş. İşte evet ticarette, dış ticarette, ihracatta rekorlar kırıyoruz demiştim. Gerçekten ilk 3 aylık dönemde %12'lik bir artış, ithalatta ise %2'lik bir azalış söz konusu olmuş. Dolayısıyla bu sürdürülebilirlik açısından da önemli bir desteği getirir. Yani bunları alt alta yazdığımızda Merkez Bankası'nın o işte faizi yukarı çıkartmalı, çıkartsın noktasındaki beklentileri biraz daha şu anda aşağıya çeken bir süreç olduğunu söyleyebilirim. Yani ben Merkez Bankası'nın biraz daha açıkçası bekle göre şu anda yakın olabileceğini düşünüyorum ki geçen ay bunun tersini düşünüyordum. Geçen ay veya bu ay işte Mayıs ayı başında konuştuğumuzda Merkez Bankası'nın faizleri bir miktar daha yükseltmesi gerektiğini düşünüyordum ama bu ayki verilere baktığımızda aradan geçen süreçte kesinlikle şu anda Merkez Bankası'nın bir miktar daha açıkçası bekleyebilecek elinde olumlu veriler var. Çünkü büyüme tarafında evet işte bir frenleme var mı? Var ama motorun durmadığını rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Hala yavaş da olsa devam eden bir büyüme söz konusu. Enflasyonda eğer ki o piyasa beklentileri %7'ler, 1,7'ler civarında yani %2'nin altında bir aylık enflasyonla yine karşılaşırsak ki hem ekonomi yönetimi hem Merkez Bankası Mayıs ayı ile alakalı başlangıçta gerçekten kötümserdi diyebiliriz yani enflasyon tarafında ama ay sonu bize sanki ikiler civarında bir enflasyonu işaret ediyor gibi gözüküyor. Dış ticaret tarafında da olumlu bir tablo var. Bu üçünü alt alta yazdığımızda önümüzdeki dönemin de yaz dönemi yani turizm gelirleri ve bir taraftan da İran ABD savaşının artık sona geldiğini söyleyebiliriz. 100 doların altında petrol fiyatlarını konuşuruz. O zaman Merkez Bankası tarafında daha cesur olabilecek, en azından bekleyebilecek bir şans artık var diye düşünüyorum. Önümüzdeki süreç için evet biz baharın gelmesini çokça bekledik. Bahar gelmedi ama sanki yaz çok hızlı gelecek gibi gözüküyor. Ekonomi tarafında da bu gidişle.
1: Baharı pas geçtik ama yaz erken gelecek diyor hocam. Şimdi hocamın ifadesini çok iyi hatırlıyorum. Kesin arttıracak demiyorum ama artık

0: yatırım da yaparsa Merkez Bankası şaşırmam demişti. Orada şimdi bekleyebilecek kadar verilerde bir olumlu gidişat var gibi dedi. Bekleyebilecek yeri olduğunu düşünüyorum. Artırım yapmasını beklemiyorum artık dedi Merkez Bankası tarafı için.
1: Evet, artırım zaten bizim tabii meselemiz artırım endişesi değil, indirim umuduydu. Yani bu zaten işte yeterince, bu zaten yeterince nahoş yani. Şimdi baharı bekleyen kumrular gibiydik ama şimdi baharı görmeden yaz geldi geçtiye geldik. Hani mesele baharı görmemek değil, yaz da gelip geçecek. Ondan sonra işte hazan içinden hazan geçen şarkılar söylemeye başlayacağız. Ve umarım hani zemherinin ayazından bahsetmeyiz şey yaparak, titreyerek. Şimdi ben bazen çocuklarla işte bu yollarda falan konuşuyoruz. Bir kelime söylüyorlar. Ben o kelimeden bir şarkı veya türkü bir şey mırıldanıyorum. Başka bir kelime. Ya baba diyorlar, bir içinden bizim kullandığımız kelimelerin geçmediği bir şarkı bilmiyor musun? Yani ya da ne bileyim işte bir şey söyledik ve sen o kelimeden şarkı bilmiyor olabilir misin? Dedim zayıf ihtimal ama bir deneyin. Şimdi hayat bize o kadar çok dert verdi ki ve o dertlerden o kadar çok şarkı, türkü filan ürettirdi ki yani yaşamadığımız bir şey kalmamış. Nihayet onu anlıyoruz biz. Evet. o yüzden dertlerimiz ve umutlarımızdan oluşan bir müzik şeyimiz var, arşivimiz var. Orada hiçbir kelimenin atlandığını şu ana kadar ben görmedim. İnşallah
0: dertler
1: bundan
0: olunca
1: sonra
0: da şarkı söylemek lazım avaza bas.
1: İşte şarkı söylemek lazım. Evet ya, avaza bas söyleyeceğiz, kendimizi kaybedeceğiz. Şimdi bir şey söyleyeyim ama daha şey, net bir şey. Hocam bilmiyorum sizin bu konularda hani kulağınıza gelen bir şey var mı? Yahut ne kadar mümkün, onu nasıl analiz ederiz bilmiyorum. Tabii uzun işi burada yapalım diye söylemiyorum. Ama görebildiğim kadarıyla geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bahsettiği bir şey vardı. Grup toplantısında galiba söyledi. Ya işte bizim Türkiye'deki petrol doğalgaz üretimi belli bir seviyeye geldi ve artıyor. Üstüne Türkiye'nin bir enerji tedarik sorunu yok. Bu sorunsuzluğun üzerine işte petrol doğalgaz üretimi. Onun üzerine Batı TANAP paralel TANAP'ın kapasitesinin kullanımı, TANAP'a paralel yine doğalgaz attı. Aynı şekilde bu sefer Körfez'den, yani Hürmüz Boğaz'ın ağzından değil burnundan diyelim şey yapacak. Türkiye üzerinden, Irak, Türkiye, Suriye üzerinden gelecek olan yeni bir hat. Türkiye'nin zaten Irak'la bir petrol boru hattı var. Bir tane de bunlar ara ara bir yerlerden birbirlerine bağlanacaklar, modernize edilecekler filan. Hani çok da böyle sıfırdan yeni bir hat döşeniyor değil. Ama onunla paralel bir genişleme de sağlanacak. Hani Türkiye'nin bir enerji üssü, bir hub'ı değil ama üssü, enerji sağlayıcısı olma şeyi, pozisyonu kazanabileceği bir enerji ağlarından bahsetti Cumhurbaşkanı. Bunun tabii dünya ile sağlayacağı farklı bir entegrasyon da var. Sadece benzin istasyonu sahibi mahallenin zengini falan değil. Yani o iklimin de sahibi olacak bir, iklimi de yaratacak bir ülke. Bir taraftan da savunma sanayi başta olmak üzere yeni teknolojilerde Avrupa ile olan yakınlaşma, Avrupa'nın bizimle yakınlaşması ve bunun siyasi sonuçları, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler, bölgedeki çatışmalı durumun yavaş yavaş inşa haline geçmesi filan gibi işlerin, beklentilerin sanki yakınsadığını ya da yakınsandığını duyuyorum bir süredir. Ve bizim şu ekonomide yazdan itibaren, hani bunu kritik bir olayla işaretlemek istersek, NATO zirvesinden sonra yılın ikinci yarısında daha kendini gösterecek sonuçlar getireceği beklentisi var hükümet kanadında. Ve yıl sonunda biraz daha gelecek yılın beklentilerini

0: rakama yansıtma eğiliminin olabileceğini gösteriyor bu. Tabii enflasyonu azdırmama şeyi şartı başta olmak üzere kontrollü bir refahtan pay alma, refahı gösterme durumu. Neden? Bir mecburiyetten seçim gelecek çünkü. Ya 2007'nin sonunda ya 2008'in başında. Dolayısıyla onu da göstereceğin yer neresi? Aralarda zamma, memura, emekliye falan para vermiyorsun. Versen onun ne olduğunu herkes bilir zaten. Doğal, normal zamanlarını kaçırmadan. Bunun Cumhurbaşkanı da tarzı odur. En olağanüstü şeyi bile olağanlaştırdıktan sonra yapar. Bazen işine geliyorsa olağan şeyleri de olağanüstüleştirir. O da ayrı da. Bu tip durumlarda, kriz yaratabilecek konularda olağanüstülükleri olağanlaştırır. Kabine mi değişecek? Herkesin beklediği zaman yapmaz. Yaptı mı? Ya arkadaş, o kadar bekledik, şimdi yapsa ne olur, yapmasa ne olur? Dedirtecek noktaya getirir, öyle yapar. Veyahut da böler onu bir kişiye, iki kişiye falan. Ondan sonra bir bakarsınız ki 6 ay içerisinde 4-5 tane bakan değiştirmiş. Haberiniz, ruhunuz bile duymamış. Etkisini bile hissetmemişsiniz. Burada da onu normalleştirir. Olağanüstü ortadan bir yerlerden zam yapayım da seçim rüşveti vereyim şeyine girmez, havasına girmez. O yüzden yıl sonunda beklentileri önceden satın almak gibi, yıl içerisindeki beklentileri vatandaşa yansıtmaya başlama planı diyelim biz, var gibi görünüyor. Bu yılı evet biraz böyle faizleri çok düşürmeden en azından Eylül-Ekim'e kadar filan, ama Eylül-Ekim'lerden itibaren artık biz faiz düşüşlerini de hesaba katarak önümüzdeki yıla biraz daha parasal genişlemeyle demeyelim de sıkılmış kemerleri normalleştirmeye, bir iki diş gevşetmeye gideceğiz gibi görünüyor. Bunu politik olarak söylüyorum, hiçbir teknik ekonomik veriye dayanmadan, sadece duyduklarımdan hareketle. Duyduklarımın doğru olma ihtimali var mı? Ya da doğru olması için bir yerlere dayanıyor olması lazım. Bizim ekonomimiz, verilerimiz böyle bir ihtimali bize gösteriyor mu?
1: Sondan başlayayım. Veriler bunu gösterse, desteklese bile bizim genel tüketim alışkanlıklarımız birazcık sıkıntılı olduğu için bunu çok hızlı yapmamak daha iyi oluyor bizim açımızdan. Çünkü söylediğiniz gibi
0: rahatlık bizi bozuyor
1: gibi,
0: hocam.
1: bir nevi öyle de yorumlanabilir, ama asıl şeyimiz şu: yani ne yapıyorduk? İşte biz bir hafta önce üstümüzde montlarla gezerken, bir hafta sonra hemen kısa şortları, kolsuz tişörtlere geçiyoruz.
0: Aradaki hasta geçişlerimiz... olduk ondan sonra. Bir, iki gün konuşamadım ben burada. Bıdı bıdı sesim çıkmadı.
1: İşte aynı noktayı ekonomi tarafında da çokça yaşıyoruz. Yani o kemerleri bir iki tane açmak değil de o bonlaşma söz konusu olduğunda gerçekten çok hızlı tüketime giden, çok hızlı ithalata giden bir harcamayla karşılaşıyoruz ve sonrasında da ekonomik olarak hastalanıyoruz. Bunun önüne geçmek için ben çok hızlı hareket edileceğini düşünmüyorum. Edilmemesi gerektiğine inanıyorum. Gerçekten evet, bekliyoruz. Şu anda ben kendi arkadaşlarım arasında da, işte gençler arasında da şunu çokça duyuyorum. Yani şu kredi açılsa da yeni ev alsak, araba alsak, işte arabayı değiştirsek, yani bu kredilerin vesairenin açılması bizde sanayiyi teşvik etmekten çok, işte ithal arabaya, yeni model cep telefonuna geçmeyi belki çokça getiriyor. İşte kızımın en büyük beklentisi cep telefonuyla taksit gelsin, yeni son model telefona geçsin beklentisi. Şimdi gençlerimiz tarafında da böyle bir beklenti çokça olduğu için orada biraz daha itidalli gitmek söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. Bu noktada çok aceleci davranılmayacaktır. Enerji tarafına Gelirsek Türkiye'de evet, aynen belirttiğiniz gibi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da belirttiği gibi üretimin arttığı bir durum söz konusu. Fakat enerjiyle alakalı şunu atlamamak lazım. Biz evet petrol buluyoruz, doğalgaz buluyoruz, rezervlerimiz var. Ama bu rezervler söz konusu olduğunda bunları çıkartmak hala körfez ülkeleriyle karşılaştırdığınızda çok daha maliyetli. Yani işte petrol fiyatları 90-100 dolarlardayken Türkiye açısından bunları hızla çıkartmak ve kullanmak belki ekonomik açıdan anlamlı bir şekilde. Fakat biz petrol fiyatlarının çok daha düştüğü bir dünya ile karşılaştığımızda, işte 30 dolarlara 40 dolarlara düştüğü bir noktada, bizim için bu rezervleri hızlıca kullanmak çok makul olmaktan çıkıyor. Çünkü üretim maliyetleri yüksek. Her ne kadar bize de bu alt zenginliklerden gelmiş olsa da hala Körfez ülkelerindeki o kazmayı vurup da neredeyse petrol bulma şansına sahip değiliz. Buradan uzaktayız. Bizim enerji tarafında benim gördüğüm kadarıyla zaten ağırlıklı olarak aslında sürdürülebilir enerjiyle alakalı çok ciddi bir yatırım ve dönüşüm söz konusu olmuş durumda. Yani biz o petrolle ilgili ya da doğalgazla alakalı bağımlılığı ikinci plana atmaya çok daha yakın durumda gözüküyoruz. Burada devlet destekleri de geçtiğimiz dönemde çokça ön plana çıktığı için biz bu dönüşümü çok hızlı yapan ülkelerden biri olduk. Onun için belki evet önümüzdeki dönemler için farklı eğilimler söz konusu olacaktır. Ama belki de şu anda fosil yakıtlardan eğer ki dünya bu hızla uzaklaşıyorsa o mahalledeki benzinci olmak daha karlı olabilir. Yani üretim üssü değil de işte Türkmen doğalgazını satacak ya da Körfez petrolün doğalgazını satacak bir üst olmak kısa vadede daha avantajlı da olma ihtimali yüksek. Buradaki süreç gerçekten ekonomik taraftaki kazanın maliyetlerle karşımıza çıkacak getirinin ne olduğuyla ilgili. O noktada dediğim gibi ben sanki politikanın biraz daha sürdürülebilir, o işte güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi alternatif kaynaklara daha fazla yönelim şeklinde olacağını düşünüyorum. İşte Sayın hanımefendinin başlattığı bu sıfır atık projesinde olduğu gibi, yani buradaki süreç bizde biraz daha artık çevreci unsurları ön plana çıkartacak şekilde sanki yürüyor diye düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda eğer ki bu önceki savaşımızı, enflasyon vesaireyle olan savaşımızı ikinci plana atma şansımız olursa, ben oradaki göreceğimiz ilk noktanın biraz daha fazla yeşil dönüşüm tarafında olacağını, düşüncenin bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Yani işte biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı da mimar dahil olmak üzere işte yatay mimarı vesaire artık çevreyle dost bir ülkeye doğru gitmenin sanki vizyonda olduğu, ön planda olduğu bir süreç söz konusu olacaktır düşüncesine sahibim.
0: Evet, daha temkinli bir yaklaşım geldi hocamdan. Şaşırtıcı değil, demin de söyledim. Yani üniversitedeyken yemekhanenin duvarında öyle bir yazı vardı. Tecrübe yenilen kazıkların bileşkesidir diye. Birçok okulda vardır muhtemelen. Şimdi bu konuda biz de gayet tecrübeliyiz. Tecrübe bir de temkin getirir beraberinde.
2: Evet.
0: O yüzden çok şaşırtıcı değil. Tabii siyasetin demin bahsettiğim senaryoya bir taraftan bütün verilerden bağımsız ihtiyacı var. Şimdi bazen ihtiyaç size kasanın ağzını açtırır.
2: Hı.
0: böyle sonuçta sermayeden yaptınız. Bazen ihtiyaç size kazandıracak kapıları zorlama motivasyonu verir. Şimdi bu siyasetin buna ihtiyacı var. Olandan ve kolaydan mı harcayacak, yoksa getirisini hesap ederek daha uzun vadeli kendisine kazandıracak olanı mı tercih edecek? Şimdi umarız şeyler ikisini birbirine denk getirir, iki ucu. Hani iki yakayı birbirine denk getirirseniz daha doğru bir iliklenme yaparsınız, yoksa iki yakanız bir araya gelmez. Şimdi zannediyorum hocamın da kaygılarını taşıyarak, çünkü onu da çok duyuyorum, o kaygıları da taşıyarak bir pozitif sürece girildiği izlenimine dayanıyor bunlar. Demin bahsettiğim veriler çok kabaca benim anlayabildiğim verilerdi. Elbette bunun içerisinde dedi, temiz enerji son derece önemli. Ben bu konuda çok ciddi şeyler de duyuyorum hocam sıradan vatandaşlardan. Ya şunlar tamam, yani şundan memnun değiliz, bundan şikayet ediyoruz, fiyatlar pahalı, fasulye şu kadar, domates bu kadar, tamam ama şu sıfır atık işi güzel iş. Allah Allah, ya ne oldu, kafanızda taş mı düştü falan bir yerden diye bakıyorsun. Ama sıradan vatandaşın bunu bu şekilde sahiplenmesi çok enteresan bir şey, sırasının ona gelmesi çok enteresan bir şey, iyi de bir şey. Ben bunu 2014, evet galiba 14 14 ve 16 emin değilim 14 ten beri söylüyorum. Çocuklara da öyle başlattırdım, belki anlatmışımdır, sabah yayınlarımızda da Ankara'dayken bebeler çöpe bir şey atarken bakıyorlardı, anne çöpte kağıt var, niye var? Büyük kızım öyleydi, çöpte niye kağıt var, bu niye geri dönüşüm kutusunda değil? Tamam, güzel, şahane. Şimdi bakayım, ufaklık da öyle devam ediyor. Ama yalnız değilim, yani işin iyi tarafı o. Yalnız değilim. Bu beni de şaşırttı şimdi hocam vurgu yapınca. Ve gerçekten de Avrupa'nın en hızlı büyüyen yenilenebilir enerji yatırımlarına sahibiz, sektörüne sahibiz. İyi bir şey. Ama tabii her şeyi halletmiyor. O bakımdan Avrupalılar da bunun farkında olduğu için nükleer enerjiyi de temiz enerjiye saydılar. Daha, biz oraya daha gelmedik. İnşallah bu senenin sonundan itibaren galiba, değil mi? Şey başlıyor. Test yapılacak. Bakalım, Allah'a emanet.
2: Peki. Hocam çok teşekkür ediyorum. Beykent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Volkan Öngel, değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için çok sağ olun hocam.
1: Kolaylıklar diliyorum. Ben teşekkür ederim.
0: Teşekkürler hocam.
2: Evet, şimdi tabii iç siyasetteki gelişmelere de şöyle bir bakalım Mustafa Bey. Bayramda, bayramın dördüncü gününde CHP tarafında bayramlaşma vardı. Aynı gün, aynı saatte, farklı yerlerde. Kılıçdaroğlu ve Mustafa Özel'in bayramlaşması. Şöyle. Şarkı bulamadım.
0: İşte ayrı dünyaların insanları izliyor ikisi de. Şimdi şöyle, inşallah şey demezler, yani biz bir elmanın iki yarısıyız demezler. Çünkü o zaman son talihte bir elmanız ama iki yarım elmanız var demektir. Bu bölünme oraya gidecek mi, ona bir bakacağız. Şimdilik birbirlerine boy gösteriyor iki tarafta. Yani böyle bir horozlanıyorlar. Herkes tüylerini kabartmış, kitlelerini kalabalık göstermeye çalışıyor. Bir tanesi arkasını şeye vermiş, genel merkeze vermiş, dükkan benim diyor. Öbürü de diyor ki müşteri de bende diyor, yani seçmen de bende diyor. Bir tanesinin sırtında yeniden kurucu olmak gibi bir yük var, bir tanesinin de, bu bir dezavantaj onun için, bir tanesinin de kitleleri, motivasyonunu ayakta tutmak. Daha az düşünüp daha çok tepki vermelerini sağlamak zorunluluğu var. Özgür Özel. Özgür Özel kitlenin daha az düşünüp daha çok tepki vermesini istiyor. O yüzden de sürekli eylem halinde. mitingler, şunlar bunlar falan, sürekli eylem. Çünkü kitle oturup dinlendiğinde düşünür. Düşündüğünde yolsuzluklara gider aklı. Düşündüğünde usulsüzlüklere, para kulelerine falan gider. Bir tarafta da bir dakika dur ya, babamızın evi orası. Yani baba ocağımız Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi biz oradan ayrılıp acaba iyi mi yapıyoruz? Belki düşünür, düşünmesin. Düşünmeden eylemini bozmasın. Tekerlek sürekli dönsün. Ama hangi yoldan gittiğini görmesin istiyor. Bunu sürdürmek zor. Bunu sürdürmek zor. İşte bir tarafta CHP bayrakları var, bir tarafta HKP bayrakları var. HKP kim bilmiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise partiyi yeniden ayarlarına döndürmek gibi bir sorumluluğu var. Ne kadar becerecek? Ne kadar başarılı olacak? Gücünü gösterirse, iradesini tam koyarsa, bak demin söyledim, parçalı irade olmaz. 8 dilimi bölersin pizzayı, herkes bir dilim kapar kaçar, geçmiş olsun. Tamam. Siz orada iradenizi tek parça halinde koyacaksınız. Parti yönetiminde, milletvekillerinde bir, hakkındaki iddialar, somut iddialar, gerekçeleri sizi tatmin ediyorsa, gerekçeleri hukuki olarak savcılıkta olan gerekçeler sizi bir yere kadar tatmin ediyor. Ancak partili olduğunuz için, belki onun adaylığı sürecinde ne olduğunu bildiğiniz için, siyaseten sizin bilgileriniz var. Ve siyasi parti olmanın avantajı, hukuken yapmak zorunda değilsiniz her şeyi. Siyaseten yapabilirsiniz. Siyaseten bana tavır alabilirsiniz. Filan kişiyi ben partimde görmek istemiyorum. Ben filan Mustafa Kartoğlu'na ben röportaj vermem. Siyasi bir tavır. Hiç kimse diyemez ki. Niye yani, Kartoğlu'nun mahkumiyeti mi var? Hukuki olarak bunu neyle delillendiriyorsun falan diyemez yani. Ben de söylerim. Ben filancıyla görüşmem. Feşmekan'la röportaj yapmam. Feşmekan'la televizyona çıkmam. Onu yayın konuğu yapmam. Çünkü adam yalan söylüyor derim. Gözümün içine baka baka yalan söyleyecek. Ben onun çalıştığı yalanı, doğrusunu bilen durumda değilim. Nereden bileyim ben onu? Bir yalana çalışmış adam, uzmanlık alanı. Bana dese ki, atıyorum işte Hakkari Gümrüğü'nden bilmem hangi tarihte, bilmem hangi partinin il başkanının kuzeninin, yeğeninin, dayısının oğluyla beraber oturup çay içmiş olan bilmem kim, kaçakçılık yapmış, ahanda belgesi dese. Nereden bileceğim ya ben onu? Adam çalışmış yolsuzluğa yani. Yalana çalışmış adam. Şimdi siyasi bir karar değil mi? Siyasi bir karar. İşte Kemal Kılıçdaroğlu parti yönetiminden, il teşkilatlarından, belediyelerden, milletvekillerinden, ama bana kalırsa en deve dişi gibi görünenlerden çekecek. Çünkü iltihabı yaratan o deve dişleri. Onları çekecek. Diyecek ki bu masaya yumruğunu vurmaktır. Bu sertliği, bu kesinliği, bu netliği göstermediğiniz sürece size gevşek gözüyle bakarlar. İrade gevşek ortaya konmaz. İrade sert ve net koyulur. Başlangıç yeri iyi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun neden FETÖ'den girdi çünkü. Ya mesele FETÖ zaten. Ne diyor diplomasındaki sahtekarlık ortaya çıkan eleman? Büyük bir organizasyon yapmışım, üniversiteyi bile bağlamışım, benim arkamdan, benim söylemediğim üniversiteye girmişim gibi, oradan geliyormuşum gibi yazmışlar. Bana ne, ben nereden bileyim? Kocaman bir organizasyon yapmışım, varmış burada filan. Dalga geçiyor. Ama birileri dedi ki evet, o organizasyon vardı. F ile başlıyordu, öyle bitiyordu. Ve sen onları çok iyi tanıyorsun. Şimdi Kemal Bey topu oradan girdi. Bu iyi bir şey. İnşallah devamını iyi getirir. Arınma açısından söylüyorum. Yoksa Kemal Bey hakkında yaptığım eleştirilerden ağrı daha olur.
2: Çok çok teşekkür ediyoruz. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu ve analiz sentezi noktalıyoruz. Bizim ardımızdan kısacık bir ara, sonra meteoroloji editörü Devran Ayan karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5.490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Konvektif hareketlilik devam ediyor. Kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar gün boyu bizimle birlikte ve Haziran ayına, Haziran sıcaklık normallerinde başlıyoruz. Eğer bugünün sıcak olduğunu düşünüyorsanız yarın hava sıcaklığı bugünden 4-5 derece daha fazla olacak. Yarın biraz daha bunalabilirsiniz. O yüzden bugünün tadını çıkarmanızı tavsiye ediyorum. Hemen bunu söylemiş olalım. Ve sağanaklar bugün Trakya, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu'da ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesiminde devam edecek. Kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar halinde yağış görülüyor olacak. Yine öğleden sonra akşam saatleri itibariyle daha fazla kendisini gösterecek. Genel olarak hafif sağanaklar fakat Amasya ve Gümüşhane çevresinde biraz daha kuvvetini artırarak görülebilir. 50 kiloya varan sağanaklar halinde. Bu da hayata ulaşımı olumsuz yönde etkileyebilir. Onun dışında diğer bölgeler parçalı bulutlu ve sıcaklık Haziran ayı normallerinde. Şimdi yarının tablosuna baktığımız zaman yine kısa süreli lokal gök gürültülü sağanakların devam edeceğini görüyoruz yarın. Trakya'da, Karadeniz bölgesinde, İç Ege'de, göller yöresi, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesiminde kısa süreli gök gürültülü sağanaklar var. Uzun süredir Avrupa'ya yerleşen yüksek basınç blokajı nihayet kalkmış durumda. Özellikle Avrupa'nın güneydoğusunda cephesel sistemler oluşuyor. Önümüzdeki süreçte de bolca cephesel sistem gelişecek o noktada. Türkiye'ye tam anlamıyla ulaşamayacak. Türkiye'ye gelene kadar büyük ölçüde soğuk cepheler ömrünü ve cephesel sistemler ömrünü tamamlamış olacak ama bize biraz rüzgarı gelecek diyebilirim. Hafif sağanak geçişlerini biraz belli noktalarda mesela cuma günü besleyecek. Şimdi yarının tablosu böyle. Hava sıcaklığı bugünden 4-5 derece daha sıcak olacak yarın. Sonrasında çarşambanın tablosuna baktığımızda Karadeniz bölgesi, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da havanın yağmurlu olacağını söyleyelim. Yine kısa süreli lokal gök gürültülü sağanak geçişleri hafta ortasında çarşamba günü de

devam edecek. Diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı değişmeyecek. Haziran ayı normallerinin yarın 4-5 derece kadar üzerine çıkıyor ve bir hafta 10 gün kadar o noktada kalmaya devam edecek. Sonrasında Perşembe günü Karadeniz bölgesi, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde çok kısa süreli lokal sağanaklar devam edecek. Cuma günü sağanaklar biraz kuvvetini ve etki alanını artıracak. Yine kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar halinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesiminde görülecek. Hava yağmurlu olacak bu illerde. Cumartesi günü de yine İç ve Doğu Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimi yağmurlu olacak diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'la başlayalım. İstanbul'da hava parçalı bulutlu. Yarın ve çarşamba günü de az bulutlu ve açık hava devam edecek. Hava sıcaklığı yarın 4-5 derece birden yükseliyor. Sonrasında aynı şekilde devam edecek. Ankara'ya bakalım. Ankara'da yağmur var. Kısa süreli lokal sağanaklar Perşembe ve Pazar günü dışında başkentte her gün var. Aralıklarla lokal şekilde görülecek. Yarın ve çarşamba günü de yağmur devam edecek. Hava sıcaklığındaki artış 3-4 derece olarak yarın Ankara'da da yaşanacak. Son olarak İzmir'de hava parçalı bulutlu. Yarın ve çarşamba günü, hatta perşembe günü de İzmir'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı şimdilik İzmir'de çok fazla değişmiyor. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
2: Bravo Zehra.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

Türkiye'ye yola çıktığında yalnızca şehirleri değil, çağları birbirine bağlamayı hedefledi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü işte bu vizyonun adımlarından biriydi. Boğaz'ın en kuzeyine, sert rüzgarların ve zorlu coğrafyanın tam kalbine kuruldu. Gözle değil, kararlılıkla çizilmiş bir projeydi bu. Ve arkasında Türkiye yüzyılı hedefini önceleyen bir irade vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan bu dev adım sadece ulaşım için değil, stratejik gelecek içindi. 2013'te temeli atıldı, 2016'da tamamlandı. 322 metre ulaşan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerinden birine sahip asma köprüleri arasında yer aldı. Ve yine dünyada aynı seviyede hem kara hem demiryolu taşımacılığına imkan tanıyan sayılı asma köprülerden biri olarak inşa edildi. Bu köprü sadece İstanbul'un trafik yükünü hafifletmedi. Orta koridorun en kritik bağlantı noktası olarak Çin'den Avrupa'ya uzanan ticaret yollarına yeni bir yön verdi. Kuzey Marmara Otoyolu ile birlikte ağır vasıta trafiğini şehir dışına çekti, zaman kazandırdı, maliyet düşürdü. İnşaat süreci klasik yöntemlerle değil, kamu-özel işbirliği modeliyle yürütüldü. Devlete yük olmadan planlandığı sürede tamamlandı. Yerli mühendisliğin, özel sektörün ve siyasi iradenin ortak imzası oldu. Ve o imza yalnızca çelik halatlarla değil, vizyonla atıldı. Köprünün her santimi geleceğe açılan bir kapı gibi tasarlandı. Bugün Yavuz Sultan Selim Köprüsü sadece bir geçiş noktası değil, Türkiye'nin ulaştırma ve mühendislikte geldiği seviyenin simgesi.

0: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
1: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
2: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
0: Hay olmuştu bir dükkan olaydı.
3: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
2: Ama gelen giden yok işte.
4: Bu da tamam.
5: Kolay gelsin.
6: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
7: Aslında biz de onlara gidiyoruz.
8: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
9: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
10: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
11: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Şükür kavuşturana.
1: Şükür kavuşturana. Geçmiş bayramımız mübarek olsun.
0: Evet.
1: Tüm bayramda görüşemedik.
0: Seyircilerimizin ve dinleyicilerimizin.
1: Evet. Burada cümlemizin. Hepimizin.
0: Bir kere daha geçmiş Kurban Bayramı'nın mübarek olmasını dileyelim. Evet. Allah sağlıkla sıhhatle tekrarına erdirsin diyelim.
1: İnşallah. İnşallah.
0: Tüm dünya içinde hayırlara vesile olsun
1: inşallah
0: diyelim.
1: Tabii.
0: İyi misin abi?
1: Hamdolsun. Şey hamdolsun iyiyim.
0: Siz nasılsınız? 100 gündür falan yoksun sen.
1: Bir pazartesi salı hocam yani. Sen ondan sonra zaten yoktu. Program yoktu. Bayrama tekabül ediyordu.
0: Neyse Kurban iyi dinlendin mi?
1: Elhamdülillah
0: iyiyim. Sıla-i Rahim.
1: Yani öyle. Akrabayı talukat ziyaret. Güzel. Biraz dağda bayırda gezindik. Biraz Phuket adasına gittik. Arkasından Venedik'te gondoldayken düştüm. Ben şaka yapıyorum. Böyle bir şey yoktu tabii. Yerli dağlar,

0: havalar. Paylaştım
1: ama
0: zaten.
1: Ama çok güzel ya.
0: Yani bizim... Hortumla bahçe suladım. Onu da paylaştım.
1: Hortumla.
0: Tabii şey vardı. Mahmut Tanal.
1: Mahmut Tanal... Vari bir
0: evet evet
1: şey
0: orada
1: olur.
0: direne falan dedim, hortumla sıktım bayağı bir.
1: Ama Mahmut Tanal sonrasında Yunanistan tatile gitmiş.
0: Ya hakikaten yani o da şey gitmiş
1: yani
0: ama.
1: Nasıl bir direnedir bu, ben
0: ama adamın günahını almayalım. Adam Selanik'e, Mustafa Kemal'in doğduğu eve gitmiş yani. O orada şimdi ne hac zamanı, Arafat'ta hacılar, bu da Fariza'yı hayır şimdi şey ziyaret ederken Anıtkabir'de kavga gürültü devam ederken o Fariza'nın bir bölümünde. Hani teşbihde hata olmasın, hafazan Allah. O da orada işte Fariza'nın devamını daha getiriyordu. Doğduğu eve gitmiş. Kınamayın diyor. Neyse ben bahçe suladım.
1: Tamam.
0: Arkasından elhamdülillah sağlıklı şekilde geldik döndük. Vallahi çok geç vakte kadar da İstanbul'da pazar günü, hatta dün sabaha kadar da İstanbul dönüş, o büyük göç.
1: Trafik değil mi?
0: Masai Mari dönüşü olduğu gibi.
1: Kavimler göçü.
0: Afrika neydi, Antilopu'nun dönüşlerinde olduğu gibi bayağı yoğunluk vardı. Allah sağlıklı bir şekilde evlerine dönmeleri nasip etsin
1: amin.
0: İnşallah.
1: Yoldaki
0: tüm bayram
1: yoldaki tüm seyahatini evet. sürdüren dinleyicilerimize de hayırlı yolculuklar dileyelim. Efendim, o zaman hızlıca bir dünyada ne oluyor ile başlayalım.
0: Tamam.
1: Ondan sonra memlekette ne oluyor'ya geçeriz.
0: Kesin Trump'ı soracaksın. Trump yüz mü ne yapıyor değil mi? Bakalım ona ne diyor.
1: Gerçekten öyle tabii, bak. Tabii. Bak Trump İran'da olmamalıydık demiş.
0: Allah!
1: Ama demiş, ama demiş, bak ama demiş. Şimdi hakkımızı yemeyin demiş.
0: Ben girmeseydim de nükleer size olurdu.
1: Ben demiş, düzenli ordusuna dokunmadım demiş. Biz sadece nükleer kapasitesini kırdık.
0: Bir de gemileri batırdık.
1: Onları yaptık.
0: Tabii.
1: Irak'taki hataya orada düşmeyeceğiz demiş.
0: Harika, harika. Döndük dolaştık, kaç ay sonra aynı yere geldik. Yani şey gibi hani şey var, masallarda vardır ya. Az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik. Bir baktık ki bir arpa boyu yolu ilerlemişiz der gibi. Aynen bu şekilde tiyatroyu izlettiler bize. Bayağı bir zarar verdiler herkese. Bütün dünyanın ekonomisiyle oynadılar, dengeleriyle bozdular. Çok fazla bozulmasın diye burada bıraktılar. Ama bir dahaki sefere kadar böyle kalsın. Böylece bir İran var. Nükleer kapasitesi vardı. ABD bunu bir haftada yok edebiliyor. Onu öğrendik. Ama İran devam ediyor. Hatta kime vereyim elimdeki uranyum, kalan uranyumunu diye bir tur attırdılar falan. Böyle bir hof üfledik. Uranyum da olarak bilmiyoruz vardı mı yok mu nerede. Amerika hala orada olmak zorunda. Çünkü İran çok tehlikeli bir ülke. Asla ve asla atom bombasının olmaması gereken bir ülke. Ama Siyonistler, katiller, şerefsiz katil devlet de olmalı. Burada olmamalı.
1: Şimdi bak.
0: Bunu söylüyor.
1: Çok şahane bir yerden yakaladın. Bugün Hürriyet onu birinci sayfadan ele almış. Bu Siyonist katiller 26 yıl sonra en derin noktaya ulaşmışlar. Yani adamlar işgale devam ediyor.
0: Tabii.
1: Anladın mı abi?
0: Tabii. İşte tiyatro yani, dediğim o işte. Tabii.
1: Şey yapmıyor. Yani aynen. Cambaza bak oynuyoruz. Budur. Öyle. Aa tabii, öyle budur. Mi? Oo tabii. Hürmüz Boğazı.
0: Tabii.
1: Ho hu hi. Ondan sonra
0: günlerce parmakla böyle çubukla Hürmüz anlat. Mebabül Mendeb Hürmüz geldi. Dammam'dan çıktı, Zahran'dan çıktı. Adadan girdi çıktı diye abi. Yani inanın seyrediyoruz ve şimdi çok özür dilerim. Yani ben o değerli üstadların, onlar da arada kaynamasınlar diye. Ama 1000 tane, 10 bin tane yorum yaptınız. Ne oldu lan? Ne oldu şimdi yani? Uranyum nerede? Hürmüz neden açık? ABD ne diyor? İran nerede kaldı? Tiyatro olmaz, bir şey olmaz. İran önümüzdeki yıllarda gene lazım olacak. Doğru mu?
1: Doğru.
0: İran dediğin şey o değil. Yok öyle bir şey. Rejim, ne rejim? Daha da o adamlar şu anda önümüzdeki 20 yılı garantilediler. Oh, tamam, silah da yaparız. ABD bize destek olur mu? Olur. Olur tabii, sana füze de verir. Problem değil. Cumhuriyet muhafızları, yevrim muhafızları, hangi muhafızlar varsa, hafizin, hudafiz. Toplandılar mı toplandılar? Dağıldılar mı dağıldılar? Güzel. Herkes yerinde mi yerinde? Ama katliam bitti. Soykırım gözden kaçtı gitti. Dünya bunu konuşurken, hürümüz hürümüz petrol derken, adam gitti Lübnan'a girdi, Golan'da yerleşti. Dedi bu sene bu kadar hareketle bu kadar toprak şimdi yeter dedi. Seneye de düşünürüz bakarız dedi.
1: Şakif Kalesi diye bir nokta varmış. Bugün Hürriyet'in haberinde o var.
0: Tartışın bakalım sabahlara kadar.
1: Ne diyor biliyor musun? Litani Nehri'nin kuzeyine taşıdı İsrail diyor işgalini.
0: Tabii.
1: 26 yıl

0: sonra ilk kez bu kadar derinliğe ulaştı ve stratejik Şakif Kalesi'ni ele geçirdi ve o kaleye de bayrağını astı diyor.
1: Biz böyle ahmak olduktan sonra tüm dünya bunu daha çok bu gol yeriz biz. Herkes yer bunu. Ya, burada bir tek ben burada pozitif ayrı şeyim. Yani bunu yemeyen bu golü yemeyen

0: Ölersiniz. Bizden çok daha iyi biliyorsunuzdur. Yorumlamayın şunu. Netanyahu istedi, Trump karşı koydu, o istedi karşı. Yok benim istedi karşı koydu ya. Aptal aptal konuşmayın, yeter artık yani. O istedi, Netanyahu vazgeçmiş. Ya Netanyahu da Trump arasında bir muhabbet yok. Olmama, ol yok. Öyle bir şey. ABD, Siyonizm merkezi. Merkezidir, merkezi.
1: Doğru.
0: Merkezi burada duruyor. Ya şey zannediyorsunuz, İsrail, yok böyle bir şey yok. ABD karar, yani Siyonistler kararı veriyor, bu uyguluyorlar. O bir kukla. Ve Trump çok doğru bir adam. Bak, ah neden giriyorduk be falan. Adam dünyaya dalga geçiyor ya. Şu adam bir şey mi yani bu şu anda?
1: Yorumlanacak bir şey değil ya.
0: Değil mi?
1: Çok haklısın.
0: Niye yorumluyorsunuz yani, ki?
1: Çok
0: adam,
1: haklısın.
0: Adam, Siyonistler ne diyorsa bunu maymun gibi oynatıyorlar. Adamın kulağında delik var ya.
1: Hı.
0: Niye böyle düşünmüyorsunuz? Adam kulağına bir fısıldadılar. Dediler ki yani ya böyle yaparsın. O da tamam dedi. Ya yani bu adamın, yani şöyle söyleyeyim. Bir ABD dış politikası, bir İsrail dış politikası falan filan diye ayrıştığın zaman detaylara girerseniz böyle gol yeriz sürekli. Şu anda tek olan şey budur. Petrol fiyatları yükseldi. Çin'de paçasını kurtardılar. Rusya da kurtuldu. Bak egemen güçler, dünyadaki emperyalistler gene paçayı sıyırdılar. Doğru evet. mu? ABD gene bütçeyi denkleştirdi. Çok rahat. Venezuela operasyonu da iyi geldi onlara. Çin'le münasebetler devam ediyor. Çin zaten dünden razı. Ne oldu? Geriye ne kaldı ki? Diğer ülkeler, gelişmekte olan ülkeler, Avrupa'yı da terbiye etti, aldı eline kırbacı. Trump şak şak vurdu kafalarına. Bir de aşağıladı. Ya dur lan dedi, bir dakika dedi. Ben dedi bir çekersen var ya dedi NATO'dan. Mahvolursunuz lan dedi. Sizi Rusya ham yapardı. Yapar mısın? Yaparım abi, sen dedi çekil orada, ben yaparım onları dedi. Yani ne oldu abi, ne oldu? Yani ne o çubuklar, o Hürmüzler, medlepler.
1: Neyse ki,
0: hocam yani.
1: Neyse ki biz işin ciddiyetinin farkında olan bir...
0: Biz abi Yıldırım Han yaptık.
1: Bir arada. İrade tarafından yönetiliyoruz bin şükür.
0: Elhamdülillah.
1: Bunu da göğsümü gere gere rahat rahat da...
0: Bu büyük bir kısmet hocam. Nasip meselesi bu.
1: Öyle.
0: Recep Tayyip Erdoğan'ın şu dönemde burada olması var ya, düşünebiliyor musun? Bir de karşı tarafta CHP düşün. Ya şu profil koy, bak koy CHP'yi yanına abi. Anam anam anam anam. Dünya böyleyken, Orta Doğu karışmışken, Türkiye'de mesela düşün, Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu ya da Özgür Özel Cumhurbaşkanı mesela. Düşünebiliyor musun abi?
1: Neydi şu kopan fırtına Türk ordusudur yarabbi. Ya,
0: ne kadar
1: ya.
0: Büyük bir nimet.
1: Şimdi bak,
0: Erdoğan
1: o zaman
0: var ki Allah'tan biz kendi işimize bakıyoruz.
1: O zaman
0: Türkiye güçlenmeye devam ediyor.
1: Ciddi meselelerin ciddiyetinin farkında olan yönetim Kıbrıs'ta yine bu Siyonist rejimle işbirliği içinde olan Yunanistan evet. ve Kıbrıs Rum kesiminin her türlü oyununa anlayacakları dilden mukabele ediyoruz. Nedir mesele? Arma savaşı. Milliyet gazetesi bugün birinci sayfasından konuyu ele almış. Şimdi bu Rumlar abi 337 M filosu kalıcı olarak Güney Kıbrıs'a konuşlandırılmıştı. Şimdi bu 337 M filosundaki pilotlar hayaletler Kıbrıs üzerinde yazılı bir arma takmışlar. Verin arkadaşlar şeyi, armayı da görelim, haberi. Kıbrıs'ta arma dalaşı diyor Milliyet gazetesi haberinde. Hayaletler Kıbrıs üzerinde yazılı armaya karşılık bizim aslan parçaları da hayalet avcısı arması takmış. Anlayacakları dilden konuşmaya devam ediyoruz yani.
0: Ya biraz böyle abartılı mı olur bilemiyorum ama mevzular buraya geldiği zaman bizim daha kıymetli önemli sorunlarımız var diyorum. Yani Kıbrıs, Yunanistan falan konuşuluyor ya. Hı. O da önemli. Mesela Rafael uçağı alıyor Yunanistan. Bak Türkiye'de bir hafta boyunca Rafael iyi midir, kötü müdür? Onları dövebilir, biz it dalışı nedir? Değil mi? Başlıyoruz konuşmaya böyle. Yunanistan bakıyor, onlar da bizden öğrendiler. Bak, burada söyleyeyim Türkiye televizyonları Yunanistan'a bunu ihraç ettiniz. Bakın tamam. Bunu başlattınız. Onlar da çubuklarla, emekli askerlerle, stratejistlerle, profesörlerle Türkiye'ye başlıyor anlatmaya.
1: Evet.
0: Türkiye'nin Yıldırım Han'ını anlatıyor falan şimdi. Biz ihraç ettik bunları. Şimdi şunu söyleyeyim. Türkiye'nin hakikaten çok daha ciddi önemli işleri var. Aşağılamak için söylemiyorum. Üstenci bir tavır değil. Gurur meselesi de değil. Ama hakikaten Türkiye'nin kendi daha önemli sorunları var. Çok daha önemli sorunları var. Biz daha büyük, yani bizim bu hegemonyamız diyeyim, hani açık açık konuşayım, imparatorluk bakiyesi olarak bizim başka sorumluluklarımız da var. Meselemiz Yunanistan değil. Arma tamam, bizim aslanın parçası yapar o işi. Tokadı basmışlar zaten burada. Tokadı basar. Ama Kıbrıs, Yunanistan konuşuyor sabah akşam. Türkiye çok tehdit oldu. Türkiye'nin gerisinde kaldık.

0: Yunanistan'a gerek yok. Belçika Savunma Bakanı söylüyor. Çok büyük, bize fark atmış bunlar diyor yani. Yıllar boyunca peşinde koştuğumuz o Browning 14'lüğünü yapan adamlar Türkiye'nin gerisinde kaldık diyorsa geçmiş olsun hocam. Yani ben Kıbrıs'la Yunanistan yok adada Mikonos'tan gelmişler. Yok Kıbrıs'a çıkartma yapmışlar. Öyle değil mi? Yani oradan Midilli'den çıkmışlar, Sakız'a girmişler.
1: Yeah.
0: Yani onu ben o şekilde görüyorum. Yani böyle cevap verilir tabii yani. Biz bu bak, dili çok iyi biliyoruz.
1: Gördün mü bak Arma? Hayaletler Kıbrıs Ghost üzerinde Hunter, evet. Yazıyor. Biz de hayalet avcısı. Böyle bir gece şey ansızın ya, gelebilirim.
0: Batılı'nın anını bildi yani.
1: Dip notuyla gereken güzel cevabı veriyoruz. Yani bu milletin hayır duası ile birlikte meselelerin, tekrar söylüyorum, ciddiyetinin farkında olan bir yönetim. Hep kulağını çınlatmaya devam ediyoruz ama Adnan Bakar'ın dediği gibi Allah bu milleti bizden korumuş diyordu ya. Tabii. Millet İttifakı'nın bileşenlerinden.
0: En başta CHP'den.
1: Evet. O Allah bu milleti bizden hakikaten korumuş.
0: Büyük bela, büyük musun.
1: Dünyadaki CHP'nin mevcut kendisi. Konjonktür ve şu anda CHP'nin içinde yaşananlar nazarı dikkate alınıp terazi kefesine konduğunda Allah bu memleketi hakikaten korumuş. Dünyada olup bitenler ana hatlarıyla bu. Milletin hayır duasının hala en kıymetli güç ve koz olduğunu söyleyelim. Bu hayır dua deyince aklıma geldi. Bir küçük takipçimiz var bizim. Meva. Ankara'dan Selma Hanım'ın torunu. Hı. Sana çok selam söyledi bayramda.
0: Aleykümselam. Maşallah.
1: En azından hani üzerimde kalmasın. Şimdi tamam, aklıma geldi. Onu çok söyleyeyim dedim. Buradan
0: selamlarını aldım.
1: Selamını
0: çok teşekkür ediyorum.
1: İletmiş olalım. Sevgili Meva'nın ve ailesinin geçmiş sağ bayramını olsun. Bir kere daha tebrik etmiş
0: Allah
1: olalım.
0: Allah razı olsun. İyi ki var.
1: Ben artık döneyim.
0: Tamam dönden abi hemen.
1: Dön. Yani dünyadaki meseleleri bu kadar konuşuyoruz. Dünyada, evet. Bizim daha ciddi meselelerimiz var diyorum bazen. Çok gücüme gidiyor Hikmet abi ya. Yani hakikaten ya. Neyle uğraşıyoruz?
0: Böyle abi yani işte. Yani böyle bir şey. Yani bir de başkaları meselesi de bizi çok geriyor. Ama kaçamıyoruz yani. Bugün kaçayım dedim ben. Gene gazete manşetlerinde. Gene yolsuzluk mesela sabahleyin. Hatta sana sordum. Yani ben de yeni sabah haberini aldım. Bu sabah galiba değil mi operasyon?
1: Evet efendim. Bu sabah.
0: Şimdi bu, öyle bir hale geldi ki. Yani birazcık Phuket falan diye espri yaptık. Phuket değil mi? Phuket miydi?
1: Evet.
0: Phuket. Öyle bir hale geldi ki. Ya insan nasıl alışabilir ki buna? Yani bak çok enteresan. Ya çok aşırı tepki göstermen lazım. Yani şunu yapman lazım değil mi? Habercisin abi yani değil mi? Yıllarca medyada bulundun. Medyanın birçok farklı yerinde de bulundun. Değil mi? En alttan üste kadar. Tamam. Peki. Abi şunu demen gerekmez mi? Bir Cumhuriyet Halk Parti belediye başkanı şu kadar para çalmış götürmüş hırsızlık yapmış. Ve operasyonla gözaltına alındı. Şu kadar ceza yedi. Ceza yiyenler için söylüyorum. Ve Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partili olan belediyelerde öne çıkan, hepsi demeyeyim, İşte büyükşehir belediye başkanları olmak üzere başta az bir kısmı ancak yolsuzluğa bulaşmış lafını sen kanıksayabiliyor musun? İçselleştirebiliyor musun? Çoğu zaten götürüyor da şunlar galiba bulaşmamışlar. Nereye? Hırsızlığa. Lan tırnağım kadar sevmem. Kılıçdaroğlu'nun arındırma lafının bir karşılığı var Türkiye'de. Arınır mı bilmem. Bence o da boşa kürek çekiyor. Bu CHP arınmaz. Bak büyük bir hata var burada bir de.
1: Peki şimdi Kılıçdaroğlu yani, meselesine
0: sabah
1: madem...
0: Phuket dedi abi. Kimdi? Görkem neydi? Ne Görkem?
1: Adım bakıyorum. Bak
0: Duman.
1: Şimdi.
0: Görkem Duman mı?
1: Görkem Duman.
0: Ha, bak adamı nasıl bildim? Nereden biliyorum
1: bildin?
0: Adamı?
1: Nereden bildin abi?
0: Phuket'ten biliyorum.
1: He, işçiler yani, tabii. Maaşlarını alamadıkları evet. için çöpleri toplamama grevi yaparlarken...
0: Evet. Sevgilisiyle Phuket'e...
1: Evlenmişler. Allah
0: eşiyle,
1: mezun etsin.
0: Eşiyle Phuket'te.
1: O zaman sevgililerdi. Phuket'te tatil yapan Buca Belediye Başkanı'ndan
0: tatil bahsediyorsun. Tatil bana yakışıyor diyenlerden bir tanesi.
1: Tabii canım.
0: Bu Ebu değil bu Eko. Ebu Eko diyorum. Eko'nun babası.
1: Peki. Şimdi bak. O zaman madem sen Kılıçdaroğlu dedin. Oradan başlayalım. Oradan devam edelim. İpin ucunu oradan tutalım.
0: Bilgi ver ama insanlar bilsinler.
1: Vereceğim. Ha, tamam. Daha yolsuzlukla ilgili tamam. vereceğim. Görkem. Sabah gazetesi bugün manşetten demiş ki. Ya şu... Rüşvet fezlekelerini de demiş. İhmal etmeyin onları da bir görelim demiş. Onların hepsine geleceğim. Şimdi ama sırayla gidelim. Bir.
0: Görkem gitti.
1: FETÖ'cü tartışması aldı yürüdü Hikmet abi. Farkında mısın? Evet. Takip ettin mutlaka.
0: Evet tabii tabii.
1: Biz tabii seyircilerimizle ve dinleyicilerimizle buluşamadık ama bayram münasebetiyle. Bu tartışmalar devam.

0: Ahmet'ti. Bunlardan biri FETÖ'cü tartışması. Kemal Kılıçdaroğlu çıktı kürsüye, dedi ki içimize sızan FETÖ ajanlarını fark edemediğim için özür dilerim.
1: Evet. Var mı konuşması? Yok, vermiyoruz.
0: Tamam. Gerek yok. Şimdi bu gerek yoktan kastım şu. Geçti söyledi üzerinden ya. çok geçti. O tamam. Kadar hızlı ilerliyor ki CHP gündemi. Şimdi FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için özür diliyorum sözleri Kılıçdaroğlu'nun CHP'de yeni bir tartışma başlattı. Şimdi kim bu FETÖ'cüler? Bugün de Yeni Şafak gazetesi aynen bu soruyu soruyor abi. Diyor ki ya tamam anladık da kim bu FETÖ'cüler? Geçmişte STV'de yorumculuk yapan, hani bunu böyle alelade bir şeymiş gibi, lokal bir durummuş gibi geçiştirme galiba 11,5 yıl mı? Orada
1: uzun yıllar yapmış.
0: Uzun yıllar.
1: Ben bilmiyorum.
0: Uzun yıllar yapmış.
1: O zaman tanımıyordum zaten.
0: Ekrem İmamoğlu. FETÖ'nün sıcak ilişkiler içinde olduğu biliniyor diyor gazete. Ayrıca bir FETÖ soruşturmasında örgütün 2007 yılından itibaren Özgür Özel'i parlattığı iddiası da yaranmıştı.
1: Evet.
0: İmamoğlu medyası ise Kılıçdaroğlu'na FETÖ suçlamasında bulunmaya başladı diyor. İmamoğlu medyası var ya.
1: Tabii.
0: Ya FETÖ'cü arıyorsan aynaya bak falan diyorlar. Tabii. Ya inanılır gibi değil. Abi bu adamı bize en ideal cumhurbaşkanı adayı, hırslarından arınmış, demokrat dede olabilecek en ideal isim diye pazarlayanlar şimdi
1: alçak adi
0: kavgada söylenmeyecek küfürleri ediyorlar ya.
1: Ama bu enteresan, bu yeni bir şey değil. Bak, kumpas olduğu gün Baykal'a o FETÖ'nün kasetiyle, FETÖ'nün o kaset marifetiyle
0: evet,
1: kumpas kurulduğu gün hiç unutmuyorum. O zamanlar galiba Vatan'da yazıyordu Ruhat Mengi. Muhalif gazeteciler, medya, CHP'liler başladılar. Hemen istifa et. Anında satış bitti. Bak, kumpas kuruldu. Üzerine çizdiler Baykal'ın.
0: Hı.
1: Ne, bu devam eden bir şey. Sürekli gider bak. Arkasından başka bir kumpas oldu. Yani ne oldu? Kılıçdaroğlu geldi. Kılıçdaroğlu nasıl geldi o koltuğa? FETÖ'den özür diliyor ama bir FETÖ marifetiyle geldi.
0: O görüntüyü kim nasıl sızdırdı?
1: Bak, şimdi bak abi, Yiğit'i öldüreceğiz, hakkı diyemeyeceğiz. Ya da şöyle söyleyeyim daha doğrusu. Kim ne halt yemişse onları hatırlatacağız. Biz bir taraf, ben taraf değilim ki. Beni ilgilendirmiyor ki. Ve bunu samimiyetle söylüyorum bak. Bu yazımda da aynı ifade ettim. Ben taraf değilim arkadaş. Ve CHP'nin kodlarına dönmek diye bir şey yoktur. Lütfen kandırmayın insan. CHP budur. Kodu budur. Kodu nedir? Ben size anlatayım. Lütfen bunu ciddiyetle dinleyin. Bak bunu ciddi söylüyorum. Şaka değil. CHP kodu bir. Yolsuzluk, hırsızlık var mıdır? Ezelden beri vardır. CHP bu çünkü. İçlerinde büyüdüm ben. İki. İşlerinde derken yanlış anlama. Partici falan değilim ben.
0: Siyaset... Etrafında çok sayıda partili vardı.
1: Sırf CHP %85 oy olan Caddebostan'da büyüdüm diyeyim. Hadi göstereyim ben.
0: Odunu koysan
1: evet,
0: seçilir.
1: Doğum yerimde, Kütüğüm'de, Nişantaşı, Teşvikiye, Şakayık Sokak.
0: Orası. Haydi bakalım. Ha. Peki.
1: Böyle hırsızlardır. Çoğu hırsızlık yapmışlar yani. Gördüm, gördük, yaşadık, biliyoruz. İki, taciz tecavüz meselesi. Çok fazla manevi anlam değer dünyası kabul olmadığı için, makbul olmadığı için çağdaş layık adı altında tatil olur. Üç, kaset olur. CHP'de kaset olur. CHP'de gayrimeşru ilişkiler olur. CHP'de aşk-ı memnunluğu çoktur. CHP'dir bu çünkü. Ondan sonra bir şey de, arındıralım. Hocam neyi arındırıyorsun ya? Dediğin doğru. Ekrem İmamoğlu, Eko, bildiğin FETÖ'nün karalında yıllar boyunca çalışmış. Sorsan tanımıyorum diyor. Özgür Özel ya. Şu anda var Anıtkabir'e oraya buraya selam çakıp tane eylem yapıyor. Özgür Özel FETÖ'nün en ağır şekilde saldırıya geçtiği anlarda Manisa'da aslanlar gibi tırnak içerisinde FETÖ'nün müdafisi oldu.
0: İnanç, bir tabii, inanç cemaatine yapılan
1: bir
0: falan
1: bir inanç
0: diye.
1: Yapılanmasına karşı ulan sen arkana bakıyor musun? Mezarda kafayı çeken adam. Mezarda kafa çeken adam.
0: Evet evet.
1: Sen görüntü. Ne kadar tanıyorsun lan onu? Ne kadar tanıyorsun FETÖ'yü? Ben karşıyım. Hadi dinle bakalım. Karşı mısın değil mi? Var mı? Verelim sesle bakalım. Var, bakalım.
0: Verelim mi?
1: Neymiş hadi FETÖ? Sesi, neymiş FETÖ bakalım.
0: Hadi bir sesi dinleyelim.
1: Arındırın.
0: Hadi bakalım. Buyurun.
1: Neymiş?
2: Manisa'daki bir inanç grubuna, bir cemaate, kendilerine hizmet hareketi olarak ifade eden kişilere karşı yapılmış bir operasyondan sonra bugün Emniyet Müdürlüğü'nde bu tutukluları, gözaltında olanları ziyaret ediyoruz.
1: Hocam peki sen niye FETÖ'cünün peşinden mabadını yakalamaya çalıştın? Soruyorum Özgür Özel ya. Namuslu namussuz İnönü falan diye gitti Anıtkabir'de çaktırmadan genel başkan yazalım. Belki korsan başkanlığım gerçeğe dönüşür. Siz manyak mısınız ya? Bu, bir daha söyleyeyim. Bunun dillerle ilişkileri var. Bu dillik bu. Bunun dillikle ilişkisi var. Bak hocam diyor ki İnanç grubundan diyor. Gitmişler diyor. Bir soru hocam. Çok kızdı ben buna. Şunu cümleyi kuran adam. Ne diyor bunun için? Ben 10 defa sordum. Hı. Bizim işimiz olmaz. Pis FETÖ'cüler, alçak ajanlar, pisler. Kim? Eko. Ben tanımıyorum dayı. Lan STB'de FETÖ'nün merkezinde görev almışsın lan. Bu ne diyor? Manisa'da bir inanç grubuna ait gittik, ziyaret ettik. Çünkü cemaat denen bir... Ney? Busun sen ya. Ve öteki Kılıçdaroğlu... Bir dakika dur. Dosya açar Kemal var ya. Soruyorum ben burada Kılıçdaroğlu. Sana o dosyayı da kim verdi? Nereden aldın? Ulan bir dakika dur. Bilmem neydi ismi unuttum. Rasul müydü soyadı? Danışmanların 4 tane danışmanı 2 tanesi FETÖ'cü çıktı. Birisi hala içeride yatıyor.
0: Şimdi İmamoğlu medyası oradan yükleniyor ama. Sen diyor böyle böyle dedin. Senin danışmanların diyor FETÖ'cü.
1: Hocam bir şey
0: FETÖ'cü
1: söyleyeceğim.
0: Diyor falan.
1: Cumhuriyet Halk Partisi bir şey daha yapsa bir tane daha. Birgül Ayman Güler'i hatırlıyor musun abi?
0: Hatırlıyorum.
1: Ne diyor?
0: Birgül Ayman Güler partimiz diyor.
1: FETÖ'yle
0: diyor.
1: Vardır onu da bulurlar.
0: Evet. İşbirliği yaptı
1: evet,
0: diyor.
1: Evet. Cemaatle çalıştık biz diyor.
0: Biz işbirliği yaptık evet, diyor. Şu anda... Birgül Ayman Güler. Evet. Bulursanız Polat bulur bence.
1: Bunu bak bunu bir daha söyleyeyim. Aynen yolsuzluklarda olduğu gibi. Aynen CHP'deki o hırsızlık dosyalarında olduğu gibi. Tekrar ediyorum. Bak aynen Cumhuriyet Halk Partisi dört tarafından FETÖ'yle çevrilmiş. Hatta bunun da repliğini o alçak geberik demiştir ki ben bir şey hakkım olsa CHP'ye karşı uzak falan değillerdir ha FETÖ. Bunlar Müslüman'a uzaktır. FETÖ Müslüman sevmez. Bir daha söyle. FETÖ Müslüman sevmez.
0: Doğru.
1: Ya vurulma vurulma CHP'si onu sever.
0: Doğru.
1: Bir tek onu sevmez. Demişti ki zamanında benim tek bir kim verecekse hızında şeyim ne derdi bir şey hakkım olsaydı şefaat. Bunu da şeyde kullanırdım dedi. Ecevit'te. Doğru mu?
0: Dedi. Dedi.
1: Yani şu kadın altını haddini bildirin diyen.
0: Evet.
1: Bir Müslümanın bir Müslüman başörtülü bir kadının meclise girmesine karşı koyup da orada o şeyi başlatan kişiye bireye söyleyemiyorum bunu. Dedi ki ben buna şefaat ederim dedi. Niye? Çünkü onun dinle donla alakası yok ya. O başka bir şey yok.
0: Ya o FETÖ'nün bu aşağılık, alçaklığı artık şey bile götürmez.
1: Bak çok güzel bravo tebrik Kıyas ediyorum. Bak çok güzel. CHP'de kim daha FETÖ'cü kavgası bravo.
0: Çok doğru güzel. Başlık diyorsun
1: abi,
0: ya.
1: Abi kim daha FETÖ'cü bak bir de arındıracağım diyen kişi bizzat FETÖ projesidir. Bakın burada düzgün duracağız. Bak orta FETÖ var.
0: Şimdi Hikmet abi
1: kusura
0: seni...
1: bakma ben yanlamam. Tamam. Ben Kılıçdaroğlu'nu yanlamam.
0: Şimdi sen ultra yandaş bir isim olarak.
1: Hepsi FETÖ'cü.
0: Senin Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemen lazım. Hiç adamların bütün tezleri şu İmamoğlu medyasının bütün tezleri Kılıçdaroğlu iktidarın oyunu. Şimdi sen abi desteklemen lazım ben, Kılıçdaroğlu'nu. Yapma gözünü seveyim. Yani 15 Temmuz'a tiyatro denecek diyecek seviyedeki birini desteklemen lazım.
1: Şimdi arındırmak.
0: 252 doğru. insanın o şehit olan insanların kemiklerini sızlatan 15 Temmuz'a tiyatro diyecek adamı desteklemen lazım. Abi 15. senin projen ya.
1: Enteresan bir şey bak çok da güzel bir nokta. 15 Temmuz'a tiyatro kontrollü darbe diyen kişi... CHP'yi FETÖ'den ayıklayacak. Bak gördün çok enteresan. Cümle çok enteresan geldi değil mi sana? Yani ama öteki ne?
0: Bana o zaman şu öteki, örneği verdirmeyi mecbur bırakıyorsun.
1: O yüzden başlık dehşet.
0: Hitler hümanizmi dünyaya tabii. yayacak.
1: O yüzden bizim başlık şu başlık dehşet. Çünkü kimin daha FETÖ'cü olduğunu hakikaten oturup kağıtları tek tek koyup
0: peki.
1: bakmak lazım. Bak, İmamoğlu 11 yıl, bu 8 yıl. Bu Manisa'da 3 yıl, bu tutuklar 5 yıl, bu Mahmut Tan'ın arkadaşı.
0: Bak buldu, Polat buldu. Birgül Ayman Güler.
1: Tabii.
0: Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli isimlerinden biri.
1: Tabii o zamanki demir dileydilerden bir tanesi.
0: Evet, yani hem şey olarak, teorisyen olarak
1: tabii.
0: hem de...
1: Ve akıllı başlı bir, yani bu şey gibi değil.
0: Çok aktif.
1: Yani Özgür Özel gibi delilerle ilişkili olan bir adam değil yani.
0: Birgül Ayman Güler ne demiş? Bir hatırlayalım.
1: Buyurun. Hadi bakalım Birgül Hanım.
0: Buyurun.
3: Her kadar parti yönetimimiz inkar etse de çok açık olarak 30 Mart seçimlerinde bir ittifak yaptı. Cemaatle ittifak yaptı. illerde ve ilçelerde cemaatin çeşitli unsurlarının Cumhuriyet Halk Partisi ile yürüdüğünü hepimiz gördük.
0: Her ne kadar diyor parti yönetimimiz diyor inkar etse de diyor. Bunu söylediğinde parti yönetiminde Kılıçdaroğlu.
1: Ya ne inkar edeceksin bak sevgili Ömer Özgür. Bırak sadece bu itirafı. O seçimlerde bizzat mahallelerde mesela AK Parti mahalle sorumluları dahil görüşebildiğim o dönemlerde hatırlıyorum. Bir sokak sokak gezdiğim zamanlar oldu. Sohbet ettiğim dönemler oldu. İstanbul'a gelip gidiyorum o dönemler. Abi, bizzat FETÖ'nün elemanları tek tek kapı kapı dolaşıp CHP'ye oy istediler.
0: Evet.
1: Tek tek ama.
0: Evet.
1: Kılıçdaroğlu'na oy versinler diye yalvardılar.
0: Evet.
1: O kapalı kadınlar, binme, o iğrenç şeyler, ahlaksızlar. Çoğu kaçtı gitti zaten şimdi şerefsizler. Ama o şerefsizler CHP için oy istediler.
0: Doğru.
1: Ama CHP kolları çok iyi. Kol çok iyi. Buradan selam olsun Atatürkçü arkadaşlarımız, CHP'li arkadaşlarımıza. Diyor ya kendini de tanımlıyor ya. Ben diyor AKP oy verenden. Ben çünkü çok Atatürkçü ve çok CHP'liyim. Yani biz Halk Partiliyiz doğuştan. Hı. Selam olsun. Ah Halk Parti'nin, senin o Halk Parti dediği dederden kalan Halk Parti'nin önü de budur, arkası da budur, yanı da budur. Bu en akıllısı. Budur. Yani kodları döndüreceğiz. Hangi koduna? Ne koduna?
0: Tamam.
1: Yani kodu, abi kodu bu.
0: Tamam, şimdi dur.
1: Yani kodu bu.
0: O zaman tane tane gidelim. Tamam mı?
1: Kaya çıkılışta o da kodu. Hepsi en iyi konu. CHP.
0: Kod meselesinin etrafında öyle çok diyor, kodu geziyorsun. Kodu tamam.
1: Şimdi. Hayır, kodu deyip duruyor yani.
0: Tamam.
1: Neymiş kodu anlamadım.
0: Tamam. Anıtkabir hadisesi var bir de.
1: Bana bununla gel abi.
0: Anıtkabir'de. Ya güldüğüm için özür dilerim ama.
1: Balt yapıştı herif yerlere. Çok komikti be.
0: Bir de bacak gerginliği var orada. Tabii, o bambaşka. O zaman bir de Anıtkabir faslı açalım. Efendim Özgür Özel ve destekçileri Anıtkabir'e gittiler. Anıtkabir belli kurallar çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığı'nın muhafız alayıyla,
1: evet,
0: değil mi? Koruma ve işletmesini yürüttüğü, işletme doğru bir tabir değil ama hani göz kulak olduğu bir yapı. Türkiye için önemli bir yapı. Şimdi Anıtkabir'de belli kurallar var. İşte atıyorum mozoleye çiçek bırakmanın,
1: çelenk koymak, evet.
0: Çiçek bırakmanın bir kuralı var. Çelenk koymanın başka bir kuralı var. Oradan efendime söyleyeyim ziyaretin bir kuralı var. Yani bu kurallar bildiğiniz disiplin çerçevesinde işleyen, ilerleyen kurallar. Mesela bu kurallardan biri Anıtkabir'de kişi adına çelenk konulamaması. Kurum adına koyabilirsiniz. Mesela 24 televizyonu adına ben ve arkadaşlarım Anıtkabir'e gidersek 24 TV adına biz oraya bir çelenk koyabiliyoruz. Ama Ömer Özkök 24 TV genel yayın yönetmeni olarak ben bir çelenk koyamıyorum. Mesela bu bir kural. Ama ne demişiz? Nedir? Neden ne dedi? Ne denir? Mesele CHP ise kural teferruat. Dolayısıyla oraya giderim.
1: Bize çok takip.
0: Şimdi görüntüleri de arkadaşlar hazırlarlar. Gazetede bir çelenk korsanlığı diye bir akşam gazetesi.
1: Olay şu işte, bak, izleyiciler.
0: CHP Genel Başkanlığı yazıyor şeyin üzerinde. Hemen korsan bir
1: Özgür Özel
0: yazıyla Özgür Özel CHP Genel Başkanı olarak o yazıyı çelenk üzerine yapıştırıyor. Evvelinde hatta görüntüyü Kubilay bir kere daha baştan okursanız olması gereken CHP Genel Başkanlığı yazıyor. İşte şu anda o yazıyor. CHP Genel Başkanlığı yazıyor. Ve hemen Özgür Özel bunun üzerini kapatıyor. Sonrasında orada tamam ben mezarlık da şeyi hani gayri ciddiliği.
1: Orada ne yazıyor? CHP Genel Başkanı.
0: Evet, Özgür Özel CHP Genel Başkanı. Mezarlık ve gayri ciddilik konusunda kimse ellerine su dökemez. Nereden biliyoruz? Kamer Genç'in mezarındaki o rakı aleminden biliyoruz. Ama bu gayri ciddilikle orada nöbet değişimi sırasında gözyaşlarıyla izlediğimiz askerleri tartaklayan bir grup gördük. Ve bu grupta işte Özgür Özel ve destekçileriydi. Askerlerin nöbet değişiminde bilirsin abi mutlaka denk

0: gelmiştir.
1: Evet.
0: Vatandaşlar ağlayarak izler o zırlanta gibi, filinta gibi çocukların nöbet değişimini. Ya o çocukları, orayı korumakla görevli olan çocukları tartakladılar bunlar ya.
1: Ya olur. Olur böyle şeyler. Olur böyle şeyler. Yani adam yanlışlıkla neler yapmaz. Olur böyle şeyler. Sabahleyin dediğim gibi öyle mevzuyu öyle anlatmaya çalıştım. Sabah kalktım baktım Phuket'ten bir tane Cumhuriyet Halk Partili gözaltına alınmış. 30 kişi beraberinde alınmış. Baklavadan para çıkar, euro çıkar. Evin duvarına koyar. Pavyonda delege satın alırlar. Bütün problemleri sebebi o zaten. Pavyona giderler. Pavyonda verirler parayı. O da alır almaz. İtiraf eden de onlar. Şikayet eden de onlar. Şu an tekrar makamına geri dönüp de mutlak butlandan sonra makamın sahibi benim. Benim arkamdan hançer diz diyen de CHP'li. Hatta CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı. Hatta tek kurtarıcı. Tek piro dedem. O çok muhteşem. Bu değil. Çok güzel. Yalayıp yuttuk hepimiz.
0: Tamam.
1: Ama en tökezlediğin an, yakaladığı anda en yakınından cart diye bu benim oğlum, o benim babam, canım bu da benim gözüm, Nuru.
0: Gerçekten o benim oğlum.
1: Oraya, evet, oraya tamam. Sonra gelelim. Ama burayı yorumlayalım, şurayı.
0: Evet, burayı bir yorumla.
1: Şimdi bu şimdi, Cumhuriyet, şu düşünen pozisyon var ya, bak bunu daha önce de mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kılıçdaroğlu'yla birlikte benim de ekmek kazanmama sebep olan, kitabımda yer alan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın yapmış olduğu acayip böyle deli deli şeyler, manyak manyak işler. Şap beni şüp beni yala beni manyak manyak işler. Yani söylediği acayip gaflar, inanılmaz şeyler falan, karıştırmalar. Bu bir şeydi. Ama dedik ki hani ağızdan çıkan bir söz canlı yayınlarda olur. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak namussuz siyaseti getireceğiz dedi. Türkiye'de ne eksik dedi? Ne eksik? Namussuz siyaset dedi. Al işte namussuz siyaset. Şaka değil. Bu iki defa ben bunu yazılı yazdım. İnanmadılar. Üçüncüsü de yarım yamak olmak üzere. Üç defa tekrarladı meydanlarda bunu. Namussuz siyaseti getireceğiz. Namussuz Türkiye'de eksik olan nedir? Eksik olan nedir? Namussuz siyasettir. Onu tamamlayacağız biz. En namussuz biz git. Tamam. Her şeyi gördük ama şunu görmedik hocam. Bu kadar küçüklüklerini görmedim. Yani tamam özgözler zıp zıp bir adam. İşte efendim çok lakayt. Sırtla küfeyle çıkıyor. Seviye düşük yerlerde. Ben eczacı falan demiyorum. Eczacı çok güzel bir meslek yani. Ama ben kendisinden, şahsından bahsediyorum. Söylemleri, konuşmaları, işte tarzı, duruşu, suni tebessümleri, sırıtmaları. Bütün bunu üste koyuyorum bir şeydi. Ama şu geldiği seviye var ya, inanılmaz bir şey. Yani bir mahallede ilkokul çocukları hani topu elinde beni oynatırsanız ben topu veririm diyetler var ya. Ya da hani arkadaşın şikayet eden en sevdiğimdir o benim. Hmm. Okulda.
0: Hikmet.
1: Hem tembel hem de şişman. bak. Hem şişman hem de derslerin çalışmamış hocam. Evet. Şikayet eden. Şu seviyede bir zeka. Yanlış anlamayın çocuklar. Yani çocuk şeyken o yaşta öyle oluyor. Hepimiz öyleydik. Daha da kötüydüm ben ya. Ama şu seviye yani her lafı lagologayı bırakalım. Cumhuriyet Halk Partisi düştüğü şu seviyeyi var ya bana anlatsan. Bak bana anlatsan yemin ediyorum. Dedim ki yani bu vardır başka bir şeydir bu ya. Sen ki çelengi koydun. Hı. Değil mi mozoleye?
0: Tamam.
1: Çelenk, çiçek her neyse koyuyorsun. Üzerine çıkartıp yanından CHP Genel Başkanı yazıyorsun. Şimdi korsan çelenk doğru korsan.
0: Doğru.
1: E sen CHP Genel Başkanı değilsin ki. Peki ne oluyor ben bunu öyle gördüm. Yani sanki şuna benziyor. Abi oraya yazdığın zaman yani dağlara taşlara ben bazen kızarım böyle şeylere. Hani oraya buraya çok yazınca öyle mi oluyor? Hani rahmetli aklıma gene geldi şey ne derdi ona? Rahmetli Engin Ardıç'ın bir Anıtkabir Farizası diye bir yazısı vardır. Çok ses getirmiş bir yazıdır o. Hı. Kült haline gelmiş. Anıtkabir Farizası yazı bu. O da şeyden bahsediyor. Hani profesörler, rektörler sinirlerinde ateş şikayet. Değil mi? Hı. Efendim yargıçlar ateş şikayet. Savcılar ateş şikayet. Ordu'da ateş şikayet. O Anıtkabir doldu ateş şikayete gittiler. Diyordu ki rahmetli Engin Ardıç. Bu acziyet tabii. Ya diyor oraya diye yazıyorlar bir de diyor. Orada söylüyor konuşuyor diyor. Atam biz geldik Cumhuriyet elden gidiyor. Bizi kurtar. Ha gece kalkacak Atatürk diyor. Bakacak onu diye okuyacak mı ya onu diyor ya. Deli misiniz siz ne yapıyorsunuz diyor ya. Mezara şikayet olur mu diyor ya. Yani Atatürk'e yapılmış en büyük saygısızlığın bu olduğunu söylerdi.
0: Doğru.
1: Rahmetli Engin Ardıç.
0: Doğru.
1: En büyük saygısızlık.
0: Doğru.
1: Adam Ya bunlar çok seçim kazanıyor ya. Bir de demokrasi

0: sandıktan ibaret değildir. Aha, yazdım. Atatürk'te onu koydum. Oğlum sen hakikaten bak. Ya hadi anladık bunları, bu delilikler vardı. Bu aptal ultra laikler var ya, ahmaklar. Ultra süper laik. Bunu yaptılar zamanında. Şimdi bek gitmiyorlar. Ateş şikayet. Hadi anladık da abi, çelengi üzerine koyunca katladım. Bak bak ne yazıyor. Gördünüz mü? Hem de bunu Atatürk'ün mozesi üzerine koydum. Ben neymişim? CHP genel başkanıymışım. Ya o yani, peki bir de ben geldim yazdım. Al. Uganda devlet başkanı Hikmet Genç. Koydum. Oldu mu? Koyunca oluyor mu böyle?
1: Şimdi güzel ya, söyledin onu.
0: Uganda, hocam bu delillerden uzak durun.
1: Uganda ile diplomatik ilişkilerimizi lütfen zedeleme. Uganda'nın bir gayet devlet saygı başkanı vardır. Senin de öyle bir niyetin yoktur. Hayır, bunu canım, koyduk genel.
0: Tabii canım. Uganda'ya saygı duyuyorum. Uganda'da akıl vardır onlarda ya. CHP'de o kadar akıl da yok. Şimdi, Uganda en azından Mokuka var. Hikmet sabah abi kadar ne yapacağını biliyor. Bunlar Hikmet abi, nerede ne yapacakları belli değil ya bunların.
1: Bir şey söyleyeceğim.
0: Mokuka gibi değiller yani.
1: Şu gerçekten şu gerginliğin beni rahatsız eden yanı şu. Biz CHP'li ise kural tanımayız. Yani, nobranlığı var ya, o beni çok ya rahatsız ediyor.
0: Yok, benim en
1: yani şu anlamda rahatsız de değil ediyor.
0: Diyorum, onunda değil diyorum.
1: Yani lise mezunu olduğu tescillenmiş bir adam.
0: Tabii.
1: Mesela Cumhurbaşkanı adayımız denebiliyor. Ama üniversite mezunu değil ki diyorsunuz, olsun diyorlar. Biz CHP'yiz.
0: Tabii.
1: Ya bizim için öyle, biz istedikten sonra.
0: Hadi gel maçan yiyorsa yap, gel hadi gel.
1: Şimdi Anıtkabir'deki bu kavga, gürültü, nümayiş.
0: Çok ayıp bir şey ya.
1: Var mı, buldunuz mu onu arkadaşlar? İyi, yayından önce bak bir şey vardı. Sayın Cumhurbaşkanı ve devlet erkanı Anıtkabir'e bir resmi bayram için gittiklerinde orada Anıtkabir'i ziyaret için toplanan gençlerin bir sevgi gösterisi olmuştu. CHP'li Umut Akdoğan çıldırmıştı, tamam mı? Ne demiş? Buyurun bir dinleyelim. Buyurunuz. Evet.
2: Burası bir mezarlık ya, bu olacak iş mi ya? Arkadaşlar engel olun. Engel olun. Engel olun. Arkadaşlar burası bir mezarlık. Burada Atatürk'ün mezarı var. Atatürk'ün mezarı var burada ya. Burada slogan olur mu?
1: Burada slogan olur mu? Elhak doğru. Dün CHP'li Özgür Özel ve ekibinin Anıtkabir'e gittiğinde sloganlar inledi. Ama işte bak, bu çifte standardı anlatabildim mi?
0: Tabii.
1: Biz CHP'liysek her şey mümkün. İtiraz ettiğimizi de biz yapabiliriz canım. Bunun bir kıymet harbiyesi yok. Kabirmiş, mezarmış bizim için önemli değil. O gençlerin bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na sevgisini ifade etmesi için önemli. Ama biz CHP'liyiz, bizim için önemli değil. Zihniyeti bu çifte standart. Bir de bacak gerginliği var o zaman.
0: Evet.
1: Bir
0: de ona ben bu usta, şuna ilgili söyleyeyim. Ben bunu hiç önemsemedim. Şu neden? Cumhuriyet Halk var hocam. Ya bu adamları savunacak şu anda Cemal Engürt ya. Yani düştüğü pozisyon. Sen bunu ne diyeceksin ki bu adam? Umut Akdoğan. Ya
1: çok
0: şu anda Cumhuriyet Halk Partisi namusunu, ahlakını, şerefini kaldıracak adam kim? Cemal Engürt ya. Düşebiliyor musun abi? Düşen pozisyona bak. Yani CHP'nin düştüğü pozisyonu var. Ben bak bir daha söylüyorum. Ha, mutsuz da değilim, mutlu da değilim ya benim. Ama şöyle bir şey. Ama şeytan azapta gerek. Bakıyorum böyle. Ben çekirdeğim hala yanımda bulunduruyorum. Kılıçdaroğlu, vay efendim biz şunu düzeltelim. Mesajlar bu yönde. Kılıçdaroğlu'nu destekliyorsunuz. Ha, demek ki böyle. Oo, siz orada ya bir şey, ben bunu hep baştan söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi baştan söylüyorum. Bu ülke için çok zararlı bir parti, örgüttür. Kendi örgüt sevdiğini seviyor.
1: Örgüt
0: bu örgüt ancak evet, en fazla bir think tank kuruluşu olarak kalmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi siyasi hayatta olmamalıdır zaten. Yani her şeyle ben böyle düşünen bir insanım. O yüzden bir, kim kimi silkeliyor, kim kimi silkti bilmiyorum. Beni ilgilendirmiyor.
1: Bravo.
0: Şimdi, yani ben şimdi mesela buna kızdılar diğer CHP'liler de. Genel başkanı almışlar. O da onu silkeliyor. Ya silkeleyin birbirinizi, problem değil. Ama mesele CHP'nin geldiği durum. CHP'nin ne kadar sol, ne kadar devrimci olduğunu anlatan kim? Cemal Engin. CHP'yi arındıracak olan kim?
1: Devrim marşı.
0: Bak, CHP'yi arındıracak olan kim? Temizleyecek olan kim? FETÖ'cü diyen kim CHP'ye?
1: Kılıçdaroğlu.
0: FETÖ projesi olarak oraya oturan Kılıçdaroğlu.
1: Evet.
0: En temizi kim? En akıl başında olan, mezarda kafayı çeken adam. Bunu yapar. Hocam buradan ne çıkar ya?
1: Çok
0: CHP'nin
1: haklısın.
0: Her şeyi bu.
1: Çok haklısın. Ama öyle deme. Mesela bir delikanlı var. Kim o bilmiyorum ama. Atatürk'ün genç de eğitim desini Okurken yoruldu.
0: Ya gülüyoruz artık bir hocam.
1: Ama bak
0: ya,
1: yoruldu. Bak abi.
0: Bundan sonra güldür
1: şimdi
0: güldür
1: şov izleyeceğim hocam. Bir yere hocam kadar. Şimdi sen hafta sonu yoktun. Bak sen hafta sonu yoktun. Dur şimdi orayı.
0: Ama bu dünyadayız hocam.
1: Görüntüyü dedim. Bir durdur da Kubilay. Sürprizi kaçmasın. Görüntüyü bir ya, durdur. Donuk kare dursun. Şimdi bak. Sen yoktun. Biz burada program yapıyorduk. Kıymetli Nuh Albayrak'la, Taceddin Kutay hocamla. Sen o uzun iznini yaptığın dönemlerde Hikmet abi.
0: 8 saat.
1: Ondan sonra bir şeyi tespit ettik. O zaman da dile getirdik. Kayıtlarda var. Tebligatı yırttığı Özgür Özel'in ağının bir kurgu, bir ajans kurgusu olduğunu tespit ettik açık kaynaklardan. Efendime söyleyeyim, o öyle daha uygundu efendim deyip öyle bir kurgu yapmışlar.
0: Tamam.
1: Şimdi benzer kurgu burada da var. Arkada Anıtkabir'in duvarlarının gözüktüğü, Özgür Özel'in alttan çekimle heybetli gözüktüğü, yanında al tişörtüyle, efendime söyleyeyim, gençliği simgeleyen delikanlının, ya Atatürk'ün gençliğe hitabesini 48 yaşında olmama rağmen hala ezbere bilirim. Onu bile okuyamamış ama ona demeyeceğim. Yorulmuş okurken ya. Baya böyle bir hadi bir bakalım. Test seyredelim. Buyurunuz.
3: Müstevliklerinin siyasi emirleriyle tevhid edebilirler.
4: Siyasi emirleriyle tevhid edebilirler.
3: Millet,
4: orayı.
3: Farklı zaruret içinde harap ve bitir düşmüş olabilir.
0: Gözler kalkmış olabilir. Bir daha ver. İzleyicilerim için gözler, evet.
3: Siyasi emirleriyle tevhid edebilirler.
4: Siyasi emirleriyle
0: kaçırmayın. Hop ayağı.
3: Millet.
0: Hocam bir daha verin. Bunu döndürme. Biz konuşalım.
1: Evet evet. Biz konuşalım. Siz o bacağı bir göstereyim. Gerginlik ama. KJ'ye de güzel olmuş. Elinize sağlık. Şimdi. Bacak gerginliği var orada evet.
0: Hocam ne dersen de. Bak bu da sayıcılık. Bu da fena bir şey değil. Yani bu da gerçek tabii. Şimdi düşten durum bu.
1: Ajans gibi, oraya da müdahale edemiyor canım ya. Ajans her yere ediyor da oraya işte da edemiyor
0: hani,
1: yani.
0: Getir bakalım bir şey yapalım. Hani bize bir tebligat geldi. Hanlar Hanı, Özgözel Hanımız, Salih Manisa'dan değil mi? Veliahtımız geldi. Onu cağırdı. Mehter Marşı'yla yarlaylaylaylaylay yırtalım diye hareket çekti. Attı şu doğru okusun bakalım dedi. Delikanlı erkek adam ya büyük. Hanlar Hanı. Ve hakikaten dediği gibi kurgu oldu ortaya çıktı. Küçük değil mi? Kötü oluyor değil mi? Evet ya. Yani bunun kurgu oldu. Daha tebligatı görmüş. Bir daha çekelim şunu. Yırtıp atayım da bari. Şimdi siyaseti bu kadar küçülttüğün zaman, daralttığın zaman ya da... Koy çelengi koy. Al. Ya genel başkanı. Genel başkanı benim.
1: Bitti. Tamam. Benim. Önce ben geldim.
0: Bu günün maaşı çok ciddi bir siyasi program yapar. Şaka yapmıyorum. Ama bunlar böyle yapıyor. Ne yapalım bunu şimdi biz? Hani bazen diyor ya, ay ciddi. Ya bir dakika hocam neyin ciddiyeti ya? Adam tek daha dalmış. Çocuk ayağını geldim. Kaldırmış buraya kadar. Ne yapmış öyle?
1: Bak.
0: Bir de ayağını özele doğru kaldırmış.
1: Evet ya bak.
0: Kaldırmış. Bak kaldır göster hocam. Oyla doğrucuğum. Oyla bakalım.
1: Oradan.
0: Oyla bakalım.
1: Hop.
0: Dal bakalım şimdi. Bak buradan işte şimdi bak burada. Ne var burada? Şimdi hocam bu nasıl anlatayım? Ya ben bunu yorumlamam.
1: Bunu sen anlatamazsın zaten. Şimdi bunu Erman Toroğlu'yla Ahmet tabii. Çakar'ın yorumlaması lazım. Şimdi, bu fauli oradan yorumlanması lazım.
0: Şimdi yani. Bir şey söyleyeceğim. Ha bundan şöyle mutlu oluyorum. Neden biliyor musunuz? Bakın ciddi alıyorsunuz. Hakikaten ya yani particilik. Hani diyorum ya benim ne diyor adam? Biz zaten doğuştan Halk Partisi, biz aşırı çağdaşız. Ben hemşehrilerime İstanbul'da o benim mahallelerime, o eski mahallelerime söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi çağdaştır. Erdoğan gitsin de kim gelirse gelsin. Tuvalet terliği metaforu doğru mu hocam?
1: Doğru.
0: Turşu bidonu, plastik kapağı, oy veririm. Dışkılasa oy veririm. Bakın yapmayın bunu. Bakın karşınızda şunlar var. Hı. Bir şey söyleyeceğim. Şakası bir yana. Bak o teyze vardı ya bir tane. Hani şey vardı hiç unutmuyorum. Gayet de güzel böyle temizliğimiz giymiş. Bir Cumhuriyet teyzemiz. Cumhuriyet ablamız diyeyim. Teyze diyeyim kızmasın.
1: Tamam.
0: Ya, diyemiyorum çok fazla. Teyze benim için teyze için 80 üzeri. Ondan sonra şunu diyor. Peki onu kim yaptı diye sorduklarında o kadar şuur var. Yani henüz çok fazla sözcüye %70 maruz kalmış. Sözcü ve Halk TV'ye %100 maruz kalanlar da o da yok.
1: O da yok. Onu da yitirmiş oluyorlar.
0: Yani, abla da, Cumhuriyet abla da şurası boş kalmış. Tamam. Diyor ki maalesef onu da Tayyip Erdoğan yaptı.
1: Evet. Marmara'yı diyor, evet, kim yaptı diyor.
0: Maalesef Tayyip Erdoğan yaptı.
1: Avrasya Tüneli'ni ya da Marmara'yı.
0: Avrasya Tüneli'ni, evet, fark etmez. Evet, evet. Bak, ama en azından biliyor. Çünkü dün bir şey, buna gibi bir şey anlatacağım. Bir televizyon kanalında bir şey oldu. Çok enteresan bir şey. Oradan bağlantı kurayım. Gerçeği bu. Yani CHP'nin orijinali bu. Hani bacağı kaldırıyor ya. Yani burada takıntımız şu değil. Adamın dinle ne kadar alakalı olduğu, maneviyatının güçlü olduğu. Bak ne diyorum ben Kılıçdaroğlu için? Bir FETÖ projesi diyorum. Bunun için ne diyorum? FETÖ'yü ölümüne göğsünü germiş. FETÖ'ye karşı siper olmuş. Kim? Özgür Özel. Olmuş. Ben söylemiyorum. Kendisi diyor. Burada FETÖ inanç grubu. Ben demiyor. O diyor. Eko. Ekrem İmamoğlu. Tanımıyorum kim onlar var. Lan adamların içinde yaşadın sen. Yorumculuk yapmışsın yıllar boyu. STV'de. Hayatım boyunca ben yazdım. Bir tane STV'yi gördünüz mü? Görmediniz değil mi? Ya aradaki fark o. Aramızdaki fark o. Bak ben o kadar bilmem imamatimim, o şey miyim? Gördün mü beni? Yok, STV'de yokum ben.
1: Kapısından peki girmedik
0: sen, ya. Peki sen niye peki oradasın? He? Çağdaş solcu, Atatürkçü bilmem, Zat Surt. Senin halefin selefine bak bakalım. Seccadeyi görünce üzerine çıkan, öteki mezarlıkta kafayı çeken tipler, sizler de oradaydınız. Kim en çok savunurdu? Emin Çöleşan savunurdu. Tabii. Savundu.
1: Şimdi cemaati savunma zamanı
0: yazdı. Ne dedi Birgül Ayman Güler? Emin ne dedi Birgül Ayman Güler? Bak. CHP'li bir demirleydi. Birgül Ayman Güler. Ne diyor? Biz cemaatle işbirliği yaptık. İllerde, ilçelerde. Evet doğru. Tek tek o FETÖ'cüler tek tek mahalle mahalle gezip CHP için oy istediler. Neden? Neden bir FETÖ'cü alçak, kaçak, lağım faresi Amerika'dan tweet atar? CHP geliyor, biletimi alıyorum der. Neden? Ulan hepiniz FETÖ'cüsünüz de ondan. Dingiller.
1: Üç tane vaadi vardı Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Üç tane.
0: FETÖ'cülere iade etmek bir tanesi.
1: Aynen
0: onu
1: öyle.
0: Onu biliyoruz.
1: KHK'lıların.
0: Evet tabii.
1: İadesi birinci şeyi, şimdi, birinci vaadi.
0: Şimdi kim daha FETÖ'cü? Ben %60 abi. Bak 60'a kadar geldim, bıraktım. Ben abi bu 80. Abi 10 yıldır program yaptı. En FETÖ'cü bu. Hayır. En FETÖ'cü olamaz. En FETÖ'cü Kemal'dir. Neden? Abi adama bütün dosyaları biliyorsun. Şu anda Amerika'da iki tanesi var. Bir subay emeklisi. Onlar verdiler. Kağıt verdiler. İçeriden sızdırdılar. Aa peki Baykal'a şeyi kim kurdu? Baykal'ın bu kumpası böcekleri kim koydu? Kabinaları? FETÖ. Peki hocam kim arındırmış? Ne varmış o zamanlar? Ya Baykal'da işte. Da FETÖ var. Heh. Başka Ecevit'te de FETÖ var. Oraya kadar dayanıyor. Dua oraya çünkü. Şefaati
1: oraya edişiyor.
0: Abi peki bir sorayım. Kim daha FETÖ'cü hakikaten ya? Yani burada bir karar vermemiz lazım. Adamın en son geldiği nokta da mevzu oydu. Şu yaşadığımız şeylere baktığın zaman adam çelengin üzerine mozereyi koyarken genel başkan yazınca öyle olduğunu zannediyor. Çok yazarsan hocam böyle sabaha kadar bu zikir gibi düşün. Böyle subhanallah rabıtaya giriyorsun. Böyle subhanallah ben laikim genel başkanım diye kafayı sallıyorsun. Bir de mozereye yazıp koyduğun zaman bir de kapatıp 3 defa başından şöyle çeviriyorsun. Tamam şöyle 1-2-3 genel başkan oldum. Bu kadar aptallık var mı burada? Vallahi bu kadar aptal ahbaklık var ya.
1: Emin ulan... kulağıma diyor ki Ömer Bey diyor fikren ve zikren iktidardı ya diyor.
0: Kim?
1: Emin iyi yakaladı. Bak Emin iyi yakaladı.
0: Olala.
1: Neydi? Fikren.
0: Fikren ve zikren.
1: Buldular bile. Ver. Fikren ve zikren bir görelim bakalım. Şimdi genel başkanlık da.
0: Şimdi çelenk geldi. Bir de Şengen
1: Fikren,
0: var.
1: Zikren. Çelengen, Şengen.
0: Bir de var Tosmar Yengen.
1: Bir dinleyelim neymiş?
0: Hocam o Yengen.
1: Fikren ve Zikren.
0: Bak.
5: Psikolojik üstünlük el değiştirmiştir. İktidar el değiştirmiştir. Mevcut iktidar Fikren ve Zikren iktidardan düşmüş. Ana muhalefet Fikren ve Zikren iktidara oturmuş.
0: Bak siz bundan beni durmuyor. Bak burada amaç CHP'yi dövmek değil.
5: İktidarın bak, değişimi.
1: Yeter.
5: Fikren ve Zikren
0: iktidarda yazıyor zaten. Fikren ve Çelengen dediğin gibi hakikaten.
1: Çelengen.
0: Mozer Çelengen koymuş oraya diyor ki ben diyor yazmış oraya hakikaten. Bakın izleyiciler biz yalan söylemiyoruz. Bakın bir de Allah aşkına bakın görüntüleri. Bu adam normal değil. Bak bu normal değil. Bir daha bu adam normal değil. Aklından şüphe ederim. Bu adam normal değil abi. Ben samimiyetle söylüyorum. Yaşadığı travmadan mı? Yani etrafta çok ahmak mı var bilemiyorum. Yutturabiliyor. Yani şu adam çekiliyor. Ya mesela bir şey daha soracağım. Şov olsun diye yapmıyorum. Ben bunu tabii köyde gittim suladım ya bahçeyi. Hı. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nde direniyoruz diye. Mahmut Tanıl'ın çatıya çıkıp hortumla hortumla sıkması, ne diyorsun abi? Normal mi sence bu? Sonra kısa böyle yapıyor. Ağlıyor ağlıyor. Demokrasinin de içi

0: ettiler yahu diyor. Ağlıyor tabii. Sonra Yunanistan'a gidiyor. Ben oraya gittim diyor. Çok önemli bir vazife için gittim. Selanik'e gittim diyor. Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret ettim. Şimdi ya şu adama bakıyor. Bir tanesinde de o çelenkli fularlı çocuk var ya. Kırmızı fularlı.
1: Bacaklı.
0: Bacaklı çocuk. Adam oraya çıkıyor. Tabii hesapsız çıkınca da. Bacağını aldı nasıl aşağı atıyor değil mi?
1: Hiç tahammülüm. Çocuk bunlar, yorulmuş. Bak,
0: yorulmuş. Bunlar en kavgasız halde bile. Hatırlıyor musun abi? İmamoğlu, Özgür Özel ve diğer işte Mansur Yavaş. Bu arada ilk defa Mansur Yavaş ortaya çıktı. Şartlar belli olmuyor. Bekliyor. Bence hala tam çıkmadı da. Bir bakarsın yolda değiştirebilir. Bunlar itişerek böyle hatırlıyor musun? Mikrofonda böyle. Hatırlıyor musun?
1: Evet.
0: Ya bunlara ülke bırak hocam. Ya ülke tesir etmeyi bırak.
1: Allah bu milleti korumuş. Öyle diyelim artık kapatalım abi.
0: Bence de böyle kalsın çünkü çok aklıma kötü şeyler geldi.
1: Yarın böyle daha kalsın. Belli ki bu
0: şu hale bak ya.
1: Daha hey Allah'ım su ya. Kaldırır. Öyle gözüküyor.
0: Hoca o bence tek dalmayacaktı. Bak çift dalsaydı kaldırmıştı. Şimdi onun arkasından bir geçip arkasına basıp
1: çocuk
0: basıp
1: yorulmuş.
0: Bir künde hocam. Bel kündesi. Atsaydı bel kündeyi bir de bir çırpma hareketi Krokremen işi götürmüştü. Ama çocuk da biliyorsun çok cumhuriyet, çok çağdaş, fularlı, kırmızı tişörtlü çocuk çok da yakışıyor CHP'ye. Ama dediğin çok doğru. Bunu böyle bence bunu da hatırlatalım. Sabah akşam kalkıp da değil mi? Atatürk de Mustafa Kemal. Atatürk Mustafa Kemal. Kitabı yaz koy. Heh. 10 bin dolar. Yani bu ya bir tane de çıkartın da bir adam ezbere okusun da
1: onu. Ne diyordu?
0: Ayıp ya.
1: Hattı müda bunu sakın unutmayın.
2: Evet.
1: Bunu unutmayın. Aklınızdan çıkarmayın. Hattı müdafaa yoktur. Yoktur. Sattı müdafaa vardır.
0: Bu da kimdi?
1: Kılıçdaroğlu.
0: Demek ki ne oluyormuş? Anlamadı her şey geçip gidiyormuş. O zaman biz de bizim şeyle dörtlükü bitirelim. Ne diyordu şair? Neler geldi, neler geçti felekten. Un elerken deve geçti elekten. Geçmiş olsun.
1: Peki. Günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek. Şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
3: Masada ne var, hoş geldiniz.
2: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.
4: Birikim yapmak yetmiyor.
5: Değerlendirmek de lazım.
4: Piyasaları takip et.
5: Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

Dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

Merhabalar, saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörle karşınızdayım. 3 saatlik haber maratonumuz başlıyor. ABD-İran arasındaki tansiyona bir bakalım. O tansiyon yine yükseldi. Aslında barış umutları sürüncemede kaldı. ABD tekrar İran'a yönelik saldırı başlattı. Devrim muhafızları da tüm hedeflere yönelik olarak misillemede bulunduğunu duyurdu. Neler yaşanıyor bir bakalım. ABD, İran'ın Goruk kenti ve Keşm adasını hedef aldı. İHA ve kontrol komuta merkezlerini vurdu. Gerekçe olarak ABD'ye ait bir İHA'nın İran tarafından düşürülmesi gösterildi. İran'dansa misilleme gecikmedi. Kuveyt'teki ABD üsleri füze ve dronlarla hedef alındı. İran devrim muhafızları ABD'nin bir hava üssünü imha ettiğini açıkladı. Söz konusu üssün Kuveyt'te bulunduğu aktarıldı. Misillemeye ait görüntüler İran medyası tarafından paylaşıldı. Kuveyt'te ise sirenler çaldı. Hava savunma sistemleri devreye girdi. Peş peşe saldırıların ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan şaşırtan mesaj geldi. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada İran gerçekten bir anlaşma yapmak istiyor dedi. Bu anlaşma hem ABD hem bizimle hareket edenler için faydalı olacak ifadesini kullandı. İran'dan da müzakerelere ilişkin yeni açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD ile görüşmelerin ve mesaj alışverişlerinin devam ettiğini söyledi. Net bir sonuca ulaşamadan kesin bir hüküm verilemeyeceğini vurguladı. Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin çaresiz bekleyişi de sürüyor. Yüzlerce gemi yeni bir arayışa sürüklendi. Çifte abluka yaşayan bazı tankerler ışıklarını söndürüp elektronik izlerini kapattı. Karanlık seyir yöntemiyle fark edilmeden Hürmüz'den çıkıyor. Bazı gemiler geçiş sırasında ABD ordusuyla temas halinde. Amerikan güçleri radar ve insansız hava araçlarıyla bölgeyi izliyor. Kaptanlara ne zaman sistemlerini kapatmaları gerektiğini bildiriyor. İran'da ordu ve siyasiler arasında da müzakerelere ilişkin derin bir görüş ayrılığı olduğu iddiası dile getiriliyor. Bu iddiaya hatta bir ilavede şöyle bir iddia ortaya atıldı. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın istifa edeceği. Ancak Tahran o iddiaları yalanladı. Açıklama İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai'den geldi. Pezeşkiyan'ın istifa ettiği yönündeki iddiaları yalanladı. Tabatabai, Pezeşkiyan'ın halka hizmet etme noktasında geri adım atmayacağını belirtti. Söz konusu istifa iddialarını bazı yabancı medya kuruluşlarının oyunlarının devamı olarak niteledi. ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sonrası Tahran'da liderlik yapısı ağır yara almıştı. Devrim muhafızlarının yönetiminde ağır bastığı iddiaları haftalardır dillendiriliyor. Biliyorsunuz İsrail ile Lübnan arasında da bir ateşkes var ama o ateşkes sözde. Çünkü Lübnan'a yönelik saldırılarına devam ediyor. Hatta şiddetini de arttırdı. Hatta 2006'dan beri ilk kez Litani nehrini geçerek Lübnan'daki işgalini genişletti İsrail. Lübnan'ın güneyi bombardıman altında. İsrail savaş uçakları ve İHA'ları Nebatiye, Sur ve çevresindeki birçok yerleşim noktasını vurdu. En az 8 kişi hayatını kaybetti. 16 kişi de yaralandı. Çok sayıda ev de yıkıldı. Sur kentinde bir hastane çevresine hedef alan saldırıda 13 sağlık çalışanı yaralandı. 2 Mart'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3.412'ye ulaştı. 10.269 kişi de yaralandı. İsrail Lübnan'daki işgalini de genişletti. 2006 yılından bu yana ilk kez Litani Nehri'nin kuzeyine geçtiler. İsrail ordusu tarihi Şakif Kalesi'nin bulunduğu stratejik bölgeyi işgal etti. Kaleye İsrail bayrağı diktiler. Lübnan topraklarının %20'si İsrail işgali altında. Güneydeki köyler yerle bir oldu ve 1 milyondan fazla sivil yerinden edildi. İsrail duracak gibi de görünmüyor. Soykırımcı Netanyahu orduya saldırıları şiddetlendirme ve Dahiye bölgesini vurma talimatı verdi. Dahiye Hizbullah'ın kalesi olarak biliniyor. Hatta Netanyahu'nun başkent Beyrut'a yönelik saldırıları genişletmek için ABD'den özel bir izin talep ettiği
ve Washington'ın bu talebe esnek yaklaştığı öne sürüldü. Hizbullah da saldırılara karşılık veriyor. Yahmur bölgesinde işgalci İsrail askerlerine İHA saldırısı düzenlendi. Bir İsrail askeri öldü, 3 asker yaralandı. Başka bir İHA ise İsrail'in kuzeyindeki Beit Hilal bölgesine düştü. 4 kişi yaralandı. Bölgede küçük çaplı yangın da çıktı. Salı ve çarşamba günü ise Washington'da müzakereler yapılacak. İddialara göre İsrail müzakerelerde Hizbullah'ın silahsızlanması şartıyla kademeli çekilme teklifini masaya getirecek. Şimdi gözler o görüşmelere çevrildi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak, biliyorsunuz, Suriye özel temsilcisi olarak görev yapıyordu. Şimdi o görevinde süre sona erdi. Sona erdi ne oldu? ABD Başkanı Donald Trump yeni bir açıklama yaptı. Tom Barak artık Suriye ve Irak özel başkanlık temsilcisi olarak görevlendirildi. Donald Trump açıklamayı kendisine ait sosyal medya platformundan yaptı. Suriye ve Irak özel başkanlık temsilcisi olarak atanacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum dedi. Barak'ın Ankara Büyükelçisi ve Suriye özel temsilcisi olarak üstün performans gösterdiğini belirtti. Trump, ABD'nin Suriye ve Irak hükümetleriyle stratejik işbirliğini ilerletmekte olduğunu vurguladı. Tom Barak'ın Ankara Büyükelçisi olarak görevine devam edeceğini de ifade etti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio daha önce Tom Barak'ın Suriye özel temsilciliği görev süresinin dolduğunu duyurmuştu. Ancak Suriye ve Irak'ta önemli görevler üstlenmeye devam edeceğini belirtmişti. Okay, now we did something monumental. We got the hostages. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Singapur'a resmi ziyaret gerçekleştirecek ve bakan bu ziyareti kapsamında Singapur yönetimiyle kritik temaslar kuracak. Türkiye ile Singapur arasındaki ticaret hacminin artırılması hedefleniyor.

Deniyor. Serbest ticaret anlaşması çerçevesinde yeni işbirlikleri değerlendirilecek. Karşılıklı yatırımların güçlendirilmesi için adımlar ele alınacak. Bakan Fidan, savunma sanayi ve askeri işbirliğinin artan önemine dikkat çekecek. İki ülke arasında bu alanda atılabilecek yeni adım.

0: CHP'li İzmir Buca Belediyesi'ne rüşvet operasyonu düzenlendi. 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Belediye Başkanı Görkem Duman ve çok sayıda şüpheli gözaltında. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında CHP'li Buca Belediyesi yöneticileri, çalışanlar ve firma sahiplerinin bulunduğu 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Emniyet ekipleri şüphelilerin yakalanması için İzmir merkezli 6 ilde operasyon düzenledi. Aralarında mevcut belediye başkanı Görkem Duman, eski belediye başkanı Erhan Kılıç, 3 belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 53 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde belediye imkan ve kabiliyetlerinin kullanılarak suç örgütü kurulduğu ve yönetildiği, ilçede yürütülen inşaat faaliyetleri kapsamında müteahhitlerle belediye yöneticileri ve çalışanları arasında rüşvet alınıp verildiği, imar süreçlerinde usulsüzlükler yapıldığı ve belediye yönetiminin bu süreçlerde aktif rol aldığı, belediye hakkında haber yapan ve sosyal medyada paylaşımda bulunan bazı kişilerin darp edildiği ve diğer farklı suçların işlendiği tespit edildi. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Bayrama damgasını vurdu CHP'de Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu düellosu, biliyorsunuz. Cumartesi günü Ankara'daki iki farklı toplanma alanı, ama bununla da elbette ki bitmedi. Özgür Özel CHP'de kurultay için düğmeye bastı. CHP'li Zeynel Emre kurultayın toplanması için imza sürecini başlatıyor olduklarını ifade etti. Kılıçdaroğlu cephesindense yanıt gecikmedi. Neler yaşanıyor bir bakalım, haber merkezimiz analiz haber hazırladı.
1: Bir binamız yok, paramız yok, ama başkalarında olmayan bir şey var. Siz varsınız, siz varsınız.
2: Mutlak butlan kararı çıktı, CHP'de zor günler geride kaldı. Artık CHP'lileri daha zor günler bekliyor. Zira Özel İmamoğlu ekibi bu kez kurultay için imza sürecine start verdi.
3: Saygıdeğer.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan krizi sürerken Özgür Özel cephesi delegelerden imza toplamaya başlayacak. Mahkeme kararı sonrası genel başkan olarak partiye dönen Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yılın ardından CHP Genel Merkezi'ne gelmişti. Makamında çalışmalarına başlayan Kılıçdaroğlu sonrasındaysa bayramlaşma buluşması için parti binasında toplananlara seslenmişti.
4: Dostlarım, kardeşlerim, evlatlarım, arınacağız. Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
2: Peki kurultay ne zaman yapılacak? Kılıçdaroğlu hesap soracağım, sonra tertemiz bir kurultay yapacağız demişti. Ancak kurultayın hangi tarihte yapılacağına ilişkin henüz bir netlik yok. Özel cephesi ise olabilecek en hızlı şekilde kurultayın toplanmasını istiyor. Bu kapsamda harekete de geçildi. CHP'li Zeynel Emre delegelerin imza toplamaya başlayacağını açıkladı.
5: Ve gerek siyasi partiler yasası, gerek buna dayanarak hazırlanan tüzüklere göre 2 yıl artı 1 yıl uzatmalı olmak üzere 3 yılda bir en fazla kurultaylar yapılmak zorundadır.
2: Ancak Kılıçdaroğlu cephesi de karşı hamle yapıyor. Zira mutlak butlan kararıyla o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmıştı. Bazı delegeler hakkında da tedbir kararı uygulandı. Meşruiyet tartışması başlattı.
6: Sevgili CHP'liler, İstanbul'un 196 delegesinin tamamı hakkında mahkeme kararıyla tedbir uygulanmış durumda. Bunun yanında 44 delege tutuklu, 21 delege AK Parti'ye geçmiş, 5 delege istifa etmiş, 14 delege ihraç edilmiş ve 163 delegenin adı soruşturma dosyalarında yer alıyor. Ortada böylesine ağır bir tablo varken delegasyonun meşruiyeti ve temsiliyet gücü ciddi şekilde tartışılır hale gelmiştir. Soruyorum, bu şartlarda yapılacak bir kurultay ne kadar sağlıklı, ne kadar kapsayıcı ve ne kadar tartışmasız olabilir?
2: Bir başka tartışma konusu da grup toplantısı meselesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her hafta salı günü gerçekleşen grup toplantısının yapılıp yapılmayacağı da tartışılıyor. Göreve geri gelen Kılıçdaroğlu haftalık grup toplantısının tarihinin daha sonra belirleneceğine yönelik bir açıklama yapmıştı. Ancak CHP Milletvekili Murat Emir Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasına şaşırdıklarını söyledi.
7: Bu soruyu, bunun sorulmasına dahi şaşırdım.

0: olduğumuzu ifade etmeliyim.
1: Mutlak butlan kararından sonra Kılıçdaroğlu kurmaylarına bayramdan sonra hazırlanın talimatı vermişti. Bayram bitti, özel ekibi harekete geçti. Anlaşılan o ki Kılıçdaroğlu'nun yapacağı karşı hamleler de suyu iyice bulandıracak.
2: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yavuz Sondaj Gemisi'nin mesajıyla vatandaşı Sıfır Atık Festivali'ne davet etti. Festival tarihi 4-7 Haziran ve Yavuz Gemisi'nden gelen mesajı da sizinle paylaşayım. Şöyle deniliyor mesajda: biz mavi vatanda enerjide tam bağımsız Türkiye için çalışırken sizin rotanız Sıfır Atık Festivali olsun.
3: Türkiye'nin enerji güvenliği için çalışan Yavuz Sultan gemisinden önemli mesaj geldi. Biz mavi vatanda enerjide tam bağımsız Türkiye için çalışırken sizin rotanız sıfır atık festivali olsun dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan paylaşım oldukça dikkat çekiciydi. Yavuz gemisinin de yer aldığı paylaşımda sıfır atık festivaline davet vardı. Sıfır Atık Festivali, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın öncülüğünde sürdürülen milli enerji politikaları kapsamında 1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası'nda Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğinde 4-7 Haziran tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. Çevre bilincinin yanı sıra Türkiye'nin enerji bağımsızlığı vizyonunu da toplumla buluşturacak.
2: Hatay'daki 4 yol hassa demiryolu ve otoyolu projesiyle Amik Ovası'na ulaşım kolaylaşacak. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu projeyle bölgenin üretim, ticaret ve lojistik kapasitesinin de önemli ölçüde artacağını söylüyor.
1: Türkiye stratejik konumuyla küresel ticaretin en kritik geçiş noktalarından biri olmaya devam ediyor. Bu vizyonla hayata geçirilen onlarca projelerden biri de Hatay'daki 4 yol hassa demiryolu ve otoyol projesi. Projeyle bölge, üretim, ticaret ve lojistiğin üssü konumunda olacak.
4: Bu dev makine 1200 metre derinde 50 derecede çalışıyor.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hatay'da yapımı süren 4 yol hassa demiryolu ve otoyolu projesi ilişkin açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu projeyle Amik Ovası'na ulaşımın çok kısalacağını belirtti. Amik Ovası'nın tarımsal üretimini Güneydoğu Anadolu'nun sanayi ve ihracat kapasitesiyle birlikte İskenderun Limanı'na daha hızlı ulaştıracağız ifadesini kullandı.
4: Ticaret, üretim ve umut da yeniden inşa ediliyor.
1: Uraloğlu yazılı açıklamasında Amanos Dağları'nın altından geçecek dev tünellerle Güneydoğu Anadolu bölgesini İskenderun Limanı'na en kısa güzel dergahtan bağlayacaklarını aktardı. Türkiye'nin üretim gücünün denizle daha hızlı buluşacağını belirtti. Limanların hinterlandının daha da genişleyeceğini vurguladı.
4: İskenderun Limanı bu projeyle birlikte Orta Doğu'nun denize açılan en stratejik kapılarından biri haline geliyor.
1: Dört yol hassa demiryolu ve otoyolu projesi dünyanın ilk fonksiyonel üçlü tüp projesi olacak. Zira proje doğrultusunda Amanos Dağları'nın altından geçecek şekilde her biri yaklaşık 20 kilometrelik iki karayolu ve bir demiryolu tüneli inşa edilecek. Amik Ovası'na ulaşım 1 saatten 5 dakikaya düşecek. Demiryolu hattı toplam 55 kilometre, 4 şeritli otoyolsa 25 kilometre olarak planlandı. İlk etapta Amanos geçişini sağlayacak tünel yapıları uygulamaya alınacak. Karayolu bağlantısı da Toprakkale İskenderun otoyolundan ayrılarak 4 yol üzerinden Hassa'ya bağlanacak.
2: İstanbul'da gece saatlerinden farklı adreslerden alevler yükseldi. Bağcılar'da iki katlı bir iş yerinde, Esenler'de ise bir depoda yangın çıktı.
5: Hem Bağcılar hem de Esenler. Gece saatlerinde alevler bu iki ilçeden yükseldi. Yangınlar korku ve paniğe neden oldu. Bu görüntüler Bağcılar'dan. Gece saatlerinde iki katlı iş yerinin çatısında yangın çıktı. Alevler hızla yayıldı. Çevre sakinlerinin ihbarı sonrası itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Yangın binanın tamamına yayıldı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürmekte güçlük çekti. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken yaşananlar çevrede korku ve paniğe sebep oldu. Alevlerin yükseldiği bir diğer adres Esenler'di. Atış alanı mahallesi Gaye Sokak üzerinde bir depoda çıkan yangın 3 binanın dış cephesine ve çatısına sıçradı. Depoda iplik ve hurda eşya bulunuyordu. Yangın hızla büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Depo ve 3 binanın dış cephesiyle çatısında maddi hasar meydana geldi.
2: Türkiye iki mevsimi aynı anda yaşıyor. Yurdun batısı deniz ve güneşin tadını çıkarıyor. Doğu illerde ise hala karla mücadele var.
0: Bir yanda deniz ve güneşin tadını çıkaranlar, diğer yanda karlı yolları açmak için mücadele edenler. Türkiye iki ayrı iklimi aynı anda yaşıyor. Görüntülerin adresi Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi. Metrelerce kar, aylarca kapalı kalan yollar. İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki 3000 rakımlı Kerkül ve Marinus köylerine ulaşım yok. Yollarda 7 metre kar var. Ekipler kar tünellerinin arasında yolları açmak için mücadele veriyor. İlçeye ilkbahar aylarında gelmeye çalışan göçerlerin zorlanmaması için ekipler kar püskürtme ve ekskavatörle çalışıyor. Şırnak'ın aksine Mersin'de hava oldukça sıcak. Vatandaşlar sahillere akın etti. Deniz, kum ve güneşin tadını çıkarttı. Mersin'in sıcak sahillerinde kimi vatandaş sıcaktan bunalıp dondurma yedi. Kimi kendini kuma gömdü. Kimi ise şezlongunda güneşlendi.
2: Ardahan'da da Kısırdağ etekleri beyaza büründü. Bölge sakinleri ise kar yağışını renkli görüntülerle karşıladı.
6: Şu anda dönüyoruz, bir türlü Ardahan'a yaz gelmedi.
0: Türkiye'de iki mevsim bir arada yaşanıyor. Batıda güneş, doğuda haziran karı.
6: Az önce burada kar yağdı. Ardahan'a bir türlü yaz gelmiyor. Bir bakın isterseniz şu anda tüm manzaramıza.
0: Ardahan'ın Tunçoluk köyünde etkili olan kar yağışı bölge sakinleri tarafından şaşkınlık ama bir o kadar da neşeyle karşılandı. Özellikle dağlık bölgelerde etkili olan kar zirveleri ve yaylaları yeniden beyaz örtüyle kapladı.
7: Üşrem ana müşrem.
8: Ne zaman yaz gelecek bu Ardahan'a?
7: Donduk. Üşrem.
8: Donduk.
0: Kar yağışına türkü de söylendi.
9: Kar yağar kar üstüne, derdim var dert üstüne. Cerrat boynumu vursa, yar sanmam yar üstüne. Aman aman aman ey.
0: Haziran ayında gelen kar köy halkını üşütse de neşelerinden hiçbir şey eksiltmedi. Soğuk havaya karşı halayla meydan okundu.
9: Kar yağar yaz.
2: İstanbul'da bir şahıs annesini evde rehin aldı. Polis ekipleri eve itfaiye merdiveniyle girdi. Yaşlı kadını kurtardı.
0: Annesini eve tutsak etti. Çalınan kapıyı açmadı. Ekiplerin rehin alınan kadını kurtarma anları işte böyle görüntülendi.
10: Abi burada bunlar zaten abi kardeşler, anlaşamıyorlar. Biri devamlı sarhoş, biri devamlı işsiz.
0: Görüntülerin adresi Sultan Gazi Zübeyde Hanım Mahallesi. 4 katlı bir apartmanın 3. katında meydana gelen olayda Ekrem Keçe ve annesi Menekşe Keçe bir gün boyunca evden hiç çıkmadı. Bunun üzerine annesine ulaşamayan diğer oğlu polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
10: Abisi de kardeşi de evin kilidini değiştiriyor. Dün akşam 9'dan beri sokakta kaldı.
0: Daireye gelen ekipler Ekrem Keçe'den kapıyı açmasını istedi. Ancak şahsın kapıyı açmaması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Ekipler itfaiye merdiveninin yardımıyla apartmanın 3. katındaki balkondan daireye kadar girdi. Adamı gözaltına alarak yaşlı kadını kurtardı. Şüpheli Ekrem Keçe ise polis merkezine götürüldü. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
10: Bu sefer polisleri aradı. Annemi rehin aldılar diye. Abisi de bu sefer polisleri görünce korktu, kapıyı açmadı. Ortalık 56 yani abi.
2: İstanbul'da kaldırımda motosiklet kullanan sürücülere yönelik denetim yapıldı. Bir motosiklet sürücüsü bu denetimi fark etti, uyanıklık yaptı, kaçmaya çalıştı. Bakalım sonrasında neler yaşandı. Görüntüler Kadıköy Caddebostan sahilinden. Motosiklet sürücüsü denetim noktasını fark etti ve kaçmaya çalıştı. Panik halinde ters yöne giren sürücü trafik güvenliğini tehlikeye attı. O anlar drone kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Ekipler tarafından kısa sürede yakalanan sürücü gözaltına alındı. Hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca sürücüye tespit edilen trafik ihlalleri nedeniyle idari para cezası uygulandı. Adana'da bir sürücü de polise zor anlar yaşattı. Alkollü olduğu belirlenen sürücü denetimden kaçmak istedi. Aracı polislerin üzerine sürdü. Şüpheli yakalandı ve yaptıkları pahalıya patladı.
11: Bekle! Bekle!
3: Polise zor anlar yaşattı. Araçtan inmemek için direndi. Yetmediği kaçarken polisi ezecekti.
11: Bekle! Bekle!
3: Adana'da trafik polisleri uygulamadaydı. Şüpheli bir araç durduruldu. Kadın sürücü polise sert çıktı. Araçtan inmedi, bahaneler buldu.
12: Abi benim anksiyetem tuttu şu anda gerçekten.
3: Polise zor anlar yaşatan kadın fırsatını bulduğu anda da gaza bastı. O sırada bir polis ezilmekten son anda kurtuldu. Sürücü kaçtı, polis kovaladı. Kadın kazaya karıştıktan sonra yakalandı. Test yapıldı, aşırı alkollü çıktı. Ehliyetine el kondu. Aracı da trafikten 120 gün men edildi. Ayrıca 557 bin lira ceza kesildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli trafik güvenliğini tehlikeye düşürme ve olayla ilgili diğer suçlamalar kapsamında çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
2: Sinop'ta balıkçıların ağlarına takılan ve Karadeniz'de nadir görülen mavi yengeç tezgahta 100 liradan satışa sunuldu.
3: Sıcak denizlerde yaşıyor, yiyene vitamin katıyor. Nadir görülen mavi yengeç 100 liradan satışa sunuldu. Sinop kıyılarında avlanmaya çıkan balıkçılar ağlarını çektiğinde mavi yengeçle karşılaştı. Sıcak denizlerde yaşamasıyla bilinen ve besin değeri oldukça yüksek olan mavi yengeç bu kez Karadenizli balıkçıların ağına takıldı.
13: Yakalarsa beni ısıracak gibi.
3: Rengi ve boyutuyla dikkat çeken yengeç limana getirilerek balıkçı tezgahında sergilenmeye başladı. Karadeniz'de nadir görülen mavi yengeç tezgahta 100 lira fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Meraklı bakışların odak noktası olan yengeç vatandaşların ilgisini çekti.
2: Asya ülkesi olan Laos mucizevi bir kurtuluş hikayesine sahne oldu. Altın aramak için mağaraya girdi 5 köylü. Onlar mağaradayken bir anda yağmur başladı. Yağmurun yağmasıyla birlikte mağara su doldu. Sonra neler oldu bakalım.
0: Yaklaşık 10 gün önce mağaraya girdiler. Sel suyunun bastırmasıyla mağarada mahsur kaldılar. Laos'ta bir grup köylü suların çekilmesiyle mucizevi bir şekilde kurtuldu. 5 köylü altın aramak için mağaraya girdi. Aniden bastıran yağmuru hesaba katamadılar. Sel suyunun yollarını kapatmasıyla yer altında mahsur kaldılar. Aç ve susuzdular. Köylülerin aileleri mağara kapısında çaresiz bekleyişini sürdürüyordu. Tahliye pompaları devreye girdi. Mağaradaki su seviyesi kritik düzeye indirildi. Hayati risk taşıyan tahliye operasyonunun başlamasına dakikalar kala bir ses duyuldu. Mahsur kalan 5 köylü tüm tahminleri boşa çıkararak kendi imkanlarıyla özgürlüğe adım attı. Köylüler tırmanarak gün ışığına ulaştı. İçeri girmeye hazırlanan yabancı dalgıçlar karşılarında yürüyerek çıkan köylüleri görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Sevindirici gelişmelere rağmen bölgede endişe tamamen sona ermiş değil. Bu gruptan daha önce mağaraya girdiği düşünülen iki köylünün daha içeride kayıp olduğu anlaşıldı. İki kişi için zamana karşı yeni bir yarış başladı.
2: Saatte 120 bin kilometre hızla atmosfere girdi. Dev meteor parçalandı ve dehşet verici bir patlamaya yol açtı.
14: Bir anda yer yerinden oynadı. Deprem sandılar. Gerçek bambaşka çıktı. Atmosferde infilak eden dev meteor ABD'lileri korkuttu. Atmosfere saatte 120 bin kilometre hızla girmişti. Gökyüzünde parçalandı. Çok güçlü bir patlamaya yol açtı. Öyle ki binaları sarstı. Olay ABD'nin New England bölgesinde böyle görüntülendi.

0: Uzmanlar olayın son yıllarda kaydedilen en güçlü sonik patlamalardan biri olduğu yorumunu yaptı.
1: Ankara'da yaşayan 6 yaşındaki Nil Kormaz, doğuştan görme engelli. Müziğe olan ilgisi ve enstrüman çalma yeteneği duyanları hayran bırakıyor. Küçük Nil, bebekken annesinin güzel sesinden ninniler dinliyordu. Şimdi ise Aşık Veysel'den, Mahzuni Şerif'ten türküler dinliyor ve çalıyor. Nil'in en büyük hayali ise müzik öğretmeni olmak.

0: duyuyor, hissediyor ve söyleyip çalıyor. Gözleri görmüyor belki ama müziğe olan sevgisi onun karanlık dünyasını aydınlatıyor. Nil Korkmaz 6 yaşında, doğuştan görme engelli. İlk olarak annesinin güzel sesinden dinledi türküleri. Büyüdü, Aşık Veysel, Neşet Ertaş, Mahzuni Şerif'ten duydu. O da çaldı. Şimdi ise eserleri nesilden nesile aktarılan halk ozanlarının türkülerini söylüyor.
1: Aşık Veysel'i çok seviyorum.
0: Şarkılar, türküler ve enstrümanlar onun dünyası oldu. Küçük Nil'in enstrüman çalabilme yeteneği herkesi kendisine hayran bıraktırıyor.
1: Bağlama, darbuka, saz, cura, piyano, org, bateri, gitar, keman, başka bindir darbuka çalabiliyorum.
0: Küçük Nil'in hayali müzikle hep iç içe olmak, bildiklerini başkalarına da öğretebilmek.
1: Mesela müzik öğretmeni olurum. Herkese ders veririm.

0: Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank.
1: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için doğru adrestesiniz.
2: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
3: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz?

0: Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim.
2: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
3: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
7: Ziraat Bankası sunar.
8: Yeniden merhaba, saatler 12.35. Ben Elif Akkayakçar, bu kez kahve molasıyla karşınızdayız. Bayram tatili sonrası ekonomi takvime oldukça yoğun başladı. Haziran ayında çok yoğun bir takvim var ve ayın ilk verisi de Türkiye'nin ilk çeyrek büyüme verisi oldu. Büyüme performansı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. Ekonomi Ocak-Mart döneminde %2,5 büyüme gösterdi. En hızlı büyüyen sektör %9,2 ile bilgi ve iletişim oldu.
9: Türkiye ekonomisi bir kez daha gücünü ortaya koydu. Birçok lider ekonomiden yine pozitif ayrıştı. 23 çeyrektir kesintisiz devam eden büyüme başarısını sürdürdü. 2026 yılının ilk çeyreğinde %2,5 büyüme kaydetti. Birinci çeyrekte gayri safi yurt içi hasıla geçen yılın aynı çeyreğine göre %35,7 artarak 16 trilyon 999 milyar 973 milyon lira oldu. 2026 yılının ilk çeyreğinde de hane halklarının tüketimi yine öne çıktı. İç tüketim %4,8, devletin nihai tüketim harcamaları ise %2,1 arttı. Dış ticaret cephesine bakıldığında ise ihracat 2026 yılı Ocak-Mart döneminde %12,7, ithalat %2 azaldı. Yılın 3 aylık döneminde en fazla büyüyen sektör %9,5 ile bilgi ve iletişim faaliyetleri oldu. Diğer hizmet faaliyetleri %5,2, tarım sektörü %4,6, mesleki, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri %3,7, finans ve sigorta faaliyetleri %3,5, inşaat sektörü %3,2 arttı. Tek daralma %0,8 ile sanayi sektöründe görüldü. İş gücü ödemeleri 2026 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %35,9 arttı. İş gücü ödemelerinin gayri safi katma değer içindeki payı ise %42,7 oldu. Türkiye ekonomisi 2025 yılı genelinde %3,6 ile güçlü bir büyüme kaydetmişti.
8: Gökyüzünün zirvesinde yeni rekor kırıldı. İstanbul Havalimanı bir günde 1730 uçuşla tarih yazdı. Türkiye'nin dev eseri durdurulamıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı'nın küresel havacılık tarihini geçecek yeni bir başarıya imza attığını duyurdu. 31 Mayıs tarihinde gerçekleşen 1730 uçuş hareketiyle havalimanı açıldığı günden bu yana en yoğun günlük hava trafiğine ulaşarak kendi rekorunu tazeledi. İstanbul Havalimanı doğuyla batının buluşma noktası oldu. Sadece bir aktarma merkezi değil, aynı zamanda küresel havacılığın kalbi olduğunu bir kez daha kanıtladı. Bakan Uraloğlu, artan kapasite ve her geçen gün genişleyen bağlantı ağı sayesinde bu başarıların tesadüf olmadığının altını çizdi. Aselsan'dan 845 milyon dolarlık dev imza gökyüzü ve güvenlikte yeni bir dönem başlıyor. Türk savunma sanayinin lokomotifi Aselsan, stratejik projeler için dev bir bütçeye imza attı. Savunma Sanayi Başkanlığı ile imzalanan ve toplam tutarı 845 milyon dolar olan yeni sözleşmelerle Türkiye'nin haberleşme ve uzay teknolojilerindeki gücü bir üst seviyeye taşındı. KAP'a yapılan bilgilendirmeye göre anlaşma, kamu güvenliği, haberleşme ile uydu ve uzay sistemlerinin tedarikini kapsıyor. Bu kritik projeler Türkiye'nin hem yerel güvenlik ağlarını güçlendirecek hem de uzaydaki varlığını pekiştirecek. İmzalanan protokol kapsamında çalışmaların hızla başlaması ve ilk teslimatların 2026 yılından itibaren gerçekleştirilmesi planlanıyor. Sözleşme, Aselsan'ın teknolojik birikimini, sanayi ve savunma ve uzay vizyonunu birleştiriyor. Evet, uzun bayram tatili sonrası piyasalardaki duruma bakalım. Salı günü yarım gün açıkta Arife gününde ve bayram tatili öncesi gün ortasında %1,64 gerileyerek 13.662 puandan kapanmıştı. Yeni haftanın ilk iş gününe de tatil sonrası %0,44 artıda 13.722 puandan başladı. O seviyenin de üzerinde %1,1 artıda 13.813 puana çıktı. Borsa İstanbul 100 endeksi, Borsa İstanbul 30 endeksi 15.648, 500 endeksi de 17.341 puanda. Her üç endekste de yukarı yönlü hareket var. 30 ve 100 endekslerinde %1'in üzerinde. Kur tarafına bakalım. Dolar güçlenmeye devam ediyor. 45.91'den, Avro'da 53.53'ten işlem görüyor. Altın tarafındaysa dolarla ve petrolle arasındaki ters korelasyon devam ediyor. Doların güçlenmesi ve petrol fiyatlarının yükselmesinin baskısıyla hafif geriledi. %0,2 gerileyerek 4.527 dolardan güne başlamıştı. O seviyenin de altında uluslararası piyasalarda altının onsu 4.497 dolara geriledi. İçeride de gram altın 6.639 lira, çeyrek altında 10.855 liradan işlem görüyor. Petrol tarafındaysa yeniden yükseliş var. İran'daki savaşı sona erdirebilecek bir barış anlaşmasının geleceğine ilişkin belirsizlikle 6 haftanın en düşük seviyesine gerilemişti. 90 dolara kadar gerilemişti. %2 artışla 93 dolara çıkarak haftaya başladı. O seviyenin de üzerinde %3,35 arttı. Brent petrolün varil fiyatı yeniden 94 doların üzerine çıktı. 28 Şubat'tan bu yana %25'ten fazla yükseldiğinin de tekrar hatırlatalım. Faiz tarafına da bakalım. Tahvil faizi 43,75, repo faizi de 11,61 seviyesine dedikten sonra hemen konuğumuza döneceğiz. Hem yeni gelen birinci çeyrek büyüme verisini hem de piyasaları değerlendireceğiz. Ekonomi gazetecisi Sadi Özdemir bizimle beraber. Sadi Özdemir, hoş geldiniz. İyi haftalar.
10: Hoş bulduk. İyi bir hafta olsun inşallah.
8: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, bayram sonrası ekonomi takvimi oldukça yoğun. İlk veriyle de başladık. İlk çeyrek büyümesi %2,5 geldi. Buyurun, değerlendirmenizle başlayalım.
10: Şimdi büyümede sanayi eksi yazdı. Binde 8 olsa da hani biz sanayinin eksi yazmasından hoşlanmıyoruz. Ama biliyorsunuz bu program sonuçta enflasyonla yoğun bir mücadele programı ve sanayimizin bir süredir çarkları yavaş dönüyor. Ama şunu söyleyebiliriz. Bir taraftan da İstanbul Sanayi Odası'nın satın alma endeksi açıklandı. O da uzun bir aradan sonra 2024'ün Mart ayından beri en yüksek noktasına ulaştı. %50'ye yaklaştı. Demek ki önümüzdeki dönemde sanayide de bir ne diyelim artı ay ay baktığımızda sanayi üretiminde de artı rakamlar görebiliriz. Onun dışında hizmetler ve inşaat iyi. Tarımın pozitif gelmesi, tarımın %4,6 o da gerçekten biliyorsunuz enflasyon için kritik konu başlıklarından biri de gıda. Bu sene tarımda daha iyi bir yıl olması için ya da olabilecek diye tahminler ediliyor. Çünkü yağışlar iyi gidiyor. Tarımdaki büyüme de sevindirici. Netice itibariyle şunu söyleyelim büyümeyle ilgili. Biz çevremizdeki bütün bu problemlere rağmen ekonomimizdeki hassas döneme ve zorlu bir enflasyonla mücadele programına rağmen büyümeyi sürdürüyoruz. Bu artı puan ve iyi bir gelişme. Onun dışında hani önümüzdeki dönem, yakın dönem ne olabilir, bazı işaretler var mı diye baktığımızda da gerçekten bir takım verilerde de aylık bazda, biliyorsunuz birinci çeyrek sonuçta 3 aylık dönemi kapsayan büyüme rakamı ama aylık bazda sektörlerdeki gelişmeleri izliyoruz. Oralarda da nispeten iyileşmeler devam ediyor. Bir de bu savaş belası, ateşkes süreci tam anlamıyla netleşirse pozitif anlamda herhalde hem enflasyondaki hedefimize döneriz hem de ekonomimiz rahatlar ve bir an önce de enflasyon meselesini işte yavaşlatma çabasını bir performans ortaya koyarak sürdürebilirsek faizlerde indirim döngüsü de tekrar başlar. Geçen aylara göre yani savaşın başladığı günleri hatırlayalım. Çok daha büyük kaygılar vardı. Öyle anlaşılıyor ki bir süredir ateşkesin muhafazası için iki tarafta gayret ediyor. Dolayısıyla şu anda daha pozitif bakabiliyoruz. Mayıs ayı bitti, Haziran ayına girdik. Haziran ayından itibaren daha sakin bir bölge. Ekonomide de özellikle gıda tarafında, tabii ki savaş nedeniyle de enerji tarafında daha makul fiyatlamalar olmasını umuyoruz.
8: Peki. Şimdi sadece bir gün sonra 3 Haziran Çarşamba günü de enflasyon verisi gelecek. Mayıs ayı enflasyon verisi gelecek. Yine bu ay Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı da var Sadi Özdemir. Önce enflasyon beklentinizi alayım. Sonrasında sizin beklediğiniz gibi gelirse Merkez Bankası ne yapar?
10: Şöyle enflasyon Mayıs ayı enflasyonu Nisan ayı kadar sert sürpriz yapmaz diye tahmin ediyorum. Çünkü Mayıs'ta biraz daha özellikle enerji fiyatlarında tabii ki yine hareketlilik oldu. Ama işte ateşkes süreci, uzun bir ateşkes süreci olduğu için biraz daha makul. Yani günlük olarak tabii ki takip etmek lazım bunu. Onun ötesinde işte yaz ayı sayılmaz belki Mayıs birçok insan için ama yine de çarşıda pazarda bir takım etkilerini gördük. Dolayısıyla enflasyon hedefine ya da beklentilerine paralel bir aylık enflasyon olabilir. %2 civarı bir tahminim var. Tabii ki Merkez Bankası hemen hani özellikle Nisan ayı enflasyondaki sürprizden sonra nasıl ki işte faiz artırımına gitmediyse bir takım aylık pozitif gelişmelerde de hemen faiz indirimine gitmeyebilir. Dolayısıyla para politikası kurulunda da bu enflasyon rakamından sonra yapılacak bir kurul toplantısında yine pas geçebilir diye tahmin ediyorum. En kötü senaryomuz biliyorsunuz faiz artırımının mecburi hale gelmesi. Şu anda öyle bir görüntü yok. Az önce büyüme ve kısmen piyasalar için söylediğimiz özellikle ateşkes süreci, enerji fiyatları, tarım tarafı, tabii ki yine ekonomi programının taviz verilmeden büyük ölçüde uygulanıyor olması, yani yüksek reel faiz veren bir piyasa, enflasyonun üzerinde faiz politikası, bütün bunları düşündüğümüzde enflasyonda tekrar eski gündemimize dönmek için umutlanacağız gibi geliyor bana iki gün sonra. Sonrasında da faiz konusunda da acaba tekrar faiz artırılır mı? kaygısı yavaş yavaş ortadan kalkacak gibi geliyor. Çünkü bankalar zaten biliyorsunuz Merkez Bankası politika faizini artırmadı ama özellikle borçlanma ve borç alma oradaki tavanı yukarı çekti. Bankalarda da mevduat faizi, büyük bankaları kastediyorum tabii, diğerleri ayrı bir konu. Ya da orta

0: ortalama mevduatı kastediyorum. %42-43 aylık faiz, yani yıllık üzerinden tabii hesaplanması lazım. Faiz teklif ediyorlar ve veriyorlar. Şimdi onun tekrar 40'ın altına ineceği bir süreç de başlayabilir. Merkez Bankası politika faiziyle ilgili bir karar açıklamadan önce.
1: Evet, şimdi tabii bu haftaya başlarken yine ne yazık ki Orta Doğu'daki gerilim artarak başladık. Bir tarafta da iç siyasetteki gelişmeler var malum. Nasıl tatil sonrası nasıl açılacağı piyasaların merak konusuydu. Olumlu bir başlangıç yaptı. Artı da başladı. Şu saat itibariyle de o seviyenin de üzerinde, %1'in üzerinde artı da. Ne dersiniz, olumluyu fiyatlamaya yatkın bir borsa?
0: Şöyle, yani tabii bu özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin durumu, o konuyla ilgili tartışmalar bir bakıma bayram öncesinin son gününde başladı ve bayram sürecinde bir noktaya geldi. Hani beklendiği gibi çok büyük kitlesel olaylar ya da gerilimler yerine parti içindeki bir takım dengelerin oluşması şeklinde devam ediyor. Dolayısıyla ben şunu söylemiştim kısmen. Bu konuda piyasanın, özellikle borsanın bundan sonra negatif tepki vermesi pek olası değil. Tabii çok negatif gelişmeler olmaz. Bunu bir kenara koydu. Daha çok savaşla ilgili süreç piyasayı etkiliyor. Orada da evet, bugün bir miktar hani yine ileri geri açıklamalar oldu ama buna rağmen ateşkes sürecinin kalıcı olduğu ya da bu konudaki çabaların kararlı bir şekilde devam ettirildiği görünüyor. Bu da bizim borsamızda, diğer bütün borsalarda bir bakıma olumlu etkiliyor. Onun dışında zaten işte altınla enerji arasındaki korelasyonu siz söylediniz. Burada farklı bir korelasyon var. Ne oluyor? Gerilim olup petrol fiyatı yükselince altında satış geliyor. Yani zaten spot piyasada daha da fazla yükseliyor petrol fiyatı malum. O yüzden bir kaygı oluyor ve orada günlük kararlar alınıyor. Onun dışında hani kurlarda ben herhangi bir özellikle bizim açımızdan, Türkiye ekonomisi içindeki dengeler açısından radikal hareketler olmayacağını hep ifade etmeye çalıştım. Çünkü çok güçlü rezervler oluştu. Artı iç siyasetteki o gerilim süreçleri de daha önce test edilmiş oldu. Dolayısıyla ortada kurlarla ilgili herhangi bir kaygı olmaması lazım.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyoruz ekonomi gazetecisi Sadi Özdemir, değerli vaktinizi ayırdığınız katkınız için. Kolay gelsin.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet, kahve molasını noktalıyoruz. Bizim ardımızdan kısa bir ara, sonra Hilal Aslan moderatörle yeniden karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: CHP içinde kavganın dozu giderek artıyor. Kemal Kılıçdaroğlu arınma mesajının ardından hesap soracağım dedi. Özgür Özel Anıtkabir'i nasıl siyasi şov için kullandı? Karşılıklı hamlelerin atıldığı kritik haftada kimin eli daha güçlü? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Can Türkcaner ve Star Gazetesi yazarı Doçent Doktor Levent Ersin Oranlı cevaplayacak.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

Sınıfta başarıyla çıkılan yolculuk, sahnede ışıldayan bir benliğe dönüşür. Eğitimle sanat bir bütündür. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.

0: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
1: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle
5: Otobit'te. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
6: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
8: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
9: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
5: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
10: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
1: Hakan Çalhanoğlu.
2: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz artık 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. Moderatörün ikinci saatine başlıyoruz. Muhabirlerimiz yerlerinde. Peki kim nereden neyi anlatacak? Hızlıca o bilgileri hemen verelim. Muhabirlerimiz etrafıma gelsinler. Bugün kabine toplantısı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Külliye'de detayları Yağmur Yıldız'dan alacağız. İlk durak olarak hatta Yağmur'a döneceğiz. Şimdi CHP'de taraflar arası bir de grup toplantısı krizi yaşanıyor. Yarın Özgür Özel ekibi grup toplantısı yapmaya hazırlanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu ekibi ise bunu engelleme telaşında, izin verilmeyeceğini savunuyorlar. Ahmet Taner Işıldak'tan detayları alacağız, öğreneceğiz. İmamoğlu suç örgütü davasında da bayram tatilinin ardından bugün yeniden dava görülmeye başlandı. Ada Kahraman takipte adadan bilgileri alacağız. Denizli Aydın otoyolunda bariyerlere çarptıktan sonra alev alan otobüs. O otobüste biri bebek, 8 kişi hayatını kaybetmiş, 33 kişi ise yaralanmıştı. Peki o otobüs ne oldu da alev aldı diye Mehmetcan Çoban'a soracağız. TÜİK Nisan ayı verilerine şöyle bir baktığımızda konut satışlarında bir artış görüyoruz. Peki neden bir artış yaşandı? Ebrar Nur Arslan Bakırtaş anlatacak. Kurban Bayramı'nı geride bıraktık. Bayram boyunca ziyaretler yaptık. Yedik, içtik. Haliyle kilolarda biraz oynama oldu. Oldu ama bu acaba kilolar gerçekten yağ mı ve bayram sonrasında nasıl bir beslenme uygularsak o aldığımız kiloları verebiliriz. Eda Nur Karaloğlu buna ilişkin bir yayın gerçekleştirecek. Şems Çakan ise bizi Diyarbakır'da bekliyor. Bayram boyunca Diyarbakır'da 30 ton ciğer tüketilmiş. Şems Çakan'a da döneceğiz. Ama ilk durak az önce de söylediğim gibi Yağmur Yıldız olacak. Yağmur'a hemen dönelim. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında külliye'de toplanacak demiştik. Çok daha fazlasını şimdi Yağmur Yıldız'dan dinleyelim. Yağmur, merhaba, seni dinliyoruz.
1: Sevgili Helin Aslan, iki haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram sonrası ilk mesai gününde külliyede kabine toplantısına başkanlık edecek ve saatler 15.30'u gösterdiğinde toplantı başlayacak. İç ve dış politikada yaşanan gelişmeler ve ekonomik başlıklar gündemde olacak. Özellikle dış politikada Orta Doğu'daki süreç Ankara'nın yakından takibinde. Hem müzakere arayışları hem de devam eden saldırılar Ankara tarafından yakın bir şekilde takip ediliyor. Gerek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gerekse Cumhurbaşkanı Erdoğan

0: Erdoğan diplomasi trafiğini işletmeye devam ediyor ki bayram haftası süresince de Cumhurbaşkanı Erdoğan hem ABD Başkanı Donald Trump hem de İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'la telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Sadece bu iki liderle değil aynı zamanda bölge ülkeleri liderleriyle de telefon görüşmeleri gerçekleştirdi ve bu anlamda kalıcı bir ateşkes sağlanması ve müzakere metninin ortaya konulduktan sonra da sağlıklı bir şekilde işletilmesi için gerekli adımlar atmaya devam ediyor. Türkiye tabi bu alanda sahada yaşanan gelişmelere bakacak olursak müzakere metninin tam olarak ortaya konulmadığını ifade edebiliriz. Bununla birlikte hem ABD'nin başta Keşm Adası olmak üzere bölgeye yönelik saldırıları, İran'ın ise buna karşı saldırılarının hala sıcak bir şekilde devam ettiğini söylemek mümkün. Bu alanda elbette geçici bir ateşkesin tesis edilmesi dahi sağlanamamışken müzakere sürecinde ne gibi gelişmeler kaydedilir? Elbette bunlar kabine toplantısında değerlendirilecek konu başlıkları arasında. Ekonomik gelişmeler de aslında bu bağlamda gündeme gelebilir. Hürmüz Boğazı'nda çözülmeyen kriz ve hala Hürmüz'de donanmalara ve adalara yönelik saldırılar elbette küresel enerji piyasalarını ve ekonomiyi de etkiliyor. Bu alanda Türkiye'nin aldığı önlemler ve tedbirler 12. Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program doğrultusunda atılan ve atılacak adımlar ve elbette enflasyonla ilgili gelişmeler de ekonomi başlığı ile birlikte kabine toplantısında değerlendirilecek. İç politikaya ilişkin aslında Türkiye'nin en önemli gündem başlığı terörsüz Türkiye süreci. Bu alanda aslında tüm partilerin ortak uzlaşısıyla kurulan komisyon işleyişini tamamladı ve nihai bir rapor ortaya konuldu. Artık gözler biraz daha sahada. Dolayısıyla terör örgütünün tasfiye sürecinin hızlandırılması, silahların teslim edildiğinin teyidi noktasında sahayı hareketlendirecek hangi adımlar atılacak, hem askeri hem istihbari olarak değerlendirilecek ve ardından örgütün tamamen kendini feshettiğinin teyit edilmesinin ardındansa yasal düzenleme aşamasına geçilecek. Bu konuya ilişkin gelişmeler de kabinenin gündeminde olacak. Elbette bayram süresince çok sayıda tedbir ve önlem alındı. Ne yazık ki can kayıpları da yaşandı. Bayramda alınan tedbirler ve bayram bilançosuna ilişkinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel bir değerlendirme yapmasını bekliyoruz. Kabine toplantısı saat 15.30'da başlayacak. Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçerek millete sesleniş konuşması yapacak diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Yağmur. Yağmur'dan sözü alalım, meclise gidelim. Şimdi yeni bir haftaya başladığımızda meclisin gündemini de öğreniriz değil mi? Şimdi bunu öğreneceğiz ama bunun yanı sıra siyasetin bir başka gündemi var. O da CHP'de taraflar arasındaki mücadele. Özgür Özel ve ekibi yarın grup toplantısı yapmaya hazırlanıyor. Onlar bu hazırlığı yaparken Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi de o grup toplantısını önlemenin, engellemenin mücadelesini veriyor. Hatta toplantıya izin verilmeyeceğini savunuyor Kemal Kılıçdaroğlu cephesi. Hemen biz dönelim. Ahmet Taner Işıl da karşımızda. Ahmet'ten detayları alalım. Ahmet merhaba. Şimdi ne olacak? Bu grup toplantısı yapılacak mı, yapılmayacak mı? Buna ilişkin bir karar mı verilecek? Hem bunu senden öğrenelim. Neler yaşanıyor, neler konuşuluyor? Bir de meclisin gündemini alalım. Yeni haftayla birlikte seni dinliyoruz.
2: Pelin Aslan, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tarafların arasındaki bu çatışma meclise de yansımış durumda. Mecliste grup toplantısının yapılıp yapılmayacağı konusunda iki taraf arasında oldukça ciddi farklı söylemler var. Özel tarafı diyor ki biz grup toplantımızı yapacağız. Grup başkanı seçildim ben diyor ve salı günü her zaman olduğu gibi grup toplantımızı gerçekleştireceğiz diyor. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bir hamle vardı. Meclis başkanlığına bir başvuru gönderdi. Bu başvuru formu neydi? Özgür Özel'in grup başkanlığının geçersiz sayılması, zira mutlak tutan kararı sonrasında Özgür Özel'in herhangi bir yetkisinin kalmadığı iddiasıydı. Ama Özel tarafı da şunu savunuyor. Ben diyor milletvekiliyim. Zaten beni 96 milletvekili seçtirdi. 15 milletvekili de dışarıdan destekledi ifadelerini kullandı. Şimdi şunu da söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu zaten grup toplantısının yapılmayacağını milletvekillerine yazıyla göndermişti. Yani dedi ki ikinci bir emre kadar herhangi bir şekilde grup toplantısı yapılmayacak. Hakeza 1 Haziran'da yapılması planlanan parti meclisi toplantısı da iptal edilmişti. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Şimdi gözler meclis başkanlığına çevrildi. Neden bunu söylüyorum? Zira Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği bir başvuru formu var bu noktada. Bir de dün Özgür Özel ve yönetimi, Özgür Özel ve ekibi bir MYK toplantısı gerçekleştirdiler meclis çatısı altında. Ve o toplantı sonrasında CHP sözcüsü, parti sözcüsü Zeynel Emre bazı açıklamalarda bulundu ve şunu söyledi. Dedi ki biz dedi...

Meclis Başkanlığı'nın grup toplantımızı engellemesine yönelik herhangi bir hamle yapmasını beklemiyoruz dedi. Ama şimdi size farklı bir şeyden örnek vereyim. Şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin internet sitesine girdiğinizde Salı günü grup toplantıları gözüküyor. DEM Parti'nin gözüküyor mesela, ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı için

0: Meclise yansıyan unsurlar. Bakacağız ve göreceğiz. Aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün MK'yı toplama ihtimali, MK'yı belirleme ihtimali de var. Bunu da söyleyelim. MK'daki isimler öne çıkıyor. Müslüm Sağ, Bülent Kuşoğlu, Deniz Demir gibi pek çok isim de ön plana çıkıyor. Şimdi bütün bunlardan başka bir öte yandan mecliste de çalışmalar devam ediyor. Mecliste özellikle içki satışlarına yeni yasaklar kapıda olacak. Yani yeni yasaklardan kastım şu: tekerlerin önündeki bu amblemler, içki firmalarına ait amblemler, logolar, sponsorluklar kaldırılması planlanıyor. Bununla alakalı kanun teklifi görüşülecek mecliste. Aynı zamanda basın ve internet haber sitelerine yönelik düzenlemeler, basın yayın ilkelerine aykırı davranan yayın organlarına resmi ilan ve reklam kesme cezası teklifleri 3 Çarşamba günü Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Aynı şekilde Türk Kızılay'ın hak ve mahrumiyetlerini yeniden düzenlemesine yönelik kanun teklifi de 4 Haziran'da İçişleri Komisyonu'nda görüşülecek. Okul saldırıları Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda çok acı bir olay yaşanmıştı. Onun ardından hemen bir komisyon kurulmuştu. O komisyonda çalışmalarına devam edecek. 3 Haziran günü akademisyenleri dinleyecek diyelim elini aslan.
1: Ahmet, teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Şimdi Ahmet'ten sözü alalım. Kemal Kılıçdaroğlu, hatırlayın, mutlak butlan kararı çıkmadan önce paylaştığı videoda arınma çağrısı yapmıştı. Ahlaklı siyaset mesajı vermişti. Cumartesi günü de genel merkezde bir bayramlaşma programı düzenledi ve orada da hesap sorulacağını net bir şekilde söyledi. Ve şimdi bu durumda ortada iki seçenek var. Ha, bu arada Kemal Kılıçdaroğlu işte FETÖ'cüleri görememişim dedi, özür de diledi. Bu da ayrı bir tartışma konusu oluşturdu. Şimdi ortada iki seçenekten bahsediliyor. Bir, Özgür Özel ve beraberindekilerin haklarında düzenlenmiş olan fezlekeler. Bir diğeri de Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yüksek Disiplin Kurulu'nu işletmesi meselesi. Şimdi bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapabilecekleri. Peki Özgür Özel cephesine baktığımızda ne görüyoruz? Özgür Özel cephesi de kendi saflarını diri tutuyor. Peki iki isim arasında kavgaya baktığımızda kim daha güçlü görünüyor? Analiz Haber geliyor.
2: Dostlarım, kardeşlerim, evlatlarım, arınacağız. Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önce arınma çağrısı yaptı, koltuğunu geri aldıktan sonra da ahlaklı siyaset sözü verdi.
4: Bunlara nasıl güveniyorlar ya? Bunları nasıl partiye sokuyorlar? Ahlaki sorunu olan bir kişinin CHP Genel Merkezi'nde ne işi var ya?
3: Kılıçdaroğlu söylemlerini CHP Genel Merkezi'ndeki bayramlaşma etkinliğinde de güçlendirerek sürdürdü.
2: Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız.
3: Tüm bu söylemlerden sonra gözler CHP'de dokunulmazlık sırrıyla siyaset yapan ama hakkında çok sayıda fezleke olan isimlere çevrildi. Örneğin İmamoğlu suç örgütüne göğsünü siper eden ancak itirafçıların ortaya attığı iddialarla iyice köşeye sıkışan Özgür Özel hakkında 56 fezleke bulunuyor.
2: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek güya itirafçı olmuş. Ya Muhittin Böcek neyi itiraf edecek?
3: CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, özellikle adaylık için para aldığı iddialarıyla zor zamanlar yaşamıştı. Böceklerin itirafçı olmasına bir de eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın itirafları eklenince Özel'in kimyası bozulmuştu. Bu yüzden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eli Özel'e göre daha güçlü görünüyor. Zira Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması demek, peş peşe açılacak davalar demek.
4: Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz.
3: Özel dışında CHP'de İmamoğlu suç örgütü soruşturmasında ismi geçen birçok isim var. Özellikle CHP'nin para kuleleri olarak kamuoyuna yansıyan görüntüler o dönem çok konuşulmuştu. İmamoğlu'nun avukatlığını da yapan Turan Taşkın Özer'in adı bu süreçte gündeme gelmişti.
5: Yine Silivri cezaevindeyiz.
3: Ayrıca CHP milletvekilleri Özgür Karabat, Burhanettin Bulut gibi isimler hakkında da akçeli işler sebebiyle ortaya atılan iddialar, haklarında hazırlanmış fezlekeler var. Son olarak CHP'li Veli Ağbaba'nın CHP Genel Merkezi'nin 6. katında Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Böcek ailesinden 1 milyon avro aldığı öne sürülmüştü.
6: Takdir milletimizi, takdir Sapkıncı ve Sap partileri.
3: Ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Disiplin Kurulu'nu işletme yetkisine de sahip. Özetle Kılıçdaroğlu partilerin

0: partide bir budama yaparak ayrı kotlarından kanserli dallardan kurtulma iddiasında. Böylece seçimlerde CHP çınarının daha güçlü ve gür bir yapıya kavuşacağını öne sürüyor.
1: Bu hesaplaşma kişisel değil, ahlakidir.
0: Özel ve ekibi ise Kılıçdaroğlu'nun partiyi bu hamlelerle kurutacağını öne sürüyor. Bir an önce budama, arınma operasyonlarına önlem almaya çalışıyor. Anıtkabir'deki korsan bantlı eylemin sebebi de işte bu kaygıdan gibi görünüyor. Takdir CHP'lilerin elbette.
2: Takdir milletimizde, takdir Cumhuriyet Partileri.
3: İmamoğlu suç örgütü davasında 12. haftadayız. 42. günde devam ediyor. Bir bayram tatili arası verilmişti. Peki neler yaşanıyor? Hemen sözü Ada Kahriman'a verelim. Ada merhaba, seni dinliyoruz.
4: Pelin Aslan, İmamoğlu suç örgütü davasında Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki tutuklu sanıklar yeniden hakim karşısında bir kurban bayramı arası verilmişti. Şimdi kendileri hakim karşısında. Tabii bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak mutlak kararı sonrası Ekrem İmamoğlu bir söz hakkı isteyip açıklama yapar mı diye bekledik. Ancak kendisi söz hakkı istemedi, bir açıklama da yapmadı. 42. haftadayız, 42. günündeyiz. Burada davanın 12. haftasındayız. Burada iş insanı Vedat Şahin bir savunma yaptı ki tutukluluk incelemesinde avukatı tarafından etkin pişmanlık tam vazgeçtiği duyurulmuştu kendisinin. Buradaki ifadesini geri çekmişti. Kendisi eylem 78 ve 119'dan sorumlu tutuluyor. Yani kamu kurumu ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gibi suçlamalar karşısında kendisi hakim karşısına çıktı. Saat 11 sıralarında başladı kendisi buradaki duruşma. Avukatı müvekkilinin emniyete verdiği ifadesinin geçerli olduğunu, daha sonra verdiği ifadelerinin geçersiz olduğunu söylemişti. Murat Ongun'un altında örgüt üyesi olarak görev aldığı öne sürülen organizasyon firması sahibi Vedat Şahin yaklaşık bir saat süren bir savunma yaptı. Vedat Şahin savunmasında 2008'de şirketi devraldığını ve tüm iş hayatı boyunca Kültür AŞ'den yalnızca 3 alt ihale aldığını ifade etti. Yaptığı işlemlerin resmi olduğunu, aldığı ihalede teminat mektubu sunduğunu belirtti. 2020 yılının sonlarına doğru Kültür AŞ'den arandıklarını, ihaleye teklif verdiklerini ancak fiyatın yüksek bulunması sebebiyle alamadıklarını belirtti Vedat Şahin savunmasında. Söz konusu işlerin teknik organizasyon sahne sistemleriyle çadır temini, kurulumu ve kaldırılması hizmetlerini kapsadığını ifade etti. Mahkemenin son tutukluluk incelemesinde 9 sanığın tahliyesine karar verilmesiyle birlikte dosyada tutuklu sayısı 68'e düşmüştü. Tabii bu noktada şundan da bahsetmekte fayda var. Sabah erken saatlerde burada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman, Silivri'de cezaevi idarecileri ve jandarma personeliyle sahada denetim yaptı. Vedat Şahin'in avukatı şu anda bir savunma gerçekleştiriyor. Bu savunmasının ardından da tutuklu iş insanı Alper Aydın'ın savunması yapılacak Elin Aslan.
3: Teşekkür ediyoruz Ada. Ada'dan sözü alalım. CHP'li İzmir Buca Belediyesi'ne rüşvet operasyonu da düzenlendi. Bugün 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Belediye Başkanı Görkem Duman ve çok sayıda şüpheli gözaltında. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında CHP'li Buca Belediyesi yöneticileri, çalışanlar ve firma sahiplerinin bulunduğu 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Emniyet ekipleri şüphelilerin yakalanması için İzmir merkezli 6 ilde operasyon düzenledi. Aralarında mevcut belediye başkanı Görkem Duman, eski belediye başkanı Erhan Kılıç, 3 belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 53 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde belediye imkan ve kabiliyetlerinin kullanılarak suç örgütü kurulduğu ve yönetildiği, ilçede yürütülen inşaat faaliyetleri kapsamında müteahhitlerle belediye yöneticileri ve çalışanları arasında rüşvet alınıp verildiği, imar süreçlerinde usulsüzlükler yapıldığı ve belediye yönetiminin bu süreçlerde aktif rol aldığı, belediye hakkında haber yapan veya sosyal medyada paylaşımda bulunan bazı kişilerin darp edildiği ve diğer farklı suçların işlendiği tespit edildi. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

0: Gelelim Orta Doğu'daki savaşa. ABD ve İran arasında tansiyon yine yükseldi. Bu barış umutları yine sürüncemede kaldı. ABD tekrar İran'a yönelik saldırı başlatırken devrim muhafızları da tüm hedeflere yönelik misillemede bulunulduğunu duyurdu. ABD, İran'ın Goruk kenti ve Keşm adasını hedef aldı. İHA ve kontrol komuta merkezlerini vurdu. Gerekçe olarak ABD'ye ait bir İHA'nın İran tarafından düşürülmesi gösterildi. İran'dansa misilleme gecikmedi. Kuveyt'teki ABD üsleri füze ve dronlarla hedef alındı. İran devrim muhafızları ABD'nin bir hava üssünü imha ettiğini açıkladı. Söz konusu üssün Kuveyt'te bulunduğu aktarıldı. Misillemeye ait görüntüler İran medyası tarafından paylaşıldı. Kuveyt'te ise sirenler çaldı. Hava savunma sistemleri devreye girdi. Peş peşe saldırıların ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan şaşırtan mesaj geldi. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada İran gerçekten bir anlaşma yapmak istiyor dedi. Bu anlaşma hem ABD hem bizimle hareket edenler için faydalı olacak ifadesini kullandı. İran'dan da müzakerelere ilişkin yeni açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD ile görüşmelerin ve mesaj alışverişinin devam ettiğini söyledi. Net bir sonuca ulaşılmadan kesin bir hüküm verilemeyeceğini vurguladı. Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin çaresiz bekleyişi de sürüyor. Yüzlerce gemi yeni bir arayışa sürüklendi. Çifte abluka yaşayan bazı tankerler ışıklarını söndürüp elektronik izlerini kapattı. Karanlık seyir yöntemiyle fark edilmeden Hürmüz'den çıkıyor. Bazı gemiler geçiş sırasında ABD ordusuyla temas halinde. Amerikan güçleri radar ve insansız hava araçlarıyla bölgeyi izliyor. Kaptanlara ne zaman sistemlerini kapatmaları gerektiğini bildiriyor. İran'da ordu ve siyasiler arasında da müzakerelere ilişkin derin bir görüş ayrılığı yaşandığı iddia ediliyor. İddia bununla da sınırlı değil. Hatta krizin gölgesinde İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın istifa edeceği de iddia edildi. Bu iddia Tahran tarafından yalanlandı. Açıklama İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatai'den geldi. Pezeşkiyan'ın istifa ettiği yönündeki iddiaları yalanladı. Tabatai, Pezeşkiyan'ın halka hizmet etme noktasında geri adım atmayacağını belirtti. Söz konusu istifa iddialarını bazı yabancı medya kuruluşlarının oyunlarının devamı olarak niteledi. ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sonrası Tahran'da liderlik yapısı ağır yara almıştı. Devrim muhafızlarının yönetiminde ağır bastığı iddiaları haftalardır dillendiriliyor. Filistinlilere yönelik zulüm Avrupa'da da sürüyor. Hollanda'da Filistin kökenli bir kadın polisler tarafından darp edildi. O görüntüler kameralara da yansıdı. Büyük tepki topladı.
1: Hamile kadını yere fırlattılar, saçlarından sürüklediler. Filistin kökenli bir sığınmacı Hollanda'da polisler tarafından darp edildi. 19 Mayıs'ta gerçekleşen olayın görüntüleri yayımlandı. Sosyal medyada infial yarattı. Görüntülerde eşi gözaltına alınan kadının polislerle konuşmaya çalıştığı görüldü. Hamile kadın sert bir polis müdahalesiyle karşılaştı. Önce polis tarafından yere fırlatıldı. Daha sonra iki polis tarafından tutulup sürüklendi. Mağdur kadın olaydan 5 gün sonra erken doğum yaptı. Ailenin aktardığına göre kadın eşi gözaltına alınırken yanında kalıp kalamayacağını sormak için polislere yaklaştı. Polisin talebi reddettiği ve kısa süre sonra kadını yere fırlattığı öne sürüldü. Gözaltının kesin gerekçesi henüz netlik kazanmadı. Hollanda makamları olayla ilgili kapsamlı bir açıklama yapmadı.
0: Gelelim işgalci İsrail'e. Ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarının şiddetini arttırdı. Hatta öyle ki 2006'dan beri ilk kez Litani Nehri'ni geçerek Lübnan'daki işgalini genişletti. Lübnan'ın güneyi bombardıman altında. İsrail savaş uçakları ve İHA'ları Nebatiye, Sur ve çevresindeki birçok yerleşim noktasını vurdu. En az 8 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. Çok sayıda ev de yıkıldı. Sur kentinde bir hastane çevresine hedef alan saldırıda 13 sağlık çalışanı yaralandı. 2 Mart'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3.412'ye ulaştı. 10.269 kişi de yaralandı. İsrail, Lübnan'daki işgalini de genişletti. 2006 yılından bu yana ilk kez Litani Nehri'nin kuzeyine geçtiler. İsrail ordusu tarihi Şakif Kalesi'nin bulunduğu stratejik bölgeyi işgal etti. Kaleye İsrail bayrağı diktiler. Lübnan topraklarının %20'si İsrail işgali altında. Güneydeki köyler yerle bir oldu ve 1 milyondan fazla sivil yerinden edildi. İsrail duracak gibi de görünmüyor. Soykırımcı Netanyahu orduya saldırıları şiddetlendirme ve Dahiye bölgesini vurma talimatı verdi. Dahiye Hizbullah'ın kalesi olarak biliniyor. Halk yeniden yollara düştü. Hatta Netanyahu'nun başkent Beyrut'a yönelik saldırıları genişletmek için ABD'den özel bir izin talep ettiği ve Washington'ın bu talebe esnek yaklaştığı öne sürüldü. Hizbullah da saldırılara karşılık veriyor. Yahmur bölgesinde işgalci İsrail askerlerine İHA saldırısı düzenlendi. Bir İsrail askeri öldü, 3 asker yaralandı. Başka bir İHA ise İsrail'in kuzeyindeki Beit Hilal bölgesine düştü. 4 kişi yaralandı. Bölgede küçük çaplı yangın da çıktı. Salı ve çarşamba günü ise Washington'da müzakereler yapılacak. İddialara göre İsrail müzakerelerde Hizbullah'ın silahsızlanması şartıyla kademeli çekilme teklifini masaya getirecek. Şimdi gözler o görüşmelere çevrildi.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü etkinliğinde konuşması sırasında platformda yanına çıkıp Cumhurbaşkanı'na sarılan, yüzünü okşayıp öpen ve işaret diliyle evlerine dolma yemeye davet eden Down sendromlu bir genç kız vardı. Görmüşsünüzdür. O genç kız ve annesi yaşadıkları mutluluğu anlattı. 21 yaşındaki Havva Demirci'nin annesi Nurşen Demirci diyor ki Havva'ya trilyonları verseniz bu kadar sevinemezdi.
1: Hayatının en mutlu anıydı. Konuşamadı belki ama sevincini işaret diliyle anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilgisiyle yaşadığı mutluluk katlandı.
2: Cumhurbaşkanımızı çok severiz. Cumhurbaşkanımız neredeyse biz oradaydık. Hava o öyle mutlu oluyor.
1: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü etkinliğinden akılda kalan en sıcak anlardan biriydi bu görüntüler. 21 yaşındaki Havva Demirci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a platforma çıkarak sarıldı. Tüm içtenliğiyle yüzünü okşayıp öptü. İşaret diliyle evlerine dolma yemeğe davet etti.
2: Çocuğunu tatile götürür, ben Cumhurbaşkanım nerede oraya koşuyoruz. Neden? Orada biz mutlu oluyoruz. Mutlu. Ben 10 saat ayakta duran bir bayanım. İnanır mısınız? Neden? Çocuğum mutlu olsun. Cumhurbaşkanımı gördüğü zaman çok mutlu oluyor.
1: Özel gereksinimli 21 yaşındaki Havva Demirci ve annesi Nurşen Demirci o gün yaşadıkları mutluluğu anlattı.
2: Cumhurbaşkanını görünce bir heyecanlandı zaten. Değişik bir hareketler yaptı. Ben Cumhurbaşkanı'na havayı gösterdim. Cumhurbaşkanım sizi istiyor hava. Allah razı olsun. Hiç şey yapmadan hemen korumalarını emir verdi. Havayı oradan çıkarttırdı. O değişik bir duygu havanın hareketlerinden anlıyorsunuz zaten. Doğru değil mi? Evet. O heyecan... Havaya var ya trilyonları verseniz, bir şeyi verseniz bu kadar sevinmez.
1: Konuşmakta güçlük çektiği için ifadelerini kısıtlı işaret diliyle anlatan Havva Demirci, Başkan Erdoğan'ı çok sevdiğini, sahnede yüzünü öpüp dolma yemeğe davet ettiğini söyledi. Başkan Erdoğan'a annesinin yaptığı dolmalardan ikram etmek istediğini belirten Demirci, Cumhurbaşkanından aldığı bayram açlığını saklaması için annesine verdiğini söyledi.
2: Havanın... İlk hareketi zaten onu gördüğü zaman bir candan bir kucaklama hareketi var. Sarılması Cumhurbaşkanıma sevgisini gösteriyor. Ben seni çok seviyorum. Sen benim için değerlisin. Anlamaya getiriyor yüz kısmını sevmesi. Seni çok seviyorum. Sana değer veriyorum. Sen benim için kıymetlisin hareketi. Hava ilk çıktığı an ben tam çekemedim. Sonra beni de dolma hareketi yaptı. Eve gel dedi, bize gel dedi. Dolma hareketi yapmak, dolmayı sarıyor mu? Hareket odur. Dolma yaptı, anne dolma yapacak, sen bize gel.
1: Anne Nurşen Demirci, kızının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm programlarını takip ettiğini anlattı.
0: Denizli Aydın Otoyolu'nda bariyerlere çarptıktan sonra alev alan o otobüs. Biri bebek, 8 kişi. O otobüste hayatını kaybetti. 33 kişi de yaralandı. Peki otobüs neden alev aldı? Sözü muhabirimiz Mehmetcan Çoban'a verelim.
3: Denizli'deki feci kaza Türkiye'yi yasa boğmuştu. O kazada biri bebek olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi yaralandı. Peki kaza sonrasında otobüs neden alev aldı? Konunun detaylarını değerli yayın konuğumuz otomotiv uzmanı Yalçın Tonyalı'ya soracağız. Efendim o otobüs bir kaza yaptıktan sonra alev aldı. En büyük sebebi nedir sizce?
4: Şimdi bu tarz araçlarda yangınların en büyük sebebi birkaç tane sebebi olabilir. Bunlardan bir tanesi aslına uygun olmayan elektrik bağlantılarıyla alakalı olabilir. Mesela araca orijinal dışında bir ses sistemi ya da soğutma sistemi monte edildiğinde montajın doğru yapılmaması dolayısıyla elektrik kontağından yangın çıkmış olabilir. İkinci bir olasılık yakıt sistemiyle alakalı. Eğer bakımları düzenli yapılmamışsa ya da eğil ellerde yapılmamışsa yakıt sistemiyle alakalı bir sıkıntı çıkıp da yangına sebebiyet vermiş olabilir. Bu bahsettiğimiz kazada da muhtemelen bu ikisinden biri olmuştur. Çünkü şoför önce bir problem olduğunu hissetmiş. aracı kenara çekmiş, kontrollerini yapmış ama anlayamamış. Daha sonra yola devam ettiğinde maalesef yangın ortaya çıkmış.
5: Efendim, çok güzel bir noktaya değindiniz, elektrik arızası diyerek. Çünkü otobüs kaza yapmadan 20 dakika önce şoför arabayı kenara çekiyor. Sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi klimadan kaynaklı bir arıza olduğunu söylüyor. En büyük etken o olabilir mi? Özellikle sürücülerin de belli başlı dikkat etmesi gereken noktalar var mı? Bir zamanlarda yağ olayı vardı. Geçmiş dönemlerde 10 numara adıyla adlandırılan yağlardan kaynaklı şehirler arası otobüslerde yangınlar çok yaşanırdı.
4: Evet, maalesef dediğimiz gibi bu yangında elektrik kontağı söz konusu olabilir. Çünkü yani sürücü bir problem olduğunu anlamış aslında. Kenara da çekmiş, kontrol etmiş ama işin içinden çıkamadığı için, yola da devam etmek zorunda hissettiği için kendini devam etmiş. Burada kullanıcıların şuna dikkat etmesi lazım. Araç üzerinde herhangi bir onarım yapılırken gerek mekanik bir onarım olsun, gerek elektrik sistemiyle alakalı bir onarım olsun, mutlaka düzgün onarım yapılması gerekiyor. Çünkü elektrik kontağından yangın olayları son derece sık yaşadığımız şeyler, bizim de başımıza geliyor. Dolayısıyla burada insanların dikkat etmesi gereken yegane şey aslında mutlaka işinin ehli insanlara bu onarımları yaptırmaları.
5: Çok teşekkür ederiz efendim. Aslında değerli yayın konuğumuzun da bahsetmiş olduğu gibi o kaza en büyük etkenle elektrik arızasından kaynaklı olarak çıkmış olabilir. Tabii ki de yapılan araştırmalar sonrasında da kazanın çıkış sebebi ortaya çıkacak diyelim ve bizler sözleri bu noktadan stüdyoya bırakalım.
0: Mehmetcan'a teşekkür ediyoruz. İstanbul'da gece saatlerinde farklı adreslerden alevler yükseldi. Bavcılar'da iki katlı iş yerinde, Esenler'de ise bir depoda yangın çıktı.
1: Hem Bağcılar hem de Esenler, gece saatlerinde alevler bu iki ilçeden yükseldi. Yangınlar korku ve paniğe neden oldu. Bu görüntüler Bağcılar'dan. Gece saatlerinde iki katlı iş yerinin çatısında yangın çıktı. Alevler hızla yayıldı. Çevre sakinlerinin ihbarı sonrası itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Yangın binanın tamamına yayıldı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürmekte güçlük çekti. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken yaşananlar çevrede korku ve paniğe sebep oldu. Alevlerin yükseldiği bir diğer adres Esenler'di. Atış alanı mahallesi Gaye Sokak üzerinde bir depoda çıkan yangın 3 binanın dış cephesine ve çatısına sıçradı. Depoda iplik ve hurda eşya bulunuyordu. Yangın hızla büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Depo ve 3 binanın dış cephesiyle çatısında maddi hasar meydana geldi.
0: Öğrencilerin merakla beklediği ilk öğretim ve orta öğretim

0: Eğitim Kurumları bursluluk sınavı sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca gerçekleştirilen ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavına 5. sınıftan 11. sınıfa kadar öğrenciler katıldı. Sınava toplam 971.786 öğrenci başvurdu. 70.000 öğrenci burs almaya hak kazandı. Sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresinden erişime açılırken sonuçlara ilişkin itirazlar 5 takvim günü içerisinde e-itiraz sistemi üzerinden elektronik veya yazılı olarak yapılabilecek. Öte yandan bakanlık sonuç belgelerini posta yoluyla göndermeyecek. Velilerin talep etmesi halinde okul müdürlükleri sınav sonuç belgesini elektronik ortamdan alarak mühür ve imza ile onaylayacak. Onaylanan belge öğrenciye veya velisine imza karşılığında teslim edilecek. Jandarma teşkilatında büyük görev değişimi başladı. Türkiye'nin dört bir yanında güvenlik, asayiş ve kamu düzeni için görev yapan on binlerce personelin yeni görev yerleri belli oldu.
1: Türkiye'nin huzur ve güvenliği için gece gündüz görev yapan jandarma teşkilatı 187 yıllık köklü geçmişiyle terörle mücadeleden asayişe, trafik güvenliğinden kaçakçılıkla mücadeleye kadar birçok alanda önemli sorumluluklar üstleniyor. Milletin güvenini arkasına alan kahraman jandarma personelinde şimdi büyük görev değişimi yaşanıyor. Jandarma Genel Komutanlığı'nda 2026 yılı genel atamaları tamamlandı. 2026 yılı genel atamaları kapsamında toplam 29.353 personelin yeni görev yerleri belirlendi. Atamalarda 1722 subay, 7.933 astsubay, 1.663 uzman jandarma ve 18.035 uzman erbaş yer aldı. Böylece teşkilatın farklı kademelerinde görev yapan on binlerce personel Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinde yeni görevlerine hazırlanıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada jandarma personelinin üstlendiği kritik görevlere dikkati çekti. Tüm jandarma personeline yeni görev yerlerinde başarılar diledi.
0: Şimdi Diyarbakır'a gidelim. Bayram boyunca aslında bayram öncesine bakacak olursak hep Diyarbakır'daki bayram hazırlıklarında tatlılardan bahsetmiştik size. Ama tatlıların yanı sıra bayram boyunca Diyarbakır'da bir şey daha vardı çok fazla tüketilen. O da ciğer. Yaklaşık 30 ton ciğer tüketildi. Söz Şeymus Çakan'da.
2: 9 günlük bayram tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler adeta Diyarbakır'a akın etti ve Diyarbakır'a gelen her turist ciğer tatmadan da memleketlerine geri dönmedi. Ve ciğerciler adeta dolup taştı ve 9 günlük süre içerisinde yaklaşık Diyarbakır'da 30 ton ciğer tüketildi ve tabii ki şu an bile ciğerciler adeta dolup taşıyor. Tezgah başında ciğer yemek için adeta vatandaşlar burada sıraya girmiş durumda ve ciğerci Cuma Akın'da yani efendim kolay gelsin.
3: Sağ ol, hoş geldiniz.
2: Öncesine evet. Bir yoğunluğunuz var şimdi. Aslında 9 günlük bayram
3: tabii
2: süresince
3: ki,
2: de bayağı bir yoğundu.
3: Diyarbakır'dayız. Ciğercilerimiz Karabalık'tır. Ciğerciler, bütün ciğerciler. 9 gün tatil boyunca 30 tona yakın ciğer Diyarbakır'a tüketildi. Tabii 80 bininde gelen insan vardı Diyarbakır'a. Tabii bütün çalışan emekdar işçilerim, arkadaşlarımıza da selam olsun burada diyor. Herkesin geçmiş bayramı kutlu olsun diyoruz. Tabii ki kolay değildi yani 9 gün boyunca epey bir karabalık oldu Diyarbakır'da. 80 binde insan geldi.
2: Şu an tezgahın başında oturmak bile o kadar zor ki. Sıcak hem sıcak.
3: Hem sıcaktır hem de ciğer karabalıktır. Bak şu anda doludur salonumuz. Full işte gidiyor akşama kadar. Bugün de işte sonlandıracağız inşallah Allah'ın izniyle.
2: Peki şöyle hani ciğer tabii ki Diyarbakır'a gelen yerli yabancı turistler tatmadan ayrılmıyor. Hani ciğerin o iyi ciğeri tüketmek anlamında nasıl bir öneride
3: ciğer,
2: bulunur?
3: Ciğer kuzu olması lazım. Kuzu az da eriyor, yumuşak oluyor. Yağlı takıyoruz, yağla ciğer karışık takıyor kuyruk ağları. Güzel oluyor ciğer, o zaman yağlı oluyor. Tabii ki lezzetli oluyor. Ondan sonra uysalar böyle ciğer boyuna çevirmemiz lazımdır, döndürmemiz lazımdır.
2: Ya tabii pişmesi önemli
3: pişmesi
2: değil mi?
3: Pişmesi önemli. Usta mesela hiç ayrılamıyor ciğerin başına. Tabii ki yani böyle ciğer güzel olduğu zaman, karıştırdığı zaman, güzel çevirdiği zaman güzel pişiyor. Evet abi.
2: Ya şöyle mesela hani aslında sadece bayram değil. Diyarbakır normal günlerde gelenler de bayağı tüketimi artıyor. Ya hem sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, akşam yemeği olarak tercih ediliyor.
3: Sabah ciğer 5'te başlıyor Diyarbakır'da. Gece 2-3'e kadar tezgahlar çalışıyor, full çalışıyor. Yani normal bayramdan harici de 80 bininde gelen insanlar, yerli ve yabancı turistler gelip ciğer yiyor. Ciğerden başka yemek

0: yemeklerimiz de var. Diğer yemekler ama ciğer önde geldi Diyarbakır'da.
1: Evet. Teşekkür ederim.
0: Baş kolay üstüne geldi, safalar getirdi Diyarbakır'a diyor. 80'imize selam olsun diyoruz. Herkesi bekleriz ciğerime Diyarbakır'a. Tabii. Herkes geçmiş bayramı kutlu olsun. Bütün emeklerimizden de yardımcıları olsun. Çalıştılar. Bu bayramda 9 gün boyunca çalıştılar. Bütün çalışanlara da selam olsun burada.
1: Teşekkür ederim.
0: Baş üstüne Allah'a emanet abi.
1: Evet. Diyarbakır'da 9 günlük bayram süresince ciğerciler adeta dolup taştı ve bu süre içerisinde de hani ustamızın dediği gibi 30 ton üzerinde ciğer tüketimi gerçekleşti. Ama Diyarbakır'a yaklaşık tabii bu 5 aylık süre içerisinde yaklaşık 400 bin üzerinde de yerli ve yabancı turist geldi ve Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesindeyiz ve tarihi Sur ilçesinde özellikle UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde bulunan tüm tarihi mekanlar dolup taştı diyerek sözü tekrar size bırakalım.
2: Şeymuz'a teşekkür edelim. Şimdi bayram boyunca yenildi, içildi. Tartıya çıktığımızda pek çoğumuz birkaç kilo normal kilomuzdan daha fazla gördük yeni kilomuzu. Peki bu yağ mı yoksa hani bu sürecin getirdiği bir ödem, bir şişkinlikten mi bahsediyoruz? Ve bayram sonrasında eski kiloya dönmek için, vücudu dengelemek için nasıl beslenmek gerekiyor? Söz muhabirimiz Eda Nur Karaloğlu'nda.
3: Evet, bayram boyunca sofralar neredeyse hiç boş kalmadı. Etler, tatlılar, ikramlar derken verilen kilolar da geri alınmış oldu. Ama elbette ki üzülmeyin. Çünkü doğru bir programla kilolarınızı kolayca geri verebilirsiniz. Ama nasıl bir programla? İşte o doğrusunu öğreneceğiz aslında. Yanımızda diyetisyen İrem Çinbaşı ile beraberiz. Hoş geldiniz İrem Hanım.
4: Hoş buldum, merhabalar.
3: Şimdi tabii kiloları geri aldı vatandaşlar ama nasıl doğru bir beslenme rutini oluşturabilirler?
4: Şimdi bayram boyunca maalesef kahvaltıdan akşam öğününe kadar bol bol et tüketildi. Özellikle kırmızı et ağırlıklı ilerlendi. Sabah kahvaltıda kavurmalar, sucuklar tüketildi. Beraberinde tabii tatlılar, börekler, şekerler de tüketildiği için maalesef kişilerde bir yağlanma söz konusu oldu. Biz de istiyoruz ki o kiloların o yüksek doymuş yağlı biraz yükünü alalım. Ne yapacağız? Olabildiğince sebze içerikli, salata içerikli, lif içerikli beslenmeye geçelim istiyoruz. Daha çok yükü hafifletmek adına. Doymuş yağ dediğimiz kırmızı yağ kaynağı, kırmızı et kaynaklı özellikle hayvansal yağların azaltılmasını istiyoruz. Tereyağı, margarin tüketimi, özellikle margarin hiçbir şekilde tüketilmeyecek, tereyağı minimumda tüketilecek şekilde. Ağırlıklı olarak zeytinyağlı beslenme tipiyle tavuk veya hindi eti veya beyaz et, balık eti tarzında beslenmeyi istiyoruz.
3: Peki diyelim ki sabah ve öğle ve akşam rutini oluşturacağız. Yine kısa bir püf noktada verebilir miyiz? Nasıl beslenelim?
4: Tabii ki. Tabii beslenme kişiye özgü bir durum. Hastalık durumu da istisnai oluyor. Ama genel anlamda bakacak olursak protein kaynakları tabakta kesinlikle olsun istiyoruz. Örneğin tabakta muhakkak peynirimiz olsun, yumurtamız olsun istiyoruz. Ama peynirler olabildiğince az yağlı, yarım yağlı olacak şekilde. Yumurta yağlı olmasın, daha çok omlet şeklinde az yağlı veya haşlanmış yumurta menemen şeklinde olsun istiyoruz. Ve tabağın yarısı bol sebze kaynakları, rengarenk bir tabak oluşturulsun istiyoruz. Yanında zeytini, cevizi, sağlıklı yağlı yağlarla desteklensin de istiyoruz. Öğle yemeği, akşam yemeği de tamamen protein kaynakları ve yanında lif kaynakları olacak şekilde. Örneğin ızgara tavuk veya balık şeklinde yanında bol çiğ salatası, sebzesiyle beraber bir ayran veya yoğurt kaynaklarıyla desteklensin istiyoruz.
3: Çok teşekkür ederiz yayınımıza olan katkılarınız için. Evet, bayram bitti, kilolar geri alındı ama elbette ki üzülmeyelim çünkü doğru bir şekilde beslendiğimiz takdirde kısa bir sürede kiloları tekrar verebileceğiz. İşi de uzmanından öğrendik diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.
2: Eda'ya teşekkür ediyoruz. Samsun'da 5 yaşında 90 kiloya kadar çıkan Yağız bebek. Yağız bebeğe bir tedavi uygulandı ve o tedaviyle birlikte 11 yaşında 40 kiloya düştü.
5: Çok kiloluydum, yürüyemiyordum.
6: 5 yaşında 90 kiloydu, 11 yaşında 40 kilo oldu.
5: Çok zayıfım, iyiyim.
6: Doğuştan leptin hormonu eksikliği nedeniyle tokluk hissi oluşmayan ve 5 yaşında 90 kiloya kadar çıkan Yağız Bek'te uygulanan tedavi sayesinde 11 yaşında 40 kiloya düştü.
7: Tedavisini de gördü, şu anda başarılı bir şekilde zayıfladı. Ve artık etkinliklere katılmaya başladı.
6: Bir dönem yürümekte dahi zorlanan Yağız bugün yaşıtlarıyla birlikte oyun oynayıp etkinliklere katılabiliyor.
5: Eskiden yapamıyordum, şimdi yapabiliyorum. Mutluyum.
7: Önceden çünkü böyle bir yerlere gidemiyorduk.

0: gezemiyorduk. Yaz arkadaşlarını gördüğü zaman hep ağlardı, üzülürdü.
1: 2022 yılından itibaren düzenli bir şekilde kilo vermeye başlayan Yağız, 11 yaşında 40 kiloya düşerek yaşıtlarıyla aynı boy kilo oranına ulaştı.
2: Çok zayıfım, iyiyim.
1: Yağız 50 kilo zayıflasa da sağlık kontrollerini aksatmıyor.
0: Tedavisi devam ediyor. Kontrol amaçlı güzel bir şekilde tedavisi devam edecek tabii ki.
3: Şimdi Ankara'da yaşayan 6 yaşındaki Nil'i getireceğiz ekranlarınıza. Nil Kormaz doğuştan görme engelli, müziğe muhteşem bir ilgisi ve yeteneği var.

0: Duyuyor, hissediyor ve söyleyip çalıyor. Gözleri görmüyor belki ama müziğe olan sevgisi onun karanlık dünyasını aydınlatıyor. Nil Korkmaz 6 yaşında, doğuştan görme engelli. İlk olarak annesinin güzel sesinden dinledi türküleri. Büyüdü, Aşık Veysel, Neşet Ertaş, Mahsuni Şerif'ten duydu. O da çaldı. Şimdi ise eserleri nesilden nesile aktarılan halk ozanlarının türkülerini söylüyor.
1: Aşık Veysel çok seviyorum.
0: Şarkılar, türküler ve enstrümanlar onun dünyası oldu. Küçük Nil'in enstrüman çalabilme yeteneği herkesi kendisine hayran bıraktırıyor.
1: Bağlama, darbuka, saz, cura, piyano, org, batarya, gitar, keman, başka bindir darbuka çalabiliyorum.
0: Küçük Nil'in hayali müzikle hep iç içe olmak, bildiklerini başkalarına da öğretebilmek.
1: Mesela müzik öğretmeni olurum. Herkese ders veririm.

0: Türkiye'nin batı kesimlerinde yaz sıcaklıkları başladı. Doğudaysa yüksek rakımlı noktalarda kar yağışı etkili oluyor. Ardahan'da Kısırdağ etekleri beyaza büründü.
1: Ve şu anda dönüyoruz, bir türlü Ardahan'a yaz gelmedi.
2: Türkiye'de iki mevsim bir arada yaşanıyor. Batıda güneş, doğuda haziran karı.
1: Az önce burada kar yağdı. Ardahan'a bir türlü yaz gelmiyor. Bir bakın isterseniz şu anda manzaramıza.
2: Ardahan'ın Tunçoluk köyünde etkili olan kar yağışı bölge sakinleri tarafından şaşkınlık ama bir o kadar da neşeyle karşılandı. Özellikle dağlık bölgelerde etkili olan kar zirveleri ve yaylaları yeniden beyaz örtüyle kapladı.
3: Ne zaman yaz gelecek bu Ardahan'a?
2: Kar yağışına türkü de söylendi.
4: Kar yağar kar üstüne, derdim var dert üstüne. Cennet boynumu vursa, yarsamem yar üstüne. Aman aman aman ey.
2: Haziran ayında gelen kar köy halkını üşütse de neşelerinden hiçbir şey eksiltmedi. Soğuk havaya karşı halayla meydan okundu.
4: Kar yağar yazanır kızar.
0: İkinci saat dilimine noktayı koyalım. Şimdi bir ara. Saat başı buradayız.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile Briefing Saati bu akşam 20'de 24'te.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Konvektif hareketlilik devam ediyor. Kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar gün boyu bizimle birlikte ve Haziran ayına, Haziran sıcaklık normallerinde başlıyoruz. Eğer bugünün sıcak olduğunu düşünüyorsanız yarın hava sıcaklığı bugünden 4-5 derece daha fazla olacak. Yarın biraz daha bunalabilirsiniz. O yüzden bugünün tadını çıkarmanızı tavsiye ediyorum. Hemen bunu söylemiş olalım. Ve sağanaklar bugün Trakya, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu'da ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesiminde devam edecek. Kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar halinde yağış görülüyor olacak. Yine öğleden sonra akşam saatleri itibariyle daha fazla kendisini gösterecek. Genel olarak hafif sağanaklar fakat Amasya ve Gümüşhane çevresinde biraz daha kuvvetini artırarak görülebilir. 50 kiloya varan sağanaklar halinde. Bu da hayata ulaşımı olumsuz yönde etkileyebilir. Onun dışında diğer bölgeler parçalı bulutlu ve sıcaklık Haziran ayı normallerinde. Şimdi yarının tablosuna baktığımız zaman yine kısa süreli lokal gök gürültülü sağanakların devam edeceğini görüyoruz yarın. Trakya'da, Karadeniz bölgesinde, İç Ege'de, göller yöresi, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesiminde kısa süreli gök gürültülü sağanaklar var. Uzun süredir Avrupa'ya yerleşen yüksek basınç blokajı nihayet kalkmış durumda. Özellikle Avrupa'nın güneydoğusunda cephesel sistemler oluşuyor. Önümüzdeki süreçte de bolca cephesel sistem gelişecek o noktada. Türkiye'ye tam anlamıyla ulaşamayacak. Türkiye'ye gelene kadar büyük ölçüde soğuk cepheler ömrünü ve cephesel sistemler ömrünü tamamlamış olacak ama bize biraz rüzgarı gelecek diyebilirim. Hafif sağanak geçişlerini biraz belli noktalarda mesela cuma günü besleyecek. Şimdi yarının tablosu böyle. Hava sıcaklığı bugünden 4-5 derece daha sıcak olacak yarın. Sonrasında çarşambanın tablosuna baktığımızda Karadeniz bölgesi, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da havanın yağmurlu olacağını söyleyelim. Yine kısa süreli lokal gök gürültülü sağanak geçişleri hafta ortasında çarşamba günü devam edecek. Diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı değişmeyecek. Haziran ayı normallerinin yarın 4-5 derece kadar üzerine çıkıyor ve bir hafta 10 gün kadar o noktada kalmaya devam edecek. Sonrasında Perşembe günü Karadeniz bölgesi, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde çok kısa süreli lokal sağanaklar devam edecek. Cuma günü sağanaklar biraz kuvvetini ve etki alanını artıracak. Yine kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar halinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesiminde görülecek. Hava yağmurlu olacak bu illerde. Cumartesi günü de yine İç ve Doğu Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimi yağmurlu olacak diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'la başlayalım. İstanbul'da hava parçalı bulutlu. Yarın ve çarşamba günü de az bulutlu ve açık hava devam edecek. Hava sıcaklığı yarın 4-5 derece birden yükseliyor. Sonrasında aynı şekilde devam edecek. Ankara'ya bakalım. Ankara'da yağmur var. Kısa süreli lokal sağanaklar Perşembe ve Pazar günü dışında başkentte her gün var. Aralıklarla lokal şekilde görülecek. Yarın ve çarşamba günü de yağmur devam edecek. Hava sıcaklığındaki artış 3-4 derece olarak yarın Ankara'da da yaşanacak. Son olarak İzmir'de hava parçalı bulutlu. Yarın ve çarşamba günü, hatta Perşembe günü de İzmir'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı şimdilik İzmir'de çok fazla değişmiyor. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek.
1: Evet şef.
0: Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
1: Tamam şef.
0: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
1: Evet şef.
0: Her bir porsiyon adil olmalı.
1: Tamam şef.
0: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
2: Evet şef.
0: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
3: Evet şef.
0: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
1: Evet şef.
0: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşevi projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında senin de tuzun olsun.
4: Ziraat Bankası sunar.
5: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
4: Ziraat Bankası sundu.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu, geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
4: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Halkbank'ın katkılarıyla

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank.
1: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.
3: Mete Gazoz, Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat, çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. 3. saate başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün kabine toplanacak. Detayları alalım, gündemi öğrenelim. Saat kaçta olacak? Tüm detaylar, bilgiler Yağmur Yıldız'da. Yağmur da karşımızda. Yağmur merhaba, seni dinliyoruz.
1: Hilal Aslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 haftalık aranın ardından bugün saatler 15.30'u gösterdiğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına ev sahipliği yapacak. Toplantıda iç ve dış politika ve ekonomi gibi gündem başlıkları değerlendirilecek. Dış politikada Ankara hala Orta Doğu'daki ateş çemberinin çözümlenmesi noktasında müzakere ve diplomasi sürecine destek sunmaya devam ediyor. Bu alanda hem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun temasları var. Bayram süresince Cumhurbaşkanı Erdoğan hem ABD Başkanı Trump hem de İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ve bölge liderleriyle telefonda görüşerek bu sürece ilişkin atılabilecek adımlar noktasında desteklerini bir kez daha ifade etti ve diplomasi trafiğini diri tuttu. Bu alanda sahadaki gelişmeler müzakere arayışları noktasında gerilimi tırmandıracak seviyede. Hem Amerika'nın başta Keşm Adası olmak üzere bölgeye yönelik saldırıları hem de İran'ın bu saldırılara misillemeleri hali hazırda devam ediyor. Müzakere arayışları konusunda henüz bir metin ortaya çıkmış değil. İran'ın müzakereye daha yakın olduğunu biliyoruz ancak iki tarafında şartları birbirlerinin kabul edeceği nitelikte olmayışından dolayı krizin hala çözümlenemediğini söylemek mümkün. Tabii bu anlamda taraflardan gelen açıklamalar ve sahadaki sıcak gelişmelerde toplantının değerlendirilecek konu başlıkları arasında olacak. Ekonomide yine dış politikayla bağlantılı bir süreç. Bu alanda Hürmüz Boğazı'ndaki kilidin çözümlenememiş olması ve dolayısıyla Hürmüz'de enerji ve ekonomi piyasalarını etkileyen sürece ilişkin Türkiye'nin aldığı tedbirler ve enflasyonla mücadele başta olmak üzere hem orta vadeli program hem de 12. Kalkınma Planı doğrultusunda atılan adımlar da yine toplantıda masada olacak başlıklar arasında. Türkiye'nin iç gündemi ve aslında bölgesel anlamda da önemli bir diğer başlıksa terörsüz Türkiye ve bölge süreci. Bu alanda yasal düzenleme için sahada terör örgütünün fesih konusunda atacağı adımlar elbette takip ediliyor. Fesihin tam olarak gerçekleşmesi, silahların teslim edildiği ve örgütün kendini feshettiğinin teyitlenmesi için atılacak adımlar elbette bu süreci hızlandırılacak noktada yapılacak çalışmalar kritik. Çünkü yasal düzenleme için örgütün kendini tamamen feshettiğinin sahada teyit edilmesi gerekiyor. Bu alanda hem askeri hem de istihbari anlamda gelinen son noktaya ilişkin raporlar ve bilgiler yine gündemde olacak ve bunun yanı sıra yasal düzenlemeler için hem partilerin hem de meclisin atacağı adımlar neler olacak? Tüm bu konu başlıkları bugünkü kabine toplantısında istişare edilecek ve ardından akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları açıklamak üzere kameralar karşısında olacak ve millete sesleniş konuşması gerçekleştirecek diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.

0: Bayram siyaseten bir hayli hareketli geçti. Şimdi siyasetteki hareketlilik aslında olayları yakından takip edilmesi sebebiyle topluma da yansıdı. Bayram boyunca ne olup ne bittiği takip edildi. Kim kimi ziyaret ediyor bayramlaşmada? Bunun yanı sıra cumartesi günü Ankara'da iki bayramlaşma alanı oluşturuldu. Bir tarafta Özgür Özel kanadı, bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu kanadı. Yaşananlar, karşılıklı yapılan açıklamalar, Mayıs ayına mutlak mutluluğun da çıktığı ay olduğunu düşünürsek tamamladık. Yeni aya 1 Haziran itibariyle giriyoruz. Şimdi önce bunun fotoğrafını çekerek başlayalım ve her tartışma beraberinde yeni hukuki soruları da getiriyor. Dolayısıyla hem bir gazeteci gözüyle ne olup ne bittiğini anlayalım, hem bir hukukçu gözüyle neyin ne olduğunu tam olarak idrak edelim. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ve Star gazetesi yazarı hukukçu Cüneyt Altıparmak bizimle birlikte. Melik Yiğitel, Cüneyt Altıparmak, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
2: Merhabalar, selamlar.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi Melik Yiğitel, önce bu hafta sonu yaşananlara bir bakalım. Biliyorum sen cumartesi günü de 24 ekranlarındaydın, zaten bir değerlendirme yaptın. Ama hiç bitmiyor ki bu konuya dair gündem. Yani konuşuyoruz, kapatıyoruz, bırakıyoruz. Birkaç saat sonra başka açıklamalar, yeni hamleler geliyor. Bugün de o yeni hamlelere devam ediliyor. Şimdi Mayıs'ı bitirdik, Haziran'a başlıyoruz. Şöyle olana bitene bir baktığımızda Melik Yiğitel, kimin ne dediğini de şöyle gün içinde toparladığımda, mesela Deniz Zeyrek'in şunu dediğini bugün okudum. Kemal Kılıçdaroğlu ne yaparsa Özgür Özel'e yarıyor diyor attığı adımlar için. Nuray Babacan CHP ile yolu kesişmemiş, siyasetçilerle konuşmuş. Onların yorumlarına dayanarak şöyle bir ifade kullanıyor Kemal Kılıçdaroğlu için. Yanlış bir yöntem izledi. Bu onu %1'lik bir tabana ancak oturtur diyor. Şimdi cumartesi gerçekleşen halk buluşmaları ve sonrasında olanlar, hepsine baktığında yeni haftaya, yeni aya kim daha önde başlıyor Melik Yiğitel sence? Sen bir gazeteci olarak ne okuyorsun?
2: Şöyle, yani kısa vadede Özgür Özel'in biraz daha fazla taraftar topladı, doğru, ama öyle abarttıkları kadar değil. Yani mesela şöyle söyleyeyim. O iki ayrı miting olduğunda cumartesi, hı hı, genel merkezinde 4000-5000 kişi varsa Güven Park'ta da 7000-8000 kişi var. Yani öyle aman aman abarttıkları gibi bir şey değil, eğer kalabalık üzerinden okuyacaksak. Şimdi genel kabul üzerinden okuyacaksak bunu ölçümlemek çok zor. Yani mesela Perşembe günü iş oldu, Cuma günü anketler çıkmaya başladı. CHP %3'e kadar iner. Ya hangi arada ölçtünüz mübarek? Yani bu kadar erken olabilir mi? Akli değil, manipülatif çünkü. Şimdi burada meseleyi sağlıklı görebilmek bu hafta itibariyle mümkün. Yani bugün itibariyle mümkün.
0: Peki niye liderlerin mümkün? Verdiği şöyle, sınav üzerinden ne dersin? Kalabalıkları kenara koyalım, onu göreceğiz. Ama sonuçta bir anlamda liderler de kendi şovlarını yaptılar konuşmalarıyla. İki isim, Özgür Özel de Kemal Kılıçdaroğlu da. Şimdi bunu kıyasladığında ne görüyorsun, ne söylüyorsun?
2: Ya şöyle, ben bakıyorum mesela, yani iki tarafın da argümanları kendince sağlam. Ne diyor Kemal Bey? Ya FETÖ'cüleri fark edemedim, özür dilerim. Hı. Dış odaklardan talimat aldılar, özür dilerim. Hortumu kesemedim, özür dilerim. Haramzade oldu parti. Yani kurultayda bir kumpas kurulduğunu anlattı. Yani sağlam argümanlar ortaya koydu. İşte Özgür Özel de diyor ki ya ben genel kabul gördüm. Ben partiyi canlandırdım, bir yerel seçim başarım var falan. Meselenin hukuki boyutuna baktığımızda iş daha çetrefil bir halde. Yani evet, şöyle somut kendimi ateşe atarak bir örnek vereyim. Hı. Ama kendimi ateşe atarak.
0: Tamam, ver.
2: Şimdi mesela ben şimdi evliyim. Evliliğimi sakladım. Gittim ikinci bir evlilik yaptım. Ve o ikinci evliliğimde de bir çocuk oldu. Mesut Mutlu Aslı'da biz gidiyoruz ama ilk evlilik duruyor. Öğrenildi, mahkemeye çıktık. Hakim şunu diyebilir mi? Ya siz zaten mutlusunuz, bir de çocuk var, daha da devam edin. Öyle bir şey olabilir mi? Olabilir mi? Yok. Bu evlilik geçersiz der. Ondan sonra ne yapacaksınız? Siz yapın.

yaparsınız. Size kalmış bir şey. Şimdi dolayısıyla mesele hukuki boyutuna baktığımızda sağlam taraf Kemal Bey. Ama kitleler ve genel kabul olabilir. Özgürlüğe. Kemal Bey diyor ki siz bir yalan üzerine kurdunuz bu saati.

0: şehirlere gitti, ne gördü? Ve muhtemeldir ki bir hafta 10 gün sonra biraz daha bunu ölçümlemek mümkün olacak anketlerle. Ama şu anda net olan şey şu, iki tane CHP var. Hı hı. İkisi de tırnak içinde kendi özel iki CHP olarak yorumluyor. Ama yasal resmi CHP Kemal Bey'in CHP'si. Muhatap alınan Kemal Bey'in CHP'si. Şimdi burada problem şu. Bu beraberinde bir kopuş, ikinci bir parti getirir mi getirmez mi? Ben bunu beraberinde mutlak surette bir ikinci parti doğuracağını düşünüyorum. Çünkü bir taraf diyor ki bir an önce kurultaya gidelim. Diğer taraf diyor ki ya zaten bu delege problemli olduğu için hemen gidilemez. Falan ya bu daha çok Cüneyt Bey'in alanına giriyor.
1: Geleceğiz ama onlara zaten.
0: Netice itibariyle siyaseten kendi okumama baktığımda Kemal Bey'in işi kolay değil. Helin. Yani bu meseleyi anlatması gerekiyor. Haklını anlatması gerekiyor. Şu anki algıyı soracaksan Kemal Bey'in aleyhine. Bak onu soracaksan mesela onun cevabını veririm. Çünkü bu kardeşin öyle fil dişi kulede yaşayan bir gazeteci değil. Pazara gider, sokağa iner, eli cebinde gezer, çağırırlar. Abi bir çayımızı gel, çeker kürsüye oturur, sohbet eder. Sokağa iyi ölçümlerim. Sokaktaki algı Kemal Bey'in aleyhine. Kemal Bey'in 80 yaşına rağmen bir koltuk hırsıyla CHP'yi bu hale getirdiğine dair yaygın bir kanı var. Yaygın. Hı hı. Yani %100 demiyorum, yaygın. Tamam. Çünkü bir kısımda diyor ki ya Kemal Bey partimizi pislikten kurtardı az da olsa.
1: Aşağı şimdi yukarı Kemal %100 demiyorsun ama kanı... %'lik verebilecek olsan ne dersin?
0: Yani Kemal Bey epey aleyhine ya vermeyeyim canı sıkılır.
1: Morali bozulmasın diyorsun. Ne yani kaç evet. Sence yüzde kaç?
0: Vallahi oranlarsak şu anda... çok rahat 65-35 Kemal Bey'in aleyhine.
1: İnsaflı mı davrandım burada Kemal Bey kırılmasın, üzülmesin diye?
0: Yo. İnsaflı olsam 55-52 derdim.
1: Ha, peki.
0: Objektif.
1: Peki. Tamamla istersen Melik Yiğitel, ardından Cüneyt Altıparmağı geçelim.
0: Yani dolayısıyla hani bu biraz bu algıyı ters yüz edebilecek Kemal Bey'in biraz performansına bağlı. Bak ben az önce hukuki anlamda hani mevcut tabloyu Cüneyt Bey şimdi daha iyi anlatacak ama ben ne yaptım? Kendimi ateşe attım değil mi?
1: Evet.
0: Yaktım kendimi yani. Yaktım yani. Akşam nereye gideceğim bilmiyorum.
1: Yani eve almayacak olabilirler.
0: Durumu anlatmak için.
1: İnşallah yanlış yerlerden yani kesip Bey'in yengeye de... ulaştırmazlar o cümleleri, sözleri Melik Yiğitel.
0: Evet. O yüzden Kemal Bey'in de her şeyi bir açıklığıyla anlatması lazım.
1: Peki.
0: Yani başka şansı yok gerçekten. Mesela FETÖ diyor. Kim kardeşim onlar?
1: Ona gireceğiz. Bir dakika
0: dur. Bir dakika dur. Melik kim bunlar?
1: FETÖ meselesini bir kenarda tutalım onu çünkü sana soracağım. Ona dair de çok şey yazılıp çiziliyor. Ona ayrı bir başlık açalım. Çünkü bu şekilde de konuşmuş olmasını yanlış bir yöntem olarak değerlendirenler de var. Şimdi biz hukuki duruma bakalım. Bugünün aslında... Hatta yarını da şekillendirecek olan meselesi grup toplantısı meselesini ben Cüneyt Bey'e sormak istiyorum.
0: Bu arada Cüneyt Hocam kendimi yaktığım örnek güzelse güzel de yani.
1: Etki altında bırakmayalım şimdi Cüneyt Bey'i. Şimdi bir dakika.
0: Tamam pardon.
1: Cüneyt Bey, Özgür Özel yarın grup toplantısı yapmayı planlıyor. Grup başkanı sıfatıyla aslında. Kılıçdaroğlu cephesindense itirazlar var. Bunu yapamayacağına dair yükselen sesler var. İşte bunu engelleme çabası var. Şimdi şunu bir netleştirelim önce. Özgür Özel grup başkanı olarak bu sıfatla grup toplantısı yapabilir mi? Hatırlayalım, bayramda da grup toplantısı yapmayacağını Kemal Kılıçdaroğlu açıkladığında demişti ki belirlediği günde, belirlediği yerde, belirlediği zamanda yani... Bütün her anlamda yetkinin kendinde olduğunun mesajını vermişti. Özgür Bey yarın ben grup başkanı olarak grup toplantısı yapıyorum diyebilir mi?
2: Şimdi öncelikle örneğin güzel olup olmadığını ben yarın Melik Bey'i arayıp psikolojik durumunu öğrendikten sonra o konuyla ilgili
0: yüzünde morluk var mı yok mu ona göre değerlendireceğim diyorsun.
2: Ses tonundan da anlaşılır öyle düşüneyim. Bu gece de saat 2-3'e kadar telefonumun açık olacağını bildirmek isterim. Hani bir durum olursa falan. Şimdi örnek güzel bir örnek aslında. Yani bunu örnekleştirmek çünkü hukuk olarak

0: En zorlandığımız husus bu. Yani biz meseleyi anlayabiliyoruz ama anlatırken bir takım örneklere başvurulması gerekiyor. Aslında burada yapılan durum şu. Yani bir 38. Genel Kurul var. Genel Kurul şartlarını taşımadığı irade fesadı oluştuğu için mutlak toplamda tüm sonuçlar yine ortadan kaldırılıyor. Şimdi burada grup toplantısı yapabilir mi? Grup toplantısı yapma meselesi fiilen grup toplantısını yapabilir. Burada herhangi bir sorun yok. Ama burada bir gündemin oluşturulduğu ve gündemin bütün milletvekillerine gönderildiği bir durum var. Bu artık meselenin hukuken de bir grup toplantısının yapıldığı ve kendisinin başkan olacağına ilişkin bir işaret veriyor. Bu konu disiplin anlamında Sayın Kılıçdaroğlu'nun tırnak içerisinde radarına takılabilecek bir konu. Çünkü yapılmasın diyor, yapılıyor. Şimdi burada bir hususu aydınlatmak gerekiyor. Bu konu çok karıştırılıyor ve bence bilerek de bir takım hususlar net bir şekilde izah edilmiyor. O da şu. Şimdi asli yetki kimde? Grubu yönetme konusunda asli yetki kimde? Bunu meclis iş gücü ve partinin tüzüğüne de baktığımızda aslında şunu görüyoruz. Bir genel başkan, milletvekili ise bir sorun yok. Bir seçim dahi yapılmıyor. Tırnak içerisinde. Bir seçim dahi yapılmıyor. Otomatikmen kendisi grup başkanı. İstisnası ne? Kendisinin yani genel başkanın milletvekili olmaması durum. Şimdi siz kuralda yetkiyi tek başına elinde tutabilen birisine diyorsunuz ki istisnada bu yetkinin hiçbir kısmını kullanamazsınız. Bu hukuki açıdan kural istisna bağlamındaki değerlendirme sistematiğine aykırıdır. Yani burada Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısıyla ilgili tasarrufta bulunması hatta ve hatta kendisinin yerine seçilecek olan grup başkanının kim olacağı konusunda da bir biçimde işaret etmesinde hem siyaseten hem hukuken doğru bir zemin var. Bu kaçırıldı. Şimdi öyle bir duruma getirildi ki genel başkan grup başkanına karşı bir mücadele içerisinde. Bu siyasi partiler sistematik açısından da mümkün değil. Çünkü genel başkan bir organ. Grup başkanı yardımcı bir birim. Yani bu ikisi arasında bir eşitlik de yok. Şu olsa şunu tartışsak anlayabiliriz. Parti meclisinin aldığı bir kararla genel başkanın aldığı bir karar arasında bir tartışma olsa ikisi de oradan, ikisi de seçimle geliyor. Bunlar arasındaki sorunun bir denklik kuralları içerisinde değerlendirilmesi mümkün. Bu atlanıyor. Şimdi Sayın Özgür Özel'in işi hukuken zor, siyaseten kolay. Çünkü öyle bir yere yasladı ki meseleyi, ciddi bir iktidara yürüyüş var. Bu iktidara yürüyüşe yargı eliyle müdahale edildi. Bunun da aparatı Sayın Kılıçdaroğlu şeklinde bir tezi var. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da işi hukuken kolay ama siyaseten zor. Burada Kılıçdaroğlu'nun yapması gereken konu aslında hukuki olayları siyasi argümana, siyasi enstrümana dönüştürebilmek. Bu kabiliyeti başarabilirse, yani aslında mahkeme neye dayanarak bu konuyla ilgili karar verdi meselesini anlatırsa, bunu anlatabilirse, karşı tarafa geçirirse mesele değişir. Bir de kalabalıklar üzerinden biraz önce
1: Bir
0: analiz yaptık.
1: dakika, kalabalıklara geçmeden önce bir netleştirelim durumu. Tam olarak ortaya koyalım Cüneyt Bey bu hukuki soruma dair. Ben hani ona ilişkin de devam edersiniz belki diye biraz bekledim. Şimdi izleyicilerimizin zihninde netleştirelim. Çünkü hukuken o kadar çok şey bu konuda konuşuyoruz ki. Yani herkesin kendi hayatında öncelikleri varken bir de bu süreci anlamaya çalışıyor vatandaş da. Doğru anlamalarının, rahat anlamaların önemli olduğunu düşünüyorum ki siyaseten bu süreç şekillenirken. Şimdi Kemal normal şartlarda... Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için CHP'de var olan milletvekilleri grup başkanını belirlerler, seçerler. Onlar grup başkanını seçtiler ve Özgür Özel'i bu isim olarak belirlediler. Özgür Özel de buna dayanarak diyor ki ben grup başkanı olarak grup toplantısı yapacağım Salı günü. Az önce dediniz ki fiilen bunu yapabilir dediniz değil mi Özgür Özel için?
0: Fiilen bir grubu toplayıp bunu basına bir şekilde duyurup yani basın açıklamasına veya grup konuşmasına dönüşmeden kendi içerisinde her zaman toplantı yapabilir grup başkanı. Burada herhangi bir engel yok. Ama bunu tamamen parti disiplininin yani parti genel başkanının koyduğu norma aykırı bir biçimde ve herkesin bir şekilde parti ile ilgili bir meseleyi konuşabileceği veya duyabileceği bir platformda, bir ortamda yapması disiplin anlamında, parti disiplin anlamında üzerinde düşünülmesi veya işte üzerinde bir takibat başlatılmasına sebebiyet
1: Ha,
0: verebilecek
1: şimdi bunu
0: düzeyde bir ihlal olarak.
1: yapabilir ama bir ihlal de parti disiplini

0: açısından bir sorun oluşturabilir. Yani yapmasında fiilen bir engel yok ama parti disiplini açısından bu beraberinde başka tartışmaları getirebilir diyorsunuz. Doğru anlıyorum değil mi?
1: Aynen. Bir de şöyle bir durum var. Meclis grup iç yönetmeliği var. CHP'nin
0: evet.
1: iç yönetmeliği. Burada da grup başkanı genel başkanla uyumlu çalışma zorunda olduğuna dair bir ifade var, bir ibare
0: tamam.
1: var. Burada bir uyumsuzluk söz konusu. Yani şunu demek istiyorum. Toplantıyı yapabilmesi ayrı bir durum. Toplantıyı bu şekilde duyurarak partinin genel başkanlığın yapmayın demesine rağmen yapması ayrı bir durum.
0: Bu bir ihraç sebebi olabilir mi? Özgür Özel ihraç etmek için.
1: Bir de yapacağı konuşmadaki beyanlarının ayrıca disiplinle ilgili bir durumu var. Bunun başlı başına yapması parti disipline aykırılık. Bu soruşturma başlatılır. Burada ısrarcı olursa, konuşmada da bir takım hakaret hamiz ifadeler gündeme gelirse o zaman veya grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nun yuhlanmasına sebebiyet verdi veya işte bir takım galiz ifadelerin kullanılmasına sebebiyet verdi. O zaman ihraçla dahil olmak üzere tüm meseleler gündeme gelebilir. Ben sanki biraz da Melih Bey'in dediği gibi bu konunun, yani bu disiplin sürecinin Kılıçdaroğlu'nu sıkıştırarak kendilerini partiden göndermesine sebebiyet verilmesi. İstifa etmiyoruz. İşte bizi zorla gönderdiler. Meselesine dönüşmek için bir aparat haline getirildiğini düşünüyorum. Çünkü Sayın Özgür Özel bu konuyu, bu meseleyi hiç germeden yumuşak bir suretle de götürebilirdi. Mesela arınma konusunda uzlaşamıyoruz derdi. 10 tane isim çıkardı. 5'iyle ilgili arınma kapsamında değerlendirildi. 5'iyle ilgili disiplin kuruluna karar verirse denilebilirdi. Burada yeni bir hikaye yazılmak isteniyor. Ve bu hikayenin yazılmasından günün sonunda İmamoğlu'nun ben rahatsız olduğu kanaatindeyim. Çünkü kendisini de aşan majör bir hikayeye dönüşüyor bu ister istemez. Ve KİT parti arasındaki miting kalabalığı açısından da bir şey söyleyeyim. Çünkü önemli görüyorum bunu.
0: Buyurun.
1: Ben. Özel'in yaptığı miting tüm sol fraksiyonların orada bulunduğu bir şekilde destek verdiği bir mitingdi. Ama CHP Genel Merkezi'nin önünde sadece CHP'liler vardı. Bunun altını çizmekte fayda var.
0: Peki.
1: Yani ikisinin de oynadığı veya ikisinin de bir şekilde kendisini göstermek istediği alanlar birbirinden peki. Farklı alanlar. Bunu ileride çok konuşacağız. Çünkü bu da disiplin anlamında bir takım problemlere
0: çok kısa hemen şunu da sorayım Cüneyt Bey. Bu grup toplantısı için meclis başkanlığının bu noktada bir izin verme veya izin vermememe gibi bir durumu söz konusu olabilir mi? Yoksa ondan bağımsız bir şekilde dediğiniz gibi fiilen o toplantıyı yapabilir mi? Meclis başkanlığının iznine tabi mi?
1: Burada iç yönetmelik var. İç yönetmelikte herhangi bir şekilde meclis başkanlığının bu konuyla ilgili bir tasarruf yetkisi olduğuna dair bir beyan, bir metin okumadım ama bildirim yapılır diyor. Bu bildirim yapılan işler, süreç bildirilir. O da idare, yani meclis idaresiyle ilgili bir durum. Yani parti gruplarının kullanılması, hangi gün kim yaparsa meclisteki o yoğunluğun yönetilmesi anlamında parti gruplarının bazı zaman işte salı, bazı gün çarşambaya kaydırılması gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Orada bir bu toplantıyı yapmayı, bu toplantı hukuka aykırıdır biçiminde meclis başkanlığının böyle bir idari tasarrufta bulunması da mümkün değil. Benim okuduğum metinler çerçevesinde söylüyorum.
0: Peki Melih Yiğiter, şimdi az önce belirttiğiniz, hatırlattığınız cumartesi günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri, FETÖ artıklarını temizleyemediğim için özür diliyorum dedi. Şimdi burada Kılıçdaroğlu'nun bu sözü kime söylediği de ayrı bir tartışma konusu oldu. İmamoğlu'na mı söyledi, Özgür Özel'e mi söyledi tartışması başladı. Çünkü işte 15 Temmuz'dan görüntüler paylaşıldı. Özgür Özel'in orada olduğundan, Meclis Başkanı İsmail Kahraman'la arasında geçen diyaloglardan hatırlatmalar yapıldı. Dolayısıyla bu tartışma bu sefer hangisineydi sorusu daha yüksek tondan sorulmaya başlandı. İki soruyu bir arada sorayım. Birincisi Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ artıklarını temizleyemedik derken o artıktan kastettiği Özgür Özel mi, Ekrem İmamoğlu mu? Ve bir de şimdi Kılıçdaroğlu tabanına Özel'in veya ve İmamoğlu'nun FETÖ'cü olduğu konusunda sence ikna edebilir mi?
2: Şöyle bir FETÖ aklı olduğuna bence ikna edebilir. Şeyin kurultayda dönen paralar, delegelerin ikna edilmesi meselesi, CHP'nin yeniden dizayn edilmesi meselesi bir FETÖ aklı. Yani ele geçirme, işgal etme, gizli bir

0: yapı kurma, mesela o Zoom toplantıları 100 diyor yani, en az 100 tane yaptık. 100 değil, 10 tane bile yapsa Kemal Bey Cumhurbaşkanı adayı için meydanlardayken bunlar Zoom'la onu devirmenin hesaplarını yapmış. Bak 100 değil, 10 bile olsa geriye doğru sardığımızda süre yetmiyor. Hele 100 ise daha beter. O 2 yıldır yapıyorlar demektir. Şimdi dolayısıyla bir FETÖ aklı meselesi bence o konuda ciddi ikna eder. Kişiler bazında benim kendi öngörüm onun orada kastı onun İmamoğlu. Yani dikkat edersen Özgür Özel'e çok doğrudan Kemal Bey çakmıyor henüz. Henüz. Henüz. Ama çünkü Özgür Özel'in burada bir figür olarak öne sürüldüğünü ama arkadaki akılla ilgilendiğini söylüyor. Nerede söylüyor? İçerideki FETÖ'lerin kazıntılarını temizleyemedim. Demek ki partide de uzantılar var. Ya yani bu aklı hayata geçirecek kadar güçlü birkaç figür var. Bu figürlerden birkaçı da muhtemeldir Özgür Özel'in ekibinin içinde var. Kemal Bey'in kastettiğini söylüyorum. Yani şifrelerini çözmeye çalışırken. Diğer yandan mesela diyor ki dış destek. Yani milli ve Türkiye sınırları dışında dışarıdan destek diyor. İkinci özür şeyi. Şimdi mesela o da hani problemli bir şey. Yani bir FETÖ aklı dışarıdan bir takım lobiler üzerinden bir kumpas ve içeride kendisinin devrilmesi meselesi. Yani çok büyük bir şey var. Karşımıza sorunlu bir tablo var. Şimdi o yüzden de mesela Kemal Bey'in bunu aşılama ihtiyacı var mı? Var Helin. Var. Yani ben mesela çıkıp desem ki Cüneyt Hocam mesela ben desem ki ya boyun 1,73 ama ben Brad Pitt'ten daha havalı ve yakışıklıyım. İspatlamam gerekmiyor mu? En azından ikimizin fotoğrafını yan yana koymanız gerekiyor değil mi? Bir şey demek için. Sonra
1: Ben
0: diye Amerika hadi oradan
1: ispatlamanıza gerek
0: Şimdi
1: olmadığı kanaatindeyim. İnanıyorum.
0: burada cazsınız hocam. Burada o yüzden Kemal Bey'in bunu bir şey söylüyorsa bunu delillendirmesi lazım. Çünkü Hayri çok ciddi bir şey. Bak sana samimiyetimle söylüyorum
2: Peki
0: bunu.
2: delillendirebilecek mi sence? Çünkü cumartesi günü içinde çok şey açıklayacağını söylemişti. Açıkçası ben hani anlatmadığım şeyler var demişti. Anlatacağım dedi. Hani cumartesi günü
0: Çok şey
2: anlatmadığı,
0: biliyorum
2: evet,
0: zamanı geldikçe.
2: cumartesi işaret etti o günkü bayram konuşmasında. Hani ben böyle cumartesi günü çok delillerle çok net bir şeyler söyleyeceğini bekledim açıkçası. Ne yapacak?
0: Biz
2: Zamana mı yayacak?
0: Helin biz cumartesi günü fragman izledik. Fragman izledik. Yani 2-3 parça böyle fragman izledik. Asıl şimdi başlıyor. Yani Kemal Bey bize bir fragman izletti. Niye bunu söylüyorum? Şunun için Helin. Şimdi kendisini ziyarete giden heyetlere ya o kadar çirkin ve iğrenç şeyler var ki yani beni zorlamasınlar. Hani şimdi zorlarlarsa anlatacak. Bence de zorluyorlar. Yani dolayısıyla Kemal Bey bize bir fragman izletti. Bence açıklayacak. Bana sorarsan açıklayacak. Yani ne zaman açıklayacak? Dediğim gibi bir partinin MYK'sını bir oluştursun. Bir grubu bir şekillendirsin. Zaten konuşması gerekecek. Yani konuşmayan bir CHP Genel Başkanı olur mu? Dolayısıyla bize biraz daha detaylandıracak. Ama sana samimiyetle şunu söyleyeyim. Cumartesi günü mesela ben izlerken bu FETÖ meselesinde şöyle bir not tutuyordum bir yandan yayın için. Şöyle kafayı bir kaldırdım. Bir 3 saniye durdum. Meğerse sadece ben değil. Birçok kişi böyle şaşırmış. Mesela Özgür Özel ve ekibi diyor ki biz böyle o Güven Park'ta Özgür Bey meydanda biz Kemal Bey'in birebir ne dediğini bilmiyoruz. Bize parça parça danışmanlar atıyor konuşmasını. Bu arada iki taraf da birbirini böyle izlemiş. Yani Özgür Bey'in açıklaması parça parça danışmanlar Kemal Bey'in önüne koymuş. Kemal Bey'in konuşması Özgür Bey'in önüne koymuşlar. Böyle ama yani spot şeklinde flaşlarını orada gördük diyor. Ve çok şok olduk diyor. Bitti diyor. Bakıyoruz yani evet söylemiş diyor. Yani dolayısıyla çok böyle şaşırtıcı bir konuşma sadece bizim için değil. Özellikle CHP'liler için bile çok şaşırtıcıydı. Ben Kemal Bey'in Ya çok böyle şey gelebilir ama bence Pandora'nın kutusu açıldı.

0: ya.
1: Peki. Elin.
0: Yani artık zor kapanır.
1: Peki şimdi bir
0: bu iki taraf için de böyle ama.
1: Ha, öbür taraftan da diyorsunuz karşılıklı.
0: Tabii.
1: Peki. Şimdi Cüneyt Bey, hukuken başka bir tartışma durumu daha başladı. O da şuna ilişkin olarak Temmuz ayı sonrasında Türkiye seçime giderse CHP o seçime girebilir mi, giremez mi? Şimdi nereden nasıl çıktı bu tartışma? Şöyle ki, CHP'nin 2023 ve sonrasındaki tüm kurultayları şu anki tabloda iptal edilmiş duruyor. Son kurultay ne zaman yapılmış CHP'de? Temmuz 2020'de yapılmış. Bu süre 6 yılı geçerse o siyasi parti seçime giremez deniliyor. Son kurultay Temmuz 2020'de yapıldıysa o zaman Temmuz 2026 itibariyle, yani aşağı yukarı 36 gün sonra 6 yıllık süre dolmuş oluyor. Şimdi bununla birlikte yeni bir tartışma başladı. O zaman kurultay yapılmazsa ve Temmuz ayı, önümüzdeki aydan itibaren bir seçim olursa CHP seçime katılamaz deniliyor. Öyle mi? Katılamaz mı? Kurultay yapmadığı için.
2: CHP'nin durumuyla ilgili hukuki nitelemeyi çok net yapmak lazım. 38. genel kurul yapılmamış mıdır? Yani genel kurulla ilgili tüm şart ve hususlar yerine getirilmiş. Fakat genel kurulu yapmak isteyenlerin iradesi dışında. Genel kurulu yapma konusunda kim yetkili? O zaman Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi yetkili. Hı hı. Onların iradesi dışında gelişen bazı hususlar nedeniyle 3 yıl sonra mutlak buttan kararıyla, ki tedbiren hale daha karar kesinleşmemiş, yani mutlak buttan kararının kesinleşme durumunun tarihinin de ne olacağı belli değil.
1: Tamam.
2: Ve siz bu halde kalkıp YSK olarak şunu diyebilir misiniz? Bu parti 3 yıl artı 3 yıl, 6 yıldır genel kurul yapmamış diyebilir misiniz? Esas sorunun özü bu.
1: Hı hı.
2: Burada CHP kendi üzerine düşen şekli şartları yerine getirmiş ama maddi hukuka ilişkin bazı bulgular sonrasında ortaya mutlak mutlanla batıl bir genel kurul çıkmış. Bu CHP'nin seçime katılma yeterliliğini etkileyebilecek düzeyde bir aykırılık değil, bizatihi kendilerinden kaynaklı unutma, hiç yapmama veya bunu bir biçimde genel kurulu yapma konusunda gereken süreler içerisinde riayet etmeme gibi bir durumun sorumluluğunu biz kalkıp bu şekilde CHP'nin seçime girmesini engelleyebilecek pozisyonda yorumlayamayız kanaatindeyim. Şu andaki durum, şu andaki tablo bu. Yani burada siz...
1: Bir dakika, o zaman yorumlamak durumundayım dediğinize göre bu durum da yoruma açık bir durum. Yani kesin bir şey değil. Yani katılamaz zaten, diyemiyoruz, katılır da diyemiyoruz o halde, doğru mudur?
2: Zaten katılamaz diyenlerinki bir yorum. Yani
1: katılır diyenlerinki kesin mi?
2: Katılır diyenlerin şöyle, katılır diyenlerin içerisinde ben de varım. Onu da şuna dayandırıyoruz. Orada Siyas Partiler Kanunu'nda iki tane genel kurulu yapmama şartının genel kurulu bilerek ve isteyerek hiçbir unsurunu yerine getirmemek olarak görmek gerekiyor ki seçime katılmaktan men edilenlerle ilgili tüm içtihatlar da bu yönde. Hiçbirisiyle ilgili böyle bir içtihat yok. Yani iradesini, daha doğrusu genel kurul yapma iradesi hiçbir şekilde ortaya çıkmamış partiler için verilmiş bir durum bu. Burada genel kurul yapma iş ve işlemleri gerçekleşmiş veya şöyle diyelim, mesela Yargıtay'dan karar bozulup geldiğinde bu sefer süresinde olmuş mu olacak? Süresinde mi değerlendireceğiz? Buradaki muallaklığı biz siyasi partinin seçime girmesi konusunda bir sert çekme, aleyhe yorumlama biçiminde düzenleyemeyiz. Ben biraz daha özgürlükçü yorumluyoruz bunu. Yani burada iki yorum arasında hangisi daha siyasi partiler rejimine yakın veya siyasi partilerin bir şekilde siyasal sistem içerisinde kendisini ifade etmesine yakın derseniz katılabilir şekilde yorum yapmanın daha makul ve mantıklı olduğu kanaatindeyim. Onun için burada genel kurul durumunun hiç yapmama hali üzerinden değerlendirilmesi mümkün değil. Pek tabii bu sürecin birçok yerinde hukuk farklı şekilde yorumlanabilir. Hı hı. Ama günün sonunda bu konuyla ilgili kararı verecek YSK'dır. Hatta YSK'dan bu konuyla ilgili CHP'nin bu arada bir görüş de istemesi mümkün olabilir. YSK şunu diyecektir: sizin bu konuyla ilgili iptal kararınız kesinleşmeden ben bununla ilgili bir görüş de bildiremem diyebilir. Bu sefer ne tartışması başlar? O zaman kim genel başkan, kim değil tartışmasına tekrar dönmüş oluruz. Yani burada Elin Hanım, somut şartların oluşabilmesi için bu konuyla ilgili durumun bir kişi tarafından başvurulması ve YSK'nın buna ilişkin yorum yapması lazım. Yalnız şunu söyleyeyim, seçime katılmama konusunda bütün kararlara baktığımızda genel kurulu yapmama durumunun fiilen bir genel kurulun olmaması hali olarak değerlendirildiğini görüyoruz. Burada fiilen de olsa, yani daha sonradan mutlak kutlanla batıl olsa dahi CHP'nin bir genel kurul yaptığı, genel kurul sistematiğini işlettiğini biliyoruz. Bu açıdan onun daraltıcı bir biçimde yorumlayıp CHP'yi seçime giremez demenin çok ileri bir yorum olduğu kanaatindeyim.
1: Tamam. Yani siz seçime girebilir diyorsunuz ama bu anladığım kadarıyla yoruma da açık bir durum. Başka bir hukukçuya sorduğumuzda hayır giremez de diyebilir. Yani bu biraz aslında bununla ilgili karar yoruma açık bir karar, seçime katılıp katılamayacağı kurultay yapmaması sebebiyle. Ama diyorsunuz ki eğer bunun için somut bir şey isteniliyorsa, somut bir cevap isteniyorsa bunun için YSK'ya başvurup CHP tarafının buna ilişkin bir cevap alması gerekir. Katılabilir, katılamaz evet. Şeklinde. Şimdi Melik Yiğitel, buradan biraz devam edelim. Az önce mesela parti MYK'sını oluşturmasından bahsettiniz Kemal Kılıçdaroğlu'nun da. Şimdi Mehmet Tüm, herhangi bir görev almam mümkün değil demiş. İsimlere bakıyorum da kimlerin olabileceği üzerinden kimler ne söylüyor. Faik Öztrak ve Akif Hamza Çebi'nin de mesafeli bir tutum aldıkları öne sürülüyor. Şimdi Ankara'da Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yol yürüyebileceği düşünülen isimlerde bir tavırda bir değişiklik mi var? Bir kan kaybetme gibi bir durum mu var? Yoksa bu isimler öne çıkıyor ama arkadan arkaya başka destekçiler de oluşuyor mu? MYK'yı yapması konusunda Kemal Kılıçdaroğlu rahat mı? Yoksa burada da çeşitli sıkıntılar var mı? Ne dersin?
0: Yok, rahat. Yani istediği gibi bir takım oluşturamayabilir ama rahat. Sonuçta parti meclisi içinde işte 58 kişi en az 25-30 kişi bir şekilde Kemal Bey'e destek veriyor. 20'si açıktan veriyor. Yani gerekirse MYK'yı daraltır ama yine oluşturur. Şimdi MYK'sı şöyle. Ya mesela işte Gürsel Erol, Ali Üstünç ve Engin Altay da bunu kabul etmedi deniyor.
1: Evet.
0: Şimdi ama mesela Faik Öztürk'ün grup başkanı olarak atanacağı, Bülent Kuşoğlu'nun genel sekreter olacağı, Akif Hamza Çebi'nin belki genel sekreter Kuşoğlu'nun sayman ya da tersi, ikisinden birine karar verecek. Ama en kritik iki noktayı o ikisi tutacak. Bunun dışında Berhan Şimşek genel başkan yardımcılığına getirileceği, kendisinin sözcülük istedi ama Kemal Bey henüz kararını vermedi söyleniyor. Bunun dışında bir milletvekili daha var. Bursa milletvekili adını hatırlamıyorum. O var. Mustafa Adıgüzel var. Orhan Sarıbal var. Yani MYK'da yer alması muhtemel isimler. Yani bir MYK oluşmakta zorlanmaz ama şöyle, bu o bilgi, o seni o tespitin doğru Helin. Şimdi bazıları iki tarafa da mesafe koydu. Hatta ben dünkü yazımda yazdım, 82 vekil renk vermedi diye. Bunlar iki mitinge de gitmedi. Dün akşam gazetesinde yazdık onu. Şimdi gerekçeleri şu Elin. Bunların bir kısmı diyor ki, ya biz bir tarafa angaja olmayarak bunları belki bölünmemeye ikna ederiz, bir araya getirmeye zorlarız diye. Bir kısmı da biraz işin doğrusu, hani doğrusunu söylemek gerekirse biraz rüzgarın sertliğini ve yönünü bekliyor. Fakat hani bir kısmı hakikaten bu bölüme yaşamasın diye. Mesela Engin Altay o isimlerden bir tanesi. Gürsel Erol o isimlerden bir tanesi. Parti bölünmesin diyor. Ve o yüzden de biz iki tarafa da eşit mesafede durmaya çalışıyoruz diyorlar. Dolayısıyla hani Kemal Bey'in o anlamda da işi zor. Ama bana sorarsan ben Bülent Kuşoğlu'nun gece bir şeyi var. Geniş bir röportajı yayınlandı.
1: Evet.
0: Şimdi okudum. Kuşoğlu Kemal Bey'in şu an beyninin diğer yarısı. Yani şöyle, beyin bir tarafı Bülent Kuşoğlu, bir tarafı Kemal Bey. Yani çok yakın. Şeyden dolayı. Bunlar da maliyede hesap uzmanlığından arkadaş.
1: Evet, birlikte çalıştıkları sanırım dönemler var.
0: 30 yıl falan geçmiş. Sonra genel müdür oluyor, Kemal o yardımcısı oluyor. Genel başkan onu partiye getiriyor falan. Yani hakikaten çok yakınlar. Şimdi dolayısıyla

0: Kemal Bey'in aşağı yukarı ne düşündüğünü biraz anlamak için de uzun uzun okuyunca ben bir bölünmeyi çok da engellemeyecekleri sonucuna vardım. Yani
1: Nasıl anlamadım? En
0: elimizden
1: son
0: geleni
1: dediğini
0: yapacağız
1: anlamadım. En
0: ama
1: son dediğini anlamadım.
0: ya bir bölünmeyi çok da engelleyemeyecekleri sonucuna varıyor insan o röportajı okuyunca. Ya çok çabalarız ama kolay olmadığını söylüyor. Fakat orada ilginç bir şey de söylüyor. Diyor ki ya bu diyor bir ideolojik, sosyolojik bir ayrım değil diyor. Bu diyor kim daha iyi yönetir kavgası diyor. İdeolojik ve sosyolojik olsa zaten ilk günden bölünürdü. Ama kim daha iyi yönetir meselesi olduğu için biraz sürüyor dedi. O da anlaşılır bir şey. Yani Özgür Özel yani parti kuracaksa biraz arşiv biriktirmesi lazım. Yani arşiv biriktirme de olmuyor. Ya arşiv biriktirme dedim hani ya beni orada
1: Ney?
0: barındırmadılar. Hayat hakkı tanımadılar. Yani bu işte yağmurda yürüdü, Toman üstüne çıktı, Gönpark'ta miting yaptı. Yarınki grup toplantısında bir takım fotoğraflar, bir takım açıklamalar ve artık halkın karşısına çıkıp başka yol tanımadılar. O filmdeki gibi Freedom diye herhalde bağıracak ve partiyi kuracak gibi görünüyor.
1: Peki.
0: Yani ama bir şeyle yani durup dururken tak diye gitse bu kadar sağlam argümanlar olmayabilir. Yani bence onu hesap ediyordur. Çünkü Özgür Bey de artık şey oldu ya yani 2,5 yılda bir parti yönetme konusunda bir tecrübe edindi yani. O da bu işin matematiğini bence çözdü.
1: Özgür Özel.
0: Evet. Yani
1: Peki.
0: doğru timing'e karar verecek bence.
1: Ya partiyi kuracak, sadece zamanlamasını ayarlamaya çalışıyor diyorsun.
0: Evet. Aynen öyle.
1: Peki. Şimdi sanıyorum ki son bir buçuk dakikam var. Evet, yönetmenim de beni doğruluyor. Çok kısa şunu sorayım o zaman Cüneyt Bey hemen size. Dün Zeynel Emre'nin şöyle bir ifadesi oldu. Kendisi mutlak butlan kararıyla getirilen tedbirin kurultay için engel oluşturulduğu gerekçesine karşı dedi ki Yargıtay'a verilecek iki dilekçeye bakar, temizden feragat edilir, kesinleşmiş olur ve tedbir kararı da ortadan kalkmış olur. Tüm bu tartışma verilecek iki dilekçeyle yani kurultayın kapısını aralar ve sonucu erdirir, bitirebilir mi? Bu kadar basit mi?
2: Tabii hukuk yargılaması böyle. Bu konuyla ilgili taraflar uzlaştığı andan itibaren süreç yargıdan normal kendi parti hukuku alanına çekilebilir. Bu Zeynel Emre Bey'in söylediği doğru ama şurada bir taktik hata var. Yani ilk gün bu kararı temyiz eden Özgür Özel ve avukatları stratejik bir hata yaptılar. O hatayı da şu anda Sayın Kılıçdaroğlu kullanıyor. Yani temyiz etme hatasını yaptılar. Temyiz etme konusunda madem temyiz edildi, yani çok ilginç bir çelişki var burada. Sayın Kılıçdaroğlu kendisini getiren kararın temyiz edilmesine ilişkin süreci bir biçimde önüne set çekmedi. Şu anda istese bir dilekçeyle set çekebilir. Onu da demokratik olgunluk olarak değerlendirdiğini, yani tamam madem siz bu konuyu temiz ettiniz, bu dosya temiz aşaması görsün, ondan sonra bu süreci ilerletelim dedi. Ve bu da kendisine aslında bir avantaj sağladı. Burada bir can havliyle yapılan bir hatanın şimdi Sayın Zeynel Emre'nin yaptığı açıklamayla aslında düzeltilmeye çalışıldığı bir durum var. Yani bu cümle aslında şunu da kabul ediyor. Evet, tedbiren biz kurultay yapamayız. Tedbiren karar devam ederken bir kurultay yapamayız önermesinde kabul eden, kabulü anlamına gelen bir cümle bu. Kararı kesinleştirmek istemeleri de bu anlamda yani tüm kurultaylara giderken önlerinde bu seti kaldırma, bu kendi elleriyle oluşturdukları seti kaldırma için bir önerme bu. Ben buna Sayın Kılıçdaroğlu'nun çok yanaşacağı kanaatinde değilim. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'nun kafasında kurultaydan daha ziyade arınma var. Ve ben son konuşmasında, cumartesi günkü konuşmasında şunu anladım.
1: Peki.
2: Partiyi, genel kurulumuzu düzgün bir şekilde yapacağız ve genel başkanımızı seçeceğiz dedi. Yani kendisinin de adaylık düşünmediği kanaatinde.
1: Nasıl kendisinin de aday olmayı?
2: Aday olmayı düşünmediği kanaatindeyim bu aşamada gördüğüm tabloda.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Türk Medya Ankara temsilcisi Melike İtal ve Star gazetesi yazarı hukukçu Cüneyt Altıparmak bizimle birlikteydi. Melike İtal'i Cüneyt Altıparmak'a uğurlayalım. Biz de bu saat dilinde noktayı koyalım. Kısa bir ara ekonomik gelişmelerle buradayız, bekliyoruz.
3: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
4: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
5: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle Otobit'te.
3: Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin. Faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?
4: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Öyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle, bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

Tekrar merhaba. Arabit'te ekonomideki gelişmelerle karşınızdayız. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 2026 yılı birinci çeyrek büyüme verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye ekonomisinin karşı karşıya kaldığı çoklu şoklara rağmen 23 çeyrektir kesintisiz büyüme performansını sürdürdüğünü belirtti. Şimşek yıllıklandırılmış milli gelirin 1.6 trilyon dolara aştığını ifade etti. Şimşek yaptığı yazılı açıklamada ekonominin ilk çeyrekte yıllık %2,5, çeyreklik %0,1 oranında ılımlı büyüme kaydettik. Şimşek sanayi katma değerinde küresel koşullar nedeniyle daralma yaşanırken tarım sektöründe %4,6 artış görüldüğünü, tüketimin %4,8, yatırımların ise %3 yükseldiğini bildirdi. Şimşek ayrıca cari açığın 39,7 milyar dolar seviyesinde olduğunu, bütçede

0: disiplinin sürdüğünü ve enflasyonla mücadelede kararlılığın devam ettiğini vurguladı. Ekonomik dönüşüm sürecinde Türkiye'nin üretim üssü olma hedefi doğrultusunda adımlar attığını belirten Şimşek, sürdürülebilir büyüme ve refah artışı için politikaların kararlılıkla uygulanacağını ifade etti. TÜİK Nisan ayı verilerine göre ülke genelinde %2,6 artışla 126.808 adet konut satıldı. Böylece hem yılın zirvesi görüldü hem en yüksek 2. Nisan ayı satışı gerçekleşti. Konut fiyatlarının enflasyon karşısında reel olarak artış göstermemesi vatandaşı harekete geçiriyor. Detayları muhabirimiz Ebrar Nur Arslan Bakırtaş konuyla konuşacak.
1: Son 6 aydır konut kredisiyle konut alımları zirvede. Bu noktada vatandaşlar enflasyon karşısında reel olarak yükselmeyen konut fiyatlarını değerlendiriyor. Bir yandan da fahiş kira ödemek yerine kredi ödemek vatandaşa cazip geliyor. Bizler de aslında konut satışlarındaki detayları gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi ile birlikte konuşacağız. Efendim, gerçekten ciddi bir manada konuta talep var. Nisan verileri de bunu bize gösterdi. Detayları sizden alalım mı?
2: Evet, aslında baktığınızda evet, konut kredisi kullanım oranları özellikle geçtiğimiz yılın totaline baktığımızda %14'lerdeydi. Bu senenin ilk 4 ayında açıklanan verilerle bu %20 civarına çıktı. Yani toplam satışların %20'sinde mutlaka konut kredisi kullanılıyor. Ama tabii ki bu kredinin nasıl kullanıldığı ve hangi şartlarda kullanıldığı önemli. Biliyorsunuz %80'ine kadar konutlarda kredi kullanılabiliyor ama insanlar %80'in tamamını kullanmıyor. Çünkü burada çok ciddi manada o kredi taksitleri çok yükseğe geliyor. Ama insanlar mutlaka tamamlayıcı unsur olarak, özellikle banka tarafında tamamlayıcı unsur olarak bu krediyi kullanıyorlar. Ama bizim gördüğümüz son 2 senedir katılım finansman modelinin bu kredilerde çok ciddi bir oranla yer aldığı, minimum %35 diyoruz biz bunu. Yani %35, %40 arası insanlar bu katılım finansman modelini tercih ediyor ki devlet bile emlak katılım bankası üzerinden bu katılım finansman modelini özellikle destek veriyor ki emlak, konut ve TOKİ'nin satışlarında da bu katılım finansman modeli kullanılıyor. Tabii bu başka bir yüzü işin. Diğer yüzü de şöyle: vatandaş şu anda konutu özellikle 2026'nın ilk aylarından itibaren çok ciddi talep göstermeye başladı. Bu tarafta biliyorsunuz geçtiğimiz yıl TOKİ'nin özellikle yaptığı 500 bin konut kampanyası aslında serbest piyasayı biraz durdurmuştu. Son aylardaki satışlarda birazcık düşük kapatmıştı 2026'yı ki genele baktığınızda 1 milyon 700 bin civarında bir konut satışı vardı ama biz 1800'ler 850'leri zorlar derken oradaki Kasım özellikle ayında yapılan 500 bin konut kampanyasının kura çekimleri ki geçtiğimiz ay tamamlandı, o süreci birazcık yavaşlatmıştı. Sonra oradan çıkan bir talep yine sahaya dönünce insanlar konuta özellikle bu aylarda ki yaz aylarında bu artarak devam edecek çok fazla talep gösteriyor. Aslında insanların, sizin de açılışta söylediğiniz gibi, 2 tane temel sebebi var. Konut bugün pahalı ama yarın daha pahalı olursa, daha ulaşılmaz olursa ben bir şekilde alayım diye bakıyor. Bir taraftan da kira fiyatları çok yüksek ve biliyorsunuz her ortalama yılda %25-30 arasında şu andaki enflasyon verileriyle bir kiraya zam gelecek. Şimdi bugün Türkiye'deki ortalama kira 24 bin lira. Her yıl buna bu zam gelirken insanlar, elimde 2 milyonum var, üstüne bir 2 milyon da kredi çekeyim, kredi faiziyle birlikte ödesem bile kira artışına nazaran krediyi öderken kredi her yıl enflasyon karşısında eriyeceği için sabit ödemeyle bu tarafıyla daha cazip geliyor ve krediyi mutlaka tamamını olmasa bile tamamlayıcı bir unsur olarak kullanıyorlar. Özellikle katılım finansman modelinin ve kiralardaki yükselişin bunda yeri çok fazla.
1: Efendim, yani katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Son 6 aydır konut kredisiyle konut alımları zirvede. Bu noktada aslında enflasyon karşısında konut fiyatlarının reel anlamda artmaması itici bir güç. Bir yandan da vatandaş şunu düşünüyor: fahiş kira ödeyeceğime kredi öderim. Bizler de aslında bu konut satışları ile ilgili detayları gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi ile birlikte konuştuk diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.
0: Ebrar'a teşekkür edelim. Ekonomiye de artık burada noktayı koyalım. Ben sizlere veda ediyorum. Saat başındaysa Merve Aydın karşınızda. Hoşçakalın.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce
3: CHP içinde kavganın dozu giderek artıyor. Kemal Kılıçdaroğlu arınma mesajının ardından hesap soracağım dedi. Özgür Özel Anıtkabir'i nasıl siyasi şov için kullandı? Karşılıklı hamlelerin atıldığı kritik haftada kimin eli daha güçlü? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Can Türkcaner ve Star Gazetesi yazarı Doçent Doktor Levent Ersin Oranlı cevaplayacak.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
3: Bravo Zehra!
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Moderatörle karşınızdayız. Gündem yoğun. Vakit kaybetmeyelim. Başlayalım kabine. 2 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak külliyede. Peki toplantının öncelikli gündem maddeleri neler? Masada hangi başlıklar var? Vakit kaybetmeyelim. Yağmur Yıldız Ankara'ya gidelim. Ayrıntıları alacağız. Yağmur Yıldız kolay gelsin. Ne zaman başlayacak kabine toplantısı ve özellikle hangi gündem maddeleri ön planda? Söz sende.
1: Merve Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 haftalık aranın ardından bu haftaya bayram sonrası haftanın ilk gününe kritik kabine toplantısına başkanlık yaparak başlayacak ve yaklaşık yarım saat sonra toplantının başlaması bekleniyor. Tabii hem iç hem dış politikada yaşanan gelişmeler ve ekonomik anlamda yaşanan gelişmeler değerlendirilecek. Bu kapsamda bayram süresince Cumhurbaşkanı Erdoğan hem ABD Başkanı Donald Trump hem de İran Cumhurbaşkanı Pezeşkan ve Körfez'deki bölge ülkeleri liderleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Orta Doğu'daki ateş çemberinin çözümlenmesi konusunda Ankara hem gelişmeleri yakından takip ediyor hem de elbette atılabilecek adımlar için müzakere sürecinin kolaylaştırıcı bir hale gelmesi için elinden gelen çabayı ve diplomasiyi yürütmeye devam ediyor. Bu anlamda hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lider diplomasisi hem de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın kendi mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin son durum ve sahadaki gelişmeler toplantıda ele alınacak. Baktığımızda bir metin henüz oluşmuş değil ancak müzakere arayışları devam ediyor. Tam da bu süreçte de hem Amerika'nın başta Keşm Adası olmak üzere bölgeye yönelik saldırıları, İran'dansa misilleme saldırıları devam ediyor. Bölgedeki tansiyonun hala yüksek olduğunu ifade edebiliriz. Bu doğrultuda Türkiye'nin yürüttüğü bu diplomasi çabalarına ilişkin yaşanan gelişmeler toplantıda ele alınacak başlıklar arasında. Ekonomik gelişmeler de aslında Orta Doğu'daki yaşanan süreçle ilintili. Özellikle Hürmüz kilidinin çözümlenmesi noktasında hem oradaki sürece ilişkin gelişmeler hem de Türkiye'nin başta enerji ve ekonomi piyasalarına ilişkin olabilecek önleyici riskler noktasında atılabilecek adımlara dair de elbette yol haritası ve tedbirlerinin masada olması bekleniyor. Özellikle ekonomik anlamda hem enflasyon, faiz fiyatla mücadele hem de küresel ekonomide atılacak adımlar bugünkü toplantıda istişare edilecek. Türkiye'nin iç gündemi ve özellikle Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gelinen aşamada değerlendirilecek. Terörsüz Türkiye ve bölge hedefi Türkiye'nin ana başlıklarından biri. Bu anlamda baktığımızda partiler üzerine düşen görevi tamamlayarak ortaya bir nihai rapor koymuştu. Şimdi gözler terör örgütünün sahada fesih noktasında ve silahları bırakması noktasında attığı ve atacağı adımlarda bu süreci hızlandıracak neler yapılacak ve bu süreç sonrasında terör örgütünün kendini tamamen feshettiğini teyit edilmesinin ardından yasal düzenleme aşamasında hangi adımlar atılacak bunların da elbette gündeme gelmesi bekleniyor. Bayram sürecini geride bıraktık. Gerek İçişleri gerekse diğer ilgili bakanlıklar çok sayıda önlem aldı. Ne yazık ki 70'e yakın can kaybı var ama bu oranın geçtiğimiz yıllara göre düştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda da bayrama ilişkin de bir değerlendirme yapması bekleniyor. Toplantı yaklaşık yarım saat sonra başlayacak. Toplantı sonrasında ise her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçerek millete sesleniş konuşması gerçekleştirecek diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Evet, Yağmur Yıldız çok teşekkür ediyoruz kabine toplantısına dair muhtemel başlıkları detaylandırdık. Efendim bir sıcak gelişme diyelim. Milli İstihbarat Teşkilatı.

0: Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin bir görüşme gerçekleştirdi. MİT Başkanı Kalın, güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Hamas temsilcileriyle buluştu. Ne konuşuldu? Hamas heyeti ateşkes kurallarına uyduklarını belirtti. İsrail tarafının yaptığı ihlaller hakkında da MİT Başkanı Kalın'a bilgi verildi. Kurban Bayramı boyunca Gazze şeridine İsrail ordusunun düzenlemiş olduğu saldırılar dikkat çekti. Garantör ülke Türkiye'nin Gazze'de ateşkesin uygulanması yönündeki çalışmaları masadaki başlıklardan da efendim. Görüşmede İsrail'in ihlallerinin önlenmesi için hangi adımlar atılabilir? Tüm bunlar değerlendirildi. Başta Kudüs olmakla birlikte İsrail'in tüm bölgeye hedefleyen işgal planları ve bu yöndeki yayılmacı politikalarına karşı durulması gerektiğinin de altı çizildi. Hiçbir oldu bitti aslında. İzin verilmeyeceği karşılıklı bir vurgu olarak aktarıldı. Ateşkesin birinci aşamasına ilişkin İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlanması, müzakere sürecinin ilerleyişine dair değerlendirmenin yapıldığı bir görüşme oldu. Bir kez daha tekrarlayalım ve Türkiye'nin Gazze'ye sağladığı insani yardımlar hakkında da bilgilendirme yapıldı. Türkiye Gazze'de kalıcı barışın sağlanması için yoğun çaba sarf ediyor. Bundan sonra da bu çabalar aynı şekilde devam edecek mesajı verilmiş oldu. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hali hazırda bir kırılgan ateşkes var ama biliyoruz ki ihlallerle birlikte çok sayıda Gazze'li masum sivil yine şehit oldu. ABD ve İran ekseninde yaşananlara bakalım. Ateşkes sağlanacak mı yoksa bundan sonrası için müzakere süreci tamamen mi tıkandı derken 60 günlük bir duraksama dönemine işaret eden taslak metinden bahsetmiştik. Ama Trump şunu söyledi son açıklaması. İran gerçekten anlaşma yapmak istiyor. Bu anlaşma hem ABD hem de bizim de hareket edenler için faydalı olacak dedi. Nihai anlaşma şu an sürünmecede kaldı. ABD tekrar İran'a yönelik saldırıları başlattı. İran'da karşılık verdi. ABD İran'ın Gör kenti ve Keşm adasına hedef aldı. İHA ve kontrol komuta merkezleri vuruldu. Gerekçe olarak ABD'ye ait bir İHA'nın İran tarafından düşürülmesi gösterildi. İran'dansa misilleme gecikmedi. Kuvvetteki ABD üsleri füze ve dronlarla hedef alındı. İran devrim muhafızları ABD'nin bir hava üssünü imha ettiğini de açıkladı. Söz konusu üssün kuvvette bulunduğu aktarıldı. Misillemeye ait görüntüler İran medyası tarafından da paylaşıldı. Kuvvette de sirenler çaldı. Hava savunma sistemleri ise devreye girdi. Peş peşe saldırıların ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan şaşırtan bir mesaj geldi. Sosyal medyadan açıklama yaptı. İran gerçekten anlaşma yapmak istiyor. Bu anlaşma ABD için bizimle hareket edenler için faydalı olacak dedi. İran'dan da müzakerelere ilişkin açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ABD ile görüşmelerin mesaj alışverişinin devam ettiğini söyledi. Net bir sonuca ulaşılmadan kesin bir hüküm verilemeyeceğini de vurguladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de Lübnan'a değindi. Lübnan'daki ateşkes savaşı sonlandıracak nihai bir anlaşmanın ayrılmaz bir parçasıdır dedi. İran Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf da ABD'nin deniz ablukasını sürdürmesini ateşkesin ihlali olarak yorumladı. Hürmüz Boğazı'na mahsur kalan gemilerin çaresiz bekleyişi ise sürüyor. Yüzlerce gemi yeni bir arayışa sürüklendi. Çift abluka yaşayan bazı tankerler ışıklarını söndürdü, elektronik izlerini de kapattı. Karanlık seyir yöntemiyle fark edilmeden Hürmüz'den çıkıyorlar. Bazı gemiler ise geçiş sırasında ABD ordusuyla temas halinde. Amerikan güçleri radar ve insansız hava araçlarıyla bölgeyi izliyor. Kaptanlara ne zaman sistemlerini kapatmaları gerektiği noktasında da bilgi veriyorlar. Evet, İsrail'in saldırgan politikaları bu anlamda Lübnan'a yönelik bir saldırı gerçekleştirdiler. Lübnan'ın güneydeki yerleşim yerlerine saldırıldı. Hizbullah'tan da İsrail'in kuzeyine füze saldırısı geldi. Bunu detaylandıracağız ama öncesinde İsrail basınında yayımlanan çok dikkat çekici bir analiz var. Tel Aviv'in savunma doktrini bu tartışmaya yol açtı. Çünkü harcamalar, yapılan yatırımlar bir karşılık bulamıyor. Bu ifade edildi ve konuşan kişi eski bir İsrail ordusu yetkilisi. Milyarlarca dolarlık böyle savaş uçağı yatırımları var ama bunlar stratejik hataydı dedi.
1: İsrail'in yenilmez denilen savunma konsepti İran Savaşı'nda büyük yer aldı. Ülke içinde de tartışmalar sürüyor. İsrail

0: yaklaşık 8 milyar dolarlık yeni F-35 ve F-15IA filosu alımı, ordunun vizyon eksikliğinin ve kibrinin bir bedeli. Savaşın artık değiştiğini vurgulayan analiz, bu milyarların savaş uçakları yerine sürü halinde kullanılan İHA'lara, lazer silahlarına ve kara kuvvetlerinin modernizasyonuna harcanması gerektiğini savunuyor. Aksi takdirde olası çok cepheli bir saldırıda İsrail'in büyük bir hezimet yaşayabileceği uyarısı yapılıyor. Bir diğer çarpıcı gelişme ise İran cephesinde yaşanıyor. CNN'in uydu görüntülerine dayandırdığı habere göre İran, ABD ve İsrail'in vurduğu 18 yeraltı füze tesisindeki 69 tünel girişinden 50'sini yeniden kullanıma açmayı başardı. Uzmanlar bu tesislerde halen 1000'den fazla füze olduğunu ve İran'ın askeri kapasitesinin beklenenden çok daha hızlı toparlandığını belirtiyor. ABD Savunma Bakanı Hegseth ise İran'ın kapasitesinin kalmadığını iddia etmişti. Üstelik İran'ın vurduğu darbeler bununla da sınırlı değil. BBC Verify analizine göre İran, Orta Doğu'daki 8 ülkede yer alan en az 20 ABD tesisini hedef aldı. Ve açıklanandan çok daha büyük bir hasara yol açtı. Bu tesislerde bulunan ve her biri milyar dolarlık değere sahip olan gelişmiş taht sistemleri, radar ağları, F-35'ler ve gözetleme uçakları İran'ın ucuz ama etkili İHA saldırılarından nasibini aldı. Analistler İran'ın savaşın ilerleyen aşamalarında daha hassas ve yüksek değerli hedeflere yönelen yeni bir taktik benimsediğini belirtiyor. Bölgedeki gelişmeler Orta Doğu'da askeri dengelerin ve savaş konseptlerinin yeniden şekillendiğine işaret ediyor.
1: ABD ve İran arasındaki tansiyon yükselmişken 2 Mart tarihine geri dönelim. Malum o 2 Mart'ta birlikte İsrail de Lübnan'a saldırılarını artırdı ama bunun geçmişi var. 27 Kasım 2024'de uzanıyor. O zaman bir ateşkes vardı, kırılgandı. Ardından saldırılar gelmişti. İsrail saldırıları durduracaktı. Hizbullah bu saldırılara ilişkin herhangi bir hareket yapmayacaktı. Hizbullah güçleri Litani Nehri'nin kuzeyine çekilecekti. 2024'ten 2026'ya geldik. İşte bu süreçte Lübnan'daki işgal genişledi ve ilk kez tarihinde 2006'dan sonra Litani Nehri'ni geçti. İsrail saldırılarını da arttırdı. İsrail'in saldırılarında can kaybı 3400'ü aşmış durumda. Soykırımcı Netanyahu başkent Beyrut'ta Dahiye bölgesine de saldırı düzenledi. Hizbullah misillemesinde de bir İsrail askeri öldü. Lübnan'ın güneyi bombardıman altında. İsrail savaş uçakları ve İHA'ları Nebati'ye, Sur ve çevresindeki birçok yerleşim noktasını vurdu. En az 8 kişi hayatını kaybetti. 16 kişi ise yaralandı. Çok sayıda ev yıkıldı. Sur kentinde bir hastane çevresine hedef alan saldırıda 13 sağlık çalışanı yaralandı. 2 Mart'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3412'ye çıktı. 10.269 kişi ise yaralandı. İsrail Lübnan'daki işgali genişletti. 2006'dan bu yana ilk kez Litani Nehri'nin kuzeyi geçildi. İsrail ordusu tarihi Şakif Kalesi'nin bulunduğu stratejik kaleyi de bu bölgeyi de işgal etti ve burada kaleye İsrail bayrağı dikildi. Lübnan topraklarının %20'si İsrail işgali altında. Güneydeki köyler yerle bir oldu. 1 milyondan fazla sivil yerinden edildi. İsrail ise duracak gibi görünmüyor. Soykırımcı Netanyahu orduya saldırıları şiddetlendirme ve Dahiye bölgesini vurma talimatı verdi. Dahiye Hizbullah'ın kalesi olarak biliniyor. Halk yeniden yollara düştü. Hatta Netanyahu'nun başkenti Beyrut'a yönelik saldırıları genişletmek için ABD'den özel bir izin talep etti. Washington'un ise bu talebe esnek yaklaştığı öne sürüldü. Hizbullah ise saldırılara karşılık veriyor. Yağmur bölgesinde işgalci İsrail askerlerine İHA saldırısı düzenlendi. Bir İsrail askeri öldü, 3 asker yaralandı. Salı ve çarşamba günü ise Washington'da müzakereler yapılacak. İddialara göre İsrail bu müzakerede Hizbullah'ın silahsızlanması şartıyla kademeli çekilme teklifini masaya getirecek. Ama tabii ki şimdi gözler o görüşme öncesinde saldırılara çevrildi. Evet, İsrail ordusunun Orta Doğu'daki o skandal eylemleri dediğimiz gibi devam ediyor. İsrail Başbakanı Netanyahu ordusuna Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bu Dahiye bölgesinde hava saldırılarıyla yerle bir dedi, talimat verdi. Banliyöleri bombalayacağız ifadesi var. Tehdidinin ardından İsrail'in saldırıları da başladı. Yani zaten ben bu işgali genişletme yönünde talimat verdim diyor. Bundan sonra ne olacak dediğimiz gibi.

0: gibi kırılgan ateşkesler var. Bir yandan ABD ve İran arasındaki bir bilinmezlik var. Hepsini konuşalım. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Muhammed Berbek bizlerle birlikte. Muhammed Hocam merhabalar. Hoş geldiniz moderatöre.
1: Hoş bulduk Merve Hanım. İyi günler.
0: Evet hocam, şimdi tabii ki Netanyahu'nun DAİ'ye bir saldırı emri var ama bu saldırı bize ne gösteriyor? Yani tampon bölge mi? Öyle haritayı şöyle aslında hatırlattığımızda izleyicilerimize, Litani Nehri'ni şöyle bir düşündüğümüzde burada farklı bir ideoloji mi var? Topyekün işgal mi var? Doğrudan bir harekat içinde mi? Yani işgal genişledi ama böyle bir operasyonun sürdürülmesi için ABD'den destek alması gerekiyor. İki gün sonra bir araya gelecekler. Bunun için ne söyleyebiliriz? Ateşkes adı altında bir işgal var. Şu an görünen bu. Peki hep de söyledik ve korktuk, Gazze'ye dönecek mi Lübnan, özellikle de Beyrut?
1: Ya muhtemelen korktuğumuz şey başımıza gelecek gibi. Çünkü İsrail'i bu bağlamda durduracak teknik bir kapasite yok ve bunu da durduracak uluslararası bir mekanizma yok. Ve İsrail her seferinde bir sınır hattını daha ihlal ederek şöyle devam ediyor. Yani dünyayı bir şekilde bu işgallere alıştırıyor. Mesela aşılmaz denen 2006 şeyi vardı işte.
0: Evet, Ahmet hocamızın bağlantısını yenileyelim. O esnada konuşmaya devam edeyim ben. Şimdi 26 yıl sonra bir ilk hocamız da altını çiziyor. Burada mesela Zahreni Nehri var. Oraya kadar ilerlemek mi isteniyor? 2000'de çıkmak zorunda kalmıştı İsrail. Bir kez daha bunu mu hedefliyor? Güney Lübnan modeli var. Onu birazdan soracağız. Daha önce İsrail'in planıydı. Yani İsrail şimdi bugün saldırmıyor aslında Lübnan'a. Hep bir şekilde denedi, hep bir anlaşmalar oldu. O anlaşmalardan geri dönüldü. İhlal deyince aklımıza zaten İsrail geliyor. O yüzden hocam, Muhammed hocam, beni duyabiliyorsanız hem cümleniz yarım kaldı hem de ben bu geçmişteki bu planları da sormak istiyorum. Hizbullah'ın sadece silahlı bir yapı olmadığı bilincinde hareket ettiklerini, bunun bir ideoloji olduğunu ve tabii ki işte silahsızlanması noktasında yine küllerinden doğacak Hizbullah burada varlığını sürdürecek. Bu algıyla da mı hareket ediyor İsrail? Hepsini sormuş olayım. Buyurun.
1: Evet, yani İsrail'in öncelikle amacı önce bir tampon bölge oluşturmak. Nitekim aşağı yukarı siz de demin bahsettiniz, bunu 20 kilometre bazında bir şekilde gerçekleştirdi. Şu anda Litani Nehri'ni de geçmeye başladı ve o 20 kilometrelik hattı muhtemelen bundan sonraki süreçte Gazze'leştirecek. Yani orada herhangi bir insan kalmayıncaya kadar veya Gazze'nin bugünkü tutumuna benzer bir tutum sergileyecek. Çünkü İsrail bütün varlığını genişleme üzerine kur. Yani İsrail savaş yapmadan hayatta kalabilecek bir ülke değil ve bunun farkında olarak sürekli cepheyi genişletiyor. Şu anda onu besleyebilecek bir nüfusu var kısmen. Hani 15 milyonluk, 14 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. ABD'deki Yahudileri de dahil edersek. Ancak İsrail uzun süreli süreçlerde demografik anlamda bunu sürdürebilecek teknik bir kapasitesi yok. Yani nüfus bu bağlamda her şeydir. Yani siz 15 milyonla bu kadar geniş bir hatta hükmedemezsiniz. Sadece şu anda Amerika'nın desteğiyle bir ilerleme mevcut. Fakat günün sonunda Orta Doğu'daki Müslüman toplumların demografisi bir şekilde İsrail'i ortadan kaldıracaktır. Veya İsrail'in bu kadar ilerlemesini, bu kadar pervasızca ilerlemesini durduracak bir kapasiteye erişecektir muhtemelen.
0: Bundan sonrası için o kapasitenin tabii ki sağlanması özellikle önemli. Yani terör hedefleri diyor mesela Netanyahu, ben diyor DAİ'ye saldırı emrini verdim. Niye? Çünkü burası terör hedefleri. Böyle meşru kılmaya çalıştığını, bu zamana kadar okul varsa, hastane varsa altında ama Hamas var dediğini, bir şekilde kendi kafasına göre bunun kabul edilebilir olduğunu dünyaya göstermeye çalıştı. Bu coğrafyada, yani şu an bu noktada da işler mi, kabul görür mü? Bir de bir Güney Lübnan modeli var, onu sormak istiyorum. Daha önce İsrail'in planı olarak karşımıza çıkıyor. 2000'de yine o noktadan çıkmak zorunda kalıyorlar. Yani tekrar başaramadıklarını, hali hazırda ABD İran arasında tansiyon yüksek, Gazze zaten durum ortada. Böylesi bir konjonktür içerisinde bir de bunu ben bir daha deneyeyim gibi bir şey mi İsrail'in politikası?
1: Elbette, elbette. Ya bir de şöyle bir şey var. Terör saldırılarının siz bir denkleme aldığınız an ateşkesi de ihlal etmemiş oluyorsunuz. Dünyadaki herhangi bir süreci de ihlal etmemişsiniz. Netanyahu çizgisine baktığımızda, bu revizyonist siyonistler olarak adlandırabileceğimiz çizgi, dünyadaki uluslararası hukuk, uluslararası norm, herhangi bir değeri tanımayan bir şeyden bahsediyoruz. Bir siyasal yapıdan bahsediyoruz ve Netanyahu da bu siyasal yapının en azgın temsilcilerinden biri. Dolayısıyla Netanyahu bu

0: tarz durumlarda her zaman çaldığı minareye bir kılıf bulmaya çalışır ve terörizm kadar işlevsel her şeye gidecek bir İngiliz anahtarı normalde her şeyde terörizmi kullanırsınız ve bu bağlamda da bütün dikkat ettiyseniz bütün bağlantıları bir şekilde terörizme yedirmeye çalışıyor. Mesela 2011 Eylül saldırılarından sonra dünyada böyle bir terörizm şeyi infiali oluşmaya başladı. Bunu en çok kullanan yine İsrail oldu ve bu çizginin en somut temsilcisi yine Netanyahu oldu. Peki bu İran'daki anlaşmayı ne kadar etkiler mi etkilemez mi? Bence İki tarafını tolere edebileceği bir sınır var burada. Dünkü İran'ın Kuveyt saldırıları ve ABD'nin bir şekilde İran'ı vurması bence ateşkesi ihlal etmeyebilir. Yani bir şekilde tolere edilebilir bir sınır var orada. Evet. Ve tolere edilebilir bir sınırdan işte siz de demin bahsettiniz 60 günlük bir anlaşma çıkabilir. Ancak İsrail'in Lübnan'daki işgalinden herhangi bir şekilde vazgeçeceğini açıkçası ben kısa vadede düşünmüyorum.
1: Şimdi tabii ki ABD-İran ekseninde 60 günden bahsediyoruz ama İran ne yapar böyle bir durumda saldırılar devam ederse diye şimdi düşündüğümüzde İran Lübnan'daki ateşkesin nihai anlaşmanın ayrılmaz bir parçası olduğuna vurgu yapıyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai Tahran'da düzenlenen basın toplantısında söyledi bunu. Yani Lübnan'daki ateşkes bir yandan bizim bir şekilde masada anlaşmaya çalıştığımız karşı taraf Amerika Birleşik Devletleri ki tabii ki orada İsrail de içerisinde yer alarak kendisi bu ifadeyle dile getiriyor. Bunun da bir parçası yani İran bunu söylüyor bunu dayatır mı böyle bir süreçte İran'ın önümüzdeki günlerde buradan bir esnemesi olur mu Lübnan noktasında?
0: İran Lübnan'dan esneyemez. İran iki şeyden hiçbir şekilde esneyemez. Gerçekten yani İran'ı hayatta tutan şey bir bu vekil güçleriyle olan ilişkileri yani Lübnan'daki Hizbullah, Irak'taki veya işte Haçlı Şabi ile olan bağlantıları. İkincisi de İran'ın balistik füze kapasitesi. Bu ikisi olmasaydı İran bugün hayatta kalamazdı. Dolayısıyla İran bu ikisini kendi milli güvenlik unsurunun bir parçası sarsılmaz, ayrılmaz bir parçası olarak görerek bunu bir şekilde masada bunu masaya getirmemeye çalışacaktır veya bunu bir anlaşma çerçevesinin içine yedirmemeye çalışacaktır. Sadece bunu nükleerle sınırlı tutarak Trump'la bir anlaşma yolu seçiyorsa anladığım kadarıyla da Trump'ı biraz da kızdıran bu. Yani İran hiçbir şekilde nükleer anlaşma dışındaki herhangi bir maddeyi bir şekilde masaya getirmiyor. Zaten benim veya birçok uluslararası gözlemcinin zaten beklentisi şuydu. Ancak 2015 çerçevesine dönülebilir. 2015 çerçevesi de neydi? İran nükleerden vazgeçer, yani nükleer bomba yapmaktan vazgeçer. Karşılığında da ABD ambargoları kaldırır ve kademeli bir şekilde de dondurulmuş malları serbest bırakır. Bunun dışında bir anlaşma çerçevesinin olmayacağını Trump da biliyor, İran da biliyor. Dolayısıyla bu sunulan şartların bu bağlamdaki herhangi bir değerinin olmadığını defalarca gördük açıkçası.
1: Bundan bir hafta önceydi 7 Ahronot gazetesinde İsrail Başbakanı Netanyahu, Savunma Bakanı Kas, Güvenlik Kabinesi toplantısında Beyrut'a saldırıların devamı noktasında konuşuyorlar. ABD vetosu olduğu söyleniyor. Yani ABD'nin Lübnan'ı Beyrut noktasında ayrıştırdığı ve sanki de Trump'ın işte Beyrut'a saldırmayın tamam diğer noktalar neyse hedefiniz neresiyse böyle bir ifade kullanıldığı söylenmişti. Beyrut'a operasyon yapma konusunda kısıtlamamız yok. Nitekim yakın zamanda yine oradaydık dediler ama içeriden 3 hafta önce operasyon yaptık da bundan sonrasında yapmamıza izin vermiyorlar gibi bir ifade geldi. Çelişki de var Amerika kanadından konuşulurken. Neden Trump Beyrut için böyle bir veto koydu geçtiğimiz hafta ve işte yarın bir araya geldiklerinde farklı bir tablo oluşur mu? Saldırıya izin verir mi?
0: Çünkü Lübnan pek çok Orta Doğu ülkesiyle ilişkili bir tampon bölge işlevi görüyor. Lübnan ortadan kaldığınızda İsrail pek çok ülkeyle doğrudan sınır komşusu haline geliyor. Ve bu aslında diğer başka krizleri de tetikleyebilecek bir durum. Ama özellikle bu terör bağlamı sürecinde Netanyahu'nun Trump'ı ikna ettiğini, dolayısıyla Hizbullah'ın orada hiçbir şekilde bir daha yükselmeyeceği şekilde ortadan kaldırmasına gerektiğine dair Netanyahu vurgusu belli ki Trump tarafından satın alınmış ve Trump muhtemelen istemeyeceği tek şey bu tarz süreçlerin uzaması. Yoksa Trump'ın İsrail'in Lübnan işgalinden rahatsız olma ihtimali yok. Sadece Netanyahu diyeceği şey şudur. mümkünse hızlı bir şekilde bu süreci sonlandır. Çünkü
1: Evet.
0: uzun soluklu süreçlerde oluşabilecek krizler Trump'ın aslında çok istemeyeceği şey. Nitekim İran Savaşı'nda da bunu gördük. Trump hep kısa vadeli sonuçlar almaya çalışan bir kişilik ve Lübnan'da olası işgalin uzaması da belli ki yine Trump'ı rahatsız edecek bir sürece dönüşecek ve bunun
1: Evet.
0: farkında olarak da Lübnan işgalini, şey pardon, Beyrut'un işgaline karşı çıkıyor.
1: Karşı çıkıyor. İsrail uzmanlar Tel Aviv'in ABD'nin onayını gözettiği için Hizbullah'ın hava saldırılarına karşılık vermede yetersiz olduğunu da düşünüyor. Netanyahu dayatıyor. Saldıracağız, işte işgal edeceğiz, banyoları vuracağız. Bu şekilde net konuşuyor ama bir yandan da hava saldırıları bu bölge için gerekli belli ki kendi misyonu adına. Yani o yüzden askeri bağlamda teçhizat noktasında Trump böyle bir durumda yardım eder mi İsrail'e?
0: Ses mi gitti ya?
1: Hemen bakalım arkadaşlarımız yenilesinler. Ben bir kez daha aktarmış olayım bu noktada. Efendim şimdi İsrail uzmanlar şunu söylüyorlar. Tel Aviv ABD'nin onayını gözetiyor. Yani kendi kafalarına göre hareket etmeyecekler. Hocam duyabiliyorsanız Hizbullah'ın hava
0: Kusura
1: saldırılarını
0: bakmayın Yusuf.
1: duyabiliyor musunuz hocam?
0: Evet duyuyorum. Kusura
1: Tamam.
0: bakmayın. İlk defa
1: Hiç önemli
0: internet bu
1: değil.
0: kadar şey
1: Estağfurullah hocam,
0: olmuyor.
1: tabii ki. Yani İsrail uzmanlar şunu söylediler. Tel Aviv'in ABD'nin onayını gözettiği için Hizbullah'ın hava saldırılarına yetersiz. Amerika'dan kesinlikle bizim yardım almamız lazım. Peki işte Trump'ın kafası Beyrut noktasında böylesi kadar karışıksa şunu söylüyorum. Askeri noktada yardım eder mi Trump? Şu an zaten hani ister istemez İran'la yaşananlarla birlikte kendisi de güç kaybetmeye başladı. Buyurun.
0: Şimdi yardım etme meselesinde buradan bir sonuç alınabilir mi? Onu konuşabiliriz.
1: Evet.
0: Normalde şöyle bir şey. Evet, ya bence İsrail herhangi bir dara düştüğünde Trump bir şekilde İsrail'e yardım edeceği aşikar. Fakat Hizbullah bu bağlamda artık şeye dönüştü. Hizbullah eskiden yarı ordu şeklinde, profesyonel ordu şeklinde örgütlenen bir yapıyken şu anda
1: Evet.
0: bir gerilla örgütüne dönüştü. Dolayısıyla İsrail her içeri girdiğinde Hizbullah'ın gerilla unsurlarla karşı karşıya kalacaktır ve daha fazla kayıp verecektir. Normalde Hizbullah her zaman İsrail'e doğrudan cephede karşılaşmayı seçen bir örgütken bundan sonra cephede bir şekilde karşılık veremeyeceğim farkına, çünkü Hizbullah ciddi anlamda bir güç kaybetti. Yapabileceği en rasyonel şey İsrail'i daha içeri çekerek gerilla taktiğiyle, işte vur kaç taktikleriyle İsrail unsurlarını hedeflemek olacaktır ki bundan sonraki süreçte de ben Hizbullah'ın daha çok gerilla örgütüne dönüşeceğini düşünüyorum. Çünkü doğrudan cephe gerisinde İsrail'le mücadele imkanı açıkçası çok yok. Çünkü çok ciddi bir kan kaybetti.
1: Evet, sizin de dediğiniz gibi yani eski anlaşmalara bakıldığında İsrail ordusu Güney Lübnan'dan çekilecek. İşte bunun dışında Hizbullah'ın İsrail'e destek amaçlı roket saldırılarına izin verilmeyecek. 2024 İsrail'in Lübnan operasyonu. Yani böyle geri planda da çok uzağa gitmiyoruz. Biraz daha geriye gittiğimizde aslında hep burada tansiyon yüksekte. Son bir şey sormuş olayım. Şu anda ABD ve İran arasında bir ateşkes olur mu olmaz mı derken Trump dedi ki olacak çünkü bunu çok istiyorlar diyor. Lübnan'dan şöyle biraz bağımsız okuduğumuzda bir cümleyle bunu da merak ediyorum. Sizce herhangi bir şey, herhangi bir gelişme olacak mı beklenti noktasında bir ateşkes noktasında?
0: Ben de iki taraf da ateşkesi istiyor ama buradaki şeyler, yani ucu bucağı olmayan taleplerle gelirseniz tabii ki ikna edemezsiniz. Ancak meseleyi sınırlı ölçekte bir anlaşmaya çevirirseniz olur. İran zaten başından beri vazgeçebileceği şeyleri zaten söylüyor. Nükleer bombadan vazgeçeceğini, nükleer meselede kısıtlama gideceğini net bir şekilde söylüyor. Bunun karşılığında da ambargoların kademeli bir şekilde kaldırılmasını ve dondurulmuş malların da kademeli bir şekilde kaldırılması, yani üzerindeki ambargoların kaldırılmasını talep ediyor.
1: Evet.
0: Bir de Hürmüz'ü katarsak bu çerçevede ancak bir anlaşma yapılabilir. Bunun dışındaki herhangi bir anlaşma çerçevesinin masaya konması tabii ki anlaşma çerçevesini zorlaştırır ve
1: Evet.
0: uzun vadede bir savaşı zaten getirecektir gibi görünüyor yani.
1: Evet, bundan sonrası için bakacağız. Görüşmeler de devam ediyor. Çok teşekkür ederim Muhammed Hocam. Kıymetli görüşlerinizi paylaştınız. Size de kolay gelsin.
0: Teşekkür ederim Merve Hanım. İyi günler.
1: Evet efendim, devam edelim sıradaki haberle birlikte. İsrailli aşırılık yanlısı grupların İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlar, buradaki bu kabul edilemez görüntüler, biliyoruz ki Kurban Bayramı içerisinde de yaşandığı provokatif eylemler uluslararası tepkilere de yol açtı. Dışişleri Bakanlığı yaşananları en güçlü şekilde kınadı efendim. Uluslararası toplumun da harekete geçmesi noktasında çağrıda bulunuldu. Dışişleri Bakanlığı İsrail'li aşırılık yanlısı grupların İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü şekilde kınadı. Bakanlık açıklamasında baskın sırasında İsrail bayrağı açılması, milli marş okunması dahil gerçekleştirilen eylemlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Mescid-i Aksa başta olmakla birlikte Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünü aşındırmayı amaçlayan girişimlerin uluslararası hukukun açık ihlali olduğu belirtildi. Türkiye işgalci İsrail'in Müslüman ve Hristiyan kutsal mekanlarına yönelik ihlal ve provokasyonlarının son bulması için uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını da artırması noktasında çağrısını yineledi. Evet, İsrail'in saldırgan politikalarından bahsediyoruz. İsrail Lübnan'a yönelik saldırıları dedik. Lübnan'ın güneyindeki yerleşim yerlerine saldırılar düzenlendi. Bir yandan da tabii ki Gazze'ye bakmak lazım. İsrail'in saldırıları ateşkes dinlemiyor. Batı Şeria'da işgal var, soykırım var ve saldırılar giderek ağırlaşıyor. Gazze şeridini hedef alan ordu şehit sayısının da yükselmesine sebep oluyor.
2: Limana saldırı düzenlediler, sivilleri vurdular. Gazze'de bir grup Filistinli İsrail saldırısının hedefindeydi. Bir grup sivil Gazze kenti sahilinde balıkçı limanında bir arada bulunuyordu. İsrail ordusu insansız hava aracıyla hedef aldı. Saldırıda şehit ve çok sayıda yaralı kaydedildi. Gazze şeridinde görev alan İsrailli askerlerden tanık oldukları şiddete dair yeni itiraflar geldi. Buna göre Filistinliler öldüğünde ordu kutlama yapıyordu. Bir asker komutanların ateşkesi sürdürmek istemediğini söyledi. Bir diğer asker ise buna ateşkes demek bir şaka, öldürmeler hiç durmadı dedi. Bölgedeki insani kriz de sürüyor. Hastaneler yeterli hizmet veremiyor. Yedek jeneratörlerin devre dışı kalmasıyla altyapı krizi büyüyor. Diyaliz hastaları her an ölüm korkusuyla yaşıyor. Batı Şeria'da da durum aynı. İşgali genişleten İsrail'in Batı Şeria'da 2721 yasa dışı yeni yerleşim birimi inşa etme planı yaptığı ortaya çıktı. İsrail, işgal altındaki bölgede araçla ezme girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdü. Kudüs'te ayrım duvarını aşmaya çalışan bir Filistinli daha şehit oldu.
1: Uluslararası sularda haksız, hukuksuz yere alıkonuldular. Bunun adı aslında insan kaçırma. İsrail'in uygulamış olduğu Sumud Filosu aktivistlerine ilişkin işkenceler tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşiyor ki aktivistler İsrail tarafından uğradıkları işkenceleri de tek tek anlatıyor. Son olarak Avustralyalı bir belgesel film yapımcısı İsrail askerleri tarafından tecavüze uğradığını kamuoyuyla paylaştı.
2: İşkence gördüler, cinsel saldırıya uğradılar. Uluslararası sularda İsrail tarafından alıkonan küresel Sumud Filosu aktivistleri bir kez daha yaşananları gün yüzüne çıkardı. Beni güverteye sürüklediklerinde adımı biliyorlardı. Kabloyla bağlandım. Ayak bileklerim kelepçelendi. Sumud Filosu üyesi Avustralyalı belgesel film yapımcısı Juliet Lamon yaşadıklarını anlattı. İngiliz bir medya kuruluşuna röportaj verdi. Alıkonan aktivist işkence gördüğünü aktardı.
3: Ve her defasında boğulmamak için sudan uzaklaşmaya çalıştığımda tekrar tokatlıyorlar, bacaklarımın arasına basıyorlardı. Evet, sonumun geldiğini düşündüm. Ve o teknede sadece 20 dakika kalmıştım. Boğulacağımı sandım. Ve bu, biliyorsunuz ki, İsrail'e hoş geldiniz demekti.
2: İsrail askerleri tarafından cinsel saldırıya uğradığını dile getirdi.
3: Kıyafetlerimi zorla çıkardılar. İsrail askerleri tarafından tecavüze uğradım.
4: Fransız aktivist Adrien Jouan da maruz kaldığı işkenceyi anlattı.
5: Bazıları gülüyordu, müzik açıyordu. Bizleri aşağılayıcı pozisyonlara düşürerek, bizleri taklit ederek eğleniyorlardı. Son derece sorunlu bir ordu.
4: Aktivist İsrail ordusunda işkence etmekten zevk alanların olduğunu söyledi.
5: İki gün boyunca dayak atan, şok cihazı kullanan ve cinsel tacizde bulunan bir ekip vardı.
1: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü vesilesiyle bir program düzenlenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da hitapları olmuştu ama o hitap sırasında bir an var ki yüzleri gülümsetmişti efendim. Şimdi platforma gelip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzünü okşayan, işaret diliyle de evlerine dolma yemeye davet eden Down sendromlu 21 yaşındaki Havva Demirci'den bahsediyoruz. Annesi ve Havva o yaşananları unutabilmiş değil. 24 mikrofonlarına konuştular. Hatta anne şunu söylüyor. Havva'ya trilyonları verseydiniz o bu kadar mutlu olmazdı.
6: Hayatının en mutlu anıydı. Konuşamadı belki ama sevincini işaret diliyle anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilgisiyle yaşadığı mutluluk katlandı.
7: Cumhurbaşkanımızı çok severiz. Evet. Cumhurbaşkanımız neredeyse biz oradaydık. Hava o öyle mutlu oluyor.
6: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü etkinliğinden akılda kalan en sıcak anlardan biriydi bu görüntüler. 21 yaşındaki Havva Demirci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a platforma çıkarak sarıldı. Tüm içtenliğiyle yüzünü okşayıp öptü. İşaret diliyle evlerine dolma yemeye davet etti.
7: Çocuğunu tatile götürür, ben Cumhurbaşkanım nerede oraya koşuyoruz. Neden? Orada biz mutlu oluyoruz. Mutlu. Ben 10 saat ayakta duran bir bayanım. İnanır mısınız? Neden? Çocuğum mutlu olsun. Cumhurbaşkanımı gördüğü zaman çok mutlu oluyor.
6: Özel gereksinimli 21 yaşındaki Havva Demirci ve annesi Nurşen Demirci o gün yaşadıkları mutluluğu anlattı.
7: Cumhurbaşkanını görünce bir heyecanlandı zaten. Değişik bir hareketler yaptı. Ben Cumhurbaşkanına havayı gösterdim. Cumhurbaşkanım sizi istiyor ama Allah razı olsun. Hiç şey yapmadan hemen korumalarını emir verdi. Havayı oradan çıkarttırdı. O değişik bir duygu havanın hareketlerinden anlıyorsunuz zaten. Doğru değil. Evet. O heyecan, o havaya var ya trilyonları verseniz, bir şeyi verseniz bu kadar sevinmez.
6: Konuşmakta güçlük çektiği için ifadelerini kısıtlı işaret diliyle anlatan Havva Demirci, Başkan Erdoğan'ı çok sevdiğini, sahnede yüzünü öpüp dolma yemeye davet ettiğini söyledi. Başkan Erdoğan'a annesinin yaptığı dolmalardan ikram etmek istediğini belirten Demirci, Cumhurbaşkanından aldığı bayram açlığını saklaması için annesine verdiğini söyledi.
7: Havanın İlk hareketi zaten onu gördüğü zaman bir candan bir kucaklama hareketi var. Sarılması Cumhurbaşkanıma sevgisini gösteriyor. Ben seni çok seviyorum. Sen benim için değerlisin. Anlamaya getiriyor yüz kısmını sevmesi. Seni çok seviyorum. Sana değer veriyorum. Sen benim için kıymetlisin hareketi. Hava ilk çıktığı an ben tam çekemedim. Sonra beni de dolma hareketi yaptı. Eve gel dedi, bize gel dedi. Dolma hareketi yapmak, dolmayı sarıyor mu? Hareket odur. Dolma yaptı, anne dolma yapacak, sen bize gel.
6: Anne Nurşen Demirci, kızının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm programlarını takip ettiğini anlattı.
1: İstanbul'da sıfır atık haftası başladı. İstanbul'da bu hafta yoğun programlar olacak. Çok önemli etkinlikler düzenlenecek. 4-7 Haziran'da sıfır atık festivali var ve 5-7 Haziran'da da sıfır atık forumu İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek ki sıfır atık hareketinin kurucusu Birleşmiş Milletler, sıfır atık yüksek düzeyli şahsiyetler danışma kurulu başkanı Emin Erdoğan, o da bu programlara teşrif edecek.
6: Emine Erdoğan'ın himayelerinde küresel bir misyon kazanan Sıfır Atık Hareketi bu kez de Sıfır Atık Haftası'yla farkındalık yaratacak. Türkiye'den dünyaya güçlü çevre mesajı verilecek. Sıfır Atık Haftası başladı. İstanbul'da da bu hafta kapsamında çok önemli etkinlikler gerçekleştirilecek. 4-7 Haziran Sıfır Atık Festivali ve 5-7 Haziran Sıfır Atık Forumu İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. Sıfır Atık Hareketi kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan da etkinliklere katılacak. Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenecek Sıfır Atık Festivali ise çevre bilincini geniş kitlelerle buluşturacak. 4-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek festivalin bu yılki ana teması enerji verimliliği olarak belirlendi. İstanbul Sıfır Atık Haftası'nın merkez etkinliği olan Sıfır Atık Forumu da 5-7 Haziran tarihleri

0: İler arasında gerçekleştirilecek forum için dünyanın 183 ülkesinden kayıt yapılırken binlerce katılımcının İstanbul'da bir araya gelmesi bekleniyor. Dünyadan 120'nin üzerinde bakan, 200'den fazla belediye başkanı, uluslararası kuruluş temsilcileri, akademisyenler ve çevre uzmanlarının katılacağı forumda döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği, iklim dostu üretim modelleri ve sıfır atığın geleceği ele alınacak. Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda ve İstanbul Valiliği himayelerinde düzenlenen İstanbul Sıfır Atık Haftası 1-7 Haziran tarihleri boyunca gerçekleştirilecek yüzlerce etkinlikle çevre bilincinin günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline getirilmesi amaçlanıyor. Program yalnızca çevresel farkındalık faaliyetlerinden oluşan bir etkinlik takvimi de değil, İstanbul'un sıfır atık, kaynak verimliliği ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında küresel ölçekte örnek bir şehir haline gelmesi yönündeki uzun vadeli vizyonun önemli bir adımı olarak da değerlendiriliyor.
1: Üretim ve tüketim davranışlarımızı dönüştürmek, atıkları yeniden kullanıma kazandıracak döngüsel bir sistem kurmak zorundayız.
2: Kurultayda sırtımda hançerlerle gezdim demişti. Ardından cumartesi günü o düello gerçekleşti. CHP içerisinde yüzleşme vardı ki bundan sonrası için de Kemal Kılıçdaroğlu arınma mesajlarını yineliyor efendim. Anlatacaklarımı ilk kez duyacaksınız demişti. Ve Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze geldikten sonra o konuşmayı yaptı ve tabii ki 2,5 yılın ardından da koltuğuna, makamına oturdu. Tüm bunların dışında Özgür Özel cephesi ise kurultay için düğmeye bastı. Zeynel Emrek CHP'li kurultayın toplanması için dün itibariyle imza programı başlattı. Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt geldi mi? Geldi. Gürsel Tekin hakkında tedbir kararı uygulanan delegelerin sayısını paylaştı. Bunun ardından da meşruiyet tartışması başladı.
3: Bir binamız yok, paramız yok ama başkalarında olmayan bir şey var. Siz varsınız. Siz varsınız.
4: Mutlak butlan kararı çıktı. CHP'de zor günler geride kaldı. Artık CHP'lileri daha zor günler bekliyor. Zira Özel İmamoğlu ekibi bu kez kurultay için imza sürecine start verdi.
5: Saygıdeğer.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan krizi sürerken Özgür Özel cephesi delegelerden imza toplamaya başlayacak. Mahkeme kararı sonrası genel başkan olarak partiye dönen Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yılın ardından CHP genel merkezine gelmişti. Makamında çalışmalarına başlayan Kılıçdaroğlu sonrasında ise bayramlaşma buluşması için parti binasında toplananlara seslenmişti.
5: Dostlarım, kardeşlerim, evlatlarım, arınacağız. Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
4: Peki kurultay ne zaman yapılacak? Kılıçdaroğlu hesap soracağım sonra tertemiz bir kurultay yapacağız demişti. Ancak kurultayın hangi tarihte yapılacağına ilişkin henüz bir netlik yok. Özel cephesi ise olabilecek en hızlı şekilde kurultayın toplanmasını istiyor. Bu kapsamda harekete de geçildi. CHP'li Zeynel Emre delegelerin imza toplamaya başlayacağını açıkladı.
6: Ve gerek siyasi partiler yasası, gerek buna dayanarak hazırlanan tüzüklere göre 2 yıl artı 1 yıl uzatmalı olmak üzere 3 yılda bir en fazla kurultaylar yapılmak zorundadır.
4: Ancak Kılıçdaroğlu cephesi de karşı hamle yapıyor. Zira mutlak butlan kararıyla o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmıştı. Bazı delegeler hakkında da tedbir kararı uygulandı. Meşruiyet tartışması başlattı.
7: Sevgili CHP'liler, İstanbul'un 196 delegesinin tamamı hakkında mahkeme kararıyla tedbir uygulanmış durumda. Bunun yanında 44 delege tutuklu, 21 delege AK Parti'ye geçmiş, 5 delege istifa etmiş, 14 delege ihraç edilmiş ve 163 delegenin adı soruşturma dosyalarında yer alıyor. Ortada böylesine ağır bir tablo varken delegasyonun meşruiyeti ve temsiliyet gücü ciddi şekilde tartışılır hale gelmiştir. Soruyorum, bu şartlarda yapılacak bir kurultay ne kadar sağlıklı, ne kadar kapsayıcı ve ne kadar tartışmasız olabilir?
4: Bir başka tartışma konusu da grup toplantısı meselesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her hafta salı günü gerçekleşen grup toplantısının yapılıp yapılmayacağı da tartışılıyor. Göreve geri gelen Kılıçdaroğlu haftalık grup toplantısının tarihinin daha sonra belirleneceğine yönelik bir açıklama yapmıştı. Ancak CHP milletvekili Murat Emir Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasına şaşırdıklarını söyledi.
8: Bu soruyu sorulmasına dahi şaşırdığımızı ifade etmeliyim.
4: Mutlak butlan kararından sonra Kılıçdaroğlu kurmaylarına bayramdan sonra hazırlanın talimatı vermişti. Bayram bitti, özel ekibi harekete geçti. Anlaşılan o ki Kılıçdaroğlu'nun yapacağı karşı hamleler de suyu iyice bulandıracak.

0: Ev arsası, dükkanı, işte tarlası olan milyonlarca mükellefi yakından ilgilendiren bir gün bugün 1 Haziran 2026 itibariyle ödemesini zamanında yapmayanlar, yani verginin ilk taksitini bugün itibariyle ödemeyenler cezai yaptırımla karşı karşıya kalacaklar ki aylık %3,5 kadar bir gecikme faizini de ödemek zorundalar. Emlak vergisi ödemelerini son güne bırakanlar vardı. Onlar da tabii belediyelerde uzun kuyruk oluşturdu. 24 muhabiri Mehmetcan Çoban bu konuya ilişkin detayları paylaşacak.
1: Vergi ödemeleri için bugün son gündü ve birçok vatandaş aslında belediyelere de akın etti diyebiliriz. Hemen arkamızdaki o yoğun sıradan da görecek olduğunuz üzere. Tabii ki de sıra 3 üniteden oluşuyor. Nakit ödemeler kabul ediliyor. Aynı zamanda vatandaşlar bu noktada kredi kartıyla da ödemelerini gerçekleştirebiliyor. Aslında günler öncesinden vatandaşlar ödemelerini yapmaya başlamıştı. Tabii ki de son güne bırakan vatandaşlarsa belediyelerde ekranlarımızda da görmüş olduğunuz gibi yoğunluk oluşturmaya da başladı. Harcı olarak sadece belediyelerin sitesinden de internet üzerinden de ödemeler kabul ediliyor. Tabii ki de birçok vatandaş bu noktaya geliyor ve nakit işlemlerini bu noktadan vezneler eşliğinde de halledebiliyor. Yoğun bir mesaiden bahsediyoruz aslında sizlere çünkü bugün son günü olduğu için yoğun bir kalabalık olduğunu da şimdiden söyleyebiliriz. Tabii ki de belediyeler önceden hazırlıklarını yapmıştı bu duruma. Bizler şu anda Arnavutköy Belediyesi'ndeyiz ve bu noktadaki yoğun katılımı da şu anda kameraman arkadaşım Talha Gül ekranlarımıza getiriyor. Ödemesini zamanında yapmayan vatandaşlarsa mevcut uygulamaya göre geciken ödemelere aylık oranda aylık %3,5 faizle ödemelerini gerçekleştirecek ve bu noktada da işte vatandaşlar faiz ödememek için ödemelerini bugün saat akşam saatlerine kadar belediyelerden işlemlerini halledebilecekler. Aynı zamanda internet siteleri üzerinden de ödemeler de kabul ediliyor. Yoğun bir katılımdan bahsediyoruz. Tabii ki de vergi muafiyeti olan vatandaşlar da var. Onları da hızlıca belirtmek istiyorum. Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahipleri, emekliler, emekli dul ve yetim aylığı alan şehit yakınları, gaziler, engelli vatandaşlar ve hiçbir geliri olmadığını resmi olarak beyan eden kişiler vergi, emlak vergisinden muaf olduğunu da söyleyebiliriz. Tabii ki de işlemler aynı zamanda internet siteleri üzerinden de belediyelerin resmi internet siteleri üzerinden de gerçekleştiriliyor. Arnavutköy Belediyesi bu konuda da önemli bir önlem aldı ve kentin, ilçenin merkezi konumlarını kurdu. Çözüm merkezleriyle de o noktalardan da vergi emlak ödemelerini de aldığını söyleyelim ve bizler sırrını ve o kalabalığı aktardık diyerek sözü bu noktadan stüdyoya bırakalım.
0: Bu bağlantıyla birlikte araya gidelim. Saat başında yeni gelişmelerle karşınızdayız.

0: diyor.
1: Yok, elime netmiyor.
0: Yani şu anlamda şeyim rahatsız ediyor. Şeyimde
1: değil diyorum, onunda değil diyorum.
0: Yani lise mezunu olduğu tescillenmiş bir adam. Tabii. Mesela Cumhurbaşkanı adayımız denebiliyor. Ama üniversite mezunu değil ki diyorsunuz, olsun diyorlar. Biz CHP'yiz.
1: Tabii.
0: Ya bizim için öyle, biz istedikten sonra.
1: Hadi gel maçan yiyorsa yap, gel hadi gel.
0: Şimdi Anıtkabir'deki bu kavga, gürültü, nümayiş.
1: Ayıp bir şey ya.
0: Sayın Cumhurbaşkanı ve devlet erkanı Anıtkabir'e bir resmi bayram için gittiklerinde, orada Anıtkabir'i ziyaret için toplanan gençlerin bir sevgi gösterisi olmuştu. CHP'li Umut Akdoğan çıldırmıştı, tamam mı? Ne demiş? Buyurun bir dinleyelim. Buyurunuz. Evet.
2: Arkadaşlar, burası bir mezarlık. Burada Atatürk'ün mezarı var. Atatürk'ün mezarı var burada ya. Burada slogan olur mu?
0: Burada slogan olur mu? Elhak doğru. Ama işte bak, bu çifte standardı anlatabildim mi?
1: Tabii.
0: Biz CHP'liysek her şey mümkün. İtiraz ettiğimizi de biz yapabiliriz canım. Bunun bir kıymet harbiyesi yok. Kabirmiş, mezarmış. Bizim için önemli değil. O gençlerin bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na sevgisini ifade etmesi için önemli. Ama biz CHP'liyiz, bizim için önemli değil. Zihniyeti bu çifte standart. Bir de bacak gerginliği var o zaman. Tebligatı yırttığı Özgür Özel'in, evet, ağının, evet, bir kurgu, evet, bir ajans kurgusu olduğunu tespit ettik açık, tabii, kaynaklardan. Evet. Efendime söyleyeyim, o öyle daha uygundu efendim deyip öyle bir kurgu yapmışlar.
1: Tamam.
0: Şimdi benzer mantıklı kurgu burada da var. Arkada Anıtkabir'in duvarlarının gözüktüğü, Özgür Özel'in alttan çekimle heybetli gözüktüğü, yanında al tişörtüyle, efendime söyleyeyim, gençliği simgeleyen delikanlının, ya Atatürk'ün gençliğe hitabesini 48 yaşında olmama rağmen hala ezbere bilirim. Onu bile okuyamamış ama ona demeyeceğim. Yorulmuş okurken ya. Baya böyle bir hadi bir seyre, bir bir test seyredelim. Buyurunuz.
3: Müstevliklerinin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler.
4: Siyasi emelleriyle tevhid
3: millet, millet zaruret içinde harap ve bitir düşmüş olabilir.
1: Gözler kaçmış olabilir. İzleyicilerim için gözler, evet.
3: Siyasi emelleriyle tevhid edebilirler.
4: Siyasi emelleriyle.
1: Kaçırmayın. Hop ayağı.
3: Millet.
1: Hocam bir daha verin, bunu döndürmeyin, biz konuşalım.
0: Evet evet, biz konuşurken siz o bacağı bir göstereyim. Gerginlik ama karşıya da güzel olmuş, elinize sağlık. Bacak gerginliği var orada, evet.
1: Hocam ne dersen de bak bu da sayıcılık, bu da fena bir şey değil. Yani bu da gerçek tabii. Şimdi düşten durum bu.
0: Ajans bu, oraya bak, da müdahale edemiyor canım ya. Ajans her yere ediyor da oraya da edemiyor
1: hani,
0: yani.
1: Hani getir bakalım bir şey yapalım.
5: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
6: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Sadece telefona bakıyordum.
1: Hava sıcaktı. Şuradan şuraya kassız giderim dedim.
2: Saatlerdir yoldayım. Şurada eve ne kaldı diye kendimi zorladım.
1: Kasksız olmayı, rüzgarı hissetmeyi özgürlük sanmıştım. Ama hata yapmışım.
2: Durup bir 10 dakika dinlenmeye üşendim. Kendime biraz fazla güvendim. Hata yapmışım.
0: Hiçbir şey duymuyordum. Bir adım daha attım. Meğer büyük bir hata yapmışım.
2: Ben o gün şanslıydım.
3: Ülkemizde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarında en büyük pay %99'la insana aittir. Onun için diyoruz ki trafikte küçük hata yoktur. Trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım.
4: Ziraat Bankası sunar.
5: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
4: Ziraat Bankası sundu.
6: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
7: Masada ne var, hoş geldiniz.
6: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
1: Yoksa sorun değil.
0: Dedim kızım, halleder babam. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
4: Hesap basit, hesap basit.
5: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5.490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
6: Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu. Geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
8: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
9: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık.
11: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Öyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.

0: Ara bitti. Saatlerimiz artık 16'yı gösteriyor. Moderatöre devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de kabine toplantısı artık başladı. Peki hangi gündem maddeleri konuşuluyor? Detaylar için Ankara'ya uzanalım. 24 muhabiri Yağmur Yıldız'a soracağız. Yağmur Yıldız, kolay gelsin. Kabine toplantısının detayları için söz sende.
1: Merve Aydın, şu dakikalarda toplantı devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 haftalık aranın ardından kabine toplantısına başkanlık ediyor. İç ve dış politikada yaşanan gelişmeler ve elbette ekonomiye yansıyan gelişmeler kabinede kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler Ankara'nın yakından takibinde ki hem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın kendi mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği görüşmeler hem de bayram süresince Cumhurbaşkanı Erdoğan'da hem ABD lideri Trump hem İran lideri Pezeşkan ve Körfez ülke liderleriyle telefon diplomasisi gerçekleştirdi. Müzakere süreci ne aşamada, kalıcı ateşkes konusunda atılabilecek adımlar neler? Türkiye bu alanda bu savaşın sona ermesi için çabalarına devam ediyor ve yoğun bir diplomasi trafiği işletiyor. Elbette tansiyonun düşürülmesi için de taraflarla diyalog kurulması oldukça kritik. Bu alanda Türkiye'nin ara buluculuğunu ve barışı ortaya koyan ülke olmasında elbette ifade etmekte fayda var. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm taraflarla görüşü olması Türkiye'nin yürüttüğü en önemli kritik çabalardan biri. Müzakere sürecinde bir gelişme yok çünkü ortaya henüz bir metin konulmuş değil. Keza ABD'nin başta Keşme olmak üzere adalara yönelik saldırıları ve elbette İran'ın misilleme saldırılarıyla hala tansiyonun yüksek olduğunu söylemekte fayda var. Bu anlamda hem tansiyonun düşürülmesi hem de müzakerenin bir an önce hayata geçirilmesi konusunda bölgede yaşanan gelişmeler kabine toplantısında ele alınacak. Ekonomi elbette Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerle bağlantılı bir konu başlığı. Hürmüz krizinin çözümlenmesi konusunda yaşanan ekonomik gelişmeler elbette Türkiye'yi de etkiliyor. Bu alanda hem ekonomik anlamda küresel enerji ve ekonomi piyasalarının etkilerini özellikle azaltmaya yönelik Türkiye'nin aldığı önleyici tedbirler ve başta faiz, fiyat ve enflasyonla mücadele olmak üzere hem orta vadeli program hem de 12. kalkınma planına ilişkin atılacak adımlar da elbette ekonomi başlığı ile birlikte değerlendirilecek. Terörsüz Türkiye süreci Türkiye'nin en önemli gündem başlıklarından biri. Bu alanda partiler üzerine düşen görevi yaparak ortaya nihai bir rapor koydu. Şimdi gözler sahaya çevrildi. Terör örgütünün fesihinin teyitlenmesi konusunda askeri ve istihbari süreçler devam ederken bu sürecin bir an önce hızlanması ve artık yasal düzenleme aşamasına geçilmesi için de atılacak adımlar elbette istişare edilecektir. Toplantı şu dakikalarda devam ediyor. Sonrasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunacak diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Yağmur Yıldız, çok teşekkür ediyoruz. Ankara'dan toplantıya dair detayları aldık. Devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Bakü Enerji Haftası programına bir mesaj gönderdi. Erdoğan'ın mesajını ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar okudu. Erdoğan, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine değindi. Buna vurgu yaptı. İşbirliğinin öneminden bahsetti ama Suriye'ye başlatılan gaz tedariği, bunun ülkenin kalkınması için, bölgesel güvenlik için mühim olduğunu söyledi.
2: Geçtiğimiz yıl hizmete giren Iğdır-Nahçıvan boru hattı, Nahçıvan bölgesinin enerji arz güvenliğini desteklemiş ve pekiştirmiştir. Türkiye-Azerbaycan arasındaki elektrik bağlantıları bizler için stratejik önemde olmayı sürdürüyor. İnşallah Türkiye-Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan arasında yeşil elektrik iletimi ve ticareti projesinin hayata geçirilmesiyle birlikte tüm bölgemizin enerji güvenliğine katkı sunmayı temenni ediyoruz. Aynı şekilde geçtiğimiz Ağustos ayında Türkiye-Azerbaycan ortak girişimi sonucunda Suriye'ye başlayan gaz tedariğinin bu ülkenin kalkınmasına ve bölgesel güvenliğe katkıları tartışılmazdır. Türkiye olarak yenilenebilir ve yeşil enerji dahil enerjinin tüm boyutlarında verimlilik ve çevreye saygıyı esas alarak etkinliği sağlamaya yönelik

0: vizyona sahibiz. Küresel iklim eyleminde öncü ve örnek ülkelerden biri olma kararlılığımızı bu yıl 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da ev sahipliğini yapacağımız COP31 zirvesiyle pekiştireceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen programa katılmıştı. Kendisi hitaplarını gerçekleştirdi ama o anlarda çok da tatlı bir insanları gülümseten bir anda yaşandı. Ne oldu? Platforma çıkıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarılan, yüzünü tutan, öpen, işaret diliyle de evlerine dolma yemeye çağıran 21 yaşındaki Down sendromlu Havva. Havva ve annesi bu durumdan oldukça memnundu, heyecanlı. Hali hazırda devam ediyor. Havva'nın annesi, Havva'ya trilyonları verseydiniz bu kadar sevinmezdi dedi.
2: Hayatının en mutlu anıydı. Konuşamadı belki ama sevincini işaret diliyle anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilgisiyle yaşadığı mutluluk katlandı.
3: Cumhurbaşkanımızı çok severiz. Cumhurbaşkanımız neredeyse biz oradaydık. Hava o öyle mutlu oluyor.
2: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü etkinliğinden akılda kalan en sıcak anlardan biriydi bu görüntüler. 21 yaşındaki Havva Demirci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a platforma çıkarak sarıldı. Tüm içtenliğiyle yüzünü okşayıp öptü. İşaret diliyle evlerine dolma yemeğe davet etti.
3: Çocuğunu tatile götürür, ben Cumhurbaşkanım nerede oraya koşuyoruz. Neden? Orada biz mutlu oluyoruz. Mutlu. Ben 10 saat ayakta duran bir bayanım. İnanır mısınız? Neden? Çocuğum mutlu olsun. Cumhurbaşkanımı gördüğü zaman çok mutlu oluyor.
2: Özel gereksinimli 21 yaşındaki Havva Demirci ve annesi Nurşen Demirci o gün yaşadıkları mutluluğu anlattı.
3: Cumhurbaşkanını görünce bir heyecanlandı zaten. Değişik bir hareketler yaptı. Ben Cumhurbaşkanı'na havayı gösterdim. Cumhurbaşkanım sizi istiyor ama Allah razı olsun. Hiç şey yapmadan hemen korumalarını emir verdi. Havayı oradan çıkarttırdı. O değişik bir duygu havanın hareketlerinden anlıyorsunuz zaten. Doğru değil. O heyecan, o havaya var ya trilyonları verseniz, bir şeyi verseniz bu kadar sevinmez.
2: Konuşmakta güçlük çektiği için ifadelerini kısıtlı işaret diliyle anlatan Havva Demirci, Başkan Erdoğan'ı çok sevdiğini, sahnede yüzünü öpüp dolma yemeğe davet ettiğini söyledi. Başkan Erdoğan'a annesinin yaptığı dolmalardan ikram etmek istediğini belirten Demirci, Cumhurbaşkanı'ndan aldığı bayram açlığını saklaması için annesine verdiğini söyledi.
3: Havanın İlk hareketi zaten onu gördüğü zaman bir candan bir kucaklama hareketi var. Sarılması Cumhurbaşkanıma sevgisini gösteriyor. Ben seni çok seviyorum. Sen benim için değerlisin. Anlamaya getiriyor yüz kısmını sevmesi. Seni çok seviyorum. Sana değer veriyorum. Sen benim için kıymetlisin hareketi. Hava ilk çıktığı an ben tam çekemedim. Sonra beni de dolma hareketi yaptı. Eve gel dedi, bize gel dedi. Dolma hareketi yapmak, dolmayı sarıyor mu? Hareket odur. Dolma yaptı, anne dolma yapacak, sen bize gel.
2: Anne Nurşen Demirci, kızının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm programlarını takip ettiğini anlattı.

0: Mutlak butlan kararı geldi. Ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cumartesi günü genel merkezde hitabını gerçekleştirdi. Daha önce anlatmadıklarımı anlatacağım dedi. Yüzleşti, hesaplaştı. Bazı konular için de seçmenlerinden özür diledi. Bu bir kenarda dursun ama 2,5 yıllık genel başkanlık serüveni hazin bir şekilde sonlanan isim. Manisa Milletvekili, CHP Milletvekili Özgür Özel. Özgür Özel ve ekibinin şu günlerde korsanlık kültürü hortlamış durumda. Korsan genel başkanlık yapılıyor, korsan mitingler düzenleniyor, insanlar sokağa çağrılıyor. Arkasında da bir zamanlar Saraçhane talimatıyla habercilik yapan yalan ve operasyon ekibi var. Peki bu adımlar Özgür Özel'e istediğini verir mi? Bakalım izleyelim.
1: Size rağmen polisle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kanunsuz emirleriyle polisle ele geçirilen bina var. Önünde A Haber'in, TGRT'nin canlı yayın yaptığı Türkiye

bir yanından parayla gündüz tarlada çalışacak olanları dahi yevmiyeni verelim, yemeğini verelim, paranı verelim diye taşımayla

0: yandan miting yapıyor, korsan bayram ziyaretleri düzenliyor, korsan parti toplantıları organize ediyor. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel mutlak putlan kararından sonra vites yükseltti.
1: İçeriye ziyaretlerini gerçekleştirebilirler.
0: Özgür Özel asla terk etmeyeceğiz dediği genel merkezi yarım saatte bıraktı. Kendini yola vurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giderken yağmur yağdı, fırsatı kaçırmadı. İşi şova dökmeye çalıştı. Bu da yetmedi. Önceden organize edildiği ortaya çıkan bir şova daha imza attı. Tomaya çıktı, poz kesti. Ancak yanlış Tomaya çıktığını CHP'li gazeteci Barış Yarkadaş anlattı.
2: Hayır canım, ne spontanesi? Dün dedim ya prodüksiyon yaptım. Hayır efendim, hayır. Hayır. Gazeteci arkadaşlara mesaj yazılıyor. Yoldaki tomalar görününce, dördüncü, hatta bu toma değil aslında planlanan. Bak aslında yanlış planlanan tabii yanlış tomaya çıkıyor.
0: Hukuk tanımazlığı bununla da sınırlı kalmadı. Milletvekillerinin bir bölümünü topladı, kendini grup başkanı ilan ettirdi. Ancak o da korsandı. Zira genel başkan olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle bir toplantı talimatı yoktu.
3: Allah sağlık verirse şu anda grup başkanlığı boşalmıyor. Benim grup başkanlığından istifa etmek gibi bir niyetim yok. Ama amcam dün bu saatlerde yaşıyordu. Bugün toprağa döndük. Eğer ona birileri ümidini bağlamışsa, bana bir şey olursa yenisini yeni baştan seçerler.
0: Özel hızını alamadı. Bu kez bayramlaşma adı altında korsan miting yaptı. Anıtkabir'e yürüdü. Orada da boş durmadı. Mozele'ye konulan çelenge genel başkan Özgür Özel yazısını asmak istedi. Anıtkabir yetkilileri engel oldu. Özel bu yolda yalnız değil. Önceleri Saraçhane medyası olarak ifade edilen, sonraları Silivri medyası olarak faaliyet yürüten yalan ve operasyon ekibiyle hareket ediyor. Bu ekip Sözde gazetecilik faaliyeti adı altında Özel'in propagandasını yapıyor. Örneğin Sözde bayramlaşma adı altında yapılan mitingi CHP Genel Merkezi önündeki bayramlaşma programıyla karşılaştırıyor. Teknolojik oyunlarla Özel'in mitingi daha kalabalıktı yaygarası koparıyor. Ya da Özgür Özel'in FETÖ geçmişini perde arkasında gizlemeye çalışıyor. Oysa arşiv unutmuyor.
4: Özgür Özel ve kurmaylarını FETÖ ile ilişkili gibi göstermeye çalıştı. Hatta bizzat suçladı. Hatta bizzat özür diledi.
5: Kamuoyunda çeşitli isimlerle anılan işte FETÖ terör örgütü diye yetkililerin ifade ettikleri Manisa'daki bir inanç grubuna, bir cemaate, kendilerine hizmet hareketi olarak ifade eden kişilere karşı yapılmış bir operasyondan sonra bugün Emniyet Müdürlüğü'nde bu tutukluları, gözaltında olanları ziyaret ediyoruz. 4 tanesiyle görüştüm yukarıda.
0: Peki Özgür Özel'in bu çırpınışı neden? Hukukun verdiği karara rağmen kitleleri neden bir yalanın kuyruğuna takıyor? Bunun yanıtı aslında aşikar.
6: Özgür Özel'in ilk kontağı 2008 yılında biz ismi gönderdikten sonra onun tabii öncelikle bir hazırlıkları falan mutlaka vardı ama ilk kontak 2010 yılında belediye başkan adaylığıyla oldu.
0: Özel hem yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarının hem de FETÖ soruşturmasının kendisine önerdiğinin farkında. O da tıpkı Ekrem İmamoğlu'nun izinden gidiyor. Sözde mücadele bayrağını açan lider edasıyla olası soruşturmaları siyasi operasyon söylemini sıkıştırmaya çalışıyor. Yani çanlar Özgür Özel için çalıyor.
7: Önemli bir gelişmeyle devam edelim. İsrail Başbakanı Netanyahu orduya Lübnan'daki işgali daha da genişletmeye ve saldırıları şiddetlendirme talimatı vermişti. Karşılıklı olarak saldırılar devam ederken Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yazılı bir açıklama geldi. Nedeni aktaralım. İsrail'in Lübnan'daki işgalini genişletmesine en güçlü biçimde kınıyoruz. Netanyahu hükümetinin Gazze'de yaptığı gibi Lübnan'da da işgal ettiği yerleri yaşanmaz hale getirerek Lübnanlıları kalıcı göçe zorlamaktadır. Amaçladığı görülmektedir. İsrail izlediği yayılmacı ve saldırgan politikalarla bölgedeki barış ve istikrar arayışlarını hedef almakta, insani durumu daha da ağırlaştırmaktadır. İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını ve işgalini sonlandırması için başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplumun gecikmeksizin somut adımlar atması gerekmektedir denildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in artan saldırılarına ilişkin bu yönde bir açıklama geldi. CHP

0: içerisinde yaşananlar, yolsuzluk, rüşvet operasyonları ki bu süre zarfında özellikle CHP'nin iktidarı demokratik teamüller üzerinden eleştirdiğini sıkça gördük de şu anda CHP'de yoz bir kültür var. O da aldı başını gitti. Özgür Özel ekibi ortaya saçılan her skandal için darbe ifadesini kullanıyor. Yani bir perdeleme, meşru kılma çabası belki de içlerinde. Yolsuzluk, rüşvet, taciz skandalları çok büyük. O yüzden de ne olacak, nasıl bir söylem üreteceğiz diye düşünmeyip darbe diyorlar. Siyasi darbe palavrası. Peki bunun ardında aslında neler yaşanıyor? Analiz haberimizde bakalım.
1: Dedim ki bu bir darbe girişimi. Darbenin siyasi hedefi var. Buranın siyasi hedefi bir sonraki iktidarı felç etmek.
2: Onun darbe dediği aslında asrın yolsuzluk ve rüşvet operasyonuydu. Ama yalnızca bu değil. Kılıçdaroğlu'nun hançerlendim dediği 38. kurultaydaki şaibeler ortalığa saçıldı. O yine darbe söylemine sarıldı.
3: Buradan sonra olacak hiçbir şeyin sorumlusu ben değilim. Sorumlusu bu darbecilerdir. Bu darbe geri çekilmezse, haddini bilmezse, bu milletin karşısına olmadık şekilde dikilirse vallahi de billahi de durmayacağız. Nereye yürümemiz gerekiyorsa oraya yürüyeceğiz.
2: Skandallar CHP Genel Merkezi ya da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile sınırlı kalmadı. CHP'li belediyelerdeki rüşvet çarkı aldı başını gitti. Operasyonlar peşi sıra geldi. İddialar yenilir yutulur türden de değildi. Üstelik hepsi de kuvvetli delillerle desteklenmişti. Ama hepsini görmezden geldi, yine darbe dedi.
1: İşte darbeciler ne yapar giderler. Ankara'da Çankaya Köşkü'nü kuşatırlar.
2: Uygunsuz ilişkilerden yolsuzluk ve rüşvet çarkına, hiziplerden şaibeli kurultaylara kadar hepsi darbe argümanıyla geçiştirildi. Peki Özel hangi gerçekleri gizlemeye çalışıyor? Örneğin kurultaydaki şaibe iddiaları. Bir değil, iki değil, onlarca şahit var. Savcılık dosyalarında para trafikleri, konut peşkeşlerinin belgeleri var. İtirafçıların kamuoyu önünde bile söylemeye çekinmedikleri itiraflar var. Ama tüm bu olan bir tene karşı Özel'in dile getirebildiği tek argüman darbe.
4: Herkese para, pul, vaatlerde bulunuyor.
5: Ben de dedim ki Özgür Karabatay'a dedim yani bizim delegelerine vereceksin dedim. Özgür Bey dedi. Ya bu mecliste odasında oluyor.
6: Türkiye Büyük Millet Meclisi
5: çatısı altında. Tabii tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki odasında oluyor. Dedi ya işte bir 100 bin lira verelim ya dedim. Aldım 100 bin lira aldım. Savcılıktaki ifademde de var. Bu 100 bin lirayı da bizim işte 6 delegemiz vardı. Ben 20-20 işte Sandoğan'da kahveci Hacı Baba var orada. Ya arkadaş kahveci Hacı Baba'nın kameraları var. Orada 6-7 arkadaş oturmuşuz. Hepsinin önünde yapmışım. Parayı 20-20 dağıtmışım. İsimler zaten savcılık dosyasında var.
2: Ya da İmamoğlu suç örgütü davası. Ortada kamunun milyarlarca liralık zararı var. Dosyaya giren delillerden tanık beyanlarına, itirafçı ifadelerinden bas kayıtları ve kamera görüntülerine kadar onlarca delil var. Ellerinde bunları çürütecek bir karşı delil elbette yok. Sadece dillerinde yine darbe söylemi var.
1: Dedim ki bu bir darbe girişimi. Darbenin siyasi hedefi var. Buranın siyasi hedefi bir sonraki iktidarı felç etmek.
2: Belli ki Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu cephesi tüm ahlaksızlıklar ve vurgun düzenine karşı oluşacak toplumsal tepkiyi darbe söylemiyle baskılamaya çalışıyor. Ancak artık mızrak çuvala sığmıyor. Millet asıl darbenin bağımsızlığına, ekonomisine, iradesine yapıldığını ayan beyan görüyor. Partisi geleceğin güvencesi.
0: CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları, operasyonlar sürüyor. CHP'li İzmir Buca Belediyesi son olarak buraya yönelik bir rüşvet operasyonu gerçekleştirildi. 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı vardı ki mühim bir isim belediye başkanı Görkem Duman ve beraberindeki çok sayıda şüpheli hepsi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında CHP'li Buca Belediyesi yöneticileri, çalışanlar ve firma sahiplerinin de bulunduğu 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet ekipleri şüphelilerin yakalanması için İzmir merkezli 6 ilde operasyon düzenledi. Aralarında mevcut belediye başkanı Görkem Duman, eski belediye başkanı Erhan Kılıç, 3 belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 53 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde belediye imkan ve

kabiliyetlerinin kullanılıp suç örgütü kurulduğu, yönetildiği, ilçede yürütülen inşaat faaliyetleri kapsamında müteahhitlerle belediye yöneticilerinin, çalışanlarının arasında rüşvet alınıp verildiği, imar süreçlerinde usulsüzlükler yapıldığı, belediye yönetiminin bu süreçte aktif rol aldığı, belediye hakkında haber yapan veya sosyal medyada paylaşımda bulunan bazı kişilerin darp edildiği, diğer farklı suçlarında işlendiği tespit edildi. Soruşturma ise çok yönlü olarak devam ediyor.

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomatik temasları devam ediyor. Bu kapsamda Bakan Fidan Singapur'a gidecek. Ziyaret kapsamında da Singapur yönetimiyle kritik temasları olacak. Türkiye ile Singapur arasındaki ticaret hacminin arttırılması hedefleniyor. Serbest ticaret anlaşması çerçevesinde yeni işbirlikleri değerlendirilecek. Karşılıklı yatırımların güçlendirilmesi için de adımlar ele alınacak. Bakan Fidan savunma sanayi ve askeri işbirliğinin artan önemine dikkat çekecek. İki ülke arasında bu alanda atılabilecek yeni adımlar da görüşülecek. Yapay zeka, dijitalleşme, yarı iletkenler, elektrikli araçlar ve finansal teknolojiler hepsi gündemde yer alacak. İsrail'e aşırılık yanlısı grupların Müslümanların kutsalı Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları, baskınları devam ediyor ki burada İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında gerçekleşiyor bu saygısızlık. Tabii bu eylemler, provokatif eylemler hepsi tepkilere sebep oldu. Dışişleri Bakanlığı ise yaşananları en güçlü şekilde kınadı. Uluslararası toplumu da bir an önce hareket etmeye çağırdı. Dışişleri Bakanlığı İsrail'e aşırılık yanlısı grupların İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü şekilde kınadı. Bakanlık açıklamasında baskın sırasında İsrail bayrağı açılması, milli marş okunması dahil gerçekleştirilen eylemlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Mescid-i Aksa başta olmakla birlikte Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünü aşındırmayı amaçlayan girişimlerin uluslararası hukukun açık ihlali olduğu belirtildi. Türkiye işgalci İsrail'in Müslüman ve Hristiyan kutsal mekanlarına yönelik ihlal ve provokasyonlarının son bulması için uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını arttırması çağrısını yineledi. Filistinlilere yönelik zulüm, efendim ayrımcılık bu Avrupa'da da devam ediyor. Hollanda'ya bakalım. Hollanda'da Filistin kökenli bir kadın polis tarafından darp edildi. Kameralara yansıdı o anlar. İzleyelim.
1: Hamile kadını yere fırlattılar, saçlarından sürüklediler. Filistin kökenli bir sığınmacı Hollanda'da polisler tarafından darp edildi. 19 Mayıs'ta gerçekleşen olayın görüntüleri yayımlandı. Sosyal medyada infial yarattı. Görüntülerde eşi gözaltına alınan kadının polislerle konuşmaya çalıştığı görüldü. Hamile kadın sert bir polis müdahalesiyle karşılaştı. Önce polis tarafından yere fırlatıldı. Daha sonra iki polis tarafından tutulup sürüklendi. Mağdur kadın olaydan 5 gün sonra erken doğum yaptı. Ailenin aktardığına göre kadın eşi gözaltına alınırken yanında kalıp kalamayacağını sormak için polislere yaklaştı. Polisin talebi reddettiği ve kısa süre sonra kadını yere fırlattığı öne sürüldü. Gözaltının kesin gerekçesi henüz netlik kazanmadı. Hollanda makamları olayla ilgili kapsamlı bir açıklama yapmadı.
0: Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, saldırılar sürünmecede ki son zamanlarda Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları artmaya başladı. Rusya gece saatlerinde Odessa'yı hedef aldı. 6 kişi yaralandı. Avrupa'nın en büyük nükleer enerji tesisi Zaporijya Nükleer Santrali. Burası da peş peşe saldırıların hedefi oldu. Hatırlayalım, Volodymyr Zelenski Ukrayna Devlet Başkanı hem Amerika Birleşik Devletleri'nden hem de Avrupalı ülkelerden yardım talep etmişti. Peki ne yaşadı? O yardım gelir mi Ukrayna'ya bakalım. Rusya Odessa'yı bombaladı. Rus İHA'ları, apartmanları, depoları, buğday ambarlarına hedef aldı. Çok sayıda binada hasar meydana geldi. Saldırılarda 6 kişi yaralandı. Zaporijya'da ise nükleer endişe var. Rusya'nın kontrolündeki santralden yapılan açıklamaya göre Ukrayna ordusu santralin ulaşım binasına doğrudan bir saldırı düzenledi. 6 otobüs ve 2 araç kullanılamaz hale geldi. Ölen ya da yaralanan olmadı. Santral olağan çalışmasını sürdürdü. Santral geçtiğimiz günde hedef alınmıştı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı saldırıda güç ünitesindeki türbin binasının dış cephesinde ve metal platformda hasar tespit etmişti. Sahadaki inceleme sırasında bile İHA ve ateş sesleri duyan uzmanlar uyarılıp sığınaklara inmek zorunda kaldı. Uluslararası Atom Enerjisi Başkanı Rafael Mariano Grossi bu durumu nükleer güvenliği tehlikeye atan çok ciddi bir olay olarak nitelendirdi. Olası bir nükleer kaza riskine karşı saldırıların derhal durdurulması noktasında da çağrıda bulundu. Atlantik Okyanusu'na bakalım. Burada da tansiyon yükseldi. Çünkü Fransa ve İngiltere yaptırımlı bir Rus petrol tankerine operasyon düzenlendi. Tankere bu noktada el konuldu. Operasyona ilişkin açıklamayı Fransa Cumhurbaşkanı Macron yaptı. Buna göre yaptırımlı Rus tankeri Atlantik Okyanusu'ndaydı. İngiltere ve diğer müttefiklerle harekete geçildi. Macron operasyon anlarını da paylaştı. Tagore isimli Rus petrol tankeri durduruldu. Askerler helikopterden gemiye indi. Ardından o gemiye el konuldu. Macron sert de bir açıklama yaptı. Gemilerin deniz hukukunu ihlal edip yaptırımları aşmasının Rusya'nın 4 yılı aşkın süredir Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı finanse etmesinin bunların hiçbirinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Fransa Eylül ayından beri Rusya'nın gölge filosuna ait olduğu değerlendirilen 3 gemiye de el koydu. Gölge filo, Rus gemilerinin denetiminden kaçmak, asıl sahiplerini gizlemek için sık sık bayrak değiştiriyor. Geçersiz kayıtlarla da bu şekilde faaliyet gösteriyor.

0: Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da çok şiddetli bir patlama yaşandı. Patlamada aralarında çocukların da bulunduğu en az 55 kişi hayatını kaybetti. Facia Şen eyaletindeki Namkan bölgesinde yaşandı. Ülke basınına göre binada madencilik için çok sayıda patlayıcı depolanıyordu. Bölgede şiddetli bir patlama meydana geldi. Bina yerle bir oldu. Civardaki yapılar da patlamadan etkilendi. İnkaz parçaları etrafa savruldu. Patlama sonucu aralarında çocukların da bulunduğu en az 55 kişi öldü. Yüzden fazla kişinin yaralandığı olayda patlamaya ilişkin bilgi ise verilmedi. Myanmar'ın Namkan bölgesi, ülkedeki merkezi yönetime karşı savaşan etnik Tank Ulusal Kurtuluş Ordusu adlı silahlı grubun kontrolü altında.
1: Mak diyakin. Aralulululul. İnkongtab.
0: Evet, önemli bir gelişmeyle devam edelim efendim. İran müzakere ekibinin Lübnan'a yönelik saldırılar konusunda ara bulucular aracılığıyla ABD ile bir mesaj alışverişini durdurduğu ifade edildi. Bir kez daha söyleyelim. İran müzakere ekibi Lübnan'a yönelik saldırılar konusunda ara bulucular aracılığıyla ABD ile mesaj alışverişi durdu diyor. İran'ın Lübnan ve Gazze'deki İsrail faaliyetlerinin durdurulması yönündeki talepleri karşılanmadıkça bizler görüşmeyeceğiz ifadesi de kullanılmış oldu ki gün içerisinde de aktarmıştık. Özellikle İran tarafından, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ekbek Kayi tarafından da söylenmişti. Lübnan'a yönelik saldırıların durdurulması gerekiyor. Bir anlaşma sağlanacaksa ABD ile Lübnan'ın da kırmızı çizgi olduğunun altı çizilmişti. Keza Gazze'de yine İran için bu statüde yer alıyor.

0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Kerkük'ün Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne artık katılacağını söyledi. Böylelikle Kerkük bu sahadaki bütün belediyelerimizle birlikte çok daha yoğun bir iletişim halinde olacak vurgusunu yaptı.
1: İnşallah ilk toplantıda Kerkük Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne katılacak ve böylelikle bu sahada

0: İstanbul'daki bütün belediyelerimizle, kardeş belediyelerle Kerkük çok daha yoğun bir iletişim ve etkileşim içerisinde olacak.
1: Kerkük valisi Ankara'yı ziyaret etti. Ziyarette önemli bir gelişme de yaşandı. Kerkük, Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne katılacak.
0: İlgili sayın bakanlarımızla değerlendirmelerini yapacağız ve inanıyoruz ki Kerkük, Türkiye-Irak ilişkilerinin daha da güçlendiği bir dönemin habercisi olacaktır.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, genel merkezde Nisan ayında Kerkük valisi seçilen Muhammed Seman Ağa ile bir araya geldi. Zorlu, Kerkük'ün Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne katılacağını belirtti. Kerkük'ün Irak-Türkiye ilişkilerinin önemli bir sembolü olduğunu vurguladı.
0: Şu ana kadar kapsayıcı, uzlaştırıcı ve soğukkanlı yönetimiyle Kerkük'te sadece Türkmenlerin değil elbette orada yaşayan köken ve mezhep ayrımı gözetmeksizin bütün yurttaşların valisi olma hüviyetini de çoktan kazanmış durumda. Bu da bize ayrı bir mutluluk veriyor.
1: Kerkük valisi Muhammed Seman Ağa da Kerkük'te 102 yıl sonra Türkmen bir valinin görevlendirildiğini aktardı. Kerküklülere hizmet edeceğiz, sadece Türkmenlere değil dedi.
2: Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, güçlü politikasıyla bu çalışma olmasaydı, kurumların destekleri olmasaydı Kerkük'te bir Türkmen valisi seçilemezdi. Bu bir gerçektir.
3: Öğrencilerin merakla beklediği ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının burslu sınavlarının sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca gerçekleştirilen ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavına 5. sınıftan 11. sınıfa kadar öğrenciler katıldı. Sınava toplam 971.786 öğrenci başvurdu. 70 bin öğrenci burs almaya hak kazandı. Sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresinden erişime açıldı. Sonuçlara ilişkin itirazlar 5 takvim günü içinde e-itiraz sistemi üzerinden elektronik veya yazılı olarak yapılabilecek. Öte yandan bakanlık sonuç belgeleri de posta yoluyla göndermeyecek. Velilerin talep etmesi halinde okul müdürlükleri sınav sonuç belgesini elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onaylayacak. Onaylanan belge öğrenciye veya velisine imza karşılığında teslim edilebilecek. Sınavlar dedik ama şimdi dünyada bilgisayar merkezi eğitimden daha geleneksel eğitim anlayışına doğru bir kayış var. Yani ellerindeki o tabletlerden uzaklaşıp gerçekten kağıdı, kalemi, fiziksel kitabı öğrenciler ellerine alıyor. Uzmanlar yoğun ekran kullanımının zararlarına uzun süredir dikkat çekiyorlardı. Nostaljik bir trend ama sağlık noktasında kritik. İşte bu noktada detayları da 24 muhabiri Ebru Arslan Bakırtaş aktaracak.
4: Eğitimde ibre teknolojiden klasiğe dönüyor. Dünya genelinde tabletin, telefonun, akıllı tahtaların yerini kara tahtalar, defter, kalem, kağıt alıyor. Peki bu noktada aslında klasik yöntemin öğrencilere etkisi ne yönde? Detayları rehberlik uzmanı Begüm Özaktay ile birlikte konuşacağız. Efendim teknolojiyi hayatımızdan çıkarmak mümkün değil. Peki bu klasik yöntem çocuklara ne katıyor?
5: Klasik yöntem aslında bizde eskilerden bildiğimiz üzere kağıt kalem kullanarak, kitap okuyarak, yazı yazarak öğrendiğimiz yöntem. Bu yöntem özellikle küçük yaş grubunda çok işe yarıyor. Çünkü zaten onlar sosyal hayatlarında ya da ev ortamlarında çok fazla teknolojiyle haşır neşirler ve çok fazla ekrana her yerde maruz kalabiliyorlar. En azından okul içerisinde daha böyle sakin kitaplarla haşır neşir olabilecekleri ya da yazmayı öğrenebilecekleri ve odağını sürdürebilecekleri eğitim almaları önem taşıyor. Tabii ki teknolojiyi de tamamen hayatlarımızdan eğitim ortamında özellikle çıkartamayız. Bu süreçte ikisini dengeli yürütebileceğimiz eğitim ortamı çok daha faydalı oluyor çocuklarda.
4: Efendim, teşekkür ediyoruz. Bir yandan da aslında öğrencilerin fikirlerini de almak istiyorum. Çünkü onlar teknoloji çağının içine doğmuş durumda. Peki klasik yöntemden de faydalanıyorlar mı ders çalışırken? Cevabını Ramazan Mert'ten alacağız. Sende durumlar nasıl? Yazarak mı çalışıyorsun? Teknolojiden faydalanıyor musun?
6: Ben daha çok klasikçiyim ama mecbur kaldım. Da teknolojiye bakmak durumunda kalıyorum. Örneğin yabancı dilde falan çeviriler, yapay zekaya başvuruyorum ama kendi derslerimizde, Türkçe olan derslerde örneğin yazılarda notlarıma bakıyorum.
4: Süpersin, teşekkür ediyoruz yayına katkılarından dolayı. Dünya genelinde eğitimde aslında tercih klasikten yana. Bu noktada teknoloji, tablet, telefonun yerini kara tahta, defter, kalem, kağıt alıyor. Peki bu durumun avantajları ve dezavantajları ne? Detayları konuştuk diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.
3: Jandarma teşkilatında büyük görev değişimi artık başladı. Türkiye'nin dört bir yanında.

0: da güvenlik, asayiş ve kamu düzeni için görev yapan on binlerce personelin yeni görev yerleri belli oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 2026 yılı genel atamalarının tamamlandığını duyurdu.
1: Türkiye'nin huzur ve güvenliği için gece gündüz görev yapan jandarma teşkilatı 187 yıllık köklü geçmişiyle terörle mücadeleden asayişe, trafik güvenliğinden kaçakçılıkla mücadeleye kadar birçok alanda önemli sorumluluklar üstleniyor. Milletin güvenini arkasına alan kahraman jandarma personelinde şimdi büyük görev değişimi yaşanıyor. Jandarma Genel Komutanlığı'nda 2026 yılı genel atamaları tamamlandı. 2026 yılı genel atamaları kapsamında toplam 29.353 personelin yeni görev yerleri belirlendi. Atamalarda 1722 subay, 7.933 astsubay, 1.663 uzman jandarma ve 18.035 uzman erbaş yer aldı. Böylece teşkilatın farklı kademelerinde görev yapan on binlerce personel Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinde yeni görevlerine hazırlanıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada jandarma personelinin üstlendiği kritik görevlere dikkati çekti. Tüm jandarma personeline yeni görev yerlerinde başarılar diledi.
0: Türkiye 9 günlük bayram tatilini geride bıraktı. Tabii böyle uzun da bir tatil süreci olunca memleketine gidenler, tatil beldelerine gidenler, işte vatandaş bir de geri dönüş yolundaydı. Her bayram yüreğimiz ağzımıza geliyor. Kazalar olacak mı? Can kayıplarını görecek miyiz? İşte maalesef yine aynı tablo. Geniş tedbirler alındı ama olmadı. Alınan önlemlere karşın dikkatsizlik, aşırı hız beraberinde kazaları da getirdi. 70 canımızı kaybettik efendim bu kapsamda, bayramdaki kazalarda. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise bu konuya ilişkin bakın neler söyledi.
2: Bayram tatilinin acı bilançosu açıklandı. Yurt genelinde birçok vatandaş yollara düştü. Alınan tüm önlemlere rağmen memleketlerine ve tatil beldelerine giden sürücülerin karıştığı çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Kazalarda toplam 70 vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 2026 Kurban Bayramı'nın 9 günlük tatiller arasında en düşük can kaybının yaşandığı yıl olduğunu açıkladı. Önceki yıllarla kıyaslandığında ölümlü kazalarda %45,1, kaza yeri can kayıplarındaysa %34,3 oranında düşüş sağlandı. Bayram boyunca 334.017 personel trafikte görev yaptı. Tüm veriler yoğun denetimlere rağmen trafikte riskin devam ettiğini ortaya koyarken bakanlık yeni dönemde hedefin sıfır can kaybı olduğunu vurguladı.
0: İstanbul'da gece saatlerinde iki farklı adresten alevler yükseldi. Bağcılar'da iki katlı bir iş yerinde çıktı yangın. Esenler'de ise bir depoda yangın çıktı. Neyse ki can kaybı yaşanmadı.
3: Hem Bağcılar hem de Esenler gece saatlerinde alevler bu iki ilçeden yükseldi. Yangınlar korku ve paniğe neden oldu. Bu görüntüler Bağcılar'dan. Gece saatlerinde iki katlı iş yerinin çatısında yangın çıktı. Alevler hızla yayıldı. Çevre sakinlerinin ihbarı sonrası itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Yangın binanın tamamına yayıldı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürmekte güçlük çekti. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken yaşananlar çevrede korku ve paniğe sebep oldu. Alevlerin yükseldiği bir diğer adres Esenler'di. Atış alanı mahallesi Gaye Sokak üzerinde bir depoda çıkan yangın 3 binanın dış cephesine ve çatısına sıçradı. Depoda iplik ve hurda eşya bulunuyordu. Yangın hızla büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Depo ve 3 binanın dış cephesiyle çatısında maddi hasar meydana geldi.
0: Tokat'ın Erbaa ilçesindeki Kelki Çayı'na düşerek kaybolan iki kişiyi bulmak için ekipler günlerdir mücadele ediyorlar. Beşinci gündeyiz, arama çalışmaları hali hazırda sürüyor. Kelki Çayı kenarında skuterle öz çekim yapan, akraba oldukları da öğrenilen dört arkadaş dengelerini kaybetti, suya düştü. Sudaki adacığa çıkan Atakan Kale ve Furkan Kale kurtarıldı. İlker Parlak, Oğuz Kale ise akıntıya kapıldı, gözden kayboldu. Erbaa Kaymakamlığı koordinesinde sürdürülen çalışmalarda sabah saatlerinde Sanko Barajı'ndan su akışı kesildi. Kelkit Çayı'ndaki su seviyesini düşürülmesi sağlandı. Su seviyesinin azalmasının ardından ekipler çay yatağında daha kapsamlı arama yapabilmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler farklı noktalarda eş zamanlı olarak tarama ve kurtarma çalışması yürütüyor. Çalışmalara AFAD koordinasyonunda 41 araç, 6 drone, 8 bot ve 216 personel katılıyor. Arama çalışmalarını kayıp kişilerin aileleri de takip ediyor.
4: Drone'u istedik.
5: Zaten Ersoy'la değil gibi suyun biraz daha ileri yavaşladığı.
0: Tokat'ta sağanak yağış beraberinde sel felaketini getirdi. Amuz Barajı'ndan yapılan su tahliyesiyle birlikte Yeşilırmak'ta taştığı tarım arazileri su altında kaldı.
6: Yağmur yağdı, seller aktı. Dereler, ırmaklar taştı. Taşan ırmaklardan biri de Yeşilırmak oldu. Tokat'ta etkili olan sağanak yağış, Almus Barajı'nın maksimum doluluk seviyesine ulaşmasına neden oldu. Barajın kapakları açıldı ve su tahliyesi başladı. Sabak kapaklarının açılmasıyla Yeşilırmak'ta taşkın meydana geldi. Irmak kenarındaki tarım arazileri su altında kaldı. 1238 yapımı tarihi Selçuklu Taş Köprüsü'nün dört gözünden üçü de su altında kaldı.
7: Benim şimdi şu durumda elimde 70 dönüm arazim var, tamam mı? Yani ektiğim 70 dönüm, gerisini bıraktım.
6: Bölge sakinleri tarım arazilerinin su altında kalması nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını söyledi.
7: Allah'tan ümit kesilmez ama ümidimizi kesme durumunda kaldık.
0: Artık biraz İran ama arkamda bir kar ledi söz konusu. Neden? Çünkü ülkenin batısında güneş var. İnsanlar artık böyle yazın tadını çıkarmaya başladılar. Doğudaysa işin rengi farklı. Kar yağışı yüksek rakım noktalarda hali hazırda etkili oluyor. Örneğin Ardahan, burada Kısırdağ etekleri tamamen beyaza büründü.
8: Ve şu anda dönüyoruz, bir türlü Ardahan'a yaz gelmedi.
6: Türkiye'de iki mevsim bir arada yaşanıyor. Batıda güneş, doğuda Haziran karı.
8: Az önce burada kar yağdı. Ardahan'a bir türlü yaz gelmiyor. Bir bakın isterseniz şu anda durumlarımıza.
6: Ardahan'ın Tunçoluk köyünde etkili olan kar yağışı bölge sakinleri tarafından şaşkınlık ama bir o kadar da neşeyle karşılandı. Özellikle dağlık bölgelerde etkili olan kar zirveleri ve yaylaları yeniden beyaz örtüyle kapladı.
9: Üşrem ana müşrem.
10: Ne zaman yaz gelecek bu Ardahan'a?
9: Donduk.
6: Kar yağışına türkü de söylendi.
11: Kar yağar kar üstüne, derdim var dert üstüne. Cerrat boynumu vursa, yar sevmem yar üstüne. Aman aman aman ey.
6: Haziran ayında gelen kar köy halkını üşütse de neşelerinden hiçbir şey eksiltmedi. Soğuk havaya karşı halayla meydan okundu.
11: Kar yağar yazanır kızlar kar yağar.
0: 0 Atık Haftası artık başladı. İstanbul'da bu hafta içerisinde farklı noktalarda önemli etkinlikler düzenlenecek. 4-7 Haziran 0 Atık Festivali ve 5-7 Haziran'da 0 Atık Forumu İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek. 0 Atık Hareketi Kurucusu Birleşmiş Milletler 0 Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan. O da yine bu programlara teşrif edecek.
3: Emine Erdoğan'ın himayelerinde küresel bir misyon kazanan Sıfır Atık Hareketi bu kez de Sıfır Atık Haftası'yla farkındalık yaratacak. Türkiye'den dünyaya güçlü çevre mesajı verilecek. Sıfır Atık Haftası başladı. İstanbul'da da bu hafta kapsamında çok önemli etkinlikler gerçekleştirilecek. 4-7 Haziran Sıfır Atık Festivali ve 5-7 Haziran Sıfır Atık Forumu İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan da etkinliklere katılacak. Sıfır Atık Vakfı'yla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenecek Sıfır Atık Festivali ise çevre bilincini geniş kitlelerle buluşturacak. 4-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek festivalin bu yılki ana teması enerji verimliliği olarak belirlendi. İstanbul 0.

0: Sıfır Atık Haftası'nın merkez etkinliği olan Sıfır Atık Forumu da 5-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Forum için dünyanın 183 ülkesinden kayıt yapılırken binlerce katılımcının İstanbul'da bir araya gelmesi bekleniyor. Dünyadan 120'nin üzerinde bakan, 200'den fazla belediye başkanı, uluslararası kuruluş temsilcileri, akademisyenler ve çevre uzmanlarının katılacağı forumda döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği, iklim dostu üretim modelleri ve sıfır atığın geleceği ele alınacak. Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda ve İstanbul Valiliği himayelerinde düzenlenen İstanbul Sıfır Atık Haftası 1-7 Haziran tarihleri boyunca gerçekleştirilecek. Yüzlerce etkinlikle çevre bilincinin günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline getirilmesi amaçlanıyor. Program yalnızca çevresel farkındalık faaliyetlerinden oluşan bir etkinlik takvimi de değil. İstanbul'un sıfır atık, kaynak verimliliği ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında küresel ölçekte örnek bir şehir haline gelmesi yönündeki uzun vadeli vizyonun önemli bir adımı olarak da değerlendiriliyor.
1: Üretim ve tüketim davranışlarımızı dönüştürmek, atıkları yeniden kullanıma kazandıracak döngüsel bir sistem kurmak zorundayız.
2: Sizleri Ankara'da yaşayan 6 yaşındaki Nil Korkmaz'la tanıştıracağız. Kendisi görme engelli ama doğduğu andan itibaren müziğe olağanüstü bir yeteneği var. Tam 10 enstrüman çalabiliyor. En büyük hayali ise müzik öğretmeni olmak.

0: duyuyor, hissediyor ve söyleyip çalıyor. Gözleri görmüyor belki ama müziğe olan sevgisi onun karanlık dünyasını aydınlatıyor. Nil Korkmaz 6 yaşında, doğuştan görme engelli. İlk olarak annesinin güzel sesinden dinledi türküleri. Büyüdü, Aşık Veysel, Neşet Ertaş, Mahsuni Şerif'ten duydu. O da çaldı. Şimdi ise eserleri nesilden nesile aktarılan halk ozanlarının türkülerini söylüyor.
1: Aşık Veysel'i çok seviyorum.
0: Şarkılar, türküler ve enstrümanlar onun dünyası oldu. Küçük Nil'in enstrüman çalabilme yeteneği herkesi kendisine hayran bıraktırıyor.
1: Bağlama, darbuka, saz, cura, piyano, org, batari, gitar, keman, başka bindir darbuka çalabiliyorum.
0: Küçük Nil'in hayali müzikle hep iç içe olmak, bildiklerini başkalarına da öğretebilmek.
1: Mesela müzik öğretmeni olurum, herkese ders veririm.
2: Yolu izi açık olsun Nil Korkmaz efendim, gerçek bir yetenek. Ben şimdi moderatöre veda ediyorum. Saat başında İbrahim Güneş sizlerle birlikte olacak. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: CHP içinde kavganın dozu giderek artıyor. Kemal Kılıçdaroğlu arınma mesajının ardından hesap soracağım dedi. Özgür Özel Anıtkabir'i nasıl siyasi şov için kullandı? Karşılıklı hamlelerin atıldığı kritik haftada kimin eli daha güçlü? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Can Türkcaner ve Star Gazetesi yazarı Doçent Doktor Levent Ersin Oral'da

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Konvektif hareketlilik devam ediyor. Kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar gün boyu bizimle birlikte ve Haziran ayına, Haziran sıcaklık normallerinde başlıyoruz. Eğer bugünün sıcak olduğunu düşünüyorsanız yarın hava sıcaklığı bugünden 4-5 derece daha fazla olacak. Yarın biraz daha bunalabilirsiniz. O yüzden bugünün tadını çıkarmanızı tavsiye ediyorum. Hemen bunu söylemiş olalım. Ve sağanaklar bugün Trakya, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu'da ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesiminde devam edecek. Kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar halinde yağış görülüyor olacak. Yine öğleden sonra akşam saatleri itibariyle daha fazla kendisini gösterecek. Genel olarak hafif sağanaklar fakat Amasya ve Gümüşhane çevresinde biraz daha kuvvetini artırarak görülebilir. 50 kiloya varan sağanaklar halinde. Bu da hayata ulaşımı olumsuz yönde etkileyebilir. Onun dışında diğer bölgeler parçalı bulutlu ve sıcaklık Haziran ayı normallerinde. Şimdi yarının tablosuna baktığımız zaman yine kısa süreli lokal gök gürültülü sağanakların devam edeceğini görüyoruz yarın. Trakya'da, Karadeniz bölgesinde, İç Ege'de, göller yöresi, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesiminde kısa süreli gök gürültülü sağanaklar var. Uzun süredir Avrupa'ya yerleşen yüksek basınç blokajı nihayet kalkmış durumda. Özellikle Avrupa'nın güneydoğusunda cephesel sistemler oluşuyor. Önümüzdeki süreçte de bolca cephesel sistem gelişecek o noktada. Türkiye'ye tam anlamıyla ulaşamayacak. Türkiye'ye gelene kadar büyük ölçüde soğuk cepheler ömrünü ve cephesel sistemler ömrünü tamamlamış olacak ama bize biraz rüzgarı gelecek diyebilirim. Hafif sağanak geçişlerini biraz belli noktalarda mesela cuma günü besleyecek. Şimdi yarının tablosu böyle. Hava sıcaklığı bugünden 4-5 derece daha sıcak olacak yarın. Sonrasında çarşambanın tablosuna baktığımızda Karadeniz bölgesi, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da havanın yağmurlu olacağını söyleyelim. Yine kısa süreli lokal gök gürültülü sağanak geçişleri hafta ortasında çarşamba günü devam edecek. Diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı değişmeyecek. Haziran ayı normallerinin yarın 4-5 derece kadar üzerine çıkıyor ve bir hafta 10 gün kadar o noktada kalmaya devam edecek. Sonrasında Perşembe günü Karadeniz bölgesi, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde çok kısa süreli lokal sağanaklar devam edecek. Cuma günü sağanaklar biraz kuvvetini ve etki alanını artıracak. Yine kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar halinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesiminde görülecek. Hava yağmurlu olacak bu illerde. Cumartesi günü de yine İç ve Doğu Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimi yağmurlu olacak diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'la başlayalım. İstanbul'da hava parçalı bulutlu. Yarın ve çarşamba günü de az bulutlu ve açık hava devam edecek. Hava sıcaklığı yarın 4-5 derece birden yükseliyor. Sonrasında aynı şekilde devam edecek. Ankara'ya bakalım. Ankara'da yağmur var. Kısa süreli lokal sağanaklar Perşembe ve Pazar günü dışında başkentte her gün var. Aralıklarla lokal şekilde görülecek. Yarın ve çarşamba günü de yağmur devam edecek. Hava sıcaklığındaki artış 3-4 derece olarak yarın Ankara'da da yaşanacak. Son olarak İzmir'de hava parçalı bulutlu. Yarın ve çarşamba günü hatta Perşembe günü de İzmir'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı şimdilik İzmir'de çok fazla değişmiyor. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
2: Sağlam bankacılık.
3: Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
4: Aracın satıldığı fiyatı gördüğümde gerçekten iyi ki Otobit'i tercih etmişim dedim.
5: Bir de böyle Otobit'te.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
7: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
8: Yoksa sorun değil.
7: Dedim kızım halleder babam. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
6: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
9: Karpen mevsim havasını sunar.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile Briefing Saati bu akşam 20'de 24'te.

0: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.
1: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Güne yansıyanları özetle paylaşacağım. Birkaç haberimiz var. Sonrasında ise 17 sohbetlerine geçeceğiz. Manşetimizde bugünkü kabine toplantısı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda kabine toplantısı yaklaşık bir saat önce başladı. Ve gündem elbette ekonomi, terörist, Türkiye mücadelesi.

0: Mücadelesi bir de diplomasi trafiği diyebiliriz. Terörsüz Türkiye mücadelesinde bayram sonrası yoğun bir trafik olacak diye DEM Parti'nin açıklamalar vardı. Yakından takip ediyoruz. Temmuz'da kurultay tartışması. Özgür Özel delegelerden imza toplamaya başladı. Kurultay hamlesinin yasal zemini var mı soruları soruluyor. Zira Kılıçdaroğlu cephesi diyor ki bu heyetin kurultay toplama yetkisi yok. Özgür Özel'in de yetkileri zaten bu anlamda düşmüş vaziyette ve şu an kurultay yapılması yasa olarak mümkün değil. Özgür Özel diyor ki yok, mahkeme kararı bunu engellemiyor, biz imza toplamaya başladık. Bir de CHP medyası diyor ki eğer Temmuz ayına kadar kurultay yapılmazsa 6 yıldır kurultay yapılmadığı için CHP seçimlere giremez, ha bilin diyorlar. Bakalım neler olacak, hep beraber takip ediyoruz. CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk haberlerine bir yenisi daha eklendi diyebiliriz. Buca Belediyesi'nde bir operasyon vardı, belediye başkanı Görkem Duman dahil. 6 ilde 53 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. Ve yılan hikayesine dönen Amerika Birleşik Devletleri İran görüşmeleri. Müzakereler için müzakereler yapılıyordu. Onlarda da bir tıkanma söz konusu. Zira İsrail 20 yıl sonra Liten Nehri'nin üstüne geçti. Lübnan'daki işgalini büyüttü efendim. Tarihi kaleleri, bölgeleri işgal ediyor. Daha da fenası Ben Gvir diyor ki dümdüz edelim, Dahiye'yi komple bombalayalım, yok edelim. Gazze gibi yapalım diyorlar. Yani İsrail İşgalini kuzeye doğru genişletme konusunda bayağı kararlı görünüyor. İran'da Lübnan ateşkesi anlaşmanın ayrılmaz bir parçası diye şu an müzakereleri durdurduk mesajı verdi. Büyüme rakamları açıklandı. Türkiye birinci çeyrekte %2,5 büyüdü. En hızlı büyüyen bilgi ve iletişim faaliyetleri oldu diyebiliriz. Dünyanın en iyileri listesi 21.291 üniversite 95 ülkeden değerlendirildi. Türkiye 47 üniversiteyle bu listeye girmeyi başardı. Ve bursluk sınavı sonuçları ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında açıklandı. 70 bin öğrenci burs almaya hak kazandı. Detaylar internet sitesinde öğrenciler takip edebilirler Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden diyelim ve hadi başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yürütülen barış müzakereleri yine çıkmaza girdi efendim. İran, Lübnan ve Gazze yönelik bayram boyunca sürdürülen saldırıları gerekçe gösterdi. ABD ile görüşmelerin durdurulduğunu duyurdu. Saldırılar durana kadar da müzakere yok mesajı verildi. Sabah saatlerinde taraflar karşılıklı olarak saldırı gerçekleştirdi. Gelişmeleri İran medyası duyurdu. Tasnim'e göre İran, ABD ile mesaj alışverişini durdurdu. Gerekçe İsrail'in Lübnan'a ve Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları. Tahran, İsrail'in saldırıları durdurana kadar ABD ile hiçbir görüşme yapmayacağız mesajı verdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi de Lübnan'a yönelik saldırıların ateşkesin ihlali olduğunu değerlendirmişti. Sosyal medya hesabının ABD ve İsrail ateşkesi ihlal etmenin tüm sonuçlarından sorumlu olacak mesajı verdi. Bakanlık sözcüsü İsmail Bekay da gün içinde benzer bir açıklama yaptı. Lübnan'da ateşkes savaşı sonlandıracak nihai bir anlaşmanın ayrılmaz bir parçasıdır dedi. İran Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf ise ABD'nin deniz ablukasını sürdürmesini ateşkes ihlali olarak yorumladı. Sabah saatlerinde sahada gerilim de vardı. ABD İran'ın Oruk kenti ve Keşm adasını hedef aldı. İHA ve kontrol komuta merkezlerini vurdu. Gerekçe olarak ABD'ye ait bir İHA'nın İran tarafından düşürülmesi gösterildi. İran'dan ise misilleme gecikmedi. Kuveyt'teki ABD üsleri füze ve dronlarla hedef alındı. İran devrim muhafızları ABD'nin bir hava üssünü imha ettik açıklaması yaptı. Söz konusu üssün Kuveyt'te olduğu aktarıldı. Misilleme ait görüntüler İran medyası tarafından paylaşıldı. Kuveyt'te ise sirenler çaldı. Hava savunma sistemleri devreye girdi. Saldırıların ardından ABD Başkanı Trump ise görüşmelerin sürdüğünü belirtmişti. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada İran gerçekten bir anlaşma yapmak istiyor ifadesini kullanmıştı. Hürmüz Boğazı'na da gerilim sürüyor. Devrim muhafızları son 24 saatte donanmanın koordinasyonu ve izniyle Hürmüz Boğazı'ndan 15 gemi geçtiğini bildirdi. Mahsur kalan gemilerin ise karanlık seyir yöntemiyle Hürmüz'den geçtiği belirtiliyor. Bazı gemiler geçiş sırasında ABD ordusuyla temas halinde. Amerikan güçleri radar ve insansız hava araçları da bölgeyi izliyor. Kaptanlara ne zaman sistemlerini kapatmaları gerektiğini bildiriyor. İşgalci İsrail Lübnan'daki işgal ettiği alanları da büyütüyor efendim. 2006'dan bu yana ilk kez Liten Nehri'ni geçerek Lübnan'daki işgali büyüttü. İsrail'in saldırılarında can kaybı 3400'ü aştı. Soykırımcı Netanyahu başkent Beyrut'un Dahiye bölgesine de saldırı talimatı verdi. Hizbullah da misilleme yaptı, bir İsrail askeri öldürüldü. Lübnan'ın güneyi bombardıman altında İsrail savaş uçakları ve İHA'ları Nebatiye, Sur ve çevresindeki birçok yerleşim noktasını vurdu. En az 8 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Çok sayıda evde yıkıldı. Sur kentinde bir hastane çevresine de falan saldırılarda 13 sağlık çalışanı yaralandı. 2 Mart'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3.412'ye ulaştı. 10.269 kişi de yaralandı. İsrail Lübnan'daki işgalini de genişletti. 2006 yılından bu yana ilk kez Liten Nehri'nin kuzeyine geçtiler. İsrail ordusu tarihi Şakif Kalesi'nin bulunduğu stratejik bölgeyi işgal etti. Kaleye İsrail bayrağı diktiler. Lübnan topraklarının %20'si işgal altında. Güneydeki köyler yerle bir oldu ve 1 milyondan fazla sivil yerinden edildi. İsrail duracak gibi de görünmüyor. Soykırım Netanyahu orduya saldırılarını şiddetlendirme ve Dahiye bölgesini vurma talimatı verdi. Dahiye Hizbullah'ın kalesi olarak biliniyor. Halk yeniden yollara düştü. Hatta Netanyahu'nun başkent Beyrut'a yönelik saldırıları genişletmek için Amerika Birleşik Devletleri'nden özel izin talep ettiği ve Washington'un bu talebe esnek yaklaştığı da iddia ediliyor. Türkiye'den ise İsrail'in işgali genişletme çabalarına sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. İsrail'in Lübnan'daki işgalini genişletmesini en güçlü biçimde kınıyoruz. İsrail izlediği yayılmacı ve saldırgan politikalarla bölgedeki barış ve istikrar arayışlarını hedef almakta, insani durumu daha da ağırlaştırmaktadır ifadesi kullanıldı. İşgalin sonlandırılması için BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası toplumun somut adımlar atması gerektiği vurgulandı. Hizbullah da saldırılara karşılık veriyor. Yağmur bölgesinde işgalci İsrail askerlerine İHA saldırısı yapıldı. Bir İsrail askeri öldü, 3 asker yaralandı. Başka bir İHA ise İsrail'in kuzeyindeki Beit Hilal bölgesine düştü. 4 kişi yaralandı. Bölgede küçük çaplı yangın da çıktı. Kiryat Şimona bölgesinde demir kubbe aktif edildi. Hizbullah'ın roketleri engellendi. Salı ve çarşamba günü Washington'da müzakereler yapılacak. İddiaya göre İsrail müzakerelerde Hizbullah'ın silahsızlanması şartıyla kademeli çekilme teklifini masaya getirecek. Şimdi gözler o görüşmelere çevrildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan bir açıklama var efendim. Türkiye Büyük Millet Meclisi kendi mahkeme yerine koyamaz. CHP bu meseleyi kendi iş dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmeli ve sorunu ortadan kaldırmalı diye söylüyor. Meclis Başkanı Kurtulmuş, Meclis Başkanlığı parti içi ya da grup içi ihtilafın tarafı olmadığını belirtiyor ve Meclis Başkanlığı tarafsız ilkesi gereği bunu korumaya dikkat ediyoruz diye vurguluyor. Hatırlayacaksınız CHP grup toplantısının yapılmasıyla ilgili bir kriz çıkmıştı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in bu toplantıyı yapamayacağını iddia etmişti. Aynı zamanda Özgür Özel'in grup başkanlığı sıfatının iptali için de Meclis Başkanlığı bir başvurusu olmuştu. Karşılık olarak taraflar hamlelerini yapıyorlar. Numan Kurtulmuş da Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise meclisin bu parti içi kavgaya dahil edilmemesi isteği dile getiriliyor. Bu sorunu kendi içinizde çözüm mesajı veriliyor diyebiliriz. Münih Güvenlik Konferansı'na katılan 12 binden fazla davetli vardı ve bunlar arasında bir anket yapıldı efendim. Ve oy sonuçları, daha doğrusu anketten çıkan sonuçlar bize bir gerçeği işaret ediyor. Dünya 5'ten büyüktür diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce ortaya koyduğu vizyon ve farkındalık Münih anketiyle tam anlamıyla örtüşüyor. Zira ankete katılanlara göre Birleşmiş Milletler, Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi kurumlar kağıt üstünde kaldı. Dünya ticaret yolları önümüzdeki 5 yıl içerisinde değişiyor ve enerji, ulusal güvenlik hatta savaş sebebi haline geldi bu dönemde. Tüm bu tespitleri Erdoğan zaten yıllardır paylaşıyor ve buna göre önlemler almaya çalışıyor. Peki ya muhalefet? Muhalefette böyle bir vizyon var mı?
1: Burada sizlerin huzurunda tekrar ediyorum. Dünya 5'ten büyüktür.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllarca bu konuda uyardı ve bugün geldiğimiz noktada Erdoğan'ın haklı olduğu net bir şekilde görülüyor. Zira uluslararası sistem tıkandı, çözüm üretemiyor, yeni denklemler kuruluyor.
1: Güvenlik paradigmalarının değiştiği, uluslararası hukukun irtifa ve itibar kaybettiği, yeni güvenlik mimarilerine ihtiyaç duyulduğu, dinamik olduğu kadar hassas bir dönemden geçiyoruz.
2: Münih Güvenlik Konferansı'nın ana teması düzenin yıkılışıydı ve konferansa davet edilen 12 binden fazla katılımcıyla yapılan uluslararası anket Erdoğan'ın tespitlerinin ne kadar yerli yerinde olduğunu net bir şekilde ortaya koydu.
1: Dünyada yeni dengeler, yeni ittifaklar kuruluyor. Fakat küresel ölçekte yeni bir düzen kurulamıyor. Dünyamız sayısı bir elin parmaklarını geçmeyen büyük güçlerin dizayn ettiği bir statükodan

0: çok kutuplu, çok aktörlü bir yapıya hızla evriliyor.
1: Münih Güvenlik Konferansı'nın anketine katılanlar, dünyaya yön veren siyaset, savunma ve ekonomi konusunda etkin isimler. Bu yüzden tespitleri dikkate alınmaya değer ve

0: Ortak koridoru Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuşak ve yol girişimiyle uyumlaştırmaya yönelik çalışmalarımız sürüyor.
1: Aynı zamanda enerji güvenliği meselesi artık en kritik başlık. Zira dünyanın enerji ihtiyacı her gün artarken tedarik zincirlerindeki bozulmalar krizleri beraberinde getiriyor. Bu durumda Erdoğan'ın yerli ve milli enerji hamleleri, tedarik zincirlerini çoklu kaynaklara bağlama stratejilerinin nasıl bir vizyon ortaya koyduğunu gösteriyor.
0: Enerji dönüşümünün hızlandığı yeni dönemde kritik madenler artık petrol kadar, doğalgaz kadar önemli hale gelmiştir. Savunma sanayinden yüksek teknolojiye birçok sektörün geleceği bu kaynaklara bağlıdır. Türkiye bu yarışta seyirci değil, oyun kurucu olmayı hedeflemektedir.
1: Özetle dünya Rusya-Ukrayna savaşı, ardından İsrail'in soykırım politikaları ve İran'a yönelik saldırıların getirdiği istikrarsızlığı yeni yeni okuyup anlamaya çalışırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllar önce bugünlere hazırlık yapıyor, vizyon ve politika belirliyordu. Şimdi elinizi vicdanınıza koyun ve kararınızı öyle verin. Muhalefet cephesinde bugüne kadar bu konulara kafa yoran, Türkiye'ye dair vizyon ve proje geliştirip bunu halkın önüne koyan oldu mu? Ne diyelim? Takdir milletin elbette.
2: Özgür Özel Kılıçdaroğlu hançerleme döneminde değişim mesajı verirken CHP'lilere her sıkıştığımızda Atatürk deyip alkış almak bir siyaset değildir. Bunu terk etmeliyiz mesajı veriyordu. Ancak başı her sıkıştığında soluğu Anıtkabir'de aldı. Bu sıkışmışlık halinin takdirini CHP'liler yapar. Ancak ziyarete dikkat çeken bir ayrıntı vardı. Özel'in mozoleye konulan çelenge korsan bantlama yapması. Peki bu durum bize ne anlatıyor? Detaylar analiz haberimizde.
3: Müstevliklerinin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler.
4: Siyasi emelleriyle tevhid edebilirler.
3: Millet! Fakru zaruret içinde hareket...
1: Ateşli genç bacağını sokmaya çalıştı. Özgür Özel bir refleksle bu hamleyi savuşturdu. Sosyal medyada herkes bu anları konuştu.
3: Millet!
1: Konuşulan anlardan biri de Özgür Özel'in Anıtkabir'deki askerleri zor durumda bırakan çelenge korsan bantlama yapma çabasıydı. Zira protokol kuralları gereği çelenge takılan banda sadece kurum ismi yazılabiliyor. Oysa Özgür Özel korsan bir şekilde çelenge CHP Genel Başkanı Özgür Özel yazdırdı. Askerler bunun yasal olmadığını söyleyince de tartışma yaşandı. Özel yasaklı bandı önce cebine koydu, sonra gidip çelenge yapıştırmaya çalıştı. Görevli kişi bandı alınca da tartışma yaşandı. Burada sorgulanması gereken mesele şu: Özgür Özel'in yasa dışılığı yaşam biçimi haline getirmesi. Askerleri zor duruma düşüreceğini bile bile dokunulmazlık zırhına sığınıp cebinden çıkardığı bantla korsan eylem yapması ne kadar doğru? Özel'e sorarsanız bu en doğal hakkı. Tıpkı İmamoğlu'nun gizli otel buluşmalarında kameraları bantlaması gibi. Kendisi de yasak olmasına rağmen çelengi bu şekilde bantlayabilir. Hatırlayın, o dönem İmamoğlu ekibinin kamera bantlamasını da kendi mantığınca savunmaya çalışmıştı.
5: Çorbayı içerken bakıyorum karşıda kamera bantlı. Bu niye bantlı diyorum. Öyle olması gerekiyor efendim diyor. Buradan diyor olmadık bir görüntü çıkar ortaya. Üstüne bir şey dökersin bilmem ne. Sosyal medya bizim görevimiz sizin itibarınızı da korumak diyor.
1: Öte yandan Anıtkabir ziyaretinin bir de trajik yanı var. Özgür Özel ve arkadaşları yıllarca eleştirdikleri siyaset anlayışının bizzat temsilcisi haline geldiler. Kılıçdaroğlu'nu değiştirelim kampanyası başlattığında Özgür Özel 2023 yılında bakın ne söylemişti.
6: En kolay alkışın Atatürk denilerek alındığı bir siyasi partinin siyaset üretme pratiğinde sorun var kardeşim. Sorun var. Sıkışınca milli mücadeleden, Atatürk'ten falan bahsederek, alkış alarak ilerlenemez.
1: Eskiler büyük lokmaya büyük konuşma derdi. Kılıçdaroğlu'nun kendisini hançerlemekle suçladığı isimlerin sırtını Atatürk'e yaslama çabası içinde olması tanıyanlar için şaşırtıcı değil. Ama sıkıştıkça Atatürk deyip alkış almak siyaset değil diyen Özel'in her sıkıştığında Atatürk demesi gerçekten ibretlik.

0: Takdir milletin elbette efendim. Sıcak gelişmeler var. Aslında CHP'yi konuşacağız ama önce bu sıcak gelişmelerle başlayalım istiyoruz. Kütahya Donlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Can Türkcaner ve Star Gazetesi yazarı Doçent Doktor Levent Ersin Orallı bizimle. Hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Caner, müsaadenizle sizinle başlayayım efendim. Ya yılan hikayesine döndü diyeceğim ama bu ABD İran müzakere için müzakere meselesi ne olacak? İsrail bildiğini okumaya devam ediyor. Lübnan işgali genişletti. İran diyor ki bu işgal devam ettikçe biz artık masaya da oturmayız. Kimileri de diyor ki İran bu işte ateşkeste bir nefes aldı, tahkimatı yaptı. Şimdi bundan sonra gelsin dronlar, füzeler diyor. Siz ne diyorsunuz?
1: Yani her şey aslında yeni başlıyor İbrahim Bey. Ben bir kara harekatının veya daha doğrusu şöyle söyleyeyim, üçüncü bir İran Amerika çatışmasını zaten bekliyorum. Çünkü bu iş bitmedi. Yani bu iş bitecek gibi de durmuyor. Zaten biraz böyle Amerikan basınını ve Amerika'daki işte Beyaz Saray yetkililerinin açıklamalarına baktığımızda yavaş yavaş işte İran'ın altyapısı vurulmadan, tamamen İran çökertilmeden bu iş bitmeyecek, bu iş çözümlenmeyecek şeklinde bir hava esmeye başladı. Şeyi bekleniyordu daha çok. İşte hac mevsiminin bitmesi bekleniyordu. Kurban Bayramı'nın sonu bekleniyordu. O da olduğuna göre Kuveyt'te işte bir takım saldırılar da gerçekleştiğine göre, ki bayramdan önce de hatta sosyal medyaya da yansıdı, tabii teyide muhtaç ama Kuveyt'e bir örtülü operasyon yapmaya çalışmıştı İran. Şimdi bütün bunları toparladığımızda bu sefer daha da genişlemiş bir İran Körfez, İsrail, Amerika ittifakından oluşan geniş bir dalga saldırı bekliyorum ben. Çünkü yani İran tabii neredeyse 40 gündür, 40-45 gündür bir ateşkes vardı. İran yeniden toparladı. İran'da bir özgüven var. Dolayısıyla İran savaşın galibiymiş gibi davranıyor. Bu da Amerika'yı hiç hoşuna gitmiyor. Dolayısıyla da üçüncü bir İran çatışmasını her an bekleyebiliriz. Hatta çok boyutlu bir şekilde bekleyebiliriz. Tabii ortalık bu kez biraz, yani bu savaş biraz daha ağır geçebilir.
0: Peki Sayın Oralı, şimdi Trump da bir yandan diyor ki İran çok diyor anlaşmak istiyor diyor. Gerçekten çok istiyor diyor. Masaya oturmak istiyor diyor. Ama bir taraftan İran'dan açıklama geliyor. Yo, Lübnan'a boğursanız biz bu anlaşmaya hiçbir şekilde yanaşmayacağız diye söylüyorlar. Sizce ne oluyor? Bir de tabii devamında Lübnan meselesini sormak istiyorum. Yani İsrail işte Filistinlileri katlederken güvenliğinden bahsediyordu. Şimdi Hizbullah bahanesiyle Beyrut'a kadar bombardıman yapma yönünde, işte Amerika'dan icazet aldığı yönünde sosyal medyada İsrail basından yansıyan haberler paylaşılıyor. Bu anlamda bize bir okuma yapsanız, Orta Doğu'daki bu güç dengeleri ve hamleler üzerinden kim ne yapmaya çalışıyor?
2: Evet, belli ki kartların yeniden kurulması, karılması adına ABD ve İsrail cephesinin İran'dan daha almayı planladıkları var. Bunun başında da süreç ne kadar uzarsa İran ve Körfez devletleri arasındaki mesafe o kadar açılacak. Kuveyt gibi şu ana kadar İbrahim Antlaşması'na taraf olmamış devletlerde, Suudi Arabistan gibi, Katar ve Umman gibi devletlerde İbrahim Antlaşması'na taraf oluncaya kadar belli ki İran'da masa kurulacak ama imzalar atılmayacak. Hadise iyice satranç tahtasına döndü. Yani İran İsrail'de İran ABD savaşı olmaktan bir defa çıktı. Konunun Hürmüz ve egemenlik bağlamı olduğu iyice açık hale geldi. İran'ın Lübnan Hizbullah'ına ya da Yemen üzerinden Husi'ne destek olup olmamasından ziyade, bir, siz bize Hürmüz'de uluslararasılaşmış yeni bir kurumsal yapıyı verin. İki, nükleerle ilgili seyreltme ve bunu devretme kısmını çözün. Üç, ey Körfez devletleri, bakın İran biz varken bile size bu kadar net bir şekilde hasım pozisyonda, siz gelin şu İsrail'le bir oturun, İbrahim Antlaşması'nı bir imzalayın, bir nefes alın. Hem siz rahatlayın, hem İsrail rahatlasın. Sonra İran'la biz masaya oturup antlaşmayı yapacağız. Bu çok net. Trump ilk günden beri bunu söylüyor. Sadece dile getirmiyor. Ama en başından beri kurgunun içerisinde Körfez devletlerini İsrail'le masaya oturtma gayreti var. Hatta buna mahkum etme çabası var. Bakalım Körfez devletleri egemenlik haklarından daha ne kadar taviz verecek? Bağımsız karar alma yetilerinden, ABD'nin güvenlik mimarisi uğruna ne kadar daha vazgeçecekler? Maalesef iş çığırından çıkmış durumda İbrahim Bey. Ateşkesin bütün şartları açık. Bütün şartları gelişmiş vaziyette. Niye imzalamıyor? Çünkü İsrail müsaade etmiyor. Çünkü İsrail diyor ki ya bari şu bari Umman'a imzalattırın. Bari Kuveyt'e imzalattırın İbrahim Antlaşmaları ki bu devletler hem beni tanısın hem de Lübnan'da yaptığımın işgal olmadığı, Gazze'dekinin katliam olmadığı, Körfez devletlerinin bile bana destek olduğuna dair bir algıyı yönetelim istiyorlar. Bakalım insanlık vicdanı daha ne kadar tahammül edecek, hep beraber izleyeceğiz.
0: Peki Sayın Caner, şimdi 20 yıl sonra Litani Nehri'nin kuzeyine geçmesi nasıl okunmalı İsrail'in? Bir yandan da işte Lübnan'la müzakere yaparsak hani çeşitli tavizler verebiliriz ama Hizbullah'ın tam anlamıyla silahlarını bırakması şartı var. O zaman işte işgal ettiğimiz toprakların bir kısmından çıkabiliriz diye açıklamalar geliyor İsrail cephesinden. Şu an hani Litani'nin kuzeyine geçmek taktiksel bir işgal mi yoksa İsrail bu işte Buldar yeri işgal etmek için o işte kafasındaki arz-ı mevcut hezeyanıyla ilerlemeye mi çalışıyor?
1: Şimdi şöyle İbrahim Bey, ben hani başından beri hani Lübnan meselesinde İsrail'in Litani Nehri'nin güney yakalarına kadar ilerleyeceğini hep düşündüm ve bunu da dile getirdim sizin aracılığınızla da.
0: Tabii de o dönem biz Litani Nehri'nin suyuna çökecek diye konuşuyorduk kendi aramızda ama evet, bu sefer kuzeyine de geçti.
1: Artık o gerçekleşiyor. Bana göre bu iş hani teopolitik söylemler üzerinden jeopolitik bir alan oluşturma sürecine döndü. Şimdi İsrail'in yani tabii Güney Lübnan'ın şu an tamamen kara yoluyla işgal edilmesi şimdilik söz konusu değil. Şimdi İsrail'in nasıl başladı bu sürece? Dedi ki ben dedi bir güvenlik alanı oluşturacağım ve Hizbullah'ı geri püskürteceğim. Hatta işte yalan dolan da olsa bana göre işte Lübnan hükümetiyle görüşüldü. Dedi ki Lübnan hükümete gel biz seninle anlaşma yapalım. Sen işte Hizbullah'ın elindeki silahları topla ve Hizbullah'a sözünü geçir. Ben de senin topraklarını işgal etmeyeyim şeklinde bir takım söylemler var ama tabii İsrail bu. Yani Netanyahu'nun ve Siyonizmin aklına, mantığına hiçbir zaman güvenilmez. Çünkü yalan söylemeyi çok rahat bir şekilde becerebiliyorlar. Dolayısıyla burada amaç
0: bugün daha Ben-Gvir'in açıklamaları var. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı diyor ki yani hani bu Dahiye bölgesini Gazze gibi diyor, dümdüz edelim diyor. Yani haritadan silelim diye. Zaten görüntülerde görüyorsunuz. Şikayet ettikleri yerlerde bütün binaları havaya uçuruyorlar. İnsanlar tekrar evine dönemesin diye. Bildiğiniz araziye çeviriyorlar tabii buraları.
1: Tabii ki. Şimdi bu bölgeyi tamamen insansızlaştırma, hatta Golan Tepelerinde olduğu gibi fiili bir işgal süreci başladı. Bu saatten sonra hakikaten Lübnan'ın işi çok zor. Yani eğer Hizbullah olmazsa arada, Hizbullah direnemezse Lübnan'ın güneyi tam anlamıyla Litani Nehri'ne kadar olan bütün hat İsrail'in fiili işgali altına girecek ve de facto bir durum başlayacak ve bunun sonucunda da yavaş yavaş biz Lübnan topraklarında İsrail yerleşimcileri görmeye başlayacağız. Zaten buradaki amaç teopolitik söylemlerin arkasına saklanarak Siyonizm gibi tamamen jeopolitik bir hamle yapmak ve İsrail topraklarını genişletmek. Çünkü hani az buz bir toprak değil orası. Neredeyse İsrail'in yani şöyle söyleyeyim yarıya yakın, yarı bölgesine yakın bir alan toparladığımızda. Şimdi zaten buraları yıkmalarının sebebi, yok etmelerinin sebebi sizin de bahsettiğiniz gibi bu bölgeden insanları kovalamak, tekrar geri dönmesine engel olmak. Tabii burada tek bir engel var. Yani ikinci bir engel var. O da UNIFIL misyonları. Oraları da boşalttıracak en kısa zamanda. Ve yani tamamen
0: zaten UNIFIL bu kriz ortamında hiçbir bugüne kadar varlık gösteremedi. Hatta birkaç kez BM askerlerin yaralandığı, işte tartaklandığı, örselendiği olaylar da oldu. Çaresiz kaldılar. Onunla ilgili de bir sorum olacak aslına bakarsanız. Hani konu konuyu açıyor ama şimdi mesela Münih Güvenlik Konferansı'nın işte 12 bin katılımcıyla yapılan bir anketi var. İşte %68 diyor ki artık düzen bozuldu, bitti yani. Hani zaten biliyorsun Münih Konferansı'nın ana teması düzenin yıkılışıydı. Hani Birleşmiş Milletler, Uluslararası Ceza Mahkemesi bunlar kağıt üstündeki kurumlar haline geldi diye söylüyorlar. İşte bir Kahire ekseriyeti önümüzdeki 5 yılda ticaret yolları değişecek diyor ki benim aklıma Orta Koridor ve Erdoğan'ın Çin Orta Koridor'a dahil olsun açıklaması geldi bunu okurken. Bir de diyor ki artık güvenlik meselelerinde enerji güvenliği savaş sebebi haline gelecek. Stratejik olarak hani ulusal güvenlik meselesi haline gelecek diye söylüyor. Sorumu da şöyle soracağım Sayın Caner. Tüm bunlara baktığımızda hani Erdoğan 2004'ten beri aslında tüm bugünleri bir hazırlık içerisinde bilmiş sorusunu soracağım. Bir de siz bugüne kadar muhalefette böyle bir vizyon ya da böyle tespitler gördünüz mü? Nasıl okuyorsunuz Münih Güvenlik Konferansı anketinden yansıyanları?
1: Şimdi sizin de belirttiğiniz

0: Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanı bunu yıllardır özellikle Birleşmiş Milletler'in genel düzeni içerisindeki eleştirilerinde, hatta bunun kitabını da yazdı, bunu zaten sürdürüyor. Ayrıca Türkiye'nin özellikle yani 2016'dan sonra, yani o hain darbe girişiminden sonra adım adım bir Doğu Akdeniz stratejisini kurguladığını ve bunun da en somut noktasını 2023 seçimlerinde de, hatta hükümeti bile kurarken buna göre bir ayarlama yapıldı. Bunu gördük, pandemi sürecinde gördük. Türkiye'nin milli savunma sistemlerini hızlı bir şekilde geliştirme çabası içerisinde görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye bu sürece çok iyi hazırlandı ve çok iyi hamleler gösterdi. Yani muhalefetin hali pürmelalde ortada İbrahim Bey. Başından beri zaten vizyonları yok. Her zaman da derim, bunu açık açık da söylemekten çekinmem. Türkiye'de sosyal demokrat zihniyetin bir Türkiye argümanı yoktur. Bir dış politika argümanı yoktur. Türkiye'de sol muhalefet sadece mevcut yapıyı, hali hazırdaki durumları eleştirmekten ve konfor alanında kalmaya çalışmaktan başka bir çabası da yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olmak gibi bir kaygısı da yok. Onu da ekleyeyim ben buna. Dolayısıyla yani o bizdeki muhalefetin söylemi zaten basit. Aslında hepsi gizli gizli Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin ciddi anlamdaki bu hamlelerinden memnunlar. Çünkü hatta eleştirmiyorlar bile. Yani Türkiye'nin dış politikasıyla ilgili sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, diğer yani sağda bulunan diğer muhalefet partilerinin de bir açıklaması yok. Demek ki burada tamamen hemfikirler. Ben buradan bunu yorumluyorum. Dolayısıyla hani Türkiye'deki muhalefeti bir tarafa bırakırsak, iyi ki hani yani Sayın Cumhurbaşkanı gibi, Sayın Bahçeli gibi bizde vizyoner siyasetçiler var. Dolayısıyla hani iyi, biz bu süreci çok iyi çeviriyoruz. İşte yani ortalık kendisini gösteriyor. Hatta şunu da ekleyeyim ben. Münih'teki süreçle ilgili olarak Avrupa Birliği'nden yavaş yavaş da bir hani geri vites emarelerini de görmeye başladık. Nerede? Özellikle Rusya petrollerinde. Dünyada bugün itibariyle Avrupa özellikle petrol, doğalgaz meselesi üzerinde Rusya'ya yönelik yaptırımları hafifleteceğine dair sinyalleri de vermeye başladı. Çünkü bu da biraz da Amerika'nın ve Trump'ın Avrupa'ya olan baskısı da çok etkili. Dolayısıyla yeni bir dünya kuruluyor. Gerçekten yeni bir düzen kuruluyor. Yeni bir küresel düzen söz konusu ve bu düzende Türkiye'nin bir rolü önemli. Özellikle Telegraf gazetesinde dün çıkan makaleyi ben izleyicilerimizin okumasını tavsiye ederim.
1: Ne
0: Çünkü bu
1: diyor?
0: süreçte, bu krizde şöyle söylüyor: tarihin tekrarlanan kuralları içerisinde deniyor. Özetle Türkiye'nin bu süreçleri çok iyi atlattığı ve bu krizden Türkiye'nin en karlı olarak çıktığını ileri sürüyor. Sadece şunu söylüyor. Martin Wolf'un, Financial Times'ın yazarlarından Martin Wolf'un ekonomik başarıyla kurumsal yapı arasındaki ilişkiyi ne kadar sürdürülebilir sorusunu Türkiye'ye soruyor. Eğer diyor Türkiye ekonomik başarısında, yani ekonomide bir toparlama, jeopolitikteki bu hamlelerini buraya yansıtabilirse diyor, bu sürecin kazananı olacaktır. Hatta makalenin devamında, az önce okudum çünkü, makalenin devamında da Türkiye'nin bugün tam olarak bu kavşağa geldiğini, bir tarafta savunma ihracatı, bir tarafta enerji koridoru olma hedefi, bir tarafta NATO içindeki ağırlığı ve bölgesel diplomatik güç argümanlarıyla beraber Türkiye'nin jeopolitik konumunu, yeni konumunu ekonomik kalkınmayla veya ekonomideki düzelmeyle eşleştirme potansiyelinin de var olduğuna vurgu yapıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin İran, yani Körfez, Hürmüz Boğazı krizinde, Orta Doğu'daki krizlerde ve Rusya-Ukrayna savaşından en başarılı ülke olduğunu ifade ediyorlar. Özellikle bunun etkilerinin orta vadede çok daha net görüleceği söyleniyor. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı'nın da açıklamaları siz de belirttiniz. Orta koridor ilk ilan edildiğinde, o Çin'in kuşak yol projesidir, efendim diğer Avrupa Birliği'nin Hindistan hattı üzerinden İsrail üzerindeki projedir. Bunların arasında en mantıklı, en makul bir proje olduğunu hep söyledik, hep de gördük. Doğru da bir hamleydi. Türkiye'nin inanılmaz stratejik başarılarından birisidir Orta Koridor projesi. Nitekim Trump ne yaptı? Bunun da sağlamasını nereden görüyoruz? Hemen gitti Ermenistan'a Zengezur koridoru hattını Trump yolu olarak
1: Doğru.
0: şey yaptı, anlaşmasını yaptı. Dolayısıyla Amerika'nın da

0: bu denkleme katıldığı çok önemli bir hamle olarak değerlendirmek lazım. İşte yeni dünya düzeninde Türkiye, yani bundan 100 yıl öncesine bakın, yani 1916-1926'ların dünyasıyla 2026'ların dünyası, çok şükür Türkiye 100 yılda bütün sorunlarını çözdü ve son 25 yıldır da bu yaşanan hadiselere hazırlanıyor. Sadece bana göre 5-6 yıla ihtiyacımız var. O da kendi savaşlarımızı üretip seri üretimine geçeceğimiz bir süredir. Yani o konuda
1: Ben de aynı fikirdeyim abi.
0: 5-6 yıldan kastım da
1: Çok
0: o.
1: haklısınız.
0: Kendi savaş uçaklarımızı da üretip onları da uçurmaya başladığımız zaman Türkiye bambaşka bir jeopolitik güce ulaşacak ve bunu da ekonomik gücüyle perçinleyecek.
1: İnşallah. Şimdi Sayın Oral'la gelelim iç siyasete. Kimin eli daha güçlü manşetini seçtik bugün. Biraz iç siyasette CHP cephesine yansıyanları sormak istiyorum. Önce sıcak gelişme kritik hamleyle başlayalım. Özgür Özel kurultay için delegelerden imza almaya başladık diye söyledi. Hatta diyor ki bana muhalif olan delegeler bile imza verdiler diye söylüyor. Şöyle sorayım. Bir yandan da deniyor ki Temmuz ayına kadar kurultay olmazsa CHP bundan sonra seçime de giremez. Çünkü 6 yıl boyunca kurultaya gitmediği için yasaklı hale gelecek diyor bir anlamda. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti bu şekildeydi. Şimdi bu kurultay tartışmasına siz nasıl bakıyorsunuz bir hukukçu olarak aynı zamanda? Bir de bu cephede de mesela Kılıçdaroğlu dedi ki ya mahkeme bana kurultay yapma etkisi vermedi. Yani hani şu an için Yargıtay'dan bunun kesinleşmesi lazım dedi. Özgür Özel de Yargıtay süreci için itirazda bulundu. Şu an hukuki süreç devam ediyor. Ben bu işi engelleyemem, karışamam dedi Kılıçdaroğlu. Ne oluyor sizce şu anda?
2: Kararın verildiği gün TV24 ekranlarında, tekrar ediyorum, kararın verildiği gün TV24 ekranlarında an itibariyle siyasi partiler kanununda hüküm bulunmayan durumlarda dernekler kanunu hükümleri geçerlidir. Ve medeni kanunun derneklerle ilgili hükümleri geçerlidir. Bölge Adliye Mahkemesi'nin almış olduğu kararda Kemal Bey'e kongreye de kurultay toplamasına ilişkin özel yetki verilmemiştir. O bakımdan Kemal Bey istese de delegeler imza toplasa da tüzük zorlasa da kurultaya gidemez demiştik. Biz bunu 15 gün olmadı ama kaç gün oldu? 10 gün kadar önce söylediğimiz zaman dedi, bayağı da ses gelmişti. Olur mu hocam? Böyle bir şey ilk defa duyuyoruz diye. Tabii ilk defa duyacaksınız demiştik biz de. Çünkü böyle bir karar ilk defa alınıyor.
1: Doğru.
2: Daha önce derneklerde ve vakıflarda olan bu ve benzeri kararlardan Türkiye siyasetinde bu denli önemli bir siyasi partinin içinde bulunduğu bir davada ilk defa bir mutlak mutlam yani kesin hükümsüzlük kararı alınıyor. Ve şunu bir kere daha ifade edelim. Bu tip durumlarda mahkemeler kararı yazarken özel yetki vermeli. Kongre'de kurultaya taşıyacaksa. Ama bu gerekçede özel yetki yok. O zaman Kemal Bey ne yapabilir İbrahim Bey? Ben size söyleyeyim. Partinin gündelik siyasetini işletebilir. Disiplin kurullarını toplayabilir. Disiplin hükümlerini işletebilir. Parti meclisini toplayabilir. MYK'sını toplayabilir. Siyaset yapabilir. Örneğin partisini iktidara taşımak adına mitingler düzenleyebilir. Aynı zamanda yarın bir gün seçimlere de partisini kendi götürecekse adaylar belirleyebilir. Yani zorunlu rutin işlerini yapabilir. Örneğin çaycı alabilir. Örneğin partiye çay şekeri alabilir. Değil mi? Bunları yapabilir. Kurultay yapamaz. Kongre yapamaz. Bunun için Bölge Adliye Mahkemesi'nden bir yazı isteyebilir. Sizin bana verdiğiniz yetkilendirmede ve bu mazbata sürecinde benim kurultayı yapma yetkim var mı? Bana sorarsanız ki şüphesiz dönüp dolaşıp bunu hukuk belirleyecek, siyaset belirlemeyecek. Cumhuriyet Halk Partisi Yargıtay kararı onamadığı müddetçe, karar kesinleşmediği müddetçe bir kurultay düzenleyemez. Bir kurultay dizayn edemez. Hemen somut olarak çok
1: Peki
2: basit.
1: Özgür Özel bunu bilmiyor mu? Yani şimdi Özgür Özel'in danıştığı hukukçular başka bir hukuk kitabı mı okuyor ya da başka bir hukuk sistemini mi inceliyor? Mesela şimdi delegelerden imza toplamaya başladı. Bir de soru da sorayım. Zaten hani şaibeli kurultaydan sonra CHP iki tane daha kurultay yaptı. Yani mahkeme bunları iptal etmişken şu an aynı delegelerle bir daha kurultaya gitmek neyi değiştirecek ki?
2: Bu kadar basit. Sizin yapmış olduğunuz bu okuma o kadar basit bir matematiksel okuma ki. Örnek veriyorum. Bugün Kemal Bey kurultayı toplama kararı aldı. Tamam. Ve Kemal Bey kazandı. Kemal Bey kazandı. Yarın da Yargıtay Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını bozdu. O zaman ne olacak?
1: Özgür Özel Genel Başkan.
2: Denizci. Bravo. Hadi diyelim ikisi arasında olmadı. Üçüncü bir kişi kazandı. Ve Yargıtay kararı onadı. Ne olacak? Kemal Bey tekrar gelip masaya geri oturacak. Bunlar olmaz. Çok basit. Bu denklemden kaynaklı olarak bu iş olmayacağı için imza toplayabilirsiniz. 3 yıl içerisinde kurultay yapmadığınız için seçimlere gidemeyeceğiz. Tüh tüh tüh vah vah vah diyebilirsiniz. Ama hukuk böyle bir şey değil. Hukuk tüh tühlerle çalışmaz.
1: O ne zaman Sayın Oranlı şu anda CHP medyası üzerinden açık manipülasyona maruz kalıyor millet.
2: Maalesef öyle. Gayet de başarılılar onu söyleyeyim. Bir defa medya konusunda, algı yönetimi konusunda, manipülasyon konusunda artık kimin taktiğidir bilmiyorum ama aklıma bir şeyler geliyor. Fakat benzer bir yöntemi izleyerek Türkiye'de ağır bir mağdur edebiyatı ortaya koymaya gayret ediyorlar. Tekrar söylüyorum, bu siyaset değil, bu hukuk. Medeni usul hukuku ihtiyati tedbir kararı verdiğinde siz o koltuğa oturmakla sınırlı bir alanda hareket edebilirsiniz. Evet. Kemal Bey'in üzerindeki siyasi baskının manası olmadığı gibi eğer bu kurultaya götüremezsek Türkiye'de CHP seçimlere giremez. Hemen söyleyelim. Yanlış bilgi. Yanlış bilgi. Bir defa eğer böyle bir kurultay sürecinde zamanında yapılmazsa olağan şartlar dahilinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasa Mahkemesi'ne yazar. Anayasa Mahkemesi'ne bir ihtarda bulunur. Kurultayınızı toplayın der. Ama normal şartlar altında olsaydı şu anda Kemal Bey tedbiren orada oturuyor. Tedbir kararını yerine getirmek haricinde bir görevi yok. Cumhuriyet Halk Partisi de bu şekilde seçimlere rahatlıkla girebilir. Bunu bir kere daha biz iletmiş olalım ilgililere.
1: Sayın Caner, buradan devam edelim. Yani bu hani hukukun da arkasından dolanma hamleleri Özgür Özel ve tayfasının biraz hani üzücü olmaya başladı desek yeri midir? Şimdi mesela bir yandan soruyu sorayım. Anıtkabir'e gidiyorsunuz ve Anıtkabir yönetiminden işte oradaki işte protokolden sorumlu ekipten soruluyor. Efendim Anıtkabir'e gelecek misiniz diye CHP'den böyle bir tören programı var mı diye. Hayır gelmeyeceğiz deniyor. Yani en azından kaynaklar bu şekilde bilgi veriyorlar. Ve sonra da apar topar oraya bir yürüyüş yapılıyor. Hani böyle bir korsan var bir yürüyüş yapılıyor. Evet. Sonra anayasadaki düzeltiyorum. Anıtkabir'deki protokol kuralları belli. Yani kişiler kurum adına çelenk koyabiliyor ama şahsı adına çelenk koyamıyor. Ona rağmen işte yani CHP yazan pankartın üzerine, daha doğrusu bandın üzerine Özgür Özel cebinden çıkarıp CHP Genel Başkanı diye bir tane bant yapıştırmaya çalışıyor. Yani çelengi bantlamaya çalışıyor. Protokol subayı müdahale etmeye çalışıyor oradan. Ortaya çok tuhaf bir görüntü çıkıyor. Ne elde ediliyor? Mesela şimdi hani Mozilla'ya gittiniz. İşte CHP Cumhuriyet Halk Partisi yazan çelengin üzerine kendisi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bantlamasını yaptı. Bu bantlama ne kazandıracak ki CHP'ye? Ya da Özgür Özel'e ne kazandırdı ki mesela şu an?
0: Şunu da ekleyeyim ben İbrahim Bey. Bundan hani aylar öncesinden, birkaç yıl öncesinden defalarca da Sayın Özel şunu demişti. Ya en ufak bir şeyde zırt pırt Anıtkabir'e gidiyoruz. Zırt pırt Anıtkabir'e gidiyoruz.
1: Köşeye sıkıntı Atatürk deyip alkışı alıyoruz demiş. Ha, olmaz demişti.
0: Yani ne gerek var buna? Bu yanlıştır diyordu. Ama aynı şeyi Özgür Özel yapıyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın meşhur söylemi var ya. Kadere bak diyor. Kimler kimlerle beraber. İşte yani Türkiye'deki aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın o serzenişi zamanında yıllar öncesinden işte Türkiye'deki bugünkü siyasetin özellikle ana muhalefet siyasetine de böyle tak diye oturuyor İbrahim Bey. Şimdi tabii tamamen yapılan iş popülizm, ucuz bir popülizm. Hatta o konuşmasını ben canlı izledim televizyonlardan hepimiz gibi. Orada yani hiç beklenmedik işte programda olmayan bir hamle. İşte yürüyün Anıtkabir'e gidiyoruz. Tabii tamamen kendi gücünü tartıyor, kendi gücünü ispatlamaya çalışıyor. Yine orada sizin de belirttiğiniz gibi bütün yani şey de açık. Türkiye Anıtkabir'de isim olmaz. Yani eğer yani isim olmaz, kurumlar olur, onların isimleri olur. Onu da oraya yapıştırmaya çalışıyor. Yani Atatürk'ün huzurunda, Atatürk'ün partisiyiz deyip onun huzurunda bu tarz yani çok sarkastik şovlar. Sonra İsmet Paşa'nın, rahmetli İsmet'in önünün mezarına gidiyor. Orada da hiç merak etmeyin paşam, işte namussuzlar kadar biz de daha namuslu olacağız şeklinde. Şimdi yürüyen bir dava var, bir süreç var. Bu davanın sonucunda Ekrem İmamoğlu'nun üzerine isnat edilen suçlardan ceza alırsa ne olacak? Kim namuslu, kim namussuz?
1: İmamoğlu da cezaevine mesaj gönderiyor. Bunlar...

0: Ondan sonra Kuvayi Milliye ruhuyla yürüyeceğiz. İşte ya yeni bir yol bulacağız ya yeni bir yol açacağız diye. İşte sanıyorum hani şey Özgür var. Özel bu işi başaramazsa ben yeni partiyle devam edeceğim yoluma mesajı gibi geldi evet. bana.
1: Ya şöyle İbrahim, mesela siz de şimdi görüntülerde de gösteriyorsunuz. Yani bir tane gencin çıkıp da ayağını oraya buraya koymaya çabası, onu durdurma çabası. Ya şimdi Türkiye'de devleti yöneteceğim diyen, iktidara geleceğim diyen, işte devleti yönetmeye adayım, birinci partiyiz diyen siyasetçiyseniz, siyasi liderseniz, ya artık biraz da ağzınızdan çıkanı kulağınız duyacak. Yaptıklarınızı siz de bir tartacaksınız. Yani hakikaten bu tarz hani basit, anlık gelişen ve böyle içinde böyle bir takım tuzaklar olan bu tarz hamleler gerçekten
0: bir de Sayın Caner, mesela şimdi hani yani. Aşağı tükürsen, sakal yukarı tükürsen bıyık derler ya. Şimdi sen mesela kitleyi peşine taktın, hadi Anıtkabir'e yürüyoruz. Yani hani Ankara'da bu önlem alınması gereken bir şey. Allah korusun bize orada bir şey olsaydı.
1: Tabii.
0: Hani yani kim bunun vebalini üstlendi? Şimdi polis müdahale etse demokrasi yok. Müdahale kesinlikle. Etmese orada bir sorun çıksa, hani bir şey olsa niye güvenlik önlemi almadın? O kadar zor bir mesele ki yani. Hani bir de sorulmuş İnanın da yani daha Anıtkabir'e bir yürüyüş planlıyor musunuz? Hayır demişler. Yani
1: evet.
0: Önceden haber versen önlem alır belki.
1: Bu yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyen bir kanalda yani eleştiri malzemesi bile oldu. Dediler ki ya polis niye gerekli önlemleri almadı? İşte yani işte şunu diyorlar, işte bakın ne kadar geniş akıllı, işte kendini bilen bir seçmen kitlemiz var ki, yani Özgür Özel'in arkasındaki insanlar ne kadar sağduyulu ki orada herhangi bir provokasyon olmadı. Ya olsaydı onlarca insan ölseydi, yaralansaydı. Yani şimdi İbrahim Bey gerçekten hani üzülür yani, buna gülsek mi, sevinsek mi? Elbette yani takdir milletin, ama bu mantalite. Şimdi bakın, Cumhurbaşkanı seçilebilmeniz için, Cumhurbaşkanı yani adayınızın Cumhurbaşkanı olabilmesi için 50+1'e ihtiyacınız var.
0: Doğru.
1: Türkiye'nin yarısı AK Partili değil. AK Parti'nin 25 yıldır seçimlerde aldığı, genel seçimlerde aldığı oy ortalaması belli. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçimlerde aldığı oy ortalaması %50, 51, 52. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Devletin tepesini, devletin yürütme organının başını seçeceğiniz kişinin sağdan da soldan da bütün milleti kucaklayarak oy alabilmesi gerekiyor. Şimdi bu şekilde davranarak parti içerisindeki muhalefeti veya parti içerisindeki iktidarı devşirmeye çalışarak olası bir kopmada, yani Cumhuriyet Halk, bunlar kopacak. Yani bu işin sonunda ayrılık var. Bu iş böyle gitmez. Çünkü yani bir süre sonra artık Özgür Özel'in arkasındaki ekip de sıkılacak. Çünkü beklentiyi yükseltti bir anda. Tabii. Peki bunun sonucunda ne olacak somut olarak? Yani Sayın Kılıçdaroğlu direndikçe Sayın Özel ve cephesi mutlaka başkan.
0: Yani ben ne söyleyeyim, seçim saati mahalline girilip de milletvekili listelerinin Kılıçdaroğlu tarafından hazırlanacağı bilgisi kamuoyuyla paylaşıldığında işin rengi bayağı değişir gibi. Sayın Oral ne
1: tabii,
0: dersiniz?
1: Bir de şu var. Dün bir televizyonda
2: çok yakın zamanda göreceğiz
1: belki de. Çok özür diliyorum şöyle, Levent hocam. Bunu
2: estağfurullah ben, hocam, estağfurullah.
1: Ben bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Söylemezsem çatlarım çünkü. Çok özür dileyerek konuşuyorum. Şimdi dün bir televizyon kanalında bir iddia geldi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun birkaç gün içerisinde Cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı söyleniyor. Eğer bu doğruysa buyurun, ondan sonra buradan yakın.
0: Peki. Sayın Orallı, sizden de bir yorum alayım. Bir de şunu da sorayım. Sürem az kaldı. Şimdi Özgür Özel yarın grup toplantısını yapacağız diyor. Kılıçdaroğlu yapamazlar diyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da az önce bir son dakika bilgisiydi. Açıklama yaptı. Dedi ki ya bizi lütfen bu işe karıştırmayın. Yani Meclis Başkanlığı'nın bir tarafsızlık diyor şapkası var. Biz diyor partinin siyasi işlerine, iç işlerine karışmak istemiyoruz. Kendinizde bu sorunu çözün. Bizi zorlamayın diyorlar bu anlamda. Şimdi Sayın Kurtulmuş ne demek istiyor? Ne olacak sizce yarın?
2: Biz Cantürk hocamla bunu çok uzun yıllardır konuşuruz. Demokrasi açısından. Ve deriz ki Demokrasi ötekiyle ilişki kurabilme sanatıdır. Ötekileştirme değil. An itibariyle bir partinin kendi içindeki iç demokrasi sarmalından bir çıkış hüzmesi gözükmediği için bir taraftan yeni bir alanda parti meclisini toplayarak disiplin kurullarını çalıştırmaya başlayacak. Diğeri Anıtkabir yollarında yeni bir partiye ilişkin bir pozisyon almaya gayret edecek. Çok net ifade ediyorum. manipülatif anlamda bir yayıncılığın da manası olmadığı kanaatimi, Kemal Bey'in bir cumhurbaşkanı adayı ile ilgili asla, bakın yakın zamanda asla bir tavrı olmayacak. İki tane komisyon kuracak, etik kurulu ve soruşturma komisyonu. Bunlara rapor hazırlatacak, Akif Hamza Çebi'nin önderliğinde. Sonra bunları alacak, parti meclisine sunacak ve diyecek ki, ben demiyorum arkadaşlar, ben demiyorum. Bak gelen komisyon raporları bunlar. Size soruyorum. Biz bunları disiplin kuruluna sevk edelim mi, etmeyelim mi? Parti meclisinde oylama yapılacak. Ardından disiplin kuruluna sevk edilecek. Onlarca ihraç, onlarca ihraç göreceğiz. Yüzlerce
0: Sayın Oral'la mesela aslında... şu an mesela mecliste bekleyen CHP'li milletvekillerinin bir sürü fezlekesi var. 56 tane sadece Özgür Özel hakkında var. Mesela böceklerin işte biz para verdik itirafları, işte Uşak Belediye Başkanı itirafları nereye konacak meselesi var. Daha bugün işte Buca Belediyesi'nin operasyon söz konusu. Belediye Başkanı dahil birçok kişi gözaltına alındı. İmar yolsuzluğu vurgunu adı altında bir soruşturma var baktığımızda. Yani hani bu anlamda Kılıçdaroğlu sanki daha güçlü gibi belli bu meselede.
2: Genel Başkan İbrahim Bey, Genel Başkan o koltuğa oturduğu zaman şüphesiz yargısal sürecin işletilmesi adına da çaba sarf etmeli. Arınma diyorsak bu iş Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde arınmayla olmaz. Türkiye'nin genelinde çok kuvvetli bir arınma için Kemal Bey'in önünde bir fırsat var. Bir bölen değil, bir bilen olarak anılmak istiyorsa, akil adam olarak anılmak istiyorsa, o zaman var olan fezlekelerle ilgili dokunulmazlık sürecinde oyunu net bir şekilde kullanacak. Var olan soruşturma ve kovuşturma süreçleri ve iddia ettiği şekliyle FETÖ artıkları cümlesinin hakkını verecek, içini dolduracak. Ne biliyorsa adaletten sakınmayacak, savcılıktan sakınmayacak. Götürecek belgeleri, bilgileri, bulguları önüne koyacak savcılığın. Ben genel başkanken bunları duymuştum. Siz de şimdi gereğini yapın. Benim partim adaletin arkasında. Benim partim yargının hızlı bir şekilde faaliyet göstermesi için yanınızda. Sütte leke var, bunlarda leke yok diyemem. Cumhuriyet Halk Partisi güzel kişiliğiyle bu gerçek kişileri karıştırmayın. Gereği neyse yapın. İstediğiniz bilgilerde bende varsa sizinle paylaşıyorum diyecek. Türkiye bunu bekliyor. Makul Cumhuriyet Halk Partiler bunu bekliyor. Partinin yeniden bir ideoloji ekseninde toplanmasını, müteahhitler ekseninde değil, pragmatizm ekseninde değil, var olan ideoloji ekseninde toplanmasını bekliyor. Kemal Bey'in de önünde ben büyük bir fırsat, büyük bir şans olduğunu düşünüyorum.
0: Peki İmamoğlu'nun pozisyonu ne olacak? Mansur Yavaş pozisyonunu aldı. Özgür Özel'den yana durdu. İmamoğlu mesela cezaevinden işte bir röportaj vermiş. Artık Sayın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ifadesini kullanmaya başlamış. Benim dikkatimi o çekti. Bir de diyor ki yani ya yeni bir yol açacağız ya yeni bir yol bulacağız. Hani bu şekilde kazanacağız diye söylüyor. Bir parti bekliyor musunuz siz yeni bir parti? CHP bölünür mü? Gidişat o yönde mi?
2: Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi gibi dev bir çınarı bırakmak istemez. Sonuna kadar burada kalmak, yeri geldiği zaman Kemal Bey'le ilgili hukuki yöntemler ortaya koymaya gayret eder. Çünkü ben eminim Ekrem Bey cezaevinde olmasına rağmen dışarıdaki bir takım uzantıları vasıtasıyla 10 tane kamuoyu araştırması yaptırmıştır. Bugün parti kursak oy ne olur? Ben hemen söyleyeyim. Bugün kursak %18. Seçimlere giderken 1,5 sene sonra ne olur? %8. Bu kadar. Karşınızda Cumhuriyet Halk Partisi var. Sosyal Demokrat Halkçı Parti 89 yerel seçimlerinden birinci çıkmasına rağmen döndü CHP'nin içine girdi. CHP varken başka bir siyasi partiye ekmek yok. Sol, Sosyal Demokrat ve cenahında bunu Ekrem Bey de biliyor, Özgür Bey de biliyor. O yüzden kurultay mı yapsak, imza mı toplasak, acaba yargıya mı gitsek, temiz sürecini mi işletsek, yoksa ertesi gün kurarlardı. Ha İbrahim Bey, bir de şu soruyu sormak isterim. Yeni parti kurdunuz. 81 il binası, 923 ilçe binası, 200 küsur belde binası tutalım beraber. 5 tane de miting yapalım. Hesap edelim mi? Bunun mali yükü ne olur?
0: Ki Özgür Özel daha dün işte cumartesi günü konuşmasında bizim paramız yok. Bundan sonra biz baş başayız filan gibi ifadeler kullandı.
2: Tamam, işte bu kadar basit. Sürende
0: bitti gerçi.
2: Eğer belediyelerden destek alamayacağınızı biliyorsunuz. O yüzden bu saatten sonra yeni parti kurmak o kadar da kolay değil.
0: Peki. Çok teşekkür ederim. Star Gazetesi yazarı Doçent Doktor Levent Ersin Oralı ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Can Türk Caner bizimleydi. Bir başka yayında görüşmek üzere efendim. Sağ olun, var olun, hoşça kalın diyorum. Ben de veda ediyorum. Kaan Yakupan akşam haberlerinde birazdan sizlerle olacak efendim. Hoşça kalın.

0: Harpen mevsim havasını sundu.
1: Biz CHP'liyse kural tanımayız. Yani, nobranlığı var ya, o beni çok ya. Rahatsız ediyor.
2: Yok, beni men etmiyor.
1: Yani şu anlamda şeyim rahatsız
2: değil diyorum,
1: ediyor.
2: Onun da değil diyor.
1: Yani lise mezunu olduğu tescillenmiş bir adam.
2: Tabii.
1: Mesela Cumhurbaşkanı adayımız denebiliyor. Ama üniversite mezunu değil ki diyorsunuz, olsun diyorlar. Biz CHP'yiz.
2: Tabii.
1: Ya bizim için öyle, biz istedikten sonra.
2: Hadi gel maçan yiyorsa yap, gel hadi gel.
1: Şimdi Anıtkabir'deki bu kavga, gürültü, nümayiş.
2: Çok ayıp bir şey ya.
1: Sayın Cumhurbaşkanı ve devlet erkanı Anıtkabir'e bir resmi bayram için gittiklerinde, orada Anıtkabir'i ziyaret için toplanan gençlerin bir sevgi gösterisi olmuştu. CHP'li Umut Akdoğan çıldırmıştı, tamam mı? Ne demiş? Buyurun bir dinleyelim. Buyurunuz. Evet.
3: Arkadaşlar, burası bir mezarlık. Burada Atatürk'ün mezarı var. Atatürk'ün mezarı var burada ya. Burada slogan olur mu?
1: Burada slogan olur mu? Elhak doğru. Ama işte bak, bu çifte standardı anlatabildim mi?
2: Tabii.
1: Biz CHP'liysek her şey mümkün. İtiraz ettiğimizi de biz yapabiliriz canım. Bunun bir kıymet harbiyesi yok. Kabirmiş, mezarmış bizim için önemli değil. O gençlerin bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na sevgisini ifade etmesi için önemli. Ama biz CHP'liyiz, bizim için önemli değil. Zihniyeti bu çifte standart. Bir de bacak gerginliği var o zaman. Tebligatı yırttığı Özgür Özel'in, evet, A'nın, evet, bir kurgu,
2: evet,
1: bir ajans kurgusu olduğunu tespit ettik açık, tabii, kaynaklardan. Evet. Efendime söyleyeyim, o öyle daha uygundu efendim deyip öyle bir kurgu yapmışlar.
2: Tamam.
1: Şimdi benzer mantıklı kurgu burada da var. Arkada Anıtkabir'in duvarlarının gözüktüğü, Özgür Özel'in alttan çekimle heybetli gözüktüğü, yanında al tişörtüyle, efendime söyleyeyim, gençliği simgeleyen delikanlının, ya Atatürk'ün gençliğe hitabesini 48 yaşında olmama rağmen hala ezbere bilirim. Onu bile okuyamamış ama ona demeyeceğim. Yorulmuş okurken ya. Baya böyle bir hadi bir seyre, bir bir test seyredelim. Buyurunuz.
4: Müstevliklerinin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler.
5: Siyasi emelleriyle tevhid
4: millet, millet zaruret içinde harap ve bitir düşmüş olabilir.
2: Gözler kaçmış olabilir. İzleyicilerim için gözler, evet.
4: Siyasi emelleriyle tevhid edebilirler.
5: Siyasi emelleriyle.
2: Kaçırmayın. Hop ayağı.
4: Millet.
2: Hocam bir daha verin, bunu döndürmeyin, biz konuşalım.
1: Evet evet, biz konuşalım. Evet. Siz o bacağı bir göstereyim. Gerginlik ama karşıya da güzel olmuş, elinize sağlık. Bacak gerginliği var orada, evet.
2: Hocam ne dersen de bak bu da sahicilik, bu da fena bir şey değil. Yani bu da gerçek tabii. Şimdi düşünen durum bu.
1: Ajans bu. Oraya bak, da müdahale edemiyor canım ya. Ajans her yere ediyor da oraya işte da edemiyor,
2: hani
1: yani.
2: Getir bakalım, bir şey yapalım.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: İstanbul'da Boğaziçi'de bir fakir Orhan Veli'yim. Veli'nin oğluyum. Tarihsiz Çederler'de.
1: İstanbul'da Boğaziçi'nde bir fakir Orhan Veli. 1914 yılının 13 Nisan'ında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümündeki öğrenimini yarıda bıraktı. Ankara'ya giderek PTT Umum Müdürlüğü'nde çalıştı. Milli Eğitim Bakanlığı Tercüme Bürosu'na memur oldu. Oradan ayrıldıktan sonra Yaprak dergisini çıkardı. Yaprak, 1 Ocak 1949'dan 15 Haziran 1950'ye kadar 28 sayı çıktı. Son Yaprak adlı özel bir sayı, ölümü üzerine arkadaşları tarafından çıkarıldı. 14 Kasım 1950'de beyin kanamasından öldü. Şiirlerinin mekanı İstanbul'a, Rumeli-Hisarı mezarlığına defnedildi. Kişiliğini belli eden ilk şiirlerini arkadaşları Oktay Rıfat ve Melih Cevdet'le birlikte Varlık Dergisi'nde yayınlamaya başladı. Büyük ilgi gördü. Sağlığında kendinden çok bahsettiren bir şair oldu. Şiiri şairanelikten, alışılmış benzetmelerden uzak, daha kısa, daha basit bir formdaydı. Düz yazıda eleştiri ve hikayeleri de vardı. Ama yine de hafızalardaki yerini gözlerini kapatıp dinlediği İstanbul'a, beni mahvetti dediği bahar havalarına borçluydu.
0: Rumeli Hisarı'na oturmuşum. Oturmuş da bir türkü tutturmuşum. İstanbul'un mermer taşları, başıma da konuyor, konuyor aman mahzı kuşları. Gözlerimden boşanır hicran yaşları. Edalım, senin yüzünden bu halim.

İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

İyi akşamlar. 24'te akşam haberlerine hoş geldiniz. 9 günlük bayram tatili sona erdi. Herkes artık işine, gücüne, şehirlerine döndü. Bugün 1 Haziran. Bayram öncesi nasıl yoğun bir gündem varsa bayram da öyleydi. Yoğundu gerçekten ama yeni haftada pek çok yeni detayı ortaya çıkarıyor. Haliyle 2 saat boyunca akşam haberlerinde yine bu yoğunluğun detaylarını sizlerle paylaşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında işte o 9 günlük tatilin ardından daha ilk günden Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toptantısına başkanlık ediyor. Gündemde pek çok önemli mesele var. Sonrasında elbette millete sesleniş konuşması da gerçekleşecek. 2 saat geride kaldı. Neler görüşüldü, neler konuşuldu birazdan paylaşacağız. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki o müzakerelere dair hani derler ya gecenin en karanlık noktası sabaha en yakın olduğu noktadır, andır.

Evet, öyle olmasını umuyoruz çünkü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan ılımlı olumlu mesajlar geliyor ama son olarak İran tarafından gelen bir açıklama var. İsrail'in saldırganlığı sona ermediği müddetçe iletişim koptu bir şekilde. Lübnan'da saldırıları devam ediyor İsrail'in. Gazze'de saldırıları sürüyor. İran'da bunun altını çizerek şu anda iletişimin koptuğunu, durdurulduğunu ifade ediyor. Bunlar ne anlama geliyor? Önümüzdeki günlere yönelik bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail-Lübnan görüşmeleri olacak. Yarın ve yarından sonra bunların hepsi birbiriyle organik bağı olan gelişmeler, detaylar hepsini ekranınıza getireceğiz, paylaşacağız. Bayramda Cumhuriyet Halk Partisi yoğundu, yine de yoğun olacak önümüzdeki günler. Bir fiili durum var, bir de hukuki durum var CHP'de. Hangisi hangisinin önünde? Yarın misal Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısı olacak. Grup toplantısı olacak mı, olmayacak mı? Özgür Özel ve yanındaki isimler olacağını ifade ediyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu olmaması taraftarı. Peki ne olacak? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'tan da açıklamalar var. Tabii mecliste gerçekleşecek olan grup toplantısında meclis başkanı neler söyledi? Bundan sonrası için neler planlanıyor? Tabii bir de uzun vadede Cumhuriyet Halk Partisi'nde yanıtı beklenen soru. Kurultay ne zaman olacak? Ne zaman olmalı? Ne zaman, hangi süreçte olmak zorunda? Bunların hepsini ekranınıza taşıyacağız. Bayram sonrası Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasında da bugün bir celse vardı. O celsede neler yaşandı? Ekrem İmamoğlu yine salonda kurallara aykırı bir konuşma yaptı. Kime karşı ne söyledi? Bugün yaşananları paylaşacağız. Başlayalım.

Girizgah'ta pek çok gündem başlığı paylaştık. Şu dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında devam eden kabine toplantısında da tüm bu gündem başlıkları aslında masada. 2 saattir devam ediyor Beştepe'de kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında. Öncelikli olarak kuşkusuz Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında gelgitlerle devam eden işte o müzakere meselesi var. Bir yandan İsrail'in Lübnan'da ve Gazze şeridindeki saldırıları kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Sahada İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında ve tabii Hürmüz Boğazı'ndaki fiili durum var. Ağır aksak da olsa, eskiye göre çok az da olsa Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişleri kontrollü bir şekilde devam ediyor. Bir yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin ablukası, diğer taraftan Hürmüz Boğazı İran tarafından aslında kapalı olarak sunuluyor. Az da olsa gemiler geçiyor ama bunların hepsinin elbette tüm coğrafyaya etkisi var, tüm dünya ekonomisine etkisi var. Haliyle bunların hepsi kabine toplantısında yoğun bir şekilde tüm detaylarıyla ele alınıyor. Orta Doğu'daki barış sürecinin dışında tabii terörsüz Türkiye meselesi de kabine toplantısının öncelikli gündem başlıklarından biri ve ekonomiye dair elbette atılan adımlar, bundan sonra atılacak adımlar, tüm coğrafyamızda yaşanan bu gelişmelerin ışığı altında enflasyonla mücadele adımlarının da atıldığını ve atılacağını biliyoruz. Hepsi 2 saattir devam eden kabine toplantısının gündeminde. Sonrasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete sesleniş konuşması yapmasını bekliyoruz. Girizgah'ta da ifade ettik. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 2 farklı durum var. Biri hukuki olan olması gereken, diğeri de fiili olarak yaşananlar. CHP içinde yaşanan yönetim kaosuyla ilgili yeni açıklamalar var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, ana muhalefet partisindeki durum hakkında sessizliğini bozdu. CHP'ye meseleyi kendi iç dinamikleriyle çözme çağrısı yaptı. Meclis Başkanı Kurtulmuş Finlandiya ve İsveç'e resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Kurtulmuş ziyaretinin ilk durağı Helsinki'ye ulaştı. Uçakta Türk siyasetinde yaşanan sancılı sürece dair de önemli açıklamalar yaptı. CHP'deki yönetim kriziyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kendisini mahkemeye

0: hakeme yerine koyamayacağının altını çizdi. CHP'nin meseleyi kendi iç dinamikleriyle çözmesi gerektiğini vurguladı. Meclis Başkanı, Meclis Başkanlığı'nın parti içi ihtilafların tarafı olmadığını söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arınma çağrısı yaptı malum. Ahlaklı siyaset mesajı verdi. Genel merkezdeki bayramlaşma programında ise hesap soracağını net bir şekilde söyledi. Bu durum akıllara iki seçeneği getiriyor. Birincisi, Özgür Özel ve arkadaşlarının artık kule haline gelen fezlekeleri. İkincisi ise Yüksek Disiplin Kurulu'nun işletilmesiyle alakalı. Her ikisinde de Kılıçdaroğlu'nun yetkisi var. Özel ise Kılıçdaroğlu'na karşı kendi saflarını diri tutmaya çaba sarf ediyor. Peki iki ismin kavgasında kimin eli daha güçlü derseniz işte detaylar.
1: Dostlarım, kardeşlerim, evlatlarım, arınacağız. Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önce arınma çağrısı yaptı, koltuğunu geri aldıktan sonra da ahlaklı siyaset sözü verdi.
3: Bunlara nasıl güveniyorlar ya? Bunları nasıl partiye sokuyorlar? Ahlaki sorunu olan bir kişinin CHP Genel Merkezi'nde ne işi var ya?
2: Kılıçdaroğlu söylemlerini CHP Genel Merkezi'ndeki bayramlaşma etkinliğinde de güçlendirerek sürdürdü.
1: Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız.
2: Tüm bu söylemlerden sonra gözler CHP'de dokunulmazlık sırrıyla siyaset yapan ama hakkında çok sayıda fezleke olan isimlere çevrildi. Örneğin İmamoğlu suç örgütüne göğsünü siper eden ancak itirafçıların ortaya attığı iddialarla iyice köşeye sıkışan Özgür Özel hakkında 56 fezleke bulunuyor.
4: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek güya itirafçı olmuş. Ya Muhittin Böcek neyi itiraf edecek?
2: CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, özellikle adaylık için para aldığı iddialarıyla zor zamanlar yaşamıştı. Böceklerin itirafçı olmasına bir de eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın itirafları eklenince Özel'in kimyası bozulmuştu. Bu yüzden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eli Özel'e göre daha güçlü görünüyor. Zira Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması demek, peş peşe açılacak davalar demek.
3: Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz.
2: Özel dışında CHP'de İmamoğlu suç örgütü soruşturmasında ismi geçen birçok isim var. Özellikle CHP'nin para kuleleri olarak kamuoyuna yansıyan görüntüler o dönem çok konuşulmuştu. İmamoğlu'nun avukatlığını da yapan Turan Taşkın Özer'in adı bu süreçte gündeme gelmişti.
5: Yine Silivri cezaevindeyiz.
2: Ayrıca CHP milletvekilleri Özgür Karabat, Burhanettin Bulut gibi isimler hakkında da akçeli işler sebebiyle ortaya atılan iddialar, haklarında hazırlanmış fezlekeler var. Son olarak CHP'li Veli Ağbaba'nın CHP Genel Merkezi'nin 6. katında Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Böcek ailesinden 1 milyon avro aldığı öne sürülmüştü. Ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Yüksek Disiplin Kurulu'nu işletme yetkisine de sahip. Özetle Kılıçdaroğlu partide bir budama yaparak ayrı kotlarından, kanserli dallardan kurtulma iddiasında. Böylece seçimlerde CHP çınarının daha güçlü ve gür bir yapıya kavuşacağını öne sürüyor.
1: Bu hesaplaşma kişisel değil, ahlakidir.
2: Özel ve ekibi ise Kılıçdaroğlu'nun partiyi bu hamlelerle kurutacağını öne sürüyor. Bir an önce budama, arınma operasyonlarına önlem almaya çalışıyor. Anıtkabir'deki korsan bantlı eylemin sebebi de işte bu kaygıdan gibi görünüyor. Takdir CHP'lilerin elbette.
0: CHP daha önceki dönemlerde, daha önceki yıllarda bildiğimiz, tanıdığımız CHP değil. Öyle görünüyor. Özgür Özel ve ekibi ortaya saçılan her skandalı darbe söylemiyle perdelemeye çalışıyor. Yolsuzluk, rüşvet, taciz skandalları o kadar büyük ki artık bir söylem üretme sıkıntısı da hasıl oldu. İşte siyasi darbe palavrasının gizlemeye çalıştığı gerçekler.
6: Dedim ki bu bir darbe girişimi. Darbenin Lerin siyasi hedefi var. Buranın siyasi hedefi bir sonraki iktidarı felç etmek.
2: Onun darbe dediği aslında asrın yolsuzluk ve rüşvet operasyonuydu. Ama yalnızca bu değil. Kılıçdaroğlu'nun hançerlendim dediği 38. kurultaydaki şaibeler ortalığa saçıldı. O yine

0: dahi de durmayacağız. Nereye yürümemiz gerekiyorsa oraya yürüyeceğiz.
1: Skandallar CHP Genel Merkezi ya da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile sınırlı kalmadı. CHP'li belediyelerdeki rüşvet çarkı aldı başını gitti. Operasyonlar peşi sıra geldi. İddialar yenilir yutulur türden de değildi. Üstelik hepsi de kuvvetli delillerle desteklenmişti. Ama hepsini görmezden geldi, yine darbe dedi.
2: İşte darbeciler ne yapar? Giderler Ankara'da Çankaya Köşkü'nü kuşatırlar.
1: Uygunsuz ilişkilerden yolsuzluk ve rüşvet çarkına, hiziplerden şaibeli kurultaylara kadar hepsi darbe argümanıyla geçiştirildi. Peki Özel hangi gerçekleri gizlemeye çalışıyor? Örneğin kurultaydaki şaibe iddiaları. Bir değil, iki değil, onlarca şahit var. Savcılık dosyalarında para trafikleri, konut peşkeşlerinin belgeleri var. İtirafçıların kamuoyu önünde bile söylemeye çekinmedikleri itiraflar var. Ama tüm bu olan bitene karşı Özel'in dile getirebildiği tek argüman darbe.
3: Herkese para, pul, vaatlerde bulunuyor.
4: Ben de dedim ki Özgür Karabatay'a dedim yani bizim delegelerine vereceksin dedim. Özgür Bey dedi. Bu mecliste odasında oluyor.
5: Türkiye Büyük Millet Meclisi
4: çatısı altında. Tabii tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki odasında oluyor. Dedi ya işte bir 100 bin lira verelim ya dedim. Aldım 100 bin lira aldım. Savcılıktaki ifademde de var. Bu 100 bin lirayı da bizim işte 6 delegemiz vardı. Ben 20-20 işte Sandoğan'da kahveci Hacı Baba var orada. Ya arkadaş kahveci Hacı Baba'nın kameraları var. Orada 6-7 arkadaş oturmuşuz. Hepsinin önünde yapmışım. Parayı 20-20 dağıtmışım. İsimler zaten savcılık dosyasında var.
1: Ya da İmamoğlu suç örgütü davası. Ortada kamunun milyarlarca liralık zararı var. Dosyaya giren delillerden tanık beyanlarına, itirafçı ifadelerinden bas kayıtları ve kamera görüntülerine kadar onlarca delil var. Ellerinde bunları çürütecek bir karşı delil elbette yok. Sadece dillerinde yine darbe söylemi var.
2: Dedim ki bu bir darbe girişimi. Darbenin lerin siyasi hedefi var. Buranın siyasi hedefi bir sonraki iktidarı felç etmek.
1: Belli ki Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu cephesi tüm ahlaksızlıklar ve vurgun düzenine karşı oluşacak toplumsal tepkiyi darbe söylemiyle baskılamaya çalışıyor. Ancak artık mızrak çuvala sığmıyor. Millet asıl darbenin bağımsızlığına, ekonomisine, iradesine yapıldığını ayan beyan görüyor. Partisi geleceğin güvencesi.
6: Evet, girizgahta söylemiştik. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı 2 saati geride bıraktı demiştik ki kabine toplantısı az önce sona erdi. Önümüzdeki dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair, kabine toplantısında ele alınan meselelere dair, bugüne kadar yapılanlar ve bundan sonra yapılacaklara dair bir millete sesleniş konuşması yapacak. Ama tabii söyleyelim, girizgahta da ifade ettik. Özellikle bu kabine toplantısında coğrafyamızda yaşanan Orta Doğu'daki savaş ve tüm gelişmelerin masada olduğunu ifade edelim. Başta Amerika Birleşik Devletleri, İran, İsrail'in Lübnan'da, İsrail'in Gazze'deki saldırıları, Rusya-Ukrayna savaşı hala hazırda devam ediyor. Tüm bu gelişmeler, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması ve daha pek çok gelişme. Ekonomi de buna dahil, tabii terörsüz Türkiye süreci, terörsüz bölge süreci, bunların hepsi kabine toplantısında ele alındı. İşte o kabine toplantısında da ele alınan meselelerden bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında süregelen o uzlaşmazlık. Bir yandan uzlaşma mesajları geliyor ama diğer taraftan da her an ipler kopabilir gibi, çünkü iletişim de kopmuş durumda. Öyle görünüyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yürütülen müzakereler yine çıkmazdı. Aslında geldiğimiz son noktayı ifade edeceksek durum bu. İran, Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırıların sürdüğünü gerekçe göstererek Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmelerin durduğunu bildirdi. Saldırılar durana kadar müzakere yok mesajı verdi. Sabah saatlerinde ise taraflar karşılıklı saldırılarda bulunmuştu. Gelişmeyi İran medyası duyurdu. Tasnim'e göre İran, Amerika Birleşik Devletleri ile mesaj alışverişini durdurdu. Gerekçe, İsrail'in Lübnan'a ve Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları. Tahran, İsrail'in saldırıları durana kadar Amerika Birleşik Devletleri ile hiçbir görüşme yapmayacak. Konuya dair detayları paylaşacağız ama kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan millete sesleniş konuşmasına başladı. Ankara'ya gidelim.
7: Gönül ve kültür coğrafyamızın dört bir köşesindeki dostlarımıza selam ve sevgilerimi iletiyorum. Bölgesel gelişmeleri

trafik güvenliğini, güncel ekonomik durumu ve terörsüz Türkiye sürecini mütalaa ettiğimiz 65. kabine toplantımızı az önce tamamladık. Toplantımızda ülkemizin kalkınma, adalet ve demokrasi yolculuğuna ivme kazandıracak kararlar aldık. Bunlara geçmeden evvel sizlerle birlikte tüm milletimizin geçmiş Kurban Bayramı'nı bir kere daha yürekten tebrik ediyor, ülkemize, milletimize ve İslam alemine hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Bizi bölmeye çalışanlara verdiğimiz en anlamlı cevaplardan biri, kuşkusuz hakkıyla idrak ettiğimiz bayramlarımızdır. Bayramlar, mahzun gönüllerin aydınlandığı, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu, bizi biz yapan değerlerin yeniden hatırlandığı, 86 milyonun ve tüm Müslümanların aynı duada buluştuğu müstesna zaman dilimleridir. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da milletimizin farklılıklarını bir tarafa bırakıp kenetlendiğini, kucaklaştığını, hem kendi içinde hem de dünyanın farklı yerlerindeki ihtiyaç sahipleriyle dayanışma sergilediğini görmekten büyük bir memnuniyet duydum. İdari izinle toplam 9 güne çıkardığımız bayram tatilinde vatandaşlarımız memleketlerini ziyaret ettiler, sıla-i rahimde bulundular. Dinlenmek isteyen kardeşlerimiz bu 9 günlük süreyi aileleriyle birlikte dolu dolu geçirdiler. Hac farizasını mukaddes topraklarda bulunan kardeşlerimizle birlikte özellikle bir nevi kıyamet provası olan ibadetlerini yerine getirdiler. Rabbim tüm kardeşlerimizin haclarını makbul ve mebrur eylesin diyorum. Bayram vesilesiyle yaşadığımız bu güzelliklerin daim olmasını, milletçe birbirimize ve ülkemize olan muhabbetimizi artırmasını temenni ediyorum. Tabii bir taraftan bayramın neşesi gönüllerimizi sarıp sarmalarken, diğer taraftan trafik kazalarında kaybettiğimiz 70 vatandaşımızın acısı milletçe hepimizin yüreğini dağlamıştır. Trafik kazalarında yitirdiğimiz tüm kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Tedavileri devam eden vatandaşlarımıza aynı şekilde Yüce Mevla'dan acil şifalar niyaz ediyorum. Tek bir insanımızın dahi burnunun kanamasına tahammülümüz olmasa da gerek ölümlü kaza sayısı, gerekse vefat ve yaralı sayısı geçmiş yıllara göre bu sene azalmıştır. Yeni yollar, yoğun trafik tedbirleri, hava destekli denetimlerle ağır vasıta kısıtlamaları gibi önlemler neticesinde trafik güvenliğinde gayda değer iyileşmeler sağlanmıştır. Araç ve insan hareketliliğinin zirveye çıktığı 9 günlük bayram tatili boyunca vatandaşlarımızın güvenli seyahat edebilmeleri için fedakarca çalışan kolluk kuvvetlerimize ve karayolları personelimize teşekkür ediyorum. Sevgili vatandaşlarım, göreve geldiğimizde Türkiye'nin dört bir yanını birbirine bağlayan güçlü bir ulaşım ağımız yoktu. Bugün ise ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine uzanan dev bir ulaşım altyapısına sahibiz. Yol medeniyettir şiarıyla son 23 yılda ülkemizin ulaşım altyapısına devasa nitelikte yatırımlar yaptık. Karayollarında 206 milyar dolar, demir yollarında 80 milyar dolar, hava yollarında 35,5 milyar dolar tutarında yatırıma imza attık. Yatırımlarımız sayesinde 2002'de 6101 kilometre olan
bölünmüş yol uzunluğumuz bugün 30.051 kilometreye çıktı. Ülkemizde sadece 6 ilimiz bölünmüş yollarla birbirine bağlıyken bugün 77 ilimiz duble yollarla birbirine bağlanmış durumda. Şuraya özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum. 2002 yılında ülkemizdeki toplam araç sayısı 8,5 milyonken şehirler arası ortalama hızımız saatte yalnızca 40 kilometreydi. Bugün ülkemizdeki araç sayısı 33,6 milyonu geçmesine rağmen ortalama seyahat hızımız yaklaşık 90 kilometreye yükseldi. Bölünmüş yol yatırımlarıyla trafik güvenliğini, seyahat hızını ve konforunu önemli ölçüde artırdık. Bilhassa kafa kafaya çarpışmalardan kaynaklı trafik kazalarında Allah'a hamdolsun büyük bir düşüş yaşandı. Bölünmüş yollarla birlikte otoyol uzunluğumuzu da iki kattan fazla artırdık. Otoyollarımızı 1714 kilometreden aldık, 3796 kilometreye çıkardık. Dağları tünellerle, vadileri ve akarsuları köprüler ve viyadüklerle geçtik. 311 kilometre olan köprü viyadük uzunluğumuzu 821 kilometre, sadece 50 kilometre olan tünel uzunluğumuzu 856 kilometreye yükselttik. Demiryolu önem ve öncelik verdiğimiz bir diğer alandır. Türkiye hızlı trenin konforuyla ilk defa bizim dönemimizde tanışmıştır. 2251 kilometreye ulaşan hızlı tren hatlarımızı bayram boyunca 322 bin yolcumuz kullandı. Hava yolunu halkın yolunu haline getirerek bir zamanlar yalnızca elitlerin faydalandığı imkanları milletimizin istifadesine sunduk. 2002'de 26 havalimanımız varken şimdi 58 havalimanımızla yıllık yaklaşık 250 milyon yolcuya hizmet veriyoruz. Bundan 13 sene evvel gezici vandalların yapılmasın diye ortalığı yakıp yıktığı İstanbul Havalimanımız bugün dünyanın en prestijli havalimanları arasında gösteriliyor. Gezicilerin buraya uçak inmez dedikleri havalimanımız dün 1730 uçak trafiğiyle rekor kırdı. Bayram tatili süresince Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 8170 uçak trafiğiyle 1.402.000 yolcuya, Antalya Havalimanı'nda 8408 uçak trafiğiyle 1.456.000 yolcuya, Esenboğa Havalimanı'nda 2557 uçak trafiği ile 382.000 yolcuya, Adnan Menderes Havalimanı'nda 2557 uçak trafiği ile 398.000 yolcuya hizmet verilmiştir. Birileri sadece laf üretirken biz 23 yıl boyunca iş ürettik, hizmet ürettik, Türkiye'nin çehresini değiştirecek vizyon projelerini hayata geçirdik. Ulaştırma yatırımlarımızın üretime etkisi 2 trilyon doları bulmaktadır. Bu yatırımların yıllık ortalama istihdama etkisi ise 1 milyon 200 bin civarındadır. Ekonomideki katkılarının yanı sıra bu yatırımlar sayesinde vakit ve yakıt israfı önlenmiş, çevre kirliliği azaltılmış,
turizmden tarıma birçok sektörde ilave katma değer üretilmesi sağlanmıştır. Ulaştırma alanındaki yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. 2025 yılında aralarında Aydın Denizli Otoyolu, Konya ve Malatya Çevre Yolu ikinci etapları ile Antalya Havalimanı iç ve dış terminal binalarının olduğu 55 projemizi hizmete açmıştık. 2026 yılı için hedefimiz 144'ü karayolu olmak üzere toplam 188 projeyi halkımızın istifadesine sunmaktır. Özellikle 42 şehrimizi birbirine bağlayacak olan Ankara, Kırıkkale, Delice otoyoluyla ilgili çalışmalarımızı hızlandırmış durumdayız. 7 kavşak, 4 tünel, 8 viyadük, 22 kavşak köprüsünün yer aldığı toplam 120 kilometre uzunluğundaki bu projeyi inşallah gelecek yıl hizmete alacağız. Aziz milletim, değerli basın mensupları, Kurban Bayramı'nın 3. günü tarihimizin en muhteşem zaferi olan İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünü milletçe gururla kutladık. Biz de Haliç Kongre Merkezi'nin bahçesini dolduran binlerce kardeşimizle fetih coşkusunu hep beraber idrak ettik. Merhum Nurettin Topçu, İstanbul'un fethinin esas manasını bakınız nasıl ifade ediyordu. İstanbul'un kahraman Fatih'i hakkında bugüne kadar çok güzel sözler söylendi. Hepsinden ziyade Hazreti Peygamber'in onu övmesi yeterdi. Ancak bu Osmanlı padişahının yaptığı yalnız bir şehrin alınması mıydı? Biz buna inanmıyoruz. Olayı bu kadar küçültmek istemiyoruz. Bir şehrin alınmasıyla tarihte yeni bir devir açılmaz. Gerçekte yapılan bir şehrin fethiyle beraber ruhların fethi, kalplerin fethidir. Evet, İstanbul'un Bizans işgalinden kurtulmasıyla asıl kalpler fetholunmuş, harap bir şehir olarak Bizans'tan alınan Konstantiniye, Sultan Fatih'in vakıflara dayanan imar seferberliğiyle Yahya Kemal'in Türk İstanbul dediği muhteşem bir Türk İslam şehrine dönüşmüştür. Minarelerinden ezan-ı Muhammediler yükselen Ayasofya aynı zamanda Fethi Mübin'in de sembolü olmuştur. Ancak bu sembol uzun yıllar mahzun ve boynu bükük bırakılmıştır. 86 yıllık hicranın ardından Fatih'in emaneti Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri kırarak fethin bağrında açılan bu yarayı hamdolsun biz kapattık. Yıllarca gözü yaşlı ve gönlü yaslı olan Ayasofya artık kubbesinde inleyen Kur'an-ı Kerim tilavetiyle minarelerini süsleyen ezan-ı Muhammedilerle İstanbul'un bağrından yükselen kutlu bir sancak olarak medeniyetimizdeki mümtaz makamına tekrar kavuşmuştur. İstanbul'un duvarlarının zulüm 1453'te başladığı yazılarıyla kirleten Bizans artıkları halen kabullenmekte zorlansa da İstanbul Türktür, Müslümandır, Allah'ın izniyle kıyamete kadar da Türk ve Müslüman kalacaktır. Şunu altını çizerek bir kere daha ifade etmek isterim ki İstanbul'un fethi
ve Fatih ruhundan koparılmasına

0: asla göz yummayacağız. Bu aziz şehri iş bilmez, tarih bilmez, kadri kıymet bilmez, kifayetsizlerin insafına bırakmayacak, İstanbul'a hizmet etmeyi, bu güzel şehre yatırım yapmayı, İstanbul'a yakışan dev projelere imza atmayı sürdüreceğiz. Peygamber Efendimizin müjdesine nail olan Sultan Fatih'i, o büyük kumandanın, kahraman ordusunun tüm neferlerini rahmetle yad ediyorum. İlk fetih hareketinden günümüze kadar bu toprakları mübarek kanlarıyla şereflendiren tüm kahramanların aziz ruhları şad olsun diyorum. Sevgili vatandaşlarım, dünyada ve bölgemizde gerek siyasi, gerek ekonomik, gerekse diplomatik bakımdan çok ciddi kırılmalar yaşanıyor. Coğrafyamızda sınırların yeniden kanla ve gözyaşıyla çizilmek istendiğini görüyoruz. Gazze'den Lübnan'a, Yemen'den Sudan'a, yönümüzü nereye çevirsek aynı oyunun farklı sahneleriyle karşılaşıyoruz. Türkiye olarak bir yandan bu oyunları bozmaya çalışırken, diğer yandan da 23 yıllık kazanımlarımızı güçlendirmenin mücadelesini veriyoruz. Bugün hamdolsun diplomaside güçlü bir Türkiye var. Savunma sanayinde destan yazan bir Türkiye var. Ekonomide, enerjide, ticarette söz ve etki sahibi bir Türkiye vardır. Bölgesel gerilimlerin ortasında istikrar adası olan bir Türkiye vardır. Bunların gerisinde de milletimizin duası ve desteğinin yanı sıra tecrübeli, dirayetli, vizyoner kadroların Türkiye'de 23 yıldır iş başında olması vardır. Bunun kıymetini sınırlarımızın hemen ötesinde her gün bir yenisi patlak veren krizlere baktığımızda hepimiz çok net anlayabiliyoruz. Birileri kafalarını kuma gömmüş olsalar da takip eden her bir vatandaşımız Türkiye'nin hangi kritik eşiklerden geçtiğini görüyor. Şunun bilinmesinde fayda olduğuna inanıyorum. İktidar ve ittifak olarak tarihi değişimlerin yaşandığı bir dönemde tarihi bir sorumluluk üstlendiğimizin gayet idrakindeyiz. Dolayısıyla bizim öfkeye, kavgaya, polemiğe ayıracak vaktimiz yok. Biz her sataşana cevap vermek gibi bir lükse de sahip değiliz. Bizim tek derdimiz vardır. O da Türkiye'dir. Türkiye yüzyılının inşasıdır. Biz birileriyle laf yarıştırmanın değil, kutsal emanetini taşıdığımız aziz milletimize daha parlak bir gelecek hazırlamanın yarışı içindeyiz. Sadece buna odaklanıyor, zihnimizi sadece bununla meşgul ediyoruz. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız. Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası şiddete, numayişe, sokak terörüne, hukuk tanımazlığa prim vermez. Biz de hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz. Böylesi hassas bir dönemde Türkiye'nin dikkatini dağıtmaya, milletimizin gönül ahengini bozmaya kimsenin hakkı yoktur ve olmaz. Ülkemizin yeni sürüm kayıkçı kavgalarına değil, başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere 86 milyonu ilgilendiren meselelerde ortak zeminde buluşmaya, mutabakata, güç birliği yapmaya ihtiyacı vardır. Terörsüz Türkiye sürecini her türlü polemikten uzak ele almak, çözüm çabalarına samimiyetle katkıda bulunmak siyaset kurumunun görevidir. Biz iktidar ve ittifak olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı olmaya, kucaklayıcı olmaya, birleştirici olmaya özen göstereceğiz. Bunu yaparken milletimizin çıkarlarını önceleyecek, Türkiye'nin istikbalini her türlü siyasi mülahazanın üstünde tutmaya devam edeceğiz. Kıymetli kardeşlerim, bunun içinde bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız diyerek yolumuza devam edeceğiz. Sağ olun, var olun.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından güncel meselelere dair öncelikle açıklamalarda bulundu. Hem geçmiş Kurban Bayramımızı kutladı, hem Kurban Bayramı tatili vesilesiyle çıkılan yollarda yaşanan trafik kazalarına dair geçmiş yıllara dönük aslında bir azalma olmasına rağmen yine de kaybettiğimiz canlarımıza ilişkin hassasiyetini bir kez daha iletti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve coğrafyamızda pek çok önemli gelişme yaşanırken iç siyasi polemiklere girmeye niyetimiz yoktur. Bugüne kadar girmedik, karışmadık. Bundan sonra da karışmayacağız ifadesini kullandı. Ana Muhalefet Partisi'nde son dönemde yaşanan iç karışıklıklara ilişkin ve bölgemizde yaşanan gelişmeler de elbette kabine toplantısında ele alındı. Bu noktada Türkiye bir istikrar adası olarak yoluna devam ediyor ve diplomasi trafiğine dair de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaştıkları vardı. Biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete sesleniş konuşmasına gitmeden önce Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki sahada ve masada yaşanan gelişmelere dair detayları sizlerle paylaşıyorduk. Evet, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir bakıma şu an ipler kopmuş gibi görünüyor. Sabah saatlerinde de taraflar karşılıklı saldırılar bulunmuştu. Gelişmeyi İran medyası duyurdu. Tasnime göre İran, Amerika Birleşik Devletleri ile mesaj alışverişini durdurdu. Gerekçe İsrail'in Lübnan'a ve Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları. Tahran, İsrail'in saldırılara durana kadar Amerika Birleşik Devletleri ile hiçbir görüşme yapmayacak. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de Lübnan'a yönelik saldırıların ateşkesin ihlali olarak değerlendirmişti. Sosyal medya hesabından Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ateşkesi ihlal etmenin tüm sonuçlarından sorumlu tutulacaktır açıklamasını yapmıştı. Bakanlık sözcüsü İsmail Bekai de gün içinde benzer bir açıklama yapmış. Lübnan'daki ateşkes savaşı sonlandıracak nihai bir anlaşmanın ayrılmaz bir parçasıdır demişti. İran Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf ise Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukasını sürdürmesini ateşkes ihlali olarak yorumladı. Sabah saatlerinde ise sahada gerilim vardı. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın Oruk kenti ve Keşm adasını hedef aldı. İHA ve kontrol komuta merkezlerini vurdu. Gerekçe olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir İHA'nın İran tarafından düşürülmesi gösterildi. İran'dansa misilleme gecikmedi. Kuveyt'teki Amerikan üsleri füze ve dronlarla hedef alındı. İran devrim muhafızları Amerika Birleşik Devletleri'nin bir hava üssünü imha ettiğini açıkladı. Söz konusu üssün Kuveyt'te bulunduğu aktarıldı. Misillemeye ait görüntüler İran medyası tarafından paylaşıldı. Kuveyt'te ise sirenler çaldı. Hava savunma sistemleri devreye girdi. Saldırıların ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise görüşmelerin sürdüğünü belirtmişti. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada İran gerçekten bir anlaşma yapmak istiyor ifadesini kullanmıştı. Hürmüz Boğazı'nda da gerilim devam ediyor. Devrim muhafızları son 24 saatte donanmanın koordinasyonu ve izniyle Hürmüz Boğazı'ndan 15 geminin geçtiğini bildirdi. Mahsur kalan gemilerin ise karanlık seyir yöntemiyle Hürmüz'den geçtiği belirtiliyor. Bazı gemiler geçiş sırasında Amerika Birleşik Devletleri ordusuyla temas halinde. Amerikan güçleri radar ve insansız hava araçlarıyla bölgeyi izliyor. Kaptanlara ne zaman sistemlerini kapatmaları gerektiğini bildiriyor. Bu noktada Türkiye de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği gibi yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bugün İranlı mevkidaşıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi Abbas Arakçı ile ve görüşmede hem bölgemizdeki gelişmeler hem de Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere sürecinin ele alındığı anlaşılıyor.

0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 68'i tutuklu, 7'si firari, toplam 414 sanık hakkında açılan davanın görülmesine 42. günde de devam edildi. İBB davasında reklamcı Vedat Şahin, etkin pişmanlık ifadelerini reddetti. Duruşmada öğle arası verildiği sırada Ekrem İmamoğlu, izleyicilere döndü, bir konuşma yaptı. İmamoğlu, Özel ve Yavaş'a teşekkür etti.
1: İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 42. gün. Vedat Şahin etkin pişmanlık ifadelerini reddetti. İmamoğlu Özel ve Yavaş'a teşekkür etti. İş insanı Vedat Şahin savunmasını yaptı. Tutukluluk incelemesinde avukatı tarafından etkin pişmanlıktan vazgeçtiği duyurulmuştu. Kendisi eylem 78-119'daki kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılıkla, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Avukatı müvekkilinin emniyete verdiği ifadesinin geçerli olduğunu, daha sonra verdiği ifadelerin geçersiz olduğunu söylemişti. Murat Ongun'un altında örgüt üyesi olarak görev aldığı öne sürülen organizasyon firması sahibi Vedat Şahin, yaklaşık bir saat süren bir savunma yaptı. Vedat Şahin savunmasında 2008'de şirketi devraldığını ve tüm iş hayatı boyunca Kültür AŞ'den yalnızca 3 alt ihale aldığını ifade etti. Yaptığı işlemlerin resmi olduğunu, aldığı ihalede teminat mektubu sunduğunu belirtti. 2020 yılının sonlarına doğru Kültür AŞ'den arandıklarını, ihaleye teklif verdikleri ancak fiyatın yüksek bulunması sebebiyle anlaşamadıklarını belirtti. Vedat Şahin savunmasında söz konusu işlerin teknik organizasyon, sahne sistemleriyle çadır temini, kurulumu ve kaldırılması hizmetlerini kapsadığını ifade etti. Ekrem İmamoğlu aranın ardından duruşma salonuna gelirken seyirci sıralarına dönerek konuştu. Sevgili arkadaşlar, çok yakında çok daha güzel günler gelecek. Şüpheniz olmasın dedi. Yolumuzdaki en büyük karakterimiz değişimdir. Bunu unutmayın. En büyük coşkuyla, büyüyerek. Çocuklar, gençler, kadınlar, halkımız, tarihin en büyük yürüyüşünü başlatacağız ifadeleri de yeni bir parti mi kurulacak sorusunu gündeme getirdi. İmamoğlu ayrıca Özgür Özel ve Mansur Yavaş'a da teşekkür etti.
0: Buca Belediyesi'ne yönelik soruşturma dosyasında geçen iddialar yenilir yutulur türden değil. Soruşturma dosyasına göre belediyede adeta bir rüşvet fabrikası kurulmuş. Rüşvetin adını da sabun koymuşlar. İşte soruşturmadaki o ilginç detaylar.
2: Rüşvet, yolsuzluk, darp. Buca'da ne ararsanız var. Soruşturma dosyasına göre Buca'da dev bir rüşvet fabrikası kurulmuş. İddialar tüyler ürpertici. Zira bu iddialara göre belediye yönetimi, imar birimleri, iştiraklar ve müteahhitlik çevresini kapsayan geniş bir yolsuzluk ağı var. Dosyada usulsüz imar işlemleri, rüşvet karşılığı kat ve daire artışları, bankamatik memur sistemi tek tek anlatılmış. Yargı çevreleri Buca'yı örümcek ağı gibi saran bu yapıya ilişkin rüşvet fabrikası benzetmesi yapıyor. En dikkat çeken başlıklardan biri imar süreçlerindeki rüşvet sistemi. Buna göre inşaat projelerinde kat ve daire sayısı rüşvet karşılığı arttırıldı. Sorumlu projelere rüşvet karşılığı onay verildi. Bazı projelerde 20 dairelik kapasite 80 daireye çıkarıldı. Rüşvet karşılığında projeye aykırı büyütülen dairelerde ruhsat verildi. Hatta yeni yapılmış bazı yapılar için geçmişe dönük evrak düzenlendi. Bu yolla kaçak yapılarda yasal zemine oturtuldu. En çarpıcı bilgilerden biri de kullanılan şifreli dil. Dosyadaki müşteki ve itirafçı beyanlarına göre ödenen rüşvet sabun diye tarif edildi. Bankamatik personel yöntemiyle belirli şahısların fonlanması da dosyaya girdi. Tespitlere göre Buca Belediyesi'nde fiilen çalışmadığı halde maaş ve ödeme alan kişiler var. Çok sayıda müdür, müdür vekili, büro personeli, iştirak çalışanı ve idari sorumlunun dosyada yer aldığı belirtildi. Belediye hakkında haber yapan veya sosyal medyada paylaşım gerçekleştiren kişilere karşı baskı ve darp iddiaları da dosyada yer aldı. Bazı beyanlarda belediye yönetimi ve çevresindeki yapı hakkında eleştirel paylaşım yapan kişilerin tehdit edildiği, hatta fiziki saldırıya uğradığı iddiaları var.
0: Efendim, evini temiz etmek isteyenler önce fiyat soruyor. Haliyle son dönemde fiyatlar ortada. Çünkü konuşulan rakamlar her geçen gün yükseliyor, öyle ki bazı temizlik hizmetlerinde istenen ücret 14 bin liraya kadar çıkabiliyormuş.
3: Vurunca bir gül yedim seni. O zaman komple bir temizlik 14.000 TL normal.
4: Gibi, evet.
1: Bir zamanlar birçok ev için sıradan bir hizmetti. Bugünse fiyatlarıyla şaşırtıyor. Ev temizliği için talep edilen ücretler her geçen gün yükseliyor. Bazı rakamlar duyanları da hayrete düşürüyor.
5: Bir yarım gün için sanırım 4.000'den başlıyor. 4.000 TL'ye ve yukarıya devam ediyor fiyatlar. Yani o da herkese göre mi bilmiyorum yani.
3: Ev temizliği için istenen ücretler son dönemde en çok konuşulan konular arasında. Peki gerçekten istenen rakamlar ne kadar?
1: Biz de temizlik şirketlerini arayarak güncel fiyatları sorduk. Karşımıza çıkan fiyatlarsa dikkat çekiciydi. Görüştüğümüz firmalar arasında birkaç bin liralık teklif verenler olduğu gibi özellikle detaylı temizlik ve boş ev temizliği için 14 bin liraya kadar ücret talep edenler de oldu.
6: İki ablamız geliyor, detaylı dekorat temizlik yapılıyor. 7 bin lira da oraya fiyatımız var. Malzemesiz, malzemeli de 9 bin lira fiyatımız var.
4: İki bayan bir erkek gönderirim. Koltuk yama da bizden olmuş olur. 12 bin liradan yaptırırım.
3: 12.000 TL.
4: Evet.
7: Ben bu konuda yani hak veriyorum. Çünkü kendim de daha önce gittiğim için yani hak veriyorum. Her gün sıfırdan bir evi temizlemek hiç kolay değil yani. Çünkü sağlığından gidiyor sonuçta.
1: Ev sahipleri fiyatların bütçeleri zorladığını söylüyor. Özellikle bayram öncesi ve yoğun dönemlerde ücretler daha da yükseliyor.
8: Evim bayağı büyük. Ters dubleks. 3+1. Yani 10.000 TL'ye kadar fiyat verenler oldu bana.
9: Peki çağırdınız mı sonra?
8: Yok, çağırmadım. Daha uyguna buldum. Onu çağırdım.
1: Evin büyüklüğü, işin kapsamı ve harcanan süre fiyatları belirleyen en önemli unsurlar olarak öne çıkıyor.
9: Peki neler yapıyorsunuz mesela? Bir de ücret neye göre değişiyor?
7: Sadece duvar silmede değişir. Bir de dolabın içini yapmakla değişir ücret. 17 bine kadar çıkanlar var, onu biliyorum. Kendi kuzenimin evinde yani öyle oldu.
0: Kısa bir ara sonrasında devam edeceğiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Biz CHP'li ise kural tanımayız. Yani, nobranlığı var ya, o beni çok ya. Rahatsız ediyor.
2: Yok, beni men etmiyor.
1: Yani şu anlamda şeyim rahatsız ediyor.
2: Diyorum, onun da değil diyorum.
1: Yani lise mezunu olduğu tescillenmiş bir adam.
2: Tabii.
1: Mesela Cumhurbaşkanı adayımız denebiliyor. Ama üniversite mezunu değil ki diyorsunuz, olsun diyorlar. Biz CHP'yiz.
2: Tabii.
1: Ya bizim için öyle, biz istedikten sonra.
2: Hadi gel maşanyası yap, gel hadi gel.
1: Şimdi Anıtkabir'deki bu kavga, gürültü, nümayiş.
2: Çok ayıp bir şey ya.
1: Sayın Cumhurbaşkanı ve devlet erkanı Anıtkabir'e bir resmi bayram için gittiklerinde, orada Anıtkabir'i ziyaret için toplanan gençlerin bir sevgi gösterisi olmuştu. CHP'li Umut Akdoğan çıldırmıştı, tamam mı? Ne demiş? Buyurun bir dinleyelim. Buyurunuz. Evet.
3: Arkadaşlar, burası bir mezarlık. Burada Atatürk'ün mezarı var. Atatürk'ün mezarı var burada ya. Burada slogan olur mu?
1: Burada slogan olur mu? Elhak doğru. Ama işte bak, bu çifte standardı anlatabildim mi?
2: Tabii.
1: Biz CHP'liysek her şey mümkün. İtiraz ettiğimizi de biz yapabiliriz canım. Bunun bir kıymeti harbiyesi yok. Kabirmiş, mezarmış bizim için önemli değil. O gençlerin bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na sevgisini ifade etmesi için önemli. Ama biz CHP'liyiz, bizim için önemli değil. Zihniyeti bu çifte standart. Bir de bacak gerginliği var o zaman. Tebligatı yırttığı Özgür Özel'in, evet, A'nın, evet, bir kurgu,
2: evet,
1: bir ajans kurgusu olduğunu tespit ettik açık,
2: tabii,
1: kaynaklardan.
2: Evet.
1: Efendime söyleyeyim, o öyle daha uygundu efendim deyip öyle bir kurgu yapmışlar.
2: Tamam.
1: Şimdi benzer mantıklı kurgu burada da var. Arkada Anıtkabir'in duvarlarının gözüktüğü, Özgür Özel'in alttan çekimle heybetli gözüktüğü, yanında al tişörtüyle, efendime söyleyeyim, gençliği simgeleyen delikanlının, ya Atatürk'ün gençliğe hitabesini 48 yaşında olmama rağmen hala ezbere bilirim. Onu bile okuyamamış ama ona demeyeceğim. Yorulmuş okurken ya. Baya böyle bir hadi
2: bir
1: seyre,
2: bakalım.
1: Bir
2: bakalım.
1: Test seyredelim. Buyurunuz.
4: Müstevliklerinin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler.
5: Siyasi emelleriyle tevhid
4: millet, millet zaruret içinde harap ve bitir düşmüş olabilir.
2: Gözler kaçmış olabilir. İzleyicilerim için gözler, evet.
4: Siyasi emelleriyle tevhid edebilirler.
5: Siyasi emelleriyle.
2: Kaçırmayın. Hop ayağı.
4: Millet.
2: Hocam bir daha verin, bunu döndürme, biz konuşalım.
1: Evet evet, biz konuşalım. Evet. Siz o bacağı bir göstereyim. Gerginlik ama karşıya da güzel olmuş, elinize sağlık. Şimdi bacak gerginliği var orada, evet.
2: Hocam ne dersen de bak bu da sayıcılık, bu da fena bir şey değil. Yani bu da gerçek tabii. Şimdi düşten durum bu.
1: Ajans bu. Oraya da müdahale edemiyor canım ya. Ajans her yere ediyor da oraya, işte o, da edemiyor
2: hani,
1: yani.
2: Getir bakalım, bir şey yapalım.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Birikim yapmak yetmiyor.
1: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
4: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
5: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
6: Hay olmuştu bir dükkan olaydı.
7: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
8: Ama gelen giden yok işte.
9: Bu da tamam.
10: Kolay gelsin.
11: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
12: Aslında biz onlara gidiyoruz.
13: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
14: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
4: Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

Saat 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 1 Haziran gündeminden yansıyan haberlerle önce bazı başlıklar. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki barış görüşmelerinde gergitler yaşanıyor. İran'da da orduyla siyasiler arasında müzakerelere dair derin bir görüş ayrılığı olduğu iddiası var. Krizin gölgesinde Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın istifa edeceği dahi iddia edildi. Peki Tahran o iddiaya ne diyor? Ekrana taşıyacağız. Google laboratuvar ortamında milyonlarca erkek sivrisinek üretti. Şimdi bu da nereden çıktı demeyin. O sivrisinekleri doğaya salacakları günü bekliyorlar üstelik. Peki bilim çevrelerini şaşkına çeviren bu projenin amacı ne olabilir? Doğada zaten sivrisinekler varken laboratuvarda neden sivrisinek üretildi? Bu tartışmanın detayına bakacağız. Bu bayramda da milyonlarca kişi şehir değişti. 9 günlük bayram sonunda trafik kaza oranlarında büyük düşüş yaşansa da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün kabine sonrasında söylediği gibi yine de 70 kişi ne yazık ki yaşamını yitirdi. Trafikteki acı bilançoya da bakacağız. Karada rakamlar üzücü ama gökyüzünde sevindirici rekorlar kırıldı. Bayram tatili dönüşü İstanbul Havalimanı'nda iniş kalkış yapan uçak sayısında bir rekor kırıldı. Ayrıntısını ekrana getireceğiz. Sıfır atık haftası başladı. İstanbul'da da bu hafta kapsamında çok önemli etkinlikler gerçekleştirilecek. 4-7 Haziran Sıfır Atık Festivali ve 5-7 Haziran Sıfır Atık Forumu İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek.

0: Gazze'de ateşkes süreci ve bölgedeki gelişmeler Türkiye'nin diplomatik temaslarında ana gündem başlıkları arasında yer alırken, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Kalın, Hamas heyetiyle bir araya gelerek ateşkesin ikinci aşamasını ve bölgedeki son durumu değerlendirdi.
1: Gazze'de akan kanın durdurulması hedefiyle diplomatik temaslarını sürdüren Türkiye, Hamas heyetini Ankara'da ağırladı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Görüşmenin odağında ateşkes ve ihlaller vardı. Hamas heyeti ateşkes kurallarına uyduklarını belirtirken İsrail tarafının ihlallerine ilişkin Kalın'a bilgi verdi. Görüşmede Gazze'ye yönelik saldırılar ve ateşkesin uygulanmasına ilişkin süreç ele alındı. Görüşmede ayrıca İsrail'in bölgedeki politikalarına karşı durulması gerektiği belirtilirken, Türkiye'nin Gazze'ye yönelik insani yardım çalışmaları ve ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için yürütülen diplomatik temaslar da değerlendirildi.
0: Peki sahada ne oluyor derseniz, İsrail'in saldırıları ateşkes dinlemiyor. Batı Şeria'da işgal ve saldırılar ağırlaştı. Gazze şeridini hedef alan ordu şehit sayısının yükselmesine sebep oldu.
2: Limana saldırı düzenlediler, sivilleri vurdular. Gazze'de bir grup Filistinli İsrail saldırısının hedefindeydi. Bir grup sivil Gazze kenti sahilinde balıkçı limanında bir arada bulunuyordu. İsrail ordusu insansız hava aracıyla hedef aldı. Saldırıda şehit ve çok sayıda yaralı kaydedildi. Gazze şeridinde görev alan İsrailli askerlerden tanık oldukları şiddete dair yeni itiraflar geldi. Buna göre Filistinliler öldüğünde ordu kutlama yapıyordu. Bir asker komutanların ateşkesi sürdürmek istemediğini söyledi. Bir diğer asker ise buna ateşkes demek bir şaka, öldürmeler hiç durmadı dedi. Bölgedeki insani kriz de sürüyor. Hastaneler yeterli hizmet veremiyor. Yedek jeneratörlerin devre dışı kalmasıyla altyapı krizi büyüyor. Diyaliz hastaları her an ölüm korkusuyla yaşıyor. Batı Şeria'da da durum aynı. İşgali genişleten İsrail'in Batı Şeria'da 2721 yasa dışı yeni yerleşim birimi inşa etme planı yaptığı ortaya çıktı. İsrail, işgal altındaki bölgede araçla ezme girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdü. Kudüs'te ayrım duvarını aşmaya çalışan bir Filistinli daha şehit oldu.
0: Şimdi sağdaki durumdaki o fiili gelişmeler elbette hepsi birbirini etkiliyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki o müzakereleri sekteye uğratan gelişmede az önce ifade ettiğimiz gibi hem İsrail'in Lübnan'a hem Gazze'ye hem Batı Şeria'daki saldırıları kuşkusuz İran tarafından gerekçelendiriliyor. Deniyor ki eğer bir müzakere olacaksa ön koşullardan biri bu saldırıların bitmesi. Ama bitmiyor. İşgalci İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırıların şiddetini arttırdı. 2006'dan beri ilk kez Litani Nehri'ni geçerek Lübnan'daki işgalini genişletti. İsrail'in saldırılarında can kaybı 3400'ü aştı. Soykırımcı Netanyahu başkent Beyrut'un Dahiye bölgesine de saldırı talimatı verdi. Hizbullah'ın misillemesinde ise bir İsrail askeri daha öldü. Lübnan'ın güneyi bombardıman altında. İsrail savaş uçakları ve İHA'ları Nebatiye Sur ve çevresindeki birçok yerleşim noktasını vurdu. En az 8 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Çok sayıda ev de yıkıldı. Sur kentinde bir hastane çevresine hedef alan saldırıda 13 sağlık çalışanı yaralandı. 2 Mart'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3412'ye ulaştı. 10.269 kişi de yaralandı. İsrail, Lübnan'daki işgalini de genişletti. 2006 yılından bu yana ilk kez Litani Nehri'nin kuzeyine geçtiler. İsrail ordusu tarihi Şakif Kalesi'nin bulunduğu stratejik bölgeyi işgal etti. Kaleye İsrail bayrağı diktiler. Lübnan topraklarının

0: %20'si İsrail işgali altında. Güneydeki köyler yerle bir oldu ve 1 milyondan fazla sivil yerinden edildi. İsrail duracak gibi de görünmüyor. Soykırımcı Netanyahu orduya saldırıları şiddetlendirme ve Dahiye bölgesini vurma talimatı verdi. Dahiye, Hizbullah'ın kalesi olarak biliniyor. Halk yeniden yollara düştü. Hatta Netanyahu'nun başkent Beyrut'a yönelik saldırıları genişletmek için Amerika Birleşik Devletleri'nden özel bir izin talep ettiği ve Washington'un bu talebe esnek yaklaştığı öne sürülüyor. Türkiye'dense İsrail'in işgali genişletmesine sert tepki var. Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaptı. Açıklamada İsrail'in Lübnan'daki işgalini genişletmesini en güçlü biçimde kınıyoruz. İsrail izlediği yayılmacı ve saldırgan politikalarla bölgedeki barış ve istikrar arayışlarını hedef almakta, insani durumu daha da ağırlaştırmaktadır ifadeleri kullanıldı. İşgalin sonlandırılması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası toplumun somut adımlar atması gerektiği vurgulandı. Hizbullah da saldırılara karşılık veriyor. Yahmur bölgesinde işgalci İsrail askerlerine İHA saldırısı düzenlendi. Bir İsrail askeri öldü, 3 asker yaralandı. Başka bir İHA ise İsrail'in kuzeyindeki Beit Hillel bölgesine düştü, 4 kişi yaralandı. Bölgede küçük çaplı yangın çıktı. Kiryat Şimona bölgesinde de demir kubbe aktif edildi. Hizbullah'ın roketleri engelleniyor. Salı ve çarşamba günü ise Washington'da müzakereler yapılacak. İddialara göre İsrail müzakerelerde Hizbullah'ın silahsızlanması şartıyla kademeli çekilme teklifini masaya getirecek. Şimdi gözler o görüşmelere çevrildi. İran'da orduyla siyasiler arasında müzakerelere ilişkin derin bir görüş ayrılığı olduğu iddia ediliyor. Krizin gölgesinde Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın istifa edeceği iddia edildi ancak Tahran o iddiaları yalanlıyor. Açıklama İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai'den geldi. Pezeşkian'ın istifa ettiği yönündeki iddiaları yalanladı. Tabatabai, Pezeşkian'ın halka hizmet etme noktasında geri adım atmayacağını belirtti. Söz konusu istifa iddialarını bazı yabancı medya kuruluşlarının oyunlarının devamı olarak yorumladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırıları sonrası Tahran'da liderlik yapısı ağır yara almıştı. Devrim muhafızlarının yönetimde ağır bastığı iddiaları haftalardır dillendiriliyor. İsrail parlamentosunda ise skandal anlar yaşandı. Dünyanın dört bir yanından gelen Hristiyanlar mecliste İsrail'e sırt çevirdikleri için Tanrı'dan af diledi. Görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Righteous influencers,
1: righteous journalists that they would speak. Hristiyanlar dünyanın dört bir yanından geldi. İsrail parlamentosunda toplandılar. Kendi ülkelerinin İsrail'e yeterince destek vermedikleri için Tanrı'dan af dilediler. I pray that you will also give us release a revival among us. Skandal görüntüler düzenlenen Jerusalem Prayer Breakfast etkinliğindendi. Katılımcılar dünyanın dört bir yanından gelmişti. İsrail Hristiyanlara kendi ülkeleri adına İsrail'den ağlayarak af diletti. I'm lifting up Korea.
2: Tanrım, İsrail'e ve İsrail halkına karşı sözler söyleyen Kore ulusunu bağışla.
1: İngiltere'den katılan iki kişi İsrail'in yalnız kalması sebebiyle kilisenin de affedilmesi için dua etti.
3: Tanrım, İsrail'e sırtımızı döndüğümüz, Yahudi halkını savunmadığımız ve ülkemizin sokaklarında antisemitizmin başıboş gezinmesine izin verdiğimiz için bizi affet.
1: Etkinliğe Çin'den katılan Sarah Zhu, İsrail'e karşı geldikleri için af diledi.
2: Tanrım, bizi İsrail'i nasıl seveceğimizi ve İsrail'i nasıl destekleyeceğimizi öğretmen için dua ediyorum.
1: İsrail destek göremediklerini cezalandırmaktan geri durmuyor. Türkiye asıllı ABD'li siyasi yorumcu Cenk Uygur ve internet yayıncısı Hasan Piker'in İngiltere'ye girişleri engellendi. İsrail hakkındaki eleştirileri karşısında ikisi de İngiltere'ye giriş yapamadı. Uygur, İngiliz yetkililerin kendisini kamu düzenine yönelik ciddi bir risk olarak değerlendirdiğini aktardı.
0: Orta Doğu'daki savaşın bölgesel dengeleri değiştirdiği yönündeki değerlendirmeler sürerken bu kez dikkati çeken analizler Yunanistan basınından geldi. Atina merkezli yayın organları Türkiye'nin kriz sürecinde stratejik konumunu güçlendirdiği

0: göre ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşın büyük kazananı Türkiye oldu. Analizde Ankara'nın hem Washington hem Tahran'la diyalog kanallarını açık tutmayı başardığı belirtildi. Türkiye'nin savaşa doğrudan dahil olmadan bölgesel etkisini artırdığı ifade edildi. Yunanistan'ın uluslararası ilgiyi kaybettiği vurgulandı. Bugün Batı artık Türkiye'yi daha çok seviyor. Türkler büyürken biz küçülüyoruz denildi. Yazıda ayrıca Türkiye'nin NATO içindeki rolü, Avrupa'nın enerji güvenliği açısından taşıdığı önem ve Orta Doğu'daki arabuluculuk kapasitesine dikkat çekildi. Sadece jeopolitik alanda değil, askeri sahada da Atina'nın gözü Ankara'da. Yunan Onalert sitesinin değerlendirmesine göre ise 2030 yılı Ege'deki hava gücü dengesi için tarihi bir eşik olacak. Türkiye'nin halihazırda imzaladığı anlaşma kapsamında 20 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı alacağı, Katar ve Umman üzerinden bu sayıyı 40 ile 44 bandına çıkarmayı hedeflemesi komşuda büyük yankı buldu. Yunan basını ayrıca Türkiye'nin sadece uçak almadığını, yerli İHA SİHA'ları, elektronik harp kapasitesi ve 5. nesil savaş uçağı Kaan'la çok katmanlı savaş mimarisi kurabilen nadir ülkelerden biri haline geldiği vurgulandı. Analizlerde Ankara'nın kendi savaş hedefini üreten, stratejik bir aktöre dönüştüğü ve 2030 yılında Ege'de yeni nesil hava savaş kapasitesine geçiş yapacağı kaydedildi.
1: Şimdi sinek küçük mide bulandırır deriz ya, tam da öyle bir haber var sırada. Üstelik komplo teorilerine de çok açık bir haber bu. Google sivrisinek popülasyonunu etkileyecek yeni bir projeye adım atıyor. Zararlı sivrisineklerin azalması için onay alınması durumunda 32 milyon sivrisinek doğaya salınacak.
0: Tıp ve çevre dünyasını şaşkına çeviren yeni bir proje gündem oldu. Google'ın 32 milyon sivrisineği doğaya salması bekleniyor. Şirket böylece hastalık taşıyan popülasyonu azaltacak. Sivrisineklere laboratuvar ortamında doğada kendiliğinden var olan bir bakteri enfekte edildi. Bu bakteriyi taşıyan erkek sivrisinekler doğadaki dişi sivrisineklerle çiftleşince ortaya çıkan yumurtalar yaşayamıyor. Böylece hedef alınan zararlı sinek nüfusu zaman içinde doğal biçimde yok oluyor. Şirket ilgili federal kurumlardan onay bekliyor. 32 milyon sinek 2 yıla yayılan kademeli fazlar halinde doğaya bırakılacak. Operasyon için özellikle geçmişte Batı Nil virüsü vakalarının yoğun olarak görüldüğü yüksek riskli bölgeler seçildi.

0: Şimdi bu noktada biraz iç siyasete bakalım. Özellikle de ana muhalefete. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun hançerleme döneminde değişim mesajı verirken CHP'lilere her sıkıştığımızda Atatürk deyip alkış almak bir siyaset değildir. Bunu terk etmeliyiz diyordu, bu mesajı veriyordu. Ancak kendi başa sıkışınca soluğu Anıtkabir'de aldı. Bu sıkışmışlık halinin takdirini CHP'liler yapar, yapacaktır. Ancak ziyarette dikkati çeken bir detay vardı. Özel'in mozoleye konulan çelenge, korsan bantlama yapma çabası. Peki bu durum bize ne anlatıyor?
1: Müstevliklerinin
2: siyasi emirleriyle tevhid edebilirler.
1: Siyasi emirleriyle tevhid edebilirler.
2: Millet! Farklı zaruret içinde hareket...
3: Ateşli genç bacağını sokmaya çalıştı. Özgür Özel bir refleksle bu hamleyi savuşturdu. Sosyal medyada herkes bu anları konuştu.
2: Millet!
3: Konuşulan anlardan biri de Özgür Özel'in Anıtkabir'deki askerleri zor durumda bırakan çelenge korsan bantlama yapma çabasıydı. Zira protokol kuralları gereği çelenge takılan banda sadece kurum ismi yazılabiliyor. Oysa Özgür Özel korsan bir şekilde çelenge CHP Genel Başkanı Özgür Özel yazdırdı. Askerler bunun yasal olmadığını söyleyince de tartışma yaşandı. Özel yasaklı bandı önce cebine koydu, sonra gidip çelenge yapıştırmaya çalıştı. Görevli kişi bandı alınca da tartışma yaşandı. Burada sorgulanması gereken mesele şu: Özgür Özel'in yasa dışılığı yaşam biçimi haline getirmesi. Askerleri zor duruma düşüreceğini bile bile dokunulmazlık zırhına sığınıp cebinden çıkardığı bantla korsan eylem yapması...

0: Ne kadar doğru. Özel'e sorarsanız bu en doğal hakkı. Tıpkı İmamoğlu'nun gizli otel buluşmalarında kameraları bantlaması gibi. Kendisi de yasak olmasına rağmen çelengi bu şekilde bantlayabilir. Hatırlayın, o dönem İmamoğlu ekibinin kamera bantlamasını da kendi mantığınca savunmaya çalışmıştı.
1: Çorbayı içerken bakıyorum karşıda kamera bantlı. Bu niye bantlı diyorum. Öyle olması gerekiyor efendim diyor. Buradan diyor olmadık bir görüntü çıkar ortaya. Üstüne bir şey dökersin bilmem ne. Sosyal medya bizim görevimiz sizin itibarınızı da korumak diyor.
0: Öte yandan Anıtkabir ziyaretinin bir de trajik yanı var. Özgür Özel ve arkadaşları yıllarca eleştirdikleri siyaset anlayışının bizzat temsilcisi haline geldiler. Kılıçdaroğlu'nu değiştirelim kampanyası başlattığında Özgür Özel 2023 yılında bakın ne söylemişti.
2: En kolay alkışın Atatürk denilerek alındığı bir siyasi partinin siyaset üretme pratiğinde sorun var kardeşim. Sorun var. Sıkışınca milli mücadeleden, Atatürk'ten falan bahsederek, alkış alarak ilerlenemez.
0: Eskiler büyük lokmaya büyük konuşma derdi. Kılıçdaroğlu'nun kendisini hançerlemekle suçladığı isimlerin sırtını Atatürk'e yaslama çabası içinde olması tanıyanlar için şaşırtıcı değil. Ama sıkıştıkça Atatürk deyip alkış almak siyaset değil diyen Özel'in her sıkıştığında Atatürk demesi gerçekten ibretlik.
3: Şimdi korsan bantlama diyordu az önce KJ'mizde, altyazımızda. Şimdi sadece korsan olan o bantlama mı? Yani son dönemde yaşananlara bakacak olursak bir yanda hukukun dediği bir gerçeklik var. Yani hukuki bir yol var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bir de fiili durum var. Bir bakıma aslında o fiili durum korsanlığa da benzetilebilir. Ne demek istiyoruz? Özgür Özel. Korsan genel başkanlık yapıyor. Korsan mitingler düzenliyor. Arkasında da bir zamanlar Saracane talimatlarıyla habercilik yapan bir yalan ve operasyon ekibi var. Bu çırpınışın nedenini tahmin etmek aslında hiç de zor değil. Zira artık çanlar Özgür Özel için çalıyor.
4: Size rağmen polisle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kanunsuz emirleriyle polisle ele geçirilen bina var. Önünde A Haber'in, TGRT'nin canlı yayın yaptığı, Türkiye'nin dört bir yanından parayla gündüz tarlada çalışacak olanları dahi yevmiyeni verelim, yemeğini verelim, paranı verelim diye taşımayla, göstermelik, bir cılız kalabalıkla meşruiyet arayışı var. Bir tarafta milletin ta kendisi var.
5: Korsan miting yapıyor, korsan bayram ziyaretleri düzenliyor, korsan parti toplantıları organize ediyor. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel mutlak butlan kararından sonra vites yükseltti.
6: İçeriye ziyaretlerini gerçekleştirebilirler.
5: Özgür Özel asla terk etmeyeceğiz dediği genel merkezi yarım saatte bıraktı. Kendini yola vurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giderken yağmur yağdı, fırsatı kaçırmadı. İşi şova dökmeye çalıştı. Bu da yetmedi. Önceden organize edildiği ortaya çıkan bir şova daha imza attı. Tomaya çıktı, poz kesti. Ancak yanlış tomaya çıktığını CHP'li gazeteci Barış Yarkadaş anlattı.
7: Hayır canım, ne spontanesi. Dün dedim ya prodüksiyon yaptı. Hayır efendim, hayır. Hayır. Gazeteci arkadaşlara mesaj yazılıyor. Yoldaki tomalar görününce, dördüncü, hatta bu toma değil aslında planlanan. Bak aslında yanlış planlanan toma. Tabii yanlış tomaya çıkıyor.
5: Hukuk tanımazlığı bununla da sınırlı kalmadı. Milletvekillerinin bir bölümünü topladığı, kendini grup başkanı ilan ettirdi. Ancak o da korsandı. Zira genel başkan olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle bir toplantı talimatı yoktu.
8: Allah sağlık verirse şu anda grup başkanlığı boşalmıyor. Benim grup başkanlığından istifa etmek gibi bir niyetim yok. Ama amcam dün bu saatlerde yaşıyordu. Bugün toprağa döndük. Eğer ona birileri ümidini bağlamışsa, bana bir şey olursa yenisini yeni baştan seçerler.
5: Özel hızını alamadı. Bu kez bayramlaşma adı altında korsan miting yaptı. Anıtkabir'e yürüdü. Orada da boş durmadı. Mozele'ye konulan çelenge genel başkan Özgür Özel yazısını asmak istedi. Anıtkabir yetkilileri engel oldu.

0: Özel bu yolda yalnız değil. Önceleri Saraçhane Medyası olarak ifade edilen, sonraları Silivri Medyası olarak faaliyet yürüten yalan ve operasyon ekibiyle hareket ediyor. Bu ekip Sözde gazetecilik faaliyeti adı altında Özel'in propagandasını yapıyor. Örneğin Sözde bayramlaşma adı altında yapılan mitingi CHP Genel Merkezi önündeki bayramlaşma programıyla karşılaştırıyor. Teknolojik oyunlarla Özel'in mitingi daha kalabalıktı yaygarası koparıyor. Ya da Özgür Özel'in FETÖ geçmişini perde arkasına gizlemeye çalışıyor. Oysa arşiv unutmuyor.
1: Özgür Özel ve kurmaylarını FETÖ ile ilişkili gibi göstermeye çalıştı. Hatta bizzat suçladı. Hatta bizzat özür diledi.
2: Kamuoyunda çeşitli isimlerle anılan işte FETÖ terör örgütü diye yetkililerin ifade ettikleri Manisa'daki bir inanç grubuna, bir cemaate kendilerine hizmet hareketi olarak ifade eden kişilere karşı yapılmış bir operasyondan sonra bugün Emniyet Müdürlüğü'nde bu tutukluları, gözaltında olanları ziyaret ediyoruz. 4 tanesiyle görüştüm yukarıda.
0: Peki Özgür Özel'in bu çırpınışı neden? Hukukun verdiği karara rağmen kitleleri neden bir yalanın kuyruğuna takıyor? Bunun yanıtı aslında aşikar.
3: Özgür Özel'in ilk kontağı 2008 yılında biz ismi gönderdikten sonra onun tabii öncelikle bir hazırlıkları falan mutlaka vardı ama ilk kontak 2010 yılında belediye başkan adaylığıyla oldu.
0: Özel hem yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarının hem de FETÖ soruşturmasının kendisine önerdiğinin farkında. O da tıpkı Ekrem İmamoğlu'nun izinden gidiyor. Sözde mücadele bayrağını açan lider edasıyla olası soruşturmaları siyasi operasyon söylemini sıkıştırmaya çalışıyor. Yani çanlar Özgür Özel için çalıyor.
4: Ekranınızda son dakika gelişmesi olarak görüyorsunuz. Sıcak bir gelişme Cumhuriyet Halk Partisi için. Bizi tabii 24 Radyo'dan dinleyenler için sesli hale de çevirelim. Kurultay, 38. kurultayla alakalı zaten mahkeme mutlak mutlan kararı vermişti ve şu anda o süreci yaşıyoruz. Bir itiraz da yapılmıştı. Şimdi bu noktada savcılık CHP kurultayı için kurumlara yazı yazdı. Hangi kurumlar? Delegelerin hesaplarının incelenmesi için MASAK, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Yüksek Seçim Kurulu'na farklı yazılar yazıldı ve gönderildi. Muhtemelen MASAK'tan ve Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan kişilerin, delegelerin hem durumları hem de hesap hareketlerine ilişkin bir inceleme yapılacak. Ayrıca Yüksek Seçim Kurulu'ndan da delegelerin durumlarıyla alakalı olarak bilgiler talep edildiğini tahmin ediyoruz. Şu an çok fazla bilgi yok, çok fazla detay yok. Ama mevcut bilgilere göre savcılık kurultay delegelerinin öncelikle hesaplarını, hesap hareketlerini o kurultay döneminde ki iddialar oydu malumunuz. Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında delegelerin farklı motivasyonlarla bunların içerisinde maddi olarak para verilmesi ya da konut edindirilmesi ya da alışveriş kartlarının verilmesi gibi hatta cep telefonları hediye edilmesi gibi pek çok detay mevcuttu. Haliyle savcılık tüm bu iddiaları da incelemek amacıyla kurultay delegelerinin hesaplarını inceleyecek, hesap hareketleri incelenecek ve savcılık MASAK'tan mali suçları araştırma ve Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ayrıca Yüksek Seçim Kurulu'na yazmış olduğu yazıyla bilgilerini talep ediyor. Ondan sonra muhtemelen verilecek olan yeni kararlar arifesinde olduğunu söyleyebiliriz. Savcılığın mahkemeye sunacağı delillerle bilgili. Evet, bu konuya dair yeni bilgiler gelirse onu da paylaşacağız diyelim ve akşam haberlerine devam edelim. Kurban Bayramı tatili boyunca yurt genelinde trafik güvenliği için geniş çaplı tedbirler uygulanırken alınan tüm önlemlere rağmen yaşanan kazalarda ne yazık ki 70 vatandaşımızı kaybettik. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi hem denetim sürecine hem kazalara ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı.
5: Bayram tatilinin acı

0: Bilançosu açıklandı. Yurt genelinde birçok vatandaş yollara düştü. Alınan tüm önlemlere rağmen memleketlerine ve tatil beldelerine giden sürücülerin karıştığı çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Kazalarda toplam 70 vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 2026 Kurban Bayramı'nın 9 günlük tatiller arasında en düşük can kaybının yaşandığı yıl olduğunu açıkladı. Önceki yıllarla kıyaslandığında ölümlü kazalarda %45,1, kaza yeri can kayıplarındaysa %34,3 oranında düşüş sağlandı. Bayram boyunca 334.017 personel trafikte görev yaptı. Tüm veriler yoğun denetimlere rağmen trafikte riskin devam ettiğini ortaya koyarken bakanlık yeni dönemde hedefin sıfır can kaybı olduğunu vurguladı.
1: Gökyüzünün zirvesindense yeni bir rekor ama sevindirici bir rekor haberi geldi. İstanbul Havalimanı bir günde 1730 uçuşla tarih yazdı. Türkiye'nin dev eseri durdurulamıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı'nın küresel havacılık tarihine geçecek yeni bir başarıya imza attığını duyurdu. 31 Mayıs tarihinde gerçekleşen 1730 uçuş hareketiyle havalimanı açıldığı günden bu yana en yoğun günlük hava trafiğine ulaşarak kendi rekorunu tazeledi. İstanbul Havalimanı doğuyla batının buluşma noktası oldu. Sadece bir aktarma merkezi değil, aynı zamanda küresel havacılığın kalbi olduğunu bir kez daha kanıtladı. Bakan Uraloğlu, artan kapasite ve her geçen gün genişleyen bağlantı ağı sayesinde bu başarıların tesadüf olmadığını da vurguladı. Şimdi bayramın bir de bir başka getirisi götürüsü hesapları yapılıyor. Nedir o? Kurban Bayramı geride kaldı ama bayram sofraları, tatlılar, et ikramları derken birçok kişi kendini tartıda birkaç kilo fazlayla karşı karşıya buldu. Peki bu kilolar gerçekten yağ mı, yani kalıcı mı? Bayram sonrası nasıl beslenmek gerekiyor?
2: Kurban Bayramı denince etsiz olmaz.
3: Tabii, kesinlikle yani. Bayramın tadı öyle çıkıyor zaten.
2: Peki kilolar da alındı mı?
3: Tabii, en az 2 kilo almışızdır. Tatlılar olsun, çayın yanında gelenler olsun.
4: Bayram boyunca diyetler rafa kaldırıldı. Tatlılar peş peşe geldi. Et tüketimi arttı. Sonuçta tartının ibresi de yukarı çıktı.
2: Bayram boyunca sofralar hiç boş kalmadı. Etler, tatlılar, ikramlar derken verilen kilolar da hemen geri alındı. Ama hemen üzülüp paniğe kapılmayın. Çünkü doğru bir programla aldığınız kiloları kolayca geri verebilirsiniz.
5: Bayramda yüksek miktarda kırmızı et tüketildiği için artık aslında biraz daha beyaz et kaynakları, tavuk veya balık, yanında sebze kaynaklarıyla beslenme tarzı istiyoruz. Hareket her zaman olmazsa olmazımız. Biraz olsun hareketin artırılması ve su tüketiminin de artırılmasını istiyoruz bu dönemde.
2: Kilo aldınız mı efendim bayramda?
6: Hayır, hayır. Kiloyu zaten vermeye çalışıyoruz. Bir de tekrar almayalım yani.
4: Uzmanlara göre bayram sonrası tartıda görülen her artış yağ anlamına gelmiyor. Aşırı tuz, şeker ve karbonhidrat tüketimi vücutta ödem oluşmasına neden oluyor. Peki ne yapmak gerekiyor?
5: Akdeniz tipi beslenmeyi yine baz alıyoruz. Rengarenk tabaklar olsun istiyoruz. Protein kaynakları, sebze kaynakları yanında süt grubuyla desteklenecek dengeli bir tabakla beraber sürdürebiliriz.
7: Hayatımdan bir yılda çıkardım.
2: Tatlıyı.
7: Evet, ekmeği, tatlıyı. 60 yaşındayım ben.
3: Bol bol et yiyerek, tatlı baklava yiyerek geçti.
2: Peki şimdi kiloları geri verecek miyiz?
3: İnşallah. Tek umudumuz onu yapmak ama olur mu olmaz mı bilemem. Deniz mevsimi gelene kadar zayıflamayı düşünüyorum.
1: Sıfır atık haftası başladı. İstanbul'da da bu hafta kapsamında çok önemli etkinlikler gerçekleştirilecek. 4-7 Haziran Sıfır Atık Festivali ve 5-7 Haziran Sıfır Atık Forumu İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. Sıfır Atık Hareketi kurucusu Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan da etkinliklere katılacak.
8: Emine Erdoğan'ın himayelerinde küresel bir misyon kazanan Sıfır Atık Hareketi bu kez de Sıfır Atık Haftası'yla farkındalık yaratacak. Türkiye'den dünyaya güçlü çevre mesajı verilecek. Sıfır Atık Haftası başladı. İstanbul'da da bu hafta kapsamında çok önemli etkinlikler gerçekleştirilecek. 4-7 Haziran Sıfır Atık Festivali ve 5-7 Haziran Sıfır Atık Forumu.

0: İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. Sıfır Atık Hareketi kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan da etkinliklere katılacak. Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenecek Sıfır Atık Festivali ise çevre bilincini geniş kitlelerle buluşturacak. 4-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek festivalin bu yılki ana teması enerji verimliliği olarak belirlendi. İstanbul Sıfır Atık Haftası'nın merkez etkinliği olan Sıfır Atık Forumu da 5-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Forum için dünyanın 183 ülkesinden kayıt yapılırken binlerce katılımcının İstanbul'da bir araya gelmesi bekleniyor. Dünyadan 120'nin üzerinde bakan, 200'den fazla belediye başkanı, uluslararası kuruluş temsilcileri, akademisyenler ve çevre uzmanlarının katılacağı forumda döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği, iklim dostu üretim modelleri ve sıfır atığın geleceği ele alınacak. Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda ve İstanbul Valiliği himayelerinde düzenlenen İstanbul Sıfır Atık Haftası 1-7 Haziran tarihleri boyunca gerçekleştirilecek. Yüzlerce etkinlikle çevre bilincinin günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline getirilmesi amaçlanıyor. Program yalnızca çevresel farkındalık faaliyetlerinden oluşan bir etkinlik takvimi de değil. İstanbul'un sıfır atık, kaynak verimliliği ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında küresel ölçekte örnek bir şehir haline gelmesi yönündeki uzun vadeli vizyonun önemli bir adımı olarak da değerlendiriliyor.
1: Üretim ve tüketim davranışlarımızı dönüştürmek, atıkları yeniden kullanıma kazandıracak döngüsel bir sistem kurmak zorundayız.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Ataşehir'de TOKİ'nin tamamladığı Şerif Ali Kentsel Dönüşüm Projesi'ne ilişkin görüntüleri paylaştı. Bakan kurum mesajında, vatandaşlarımız devletine güvendi, sağlam yuvalarına kavuştu ifadesine yer verdi. Evlerine kavuşanlar da yaşadıkları mutluluğu anlattı.
0: Ataşehir'de 1442 konut dönüşümle yenilendi. Vatandaş devlete güvendi, sağlam yuvalarına kavuştu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem riskine karşı İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda TOKİ, Ataşehir Şerif Ali'de imar iskan bloklarının dönüşümünü tamamladı. 260 bin metrekarelik alanda 3 etaptan oluşan 1442 konut, 121 iş yeri, 1 cami ile 3 sosyal tesis inşa edildi. Radya temel üzerine yatay mimari şeklinde inşa edilen konutlar, kat kurallarının ardından etap etap hak sahiplerine teslim ediliyor.
3: Deprem oldu, 99'da buradaydık. Koştuk, bir ay evlere giremedik biz yani. Şu anda bir korkumuz yok Allah'tan. Ya devlette Cumhurbaşkanımız var ya, niye cümle bilmiyorum acı. Cumhurbaşkanı ne diyorsa yapıyor. Deprem evlerine 2 senede hepsini yaptı ya.
4: Bizi kandırmaz dedik ama hakikaten o şekilde doğrusunu yapmışız. Ondan dolayı da binalarımız bir an önce yıkılıp.
0: Bakan kurum Şerif Ali'de güvenli konutlarına taşınmaya başlayan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Mesajında Muhammed Aydın'ın biz devlet baba dedik sözünü alıntılayan bakan kurum, vatandaşlarımız devletine güvendi, sağlam yuvalara kavuştu. Ataşehir Şerif Ali'de 1442 konutu dönüşümle yeniledik ifadelerine yer verdi.
5: Valla göz açıp kapayana kadar geçiyor bu süreç. Hiç gözleri korkmasın yani. Bir bakmışlar hani bitmiş ödemeler ve ev sahibi olmuşlar yani. Öyle düşünsünler yani. TOKİ her şeyi düşünüyor. Hani sizin düşünmediğiniz şeyleri de düşünüyor. İşte otoparktı, çevre düzenlemesiydi, bacaların güvenliğiydi. Bu konuda hiç kaygılanmanıza, ekstra proje masrafı vermenize gerek yok. Yani bunların hepsi ayrı bir proje işidir aslında yani.
0: Yeni yuvalarına kavuşanlar mutlu. Hatta vatandaşlara kentsel dönüşüm çağrısı da yaptılar.
3: Rahat rahat uyuyorum. Ben o kadar rahatladım ki bir aydır burada oturuyorum. Bir aydır rahatım, Allah'ıma şükür olsun.
4: Ben çok memnunum. Yani bu şekilde evini yeniletmek isteyenler varsa bence TOKİ'den şaşmasınlar ve tereddüt etmesinler diyorum.
2: Yaz mevsimiyle birlikte gözler yeniden plajlara çevrildi. İstanbul'da bu yıl denize girilebilecek 95 nokta belirlendi. Denetimler de başladı. Peki hangi bölgelerde yüzülebilecek? Su kalitesi nasıl takip edilebilecek? İşte detaylar.
6: Onlarca İstanbullu yaz sıcaklarında serinlemek için sahillere akın etmeye hazırlanıyor. Ancak denize girmeden önce suyun temiz ve güvenli olup olmadığı büyük önem taşıyor.
7: İstanbul'a yaz ayının gelmesiyle beraber plaj alanlarına bir takip sistemi yapıldı.
8: Güvenlikle ilgili problem yaşamamalarını sağlamak. Onun için vatandaşlarımız yüzme.sağlık.gov.tr adresimizden istedikleri anda online bir şekilde laboratuvarlarımızda entegre bir sistem bu. Bu sistemden yüzme suyunun kalitesine, yüzme alanının yasaklı olup olmadığına, izin verilmediğini takip edebilirler.
6: Yüzme alanlarında suyun mikrobiyolojik ve kimyasal analizleri yapılırken can kurtaran hizmetleri ve güvenlik önlemleri de kontrol ediliyor.
7: İl Sağlık Müdürlüğü tarafından geliştirilen uygulamada vatandaşlar telefonlarından bulunduğu plajdaki suyun kalitesini anlık olarak tespit edebilecek.
6: Bu kapsamda İstanbul'da 95 nokta yüzme alanı olarak belirlendi ve 3 plaj mavi bayraklı plaj statüsüne alındı.
7: Uygulamayla beraber belirlenen 95 yüzme alanında vatandaşlar suyun kalitesini tespit edebilecek ve böylelikle mavi bayrak statüsüne ulaşan plajlar yaz boyunca vatandaşlara ev sahipliği yapacak.
6: Yetkililer 1 Haziran'dan itibaren denetim çalışmalarına başladı ve yüzme sezonunu 15 Haziran'la 15 Eylül tarihleri arası olarak duyurdu.
2: İlgi çekici ve de dertlere derman olacak bir gelişme gibi duruyor. Neden bahsediyorum? Dünyada bilgisayar merkezli eğitimden kağıt, kalem, fiziksel kitaba dönüş yaygınlaşıyor. Uzmanlar yoğun ekran kullanımının zararlarına dikkat çekerken nostaljik trendin faydalarını vurguluyor. Bakın nasıl?
9: Normalde klasik yapıyorum ama 2-3 video, öğretici video izlemek istediğimde telefonda, tablete falan bakıyorum. Ama normalde klasik yapıyorum. Test kitabımı falan da testlerim bittikten sonra internetten bulduğum testlerle yapıyorum.
10: Eğitimde ezber bozuluyor. Teknolojiye ayrılan alan daralıyor. Klasik yöntemlere talep artıyor. İsveç hükümeti tablet ve bilgisayarı bırakarak sınıflarda fiziksel kitap, defter ve kalemlere geri döndü. Fransa ve Danimarka'da da dijital cihazların öğrenme performansı üzerinde yarattığı olumsuz sonuçlar gündemde.
11: Klasiğin pozitifi tabii ki de çocukların daha dikkat sürelerinin, odak sürelerinin uzun sürmeleri. Çünkü kitapla, defterle aşırı aşırı olduklarında beyin bütün işte öğrenmesini, bütün kalıcılığını eline işte göz koordinasyonunu ya da işte dikkatine odaklıyor. Ama teknolojide negatif olan şey çok hızlı geçiyor her şey ve kaydırma usulü olduğu için bilgi kalıcı hale gelmiyor.
10: Eğitimde ibre teknolojiden klasiğe dönüyor. Peki bakalım çocukların çalışma stili hangisinden yana?
12: Yazarak mı çalışıyorsun? Teknolojiden faydalanıyor musun?
13: Ben daha çok klasikçiyim ama mecbur kaldığımda da teknolojiye bakmak durumunda kalıyorum. Örneğin yabancı dille falan çeviriler, yapay zekaya başvuruyorum ama kendi derslerimizde, Türkçe olan derslerde örneğin yazılarda notlarıma bakıyorum.
14: Yani ben daha çok video izlerken oradan not almayı yapıyorum.
10: Sence hangisi faydalı? Yani çok fazla tabletten, telefondan gidince odak dağılıyor mu? Durumlar nasıl? Gözlemin nasıl?
14: Yani arada dağılıyor. Yani daha çok kitaptan yapmak lazım.
10: Araştırmalarda elle not tutan öğrencilerin bilgisayar kullananlara kıyasla daha iyi notlar aldıklarını ortaya koydu. Araştırmalar erken yaşta yoğun ekran kullanımının dikkat sorunları, düşük akademik performans ve artan anksiyete ile bağlantılı olduğunu vurguluyor. Bu sebeple kağıt, kalem ve yüz yüze etkileşime dayalı eğitim yeniden öne çıktı.
11: Klasik yöntem aslında bizde eskilerden bildiğimiz üzere kağıt kalem kullanarak, kitap okuyarak, yazı yazarak öğrendiğimiz yöntem. Bu yöntem özellikle küçük yaş grubunda çok işe yarıyor. Çünkü zaten onlar sosyal hayatlarında ya da ev ortamlarında çok fazla teknolojiyle haşır neşirler ve çok fazla ekrana her yerde maruz kalabiliyorlar. En azından okul içerisinde daha böyle sakin kitaplarla haşır neşir olabilecekleri ya da yazmayı öğrenebilecekleri ve odağını da sürdürebilecekleri eğitim almaları önem taşıyor. Tabii ki teknolojiyi de tamamen hayatlarımızdan eğitim ortamında özellikle çıkartamayız. Bu süreçte ikisini dengeli yürütebileceğimiz eğitim ortamı çok daha faydalı oluyor çocuklarda.
14: İkisinden de yararlanıyorum. Mesela bir soruda emin olamadım bir konudan. Onu kitaptan bakıyorum ama mesela bir kelimenin anlamını falan bilmiyorum ve kitapta yazmıyorsa o zaman internetten açıp mesela bakabiliyorum kelimenin anlamına.
2: Balıkesir'in Edremit ilçesinde alkollü şekilde yolcu otobüsünün önünü kesip araca zarar veren ve otogara kadar takibi sürdüren şüpheliler yakalandı, gözaltına alındı.

0: Alkol sınırını aşan sürücüye ve beraberindekilere 657 bin lirayı bulan rekor para cezası uygulandı.
1: Yolcu otobüsünün önünü kestiler, rekor ceza yediler. İddiaya göre Balıkesir'de gece saatlerinde şehirler arası yolcu otobüsü seyir halindeyken arkasından gelen otomobil sürücüsü tarafından ısrarla takip edildi. Daha sonra otobüsün önüne kırarak aracı zorla durdurdu. O anlarda otobüsün içindeki yolcular panik dolu dakikalar yaşadı.
2: Geri git.
1: Otomobilden inenler otobüse saldırmaya başladı. Otobüsü yumrukladılar ve sileceğini kırdılar.
2: İçmişler.
1: Saldırganlardan kurtulmak için otobüs şoförü hareket ederek olay yerinden ayrıldı. Ancak öfkesini alamayan saldırganlar otogara kadar otobüsü takip ederek tacizlerini sürdürdü. İhbar üzerine harekete geçen ekipler şüphelileri otogarda kıskıvrak yakaladı. Yapılan kontrollerde otomobil sürücüsünün 4.11 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye ve beraberindekilere ceza yağdı. Trafikte saldırı amaçlı ısrarlı takip ve araçtan inme, sürücü belgesi yanında olmadan araç kullanma ve alkollü araç kullanmak maddelerinden toplamda 657.719 TL idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesine 8 ay el konulurken araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. Ayrıca 3 şüpheli ulaşım araçlarını alıkoyma, yaralama, tehdit, hakaret suçlarından adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.
3: Polis geliyor.
0: Tokat'ta sağanak yağışlar ve Almus Barajı'ndan yapılan su tahliyesi sonrası Yeşilırmak taştı, tarım arazileri su altında kaldı. Tarihi Selçuklu Köprüsü'nün üç gözü de suya gömüldü.
1: Yağmur yağdı, seller aktı, dereler, ırmaklar taştı. Taşan ırmaklardan biri de Yeşilırmak oldu. Tokat'ta etkili olan sağanak yağış Almus Barajı'nın maksimum doluluk seviyesine ulaşmasına neden oldu. Barajın kapakları açıldı ve su tahliyesi başladı. Sabak kapaklarının açılmasıyla Yeşilırmak'ta taşkın meydana geldi. Irmak kenarındaki tarım arazileri su altında kaldı. 1238 yapımı tarihi Selçuklu Taş Köprüsü'nün dört gözünden üçü de su altında kaldı.
4: Benim şimdi şu durum, benim 70 dönüm arazim var, tamam mı? Yani ektiğim 70 dönüm, gerisini bıraktım.
1: Bölge sakinleri tarım arazilerinin su altında kalması nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını söyledi.
4: Allah'tan ümit kesilmez ama ümidimizi kesme durumunda kaldık.
0: Samsun'da 5 yaşında 90 kiloya kadar çıkan Yağız Bek'te. Uygulanan tedavi sayesinde 11 yaşında 40 kiloya düştü. Yağız artık yaşıtlarıyla birlikte oyun oynayıp etkinliklere katılabiliyor.
5: Çok kiloluydum, yürüyemiyordum.
1: 5 yaşında 90 kiloydu, 11 yaşında 40 kilo oldu.
5: Çok zayıfım, iyiyim.
1: Doğuştan leptin hormonu eksikliği nedeniyle tokluk hissi oluşmayan ve 5 yaşında 90 kiloya kadar çıkan Yağız Bek'te uygulanan tedavi sayesinde 11 yaşında 40 kiloya düştü.
6: Tedavisinde gördü, şu anda başarılı bir şekilde zayıfladı. Ve artık etkinliklere katılmaya başladı.
1: Bir dönem yürümekte dahi zorlanan Yağız, bugün yaşıtlarıyla birlikte oyun oynayıp etkinliklere katılabiliyor.
5: Eskiden yapamıyordum, şimdi yapabiliyorum. Mutluyum.
6: Önceden çünkü böyle bir yerlere gidemiyorduk, gezemiyorduk. Yağız arkadaşlarını gördüğü zaman hep ağlardı, üzülürdü.
1: 2022 yılından itibaren düzenli bir şekilde kilo vermeye başlayan Yağız, 11 yaşında 40 kiloya düşerek yaşıtlarıyla aynı boy kilo oranına ulaştı.
5: Çok zayıfım, iyiyim.
1: Yağız 50 kilo zayıflasa da sağlık kontrollerini aksatmıyor.
6: Tedavisi devam ediyor. Kontrol amaçlı güzel bir şekilde tedavisi devam edecek tabii ki.
0: Hatay'ın Samandağ ilçesinde tekneyle denize açılan bir grup bir anda suda sessiz sessiz süzülen dev bir balina gördü. O anlarda büyük bir şaşkınlık yaşayan kalabalık hemen cep telefonlarına sarıldı. O anları kayıt altına aldı.
1: Gezi teknesiyle denize açıldılar. Manzaranın tadını çıkarıyorlardı. Bir anda su üstünde bir karartı fark ettiler. Bir süre sonra o karartının dev bir balina olduğu ortaya çıktı. Kalabalık hem şaşkınlıkla hem de büyük bir ilgiyle balinayı izledi. Akdeniz'de nadir olarak rastlanan balinanın kısa süre su üstünde kaldığı o görüntüler ilgi odağı oldu. O anlar cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Dev balina bir süre sonra sessizce denizin derinliklerine daldı ve gözden kayboldu. Kısa sürede olsa su üstünde görülmesi bölgede heyecan yarattı.
0: Dünya Kupası'na az bir zaman kaldı. Tabii artık herkes o maçları bekliyor. Hepimiz bekliyoruz. Dünyanın dört bir yanında herkes izleyecek. Evet, biraz zor olacak belki sabah erken saatlerde olduğu için. Ama bu noktada şimdi futbolcularımızın hem performansı hem sağlık durumları, bunların hepsi merak ediliyor. Bu noktada Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi. Açıklama UEFA'dan geldi. Arda Güler'in Şampiyonlar Ligi'ndeki performansına değinildi. Ekim ayında Real Madrid'in Juventus'a karşı lig aşamasındaki galibiyetinde itici güç olarak öne çıktı denildi. Ayrıca takımın orta sahasına getirdiği kontrol ve yaratıcılık sayesinde o gece maçın oyuncusu ödülünü kazandığı ifadeleri kullanıldı. Arda Güler Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 2 gol attı. 2 golü de Bayern Münih'e karşı kaydetti. 21 yaşındaki milli futbolcu 4 golünde pasını verdi. Öte yandan sezonun futbolcusu da Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüren Paris Saint-Germain'in Gürcü yıldızı Kvaratskhelia'nın oldu. Akşam haberlerine noktayı koyuyoruz, sözümüz değil ama süremizin sonuna geldik. Birazdan briefing saati başlayacak. Furkan Kaya sizlerle olacak. İyi akşamlar.

0: CHP'li ise kural tanımayız. Yani, Nobranlığı var ya, o beni çok ya. Rahatsız ediyor.
1: Yok, beni men etmiyor.
0: Yani şu anlamda şeyinde rahatsız
1: değil
0: ediyor.
1: Diyor, onun da değil diyor.
0: Yani lise mezunu olduğu tescillenmiş bir adam. Tabii. Mesela Cumhurbaşkanı adayımız denebiliyor. Ama üniversite mezunu değil ki diyorsunuz, olsun diyorlar. Biz CHP'yiz.
1: Tabii.
0: Ya bizim için öyle, biz istedikten sonra.
1: Hadi gel maçan yiyorsa yap, gel hadi gel.
0: Şimdi Anıtkabir'deki bu kavga, gürültü, nümayiş.
1: Çok ayıp bir şey ya.
0: Sayın Cumhurbaşkanı ve devlet erkanı Anıtkabir'e bir resmi bayram için gittiklerinde, orada Anıtkabir'i ziyaret için toplanan gençlerin bir sevgi gösterisi olmuştu. CHP'li Umut Akdoğan çıldırmıştı, tamam mı? Ne demiş? Buyurun bir dinleyelim. Buyurunuz. Evet.
2: Arkadaşlar, burası bir mezarlık. Burada Atatürk'ün mezarı var. Atatürk'ün mezarı var burada ya. Burada slogan olur mu?
0: Burada slogan olur mu? Elhak doğru. Ama işte bak, bu çifte standardı anlatabildim mi?
1: Tabii.
0: Biz CHP'liysek her şey mümkün. İtiraz ettiğimizi de biz yapabiliriz canım. Bunun bir kıymet harbiyesi yok. Kabirmiş, mezarmış bizim için önemli değil. O gençlerin bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na sevgisini ifade etmesi için önemli. Ama biz CHP'liyiz, bizim için önemli değil. Zihniyeti bu çifte standart. Bir de bacak gerginliği var o zaman. Tebligatı yırttığı Özgür Özel'in, evet, ağının, evet, bir kurgu, evet, bir ajans kurgusu olduğunu tespit ettik açık, tabii, kaynaklardan. Evet. Efendime söyleyeyim, o öyle daha uygundu efendim deyip öyle bir kurgu yapmışlar.
1: Tamam.
0: Şimdi benzer mantıklı kurgu burada da var. Arkada Anıtkabir'in duvarlarının gözüktüğü, Özgür Özel'in alttan çekimle heybetli gözüktüğü, yanında al tişörtüyle, efendime söyleyeyim, gençliği simgeleyen delikanlının, ya Atatürk'ün gençliğe hitabesini 48 yaşında olmama rağmen hala ezbere bilirim. Onu bile okuyamamış ama ona demeyeceğim. Yorulmuş okurken ya. Baya böyle bir hadi bir seyre, bir bir ses seyredelim. Buyurunuz.
3: Müstevliklerinin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler.
4: Siyasi emelleriyle tevhid edebilirler.
3: Millet, kalbimiz zaruret içinde harap ve bitir düşmüş olabilir.
1: Gözler kaçmış olabilir. İzleyicilerim için gözler, evet.
3: Siyasi emelleriyle tevhid edebilirler.
4: Siyasi emelleriyle.
1: Kaçırmayın. Hop ayağı.
3: Millet.
1: Hocam bir daha verin bunu, döndürür.

0: Evet evet. Biz konuşurken siz o bacağı bir göstereyim. Gerginlik ama KJ'de güzel olmuş. Elinize sağlık. Bacak gerginliği var orada evet.
1: Hocam ne dersen de bak bu da sahicilik, bu da fena bir şey değil. Yani bu da gerçek tabii. Şimdi düşten durum bu.
0: Ajans bu. Oraya bak, da müdahale edemiyor canım ya. Ajans her yere ediyor da oraya da edemiyor hani, yani.
1: Getir bakalım bir şey yapalım.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
1: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ım.
2: Aracını otobitte satanlar bir de bunu dedi.
3: Ben tekrar aracımı satacak olsam yine otobit aracılığıyla satarım. De böyle otobitte.
4: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.
2: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing saatine hoş geldiniz. Her programımızda olduğu gibi yine bu akşam dış politikadaki önemli başlıkları değerlendirmeye devam edeceğiz. Ve çok değerli bir konuğumuz bizlerle beraber olacak. Akademisyen, uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Can Güngör hocamızdayız. Bu akşam gerçekten önemli çünkü İran'dan açıklamalar geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nden Donald Trump açıklama yaptı. Neyle ilgili? Lübnan'a saldıran İsrail'in işgal haritasını ilerletmesi ve işte Litani Nehri psikolojik sınır derdik ya, şimdi artık o stratejik kalenin ele geçirmesiyle beraber artık 26 yılın sonunda İsrail'in ilerleyişinin ne kadar ciddi olduğunu ve 26 yıl sonra tekrar o işgal bölgesine gelmesinin ne kadar kritik ve tehlikeli olduğunu görüyoruz ve hemen arkasından yapılan açıklama, biz işgal sürdüğü müddetçe barış masasına oturmayız diyen bir İran. Evet, yarın neler olacak bilmiyoruz ama şu anı, şimdiye kadar olanları değerlendireceğiz. Şimdi kıymetli hocamı davet etmeden evvel sizler için hazırlamış olduğum, özellikle İsrail'in işgalinin ne anlama geldiğini, yani işgalin yerleşiminin ne anlama, ne manaya geldiğini içeren birkaç önemli bilgiyi size arz edeceğim. Ondan sonra Cihan hocamızı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Evet, yönetmenimden rica edeyim. Özellikle İsrail'in bu Lübnan saldırısının, yani Litani Nehri'nin ötesine doğru geçmesi. Şimdi zaten Netanyahu biliyorsunuz uzun zamandır koltuğunu koruması için bu Güney Lübnan'dan başlayan işgal haritasını ilerletmeye gayret ediyor. Bu iç siyaseten tabii önemli. Bir de işin dış politika tarafına baktığımızda, biraz evvel arz ettiğim, İsrail 2006 sonrası oluşan fiili sınırı aştı. Biliyorsunuz burada bir mavi hat vardı, Birleşmiş Milletler güvenlik güçlerinin bulunduğu. Orayı zaten daha önce de saldırı altına almıştı. Şimdi İsrail ordusunun Litani Nehri'nin kuzeyine geçmesi 2006 sonrası güvenlik düzeninin fiilen sona erdiğine işaret ediyor. Şimdi eğer 2006 öncesine dönülüyorsa, o zaman Hizbullah'ın buna cevabı ne olacak? Birleşmiş Milletler'in buna cevabı ne olacak? Oldukça önemli. Hedef sadece sınır güvenliği değil. Peki nedir diye baktığımızda kıymetli izleyenlerimiz, operasyonun Hizbullah'ın komuta merkezleri, ikmal hatları ve füze altyapısının hedef aldığı değerlendiriliyor. Yani İsrail bir şekilde ben Hizbullah'ı yok edeceğim, Hizbullah'ın kökünü kazıyacağım diyor. Ama bu bahaneyle dediğim gibi stratejik noktaları da ele geçirmenin de ne kadar önemli olduğu kendi açısından ifade ediyor. Peki neresi burası? Beyfort Kalesi. Yani buranın aslında bu tepe, bu kale Güney Lübnan'a hakim bir noktada. Yani hem aslında kuzey açısından da önemli, hem Litani Nehri tarafını, yani Güney Lübnan'a bir şekilde bir radar istasyonu görevi yapıyor ve buraya bir askeri nokta haline getirdikten sonra artık Beka Vadisi'nden Lübnan'ın diğer uçlarına kadar her alanı, deniz kıyısına kadar olan her alanı kontrol veya gözlemleyebilecek kabiliyeti, imkana sahip olabilecek İsrail bu işgalle beraber. Yeni tampon bölge hazırlığı iddiası da var kıymetli izleyenlerimiz. Bu da uzmanların yorumlarına göre İsrail'in daha geniş bir güvenlik kuşağı oluşturmayı hedefleyeceği ifade ediliyor. Hatta şöyle de söyleniyor, evet bir gün barış anlaşması olacak, bir gün biz masaya oturacağız ama o kadar çok bölge işgal edelim ki, o kadar çok toprağı işgal altına alalım ki masaya oturduğumuzda bakın bizim toprağımız artık bu işgal bölgesi, onlar işgal demeyecek tabii ki, bizim kontrol merkezimiz veya noktalarımız diyecek ve bu noktalar üzerinden bir anlaşma metni istiyoruz diyecekler. Bu çok tehlikeli ve riskli. Avrupa ve Lübnan'dan sert tepkiler geldi kıymetli izleyenlerimiz. Özellikle Macron'dan da bu saldırıları, bu işgali kınayan açıklamalar geldi tırnak içerisinde. Çünkü Lübnan biliyorsunuz onların da siyasetinde önemli, Fransızların. Avrupa ülkeleri bölgesel savaş uyarısı yaparken Lübnan operasyonu egemenlik ihlali olarak değerlendiriliyor. Diyeceksiniz ki zaten Gazze'de binlerce insanı katleden İsrail egemenlik ihlali yapsa çok da umurlarında mı olacak? Hayır. Ama karşılıklı bir güç mukavemeti koymadıktan sonra onlar bu hukuksuzluğu ihlali yapmaya devam edecekler. Bölgesel savaş riski artıyor. Zaten var. Daha da artabilir. İlerleyiş Hizbullah ve İran destekli gruplara daha geniş bir çatışma riski oluşturabilir. İşte aslında mesele burada düğümleniyor kıymetli izleyenlerimiz. Çünkü İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı. İşte bugün Keşm Adası'na ve efendim onun hemen karşı kıyısında bulunan bir bölgeye Amerika saldırdı. Ve elinde önemli bir kart daha var. Babül Mendeb. Bunu da Cihan hocamıza soracağım. Çünkü işte bu çatışma riski artmasıyla beraber İran'ın o vekil güçleri üzerinden acaba bir karşı hamle yapabilir mi sorusu da tabii bizler için çok çok önemli. Şimdi bunların hepsini ve daha fazlasını konuşmak üzere Doktor Cihan Güngör hocamızı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz.

0: Evet, çok değerli Briefing Saat izleyicilerimiz, çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Cihan Günyer hocamız bu akşam bizleri kırmadılar. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk, ben teşekkür ediyorum davetiniz için hocam. Sizle yayın yapmak ayrıca çok keyifli ve mutluluk verici.
0: Her zaman bizim için de öyle hocam. İnşallah daha nice yayınlarımız olur. İnşallah keyifli konulardan bahsederiz.
1: İnşallah
0: ama
1: hocam.
0: Maalesef
1: çok işte ihtiyacımız var.
0: Kesinlikle ama gördüğümüz üzere hocam maalesef saldırılar, işgaller devam ediyor. Evet. İsterseniz hocam bu son bahsettiğim konu üzerinden başlayalım. Daha sonra zaten sıcak gelişmeler de var. Trump'ın açıklamaları, İran açıklamaları, onlarla ilgili çok güzel niyetlerimiz var. Onlardan bahsedeceğiz. Hocam şimdi bu mesele, yani Litani Nehri psikolojik bir sınırdı. Bunun ötesine geçildi ve çok önemli bir tepede ele geçirildi. Şimdi bu ne anlama geliyor? İsrail bu işgal ettiği topraklardan geri çekilir mi? Yoksa artık her şey için çok mu geç? Biz yeni bir Lübnan mı göreceğiz? Ya da işgali nereye kadar devam ettirmeyi planlayan bir İsrail var karşımızda hocam.
1: Tabii aslında belki şunu söyleyerek başlamak gerekir. Savunma Bakanı İsrail'in Katz yaptığı açıklamada aslında Şakif Kalesi, işte Fransızca Bifo Kalesi olarak bildiğimiz stratejik konum, buradan çekilmeyeceklerini ifade etti ki Litani Nehri ile Zehrani Nehri arasında, yani aslında o bildiğimiz hocam 30 kilometrelik tampon bölgeden de daha fazla ileri, yani iki nehrin arasını da geçmiş ve orayı da işgal etmeyi düşünüyor. Tabii bildiğim kadarıyla 1982 ile 2000 yılları arasında da burayı işgal etmiş. İsrail ile karşı karşıyayız. Aslında hocam belki ikili bir perspektiften de bazen bakmak gerekebiliyor. Şimdi bunlardan bir tanesi aslında İsrail'in artık malumunuz hemen hemen herkesin bildiği bir yayılmacı aslında işgal politikaları var. 7 Ekim sonrasında da bunu kendisine bahane etmiş ve kurulduğu günden itibaren aslında Filistin topraklarını ve çevre ülkelerindeki, yani komşu ülkelerin topraklarına doğru yayılan bir İsrail görüyoruz. Biraz açıkçası aslında geçmişe dönüp bakıp bir analoji yaptığımızda çok işin belki tezat kısmı da şu. Nasıl ki Nazi Almanyası'nın bir yaşam alanı, yaşam sahası, evet, politikasıyla yayılmacı, evet hocam sizin de bahsettiğiniz üzere nasıl bir yayılmacı politika izlediyse benzerini İsrail'in aslında hem soykırım politikaları hem de bu yayılmacı politikaları maalesef Nazi Almanyası'nın günümüzdeki uygulamaları olarak görüyorum.
0: Daha da fazlası.
1: Hocam siz, ben biraz bazen kibarlık etmeye çalışıyorum ama siz doğrusunu söylemiş
0: oldunuz. Çünkü hocam çok özür dilerim. Nazilerin öldürdüğü çocuklardan çok daha fazlasını İsrail katletti. Bu nedir?
1: Hocam şöyle bir örnek vermek gerekiyor. Ki Gazze'yi biliyorsunuz çok ufak bir yer. Ve burası şu anda dünyada en çok ampute olan çocuğun yaşadığı yer olarak da tarihe geçmiş
0: hayatını
1: durumda.
0: Hayatını kaybeden şehit olanlardır. Bir de tabii maalesef
1: çok haklısınız.
0: Uzuvlarını kaybeden
1: çocuklar var ki, bir de bu da zaten soykırımın bir başka politikası olarak karşımıza çıkıyor. Yani fiziksel olarak yok edemediklerinde gelecekte hiçbir şekilde örneğin bir sağlıklı bir yaşamı sürdürülmemesi üzerine açlık politikaları da aslında bunu
0: açlık da var.
1: Ki bu açlık politikaları ile ilgili de hocam bir ara siz de belki takip etmişsinizdir yapılan açıklamalarda, özellikle genç kadınların, bu açlığı yaşayan kadınların ileride gebelik durumlarını yaşamaması, fiziksel olarak
0: kısırlaştırma.
1: Çok haklısınız ki hocam, yani maalesef bunları boğazımız düğümlenerek söylüyoruz ve uzun bir ömür sürmemeleri üzerine kurgulanmış olduğunu da belirtmek gerekir. Şimdi bu politikanın bir benzerini aslında Orta Doğu'da kendi yakın çevresindeki komşuların, yani Filistin topraklarını işgal etmekle kalmayıp Suriye'den Lübnan'a birçok yere de yayılmacı politikalarını hayata geçirmiş bir İsrail ile karşı karşıyayız. Şimdi bir yandan da şunu biliyoruz, İsrail'in bir diğer hedefi de İran'ın aslında rejiminin, sisteminin çökertilmesi ve bir başarısız devletin de buradan çıkartılmasıydı. Sebep ne? İşte direniş ekseni dediğimiz o ahtapotun kolları ve ahtapotun başı. Şimdi ahtapotun başı ile ilgili kendi tabirleriyle, yani İranlı bir rejimin devrilmemesi, daha doğrusu buna gücünün yetmemesi, Amerika'yı da alıp bu gücü sağlayamaması sonrası şunu biliyoruz. Biraz Trump'ın İran'la barış görüşmelerinde sanki İsrail'i frenlemiş gibiydi. Biz bu barış görüşmeleriyle ilgili konuşurken de hocam hep şunu belirtiyorduk. Evet, belki Trump İran'la bir anlaşma yapabilir. Sonuç itibariyle Amerika'nın yaklaşımı tabii ki İsrail'in yaklaşımıyla bir anlamda da bazen örtüşmeyebiliyor.
0: Evet.
1: Trump daha realist ve aslında daha bazen kendi veyahut da Amerika'nın çıkarları doğrultusunda hareket edebiliyor. Fakat İsrail'in çok daha büyük bir resim çizdiğini, yani uzun erimli bir şekilde İran'ı tamamen aslında rejimi ortadan kaldırmak. Şimdi bu engel daha doğrusu biraz sınırlandırıldığı için Trump tarafından, ama bunu bu sefer neyi yapıyor? Yakın çevresindeki politika. Ya yani ben biraz bunu ikili bir yaklaşım olarak görüyorum. Yakın çevre doktrini ama uzak çevre doktrininde de İran. İran konusunda bir anda o cephe sınırlandırılınca bu sefer işte bakıyoruz ya Lübnan'a ya da Gazze'ye, Filistin topraklarına tekrardan saldıran bir İsrail'le karşı karşıyayız ki bugün attığı adım da şu. Aslında bu barış anlaşmasını istemediğini biliyoruz ve bu attığı adımla da biraz da bu oluşabilecek veyahut da olabilecek pamuk ipliğine bağlı olan aslında barışı da bir şekilde sekteye uğratmaktı ki İran yaptığı açıklamada da zaten askıya aldığını belirtti. Bir bağlamda da evet, belki de İsrail'in istediği oldu diyebiliriz.
0: Hocam tam da noktaya geldik aslında. Çok güzel bir dediğimiz var. Onu da rica edeyim yönetmenimden. Kalibaf'ın yaptığı bir açıklama var. Hem de Erakçı'nın da yaptığı bir açıklama. Onu da hemen sizlere ve izleyicilerimize arz edelim. Onun üzerine konuşalım. Şimdi hocam, İran Meclis Başkanı'ndan ABD'ye sert mesaj. Deniz ablukası ABD'nin ateşkese uymadığının bir kanadı diyor galiba. Ve biliyorsunuz müzakereleri evet, çok önemli bir isim hocam. Ve atmış olduğu tweetinde de soykırımcı Siyonist rejimin Lübnan'a uyguladığı deniz ablukası ve savaş suçlarının tırmanması ABD'nin ateşkesi ihlal ettiğinin açık bir kanıtıdır. Her seçimin bir bedeli vardır ve fatura bir gün ödenir. Her şey yoluna girecektir diyor. Bir de Erakçı'nın demecini izleyenlerimize arz edelim. Hocam da ikisi üzerine konuşalım. Şimdi Erakçı da şunu söylüyor, İran Dışişleri Bakanı. ABD ve İsrail'e Lübnan uyarısı. Netanyahu Dahiye'ye saldırı talimatı verdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan da yanıt geldi. İran ile ABD arasındaki ateşkes Lübnan'da dahil olmak üzere tartışmasız tüm cephelerde bir ateşkestir. Bir cephede ihlal edilmesi tüm cephelerde ateşkesin ihlal edilmesi anlamına gelir. Herhangi bir ihlalin sonuçlarından ABD ve İsrail de sorumludur. Aslında çok net bir açıklama Cihan Hocam.
1: Evet Furkan Hocam, zaten baktığımızda Arakçı'nın açıklamasında biz bu ateşkes sürecini gördüğümüzde aslında şunu görmüştük. İlk sürecin içerisindeki şartlarından birisi İran'ın tüm cephelerde, özellikle de Lübnan'da savaşın, çatışmanın durdurulmasıydı. Biliyorsunuz 28 Şubat'ta Amerika ve İsrail'in İran'a saldırıları başlayınca Hizbullah da aslında İran'a destek anlamında İsrail'in kuzeyine saldırılar düzenlemişti. Tekrardan buradaki cepheyi açmıştı. Ha,

Bu çok mu riayet ediyordu? Önceki yapılan ateşkesi İsrail elbette uymuyordu. Fakat sonrasında o korkunç Gazze'de gördüğümüz, daha önce Dahiye'de yine gördüğümüz o saldırıların ben

0: barış müzakereleri vardı. Orada da ateşkes ilan edilmişti. Ama İsrail hep şunu söyledi. Ben Litani Nehri'ne kadar olan kısmı saymıyorum. Sadece işte Beyrut'a saldırılar düzenlemeyeceğim diye ifade etmişti. Fakat şunu görüyoruz. Bugün yine ajanslara o düştü. Bilgi Netanyahu'nun aslında Güney Beyrut'un Dahiye'nin tekrardan bombalanması yönünde askeri operasyonları tekrar açıkladı. Hatta bildiğim kadarıyla Dahiye bölgesinde insanların boşaltılması istenmiş. Hava saldırıları yine olacak. İnsanların da bölgeden şimdilik ayrıldığına dair bilgiler geliyordu. Ki bunları bir arada...
1: Sanki güvenli bir yer mi hocam? Nereye gidecek bu insanlar?
0: Çok haklısınız. Zaten 28 Şubat sonrasında bildiğim kadarıyla yani Lübnan'da saldırılarını tekrar İsrail başlatınca 1 milyondan fazla kişi yerinden olmuştu ki bir önceki yani 2024 yılında başlayan o saldırıların haricinde maalesef şunu da söylemek gerekiyor. Hem insanların göç ettiği tamamen baktığımızda ayağa kalkamayan başarısız devlet olarak tanımladığımız zaten Lübnan'ın kendi sıkıntıları varken diğer taraftan da İsrail'in bu yayılmacı politikalarını, savaş politikalarını tekrardan hayata geçirdiğini görüyoruz. İşte sadece bunu yapsak belki yine Furkan Hocam. Birçok işte biz şimdi konuşuyoruz Şakif Kalesi'nden bahsediyoruz ama örneğin çok önemli bir Sur kentinin burada bombalanması ki milattan önce 3000'lere kadar giden bir geçmişi sadece örneğin Osmanlı kültürü değil Haçlılardan Romalılara, Perslere kadar
1: kalim bir tarihe
0: ev sahipliği yapmış bir bölge ve orada 34 alanı yanlış bilmiyorsam şu an saldırı altında ve bu bir aynı zamanda hafıza silinmesi, kültürün silinmesi üzerine atılmış adımlar.
1: Hocam maalesef. Bu işte Huntington medeniyetler çatışması, o medeniyetler savaşı dediği işte bizim kendi kadim medeniyetimiz aslında bir savaş bu da onun bir parçası.
0: Çok haklısınız.
1: Çok açık net yani.
0: Evet hocam ama şunu söylemek lazım. Evet Huntington'ın kitabı hepimiz de okuduk hocam bir akademisyen olarak. Fakat burada bir medeniyet çatışmasının üzerinden bunların normalleştirilerek İsrail'e özellikle bir şekilde alan açılmasını elbette sırf biz değil aslında bakıyorum bugün Fransa çok fazla tepki veriyor. Evet. Tüm Avrupalıların tüm aslında dünya insanların tepki vermesi gerekiyor. Çünkü tek bir kültüre tek bir dine ait olan bir yerden bahsetmiyoruz. Yani,
1: hocam dört dinin semavi dinin beşiğinden bahsediyoruz.
0: Çok haklısınız ve bunlar aynı zamanda tüm semavi dinleri, tüm kültürleri yani Romalılardan başlıyor ki Selahaddin Eyyub'dan, Osmanlı'dan, Selçuklulardan, Perslere birçok medeniyetin aslında insanlığa ortak mirası olan arkeolojik sit alanlarının tamamen yok edilmesi üzerinden konuşuyoruz ki bunu da hayata geçirmiş bir anlayış var. Yani insanları aynı zamanda bölgeden sürüp insansızlaştırırken burayı işgal ediyor ama aynı zamanda insanlığa ait olan hafızayı da siliyor. Bu politikalarından zaten 7 Ekim sonrasında tamamen hayata geçirmiş o yayılmacı politikalarını bahane bulmuş bir İsrail var. Tabii işin diğer tarafında bunu yaptıkça işte İran'ın yaptığı açıklamalar gibi de işte bir askıya alınma süreci ve bu da İsrail'in en çok istediği Amerika'nın tekrar savaşa döndüğü ve beraber İran'a saldırdıkları bir süreç içinde aslında nasıl söyleyelim oyun bozucu bir yaklaşım olarak bence görmek gerekir.
1: Kesinlikle hocam. O zaman şimdi de Donald Trump'ın cevabına bakalım hocam. Onunla ilgili de yorumlarınızı merak ediyorum. Yönetmenimden rica edeyim. Donald Trump bu İran'ın yapmış olduğu açıklamalara ne cevap verdi? Onu da izleyenlerimize arz ederim. Evet. Çok kısa aslında biz biraz daha bir şeyler söyler mi diye bekliyorduk. Ama şöyle bir cümle ifade etti. İran'ın müzakereyi askıya aldığına dair ilişkin haberlerden bilgim yok. Sessiz kalmak iyi olacak. Yok. Yani burada itidalli, biraz daha temkinli, ihtiyatlı bir Trump görüyoruz Cihan Hoca. Acaba bir şeylerden emin değil mi, teyit etmeye mi çalışacak? Evet. Pakistan'a da sorabilir böyle bir şey doğru mu değil mi diye. Velev ki doğru diyelim. Velev ki İran anlaşmayı askıya aldı, müzakereleri anlaşmayı askıya aldı müzakere sürecine. Donald Trump nasıl bir mukabelede bulunabilir, kabullenir mi? Daha da şahinleşir mi hocam, sertleşir mi?
0: Evet aslında Furkan Hocam şöyle bir durum var. Biz Trump'ın bir söylediğiyle biz söylediğinin bir 10 dakika sonra çok çeliştiğini görüyoruz. Yani tutarlı olmadığını biliyoruz. Belki de söylem analizinin bile bir yerde artık tıkandığı bir Trump görüyoruz. Belki anlık bakmamak gerekiyor. Belki geniş bir pencereden de bazen bakmak gerekebiliyor. Trump eğer böyle bir süreç olursa savaş kartını açar mı? Şimdi içerideki veyahut da dış politikadaki bazı faktörlere bakmak gerekiyor. Bunlardan bir tanesi Hürmüz Boğazı'nın zaten kapalı olması nedeniyle küresel enerji piyasasında yaşanan sarsıntının biz Amerika'yı da etkilediğini biliyoruz. Ve içeride gelen sonuç sonuçlar ekonominin iyi gitmediği, petrol yani enerji fiyatlarının yükseldiği, halkın bundan rahatsız olduğu ve bunu

0: Da muhtemelen Kasım ayındaki ara seçimlerde, yani temsilciler meclisine yapılacak seçimlerde de demokratların büyük bir çoğunluğu ele alacağı yönünde.
1: Şimdi evet, öyle yorumlar var.
0: Şimdi bu çok zorlayıcı bir faktör. Diğer faktör açısından baktığımızda ki 40 günlük savaşta şunu gördük. Amerika askeri ekipman kaybetti. Askerini kaybetti ki üslerini.
1: Büyük para kaybetti.
0: Çok yüksek derecede hocam bir maliyeti oldu. Para kaybetti. Diğer taraftan askeri üslerini kaybetti bölgede.
1: Tabii, çok zarar gördü.
0: Ve bu zarar maliyet zaten Amerika'nın açıkçası o süper güç algısını zayıflatmıştı. Şimdi önünde oturup düşüneceği bir durum var. Ki şunu tartışıyorduk biz. Belli ki BCD planlarının olmadığı, tek bir plana bağlı kalmış bir Trump askeri operasyonunu gördük. Şimdi bu önüne koyup da bu muhasebeyi çıkarttığında eğer başarısız olacaksa, ki bunun sorumluluğu çok üst düzeyde olacaktır. Savaş kartını tekrar devreye alması ve bir sonuç almak zorunda. Şimdi 40 günde bu sonucu alamadı. Birçok rapor geliyor. İşte füze sistemlerinin, drone sistemlerinin hala yerinde olduğuna dair rejim düşmek yerine daha da kuvvetlendi. Şimdi bu elini kolunu bağlayan faktörler olduğunu düşünüyorum. Ama diğer açıdan başka ne adım atabilir? Örneğin abluka açıkçası Trump'ın attığı bence o abluka adımında şunu da gördük. Bu sefer de İran da petrollerini özellikle Çin'e sevk edemedi.
1: Tabii şişme oldu rezervlerde.
0: Hem şişme oldu hocam, hem oraya baktığımızda gönderip bir sonuç itibariyle ticaret yapıyorsunuz.
1: Tabii.
0: O paranın gelmesi
1: tabii,
0: gerekiyor.
1: Para gelmesi lazım.
0: Ve bunun dışında da hocam şöyle bir durum var. Yine deniz üzerinden aldığı, yani günlük yaşamda kullanabileceği baktığımızda gıdadan diğer yine tüketim maddelerinin abluka üzerinden gelmemesi, bu sefer aslında bana soracak olursanız içeride bir anlamda da belki İran'ı zorluyor. Daha doğrusu bu süre içerisinde şunu görmüştüm Furkan Bey. Hocam 23 bin fabrika hasar almış, kullanılamaz hale
1: 23
0: gelmiş.
1: 23 bin.
0: Evet hocam.
1: Çok ciddi bir rakam.
0: Bunlar sanayiden baktığımızda...
1: Hafif sanayi, ağır sanayi değil mi hocam?
0: Hepsi evet içinde. Hocam içinde hatta kümes hayvanlarının olduğu üretime kadar birçok aslında...
1: Gıda zincirini de etkileyecek değil mi hocam?
0: Evet hocam, ve buraları etkilemiş 1 milyonun üzerinde zaten insan İran'da işsiz kalmış. Şimdi İran'ı da açıkçası zorlayan durumun bu olduğunu düşünüyorum. Yani Trump'ın muhtemelen bir savaş kartı mı tercih edecek, yoksa daha başka adımlar. Örneğin bu ablukanın daha da devam ettirilmesi ve hatta çok sınırlı mı olacak? İşte örneğin hep konuşuldu Hark Adası'na mı acaba olacak? Evet. Yoksa baktığımızda Bender Abbas bölgesi, yani Hürmüz'ün İran tarafındaki o geçiş kısmına mı bir askeri operasyon yapılacak? Tabii onların her birinde çok büyük riskleri var. Operasyonu yapabilirsiniz ama askerlerinizi orada tutabilecek misiniz İran ana arasında? Ayrı tartışma. Yani Trump'ı oldukça zorlayan süreçlerden birisi de aslında hem içeride yaşanan gelişmeler, hem de bununla beraber aslında ekonomide gelişen yansımaların ben çok zorladığını düşünüyorum.
1: Doğru.
0: Tabii bu süreçte şöyle bir durum da var. Trump yanına da çekemiyor. Yani müttefikleriyle geldiğinden beri o kadar kötü ilişki kurdu ki İngiltere...
1: Hiçbiri saf tutmadı yani.
0: Evet hocam, orada da aslında bir hata yaptı. NATO'nun devreye girmesini istedi ki NATO'nun kendi hukuki yapısı içerisinde de bu tür bir alan savunmasının dışına çıkıp çok kolay dile getirdi. Alan dışı operasyonları yaptı ama Hürmüz gibi riskli bir yere gitmesi de...
1: Afganistan gibi olmayacağını anladı aslında. Biz de biraz tuzağa çekmeye çalıştılar Türkiye'yi de.
0: Evet hocam, orada Türkiye'nin önemli stratejik konumu, pozisyonu...
1: Evet, Sayın Cumhurbaşkanı'nın feraseti ve soğukkanlılığı
0: çok önemliydi.
1: Bir tuzağın önüne geçti.
0: Evet hocam, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle bir gerçeklik de var. Türkiye'nin askeri güç kapasitesi, kabul etmek gerekir ki Avrupa'nın çoğu ülkesinden fersah fersah önde.
1: İkinci büyük orduyuz hocam NATO'nun, yani.
0: Evet.
1: Başka da. Yani, Efes tatbikatı zaten büyük manifestoydu.
0: Hocam hatırlarsanız Almanya'daki NATO'nun geçtiğimiz Şubat ayında yaptığı oradaki tatbikatta 66. mekanize Tugay'ımızın gitmesi ki tüm Avrupa medyasının dikkatini çekmişti ki amfibi güç komutanlığını da üstlenen Avrupa'da Türkiye. Şimdi hep şey diyorlar ya hocam, ondan dolayı söyledim, işte Fransa, İngiltere, ama Türkiye'nin askeri güç kapasitesi ve artı şu var, unutulmaması gerekiyor. Artık Ukrayna Savaşı ile beraber çok değişti hocam. Savaşın teknolojisi, konvansiyonel savaşta. Bugün artık drone kullanımından asimetrik savaş...
1: Karma bir harp doktrini uyguluyoruz aslında.
0: Evet hocam.
1: Biz de buna uyum sağladık.
0: Buna Türkiye sağladığı gibi öncelik de aslında evet. Öncülük de etti birçok evet, konuda evet. Ve bu savaş doktrinini geliştiren taraf artık Türkiye olduğunu görüyoruz. Şimdi Türkiye o anlamda da çok önemli bir aktör ki burada ferasetli davranması aslında bölgede yaşanabilecek o... Bu savaşın yayılma potansiyeli ve İran'daki gelişmelerin aslında hangi İsrail'in amaçlarını veyahut da

0: aslında Amerika'nın yaklaşımını gayet oldukça iyi okumuş durumda. Evet. Ki Türkiye başta olmak üzere yine NATO ülkelerinde buna karşı çıktığını gördük. Evet. Ki bu da ilişkileri çok germiş durumda. Biraz dağıttım konuyu ama şöyle bir durum var hocam. Özellikle hem iç politikaya baktığımızda ki şimdi Trump'ın seçimi kaybederse Epstein dosyalarından görevinden azledilmesine ki kendi ifadesiyle...
1: Tabii büyük bir sıkıntı bekliyor.
0: Çok büyük bir sıkıntı bekliyor hocam ve bunların her birini hesaplamak zorunda ki İran şöyle ne aslında Afganistan'a benziyor ne Irak'a benziyor.
1: Bence çok zor bir coğrafya.
0: Coğrafyanın zorluğu, devlet geleneği, ordu güç kapasitesi hocam ki bunlar bize stratejik orta büyüklükteki bir devleti gösteriyor. Ki bunun neticesini hesaplanmadığı zaten ortada. Şimdi savaş kartıyla hareket ederse çok büyük riskleri de göze almak zorunda Trump'ın ama ben çok büyük bir savaşa dönme ihtimalinin sanki biraz daha düşük olduğunu
1: hocam,
0: görüyorum.
1: O konuda zaten artık kendileri de anladılar. Şeyle ilgili bir cümle söyleyeyim. Ben hatta şöyle bir yorum yapmıştım. Amerika yıkılır, İran yıkılmaz. Çok rejimden bahsetmiyorum. Hükümetten bahsetmiyorum. İran'ın kadim devlet geleneğinden ve kolonların da Türk devlet geleneğine ne kadar bağlı olduğunu bildiğimiz için öyle kolay değil diyerek de aslında bunu bağlayalım. Hocam vaktimiz de hızlı ilerliyor. Şimdi bir iletimiz daha var. Onu da rica edeyim yönetmenimden. İran International gazetesinde çıkan bir haber. Bu yalanlandı tabii ama önemli gündeme getirilmesi. Çünkü Pezeşkiyan üzerine de büyük oyunlar oynanıyor hocam. İran International'a göre Mesut Pezeşkiyan Hamane'ye mektup yazıp görevi bırakmak istemiş hocam. İran Cumhurbaşkanı devrim muhafızları komutanlarının yönetimi tamamen ele geçirdiğini gerekçe göstererek istifa teklifinde bulundu. Şimdi bu çok önemli. Dedikodu da olsa, yalan da olsa önemli. Çünkü ben okumam, yorumlamam, hissiyatım Pezeşkiyan ve ekibine karşı büyük bir taarruz var devrim muhafızları tarafından. Şimdi Pezeşkiyan da yine şahsi yoruma göre oradaki Türk lobisini temsil eden önemli bir isim. Türkiye-İran ilişkileri bakımından da çok kritik olduğunu düşünüyorum. Hocam bu bir yıldırma politikası mı? Devrim muhafızları işte savaştayız, ben juntayım veya işte efendim ben ordu yönetimi ele aldı bu anlamda diyerek bir oldu bittiye mi getirmek isteyebilirler? Pezeşkiyan'ın durumunu nasıl yorumluyorsunuz? Böyle dedikodular, böyle fısıltı haberlerinin yıpratma olduğunu düşünüyor musunuz?
0: Evet hocam çok haklısınız. Ben biraz yıpratma olduğu üzerinden ve bunun belki de İsrail tarafından da tasarlanan bir yaklaşım. Neden? İçeride bir yönetim kargaşasını çıkartılarak aslında belki de o ikiliğin
1: çift başlılığın
0: dualistliğin ortaya çıkması. Neden bunu söylüyorum? Çünkü şunu gördük biz. Hatırlarsanız 28 Şubat yani savaşın ilk gününde dini lidere kadar birçok üst düzey yetkili, İranlı yetkili aslında suikastlerle öldürüldü.
1: Evet.
0: Ve şu beklendi. İşte artık tamam
1: rejim
0: bitti. Fakat rejim bitmek yerine ne oldu hocam? Bazı isimler çok ön plana çıktı. Pezeşkiyan çok ön plana çıktı. Galibaf ön plana çıktı. Aslında Larijani vardı.
1: Larijani evet.
0: Onu da daha sonrasında suikastla öldürdüler. Fakat Arakçı ön plana çıktı. Şimdi hocam şunu biliyoruz. Siz belki benden daha iyi bilirsiniz. İran'ın devlet ya da rejim yapısında aslında ikili bir yaklaşım var. Birisi bir dini otoritenin olduğu, dini liderin olduğu kısım. Ama diğer taraftan da o cumhuriyetçi kısmı. İran İslam
1: Hükümet
0: kısmı da aslında cumhur dediğimiz halkın temsilcilerinin olduğu.
1: Halkın
0: oyunu aldı ama netice itibariyle günün sonunda en son karar merci olarak da biz dini lideri gördüğümüz bir aslında rejim yapısından bahsediyoruz. Fakat savaşta beraber şu oldu. Pezeşkiyan, Galibaf ve aslında Arakçı yani 3 tane belki... Kasım siyasetçinin ön plana çıkmış olması belki içeride de bazı noktalarda
1: istemiyorlar, rahatsız oluyorlar.
0: Rahatsızlık yaratmış olabilir. Çünkü içeride şu tartışmalar vardı. Savaştan önce de vardı. Daha işte konuşuyorduk hocam sürekli. Aslında devrim muhafızları veyahut da baktığımızda aslında dini liderin bir anlamda aslında bazı muhaliflerin aslında biraz değişimden yana olanların taleplerini bazen işte Pezeşkiyan da bunu yansıtıyordu. Aslında biraz halkla böyle rejimin sanki çekişmesi var gibi. Fakat savaş sırasında biz Pezeşkiyan ve sivil aslında yönetimin cumhur kısmının ön plana çıktığını gördük ki belki bu devrim muhafızlarını rahatsız etmiş olabilir ve bunu görmüşse de bu haberler üzerinden aslında İsrail'in de belki tekrardan isteyeceği bir durum içeride rejimin en azından ana karar alıcılar arasında bir çatışmanın çıkması ki ve rejimin bir bağlamda da aslında istikrarsız hale gelerek geriye doğru doğru gitmesi. Savaş şunu da getirdi, rejim kendisini de güçlendirdi hocam. Halkın daha fazla aslında rejimin yanında durduğunu da gördük. Biraz ikili bir durum var gibi görünüyor. Ön plana çıkmış olmuş olmaları, evet, içeride rahatsız etmiş olabilir bir takım askeri bürokrasi. Çünkü onlar da muhtemelen devrim muhafızları. Bu savaşın asıl ana sorumluluğunu biz aldık. Savaşan taraf biziz deyip de bir yaklaşım da sergilemiş olabilir.
2: Siyaseten aslında temsilci biziz şu an. Olağanüstü hal var, savaş var. Dolayısıyla evet. Cumhurbaşkanı'ndan ziyade devrim muhafızlarının. Tabi bu işte hocam uzun mevzu gerçi de çok ideolojik ve biraz önyargılı bir durum. Türkiye ile ilişkileri de gelmeye çalışan bir tutumda olduğu bize gelen füzeler vardı, hatırlayın.
0: Çok haklısınız.
2: Biz onu sorduk. Pezeşkiyan derler, bizim haberimiz yok dedi. O zaman füzeler kimler tarafından biraz tansiyon yoklandı? Nahçıvan'a füze atıldı. Yani çok iki önemli komşu ülkeye karşı ciddi bir...
0: İki Türk ülkeye bile hocam.
2: Yani bana çok manidar geldi hocam.
0: Evet, çok haklısınız, orada da bir manidar durum var ve şu ifade edilmişti o dönem. Alt aslında kademedeki karar alıcılara inisiyatif kullanma. Bunun üzerinden bir açıklamalar yapıldı ama tabii şöyle bir durum var. Siyasi bürokratlar, karar alıcılar veyahut da üst düzey askeri yetkililerimiz daha rasyonel davranmasını bekleriz. Ama çok alt kademedeki örneğin bir füze komutanı, bir binbaşı veyahut da yüzbaşı veyahut da çok genç bir askeri yöneticinin orada acaba savaşın koşullarıyla beraber kendi örneğin siyasi yaklaşımını ortaya koymuş olabilir mi ki? Bunu geçtim, içerisinde birçok ajan maalesef barındıran İsrail nasıl söyleyelim bir sahte bayrak operasyonu da olabilirdi ki burada Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Türk devlet aklı ve Türk yetkilileri aslında çok oldukça soğukkanlı davrandı ki bugün bir ateşkes sürecinden bahsediyorsak sadece aslında Pakistan'dan da bahsetmiyoruz. Türkiye'den de bahsetmemiz lazım. Yine Suudi Arabistan, Mısır gibi bölge ülkelerinin şu an pamuk ipliğine bağlı olan bu süreci de yine biz de olmak üzere yine bölge ülkeleri bugüne kadar getirdi. Umarım bundan sonrasında en azından Trump'ın ve ekibinin bir şekilde savaş yerine ama Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi adil barış üzerinden bu süreci devam ettirirler diyelim.
2: Ki bunun için de işbirliği ortamlarının gelişmesi, ki bu çok bence önemliydi, Pakistan, Mısır, Suudi Arabistan ve Türkiye. İşte kalkınma yolu projeleri, ekonomik projeler, yani o kadar çok önümüze fırsat var ki hocam. Ama geçmişte olduğu gibi Müslüman dünyası içerisinde bir mezhepçilik anlayışıyla bölmek, işin bir de etnik tarafıyla beraber kadim Türkistan'da bu coğrafyayı bir araya getirmemek üzere hocam, İran ortada bir kara delik haline getirilmeye çalışılıyor gibi geliyor bana.
0: Çok haklısınız hocam. Sizin tespitiniz oldukça önemli. Sizin tespitinize belki ancak olsa olsa şu yapılabilir. Şöyle bir gerçeklik var. Müslüman ülkelerin sizin de bettiğiniz üzere mezhep üzerinden, hatta kimi yerde Türkiye mesela ve İran'sa bir sanki şu şekilde birbirinin antiteziymiş. Bunu mezhep olarak da baktığımızda etnik kimlik olarak da tasarlanan bir süreci görüyoruz. Veyahut da yine diğer tarafa geçiyoruz. Bu sefer de mezhebin dışında maalesef bir de işte Arap mısın, Pers misin mantığı üzerinden de yani o kadar çok fay hattı var ki bir şekilde kaşıtılıp bunu hayata geçirmeye çalışan. Tabi diğer taraftan da işte İbrahim anlaşmaları, Birleşik Arap Emirlikleri veyahut da bazı ülkelerin
2: büyük tuzak
0: yaklaşımını da es geçmemek gerekiyor hocam. İşte bugün Yemen coğrafyasından Somali'ye, oradan Sudan'a gidiyoruz. Maalesef bölgedeki aktörlerin, İsrail'le bazı aktörlerin diyelim, İsrail'le olan işbirliği de aslında Orta Doğu'daki ülkelere ve aslında İslam nasıl söyleyelim ülkelerine çok ciddi derecede de zarar vermiş durumda. Hep şunu konuşuyoruz, Avrupa Birliği'ni konuşuyoruz. Bunu akademik olarak da siyaseten de geldikleri noktada ama Müslüman ülkelerin bir araya gelip bir ortak kimlik kurması da maalesef kendi yaratılan yapay sorunlarla bana sorarsanız engelleniyor.
2: Çok doğru.
0: Engel üzerinden de hocam enerji kaynaklarından ticaret rotalarına kadar bunların kullanımında maalesef batıcı ama hala sömürge mantığını devam ettiren ülkelerin elinde olduğunu da söylememiz gerekir. Evet. Umarım Türkiye'nin önderliğinde bu süreçleri atlatır ve ortak bir kimlikteki İslam coğrafyasını, Orta Doğu coğrafyasını da umarım görebiliriz. Umarım biz görmesek de çocuklarımız görürse de gayet kafidir benim için.
2: İnşallah hocam. Çok da güzel temenniyle bitirdik Cihan hocam. Maalesef vaktimizin sonuna geldik hocam. El verdiğince değerlendirmeye çalıştık. Ağzınıza sağlık hocam. İnşallah tekrar görüşmek dileğiyle en kısa zamanda.
0: Görüşmek üzere hocam. Elbette güzel olan her şey kısa sürüyor maalesef.
2: Biz bunu çoğaltalım inşallah.
0: İnşallah
2: çok
0: hocam.
2: Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet, kıymetli Briefing Saati izleyicilerimiz, Doktor Cihan Günyel hocamızla aslında sonunu çok önemli bir mesajla bağladık. ayrıştırdılar, böldüler. Şimdi de diyorlar ki İbrahim anlaşmaları. Çünkü hepimiz İbrahim'i dinelere, daha doğrusu İbrahim'in soyundan geliyoruz diyerek bir tuzak oluşturmaya çalışıyorlar. Ama Türkiye olarak işte bu tuzağın Siyonizme hizmet eden, Siyonizme su

taşıyan bir amaç uğruna bu bölgeyi daha çok bölmek, daha çok kardeş kavgası çıkarmak üzere bir tetikleme ve Türkiye ile İran'ı karşı karşıya getirmenin de zaten o büyük İsrail projesinin, büyük Orta Doğu projesinin bir safhası olduğunu lütfen aklımızdan çıkarmayalım. Bizlerden bu akşamlık bu kadar. Bir sonraki briefing saatinde buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

0: CHP'li ise kural tanımayız. Nobranlığı var ya, o beni çok ya. Rahatsız ediyor.
1: Yok, benim ben
0: yani şu anlamda rahatsız
1: değil
0: ediyor.
1: Diyorum, onun da değil diyorum.
0: Yani lise mezunu olduğu tescillenmiş bir adam.
1: Tabii.
0: Mesela Cumhurbaşkanı adayımız denebiliyor. Ama üniversite mezunu değil ki diyorsunuz, olsun diyorlar. Biz CHP'yiz.
1: Tabii.
0: Ya bizim için öyle, biz istedikten sonra.
1: Hadi gel maçan yiyorsa yap, gel hadi gel.
0: Şimdi Anıtkabir'deki bu kavga, gürültü, nümayiş.
1: Çok bir şey ya.
0: Sayın Cumhurbaşkanı ve devlet erkanı Anıtkabir'e bir resmi bayram için gittiklerinde, orada Anıtkabir'i ziyaret için toplanan gençlerin bir sevgi gösterisi olmuştu. CHP'li Umut Akdoğan çıldırmıştı, tamam mı? Ne demiş? Buyurun bir dinleyelim. Buyurunuz. Evet.
2: Arkadaşlar, burası bir mezarlık. Burada Atatürk'ün mezarı var. Atatürk'ün mezarı var burada ya. Burada slogan olur mu?
0: Burada slogan olur mu? Elhak doğru. Ama işte bak, bu çifte standardı anlatabildim mi?
1: Tabii.
0: Biz CHP'liysek her şey mümkün. İtiraz ettiğimizi de biz yapabiliriz canım. Bunun bir kıymet harbiyesi yok. Kabirmiş, mezarmış bizim için önemli değil. O gençlerin bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na sevgisini ifade etmesi için önemli. Ama biz CHP'liyiz, bizim için önemli değil. Zihniyeti bu çifte standart. Bir de bacak gerginliği var o zaman. Tebligatı yırttığı Özgür Özel'in, evet, A'nın, evet, bir kurgu,
1: evet,
0: bir ajans kurgusu olduğunu tespit ettik açık, tabii, kaynaklardan. Evet. Efendime söyleyeyim, o öyle daha uygundu efendim deyip öyle bir kurgu yapmışlar.
1: Tamam.
0: Şimdi benzer mantıklı kurgu burada da var. Arkada Anıtkabir'in duvarlarının gözüktüğü, Özgür Özel'in alttan çekimle heybetli gözüktüğü, yanında al tişörtüyle, efendime söyleyeyim, gençliği simgeleyen delikanlının, ya Atatürk'ün gençliğe hitabesini 48 yaşında olmama rağmen hala ezbere bilirim. Onu bile okuyamamış ama ona demeyeceğim. Yorulmuş okurken ya. Bayağı böyle bir hadi bir bakalım. Seyredelim. Buyurunuz.
3: Müstevliklerinin
4: siyasi
3: emirleriyle tevhid
4: edebilirler.
3: Millet, kalbimiz zaruret içinde harap ve bitir düşmüş olabilir.
1: Gözler kaçmış olabilir. İzleyicilerim için gözler, evet.
3: Siyasi emirleriyle tevhid edebilirler.
1: Kaçırmayın. Hop ayağı.
3: Millet.
1: Hocam bir daha verin, bunu döndürme, biz konuşalım.
0: Evet evet, biz konuşurken evet, siz o bacağı bir göstereyim. Gerginlik ama KJ'ye de güzel olmuş, elinize sağlık. Şimdi bacak gerginliği var orada, evet.
1: Hocam ne dersen de bak bu da sayıcılık, bu da fena bir şey değil. Yani bu da gerçek tabii. Şimdi düşten durum bu.
0: Ajans oraya da müdahale edemiyor canım ya. Ajans her yere ediyor da oraya da edemiyor
1: hani,
0: yani.
1: Bitir bakalım, bir şey yapalım.
5: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
6: Masada ne var, hoş geldiniz.
5: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

bazı hikayeler kağıt üstünde değil, gönül borcuyla başlar. Bir çocuğun umudu olmak için atılan o adımlar sadece bir birikim değil, bu toprağın yetimine verilmiş bir şeref sözü.

0: Sözümüz söz dedik, 1926'da yola çıktık. Adımızı bu ülkenin sokaklarına, mahallelerine, insanların komşuluk sevincine nakşettik. Bizim imzamız harçta değil, o sıcak yuvaların neşesinde gizli. Özünde bir finans kuruluşuyuz. Ama rakamları değil, değerleri ön planda tutarız. Bizim sermayemiz güven, kazancımızsa bu milletin duası. Köklü geçmişimizden aldığımız o kutsal emaneti 100. yılımıza taşımanın gururunu yaşıyoruz. Gözümüz ufukta, kalbimiz hep başladığımız noktada. Çünkü biz bu toprağın vicdanına, bir çocuğun umuduna ve kocaman bir milletin yarınına borçluyuz. Yarınlar için, bu eşsiz vatan için, Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için tüm gücümüzle, gururla çalışıyoruz. Tam 100 yıldır. Emlak katılım. Gücüne güven.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
2: Bir de böyle Otobit'te.
3: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
6: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek her salı ve perşembe 20'de 24'te.
2: Hakan Çalhanoğlu.
3: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan.
2: Hakan şut ve gol!
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
1: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres, Salı 20.45'te 24'te.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: Masada ne var? Hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. 2 saat boyunca birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi 3 başlığımız var. Önce başlıkları paylaşacağım, ardından da sohbetimize geçeceğiz. İlk başlığımız siyaset gündeminden. CHP'deki hani dalgalanma öyle bir hal aldı ki bir yandan yargı süreçleri devam ediyor. En son işte savcılık MASAK'tan bu şaibeli kurultayla ilgili delegelerin para hareketlerini talep etti. Diğer yandan Özgür Özel ekibi kurultay için imza toplamaya çalışıyor. Kılıçdaroğlu ekibi ise hem MYK hazırlığında hem de Özgür Özel'in bir şekilde grup toplantısı yapmasını engelleme peşinde. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş açıklama yaptı. Bu sizin iç işiniz, meclisi bu işe karıştırmayın dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa süre önce ulusal sesleniş konuşması yaptı ve kayıkçı kavgasında biz yokuz diye söyledi. CHP'nin kendi iç kavgası, kendisini ilgilendirir mesajları verdi, uyarıları da vardı. İkinci başlığımızsa İstanbul'un fethiyle ilgili efendim. Kutlu Fethin 573. yılı Fatih ruhuyla kutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan zulüm 1453'te başladı diyenlerle ilgili eleştirilerini paylaştı. Aynı zamanda Gezi kışkırtmasının 13. yıl dönümündeyiz ve tüm gündeme yansıyan başlıkları bunlar altında konuşacağız. Tabii bir de dış gündemden yansıyanlar var. Onları da burada değerlendireceğiz. Özellikle teröristi Türkiye mücadelesi ve Münih Güvenlik Konferansı'ndaki anketten yansıyan bilgiler de bu başlık altında gündemimizde olacak. Son başlığımızsa Orta Doğu gündeminden diyebiliriz. İsrail 20 yıl sonra Litani Nehri'ni geçti. Dahiye bölgesinin haritadan silinmesi yönünde İsrailli bakanlardan mesajlar geliyor. Hizbullah'ı yok edeceğiz diye 1 milyon kişiyi öldürmeyi göze almış bir İsrail profili var karşımızda. Sumut filosundakiler tecavüze, tacize uğradık diye itiraflarda bulundular. İsrail zulmüne dair korkunç meseleleri anlattılar. Aynı zamanda Orta Doğu'da tansiyon bir kez daha yükseldi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında çatışma çıktı ve Trump dedi ki yani aslında İran bizle anlaşmak istiyor. İran dedi ki Lübnan'a saldırdığın sürece biz müzakere dahi yapmayacağız. Yani ortalık karma karışık ama biz iç siyasetle başlayacağız. Hadi başlayalım.
1: Bugün daha güçlü bir otobüsümüz yok. Bir telsiz mikrofonumuz yok. Bir binamız yok. Paramız yok. Ama başkalarında olmayan bir şey var. Siz varsınız. Siz varsınız. Siz varsınız.
2: Atamızın emaneti partimizi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı? Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü? Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin. Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız. Ve o sandıktan kim çıkarsa partinin meşru hukuki lideri olacaktır. Başımızın tacı olacaktır.
0: Evet, Özel ve Kılıçdaroğlu'nun hitabından bir bölümü sizle paylaştık ve konuklarımı tanıştırayım, ardından sohbetimize geçelim. Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Yusuf Alabar'da hoş geldiniz.
3: Teşekkürler İbrahim.
0: Akşam Gazetesi yazarı Sayın Kurtuluş Tayyip hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
0: Bir arada Söve Genel Müdürü Sayın Yusuf Akın siz de hoş geldiniz.
5: Yayınlar. Merhaba.
0: Şimdi Sayın Alabar'da önce CHP'de neler oluyor sorusunu soracağım. Hançeri çıkardı mı Kılıçdaroğlu diye, ama Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile ilgili açıklaması çok konuşuldu. Çok da tartışıldı. Partiye sızan FETÖ'cüler söylemi ne anlama geliyor diye soracağım. Bir izleyelim arkadaşlar Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını, ardından hemen sohbetimize geçelim.
2: Benim bu millete, bu aziz millete, bu cefakar örgüte bir özür borcum var. Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Biz vatan dedikçe, biz vatan dedikçe, biz millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum.
0: Sayın Alabar da kim bu gafiller? Ne demek istiyor Kılıçdaroğlu? Bir de tabii hançeri çıkardı mı sizce?
3: Hançeri çıkartması için daha vakit var diye düşünüyorum. Ama şöyle ikiye ayıralım Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını. FETÖ ve dış mihraklar, arınma ve yolsuzluklardan temizlenme. Şimdi arınma ve yolsuzluklardan temizlenme kısmı bolca konuşuluyor. Fakat FETÖ için özür dilemesi çok önemli bir dönüm noktasıydı. Tabii öyle olunca biz de kendi kendimize sorduk. Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ denilen illetin Cumhuriyet Halk Partisi'ne sirayet etmiş olmasından bir haber olabilir mi? Çünkü FETÖ elverişli bulduğu bütün partilere sirayet edebilecek her ortamda etti. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içerisinde de yer alıp yolları ayrışan FETÖ'cü milletvekilleri, FETÖ'cü belediye başkanları oldu ve ilişiği kesildi. Fakat hala FETÖ'cü olup da birçok bürokrasinin yapısının içerisinde, siyasi partilerin içerisinde onun nam ve hesabına hala çalışan var mıdır? Evet, minimalist bir düzeye, minimal bir düzeye inmiş olsa da vardır. Fakat ben Kemal Kılıçdaroğlu için söylemek istiyorum. Şimdi 2010 yılında Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olduğunda Deniz Baykal'a kaset kumpasını kim kurdu?
4: FETÖ.
3: Peki kaset kumpasının kurmuş olduğu bu kumpas düzeninde aday olmayacağım deyip de çıkıp aday olup genel başkanlık koltuğuna kim oturdu?
4: Kılıçdaroğlu.
3: Kemal Kılıçdaroğlu oturdu. Şimdi FETÖ'den bir haber olması mümkün olabilir mi? Bunun dışında Kemal Kılıçdaroğlu o makama oturduktan sonra süre gelen süre içerisinde vermiş olduğu sayısız beyanatta FETÖ ile ilgili, FETÖ'nün yargıyı ele geçirmesiyle ilgili mesela söylemlere, yargıda bir FETÖ ile ilgili iltisaklılık bulamadık diye 2013'ten sonra vermiş olduğu sayısız beyanatı da var.
4: Peki, hatta FETÖ'nün servis ettiği ses kayıtları diye şeylerde
3: alıp grup mecliste grup toplantısında okutan kimdi? Yine Kemal Kılıçdaroğlu'ydu.
4: Enteresan o yüzden.
3: Bu ve buna benzer sayısız şeyler söylenebilir. Mesela İpek Yolu Enstitüsü bir çalışma yapıyor ve diyor ki Deniz Baykal bir ani olayla partiden uzaklaştırılırsa veya partiyle ilişiği kesilirse onun yerine Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olsa tercihiniz ne olur diye Onur Öymen'e sormuşlar. Onur Öymen hala hayatta, canlı olarak da çıktı, bunları çatır çatır anlattı. Yani bir uluslararası düşünce kuruluşu Deniz Baykal'ı bir kumpas ile makamından etme ve yerine de Kemal Kılıçdaroğlu'nu getirme hikayesini Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olmadan önce söylüyor. Urla Belediye Başkanı'nın babası vardı. Urla Belediye Başkanı FETÖ'den atıldı bir dönem önceki. Daha doğrusu hapse atıldı. Babası Kemal Kılıçdaroğlu'na gidiyor, diyor ki benim oğlumun bu yapıyla ilişkisi var. Lütfen oğlumu belediye başkanlığına aday göstermeyin demesine rağmen onu aday gösterip seçtirten yine Kemal Kılıçdaroğlu.
4: O zaman bir hedef saptırma durumu mu var?
3: Hayır, öyle demeyeceğim. Bu farklı söyleyeceğim. Ekrem İmamoğlu'nu mesela kim geldi fısıldadı kulağına? Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bunları sormak bizim gazeteciler olarak hakkımız değil mi? Doğru. Şimdi burada dış mihraklar sorusu falan var. Amerika'da kim kayboldu? 8 saat.
4: Hamburgerciye gitti.
3: Ya da Atatürk Havalimanı ile alakalı burayı işte Amerikalı şu şirkete vereceğiz. Sadece Baykar grubuna vermemek için, ki Baykar grubu da orayı almıştı. Sadece Teknofest düzenliyor diye. Evet. Orada T3 Vakfı o da. Baykar grubuyla da alakası yok. Destek verdiği bir vakıf. Orada gençlere 2-3 tane öykünecekleri öyküyü sergiliyor. Ona bile düşman kesilip orayı şuna vereceğiz, buna vereceğiz diyen kimdi? Yine kim? Kemal Kılıçdaroğlu. Ben listeyi uzatabilirim. Şimdi o zaman bilmiyordu sorusunu şöyle soralım. Eğer bütün bu olan bitene rağmen Kemal Kılıçdaroğlu hiçbir şey bilmiyorduysa o zaman iyi ki Cumhurbaşkanı olmamış. Eğer biliyor, bunları bunlarla birlikte yol yürüdü ve şu an nedamet getiriyor, gerçekten özür dilediği gibi bu toplumdan özür diliyorsa Kemal Kılıçdaroğlu
4: ve bunları da ifşa edecekse
3: başımızın üzerinde yeri var. Biz çünkü zikzak yapan adamlar değiliz. Fikriyatımızda değişiklik olabilir. Bazı olaylar konusunda ya o zaman öyle düşünüyordum ama şimdi böyle düşünüyorum diyebilirim. O zaman dünyaya bakışım böyleydi ama şimdi artık dünyaya daha farklı diyebilirim. Bu değişimler normal. Ama biz rüzgara göre yelken açan bir adam hiçbir zaman olmadık. Olmayacağız da. Yani dolayısıyla eğer biliyor da Kemal Kılıçdaroğlu özür diliyorsa biz zaten bunları dedik. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bunu bilip bunları yaptım, bu topluma bir özür borcum var diyorsa eyvallah deriz biz buna. Başka bir şey demeyiz. Arınma ve yolsuzluklarla ilgili yapmış olduğu açıklamada şimdi Kemal Kılıçdaroğlu 2023'ün 4-5 Kasım'ından bu yana hançerlendim diyor. Ve partideki yolsuzluklar, arsızlıklar, hırsızlıklar, uğursuzluklarla ilgili iddialar artık arşı alayı sarmış durumda. Ya bugün adam diyor ki ben çaldım, ben yaptım. İşte mesela Uşak Belediye Başkanı. Evet. Bunu aleni söylemesine rağmen hala Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu söylemi üzerinden yorum yaptığımda hırsızlık ve yolsuzluk mahkeme süreciyle ispat edilmediği takdirde halde neden böyle konuşuyorsun diye beni sorguluyorlar. Kardeşim iddialar var. Ben iddia çerçevesinde konuşuyorum. Açılmış bir savcılık iddianamesi var. Bu iddianame 4000 sayfa, 10000 sayfa eki var. Yapan yaptım diyor, veren verdim diyor, alan aldım diyor. Siz hala bu konuyla ilgili ağzımıza fermuar çekmemizi istiyorsunuz. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu bu arınmayı ve yolsuzluğu yapıp kurultaya gidip partiyi gerçekten emin denilebilecek şaibesiz bir insana devretmezse vebali Kılıçdaroğlu'nun üzerine olacağı gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ne de yazık etmiş olurlar. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne yazık edilmesini Türkiye'de muhalefet kalmasın diyen falan antidemokratik bir bakış açısına sahip değiliz. Şunu istiyoruz, alternatif siyaset üreten bir parti her daim iyidir. Şimdi ben birazdan konuşmamın ikinci bölümünde vereceğim bazı rakamları. Enerji Bakanlığı mesela bazı rakamlar açıkladı değil mi sevgili İbrahim? Nisan ayında üretilen 100 birim elektriğin 70 birimi yenilenebilir enerjiden gelmiş. Ne düşünüyorsunuz Allah aşkına, bileniniz yok ya. Türkiye'yi nükleer beladan kurtaracağız gibi absürt fikirlerin dışında Türkiye'nin ne ulaşım siyasetinde, ne enerji siyasetinde, ne hizmet siyasetinde, ne altyapı siyasetinde, ne güvenlik siyasetinde, ne harici siyasetinde esameniz okunmuyor. Varsa yoksa içine düşmüş olduğunuz kavganız, bir de bu yetmiyormuş gibi bu kavganın içerisine Türkiye'de stratejik akılla stratejik yatırımlar yapan hükümeti aleni bir şekilde ona alternatif koymak yerine bacağından tutup bu tartışmanın içine çekmeye çalışılıyor ki Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Erdoğan'ın bugün yapmış olduğu açıklamalar çok yerindeydi değil mi? Ben sözü devretmiş.
5: Peki şimdi baba ocağı tartışması var. Bu arada sıcak gelişmeyi de söyleyeyim efendim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu CHP'nin 38. olağan kurultayındaki soruşturma kapsamında kurultayda oy kullanan tüm delegelerle birinci derece yakınlarının masak raporları, banka hesap hareketleri, SGK kayıtları hakkında ilgili kurumlardan bilgi ve belge talebinde bulundu. Yani Yargıtay safhasında bunlar da dikkat çekici gelişmeler olarak dosyaya girecektir diye düşünüyoruz. Çünkü bununla ilgili de itiraflar geldi peş peşe. Özellikle Özkan Yalım'ın itirafları vardı. Bir de tek tek o şeyleri de verdi. Kimleri yerleştirilmiş diye bilgileri de var. Şimdi bunlar teyit edilmesi için inceleniyor.
3: Bu çok kıymetli bir şey yalnız. Çünkü dijital olarak sülük gibi insanların teşbihte hata olmaz iz bıraktığı bir devirde yaşıyoruz. Tabii. Hepimiz için geçerli. Şimdi buradan çıkacak bütün kayıtlar
5: resmi
3: her
5: olacak,
3: şeyi tabii çok açık ortaya koyacak.
5: İnkar edilemez. Bugün tabii bir tane mesela duruşmada tabii bugün bir tane işte itirafçı ya işte avukatım beni yönlendirdi, bu söylediklerim doğru değildi falan filan dedi. Hakim dedi ki tamam dedi de bütün belgeleri getirip vermişsin dedi. Dosyayı dedi, faturaları koymuşsun dedi.
3: Bitti.
5: Bank kayıtlarını koymuşsun. Şimdi geldin bana diyorsun ki benim itiraflarım tabii aslında yönlendirmeydi. Tabii. E zaman bu belgeleri niye getirdin dedi. Onun da ebelek gübelek diye cevap veriyor. Ya böyle komik komik savunmalar da
3: yok,
5: var.
3: Yani bu devirde öyle bir şansları yok.
5: Yok yani belge olmadan mesele olmuyor. Arkadaşlar bir izleyelim. Baba Ocağı Kılıçdaroğlu ve işte Özgür Özel arasında bir tartışma oluyor. Çünkü bir taraf Baba Ocağı bizim olduğumuz yer diyor. Diğer taraf CHP Genel Merkezi'dir diyor. İzleyelim.
6: İki yıldır çıkıp kürsülerden ne dediler? İki yıl boyunca bu yönetim her sıkıştığında neyin arkasına sığındı? Baba ocağı değil dediler mi değil mi? Ağızlarından bir kutsal kavramı hiç düşürmediler. Şimdi o iki yıllık büyük yalanlarla yüzleşmek için tam da bu binanın önünde sizlere açık açık soruyorum. Cevap verin bana. Sizin o her fırsatta diline doladığınız baba ocağında rüşvet olur mu? Uşak Belediyesi'nde rüşvete, talana göz yumak, yetimin hakkını peşkeş çekmek baba ocağının kitabında yazar mı? Size soruyorum değerli kardeşlerim, baba ocağında market poşetlerinin içinde haram paralar olur mu? Baba ocağında kutuların içinde rüşvet verilir mi? Baba ocağında FETÖ'cü hesapların talimatlarıyla kumpaslar kurulur mu? Baba ocağında helaldir, temizdir. Haktır ve halktır baba ocağı. Baba ocağımız vatandır. Biz bu baba ocağının sahipleriyiz. Baba ocağının sofrasında asla ve asla haram lokma olmaz.
5: Evet Sayın Tayyip, şimdi baktığımızda Kılıçdaroğlu biraz derse de çalışmış bu konuşma için gibi, böyle hani bayağı detaylı da yazmış. Baba ocağı tartışmasını siz nasıl okuyorsunuz? Sen mesela bir grupta ki Özgür Özel neredeyse işte grupta oradadır. İşte Özgür Özel neredeyse CHP'de orasıdır. Baba ocağı da mesela Ankara İl Başkanı'dır diye bir meydan okuma oldu. Aynı anda ikisi birden bir karşılıklı meydan okuma içerisindeydi. Siz nasıl okuyorsunuz tüm bu tartışmaları? Bir de tabii bu sürece baktığımızda gidişatı nasıl okuyorsunuz? Mesela ya, yarın grup toplantısı için bir hamle geldi. Birazdan birkaç cümleyle soracağım onu da. Bir önce bir atışmayı, söz düellosunu bir değerlendirmenizi rica edeceğim.
7: Evet. Ya dünkü söz düellosu için bu baba ocağı meselesi de Kemal Bey'in bu konuyu açması aslında gayet mantıklı ve Özgür Özel, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne 2,5 yıl genel başkanlık yapmış Özgür Özel, muhatap oldukları yolsuzluk, rüşvet, soygun iddialarını böyle halının altına saklar gibi bir tutum sergiliyordu ve aksi bir lügat geliştirmiş gene baba ocağı, Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu parti, onun koltuğu, şöyle bir kutsallık oluşturuyor da. Yani Kemal Bey diyor ki 2,5 yıllık hırsızlığı, soygunluğu, rüşveti nereye koyacaksınız? Yani bu açıdan bence can evinden bir şey, öbür tarafa yönelik gönderme. Burada zaten Özgür Özel ve ekibinin böyle bir rüzgar yapmasının sebebi agresiflik, işte böyle sokaklar hareket ediyoruz, Anıtkabir'e gidiyoruz, tomaların üzerine çıkıyoruz. Ya bu rüzgarı niye yaptı? Bir anda can geldi Özgür Özel'e, çünkü artık Ekrem'in aile şirketi üzerine geçirdiği villaları savunmak zorunda değil. Partinin poşet içerisinde market poşetleriyle giden paralar, arabanın bagajına konulan sağlam çantalar, yani çantalar derken sağlam çantalar, bunlarla ilgili konuşulmuyor. Bakın neyle ilgili konuşuluyor? Anıtkabir'e yürüdük, hı hı, İşte Güven Park'tayız, sloganlar atılıyor, büyük bir mağduriyet hikayesi. Kemal Bey'in o açıdan, yani o nokta önemli. Yani bu mesele aslında siz Cumhuriyet Halk Partisi'ni, onun altı okunu Mustafa Kemal'i hep maskeye attınız bu yolsuzluğunuza ve

0: kendisi açısından da bu değeri siz kirlettiniz diyor. O konuşmasında yani genel olarak şunu söyleyelim, bu bir parti içi mücadele. Bir kendi aralarında bir liderlik, zaten açık bariz olan bir liderlik kavgası.
1: Zaten o Çankaya Belediyesi'nin bankına oturduğu evet. da Kılıçdaroğlu şöyle bir ifade kullandı. Yani bu süreçte de bütün dedi şikayet edenler CHP'den dedi. Evet. Şikayet edilenler CHP'den, belgeleri götürenler CHP'den. Dışarıdan bir partiden gelip bizimle ilgili bir iddiada bulunan yok. Bunların hepsi bizim kendi iddialarımız. Ya, kendi partilerimizin iddiası dedi.
0: 13 yıl boyunca mevcut hükümete kök söktürmüş kendince bir muhalif liderden bahsediyoruz. Öbür taraftan ondan daha da böyle agresif olan bir isimden bahsediyoruz. Hükümeti, AK Parti, Cumhurbaşkanlığı bu işlere karıştırıyorlar. Madem karışıyorsa siz karıştırtmayın işte kendi aranızda. Yine birlik olun, beraberlik olun. Karıştırtmayın yani mesele eğer. Hı hı. Ama mesele o değil. Siz birbirinizi yiyorsunuz. O koltuk için siz birbirinizi yiyorsunuz. Niye bu korkunç birbirine düşme hali var? Çünkü çok büyük bir ranta hakim durumdalar. Bütün belediye, bakın o kurultay meselesi nedir? Kurultay aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ne boca edilen çok büyük bir paradır. Bunun bir kısmı kara paradır, bir kısmı belediye fonlarıdır. Bir kısmı kaynağı belirsiz, kayıt dışı paradır. Ya yani bu çok ciddi anlamda bir para hükmediyorlar. Yani böyle şöyle bir şey var mı? Telefon açıyor. 1 milyon avro istiyoruz.
1: Yani 900 bin avro olmaz.
0: Genel merkeze olmaz, eksik almaz. Konuşma yapınca bir de biraz daha ateşleyin diyor. Ne kadar? 50 bin euro daha ateşleyin, 100 bin euro daha ateşleyin. Para at. Yani şunu demek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki kavganın büyüklüğü oradaki ranta hükmettikleri rantın büyüklüğüyle orantılı.
1: Şimdi mesela Özgür Özel'in işte demin arkadaşlar verdiler konuşmasına dikkatimi çeken şu. Bizim artık otobüsümüz yok. Bizim artık parti binamız yok. Bizim artık paramız yok. Bizim telsiz mikrofonumuz bile yok. Bakın kablolu mikrofonla size hitap ediyorum diye. Evet. Konuşuyor. Yani şimdi Özgür Özel bu saatten sonra bir şey mi diyor? Biz fakir olan gruptayız mı diyor?
0: Şimdi
1: ya da hani musluklar kısıldı mesajım bu.
0: Yok. Şu an oradan bir şey toplayacaklar. Dayanışma, para, bağış. Neyse bunları toplayacaklar. Yarın öbür gün kendileri parti gidiyor. Bunun finansmanını hazırlıyorlar. Ama ben daha bakın bir hafta önce söyledim. Şimdi biz bunların çok fakiriz edebiyatını dinleyeceğiz. Çünkü ben tanıyorum bunları. Arka kapıdan dolaylı gelecek finansmanı kapatmak için baskın bir ağlama. Biz fakiriz, biz yokuz, hiçbir şeyimiz yok. Taşımızı işte dişimizi tırnağımıza takarak mücadele ettik, bu partiyi büyütüyoruz falan filan. Hayır, arkada çok ciddi anlamda bir finans gücü var. Burada Kemal Kılıçdaroğlu'nu FETÖ göndermesine de burada anlam buluyor aslında o gönderme. Bu grup 2023 kurultayında yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun öfkesi hançerlendik. Yani biz bunu Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu olarak algılıyoruz. Bakın Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu meselesi değil. FETÖ adam değiştirdi, aktör değiştirdi, tutum değiştirdi, yol değiştirdi, hat değiştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyordu FETÖ. Ama daha sonra seçimlerden sonra Ekrem İmamoğlu'nu sahneye sürdüler. Kılıçdaroğlu'nu
1: da... Çünkü o dönem hatırlarsan FETÖ'cüler uçak biletlerimizi aldık geliyoruz. Şimdi sıra hesap verme sırası AK Partililerde de videolar paylaşıyoruz.
0: Yani oradaki diğer isim Ekrem İmamoğlu'na geçti. Özgür Özel de hançer dediği oydu. Yani FETÖ'nün işini yaptı orada. Ne yaptı? Kendi genel başkanını hançerledi. Çünkü FETÖ başkasını destekliyor şu an orada. Kim destekliyor? Ekrem İmamoğlu'nu destekliyor. Onu hemen Cumhurbaşkanı yapacaklar falan filan. Arkadan da insanlar tabi bu mekanizmalar çok karışıktır. Para nereden gelir? Ya kara paranın kendisi yasal ekonomiye karışıyor. Bu finansmanın yollarını buluyor. Daha dün okudum. Yani bir 139 tane şirket üzerinden gelerek aklanıyor para. Ya bunun mekanizmaları var. Buradan hiç yani bu finansman bunu çözmüşler zaten. İsrail de bunu çözmüş, Amerika da bunu çözmüş. FETÖ de bunu çözmüş. Yani burada hala biz mesela FETÖ konusuna değinirken ne yapıyoruz? İşte FETÖ

0: tasfiye edildi, şu oldu. Ya FETÖ'nün işlettiği, FETÖ parasını işleten şeyler var, şirketler var yani. Bu ortak olduğu şirketler var, o para dönüyor. Bunu ne için kullanıyorlar? Bu ülkeyle ilgili siyaseti dizayn etmek için, başka işler için kullanıyorlar. Ya son olarak şunu söyleyeyim. Bu FETÖ konusu böyle gerçekten çok büyük bir şok etkisi oluşturdu Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu üzerinde.
1: İfşa etmesin mi Kılıçdaroğlu'nun?
0: Şunun için. Yani hiç çalışmamışlardı. Kılıçdaroğlu ne derse desin falan filan. Kılıçdaroğlu hiç beklemedikleri yerden, ben de özür diliyorum, bütün geçmişteki FETÖ ajanlarının sızmalarını görmedim dedi, etmedim dedi. Bu mesajı dedi. Aldılar. Kurultayı zaten FETÖ'cüler çaldı. Arkasında FETÖ vardı. Bunlar da FETÖ aktörleridir
1: diyor.
0: Diyor ve bu çok şok edici bir etki oluşturdu.
1: Bugün Özgür Özel zaten bakın. FETÖ kumpaslarında hapis yatanlardan falan mesajlar geldi. Özgür Özel'in
0: evet, evet, diye. Evet, evet, evet. Bakın İlker Başbuğ'dan tutun herkes Özgür Özel şöyledir, böyledir. Ben bu kampanyayı tanıyorum. FETÖ döneminde bunun 50 mislisini gördük yani. Bir tane FETÖ'nün tilla olan adamı bize şey diye yutturmaya çalışıyorlardı. Bu çok düzgün bir insandır efendim diye. Bütün kanaat önderlerine açıklama yaptırıyor. Kim yaptırdı bu açıklamaları? Kim yaptırıyor? Elleri ayakları titremeye başladı. Bakın Kemaloğlu'nu hafife aldılar. Hain Kemal diye slogan attılar. Halaylar çektiler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir sözüyle
1: abandone oldular.
0: Evet.
1: Vay be. O zaman bu Anıtkabir ziyareti enteresan.
2: Bu İlker Başbuğ'un tweetini de Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilişkilendirerek görüyorum ben.
1: Aa,
2: tabii canım diyor
1: öyle
2: ki
1: bir
2: yani,
1: aday mı olacak
2: diyor. Yani diyor ben varım bak burada diye hatırlatma yapıyor bence. Ama onun da ötesinde bir şey söyleyeceğim. 15 Temmuz gecesinde merdivene dizilmiş amiral ve generaller vardı. Kor general falan. Onların hepsinin generalliğe terfisinde ya da bir üst rütbedeki generalliğe terfisinde İlker Başbuğ'un imzası var. Yani doğal olarak var. O Genelkurmay Başkanı iken belki adam tuğ general oldu ya da tüm general oldu. O da yaş üyesi olduğu için imzaladı onu. Hani diyebilirsiniz ki siyasetin de imzası var ama yaşta şöyle bir şey var. 14-15 kişilik bir katılım. Sadece sivil olarak orada başbakan ve milli savunma bakanı var. Eski yaşı söylüyorum. Evet. 13 tanesi de or general ve or amiralden oluşuyor. Kararlar nasıl alınıyor? Oy çokluğuyla.
1: Evet, eskiden zaten başbakanlar şerh düşüyorlardı.
2: Şerh düşebiliyordu en fazla. Şimdi kardeşim sen o 15 Temmuz'daki merdivene dizilmiş adamların hepsinin altında generalliğe terfisinde ismin var, imzan var. Onu görememişsin de Özgür Özel'in ne olup olmadığını söylemek sana mı kalmış Allah
1: aşkına? Ben bu konularla ilgili Mansur Yavaş'a hak veriyorum. Mansur Yavaş dedi ya siyasette kendinden başka kimseye kefil olamazsın diye. O yüzden siyasette enteresan Özgür Özel bize herkese kefil oldu. Kefil olduklarının yarısı itirafçı olduklarında da bunlar iftiracı diye başladı. Enteresan bir süreç bu kefalet mekanizması. Şimdi burada şimdi konu dağılmadan şeyi soracağım. Bir önce şeyi verelim arkadaşlar. Özgür Özel'in şu arşiv sesi var ya. 2023 Ağustos ayında yaptığı konuşma. Onu bir hatırlatalım.
3: Kolay alkışın Atatürk denilerek alındığı bir siyasi partinin siyaset üretme pratiğinde sorun var kardeşim. Sorun var. Sıkışınca milli mücadeleden Atatürk'ten falan bahsederek alkış alarak ilerlenemez.
1: Şimdi bu 2023 Ağustos'unda bugün İmamoğlu cezaevinden bir açıklama paylaşmış. Grafiği verir arkadaşlar. Onu da bir paylaşım sonrasında üstad size de soracağım bir sıkışmışlık hali mi diye. CHP Sarayın hukuk mühendisliği ele geçirecek bir yapı değildir. Bu parti Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün millet egemenliği üzerine kurduğu bir direniş partisidir. CHP'nin genel merkezi adalet yerini bulana ve delegenin iradesi ortaya koyulana kadar o bina değildir. CHP'nin genel merkezi artık bütün partilerimizin ruhunu ve yüreğini taşıdığı meydanlardır. Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız. O yol hukukun, delegelerimizin ve millet iradesinin emrettiği şekliyle yol arkadaşım Sayın Özgür Özel'in genel başkanlığındaki CHP'dir. Fakat hukuk çiğnenirse, delegelerimiz ve milletin iradesi yok sayılırsa bizim milletle beraber yürüdüğümüz yol, her yol meşrudur ve güçlüdür. Aslında çok uzun bir açıklaması vardı. Bazılarında da şey diyor, söylüyor işte Kuvayi Milliye ruhu ayaktadır. Atatürk'ün yolundan gidiyoruz.
2: Tamam.
1: İşte
2: para kuleleri de ayakta. Tamam mı? Villalar da ayakta. Değil mi? Orada kesilmiş, talan edilmiş ve devlet bütçesiyle kamusal alan yapılmış yerler de öyle. Yani bırakın bu işleri Allah aşkına ya. Size sorulmuş bir tek suçlamaya dahi cevap veremediniz. Cemal Süreyya'dan şiir okudunuz. Kuvayi Milliye. Yani Kuvayi Milliye'yi kirletmemek lazım diye düşünüyorum.

yüzde aynı fikirdeyim. Üstad, Anıtkabir ziyaretini soracağım tüm bu mesajlar ekseninde. Şimdi Anıtkabir'e kadar bir yürüyüş yapıldı. Burada iki tane soruma. Bir tanesi, Anıtkabir'den soruyorlar mesela, işte CHP'nin buraya bir ziyaret olacak mı bu etkinlikten sonra ya da

0: Şimdi herkes o bacak çıkarmayı konuşuyor ama ben şu çelengi etiketleme işinin, çelengi bantlama işinin daha dikkat çekici olduğunu düşünüyorum. Şimdi Anıtkabir'de korsan eylem yapılabilir mi? Yani hiç, oradaki protokol kuralları belliyken. Şimdi orada mesela CHP, Cumhuriyet Halk Partisi yazıyor. Özgür Özel onun üzerine böyle bir bant yapıştırıyor. Bantlama yapıyor, bir korsan eylem koyuyor. İşte Özgür Özel CHP Genel Başkanı diye. Kendine ait olmayan bir sıfatı da kullanmaya çalışıyor ki kendisi zaten ben artık grup başkanı olarak devam edeceğim diye söyledi. Nasıl okuyorsunuz tüm bu gelişmeleri? Bu işte kim şu an hangi stratejiyle yol yürümeye çalışıyor? Her başımız sıkıştığında Atatürk demeyi bırakmalıyız diyen Özgür Özel'in 3 yıl sonra, 2,5 yıl sonra geldiği nokta ibretlik mi? Siz nasıl okudunuz tüm bu tartışmalara? Millet ne diyor daha çok?
1: Evet, millet ne diyor ile başlayalım.
0: Peki.
1: Hani olabildiğince bütün olaylar üzerinden bu hadiselere yorum yapabiliriz. Kimisi çok ciddiyetli olabilir, kimisi belki de ironik yorumlar falan olabilir. Dikkat çekici manşetlere de atabiliriz. Ama gelin biz vatandaş ne diyor diye bakalım, ondan sonrasında onun üzerine bir değerlendirme yapalım. Bununla alakalı acaba millet mağduriyet var buradayı mı satın almış? Bir işte siyasi bir yargı eliyle yapılan operasyon olur mu satın almış? Yoksa ya hakikaten burada hem kurultayda hem de İBB'de veya farklı belediyelerde belediyecilik hizmetleri beklediğimiz bu kadrolar farklı şeylere, yolsuzluğa, usulsüzlüğe de bulaşmıştır diye mi satın almış? Şu anda ilk defa TV24 ekranlarında sizler aracılığıyla bu programda paylaşıyorum bu veriyi. Henüz çıktı. Yolda gelirken dedim ki masada ne var? Kesinlikle bu masaya yetişmeli bu veri. 30 Mayıs 1 Haziran 2026 tarihinde 3921 kişiyle görüşerek gerçekleştirmiş Türkiye temsili bir araştırmada sizce CHP'de yaşanan bu tartışmaların temel nedeni nedir diye sorduk. Farklı sorularımız da var ama en manşet soru belki de burada bu. Sizce CHP'de yaşanan bu tartışmaların temel nedeni nedir? %42.2 diyor ki parti içi çıkar çatışmaları. %42.2. Liderlik mücadelesi diyen %32.5.
0: Geriye ne kaldı?
1: Ve %25.3 de kurultay sürecine ilişkin hukuki tartışmalar şeklinde bir değerlendirme yapıyor. Gelin ben bir veri daha paylaşayım sizlerle.
0: Şey demiyorlar mı ya, Erdoğan operasyon çekmiş demiyorlar mı yani?
1: Hemen onunla alakalı da bu kurultayla alakalı ilk bu mutlak butlan meselesi. Henüz mutlak butlan atandığı denildiğinde ya adamın ne kadar farklı bir ismi soy ismi varmış şeklinde değerlendirmelerin yapıldığı.
2: Mutlak isim, hocam, mutlan soy ismi öyle mi?
1: Yani dahi anlamında söylüyorum bunu. İcbar yoluyla irtikap deyince de vatandaş benzer bir tepki veriyor aslında. Bu aslında ilk istikşafi görüşmelerle başladı. Hı hı. Yani bu siyasilerin konuştuklarını biz ne yaptığını anlıyoruz ama dediklerini tam anlayamıyoruz kısmında. Bu teknik meselelerle ilgili mesele, şey anlaşmazlık durumu. 21-22 Mayıs tarihlerinde 1100 kişiyle bu olaylar gerçekleştiği an, yani son dakika sizi düştünüz, mutlak butlan kararı çıktı diye biz veri toplamaya başladık Türkiye'de. Siz CHP kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararını nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorduğumuzda, burada hangisine daha yakınsanız onu işaretleyin diye bir zorunlulukta bıraktık aslında katılımcılarımız. Doğru buluyorum ve yanlış buluyorum. Zerre miskal dahi olsa hangisine daha yakınsanız onu tercih edin diye iki seçenek sorduk. Burada %51.9, yani %52 diyor ki doğru buluyorum. %48.1 ise diyor ki yanlış buluyorum. Biz defalarca kere karar her kim tarafından alınmış olursa olsun, eğer ki demokrasiye, milletin iradesine bir müdahale gibi algıladığı takdirde seçmenin sanki bambaşka Türkiye'nin yerlerinden katıldığı bu araştırmalarda ortak bir karara işaret ettiğini görmüştük. Ortak şeyi söylediğini defaten görmüştük. Burada da bu mağduriyet algısı oluşturmayla ilgili belki de atılan adımların bir karşılık bulmadığına dair bir şey söylüyor bize bu. Diyor ki mutlak butlan kararı siyasallaştı. Artık vatandaş içerikle alakalı satın almayı bıraktı. Siz ne diyorsunuz? Ben size inanıyorum. Doğrudur. Tamam, bence de doğrudur diyor. Öteki taraf ne diyor? Yanlıştır. Tamam diyor, ben yanlış. Bunların aslında genel olarak temel şekillenme motivasyonunun Türkiye seçmeninde Erdoğan'a fobiya ve koşulsuz muhalefet blokluğu aidiyeti, işte buradaki aidiyet şiddetiyle ilişkili olduğunu değerlendirebiliriz.
0: Siz de az önceki sonuçları hocam, okudunuz da aklıma benim 2023 seçim sonuçları geldi direkt, 52'ye 48 diye hocam, yani.
1: İşte ya İbrahim Bey, meseleyi artık ben...

0: dinlemeyi
1: çok
0: bırakmışım.
1: Çok bir kutuplaşma
0: şu anda önümüzdeki günlerde daha sosyolojik bir deneyi gerçekleştirmek üzereyiz. Gerçekleştiriyoruz. Çünkü şunu da değerlendiriyoruz. Acaba ne denildiğine mi, kimin tarafından denildiğine mi daha çok bakıyor seçmen? Yani ben Kurtuluş Hocam'ın her dediğini artık dinliyor muyum, yoksa kabaca yekten satın alıyorum veya tamamen ret mi ediyorum? Çünkü Türkiye'nin birleştirici gücünün Sayın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu görüyoruz. Kendi bloğu da Recep Tayyip Erdoğan motivasyonu birleşiyor. Karşıt blok da Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığıyla, motivasyonuyla birleşiyor. Dolayısıyla burada da gördüğümüz şey o ki, mesele tamamen siyasallaşmış durumda ve çok da detaylarla alakalı satın alma, yani kanaatimizce çok yok. Burada dolayısıyla olabilir miydi? Olabilirdi. 2025'in Mart ayında Sayın İmamoğlu gözaltına alındığında 29 olan CHP oyunun tepki oylarıyla birlikte 35'e yükseldiğini görmüştük biz. 6 puanlık tepki oyunun geldiğini görmüştük biz. Vatandaş dedi ki, bir saniye ya, burada başka bir şey var sanki. Burada ne oluyor, bu birdenbire sen bu belediye başkanını niye gözaltına aldın? Bana bunu anlat. Burada sen siyasi bir operasyon mu yapıyorsun? Ben burada şüphelendim dedi ve tepki oyu, destek oyu olarak 6 puanın hareket ettiğini gördük. %50 artı 1'in Cumhurbaşkanı'nın belirlediği bir sistemde 6 puanlık hareketlilik oturulup uzun uzadıya düşünülmesi gerekli olan bir hareketliliktir. Şimdi peki bu meseleye geldiğimiz, baktığımızda ne görüyoruz? %30.3 olan CHP oyunun geçen ay, bugün bu ay %28.6'ya gerilediğini görüyoruz. Dolayısıyla burada işte çelengin üzerinde o kağıdı değiştiren Özgür Özel fotoğrafı, Toma'nın üzerindeki Özgür Özel fotoğrafı, işte o şey mektubu neydi, tebligatı yırtan Özgür Özel fotoğrafı, imajı, gördüğümüz kadarıyla belki bir mağduriyet algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Fakat çok güçlü bir şekilde devlet aklını yönetme potansiyeli veya ihtimali veya namzeti olarak değerlendirilebilecek bu siyasi aktörlerle ilgili bir güven erozyonuna sebebiyet veriyor. Diyor ki, lider potansiyelinde olan kişi, yarın Trump'ın karşısına oturmasını hedeflediğim kişi, yarın Putin'le masada mücadele etmesini hedeflediğim kişi, yarın İsrail'le Suriye'yle alakalı bir konuda masada tartışma potansiyeli olan bir kişi, gördüğüm kadarıyla diyor, bunu yapmaz. Yapacak idiyse, ya aslında doğru yerden yakalamıştı gördüğümüz kadarıyla Sayın Özgür Özel. İlk bu genel başkanlığı döneminde bir canlı yayına katıldı. O canlı yayına katıldığında dediler ki, sizinle alakalı çok güçlü eleştiriler var. Sayın Cumhurbaşkanı'nı meclise karşılarken ayağa kalktınız, işte alkışladınız, şunu falan. Ya bununla alakalı ne düşünüyorsunuz? Bu normalleşme görüşmeleri olarak adlandırılan diyalog falan olduğu dönemde. Sayın Özgür Özel oldu, dedi ki, ben Manisa'nın Hacı Haliller Köyü'ne gittiğimde orada Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermiş biri geliyor bana, diyor ki, sen benim oy verdiğim Cumhurbaşkanı'na saygı göstermiyorsun, yanlış yapıyorsun diyor. Ben o adamın, o amcanın dediğine, onun da oyuna talip olduğum için o amcanın dediğini yapıyorum ve Cumhurbaşkanlığı makamına ve bu makamı temsil eden kişiye saygı gösteriyorum dedi, diyordu. Aslına bakarsak yaklaştığı yer,
1: şimdi
0: yaklaşımı
1: bir son dakika gelişmesi var.
0: Doğruydu.
1: Üstad, bir yandan da yazışmalarla ile onu konuşuyoruz. Şimdi CHP'nin 111 milletvekilinin ortak bir deklarasyon yayınladığı ve 12 Temmuz Pazar günü olağanüstü kurultay çağrısı yaptığı yönünde bir bilgi notu var. Yani diyorlar ki, kurultaya gitsin Kılıçdaroğlu ve biz işte 28 dönem seçilmiş milletvekili olarak böyle bir irade ortaya koyuyoruz. Ancak işte şimdi onu öğrenmeye çalışıyorum arkadaşlardan, bir yandan hani son dakika bilgisi, ama hani bu 111 milletvekili gerçekten bunları imzalamış mı, yoksa birileri bir liste hazırlayıp sosyal medyada dolaşıma mı soktu meselesini aydınlatmaya çalışıyordum bir
2: yani
1: yandan.
2: Yani onlar çok spekülatif olabiliyor ya. Yani biz haber olarak verelim ama derinliği netleşince şey yapalım.
1: Yani yarın belki hani mevzu işte şu listeyi verdiler.
2: Bu grup toplantısına da gelecek olan milletvekilleri mi acaba?
1: Muhtemelen onlar zaten Özgür Özel'in açıklaması vardı. 100 milletvekili bizimle diye. Ondan sonra hani burada işte 111 vekillerin ortak çağrı diye, ama mesele şu, burada o hukuki olarak da tartışılıyor. Hatta Özgür Özel'in bu konuyla ilgili bir açıklaması vardı. Onu da verebiliriz arkadaşlar. Şimdi burada diyor ki hukukçular, yani şu an kurultay yapılması
2: Mümkün değil.
1: Mümkün değil. Yasal olarak. Yargıtay kararı netleşene kadar.
2: Sebebi belli.

0: Değil mi? Sebebi şu. Şimdi siz kurultay yaptınız. Kurultaydan da Özgür Özel çıktı tekrar. Ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday gösterdiği kişi çıktı. Fakat daha sonrasında Yargıtay dedi ki bu mutlak mutlak kararı tedbiren verildi. Ben bunu bozuyorum dedi. Ne olacak o zaman? O yüzden tedbiren verildiğinde nihai aşama belli oluncaya kadar bir şey yapmak hukuken mümkün değil diyor hukukçular.
1: Kare Ekseri'teki
2: görüşte ya da şöyle bu. Bir örnek vereyim. Olağanüstü kurultay yaptınız 12 Temmuz'da.
0: Kemal Kılıçdaroğlu seçildi.
2: Yok o, ben de Kemal Kılıçdaroğlu ben aday olmuyorum dedi. Mansur Yavaş dedi ki ben aday oluyorum dedi. Mansur Yavaş seçildi. Ondan sonra dediler ki ya biz bunu iptal ettik.
0: Tamam.
2: Mansur Yavaş'ın bütün hakları gitti mi?
0: E tabii ki işte onu söylüyorum. Aynı şeyi söyledik. Yani sen yani, cismanileştirdin. Evet, yani ismi değiştirdim.
2: Kılıçdaroğlu özel olmasın diye. Üçüncü bir kişi de kazandı seçimi. Bu iptal edildi. Bütün evet. Makarayı başa sardınız. Enteresan bir süreç gerçekten bu anlamda. Şimdi bu sıcak gelişmeyi paylaştık. Grup meselesini sorayım bir. Şimdi Özgür Özel'in bir sesi vardı arkadaşlar. Bir izleyelim.
3: Ben zaten mevcut genel başkanlık grup başkanlığı görevini sürdürüyordum. Son seçilmiş grup başkanı da benim. Bize gelmiş herhangi bir olumsuzluk da yok. Olmaz da zaten. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi grubu burada. Milletvekilleri ve grup kendiliğinden meclis çalışması sürerken bile sözlü çağrıyla da grup toplantısı yapabilir. Her zaman yapabilir. Ondan sonra öbür 13.30'da sizlerin de ilgi gösterdiği açık grup toplantımızda ilan edildiği gibi yarın yapılacak.
2: Şimdi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan bir açıklama var. Diyor ki, grup toplantısı CHP'nin yok o yazılıp iç işidir. CHP kendi içinde çözmeli biz taraf olmayız diye söylüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bir açıklaması var. Onu da bir izlettireyim sonra bir değerlendirme tamam. Yapalım. Çünkü Erdoğan diyor ki yani bizim bu konuda hiçbir alakamız da yok. Kendi işiniz diyor yani.
0: Ne haliniz varsa görmüyor.
2: Bir anlamda öyle. Tamam. Bir izleyelim arkadaşlar Erdoğan'ın. O yeni çünkü bugün Ulusal Seslenişte konuştu.
4: Şunun bilinmesinde fayda olduğuna inanıyorum. İktidar ve ittifak olarak tarihi değişimlerin yaşandığı bir dönemde tarihi bir sorumluluk üstlendiğimizin gayet idrakindeyiz. Dolayısıyla bizim öfkeye, kavgaya, polemiğe ayıracak vaktimiz yok. Biz her sataşana cevap vermek gibi bir lükse de sahip değiliz. Bizim tek derdimiz vardır. O da Türkiye'dir. Türkiye yüzyılının inşasıdır. Biz birileriyle laf yarıştırmanın değil, kutsal emanetini taşıdığımız aziz milletimize daha parlak bir gelecek hazırlamanın yarışı içindeyiz. Sadece buna odaklanıyor, zihnimizi sadece bununla meşgul ediyoruz. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız. Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası şiddete, numayişe, sokak terörüne, hukuk tanımazlığa prim vermez.
2: Erdoğan aynı zamanda sokakla işte ortalığı karıştırmanıza müsaade etmeyeceğiz diye uyarılarda da bulunuyor. Şimdi siz tartışmaları nasıl okuyorsunuz? Mesela şimdi grup toplantısını yaptı diyelim Özgür Özel yarın. Ne olacak? Zaten istediği zaman...
0: Özgür Özel diyor ki ben diyor seçilen son grup başkanıyım diyor. Kemal Kılıçdaroğlu diyor milletvekili olmadığı için diyor. Ben grup başkanı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde konuşmayı yaparım diyor. Fakat bunun örnekleri var. Sayın Cumhurbaşkanı bir milletvekili değil.
2: Doğru.
0: Ama AK Parti'nin genel başkanı. Kemal Kılıçdaroğlu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. Sizin vicdanınızın kabul edip etmemesiyle alakalı bir şey değil bu. Resmi evrakta mahkeme mührü Süleyman'a vermiş durumda. Şu an partinin genel başkanı resmi olarak Kemal Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla nasıl Sayın Cumhurbaşkanı milletvekili olmadığı halde AK Parti'nin genel başkanı olarak grup konuşmasını yapıyorsa, Meral Akşener nasıl grup konuşmalarını milletvekili dahi olmadığı halde Müsavat Dervişoğlu'na teslim edinceye kadar yapmaya devam ettiyse, Kemal Kılıçdaroğlu da milletvekili olmamasına rağmen yarınki grup konuşmasını pekala gelip mecliste yapabilecektir. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasını yapmak üzere meclise geleceğini açıkçası düşünüyorum.
2: Çok büyük gerilim olmaz mı barikat kurması CHP'lilerin?
0: Meclisin içerisinde barikatı kimle kuracaksınız? Oraya
2: milletvekilleriyle.
0: Oraya Adnan Beker'in sıvacılarını getirme şansları yok. Tamam mı? Milletvekilleriyle kurabilirsiniz ama Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren milletvekilleri de var. Dolayısıyla meclisin içerisinde de bu gerilimi yükseltirseniz bu kavganın gerçekten de sizin kavganız olduğunu katmerli bir şekilde bir kez daha teyit etmiş olursunuz sevgili İbrahim. Dolayısıyla beklenen odur ki meclisin içerisinde bu işin suhulet içerisinde ve hukukun içinde kalarak çözülmesi sadece Türkiye açısından değil Cumhuriyet Halk Partisi açısından da olağandır. Bakın bu türden yerlerde yani resmi sıfatlı yerlerde korsanlık yaptığınızda işin boyutu sıkıntılı noktalara varabiliyor ki yarın mecliste de varabilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu olan ana muhalefet pozisyonundaki bir parti genel başkanlığını yapmış kişiye soruyorlar Anıtkabir'e gidecek misiniz? Gitmeyeceğiz diyor. Birden yönünü Kızılay'daki toplantıdan sonra Anıtkabir'e doğru döndürüyor. Resmi tatil ve Anıtkabir'e gelirken de cebinin içerisinde Özgür Özel'in kendisini betimleyen bir banner, bir afiş var.
2: Etiket.
0: Evet, pankart var diyelim. Şimdi Anıtkabir'le ilgili yönetmelik mevzuat diyor ki tüzel kişiler oraya çelenk bırakabilir. Yani sadece Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi adına çelenk bırakmak değil, muhtarlar derneği de gelip çelenk bırakabilir. Tüzel kişi olduğundan mütevellit. Ama şahıs olarak gidip oraya herhangi bir şahıs ismiyle çelenk bırakamıyorsun.
2: Yani Yusuf Alabar'da dip koyamıyorsun.
0: Koyamıyorsun. Yani bu işte kurala bağlanmış. Şimdi siz oraya bir çelenk bırakıyorsunuz. Üstünde Cumhuriyet Halk Partisi yazıyor. Siz oraya hazırlıklı gelmişsiniz. Cebinize koymuşsunuz. Çıkartıyorsunuz. Koyuyorsunuz. Yetmez. Siz oraya apar topar geldiğiniz için olaya avdet etmiş olan askere de hakaret ediyorsunuz. İtip kakıyorsunuz. Yani
2: askerler de çok zor durumda.
0: Ama Anıtkabir'de görevli bir askere yapılmaması gerekeni yaptığınız için sizi ikaz ettiğinde bu şekilde davranabilmek Cumhuriyet Halk, ondan sonra da kuvacı muvacı yok öyle bir şey. Mehmetçiğin suçu ne? Kuralı uyguluyor. Uygulayacak, uygulamalı. Kendiniz Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi gösteren iki kişi dışarıda Sayın Recep Tayyip Erdoğan seni seviyoruz şeklinde bir tezahürat kelime söyleyip yaptı. Tezahürat yaptığında Umut Akdoğan isimli CHP'li milletvekili çıktı. Burası mezarlık dedi.
2: Kabristan'da olmaz böyle.
0: Tamam mı? Evet. Kardeşim nelerini yapıyorsunuz yani? Külliyatlısını yapıyorsunuz yani siz bu konuyla alakalı. Dolayısıyla siz gidin Kızılay'da bu konuyla ilgili haksızlığa uğradığınızı, aslında pavyonda para dağıtmadığınızı, 6. katta para almadığınızı, delegeye dağıtılmak maksadıyla Uşak Belediye Başkanı'ndan 1 milyon TL'yi Demirhan isimli şahısa verin demediğinizi anlatın. Ama Anıtkabir'dekileri, meclistekileri, resmi kurumdaki insanları bu anlamda zor durumda bırakacak eylemlerin içerisine girmemek lazım. Buna girip bir de Mehmetçiği itip kakarsanız, sonra da biz kuvacıyız falan derseniz, yani biz ona sadece istihza eden bir bakış ile güleriz, tebessüm ederiz. Başka ne yapabiliriz yani?
2: Peki, Mahmut Tanal'ın açıklamaları vardı arkadaşlar. Onu da bir izlettirelim kısacık. Yalnız Mahmut Tanal'ın gibi biraz talihsiz bir durum da söz konusu. Bir izleyelim önce, sonra söyleyeceğim.
5: Arınma diyenler önce Türkiye'yi bu hale getiren düzene baksın. Değerli yurttaşlar, son günlerde bazı çevreler çıkmış Cumhuriyet Halk Partisi'ni arındıracağız diyorlar. Buradan açıkça soruyorum. Cumhuriyet Halk Partisi neyden arınacak? Cumhuriyet Halk Partisi Kuvayi Milli'nin partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyeti kuran iradenin partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi hukukun, demokrasinin, sosyal devletin, adaletin ve milli iradenin partisidir. Asıl arınması gereken Cumhuriyet Halk Partisi değildir.
2: Şimdi
0: yani bir ton laf, tamam evet. mı? Bir ton lafın içerisinden derde deva olacak en ufak bir şey çıkartamazsınız. Hortumu almış çıkmış oradan şey yapıyordu. Bir baktık ertesi gün kendisini Selanik'te falan tatil yaparken gördük.
2: Bu konuya tamam bir açıklama getireyim mi?
0: Getir.
2: Yani şimdi şöyle.
0: Arabası kalmış Arnavutluk'ta falan filan neyse evet, yani.
2: Orada tamam yalnız Rabbi Süleyman Demirel'in bir şeyi vardı hani. Allah yakışır iftiradan korusun falan diye söylerdi. Şimdi Tanalı hiç kimse yadırgamamıştı bu arada. Kendi partilileri de ya kardeşim orada yarının yeri. Senin ne işin var? Selanik'te arabanın peşinde falan diye tartışıyorlar.
0: Kendisi demiyor mu Veli Ağababa? O 100 bin doları ben istedim şoförümden, Yunanistan'a tatile gidecektim diye 100 bin dolar

0: ısrarla Yunanistan'a tatile gidenlerin partisi. Türkiye'de en çok açız aç diye edebiyatını yapanların partisi. Ne demek Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuran iradenin partisidir? Ben Balıkesir Kepsut'ta Kuvayi Milliyeci Koca Nalbant Yusuf'un torunuyum, tamam mı? Şimdi ben ve dedemin sülbünden gelenler Cumhuriyet Halk Partili miyiz yani? Ne alaka? Bir tek parti vardı. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti birleşti. Cumhuriyet Halk Partisi'ne zaman içinde tebdil oldu. Ve bunun üzerinden Cumhuriyeti kuran partinin de Cumhuriyete kurulması konusunda destek veren herkesi de tuttular. Cumhuriyet Halk Partili yaptılar. Böyle bir şey olabilir mi sevgili İbrahim? Ne demek yani Cumhuriyeti kuran iradenin partisi CHP ise neden iktidar olamıyorsunuz? Eğer Cumhuriyet Halk Partisi milli iradenin yegane partisi ise neden 50 seneden bu yana iktidar yüzü görmüyorsunuz? Yani bunların cevabı yok. Laf ola beri gele, konuş konuş, gargara niteliğinde açıklamalar. Yok hiçbirisinin kayda değer bir şeyi. Dolayısıyla şimdi ben Allah aşkına İzmir'de 62 tane belediye personeli başkanı dahil tutuklanmış, bu tür yolsuzlukta ayyuka varmış. 20 tane dairenin çıkacağı yerden 80 tane daire Buca'da çıkartıp 60 tanesini zimmetlerine geçirmişler. Cumhuriyet Halk Partisi milli iradenin partisidir. Kuvayi Milliye'nin partisidir. Konuş konuş şey yap yani. Şimdi ben dolayısıyla Mahmut Tanal'ın neyini yorumlayayım ya sevgili İbrahim?
1: Mesela rüşvetin adı sabun olmuş.
0: Tabii.
1: Buca Belediyesi.
0: Tabii canım.
1: Onu mesela
0: tabii.
1: Sayın Tanal çıksın bu sabun neyi yıkar diye anlarsın mesela.
0: İbrahim.
1: Sen de hukukçu olduğu için.
0: Neyi kaldırsan altından cerahat, irin, yolsuzluk ve imar bilmem nesi çıkıyor. Neyi kaldırsan, tamam mı? Ondan sonra çıkıyor Çeşme Belediyesi'ndeki belediye başkanlığında oturan hanımefendi partinin içerisinde milletin oyuyla oraya gelmiş ilçe meclisindeki üyeye ne diyor? Sana diyor söz hakkı veriyorsam lütfediyorum diyor. Hadi oradan be. Yani bunları artık şey suratlarına vurmak lazım. Ben geçtiğimiz gün yayınladım. Özgür Özel çıkmış diyor ki biz iktidara geldiğimizde Katar emirine o uçağı göndereceğiz. Hmm. İşte Arifiye'deki fabrikaya Türk bayrağını dikeceğiz. İnsan utanır. Orada Katar bayrağı mı dalgalanıyor yani? İnsan bunu söylemeye utanır. Onları hep üst perdeden ne yapıyorlardı? Ahlak satıyorlardı, liyakat satıyorlardı falan. Liyakatında, ahlakında ne olduğunu şu son bir buçuk ay içerisinde çok net bir şekilde gördük. Eğer ki yüzlerine bu şekilde vurmazsan sevgili İbrahim, sağırlar pazarında sana türkü söyletirler. Bunların nasıl bir gayya kuyusunun içerisine düştüklerini, millete liyakat ve ahlak konusunda fetva veremeyeceklerini yüzlerine hiç çekinmeden vura vura anlatmak lazım.
1: Peki şimdi konuyla ne alakası var diyeceğiniz bir bilgi paylaşacağım. Seni alıp aradan bir değerlendirme isteyeceğim. Sonra başlığı da değiştireceğim zaten. Şimdi tüm bu gelişmeler içerisinde bugün ilginç bir gelişme vardı. Münih Güvenlik Endeksi, ben bunu Münih Anketi diye kısalttım başlıkta. 12 binden fazla katılımcıya bir anket yapıyor. Ve diyor ki işte hani siz dünyanın gidişatını bu anlamda nasıl görüyorsunuz? %68'i Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Uluslararası Ceza Mahkemesi artık birer vitrine dönüşü, kağıt üstünde kaldı diyor. %71'i önümüzdeki 5 yıl içinde deniz ticaret rotaları, seyir sefer serbestisi istikrarsızlaşacak ve rotalar değişecek diyor. Orta koridor aklıma geldi açısı. Enerji güvenliği ise artık ekonomik bir başlık olmaktan çıktı. Doğrudan ulusal egemenlik savaşı olarak karşımıza çıkacak diye söylüyorlar. Tüm bunları niye soracağım? Ya bugüne kadar mesela muhalefetin böyle bir vizyonu hiç oldu mu? Ortaya konulan işte bu 12 bin katılımcının çizdiği tabloyu Erdoğan yıllardır söylemiyor.
0: Ya onu söylüyorum, ben de onu anlatıyorum. Yani biz bunları konuşmaktan, hani diyor ya, şeytan taşlamaktan tavaf etmeye vakit bulamadık, tamam mı? Yani artık bunların kendi içindeki kayıkçı kavgalarını sabah akşam konuşmaktan, dünyanın gittiği yeri, dünyadaki enerji savaşlarını, ulaşım stratejilerini, yeni deniz seyri sefer ve rotalarını, işte Türkiye'nin güvenlik siyasetini konuşacak. Bak biz bunu bugün çıkarttık, tamam mı? Evet, sen gösterirsen daha iyi olur İbrahim, sana şey yapsınlar.
1: Şöyle yapayım.
0: Biz bugünü bugün çıkarttık. Savunma sanayi sayesinde Türkiye'nin ortaya koyduğu bir diplomasiyi ve stratejik iradeyi ortaya koyuyoruz. Somali'de varız, deniz aşırı maceracılık. Libya'ya gidiyoruz, ne işimiz var orada? Afrin harekat yapılıyor, Afrin bilmem nesi. Kardeşim biz sizin ağzınızdan hiçbir şey duyamıyoruz. Duyduğumuz tek şey Mahmut Tanal, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır. Bunlarla Allah aşkına Türkiye hangi stratejik vizyona doğru yol yürüyecek? Şimdi bu konuları istihza ederek dinleyenler de olabiliyor. Hem sosyal medya mecramda yaptığım açıklamalarda hem de ekranda yaptığım açıklamalarda. Ama yarın evlatlarını

0: yüzleşecek bununla. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti eğer ki enerji yatırımlarında aldığı tedbirleri almamış olsaydı bugüne kadar, Hürmüz Boğazı kaynaklı hususlardan dolayı en çok etkilenen ülkelerden birisi Türkiye olacaktı. Sadece kurulu elektrik enerjisi gücünü 17 birimden 125 birime çıkartmış Türkiye. O yüzden insanlar arabalarını şarja takıyorlar. 500 bin elektrikli araç olmuş Türkiye'de. 35 milyon trafiğe kayıtlı araç olmuş. Bayramda kavimler göçü yaşanıyor. Bir şekilde yollar kaldırıyor, altyapı kaldırıyor. Bununla ilgili konuları konuşan yok. Mahmut Tanal, Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba, 6. kat sırt çantası 1 milyon dolar. Kurultay'da o ona bunu vermiş, pavyona gitmişler, bilmem ne etmiş. Yani bunu mu konuşacağız Allah aşkına ya? Vicdanı olan herkes şu soruyu sormalı. Allah aşkına bu zihniyete devlet teslim edilir mi edilmez mi? Otursunlar konuşsunlar.
1: Sayın Tayyip, Gezi kışkırtmasında 13. yıl dönümü. Hani bazı şeyleri hemen unutuyoruz ama Türkiye bu 13 yılda neler yaşadı sorusuyla da devam edelim istiyorum. Hani konu başlığı buraya gelmişken. Siz az önce Sayın Albardan'ın sorduğu soruya nasıl cevap verirsiniz? Hani gerçekten bu kadrolara devlet teslim edilebilir mi diye. Şimdi mesela ben bakıyorum hani ABD açısı karşısında IMO 7'de iki büklüm olan birisine ben kendi adıma ülkeyi teslim etmek istemiyorum. Ya da İngiliz kanalına işte bizi terk ettiniz, kendinizi terk ettiniz hissediyoruz diye yalvaran birisine ülkeyi teslim etmek istemiyorum. Öyle ya da böyle ülke adına dirayetli ve dik duran insanlarla bu ülkede yol yürümek istiyorum. Ben kendi kişisel kanaatimi söylüyorum ama hani vatandaşa da bunları anlatmak da boynumuzun borcu diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten 20-25 yıllık kazanımlarınızı 5 yılda silkeleyebileceklerini çok net gördük.
0: Gördük işte şehirlerde.
1: Coğrafyada.
2: Yani bu bazen denir ya hep en başa dönmemiz gerekiyor. O 4 Kasım'daki kurultaya. Kurultay tartışıyoruz, konuşuyoruz. Ne anlatıyor bu kurultay? Neyi ifade ediyor? Kurultay bence o bahsettiğiniz gibi Gezi'de başlayan Türkiye'yi durdurma. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız 2009'da bu İsrail'le ilişkilerde çok ciddi anlamda bir pozisyon aldı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden bu pozisyonuna da taviz vermedi ki bugüne kadar bu pozisyonu devam ediyor. Bunun simgesi bu Davos'taki One Minute'tir. Yani onu Cumhurbaşkanı'na siz çocuk öldürmeyi çok iyi bilirsiniz, katilsiniz demek. Yani değil bu ülkede, dünyada hiçbir siyasi aktör bu ifadeleri kullanamazdı. Bu bir şeyleri değiştirdi. Gezi'nin bunun sonucu olduğunu yani ne bileyim insanlar hala anlayamıyor olabilir. Yani bunun
1: sen anlamayanlar Biden'ın bu sefer darbeli değil muhalefet edebileceği sözünü bir daha okuması demesi gerekir.
2: Yani Gezi bir darbe kalkışmasıydı. Sokaktan medet umdular. Hazır bu Arap Baharı dedikleri arkasında İsrail'in, Amerika'nın, Avrupa'nın konsorsiyumun olduğu bu operasyonların benzerini Türkiye'ye de yansıtalım. Ne deniyordu? Ne meydanıydı Mısır'daki? Tahrir Meydanı. Türkiye'nin Tahrir Meydanı neresi olacak diye
0: soran Ertuğrul Özkök vardı.
2: Evet. Ne oldu? Taksim yaptılar yani. Onu ya bakın dışarıdan bu zaten önceden düşünülen, tartışılan, nereye koyacağız diye hesap edilen bir meseleydi.
1: Mesela bir parantezli bir şey sorayım mı? Mesela Osman Kavala için 10 ülkenin ortak bildiri yayınlaması.
2: Evet.
1: Şimdi, salın bu adamı diye.
2: Ya Osman Kavala'yı biz gazetecilik hayatımızda nerede? İnsanlar bugün televizyonda duydular, gazetelerde duydular ama biz o Taksim'in sokaklarında duyduk. Yani İHA'nın binasında gördük, solcuların işte Cezayir lokantasında gördük, yani solcuların STK'sında gördük. Yani nerede olduğunu bildiğimiz için Osman Kavala'yı bize normal gerçekten Türkiye'de humanist bir sivil aktivist gibi sunanları da biliyoruz. İşin rengi öyle değil. Yani şuna geleyim. Gezi'de başlayan bir süreç bu. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tek yerden düğmeye basılmışçasına o zamanın medyasından da haberleri yok insanların. Bakın çok yakın tarihtir. Bildiğiniz birkaç medya işte televizyon ya da medya grubu hariç ana akım medya bu ülkede sokağa indi. Ana akım medya sokağa indi. Ve ülkenin seçilmiş yönetimi devirmek için hareket ettiler. Sonra başarısız oldu. Çok dimdik. Yani Sayın Cumhurbaşkanı kabinesinde bile yalnız bırakanlar vardı. Onu
0: tabii, söyleyelim. Tabii.
2: Yani
0: tabii.

0: çok gibi mesajı hatırlıyorum. Mesajı
1: aldık diyorlar.
2: Tabii tabii.
1: Yani
2: tabii,
1: onun
2: tabii.
1: Sözcüsü bile Cumhurbaşkanı yurt dışındaydı. Gelirken karşılamaya gitmeyin falan diyordu. Bakın bunu da buradan bir sürü
0: unuttuğumuzu
1: böyle
0: sanmasınlar.
1: Yani böyle unuttuğumuzu sanıyorlar da Gezi herkes için milattır. Bu ülke için de milattır. Herkes için de bir milattır. Onu altını çizelim. Ne oldu Gezi'den kaç ay sonra? Gezi'nin Aralık ayında 17-25 Aralık'ı patlattılar.
0: Doğru.
1: Ardından 15 Temmuz'u patlattılar. Yani biz zorla sokakta denenen, olmadı yargı kumpasıyla denenen, daha sonra olmadı askeri darbeyle denenen Türkiye'yi durdurma girişimlerinden bahsediyoruz. Bakın Tayyip Erdoğan'ı devirme meselesi değil. Türkiye'yi durdurma, zayıflatma, gerekirse parçalama girişimlerinden bahsediyoruz. Ben 2023 4 Kasım 2023 kurultayını da bu hedefe giden yolda bir kilometre taşlarından biri olarak görüyorum oradaki kurultayı. Neydi? Amerika'da eski savunma bakanı iken, bakın savunma bakanı iken, başkanlığa adayken Türkiye ile ilgili şunu yaptı. Bu askeri darbeyle olmadıysa siyasi bir darbeyle olabilir. Kürtler bir araya gelsin. Ana muhalefet CHP bir araya gelsin. Bakın bu kendi ifadeleri olduğu için söylüyorum. Bunlar tarif etmiş. Tek tek kim bir araya gelecek? Bunlar bir araya gelsin. Devirsinler. Kemal Kılıçdaroğlu orada aday olarak kendisini dayattı. Kendi içlerinde bir, bugün Sayın Cumhurbaşkanı ifade ettiği bir ikbal kavgasına tutuştular. Milletin karşısına çıktıklarında millet bunlara dedi ki siz yani koltuk peşindesiniz. Yani ülkeyi yönetme, idare etme peşinde değilsiniz. Bunu sağlaması, bakın seçimlerde oldu, bunu sağlaması kurultayda devam etti. Kurultayda bu sefer Ankara'ya başka bir tünel kazmaya çalıştılar. Yani bu iktidara, Türkiye'yi nasıl durduracağız, nasıl alacağız? Onun için burada ben meseleyi Özgür Özel'le, Ekrem İmamoğlu'yla, Kemal Kılıçdaroğlu'nun meselesi olarak da görmüyorum. Bu kurultaya bu parayı akıtan, bu organizasyonları yapan, bu örgütlemeleri gerçekleştiren arkadaki istihbarat aklını görelim diyoruz. Er geç göreceğiz. Bunun ara yüzü olarak biz FETÖ'yü görüyoruz bir defa. Bunu söyleyelim bakın. Bunun ara yüzü olarak o bahsettiğimiz dış odakların,
0: görmeye tabii, yetmiyor.
1: Dış odakların ara yüzü olarak kullandığı bir FETÖ var. Bunu görüyoruz. Kurultay'da etkindi, aktördü, mevcut yönetimi bir anda organize etti, manipüle etti. Yani şimdi arkadaş öyle bir çete kurdular ki biz şuna, ya bütün FETÖ'cüler nasıl bir anda Kemalist Atatürkçü oldu diye düşünmeye başladı. Sosyal medyada biliyorsunuz. Hı hı. Ya FETÖ bütün desteğiyle Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu destekliyordu kurultayda. Parayla, hileyle, şunla bununla kurultayı aldılar ve Türkiye'yi ele geçirmek için bu kez hareket etmeye başladılar. Yani bu mesele onun için bir kurultay meselesi. Bence Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu'nun koltuk kavgası olsa, Kılıçdaroğlu'nun da sadece koltuk kavgasından ibaret olsa bu çok da önemli bir şey değil. Kendi başlarına kendilerini yesinler deriz. Bunun bir kısmı öyle ama bir kısmı da bunları arkadan organize etmeye çalışan, ya şöyle hareket edin, böyle hareket edin, bunları organize ederek Türkiye'de Gezi'de 17-25 Aralık'ta, hatta 15 Temmuz'da yapılmayanı yapmak için siyaseten, ekonomik olarak düzenlenmiş çok böyle kapsamlı bir operasyonun parçasıydı. Bugün diyorlar ki, ne diyorlar? Kuvayi Milliyesi. Ya Ekrem İmamoğlu, sen nerede Kuvayi Milliyesi? Nasıl olur Kuvayi Milliyesi ya? Kuvayi Milliye ne demek? Yani Sarıyer'deki villaları aile şirketinin üstüne geçirmek Kuvayi Milliye'ye, Kuvayi Milliye şey olur mu yani? Bu
0: hakaret.
1: Siz gibi. Hakaret bu. Lekelersiniz bunu. Kuvayi Milliye. Yani siz bu kadar yolsuzluk, rüşvet, yani aman yağmalayın. Yağma sofrasına çevirdiniz şeyi. Bütün bu belediyeleri. Ya bu mu Kuvayi Milliye? Siz Kuvayi Milliye değilsiniz. Siz milleti tekrar son bir hamle olarak peşimize takalım. Bakın buradaki Ekrem İmamoğlu'nun ekrana yansıttığınız mesajın içinde çok net olarak sokak şeyi var.
2: Çağrı var tabii.
1: Çağrısı var.
2: Tabii.
1: Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız diyor.
2: Evet. Yani. Gerçi onu şey diyenler de var işte yani bir yeni parti kuracağız mesajı gibi okuyabiliriz diyenler de var ama.
3: Devam etmiyorsa ben bir ekleme yapabilir miyim?
1: Tabii ki ne demek.
3: Kaçta? 3 dakikam kaldı. İşte hemen birkaç bir şey söyleyeyim. Çok önemli. Şimdi yıl dönümünü yaşıyoruz ya Gezi'nin. Şimdi şöyle Türkiye'nin tahriri ne zaman falan gibi. Bak 1 Haziran 2013 Gezi'nin yıl dönümü. Daha doğrusu 1 Haziran 2013 Gezi'nin başladığı tarih. 3 Temmuz 2013 Mursi'nin devrildiği tarih. Ya Tahrir Meydanı'ndaki şey sonucunda. Aralarında tam bir ay var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuyla alakalı Mısır'da darbe gerçekleşince ortaya koyduğu sert tepkinin sebebi olayı Türkiye'de de denedikleri illiyeti gördüğünden mütevellit. Şimdi mesela büyük düşünür Ertuğrul Özkök ne diyor o Türkiye'nin tahriri neresi olacak diye o söylediği meşhur yazısında yaşam tarzına müdahale edilenlerin haysiyet patlaması yaşıyor diyor. Yani sokaklarda vandalizme varan polis arabalarını, tomaları perişan eden, yakan, yıkan kitleler yaşam tarzlarına müdahale edildiği için haysiyetleri gereği bunu yapmışlar. Ve utanmaz. O tarihte insanlara başörtüsü yasağı vardı da insanlar başının örtüsüyle parasını, vergisini ödedikleri üniversitelerde eğitim alamıyorlardı. Yaşam tarzına müdahaleden bahsedilmiyor. Bu ülkede kimsenin ne meyanesi kısıtlandı, ne kılığına karışıldı, ne kıyafetine karışıldı. Bunu yaşam müdahalesi diye o zamanki Aydın Doğan'ın Hürriyet'inde pazarladılar. O zamanın Aydın Doğan'ın Hürriyet'inde tek değildi. Bekir Coşkun vardı. Cumhuriyet Çocukları barikatı açtı diye. Ahmet Hakanlar vardı. Bak buradan söylüyorum. Unutmadık. Herkes pozisyon aldı kardeşim. Verdi biraz önce örneğini. Çalgı Çengi takımını, Yeşil Cam takımını. Tamam mı? Medya takımını bunların hepsini bir araya getirdiler, hizaladılar, konuşturdular. Alçıdan yapılma kazı kolunun altında taşıyan Güldürükçü Cem Yılmaz da dahil olmak üzere Mehmet Ali Araboralar kol kola girip de işte sen meselenin hala bir ağaç olmadığını anlamadın mı diyenler hepsi yan yanalardı. Sonradan ortaya çıktı. Bülent Arınç Sayın Cumhurbaşkanı PAS'a gittiğinde başbakanlığa vekalet ediyor. Taksim Dayanışma Platformu'nun başında da şu an İBB'nin maaşa bağladığı içeride olan adı kahraman soyadı bilmem ne biri vardı. Dedi ki bir dakika Bülent Arınç'ın olduğu komisyona bizim taleplerimiz var. Şimdi 5 tane ağaç söküldü çevreci diye çıkmış şey kalkışma. Talepleri ne? Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'ne şu bilmem ne yapılmasın. Kanal İstanbul iptal olsun. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ihalesi iptal olsun. 3. Havalimanı iptal olsun. Kuzey Marmara. Ya kardeşim Kuzey Marmara'yı 3. Havalimanı'nı gırtlağınıza kadar her gün siz kullanıyorsunuz yahu.
2: Bir ara birazdan birlikte olacağız efendim. Erdoğan'ın zulüm 1453'te başladı diyenler aramızda mesaj üzerinden bu konuyu konuşacağız.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Sınıfta başarıyla çıkılan yolculuk, sahnede ışıldayan bir benliğe dönüşür. Eğitimle sanat bir bütündür. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: günün kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
3: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin. Faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?
5: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
6: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle
7: Otobit'te. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
8: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
9: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
2: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat, çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi. Mert, tam isabet.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.

0: avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Hesap basit. Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
4: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
3: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

0: Masada ne var? Devam ediyor efendim. Kutlu Fethi'nin 573. yılı üzerinden bu bölümde konuşacağımız birçok başlık var. Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat çeken mesajları vardı. Aynı zamanda Fethi ruhu geri geldi yorumları da yapıldı bu seneki kutlamalarda diyebiliriz. Erdoğan'ın şöyle bir ifadesi vardı. İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen hazımsızlar var. 573 yıllık öfkenin pençesinden bir türlü kurtulamayanlar var. Bunların gerek içeride gerek dışarıda ama buldukları her fırsatta bu azımsızlıklarını, bu rahatsızlıklarını ifşa ettiklerini görüyoruz. Ne diyor onlar? Her kim zulüm 1453'te başladı diyorsa maskesini indirin, altından 1453'te mücadele ettiğimiz karanlık yüzler çıkacaktır. O yüzden de biraz bu bölümde bu konuya vakit ayıralım istedim. Önce Erdoğan açıklamasını bir izlettireyim, ardından devam edelim.
1: İstanbul'un duvarlarının zulüm 1453'te başladı yazılarıyla kirleten Bizans artıkları halen kabullenmekte zorlansa da İstanbul Türktür, Müslümandır. Allah'ın izniyle kıyamete kadar da Türk ve Müslüman kalacaktır. Şunu altını çizerek bir kere daha ifade etmek isterim ki İstanbul'un fethi ve Fatih ruhundan koparılmasına asla göz yummayacağız. Bu aziz şehri iş bilmez, tarih bilmez, kadru kıymet bilmez, kifayetsizlerin insafına bırakmayacak, İstanbul'a hizmet etmeyi, bu güzel şehre yatırım yapmayı, İstanbul'a yakışan dev projelere imza atmayı sürdüreceğiz.
0: Sayın Akın, Erdoğan'ın kaygısı ne? Neden böyle mesajlar vermek zorunda hissediyor kendisini? Makaryos heykelleriyle ya da işte Ayasofya'nın ibadet açılmasına karşı çıkan zihniyetle bu söylemlerin bir karşıtlığı var mı? Erdoğan hala böyle bir tehdit mi görüyor ülke içerisinde? Siz nasıl okuyorsunuz? Bir de hani fetih ruhu geri geldi değerlendirmesi. Hatta isterseniz Erdoğan'ın gençlik şölenindeki konuşmasını da kısacık bir hatırlatayım, hepsini bir toparlayalım. Ve Erdoğan'ın konumasını biz diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü orada da Cumhurbaşkanı Erdoğan hani gençlerle ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu, hatırlayacaksınız. Özellikle muhalefetten bu gençlik buluşmasına çok ağır eleştiriler de vardı ama Erdoğan bu konuda da sert bir söylemle tepki göstermişti. Bir izleyelim.
2: Fatih'i bir kılıçtan ibaret sananlar bilsinler ki Fatih ölmüştür. Ama Fatih'in ruhunun ebedi hakimiyetine inananlara müjdeliyorum. Fatih'in ruhu ölmez. Fatih'in ruhu ebedi kalacaktır. İnanıyorum ki Fatih'in ruhunu ihtiramla selamlayan, ecdadın emanetini gururla taşıyan gençler burada. Türkiye'yi aydınlık yarınlarıyla buluşturacak gençler burada. Milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürecek gençler burada. Rabbim sizleri kem gözlerden saklasın diyorum. Şu an karşımda deprem gecesi milletinin yardımına koşan, yangın bölgesinde sabahlayan, milletin derdiyle dertlenen bir gençlik görüyorum. Şu an karşımda vicdanlı bir gençlik, şuurlu bir gençlik, iman, idrak, basiret ve feraset sahibi bir gençlik görüyorum.
0: Evet, yani Erdoğan böyle Fethi ve Fatih ruhlu gençler mi hayal ediyor, istiyor? Siz nasıl okuyorsunuz tüm bu hem uyarıları hem tartışmaları? Birazdan çünkü bir Teknofest klibi var, onu da vereceğim. Teknofest kuşağı da bu anlamda bir Fethi klibi paylaşmıştı, dikkatimi çekti.
3: Eyvallah. Şöyle, Sayın Cumhurbaşkanı belki de yetiştiği andan itibaren o idealist, o mücadeleci ruhu hep içerisinde yaşayarak yetişmiş. Belki de hani konformizmin biraz daha yaygınlaştığı günümüzde Sayın Cumhurbaşkanı'nın gençliğindeki gençlerin motivasyonuyla bugünküleri karşılaştırdığında biraz daha hedefini, hayalini, tavsiyesini ortaya koyuyor olabilir. Fakat orada o gençlik şöleninde ve daha sonrasında birçok organizasyonda gençlerin sadece bu gençlik organizasyonu açısından söylemiyorum. Yapılan eleştiriler değerlendirilebilir. Hay hay kabul edilir baş göz üstüne. Fakat orada o organizasyonu düzenleyen arkadaşlar da gençti. Orada eğlenenler de gençti. Aynı şekilde onların içerisinde Aselsan'ın yaş ortalaması da 28. Evet. Hani onlar da genç.
4: Baykar'ın 33'tü galiba.
3: Baykar'ın 33. Onlar da genç. Karşılaştırmak açısından söylemiyorum. Bu genç, gencin her tarafın, her yani gencin gençliğini yaşamasına yani yapılan eleştiri veya oradaki o eleştiri, eleştirilerin tamamını boşa düşüyor. Az önce Yusuf Hocam'ın da bahsettiği üzere yani laf ola beri gele şeklinde bir değerlendirmeyle sadece muhalefet etmek açısından yapılan şeyler boşa düşüyor. Gördüğümüz kadarıyla Anadolu seçmeninde. Çünkü siz ne yapıyorsunuz diye soruyor. Aslında belki de gençlerle alakalı çok daha güçlü, iyi örnekler ortaya koyabilselerdi hiç fırsatları yok değildi. Ki bu kadar yıldır da varmış. Ki
4: mesela yani bu sene Recep Tayyip Erdoğan kurmadı. Veya ya da işte sözü de İstanbul'un fethinden gönüllerin fethine şeklindeydi. Hani benim anım kadarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan hani bizim bu mücadelemiz kucaklama işte gönül köprüleri kurma mücadelesi mesajı da veriyor. Doğru. Aynı zamanda. Doğru. Buradan da biraz hani bir şekilde mesafe alınmaya çalışılıyor diye düşünüyorum. Çünkü hani hem bu mahalleden hem de muhalefetten gençlere çok böyle sert eleştiriler de geldi bu süreçte ama Erdoğan'ın gördüğü gençlik farklı bir gençlik galiba.
3: Doğru. Yani bu açıdan biz orada sahaya baktığınızda bu motivasyonu görüyorsunuz. Görüyordunuz.
4: Peki şimdi bu klibi de bir verelim mi arkadaşlar? Gençler de bir klip hazırlamışlar. Teknofest Gençliği.
5: Gemileri karadan yürüten Fatih Sultan Mehmet'in, pilotsuz uçak uçuran, kaptansız gemi yüzdüren ve şoförsüz araç sürdüren torunlarıyız.

0: Gelecek bizi bekler.
1: Şimdi Sayın Alabar'da bunları biraz da mesela işte yani bir AK Partili'nin AK Partili'ye propagandası gibi algılayanlar var ama mesela ben bakıyorum, size takip ediyoruz, hepimiz takip ediyoruz. Mesela dünyadan da mesela bu gençliğe çok övgü var. Yani atıyorum Belçika kraliçesi geliyor, diyor ki ya çok acayip bir işler yapıyorsunuz diyor. Belçika Savunma Bakanı diyor ki ya ben işte Baykar'a gittim diyor. İşte sahaya gittim diyor. 3 yılda diyor Türkler nereden nereye gelmiş diye söylüyor. Avrupa medyasına bakıyoruz. Yani bizim okuduğumuz, gördüğümüz dünya ile muhalefetin gördüğü dünya çok mu böyle makas açıldı bu anlamda? Çünkü onlar gençler için böyle bir cehennem olduğunu düşünüyorlar dünyanın. Türkiye'yi düzeltiyorum. Bizse Türkiye'nin gençler için büyük fırsatlar barındıran...
2: Evet. Türkiye'de büyük, gençliğin büyük bir cendere içinde yaşadığını, paklu zaruret içerisinde yaşadığını iddia edip Yunanistan'daki adalarda 100 bin euroyu harcayanlar fakir fukara edebiyatı yapmaya devam ede dursun. Türk gençliği 1453 tane kaldırılan dronla Efendimizin Allah'ın selamı üzerine olsun İstanbul'u fetheden kumandana yönelik övgü dolu hadisi şerifini göklere yazdırdılar. Aynen. Şimdi bunlar çok kıymetli şeyler, ne derseniz deyin. Ne derseniz deyin en nihayetinde Teknofest'le alakalı sayısız fikir ortaya koyup da günün sonunda Antalya'da çakma Oktoberfest düzenleyip bira fıçısı kırıp etraftakilere dağıtanlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin Antalya Belediyesi. Yapmadık desinler, yok öyle bir şey desinler de ben de alınlarını karıştırayım, görüntüleri var. Şimdi dolayısıyla Fatih'i anlamak, fetihleri anlamak gerçekten çok kıymetli ama gönülleri fethetmek cümlesi de salt tasavvufi bir anlayış içerisinde götürülüp o 1453 tane drone'u kaldıramadığında çok anlamlı olmuyor. Evet. Dolayısıyla biz aslında eli kılıçlı efendime söyleyeyim hikmetli adamların hükmettiği coğrafyalardan bugünlere kadar çıkıp geldik. Mesela Bursa'da bir geyikli baba var. Azerbaycan taraflarından geyiğin üzerinde gelerek kurdukları coğrafyada hem fakire fukaraya aş veriyorlar hem de onları o topraktan söküp çıkaracak olana da kılıcını çekiyorlar. Şimdi dolayısıyla hal diliyle örnek olmuş, kelam ile değil hal ile yaşayış üzerine örnek olmuş ama aynı zamanda da teknolojiyi takip etmiş. Neden önemli? Neden Fatih'i anlamakta bu konular yan yana geliyor? Çünkü Macar Orban'ı getirip ona top döktürüp onun döktürdüğü toplarla efendime söyleyeyim hem 1471'de Uzun Hasan'ı mağlup etmiş hem onun öncesinde de çağ açıp çağ kapamış. Dolayısıyla Latince'yi bilen, Arapça'ya hakim, ondan sonra Türkçe'yi çok iyi bilen ve imparatorluk lisanını Selçuklu'dan farklı olarak Türkçe'ye dökmüş bir sultanlar sultanından bahsediyoruz. Şimdi mesela şu sürekli gündeme gelir. İşte Selçuklulardaki Türklük kavramıyla Osmanlı'daki Türklük kavramında Selçuklular daha alakası yok. Saray dili Farsidir Selçuklu Sarayı'nda, özellikle Büyük Selçuklu Sarayı'nda Devlet-i Ali Osmani ile birlikte lisan Türkçe'ye dönmüştür. Ha, siz ona Osmanlıca diyebilirsiniz, bilmem ne diyebilirsiniz. Şimdi biz tarihi bu anlamda o zamanın da ruhuyla iyi özdeşleştirmek zorunda ve çocuklarımıza anlatmak zorundayız. Anlatmazsak ne olur? Şimdi 29 Mayıs 1453 kutlanıyor ya, bundan çok büyük rahatsızlık duyanlar var. Ne yazmış? Gezi Parkı eylemlerinde, çünkü 29 Mayıs'ta da protestolar var. Zulüm 1400'e, kimin sülbünden geliyor o zaman? Bizans'ın sülbünden geliyor. Demek ki biz Bizans'ın sülbünden gelenlerle aynı ortamda, aynı havayı teneffüs etmekteyiz sevgili İbrahim. Ama burada önemli bir şey söyleyeyim. Gezi Parkı esnasında zulüm 1453'te başladı yazanlar ile o yazıları yazanlara otellerinde su dağıtanlar, bak cümlelerim çok iyi anlaşılmasını istirham ediyorum. O yazıları yazanlara otellerinde sandviç dağıtanlar, su dağıtanlar ile bugün Türkiye'de hala Osmanlı eserlerine bir kuruş bile harcamayıp Bizans eserlerini ortaya çıkartmak için vakıflar kurup oralara milyonlarca lira para akıtanlar aynı merkezde oturmaktadırlar. Akledenlere duyurulur buradan. Şimdi bunun da dışında eğer biz gençliğe Devlet-i Ali-i Osmani'nin ne olduğunu, Osman Bey'in kim olduğunu, gazavatın ne olduğunu, 1453'te neyin gerçekleştiğini, Fatih Sultan Muhammed Han'ın ne olduğunu anlatmazsak ne olur biliyor musun? Biri çıkar, yönettiği şehir Osman Gazi tarafından fethedilmiştir ve Türk toprağı olarak tescillenip mühürlenmiştir. Hangi şehir o? Karacahisar. Bugünkü Eskişehir. Ne diyor Eskişehir'in Yılmaz Büyükerşen'i? Osmanlı ne zaman beyaz karıya ihtiyaç duysa sefere. Beyaz karı ticareti için sefere çıkardı. Bu lafları ben söylerken utanıyorum ama niye söylüyor diyenler olabilir. Bunu Eskişehir'e belediye başkanlığı yapmış zat söylerken zerre kadar utanmadı. O Osman Gazi ki senin belediye reisliği yaptığın Eskişehir'i yönetebil, orada belediye reisliği yap diye Karacahisar Tekfuru'na karşı girdiği mücadele ve öncesinde hem amcasını hem amcasının oğlunu Ermeni derbendinde şehit verdi. Sen bugün köpeğinin kulağını vermezsin ama Osmanlı Devleti'ne ve Osman Gazi Han'a kadar Osmanlı sultanları için ne diyor? Ne zaman beyaz karı ticaret

ticareti yapsa sefere çıkardı diyor. Neden? Öğretilmedi. Bunlara meydan bırakılmamalı. Dolayısıyla 1453'ün ruhu çok iyi anlaşılmalı sevgili İbrahim.

0: İçerisinde. Ben şunu konuyu şuraya bağlayacağım. Mesela Taksim'e Cumhurbaşkanı Erdoğan işte bir cami yapma kararı aldı. Camiyi yaptı. Açılışında hiç kulağımdan gitmiyor. Şöyle bir ifadesi vardı. 15 Temmuz darbesinden sonra artık cami yapmamızın önünde bir engel kalmadığını düşünüp bu işe giriştik diye. Ki hatırlarsınız rahmetli Erbakan'ın da hani Taksim'e cami yapmak için bir hayali vardı. Bir meydan okuma mı bunlar aynı zamanda? Siz nasıl okuyorsunuz?
1: Ya, Ayasofya ile birlikte tabii fethin bir şeyi, sembolü. Yani dünya tarihinde en parlak zaferlerden biri hangi millete, hangi ülkeye, hangi şehirle ilgili diye sorsanız herhalde çağ açıp çağ kapatan Türklerin İstanbul'un fethidir. Türk tarihinde de daha büyük bir zafer var mıdır desek, ya Anadolu'ya giriş bile bu kadar büyük bir zafer değildir. Batı'nın asla unutamadığı bir zaferdir. Batı sisteminin. Yani bunda işte Haçlı diyoruz ama şu an onu temsil eden Yahudi Siyonist bir finans kapital düzeni. Batı'nın tarihten günümüze gelen Türk düşmanlığıyla yoğrulan aklı için en rahatsız edici şey İstanbul'un fethiyle beraber bu şehrin Türk ve Müslüman olmasıdır. Birinci Cihan Harbi'nde nihayet yani Osmanlı güç kaybetmeye başladığında geldiler. Buralara kadar geldiler. Lord Curzon diyor ki fırsatını bulduk, Asya'ya kadar Türkleri sürelim. Amaç gerçekten en başta İstanbul olmak üzere Ege'den, Akdeniz'in bir kesiminden. Yani Türkleri böyle, çünkü Anadolu'da bile bırakmayalım, Asya'ya kadar sürelim diyorlar yani. Anadolu'dan bile, yani Türklerin Anadolu'dan silinmesiyle.
0: Aslında Ankara Polatlı'ya kadar da geliyorlar yani. Bayağı da mesafe alıyorlar bu anlamda.
1: Şimdi bu bayram tatiline gidip geliyoruz ya hani o yollarda.
0: Evet.
1: Sayın Cumhurbaşkanı'na da çok şey yapıyoruz. İşte yükleniyorlar ya bu Beztürkler. Bakın o gittiğiniz yere kadar yol boyunca aslında Türklerin tarih sahnesinde kalma mücadelesini yansıtıyor. Her bir kilometre. Yani buradan başlayın. Kütahya'dan işte Ankara, Kütahya, Antalya, Afyonkarahisar. Yani buralar Türklerin tarihte tarihten silinmesi için bütün bir batının gerçekten ilk defa bu kadar büyük bir modernize edilmiş bir orduyla işte gemileriyle, donanmalarıyla falan filan Anadolu'ya çıkarmaya da çalıştılar, çıkarma yapmaya da çalıştılar. Bunu başaramadılar. Yani demek istediğim bu fethiyle çok alakalı bir şey. Yani batının
0: aslında bir hafızasında,
1: tabii batının hafızasında bu çok büyük bir yer. İki tane yer vardır. Kudüs vardır, İstanbul vardır. Yani Batı'nın Türklerle kavgasında. Yani buraları alma gibi bir dertleri söz konusudur. Şimdi bu Birinci Dünya Savaşı'nda da bunu başaramadıktan sonra bu iş biraz değişti. Yani Türkleri bu yani madem Türkleri şey yapar ya buralar ele geçirilemedi. Bari bu şehirlerin ruhu değişsin, sosyolojisi değişsin, kültürü değişsin, ekonomik olarak egemenlik değişsin. Yani iktisadi olarak burada yani Türkler görünüyorsa bile ama bütün bu ekonomik varlıklar el değiştirsin. İşin o tarafından baktığınızda aslında Birinci Dünya Savaşı'ndan sonradan beri yürüyen bir hat var zaten ekonomide. İstanbul'a kim hakim olacak? Şimdi bakın getirip şeye bağlayacağım. İstanbul için var mı planları? Var. Yani İstanbul'u bırakmazlar. İstanbul Gezi de İstanbul'u bırakmamalarının bir simgesiydi. Gezi'deki darbe girişimi, kalkışma. Daha sonra ne dediler? Özel statülü bir şehir olsun bu. Bir sürü haritada yer verdiler. Kim yaptı? Bu Siyonistler yaptı onu da bakın. Siyonistler de bunu Haçlılara satıyor tabii. Satıyorlar onlara, ortak bir davaymış gibi. Özel statülü bir şehir olsun. Özerk bir şehir olsun. İmamoğlu

0: Da buraya ne diyordu? Eyalet şeklinde yönetilsin diyordu. İstanbul'u bırakmazlar. Yani burada Sayın Cumhurbaşkanı o Taksim'e cami dediğinde, Taksim'e cami, Çamlıca'ya cami, Mimar Sinan'a cami, Ataşehir'de Mimar Sinan cami. Şimdi bu camiler hep yapılırken büyük kavgalar yaşadık. Ben Ataşehir'deki Mimar Sinan Camii için çok büyük kıyametler kopmuştu. Ben anladım daha sonra neden. Buna niye kıyametler? Ataşehir'in silüetini değiştirdi o cami.
1: Şimdi Ayşegül diyor ki bir tane klip var diyor, onu görmezsek diyor içimde kalacak diyor. Çok da beğenmiş. Türkler geliyor diyor. Bir izleyelim peki onu. Sonrasında başka sorular soracağım.

0: Azer'in Türkler geliyor maaşını söylerken Erdoğan da eşlik etmiş, onu söylüyor. Şimdi konuyu nereye bağlayacağım? Bugün aslında Alabarda'ya da attım. Hakkari Cilo Dağları'na tur düzenliyorlar. Diyor ki işte 15 kişilik mini bir grup yapacağız. Kişi başı da 25 bin lira. Ama diyor hani inanılmaz böyle güzel bir atmosfer. Hayatınızda hiç görmediğiniz doğal harikalar göreceksiniz. Hakkari Cilo Dağları'na sizi bekliyoruz diye. Turizm kampanyası yapılıyor. Yani böyle hani Balkanlara gelin derler de bugün Hakkari Cilo Dağları'na işte o bölgedeki güzellikleri görmeye davet ediliyor. Konuyu nereye bağlayacağım? Erdoğan şimdi bugün Uluslararası Sesleniş Konuşması'nda teröristi Türkiye ile ilgili bir değerlendirmede bulundu. Onu bir izleyelim arkadaşlar. Çünkü hani memleketin gerçekten mücadele alanları çok geniş.
1: Böylesi hassas bir dönemde Türkiye'nin dikkatini dağıtmaya, milletimizin gönül ahengini bozmaya kimsenin hakkı yoktur ve olmaz. Ülkemizin yeni sürüm kayıkçı kavgalarına değil, başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere 86 milyonu ilgilendiren meselelerde ortak zeminde buluşmaya, mutabakata, güç birliği yapmaya ihtiyacı vardır. Terörsüz Türkiye sürecini her türlü polemikten uzak ele almak, çözüm çabalarına samimiyetle katkıda bulunmak siyaset kurumunun görevidir. Biz iktidar ve ittifak olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı olmaya, kucaklayıcı olmaya, birleştirici olmaya özen göstereceğiz. Bunu yaparken milletimizin çıkarlarını önceleyecek, Türkiye'nin istikbalini her türlü siyasi mülahazanın üstünde tutmaya devam edeceğiz.
0: Sayın Akın, Erdoğan'ın bu yeni sürüm kayıkçı kavgaları deyimi de dikkat çekiciydi. Siz nasıl okuyorsunuz gidişatı terörsüz Türkiye anlamında? Yine DEM heyetinden Pervin Buldan'ın da bayramlaşma sürecinde verdiği bir mesaj vardı. 7 veya 8 maddeden oluşacak çerçeve yasa çıkaracağız. Çok hızlı olmalıyız. 1,5 ay içinde meclis kapanmadan yasanın çıkması ve temaslarımızı sürdüreceğiz. Acil ve bir an önce bu düzenlemeleri yapmamız gerekiyor diye söylüyor. Bahçeli'nin de daha önce uyarıları vardı. Nasıl bir atmosfer var terörist Türkiye mücadelesinde?
2: İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan dünya düzeni artık günümüz beklentilerini karşılamakta yetersiz kalıyor dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Ve bir şey daha. Mayıs 2024'te söylediği bir ifadeydi. Dedi ki hemen sınırımızda bir teröristana izin vermeyeceğiz. Ve sonrasında Ekim işte meclis açılışında Sayın Bahçeli'nin DEM heyetiyle tokalaşması ve sonra terörist Türkiye süreci. İşte 22 Ekim'deki açıklamaları ve benzeri. Şimdi ben şunu görüyorum. Buradaki o güçlü devlet aklı gelecekle alakalı bir tasavvur yapıyor. Ve bu esnada da bölgeyi, bölgedeki gelişmeleri, dünya dengelerini, değişen dengeleri, masalardaki dengeler değişiyor, masada oturanlar değişiyor. Sizden duyduğum güzel bir laf vardı İbrahim Bey. Ya menüde olursunuz ya masada olursunuz diye.
3: Programımızın adı o.
0: Evet. Bizi evet, menüye masada yazmaya çalışanlar inat, masada olacağız.

0: Menüde ne var değiliz yani. Sonuçta masada program ne var, evet. Masada ne var? Şöyle ki, şimdi bu devletin bu konuda Türkiye'yi konumlandırdığı bir pozisyon var. Ve bu hani az önceki konularla da bağlayacak olursak aslında 1453'teki Türklerin, oradaki Türk ordusunun, Osmanlı ordusunun kurmay aklının ve herhangi bir şekilde kanıyla bir şey taşıyan askerine kadar baştan sona her birinin bir cüretinin sonucuydu belki de. Bir ideal etrafında tutkuyla bağlanmış olmasının, muştulanan bir hedefe hiç gözünü karartarak koşmasının bir sonucuydu. İstanbul'un fethi, Türklerin Anadolu'ya girişi, Anadolu'yu Türk coğrafyası yapması, Türk İstanbul diye bir ifade vardır. Hani İstanbul'a kadar Türkleşmiştir ki diye. Fakat Sayın Cumhurbaşkanımızın az önceki gençlik sorunusuyla da belki de birlikte değerlendirilmesi gerekli olduğunu düşündüğüm bir ifadesi var. İbrahim Bey, bence biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın kinder nesil meselesindeki oradaki kastını tam anlayamadık. Bir gün bir yerde bir benden yaşça büyük birisiyle oturuyoruz. Televizyonda bir anma töreninin görüntüleri çıktı. Bosna Hersek'te bir akü fabrikasına, unutmayacağız, yıl dönümünde anmayla alakalı bir tören düzenlenmiş. Yanında oturduğum kişi Salih abim, gözleri falan doldu böyle. Ya ben buraya gittim biliyor musun? Buranın hikayesini biliyor musun dedi. Bilmiyorum abi dedim. Sırplarla Boşnaklar yan yana otururlar, komşular, alışveriş halindeler, normal devam etmektedir. Sonrasında o batının işte o aklı, o bölücü aklı, o kadar yıldır yan yana yaşayan Boşnaklarla Sırplar arasında derler ki aslında siz düşmansınız. Ve Sırplara da verirler silahları, derler ki temizleyin. O dönemi ben o Mostar Köprüsü'ydü yanlış hatırlamıyorsam. Ben babamın ilk kez ağladığını çocukken orada hatırlıyorum. Radyodan bunu dinlerken yani babamda gözyaşı geldiğini hissetmiştim. Çok anlayacak yaşta değildim belki yani bunu. Fakat o Salih abimin o akü fabrikasını anlattığı şey şuydu. Boşnaklara çukur kazdırıyorlar. Sonra onarlı gruplar halinde alıyorlar. Onları vuruyorlar. Diğer gelen Boşnak grubu onları çukura atıyor ve onlar da ölmeyi bekliyorlar. Ve böyle devam ettiğini düşünelim bunun. Mermileri bittiğinde ise Birleşmiş Milletler barış gücünden mermi istiyorlar ödünç. Gelene kadar da vakit kaybetmemek, güneş kararmak işte batmak üzere, havanın aydınlığından yararlanmak için tellerle falan boğulduklarını söylüyorlar. Oradaki o akü fabrikasını hiç bozmamışlar. Onu sürekli anlatıyorlarmış. Şimdi gelin hikayeye şuradan devam edelim. Hasbelkader Bosna, yani Bosna'yı temsili olarak söylüyorum. O siyasetinde, oranın siyasetinde yer alacak birisi, geçmişteki bunu unutmuş olsa, geçmişteki bunu düşünerek sürekli kavga halinde olmalı demiyoruz. Denilmemeli. Tabii ama ki de barış özellikle
1: tekrarlanır.
0: Evet. Ya. Şimdi Kıbrıs'taki meselede, Kıbrıs'ta bazı gösteriler oluyor Türkiye'ye karşı.
2: Doğru.
0: Ama şeyi de anlatıyorlar, oradaki çukurları anlatıyorlar, yakılan Türkleri anlatıyorlar, mezalimi anlatıyorlar. Şimdi Bosna Hersek'te belki de bir siyasi olsa en büyük siyasal iletişimdeki işte argümanlarından birisi, belki de sloganlarından birisi, işte biz çok güçlü bir mozaiyiz, biz birlikte olduğumuz takdirde daha güçlü olabiliriz, biz barış içerisinde yaşamalıyız ve bula bula. Belki de o esnada düşman kuvvetleri sadece yeni savaş için güç toplamaya çalışıyorlardı. Nerede olduğu gibi hatırlarsınız Sayın Angela Merkel'in bir ifadesi vardı. Biz Minsk zirvesini yapmamızın gerekçesi aslında Ruslarla Ukraynalılar arasında savaşın kaçınılmaz olduğunu biliyorduk. Fakat silah stoklarını arttırmak için
2: zaman kazanmak
0: adına biz Minsk görüşmelerini düzenledik, tertipledik dedi. Sayın Merkel'in ifadesiydi bu. Dolayısıyla şimdi o günkü fetih ruhu ile ilgili mesele de Endülüs ne kadar Müslümanlarda kaldı?
3: 500 yıl.
0: 800 yıl. He. 600 yıl, 700 yıl, 800 yıl. Abi şu anda mezar taşları kalmamış, mezarları kalmamış. Bir tane

0: cami var sadece. Henüz İspanya'dan dönen arkadaşım söyledi. Ezan okunan. 800 yıl. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün söylediği şeye belki de bu açıdan bakmak gerekli. Hani yani kesinlikle sürekli teyakkuzda olmalıyız. Fakat yani hep savaş arıyor halde olmak anlamına gelmemeli bu. Bu anlamıyla söylemiyorum bunu. Fakat istiyorsan sulhu salah, ol cenge hazır deniliyor ya. İşte bu Savtek dergisinde bu ay yayınlanan bunlar olduğu müddetçe ben oğlumla birlikte Teknofest'e gittiğimde o bizim milyarlı ve milli üretimlerimizi oğluma gösterebildiğim müddetçe ben yarında bayrakla alakalı, ezanla alakalı ben garanti altında hissediyorum kendimi veya bu coğrafyayı, bu toprakları. Dolayısıyla aslında orada hani o gençlik şöleninden bahsedildi ya, o gençlik şöleninde ben Türkistan coğrafyasından gelen, Orta Asya değil artık Türkistan diyoruz malumunuz olduğu üzere, Türkistan coğrafyasından gelen müzisyenleri gördüm. Ben yeni tanıştım. Belki de benim ayıbım. Fakat müziğiyle birlikte, kültürüyle birlikte orada bir farkındalık oluşturulması halini neden gözden kaçırıyorlar? Çünkü sadece eleştirmek istiyorlar veya söylemek için bir şey ortaya söylemek istiyorlar. Ama gördüğümüz dünü unutmamış, bugünü doğru yorumlayan ve yarına dair de çok güçlü hedefler koymuş bir iradeyi şu anda görüyoruz. Ve şu anda seçmenin de bunu net olarak gördüğünün farkındayız. Geçmişle alakalı Putin'in dediği bir laf var. Yani SSCB'yi çarlı veya işte tekrar kurmaya çalışmak, ahmaklık, unutmak, yok saymak ise aptallıktır diye. Aslında yani biz kendi ideallerimizle, kendi gücümüzle bölgesinde ve sonrasında dünyada belki de daha lider, daha güçlü bir pozisyona sahip Türkiye'yi hep birlikte inşa edebiliriz. Yeraltı kaynaklarımız kadar, çıkan çıkacak yeraltı kaynaklarımız kadar yerüstü kaynaklarımız da var, gençliğimiz var. Bizim ortalama yaşımız şu anda 35. Yani şu an ben ekranların başında bizi izleyen seyirciler tarafından tahminen, gerçi 1-2 yaş vardır aramızda tahminimce ama genç evet. olarak belki değerlendiriliyor olabilirim ama Türkiye'nin yarısından daha fazlası, düşünün ki benden daha genç. Böyle bir dinamizme sahibiz. Burada aslında yelkenlilerimizin yani bizi hedefe vardırmak için yelkenlerimizi dolduracak rüzgarımız var. Gücümüz var. Burada o yelkenlileri, yelkenliği doğru yönlendirecek, gemiyi doğru yönetecek, doğru istikamete gitmesini sağlayacak lidere ihtiyaç var.
1: O da var. Işte, İnşallah olacak. Peki. Üçüncü başlığa geçeceğim çünkü çok az vaktim kaldı.
0: Şöyle son olarak toparlayarak söyleyeyim müsaadenizle İbrahim Bey. Ben çok bekledim. One minute diye kesmedim farkındaysanız. Hani dakikaları falan da tuttum da çok Yusuf Paşa'mın da şeyini bozmayayım.
2: Estağfurullah lütfen rahat
0: ol. İstikamını bozmayayım. Şöyle ki burada seçmen muhalefet tarafında göremediği şeylerin neredeyse tamamını bu tarafta görüyor. Tarih şuuru, gelecekle alakalı hedef, vaat, söylem ve bunu gerçekleştirebilecek irade gördüğümüz kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanı liderliğinde ve Cumhur İttifakı'nda AK Parti iktidarında net olarak görülmekte. Sadece laf üreten bir imaj sergiliyor muhalefet. Burada da gördüğümüz kadarıyla
1: ama etkililer. Yani çok özellikle dijital mecralarda çok etkililer. Bir örnek vereceğim birazdan. Şimdi İsrail-Liten nehrini geçti efendim. Üçüncü başlığımıza geçiyoruz. Meseleyi nereye bağlayacağım? Şimdi Netanyahu işgal açıklaması yaptı. Birazdan paylaşacağız. Sayın Alabardo, bayramda işte biz de herkes gibi akraba ziyaretlere gidiyoruz. Tarif edeceğim profil şöyle. İşte 30 yaşından küçük, evli. Evi var, arabası var. Ondan sonra işte Paris'ten, Milano'dan videolar, fotoğraflar atıyor falan. Karşı tarafında konuştuk işte 25 yaşında. Ondan sonra onun da evi var. O da işte Danimarka vize vermedi, kuzey ışıklarını göremedim falan diye sitem ediyor. Ama Paris'i ve işte Milano'yu, Roma'yı beğendiğini söylüyor. O sırada ekranda Erdoğan çıkıyor. Şöyle bir hava. Ya bu adam da ülkeyi ne hale getirdi, bir gitmedi başımızdan. Ben de dayanamıyorum. Ya arkadaşlar diyorum ya, bir kendinize gelin ya. 25 yaşında benim bisikletim yoktu. Delirmeyin yani hani falan diye.
3: Ama konu... yani senin zamanında.
1: Tamam, onu söyleyeceğim. Şimdi bir Netanyahu'yu bir izleyelim arkadaşlar. Konuyu nereye bağlayacağım şimdi söyleyeceğim.

0: גיבורים שלנו כבשו את מוצב הבופור.
1: בופור kalesini ele geçirdik ve üzerine İsrail bayrağını çektik. Suriye'de, Lübnan'da ve Gazze'de tüm cephelerde faaliyet gösteriyoruz. Sınırlarımızın ötesinde daha da yerleşiyoruz.
2: Şimdi tartışma şuraya geldi. Ben dedim ki bak öyle diyorsun ama İsrail bugün 7 ülkeye saldırdı. 3 ülkeyi işgal etti ama bize saldıramadı. Bir sebebi olmalı diyorum. Böyle dedim. Erdoğan yüzünden. Erdoğan sayesinde mi? Şimdi bazı şeyleri biz mi anlatamıyoruz? Gençlere mi nüfuz edemiyoruz? Yani mesela deminden beri konuşuyoruz ya hani Erdoğan'ın gördüğü gençlik, üzerine işte titrediği gençlik falan diye. Ama bir yandan da böyle hani işte gençsin ya kanın kaynıyor. Böyle bir muhalif yanın da var. Ama bir de gerçekler var mesela. Bir de Bengivir verin arkadaşlar. Ondan sonra bir değerlendirme isteyeceğim. Bu da Bengivir. O da diyor ki hani silip süpürelim yok edelim. Bir izleyelim.
3: Hayır kulağımı filmimizi.
4: Bence bugün herkes anlıyor ki Lübnan'daki sınırınızda Nazileri bırakamazsınız. Gazze'deki sınırınızda Nazileri bırakamazsınız. Ve nihai amacı buraya nükleer bombalar bırakmak ve muazzam bir felakete yol açmak olan İran'daki bir rejimi de kabul edemezsiniz. Bu nedenle devam etmeli, devam etmeli ve devam etmeliyiz. Onları asıl yaralayan şey Dahiye. Dahiye'nin yerle bir edilmesi gerekiyor. Dahiye'nin üzerine gitmeliyiz. Orayı yerle bir etmeli, yerle bir etmeli ve tekrar yerle bir etmeliyiz.
2: Şimdi birkaç yüz kilometre mesafede kafa bu.
5: Evet. Şimdi tabii burada Bengivir değil konu. Bengivir diyor ki işte yerle bir edeceğiz Naziler falan. Bir Nazi varsa, bir Hitler tohumu varsa konuşan kişidir. Yani artık ağız bozmadan yayın yapmak mümkün olmuyor bu adamları gördüğümüzde ama bence konu ne biliyor musun? Bengivir'e oy veren bir kitle var İsrail'de.
2: Kesinlikle.
5: Tamam mı? Hiç kimse ya Bengivir mi dikkate alıyorsun? Siyonist aklamacıları var ekranlarda. Ya Bengivir'in söylediğine İsrail'de kaç kişi kim kardeşim bakan yaptı? Kritik bir şekilde bir kitleyi elinde tutuyor ve bu adam bakan olmuş durumda. Kaldı ki ekonomiden sorumlu diğer bakanın bundan farkı yok. Neydi onun soyadı?
2: Smotrich.
5: Şimdi kardeşim o zaman İsrail devleti dediğiniz devletin içerisinde bu türden Nazi artıklarına on parmağıyla destek veren önemli bir kitle var. Adını koyalım. Öyle şöyle bir şey yok. İsrail yeknesak bir ülke değil. Orada da barışı savunanlar var. Yok demiyoruz kardeşim. %1. Yok demiyoruz. Oranı ne? İşte Netanyahu gibi soykırıma imza atmış bir kişi İsrail denilen kısa hayatı olan devletin geçmişinde 1947-48'lerden bugüne kadar çek yaklaşık 80 yıl en uzun süreli başbakanlık yapmış kişi Netanyahu. Demek ki İsrail halkının önemli bir çoğunluğu Netanyahu gibi soykırımcılar gibi düşünüyor. Dolayısıyla mesela bu Beaufort Kalesi'nin falan tarihi anlamı oldukça yüklendi. Yani Beaufort değil azı. Kalatel Şakif
2: Kalesi.
5: Evet. Kalatel Şakif işte yüksek kayalık kalesi anlamına falan geliyor. Sultan Selahaddin Eyyubi ile Saydalı Reynald arasında mücadeleye de
2: 9 yıllık konu olmuş bir kale.
5: Tabii ki. İşte ama tarihi bilmeyince hani biraz önce örnek verdim. Osmanlı'ya bu şekilde küfürler eden kişi Eskişehir'e belediye reisi seçilmiş. Ne yazık. Ama öbür taraftan adam tarihini öyle bir biliyor ki İbrahim. Öyle bir öğretiyor ki 2000 yıl biraz önce kinini diri tutmadan bahsettik değil mi? 2000 yıl kinini diri tutup İsrail'de Siyon Dağı'nda tekrardan buluşup oradan devlet çıkartmış Yahudiler. Bak ben bir tanıdığım arkadaş arabasına biniyorum falan. Hizmet satın alıyoruz. Dedim ki sen nereden geldin? İşte nerelisin falan. İşte Bulgaristan göçmeniyim ki ailelerimizde falan muhacir çok. Benim anam mesela öyledir. Hani hiç kimseyi istihza etmek için söylemiyorum onu bilin diye. Hatta acayip de bir muhabbetim vardır. Ya dedi Yusuf hocam dedi ya şimdi dedi işi gücü bırak Bulgaristan'dan geldik diye İstanbul'daki Bulgar konsolosluğuna git. Kuyrukta bekle. Sıran gelince oy kullan gel. Yani bu çekilecek kahır mı? Sen aile ne zaman geldi dedim 1989. Hani şey de değil. 1912 Balkan Harbi.
2: Sebebini de söyleyeyim mi? Sebebi de Belene Kampı. Bulgar zulmü.
5: İşte tamam işte. Yıldızı, 93 Harbi var ya 1878 yılında o toprakları bırak. Oradan kalma falan değil. Yani 1989'da gelmiş adam. Yani şunun şurası 20 yıl önce gelmiş adam. Diyor ki kim uğraşacak şimdi? Kardeşim biz kinimizi bu kadar diri tutmazsak tamam mı?

0: Ve Paris'e gittim, Londra'ya gittim, İtalya'ya gittim, Buckingham Sarayı'nda fotoğraf çektirdim. Ama Osmanlı askerini, Selçuklu askerini sembolize eden adamları gördüğümde de ya siz bizi nereye götürüyorsunuz? Buckingham Sarayı'ndan Instagram'ında fotoğraf paylaşıyorsun. Senin kafana ilk bomba düştüğünde anlarsın X kuşağını, Y kuşağını, Z kuşağını.
1: Putin'in bununla alakalı abi çok güzel bir lafı var.
0: Buyur.
1: Diyor ki silahı bırakır, sadece telefonu alırsanız elinize, düşman askerleri geldiğinde onunla selfie yaparsınız diyor.
0: Ya işte bu. O yüzden refah toplumu eğer ki iyi endoktrine edilmiş gençleri ortaya çıkartamazsak ya da iyi eğitim verilmiş gençleri ortaya çıkartamazsak, Asım'ın neslini ortaya çıkartamazsak sevgili İbrahim, hakikaten sonumuz felaket olur. Şimdi dolayısıyla İsrail Litani Nehri'ni geçti. İsrail'e dur diyecek hiç kimse yok. İsrail Litani Nehri'ne kendisine sınır da yapacaktır. Bu Itamar Ben-Gvir gibi adamlar, Nazi artıkları her türden soykırımı yapmaya da devam edeceklerdir. Bunu da hep birlikte göreceğiz. Ama şükredecek sebeplerimiz de var. Eğer 15 Temmuz gecesinde bu adamlar, adam demeyelim, bu herifler darbede başarılı olmuş olsaylardı, biz Ben-Gvir'le ilgili böyle bir program da yapamazdık
2: Yapamaz.
0: sevgili İbrahim.
2: Güneydeki sevdikleri ülkeye
0: Bravo,
2: medya derlerdi.
0: bravo. Güneydeki sevdikleri ülkeye bu şekilde program da yaptırtmazlardı. Dolayısıyla konu Ben-Gvir değil, İsrail'in içerisinde nasıl fanatiklerin olduğunu bizzat kendimiz seninle Kudüs'te gördük. Bir sokağa gittiğimizde bizim 24 TV ekranının Türk televizyonu olduğunda bize karşı nasıl bir bakış açısı sergilediklerine hep birlikte şahitlik olduk. O yüzden müteyakkız olmak zorundayız sevgili İbrahim. Son çözüm bu olsun.
2: Peki bir tane video paylaşacağım. Amerikalı bir gazeteci Ana Kasparyan diyor ki ya bak Siyonist medyanın diyor size anlattıkları diyor Amerika'da diyor atmosfer aynı değil diyor. Şu an diyor genç Amerikalılar diyor direkt böyle söylüyor nefret ediyor diyor sizden. Bir izleyelim arkadaşlar.
3: Şu anda bu yayını izleyen İsrail vatandaşlarına açıkça söylemek istiyorum. Bunu anlamanızı istiyorum, tamam mı? Çünkü diğerleri çok korkuyor. İsrail ordusunun fotoğraflarını gönderip beni nasıl öldüreceklerini anlattığını biliyorum. Sizden korkmuyorum, tamam mı? Amerikan medyasındaki diğer korkaklar defolup gidebilir. Onlar benim gibi değil, ben farklıyım. Sizden korkmuyorum. Yani benim vergimle ve Amerikalı vatandaşların vergisiyle finanse edilenler şunu açıkça anlamanızı istiyorum. Dünya genelinde nefret ediliyorsunuz. Nefret. Amerikan medyasında duyduğunuz propagandaya aldanmayın. O Amerikan halkının gerçek duygularını yansıtmıyor. Sizden nefret ediliyor. Bir Yahudi olduğunuz için değil, masum insanları katlettiğiniz için kendinizi seçilmiş halk sanıyorsunuz. Ama şeytan gibi davranıyorsunuz. Gerçek bu. Tüm uluslararası alanda sizden nefret ediliyor. Hem solcu hem sağcı genç Amerikalılar sizden nefret ediyor. Sonunda bu insanlar bu ülkede iktidara gelecekler. Bu yüzden bence İsrail iğrenç ve tiksindirici davranışlarını desteklemesi konusunda günleri sayılı. Çünkü masum insanları katlediyorsunuz.
2: Şimdi bir de Amerikalı, düzeltiyorum, Avustralyalı belgesel yapımcısı Juliet Lamont, o da Sumut filosundaydı ve tecavüze uğradığını açıkladı. Onu da biz diyelim arkadaşlar. Neyle karşı karşıya olduğunuzu anlamanız için bunları size anlatmaya çalışıyorum. Sonra Sayın Taiz'den ve Sayın Akın'dan birer değerlendirme isteyeceğim. Zaten süremize çok az kaldı.
4: And then that was the threshold.
5: Beni güverteye sürüklediklerinde adımı biliyorlardı. Kabloyla bağlandım. Ayak bileklerim kelepçelendi. Ve her defasında boğulmamak için sudan uzaklaşmaya çalıştığımda tekrar tokatlıyorlar, bacaklarımın arasına basıyorlardı. Evet, sonumun geldiğini düşündüm. Ve o teknede sadece 20 dakika kalmıştım. Boğulacağımı sandım. Ve bu biliyorsunuz ki İsrail'e hoş geldiniz demekti. Kıyafetlerimi zorla çıkardılar. İsrail askerleri tarafından tecavüze uğradım.
2: Ya birileri size hikayeler anlatıyor olabilir işte İsrail demokrasi, Orta Doğu'daki demokratik ülke falan diye ama karşımızdaki manzara bu. Sizden bir değerlendirme alayım. Buna nasıl mücadele edeceğiz? Ve Amerikalı gazete dediği gibi öyle ya da böyle gençler bir gün iktidara geldiğinde sayılı olacak, evet. İsrail'in bu anlamdaki etkinliği diye söylüyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
6: İsrail medyasında da bu konuda aslında ciddi kafa yoranlar var. Bu konuda bir yakın zamanda bir yapılan bir araştırmayı da paylaştılar yine bu İsrail medyasında. Ya biz

0: İsrail ya Amerikan kamuoyunda İsrail'e destek çöküyor diye özellikle bu genç nesil arasında
1: Evet.
0: gerçekleşiyor. Mesela Cumhuriyetçi Parti'de kuşak farkı diye bir araştırma yapılıyor. 18-34 yaş Cumhuriyetçilerin sadece %24'ü İsrail'e sempati duyuyor. Cumhuriyetçi, ya biliyorsunuz Cumhuriyetçiler bu işin kalesi.
1: Evet.
0: Ama genç 18-34 yaş arasındaki Cumhuriyetçilerden sadece %24'ü İsrail'e sempati duyuyor. 35 yaş üzeri bu oran %52. Fark 28 puanlık bir fark var. Şimdi evanjelik cumhuriyetçilerde ise çöküş daha büyük. Genç yaş grubu %32 İsrail'e destek veriyor. Yaşlı nesil %69.
1: Mesela bir şey söyleyeyim mi? Kentucky'deki ön seçimde İsrail karşıtı olan adayı eleyebilmek için 32 milyon dolar para harcamışlar.
2: Evet.
1: Yani aday dedi ki ya ben kaybettim ama İsrail 32 milyon dolar harcadı dedi. İşte İsrail yanlısı adayı desteklemek için. Bu Amerikan tarihindeki en yüksek bütçeli ön
0: Evet.
1: seçim oldu dedi. Yani
0: O
1: korktuklarından inanılmaz bir para da harcıyorlar.
0: Gazze operasyonu meşru savunma mı diye soruyorlar. Yine bu 18-34 yaş cumhuriyetçilere. Bunlar sadece %22'si meşru savunma diyor. Geri kalanı meşru
1: Soykırım.
0: savunmadan işte yardımlar kesilsin mi diyorlar İsrail'e. Bu kuşağın %53'ü İsrail'e yardımların kesilmesini istiyor. Bu bahsettiği yani bu aslında uzun süredir İsrail aslında sözde burada kazanıyorken neden ABD'de kaybediyor aslında kaybediyor meselesi. Dünyada bu noktaya gelecek, Amerika'da bu noktaya gelecek. İsrail bu İkinci Dünya Savaşı sonrası düzen nasıl çöküyorsa İkinci Dünya Savaşı sonrası düzenin ürünü en büyük yalanlarından biri olan bu İsrail'in işte bu böyle bir mağduriyet üzerinde kurulduğu hikayesi de çöküyor. Bu çöküşü işte Filistin'in adım adım büyük bir katliamla oraya yerleşmesi üzerinden hikaye ediyoruz. Dünya bunu görecek mi? Görecek. İsrail de burada böyle büyük İsrail hevesleri falan filan. Bunlar mümkün değil bakın. Öyle büyük İsrail kuracak. Lübnan'ı efendim
1: İşgal edecek.
0: işgal ediyorum. Suriye'yi işgal ediyorum. Yedi cephede savaşıyorum. Yedi sebede kadınlar çocukları öldürüyorsun. Başka hiçbir savaş verdiğin bir savaş yok. Cephede göğüs göğüse verdiğin hiçbir
2: Al
0: savaş
2: işte
0: yok
2: İran
0: senin. Ha.
2: ortada. Al
0: Göğüs
2: İran
0: göğüse
2: ortada.
0: verdiğin hiçbir savaş yok senin. Sen normalde daha güçlü bir aktöre denk geldiğinde o zaman göreceğiz. Yani İsrail
2: Abi
0: diye
2: demişler.
0: bir yani bu devletin hikayesi de kuruluş hikayesi de etraftan aldığı destekle ilgili. Etraftaki desteği kesildiğinde bu devletin zaten çok da böyle bu haliyle yaşama ihtimali yok. Ancak Filistin devletini dört başı mamur 67 sınırlarına eden başkent Doğu Kudüs'ü olan Filistin devletini savunacak. Burada efendim biz de bir devlet olarak yaşıyoruz dediği zaman etraftaki komşular onu müsamaha edecek. Aksi halde İran gibi bir devlet çıkacak. Diyecek hayır ben seni tanımıyorum, kabul etmiyorum. Senin varlığını tartışmaya açacak. Başka diğer devletlerde olduğu gibi.
1: Peki. İki tane ses paylaşacağım. Müsaadenizle sonra size vereceğim sözü. Bir tanesi Meloni, İtalya Başbakanı diyor ki bugüne kadar diyor biz diyor çok konforlu bir hayat sürdük ama artık deniz bitti diyor. Diğeri de Dendias, Yunanistan Savunma Bakanı, o da diyor ki artık itiraf edelim biz küçük bir ülkeyiz. Yani Türkiye'ye karşı bu yüksek harcamaları yapıyoruz ama taşıma suyla değirmen dönmeyecek diyor. Bir izleyelim arkadaşlar. Sürem çok az kaldı.
3: Kendini savunmayı bilmiyorsan, eğer güvenliğin için başkalarına ihtiyaç duyuyorsan, bunun bedelini özerkliğin, egemenliğin ve ulusal çıkarlarını savunma kapasitenle ödersin. Savunma harcamaları özgürlüğün bedelidir ve ben İtalya'nın özgür bir ulus olmasını istiyorum. Avrupa'nın bir kısmı sahte bir barış hissi adına ordularını yıllarca söküp atarken, jeopolitik gerçeklik sonunda faturayı ödemesini talep ediyor. Savunma kapasitesi olmadan özgürlük egemenlik değildir. Bu bağımlılıktır.
4: Bayanlar ve baylar, biz küçük bir ülkeyiz. Savunma Bakanlığı'nda Yunan halkının fedakarlıklarıyla finanse edilen önemli bir bütçemiz var. Ancak sizden saklamayacağım. Bu yeterli değil, yeterli değil.
1: Üstad bir dakikam kaldı ama istiyorsan soruyu sana hazır ol Cengi.
5: Tamam, ben de aynısını diyeyim o zaman.
1: Gerçekten.
5: Ya şöyle...
1: Fatih ruhunu korumaktan geldik ya buralara.
2: Eyvah, o yüzden biraz bağlamaya çalıştık. Kesinlikle haklısın.

0: Eyvallah. Sayın Zapsu'nun Sayın Cumhurbaşkanı'nın ilk yıllarda yanındayken
1: 2004 yılı, evet.
0: Yaptığı bir söz vardı. Diyor ki ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın o dönemde savunma sanayi ile ilgili yatırımlara bu kadar önem vermesini, bu kadar bütçe ayırmasını anlamlı bulmuyordum, eleştiriyordum. Fakat sonrasında bugünü görünce ben bunu anladım dedi. İşte o Erdoğan belki de Maskomyah tiyatrosunu gençlik yıllarında sergilemiş Erdoğan, sokakta bunu görmüş Erdoğan, türlü mezalimi görmüş Erdoğan, iktidar nasip olduğunda da o hani kini diri tutma ile ilgili mesele vardı ya, uyanık olma ile ilgili mesele vardı ya, o uyanıklıkta göreve gelmiş Erdoğan, belki de o gün attığı adımlar keşke 25 sene daha önce atılsaydı denilmiyor mu şimdi?
1: Deniyor.
0: Düşünsenize 25 yıldır değil de 50 yıldır böyle olsaymış. Hatta ki belki 2015 FETÖ darbe girişiminden sonrasında daha rahat hani adım atılabilir oldu. Çok bambaşka bir yerde olabilirdi. Dolayısıyla bu uyanıklıkta bir gençlikte var. Az önceki o beyaz ışık mıydı? Ne dediniz? Hani Norveç'teki işte
1: kuzey ışıklarını göremedim.
0: Kuzey ışıkları. Çok bilmiyorum onları.
1: Ben de göremedim. Onu, 51 yaşındayım.
0: Abi onu göremedim diye dertlenen de var. Ama sabah ışıkları da sabah güneşle benim üzerime doğmasın diye inanın yürüyerek o saatte uyanan, çalışmaya başlayan gençler de var. İkinci taraftakiler de çok inanmış gençleri ben çok görüyorum. Her ay Türkiye'de gençlikle alakalı araştırma verisi çeken birisi olarak söylüyorum. İnanın ki umudumuzu çok diri tutmamıza sebebiyet verecek gençler de var. Onları da görmezden gelmemeliyiz. İyi örnekleri çok daha fazla anlatmalıyız belki. Çünkü iyiler de var.
1: Peki. Veda vakti geldi. Hatta biraz sarkmış efendim. Hani istiyorsan sulhü sana hazır ol Cengi gençlere tercüme edeyim. Barış içinde yaşamak istiyorsan savaş her daim hazır olman gerekiyor efendim. Programın mottosunu biliyorsunuz. Başka yerde şubemiz yoktur. Taktiklerimizden sakının lütfen. Ve bizi menüye yazmaya çalışanlara inat masada olmaya, masa kurma mücadelesine devam edeceğiz. Nefesimiz yettiğince bu mücadelenin bir neferi olacağız efendim. Sizler de bizimle vakit geçirdiniz. Değerli zamanınızı bize ayırdığınız için çok ama çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: CHP'li ise kural tanımayız. Yani, nobranlığı var ya, o beni çok ya. Rahatsız ediyor.
1: Yok, beni ben etmiyor.
0: Yani şu anlamda şeyimde rahatsız
1: değil
0: ediyor.
1: Diyorum, onun da değil diyor.
0: Yani lise mezunu olduğu tescillenmiş bir adam. Tabii. Mesela Cumhurbaşkanı adayımız denebiliyor. Ama üniversite mezunu değil ki diyorsunuz, olsun diyorlar. Biz CHP'yiz.
1: Tabii.
0: Ya bizim için örneğin biz istedikten sonra.
1: Hadi gel maçan yiyorsa yap gel hadi gel.
0: Şimdi Anıtkabir'deki bu kavga, gürültü, nümayiş.
1: Çok ayıp bir şey ya.
0: Sayın Cumhurbaşkanı ve devlet erkanı Anıtkabir'e bir resmi bayram için gittiklerinde orada Anıtkabir'i ziyaret için toplanan gençlerin bir sevgi gösterisi olmuştu. CHP'li Umut Akdoğan çıldırmıştı, tamam mı? Ne demiş? Buyurun bir dinleyelim. Buyurunuz. Evet.
2: Arkadaşlar burası bir mezarlık. Burada Atatürk'ün mezarı var. Atatürk'ün mezarı var burada ya. Burada slogan olur mu?
0: Burada slogan olur mu? El hak doğru. Ama işte bak, bu çifte standardı anlatabildim mi?
1: Tabii.
0: Biz CHP'liysek her şey mümkün. İtiraz ettiğimizi de biz yapabiliriz canım. Bunun bir kıymet harbiyesi yok. Kabirmiş, mezarmış bizim için önemli değil. O gençlerin bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na sevgisini ifade etmesi için önemli. Ama biz CHP'liyiz, bizim için önemli değil. Zihniyeti bu çifte standart. Bir de bacak gerginliği var o zaman. Tebligatı yırttığı Özgür Özel'in, evet, ağının, evet, bir kurgu, evet, bir ajans kurgusu olduğunu tespit ettik açık, tabii, kaynaklardan. Evet. Efendime söyleyeyim, o öyle daha uygundu efendim deyip öyle bir kurgu yapmışlar.
1: Tamam.
0: Şimdi benzer mantıklı kurgu burada da var. Arkada Anıtkabir'in duvarlarının gözüktüğü, Özgür Özel'in alttan çekimle heybetli gözüktüğü, yanında al tişörtüyle, efendime söyleyeyim, gençliği simgeleyen delikanlının, ya Atatürk'ün gençliğe hitabesini 48 yaşında olmama rağmen hala ezbere bilirim. Onu bile okuyamamış ama ona demeyeceğim. Yorulmuş okurken ya. Baya böyle bir hadi bakalım. Seyredelim. Buyurunuz.
3: Müstevliklerinin siyasi emirleriyle tevhid edebilirler.
4: Siyasi emirleriyle tevhid edebilirler.
3: Millet, kalbimiz zaruret içinde harap ve bitir düşmüş olabilir.
1: Gözler kaçmış. İzleyicilerim için gözler, evet.
3: Siyasi emirleriyle tevhid edebilirler.
4: Siyasi emirleriyle.
1: Kaçırmayın. Hop ayağı.
3: Millet.
1: Hocam bir daha verin. Bunu döndürme biz konuşalım.
0: Evet evet. Biz konuşalım. Evet. Siz o bacağı bir göstereyim. Gerginlik ama. KJ'ye de güzel olmuş. Elinize sağlık. Şimdi. Bacak gerginliği var orada, evet.
1: Hocam ne dersen de. Bak bu da sahicilik. Bu da fena bir şey değil. Yani bu da gerçek tabii. Şimdi düşünen durum bu.
0: Ajans bu. Oraya da müdahale edemiyor canım ya. Ajans her yere ediyor da oraya da edemiyor
1: hani,
0: yani.
1: Getir bakalım bir şey yapalım.
5: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek her salı ve perşembe 20'de 24'te.
6: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
7: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim.
6: Vade de bozulmuyor.
8: Finansal özgürlük budur işte.
9: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
10: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5.490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin

0: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres, Salı 20.45'te 24'te.
1: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız, ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.

0: de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
1: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Öyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
3: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
2: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam.

24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Ben Büşra Mutlu. Saatler 23. Bu 24'te moderatör gece zamanı demek. Hemen başlayacağız ama şöyle gelin kısaca günü, gündemi özetleyelim. Kabine Kurban Bayramı ertesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından millete sesleniş konuşması yaptı Erdoğan ve CHP içinde yaşanan yönetim kriziyle ilgili uyarılarda bulundu. Sokaklarımızın karıştırılmasına müsaade etmeyiz dedi. Cumhurbaşkanı bu ikazı neden yaptı? Hangi mesajları verdi başka? Birazdan detayları aktaracağız efendim. Ve CHP'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bir yandan Özel Kılıçdaroğlu düellosu sürüyor. Bir diğer yandan yargı safhasında önemli gelişmeler yaşanıyor. CHP'nin hukuksuz kurultayı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Öyle ki Başsavcılık Örgütlü Suçlar Bürosu CHP delegeleri ve yakınlarının hesap hareketlerini mercek altına aldı. Detayları nedir? Az sonra bakacağız efendim. Bir diğer yandan da CHP'li İzmir Buca Belediyesi'ne rüşvet operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Görkem Duman ve çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere hangi suçlamalar yöneltiliyor? Rüşvet skandalında hangi çarpıcı detaylar var? Az sonra aktaracağız. Bir diğer konumuzsa efendim Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki tansiyon efendim. Zira yine yükseliyor o hatta gerilim. ABD İran'a saldırılarına hız verdi. Tahran'ın misillemeleri de tabii gecikmedi. Görüşmeler donduruldu. Peki tansiyon neden yükseldi? Ateşkes kalıcı barışa dönüşebilir umudu yine başka bir bahara mı kalıyor? Detayları az sonra aktaracağız dedik. Moderatör gece başladı.

0: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP içinde yaşanan krizle ilgili uyarılarda bulundu. Kabine toplantısının ardından millete seslendi Erdoğan ve vermiş olduğu mesajlarında şunları söyledi. CHP'ye bir sokak uyarısı vardı. Sokaklarımızın karıştırılmasına müsaade etmeyiz dedi Cumhurbaşkanı. Dünyada ve bölgede tarihi değişmeler yaşandığına da dikkat çekti ve Cumhur İttifakı'nın polemiklerle kaybedecek vakti olmadığının altını çizdi. Detaylara bakalım.
1: Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor.
2: Cumhurbaşkanı CHP'deki sürece dair ilk kez konuştu. Tartışmaların içinde yokuz dedi. CHP yönetimine sokak provokasyonu uyarısında bulundu.
1: Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız. Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası şiddete, numayişe, sokak terörüne, hukuk tanımazlığa prim vermez. Biz de hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

0: bulundu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Ülkemizin yeni sürüm kayıkçı kavgalarına değil, 86 milyonu ilgilendiren meselelerde ortak zeminde buluşmaya ihtiyacı vardır ifadesini kullandı.
1: Terörsüz Türkiye sürecini her türlü polemikten uzak ele almak, çözüm çabalarına samimiyetle katkıda bulunmak siyaset kurumunun görevidir.
0: Erdoğan İstanbul'un fethine de değindi. İstanbul'un Fatih ruhundan koparılmasına göz yumulmayacağını vurguladı.
1: Bizans artıkları halen kabullenmekte zorlansa da İstanbul Türktür, Müslümandır. Allah'ın izniyle kıyamete kadar da Türk ve Müslüman kalacaktır.
2: Ve CHP içinde yaşanan yönetim kaosuyla ilgili yeni açıklamalar var efendim. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ana muhalefet partisindeki durum hakkında sessizliğini bozdu. CHP'ye meseleyi kendi iç dinamikleriyle çözme çağrısı yaptı.
3: CHP'deki yönetim krizi Numan Kurtulmuş'a soruldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı makamının tarafsızlığının altını çizdi. CHP'nin krizi kendi içerisinde çözmesi gerektiğini vurguladı.
4: Meclis Başkanlığı'nın bu konuyla ilgili alacağı herhangi bir inisiyatif söz konusu değildir. Meclis Başkanlığı herhangi bir parti içi ya da grup içi ihtilafın tarafı değildir. Görevi bu değildir, vazifesi de bu değildir. Meclis Başkanlığı'nın tarafsızlık ilkesi gereği de bunu hassasiyetle korumaya dikkat ediyoruz.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya ve İsveç'e resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Kurtulmuş ziyaretinin ilk durağı Helsinki'ye ulaştı. Uçakta gazetecilerin CHP'de yaşanan yönetim krizine ilişkin sorularını yanıtladı. Meclis Başkanlığı'na taraflardan birbiriyle çelişen yazı ve talepler geldiğini belirtti. Çelişkilerin giderilmesini istedi.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi kendini mahkeme yerine koyamaz. Cumhuriyet Halk Partisi bu meseleyi kendi iş dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmeli ve sorunu ortadan kaldırmalıdır. CHP Genel Başkanlığı'na bu çelişkinin giderilmesi için yazı yazarak bu hususu talep edeceğiz. Bundan sonraki tartışmalarda ve çelişkilerde Meclis Başkanlığı'nın reysen bir işlem yapma yetkisi yoktur, vazifesi de değildir.
3: Grup toplantısı tartışmasına da değindi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Meclis Başkanlığı'nın bu konuya müdahil olmayacağını söyledi.
4: Mecliste 6 grup var. Hiçbir siyasi partinin meclis grubunun nasıl işleyeceğine, nasıl karar alacağına ilişkin en ufak bir dahlimiz olmadı, olmayacaktır da. Dolayısıyla meclis grubunun nasıl toplanacağı her partinin kendi grup iç yönetmeliği çerçevesinde bellidir. Bu durum Meclis Başkanlığı'nın hayır, öyle değil, şöyle yap diyeceği bir husus değildir. Ümit ederim en kısa süre içerisinde bu sorun çözülür.
3: Kurtulmuş, CHP içindeki bölünmüşlükle ilgili önemli uyarılarda bulundu. Bu durumun terörsüz Türkiye sürecine olumsuz yansımaması gerektiğini belirtti. Elde edilen kazanımları kaybetmemek gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca mevcut meclisin yeni anayasa yapabilme imkanı bakımından avantajlı olduğunu da kayda geçirdi. Uzlaşma zemini ortaya çıkabileceği mesajını verdi.
2: Aralarında Özgür Özel'in de bulunduğu 111 CHP milletvekili ortak açıklama yaptı. Olağanüstü kurultayın 12 Temmuz pazar günü toplanması çağrısında bulundu. CHP meclis grubundan 111 milletvekili ortak bir yazılı açıklama yaptı. Açıklama metnine imza atanlar arasında CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel de yer aldı. Açıklamada partinin yönüne karar verecek olan yegane gücün delegeler olduğu vurgusu yapıldı. Yaşanan krizin CHP'ye daha fazla zarar vermemesi adına olağanüstü kurultayın en kısa sürede toplanması gerektiği belirtildi. Açıklamada partimiz bugün aynı zamanda 25 Temmuz 2026 tarihine kadar bir kurultay yapmaması halinde seçimlere girememe riskiyle de karşı karşıyadır denildi. Bu nedenle olağanüstü kurultayın 12 Temmuz pazar günü toplanması çağrısında bulunuldu. Bir yandan CHP'nin hukuksuz kurultayına ilişkin yeni bir gelişme var efendim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu delegelerin ve yakınlarının banka hesap hareketleri mercek altına alındı. CHP'nin 38. Olağan Kurultayına yönelik soruşturma derinleştiriliyor. Kurultayda delegelerin oy idaresine müdahale edildiği iddiasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tüm delegelerin ve birinci derece yakınlarının hesap hareketlerini mercek altına aldı. Başsavcılık MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtlarını ilgili kurumlardan talep etti.

0: Sevgili izleyenler, CHP'nin hukuksuz kurultayının iptali sonrasında Ankara'da çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Tabii tüm bu gelişmelerin şimdi hukuki boyutlarını Diriliş Postası yazarı, emekli başsavcı Mehmet Demir'le konuşacağız. Sayın Başsavcım, hoş geldiniz yayına. Merhabalar.
1: Merhaba, iyi akşamlar.
0: Teşekkürler. Şimdi Sayın Mehmet Demir, CHP'nin hukuksuz kurultayı için örgütlü suçlar soruşturma bürosu devrede. Biraz evvel de aktardık aslında. CHP delegelerinin bu MASAK raporları ve banka hesapları talep edildi. Ayrıca akrabaları da mercek altına alındı. Bu tam olarak hukuken ne ifade ediyor?
1: Şimdi hani baştan beri hatta o şaibeli kurultay hakkında da çokça tanık beyanı var, çokça şikayetçi beyanı var, çokça etkin pişmanlıktan faydalanan, itirafçı olan birçok şahsın ifadeleri var. Yani şunu söylüyorlardı, 38. kurultayda birçok delegeye para verilerek oylarını Özgür Özel'e verilmesi sağlandı. Hatta bunların birçoğu da başlangıçta Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini açıklamışlardı. Ama buna rağmen biz gittik onların oylarını para vererek veya bazılarına iş vaadinde bulunarak, bazılarına başka türlü maddi menfaat sağlanarak onların iradesini satın aldık. Satın alındı daha doğrusu ve bu şekilde de 38. kurultayda Özgür Özel genel başkan seçtirildi. Şimdi bunu niye bu kadar net söylüyoruz? Çünkü Ankara İstinaf Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi buna dair karar verdi. Yani dedi ki bu kurultayda delegenin iradesi sakatlanmıştır. Delegenin iradesi satın alınmıştır. Demokrasiye, ahlaka, hukuka aykırı, yasaya aykırı işler yapılarak bir nevi kurultay satın alınmıştır diye karar verdi. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla tabii İstanbul Başsavcılığı'nın medyaya yaptığı açıklamada nasıl bir soruşturma yaptığı, kimler hakkında soruşturma yaptığı, niçin soruşturma yaptığı yönünde çok açık ve net bir bilgi yok ama anlaşıldığı kadarıyla işte bu 38. kurultayın iptaline yönelik dosyada bulunan ifadeler, belgeler, bilgiler doğrultusunda Cumhuriyet Savcılığı, ki bu bir ceza soruşturması olduğu anlaşılıyor. Çünkü Cumhuriyet Savcıları iptal soruşturması yapmazlar. Ceza soruşturması yaparlar. İptalle ilgili davalar ve soruşturmalar veya yargılamalar hukuk mahkemelerinde görülür. Şimdi buradan anladığımız kadarıyla bu siyasi partiler kanununun 112. maddesinde belirtilen oylamaya hile karıştırılması suçuyla ilgili olan bir soruşturmadır. Bu şimdi bu delegelere kimlerin para verdiği, bu delegelere kimlerin maddi menfaat ya da işe giriş vaadiyle oylarını satın aldığına yönelik bir soruşturma yürütülüyor anladığım kadarıyla.
0: Peki bu maddi menfaat meselesi hangi kapsamda ele alınır?
1: Yani şimdi bu işte siyasi partiler kanununun 112. maddesi bunu suç olarak düzenlemiştir. Şöyle diyor bu maddenin metninde, siyasi parti kongrelerinin seçimleri ve kararları için yapılan oylamalarla her kademede

0: ihtimalle işte bu oylamaya hile karıştıran kimlerse, ki bunun içinde mesela işte bir kısım İstanbul'daki belediye başkanlarından bahsediliyor ifadelerde. Hatta işte bu İstanbul Büyükşehir Belediye davasında yargılanan çıkar amaçlı suç örgütü mensuplarının böyle eylemler yaptığından bahsediliyor. Bu anladığım kadarıyla işte bu delegelerin 38. kurultaydaki delegeleri kimler parayla satın almışlar, kimler menfaat temin ederek iradelerini sakatlamışlarsa siyasi partiler kanununun bu 112. maddesi bunu suç olarak saydığı için savcılık da bir soruşturma yürütüyor. İşte bu soruşturmayı delillendirmek için de başsavcılık önce Yüksek Seçim Kurulu'na bir müzekkere yazmış. Yani bu kurultayda oy kullanan delegelerin listesini istemiş.
1: Evet.
0: Sonra MASAK'a bir yazı yazmış. MASAK sorduğu şu, MASAK çünkü aynı zamanda resmi bir bilirkişidir bizim savcılar ve hakimler, mahkemeler açısından. MASAK'a diyor ki bunların hesap hareketlerini de bana bildir o tarihler itibariyle. Ayrıca diyor bu delegelerin birinci derece akrabalarınınkini de bildir diyor. Çünkü biz bu tür organizasyonlarda çoğu zaman direkt şahsa değil de etrafına da para göndermeleri oluyor ya da başka türlü gayrimenkul devirleri oluyor. Her türlü maddi menfaatler sağlanabiliyor. Hatta Sosyal Güvenlik Kurumu'na da yazı yazılmış, bilgi istenmiş. Bu Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazıldığına göre de işe girmeler, işe konmalar, bu türlü bir eylem varsa
1: Evet.
0: işte bu delegelerin iradesini sakatlamak için buna yönelik böyle bir girişimde varsa onları da sormuş. Yani bu hem 38. kurultaydaki delegelere yönelik irade sakatlamasına yönelik bir soruşturma olabilir.
1: Yani
0: Ayrıca işte bu
1: delegelerin maddi menfaat elde ettiği eğer tespit edilirse yeni kurultayda oy kullanabilecekler mi peki?
0: yok azizim şimdi zaten şu şimdi felsefede veyahut da sosyal hayatta bir söz var. Ne diyor? Zehirli meyve, ağacın meyvesi de zehirlidir. Benim hukuk anlayışıma, demokrasi ve siyaset anlayışıma göre yani şimdi 38. kurultayda oy kullanan delegeler şaibelidir bence. Yani bunun 30 tanesi mi satın aldı, 130 tanesi mi satın alındı, bunların hangilerinin ne kadar iradesi sakatlandı, bunu tam olarak bilmiyoruz. Şimdi yeniden bir kongre ya da kurultay yaptırarak 38. kurultayda oy kullanan delegelere oy kullandırmak yani hukukun temel prensiplerine de aykırı, mantığa da aykırı, siyasete de aykırı, demokrasiye de aykırı.
1: Peki
0: Yani bunlar
1: buyurun.
0: evet, şimdi yeni bir kurultay yapılacaksa yeniden o parti delege belirlesin, yeni delegelerle gidip kurultaylarını yapsınlar. Benim görüşüm bu. Ancak burada bir şey daha belirteyim. Bu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yönelik soruşturmada, o açılan davada belki oradaki ifadelerden ya da bu kurultay davası ile ilgili verilen ifadelerden işte oradaki sanıklardan hangileri buna bulaşmışsa ki bulaştığı söyleniyor. Onlar hakkında ayrıca siyasi partiler kanununun 112. maddesine göre de dava açmak için davaya yönelik bir soruşturma yürütüyor olabilirler diye düşünüyorum.
1: Evet. Peki şimdi
0: Evet.
1: madde madde aslında sıraladığınız hukuken hangi adımlar atılacak, nasıl bir yol izlenecek? Başsavcılığın bu
0: Evet.
1: adımıyla CHP'nin hukuk

0: suçsuz kurultay soruşturması nereye evrilir? Yani bundan sonra biz neler beklemeliyiz, neler göreceğiz?
1: Şimdi zaten bu soruşturma o şaibeli kurultayla ilgili bir delil toplama değildir.
0: Evet.
1: O konunun, yani hukuk mahkemesindeki davanın delilleri toplanmıştır, kararı verilmiştir. Bundan sonra ona dair bir delil toplanmıyor. Bu suç teşkil eden, işte oylamaya hile karıştıranların tespitiyle, çünkü bu bir suçtur aynı zamanda. Yani hem kurultayın iptaline, mutlak butlana giden bir delildir bu, hem aynı zamanda bu eylem Türkçe siyasi partiler kanununun 112. maddesine göre cezai müeyyidesi olan bir suçtur. Kanun böyle düzenlemiş. İşte bu eylemin kimler tarafından nasıl yapıldığına dair bir delil toplamadır, soruşturma yapmadır. Bu mutlak butlan,
0: evet,
1: kararıyla ilgili bir ayrı bir araştırma değildir.
0: Evet.
1: O iş tamamlanmış, bitmiştir.
0: Şimdi bir de Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu 111 milletvekili ortak bir açıklama yaptı ve 12 Temmuz'da kurultayın toplanmasını istediler. Kurultay yapılmaması halinde seçimlere girmeme riski bulunduğu da belirtiliyor aslında. Böyle bir de abluka var mı? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu?
1: Şimdi şöyle azizim, bu 36. Hukuk Dairesi'nin tedbir kararına göre o mutlak butlan kararı,
0: evet,
1: kesinleşinceye kadar asla kurultay yapılamaz.
0: Evet.
1: Çünkü bu karar kesinleşinceye kadar diyor mahkeme. Bak, bu laflar çok önemli. Bunu, yani zeka katsayısı 60 olan, okur yazarlığı olan Türk vatandaşlarının hepsi anlar.
0: Evet.
1: Şimdi kararda, hükümde diyor ki karar kesinleşinceye kadar işte Kılıçdaroğlu parti meclisi ve disiplin kurulunu diyor görevlendirdim diyor mahkeme. Bu mahkeme kararı olduğu müddetçe bu şahısları görevden uzaklaştıracak herhangi bir eylem, herhangi bir toplantı, herhangi bir kurultay yapılamaz. Yani hukukun temel prensipleri var. Niye bu zorlanıyor? Ben bunu anlamış değilim. Yani demokrasinin vazgeçilmez unsurudur siyasi partiler. Bunu yönetenlerin de demokrasiye, hukuka, yasaya, mevzuata ve siyasetin temel prensiplerine uygun hareket etmesi,
0: evet,
1: lazım. Yani mahkeme kararı ortada dururken, işte bu 111 milletvekili değil de 1111 milletvekili de talep etse o kurultay yapılamaz, bir. Anlatabildim mi?
0: Evet. Sayın Başsavcım,
1: İkincisi,
0: zamanımız da daralıyor. Bir
1: evet,
0: değerlendirmenizi daha almak isterim. Sayın Cumhurbaşkanı.
1: Bir cümle bununla ilgili. Bununla ilgili bir cümle daha söyleyeyim.
0: Buyurun,
1: tamam.
0: Lütfen.
1: O karar kesinleşinceye kadar kurultay yapmak mümkün olmadığı, hı-hı, için kurultay yapmadı diye seçime girmeme diye bir tehlike de asla olamaz.
0: Evet.
1: Evet.
0: Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli uyarılar yaptı kabine toplantısı sonrası. Olası sokak provokasyonlarıyla ilgili ikazları oldu. Bu uyarıların zamanlaması hakkında neler söylersiniz?
1: Şimdi tabii Sayın Cumhurbaşkanı aynı zamanda devletimizin başıdır. Yani Cumhurbaşkanı bu devletin başı ve bütün milletin güvenliğinden sorumlu olan bir şahsiyettir. O nedenle onun uyarılarına, onun tavsiyelerine ve telkinlerine çok uymak lazım, dikkat etmek lazım. Çünkü yani şimdi düşünün, bir muhalefet partisi, bunun anlamı ne? İktidara talip olan bir muhalefet partisi demektir.
0: Evet.
1: Şimdi sen hukukun verdiği karara uymuyorsun, mahkemenin verdiği karara uymuyorsun, yargının prensiplerine uymuyorsun, demokrasinin prensiplerine uymuyorsun. Kardeşim, o zaman sen bu devleti nasıl yöneteceksin? Yani
0: evet,
1: sokaklarda

0: sokakları karıştırarak, sokaklarda anarşi doğurarak, yani bu herhangi bir ana muhalefet partisine yakışır mı?
1: Evet.
0: Evet. Onun için Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu türlü telkin ve tavsiyelerini çok dikkate almak lazım. Çünkü bu milletin birliğinden, dirliğinden ve güvenliğinden sorumlu olan başmakam Sayın Cumhurbaşkanı'dır.
1: Peki, yayına katkılarınız ve kıymetli görüşleriniz için çok teşekkür ediyorum Sayın Başsavcı.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler efendim. Sevgili izleyenler, Diriliş Postası yazarı emekli Başsavcı Mehmet Demir değerlendirmelerde bulundu. Tekrar kendisine teşekkür ettik ve moderatör gece kaldığı yerden devam ediyor. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nu hançerleme döneminde değişim mesajı verirken, CHP'lilere her sıkıştığımızda Atatürk deyip alkış almak bir siyaset değildir, bunu terk etmeliyiz mesajı veriyordu. Ancak başı sıkışınca soluğu Anıtkabir'de aldı. Bu sıkışmışlık halinin takdirini CHP'liler yapar, ancak ziyarette dikkat çeken bir ayrıntı vardı efendim. Özel'in Mozele'ye konulan çelenge, korsan bantlama yapma çabası. Peki bu durum bize ne anlatıyor? Detaylar analiz haberimizde.
2: Müstevliklerinin siyasi emirleriyle tevhid edebilirler.
3: Siyasi emirleriyle tevhid edebilirler.
2: Millet! Farklı zaruret içinde hareket...
4: Ateşli genç bacağını sokmaya çalıştı. Özgür Özel bir refleksle bu hamleyi savuşturdu. Sosyal medyada herkes bu anları konuştu.
2: Millet!
4: Konuşulan anlardan biri de Özgür Özel'in Anıtkabir'deki askerleri zor durumda bırakan çelenge korsan bantlama yapma çabasıydı. Zira protokol kuralları gereği çelenge takılan banda sadece kurum ismi yazılabiliyor. Oysa Özgür Özel korsan bir şekilde çelenge CHP Genel Başkanı Özgür Özel yazdırdı. Askerler bunun yasal olmadığını söyleyince de tartışma yaşandı. Özel yasaklı bandı önce cebine koydu, sonra gidip çelenge yapıştırmaya çalıştı. Görevli kişi bandı alınca da tartışma yaşandı. Burada sorgulanması gereken mesele şu: Özgür Özel'in yasa dışılığı yaşam biçimi haline getirmesi. Askerleri zor duruma düşüreceğini bile bile dokunulmazlık zırhına sığınıp cebinden çıkardığı bantla korsan eylem yapması ne kadar doğru? Özel'e sorarsanız bu en doğal hakkı. Tıpkı İmamoğlu'nun gizli otel buluşmalarında kameraları bantlaması gibi. Kendisi de yasak olmasına rağmen çelengi bu şekilde bantlayabilir. Hatırlayın, o dönem İmamoğlu ekibinin kamera bantlamasını da kendi mantığınca savunmaya çalışmıştı.
5: Çorba içerken bakıyorum karşıda kamera bantlı. Bu niye bantlı diyorum. Öyle olması gerekiyor efendim diyor. Buradan diyor olmadık bir görüntü çıkar ortaya. Üstüne bir şey dökersin bilmem ne. Sosyal medya bizim görevimiz, sizin itibarınızı da korumak diyor.
4: Öte yandan Anıtkabir ziyaretinin bir de trajik yanı var. Özgür Özel ve arkadaşları yıllarca eleştirdikleri siyaset anlayışının bizzat temsilcisi haline geldiler. Kılıçdaroğlu'nu değiştirelim kampanyası başlattığında Özgür Özel 2023 yılında bakın ne söylemişti.
6: En kolay alkışın Atatürk denilerek alındığı bir siyasi partinin siyaset üretme pratiğinde sorun var kardeşim. Sorun var. Sıkışınca milli mücadeleden, Atatürk'ten falan bahsederek, alkış alarak ilerlenemez.
4: Eskiler büyük lokmaya büyük konuşma derdi. Kılıçdaroğlu'nun kendisini hançerlemekle suçladığı isimlerin sırtını Atatürk'e yaslama çabası içinde olması tanıyanlar için şaşırtıcı değil. Ama sıkıştıkça Atatürk deyip alkış almak siyaset değil diyen Özel'in her sıkıştığında Atatürk demesi gerçekten ibretlik.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 68'i tutuklu. 7'si firari, toplam 414 sanık hakkında açılan davanın görülmesine 42. gününde de devam edildi efendim. İBB davasında reklamcı Vedat Şahin etkin pişmanlık ifadelerini reddetti. Duruşmada öğle arası verildiği sırada Ekrem İmamoğlu izleyicilere dönerek konuşma yaptı. İmamoğlu Özel ve Yavaş'a teşekkür etti.
7: İyi. İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 42. gün. Vedat Şahin etkin pişmanlık ifadelerini reddetti. İmamoğlu Özel ve Yavaş'a teşekkür etti. İş insanı Vedat Şahin savunmasını yaptı. Tutukluluk incelemesinde avukatı tarafından etkin pişmanlıktan vazgeçtiği duyurulmuştu. Kendisi eylem 78-119'daki kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılıkla, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Avukatı müvekkilinin emniyete verdiği ifadesinin geçerli olduğunu, daha sonra verdiği ifadelerin geçersiz olduğunu söylemişti. Murat Ongun'un altında örgüt üyesi olarak görev aldığı öne sürülen organizasyon firması sahibi Vedat Şahin, yaklaşık bir saat süren bir savunma yaptı. Vedat Şahin savunmasında 2008'de şirketi devraldığını ve tüm iş hayatı boyunca Kültür AŞ'den yalnızca 3 alt ihale aldığını ifade etti. Yaptığı işlemlerin resmi olduğunu, aldığı ihalede teminat mektubu sunduğunu belirtti. 2020 yılının sonlarına doğru Kültür AŞ'den arandıklarını, ihaleye teklif verdikleri ancak fiyatın yüksek bulunması sebebiyle anlaşamadıklarını belirtti. Vedat Şahin savunmasında söz konusu işlerin teknik organizasyon, sahne sistemleriyle çadır temini, kurulumu ve kaldırılması hizmetlerini kapsadığını ifade etti. Ekrem İmamoğlu aranın ardından duruşma salonuna gelirken seyirci sıralarına dönerek konuştu. Sevgili arkadaşlar, çok yakında çok daha güzel günler gelecek. Şüpheniz olmasın dedi. Yolumuzdaki en büyük karakterimiz değişimdir. Bunu unutmayın. En büyük coşkuyla, büyüyerek. Çocuklar, gençler, kadınlar, halkımız tarihin en büyük yürüyüşünü başlatacağız ifadeleri de yeni bir parti mi kurulacak sorusunu gündeme getirdi. İmamoğlu ayrıca Özgür Özel ve Mansur Yavaş'a da teşekkür etti.
1: Ve bir yandan Buca Belediyesi'ne yönelik soruşturma dosyasında geçen iddialar da yenileri yutulur sürden değil efendim. Zira soruşturma dosyasına göre belediyede adeta bir rüşvet fabrikası kurulmuş. Rüşvetin adını da sabun koymuşlar. İşte soruşturmadaki o ilginç detaylar.
8: Rüşvet, yolsuzluk, darp. Buca'da ne ararsanız var. Soruşturma dosyasına göre Buca'da dev bir rüşvet fabrikası kurulmuş. İddialar tüyler ürpertici. Zira bu iddialara göre belediye yönetimi, imar birimleri, iştiraklar ve müteahhitlik çevresini kapsayan geniş bir yolsuzluk ağı var. Dosyada usulsüz imar işlemleri, rüşvet karşılığı kat ve daire artışları, bankamatik memur sistemi tek tek anlatılmış. Yargı çevreleri Buca'yı örümcek ağı gibi saran bu yapıya ilişkin rüşvet fabrikası benzetmesi yapıyor. En dikkat çeken başlıklardan biri imar süreçlerindeki rüşvet sistemi. Buna göre inşaat projelerinde kat ve daire sayısı rüşvet karşılığı arttırıldı. Sorumlu projelere rüşvet karşılığı onay verildi. Bazı projelerde 20 dairelik kapasite 80 daireye çıkarıldı. Rüşvet karşılığında projeye aykırı büyütülen dairelerde ruhsat verildi. Hatta yeni yapılmış bazı yapılar için geçmişe dönük evrak düzenlendi. Bu yolla kaçak yapılarda yasal zemine oturtuldu. En çarpıcı bilgilerden biri de kullanılan şifreli dil. Dosyadaki müşteki ve itirafçı beyanlarına göre ödenen rüşvet sabun diye tarif edildi. Bankamatik personel yöntemiyle belirli şahısların fonlanması da dosyaya girdi. Tespitlere göre Buca Belediyesi'nde fiilen çalışmadığı halde maaş ve ödeme alan kişiler var. Çok sayıda müdür, müdür vekili, büro personeli, iştirak çalışanı ve idari sorumlunun dosyada yer aldığı belirtildi. Belediye hakkında haber yapan veya sosyal medyada paylaşım gerçekleştiren kişilere karşı baskı ve darp iddiaları da dosyada yer aldı. Bazı beyanlarda belediye yönetimi ve çevresindeki yapı hakkında eleştirel paylaşım yapan kişilerin tehdit edildiği, hatta fiziki saldırıya uğradığı iddiaları var.
1: Sevgili izleyenler, İngiltere'de büyük bir skandal yaşandı. Öyle ki Türk asıllı ABD'li siyasi yorumcu Cenk Uygur ve yapımcı Hasan Piker İngiltere'ye girişlerinin ertele engellendiğini duyurdu. Kararın İsrail'e yönelik eleştirileri nedeniyle alındığını belirttiler. Peki detaylar ne? Hemen şimdi İngiltere'ye gidelim. 24 Londra temsilcisi Tayfun Salcı bizi bekliyor. Tayfun.
9: Merhaba. Evet, Cenk Uygur bu sabah YouTube üzerinden yaptığı bir yayınla ilk olarak duyurdu ve ayrıntıları paylaştı bu konuyla ilgili olarak. Her iki isim de İngiltere'de yarın başlayacak aralarında Michelle Obama'nın da bulunduğu ünlü konuşmacıların yer aldığı bir festivale katılacaklardı. Bu nedenle İngiltere'ye gelmeleri bekleniyordu. Cenk Uygur İngiltere'ye gelmek için havaalanına gittiğinde bu yasağı öğrendi. Öğrendiğini açıkladı. Detayları kendisiyle resmi olarak paylaşılmadı ama İngiliz basınına yapılan gayri resmi açıklamalar var. Yani İngiliz basınından öğreniyoruz neden, hangi gerekçelerle bu yasağın uygulandığını. Buna göre başlıca sebep her iki isminde İsrail'e dönük eleştirileri teşkil ediyor. Antisemitizmle suçlanıyorlar. Bu zaten yaygın bir suçlama. İsrail'e dönük eleştirileri gündeme getiren isimlere dönük olarak. İngiltere'de Pakistan kökenli bir İçişleri Bakanı var, Şabana Mahmud. Kendisi bu konuda çok aktif bir rol almış durumda. Her iki ismin İngiltere'ye giriş yasağının arkasında da Şabana Mahmud'un aldığı karar var. İçişleri Bakanı'nın böyle bir yetkisi bulunuyor. Bu uygulamaya en sert eleştiri İngiltere'de bir Yahudi asıllı siyasetçinin liderlik ettiği Yeşiller Partisi'nden geldi. Zack Polanski bu partinin lideri. Her iki isminde tek suçlarının soykırımcı İsrail hükümetini eleştirmek olduğunu söyledi. Ve bir Yahudi olarak böyle yasakların kendisinin daha da güvensiz hissetmesine yol açtığını dile getirdi. Şöyle, şu ifadeleri kullandı Polanski. Bu dedi, Yahudi halkıyla İsrail hükümetinin ne dönük eleştirileri birbiriyle karıştırmak anlamına geliyor ve bu Yahudilerin güvenliğine değil zarar görmesine zemin hazırlayan bir yaygın tutum dedi ve bu kararı eleştirdi. Sivil toplumdan da eleştiriler var. İngiliz hükümetinin otoriter bir yola girdiğini iddia edenler var. Bu karar, bu İngiltere'ye giriş yasakları, bu iki ismi uygulanan aslında bir dizi başka yasağı da takip etti. Geçen ay ABD'li şarkıcı Kanye West'in de ülkeye girmesi yine benzer gerekçelerle yasaklanmıştı. Bu nedenle hatta bir müzik festivali bütünüyle iptal edilmek zorunda kalmıştı İngiltere'de. Geçen yılda yine İsrail'e dönük eleştirileriyle gündemde olan ünlü milletvekili George Galloway havaalanında polis tarafından gözaltına alınmış ve 5 saat boyunca sorguya çekilmişti. Galloway de ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı. Dolayısıyla Cenk Uygur ve yeğeni Hasan Piker'e dönük vize yasakları, ülkeye giriş yasakları bir dizi benzer uygulamanın devamı olarak İngiliz hükümetinin siciline geçmiş bulunuyor.
1: Peki Tayfun Salcı, teşekkürler.

0: Evet, Kurban Bayramı tatili boyunca yurt genelinde trafik güvenliği için geniş çaplı tedbirler uygulanırken alınan tüm önlemlere rağmen yaşanan kazalarda ne yazık ki 70 vatandaş hayatını kaybetti efendim. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi hem denetim sürecine hem de kazalara ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı.
1: Bayram tatilinin acı bilançosu açıklandı. Yurt genelinde birçok vatandaş yollara düştü. Alınan tüm önlemlere rağmen memleketlerine ve tatil beldelerine giden sürücülerin karıştığı çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Kazalarda toplam 70 vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 2026 Kurban Bayramı'nın 9 günlük tatiller arasında en düşük can kaybının yaşandığı yıl olduğunu açıkladı. Önceki yıllarla kıyaslandığında ölümlü kazalarda %45,1, kaza yeri can kayıplarındaysa %34,3 oranında düşüş sağlandı. Bayram boyunca 334.017 personel trafikte görev yaptı. Tüm veriler yoğun denetimlere rağmen trafikte riskin devam ettiğini ortaya koyarken bakanlık yeni dönemde hedefin sıfır can kaybı olduğunu vurguladı.
0: Ve Denizli'de 8 kişinin hayatını kaybettiği otobüs faciası şehirler arası yolculuklarda güvenlik önlemlerini yeniden gündeme getirdi. 24 ekibi yangının olası nedenleri ve alınması gereken tedbirleri uzmanlara sordu. Gelin birlikte izleyelim.
2: Denizli'de meydana gelen otobüs faciasından geriye acı dolu görüntüler kaldı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs bariyerlere çarptı. Kazanın ardından araç kısa sürede alev topuna döndü. Biri bebek, 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi yaralandı. Kazanın ardından yanıtı en çok merak edilen soruysa otobüsün neden hızlı alev aldığı oldu.
3: Kaza sonrasında yaşanan yangınlarda en büyük etkenlerden biri ise tabii ki de aracın elektrik aksamına yapılan bilinçsiz müdahaleler.
4: Aslına uygun olmayan elektrik bağlantılarıyla alakalı olabilir. Mesela araca orijinal dışında bir ses sistemi ya da soğutma sistemi monte edildiğinde montajın doğru yapılmaması, dolayısıyla elektrik kontağından yangın.
2: Uzmanlara göre ağır tonajlı araçlarda meydana gelen yüksek şiddetli çarpmalar, yakıt hatlarının zarar görmesine, elektrik sistemlerinde kısa devre oluşmasına ve motor bölümünde yangın çıkmasına neden olabiliyor. Özellikle yolcu otobüslerinde motorun arka bölümde bulunması ve yangının kısa sürede kabine yayılması tahliye sürecini daha kritik hale getiriyor.
4: İkinci bir olasılık yakıt sistemiyle alakalı. Eğer bakımları düzenli yapılmamışsa ya da eğil ellerde yapılmamışsa yakıt sistemiyle alakalı bir sıkıntı çıkıp da yangın sebebiyet vermiş olabilir.
2: Uzmanlara göre yangın araçta kullanılan kalitesiz yağlardan da kaynaklanmış olabilir.
5: Yani bilinen kaliteli markaların hepsinin şu an piyasada çok fazla imitasyon dediğimiz çakma yağlar geziyor. Bu yağların içerisinde koydukları kimyasallar, yağların içinde yaptıkları katkılar yağın yağlama özelliğini, akışkanlığını, viskozitesini, her şeyini etkilediği için özellikle solvent oranı fazla koyulan, temizleme oranı fazla olsun diye koyulan bu yan sanayi imitasyon yağlarda yanıcılık özelliği daha fazla oluyor.
3: Maliyeti ucuza getirebilmek için yapılan ucuz bakımlar feci kaza sonrasında felaketle sonuçlanabiliyor.
5: Tabii kullanıcılar bunun çok farkında değil. Hep fiyat kısmına baktıkları için daha uyguna, daha ucuza nerede bakım yaparım, nerede daha uygun yağ koyarım olduğu zaman da tabii böyle sıkıntılar yaşanıyor. O yüzden yağlar alınacaksa genellikle firmaların kendi benzin istasyonları kendi malının imitasyonu satmayacağına göre oradan yağ almalarını tavsiye ediyoruz. Bir de güvendikleri atölyelerde bakım yaptırıp o yağları kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Her yerde yağ koyulmaz araca.
2: Kazada yaralanan yolcuların ifadelerinde ortaya çıkan bir detay ise dikkat çekti. İddiaya göre sürücü kazadan yaklaşık 20 dakika önce araçta yaşanan bir arıza nedeniyle otobüsü emniyet şeridine çekerek kontrol yaptı. Uzmanlar uzun yol yapan araçlarda en küçük teknik arızanın dahi ihmal edilmemesi gerektiği görüşünde.
4: Sürücü bir problem olduğunu anlamış aslında. Kenara da çekmiş, kontrol etmiş ama işin içinden çıkamadığı için, yola da devam etmek zorunda hissettiği için kendini devam etmiş. Burada kullanıcıların şuna dikkat etmesi lazım. Araç üzerinde herhangi bir onarım yapılırken gerek mekanik bir onarım olsun gerek elektrik sistemiyle alakalı bir onarım olsun mutlaka düzgün onarım yapılması gerekiyor.
0: Evet. Evet, evi temizletmek isteyenler önce fiyat soruyor. Çünkü konuşulan rakamlar her geçen gün yükseliyor sevgili izleyenler. Öyle ki bazı temizlik hizmetlerinden istenen ücret 14 bin liraya kadar çıkabiliyor.
6: Vurunca bir yedim seni.
7: O zaman komple bir temizlik 14 bin TL normal.
8: Gibi, evet.
9: Bir zamanlar birçok ev için sıradan bir hizmetti. Bugünse fiyatlarıyla şaşırtıyor. Ev temizliği için talep edilen ücretler her geçen gün yükseliyor. Bazı rakamlar duyanları da hayrete düşürüyor.
10: Bir yarım gün için sanırım 4000'den başlıyor. 4000 TL'ye ve yukarıya devam ediyor fiyatlar. Yani o da herkese göre mi bilmiyorum yani.
7: Ev temizliği için istenen ücretler son dönemde en çok konuşulan konular arasında. Peki gerçekten istenen rakamlar ne kadar?
9: Biz de temizlik şirketlerini arayarak güncel fiyatları sorduk. Karşımıza çıkan fiyatlarsa dikkat çekiciydi. Görüştüğümüz firmalar arasında birkaç bin liralık teklif verenler olduğu gibi özellikle detaylı temizlik ve boş ev temizliği için 14 bin liraya kadar ücret talep edenler de oldu.
11: İki ablamız geliyor, detaylı dekorat temizlik yapılıyor. 7 bin lira da oraya fiyatımız var, malzemesiz. Malzemeli de 9 bin lira fiyatımız var.
8: İki bayan bir erkek gönderirim, koltuk yamada bizden olmuş olur, 12 bin liradan yaptırırım.
7: 12 bin TL.
8: Evet.
12: Ben bu konuda yani hak veriyorum. Çünkü kendim de daha önce gittiğim için yani hak veriyorum. Her gün sıfırdan bir evi temizlemek hiç kolay değil yani. Çünkü sağlığından gidiyor sonuçta.
9: Ev sahipleri fiyatların bütçeleri zorladığını söylüyor. Özellikle bayram öncesi ve yoğun dönemlerde ücretler daha da yükseliyor.
13: Evim bayağı büyük. Ters dubleks. 3+1. Yani 10 bin TL'ye kadar fiyat verenler oldu bana.
12: Peki çağırdınız mı sonra?
13: Yok, çağırmadım. Daha uyguna buldum. Onu çağırdım.
9: Evin büyüklüğü, işin kapsamı ve harcanan süre fiyatları belirleyen en önemli unsurlar olarak öne çıkıyor.
12: Peki neler yapıyorsunuz mesela? Bir de ücret neye göre değişiyor?
14: Sadece duvar silmede değişir. Bir de dolabın içini yapmakla değişir ücret. 17 bine kadar çıkanlar var, onu biliyorum. Kendi kuzenimin evinde yani öyle oldu.
0: Dünyada bilgisayar merkezli eğitimden kağıt, kalem ve fiziksel kitaba dönüş yaygınlaşıyor uzmanlar. Yoğun ekran kullanımının zararlarına dikkat çekerken nostaljik trendin fiyatlarını, faydalarını vurguluyor bakalım.
15: Normalde klasik yapıyorum ama 2-3 video, öğretici video izlemek istediğimde telefonda tablete falan bakıyorum. Ama normalde klasik yapıyorum. Test kitabımı falan da testlerim bittikten sonra internetten bulduğum testlerle yapıyorum.
16: Eğitimde ezber bozuluyor. Teknolojiye ayrılan alan daralıyor. Klasik yöntemlere talep artıyor. İsveç hükümeti tablet ve bilgisayarı bırakarak sınıflarda fiziksel kitap, defter ve kalemlere geri döndü. Fransa ve Danimarka'da da dijital cihazların öğrenme performansı üzerinde yarattığı olumsuz sonuçlar gündemde.
17: Klasiğin pozitifi tabii ki de çocukların daha dikkat sürelerinin, odak sürelerinin uzun sürmeleri. Çünkü kitapla, defterle aşırı aşırı olduklarında beyin bütün işte öğrenmesini, bütün kalıcılığını eline işte göz koordinasyonunu ya da işte dikkatine odaklıyor. Ama teknolojide negatif olan şey çok hızlı geçiyor her şey ve kaydırma usulü olduğu için bilgi kalıcı hale gelmiyor.
16: Eğitimde ibre teknolojiden klasiğe dönüyor. Peki bakalım çocukların çalışma stili hangisinden yana?
18: Yazarak mı çalışıyorsun? Teknolojiden faydalanıyor musun?
19: Ben daha çok klasikçiyim ama mecbur kaldığımda da teknolojiye bakmak durumunda kalıyorum. Örneğin yabancı dille falan çeviriler, yapay zekaya başvuruyorum ama kendi derslerimizde, Türkçe olan derslerde örneğin yazılarda notlarıma bakıyorum.
20: Yani ben daha çok video izlerken oradan not almayı yapıyorum.
16: Sence hangisi faydalı? Yani çok fazla tabletten, telefondan gidince odak dağılıyor mu? Durumlar nasıl? Gözlemin nasıl?
20: Yani arada dağılıyor. Yani daha çok kitaptan yapmak lazım.
16: Araştırmalarda elle not tutan öğrencilerin bilgisayar kullananlara kıyasla daha iyi notlar aldıklarını ortaya koydu. Araştırmalar erken yaşta yoğun ekran kullanımının dikkat sorunları, düşük akademik performans ve artan anksiyete ile bağlantılı olduğunu vurguluyor. Bu sebeple kağıt, kalem ve yüz yüze etkileşime dayalı eğitim yeniden öne çıktı.
17: Klasik yöntem aslında bizde eskilerden bildiğimiz üzere kağıt kalem kullanarak, kitap okuyarak, yazı yazarak öğrendiğimiz yöntem. Bu yöntem özellikle küçük yaş grubunda çok işe yarıyor. Çünkü zaten onlar sosyal hayatlarında ya da ev ortamlarında çok fazla teknolojiyle haşır neşirler ve çok fazla ekrana her yerde maruz kalabiliyorlar. En azından okul içerisinde daha böyle sakin kitaplarla haşır neşir olabilecekleri ya da yazmayı öğrenebilecekleri ve odağını sürdürebilecekleri eğitim almaları önem taşıyor. Tabii ki teknolojiyi de tamamen hayatlarımızdan, eğitim ortamında özellikle çıkartamayız. Bu süreçte ikisini dengeli yürütebileceğimiz eğitim ortamı çok daha faydalı oluyor çocuklarda.
20: İkisinden de yararlanıyorum. Mesela bir soruda emin olamadım bir konudan, onu kitaptan bakıyorum ama mesela bir kelimenin anlamını falan bilmiyorum ve kitapta yazmıyorsa o zaman internetten açıp mesela bakabiliyorum kelimenin anlamına.
0: Ve sıfır atık haftası başladı İstanbul'da da. Bu hafta kapsamında çok önemli etkinlikler gerçekleştirilecek. 4-7 Haziran Sıfır Atık Festivali ve 5-7 Haziran Sıfır Atık Forumu İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. Sıfır Atık Hareketi kurucusu Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan da etkinliklere katılacak.
2: Emine Erdoğan'ın himayelerinde küresel bir misyon kazanan Sıfır Atık Hareketi bu kez de Sıfır Atık Haftası'yla farkındalık yaratacak. Türkiye'den dünyaya güçlü çevre mesajı verilecek. Sıfır Atık Haftası başladı. İstanbul'da da bu hafta kapsamında çok önemli etkinlikler gerçekleştirilecek. 4-7 Haziran Sıfır Atık Festivali ve 5-7 Haziran Sıfır Atık Forumu İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. Sıfır Atık Hareketi kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan da etkinliklere katılacak. Sıfır Atık Vakfı

0: Vakfı'yla Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenecek Sıfır Atık Festivali ise çevre bilincini geniş kitlelerle buluşturacak. 4-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek festivalin bu yılki ana teması enerji verimliliği olarak belirlendi. İstanbul Sıfır Atık Haftası'nın merkez etkinliği olan Sıfır Atık Forumu da 5-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Forum için dünyanın 183 ülkesinden kayıt yapılırken binlerce katılımcının İstanbul'da bir araya gelmesi bekleniyor. Dünyadan 120'nin üzerinde bakan, 200'den fazla belediye başkanı, uluslararası kuruluş temsilcileri, akademisyenler ve çevre uzmanlarının katılacağı forumda döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği, iklim dostu üretim modelleri ve sıfır atığın geleceği ele alınacak. Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda ve İstanbul Valiliği himayelerinde düzenlenen İstanbul Sıfır Atık Haftası 1-7 Haziran tarihleri boyunca gerçekleştirilecek yüzlerce etkinlikle çevre bilincinin günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline getirilmesi amaçlanıyor. Program yalnızca çevresel farkındalık faaliyetlerinden oluşan bir etkinlik takvimi de değil, İstanbul'un sıfır atık, kaynak verimliliği ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında küresel ölçekte örnek bir şehir haline gelmesi yönündeki uzun vadeli vizyonun önemli bir adımı olarak da değerlendiriliyor.
1: Üretim ve tüketim davranışlarımızı dönüştürmek, atıkları yeniden kullanıma kazandıracak döngüsel bir sistem kurmak zorundayız.
2: Bu haberle kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Saat başında buluşalım.

0: CHP'li ise kural tanımayız. Nobranlığı var ya, o beni çok ya. Rahatsız ediyor.
1: Yok, beni men etmiyor.
0: Yani şu anlamda şeyimde rahatsız
1: değil
0: ediyor.
1: Diyorum, onun da değil diyorum.
0: Yani lise mezunu olduğu tescillenmiş bir adam.
1: Tabii.
0: Mesela Cumhurbaşkanı adayımız denebiliyor. Ama üniversite mezunu değil ki diyorsunuz, olsun diyorlar. Biz CHP'yiz.
1: Tabii.
0: Ya bizim için öyle, biz istedikten sonra.
1: Hadi gel maçtan yiyorsa yap, gel hadi gel.
0: Şimdi Anıtkabir'deki bu kavga, gürültü, nümayiş.
1: Çok bir şey ya.
0: Sayın Cumhurbaşkanı ve devlet erkanı Anıtkabir'e bir resmi bayram için gittiklerinde, orada Anıtkabir'i ziyaret için toplanan gençlerin bir sevgi gösterisi olmuştu. CHP'li Umut Akdoğan çıldırmıştı, tamam mı? Ne demiş? Buyurun bir dinleyelim. Buyurunuz. Evet.
2: Arkadaşlar, burası bir mezarlık. Burada Atatürk'ün mezarı var. Atatürk'ün mezarı var burada ya. Burada slogan olur mu?
0: Burada slogan olur mu? Elhak doğru. Ama işte bak, bu çifte standardı anlatabildim mi?
1: Tabii.
0: Biz CHP'liysek her şey mümkün. İtiraz ettiğimizi de biz yapabiliriz canım. Bunun bir kıymet harbiyesi yok. Kabirmiş, mezarmış bizim için önemli değil. O gençlerin bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na sevgisini ifade etmesi için önemli. Ama biz CHP'liyiz, bizim için önemli değil. Zihniyeti bu çifte standart. Bir de bacak gerginliği var o zaman. Tebligatı yırttı Özgür Özel'in. Evet, A'nın evet, bir kurgu,
1: evet,
0: bir ajans kurgusu olduğunu tespit ettik açık tabii, kaynaklardan. Evet. Efendime söyleyeyim, o öyle daha uygundu efendim deyip öyle bir kurgu yapmışlar.
1: Tamam.
0: Şimdi benzer mantıklı kurgu burada da var. Arkada Anıtkabir'in duvarlarının gözüktüğü, Özgür Özel'in alttan çekimle heybetli gözüktüğü, yanında al tişörtüyle, efendime söyleyeyim, gençliği simgeleyen delikanlının, ya Atatürk'ün gençliğe hitabesini 48 yaşında olmama rağmen hala ezbere bilirim. Onu bile okuyamamış ama ona demeyeceğim. Yorulmuş okurken ya. Bayağı bir böyle bir hadi bir bakalım, ses seyredelim. Buyurunuz.
3: Müstevliklerinin
4: siyasi
3: emirleriyle tevhid
4: edebilirler.
3: Millet, kalbimiz zaruret içinde harap ve bitir düşmüş olabilir.
1: Gözler kaçmış olabilir. İzleyicilerim için gözler, evet.
3: Siyasi emirleriyle tevhid edebilirler.
1: Kaçırmayın. Hop ayağı.
3: Millet.
1: Hocam bir daha verin. Bunu döndürür ve biz konuşalım.
0: Evet. Biz konuşalım. Evet. Siz o bacağı bir gösterin. Gerginlik ama. KJ de güzel olmuş.

0: Elinize sağlık. Şimdi, bacak gerginliği var orada, evet.
1: Hocam ne dersen de say, bak bu da sayıcılık, bu da fena bir şey değil. Yani bu da gerçek tabii. Şimdi düşünen durum bu.
0: Ajans oraya da müdahale edemiyor canım ya. Ajans her yere ediyor da oraya da edemiyor, hani yani.
1: Getir bakalım şey, bir şey yapalım.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek. Evet şef. Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
3: Tamam şef.
2: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
3: Evet şef.
2: Her bir porsiyon adil olmalı.
3: Tamam şef.
2: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
3: Evet şef.
2: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
4: Evet şef.
2: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
3: Evet şef.
2: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşevi projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında senin de tuzun olsun.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
3: Hesap basit. Hesap basit.
4: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Öyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle, bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

Efendim tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Ara bitti, gün geceye uzandı ve moderatör gece kaldığı yerden devam ediyor. ABD İran arasında yürütülen müzakereler yine çıkmaza girdi. İran, Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırılarının sürdüğünü gerekçe göstererek ABD ile görüşmelerin durduğunu bildirdi. Saldırılar durana kadar müzakere yok mesajı verdi. Sabah saatlerinde ise taraflar karşılıklı saldırılarda bulunmuştu. Detaylara bakalım. Gelişmeyi İran medyası duyurdu. Tasnim'e göre İran ABD ile mesaj alışverişini durdurdu. Gerekçe İsrail'in Lübnan'a ve Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları. Tahran, İsrail'in saldırıları durana kadar ABD ile hiçbir görüşme yapmayacak. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de Lübnan'a yönelik saldırıların ateşkesin ihlali olarak değerlendirmişti. Sosyal medya hesabından ABD ve İsrail ateşkesi ihlal etmenin tüm sonuçlarından sorumlu tutulacaktır açıklamasını yapmıştı. Bakanlık sözcüsü İsmail Bekay de gün içinde benzer bir açıklama yapmış. Lübnan'daki ateşkes savaşı sonlandıracak nihai bir anlaşmanın ayrılmaz bir parçasıdır demişti. İran Meclis Başkanı Muhammed Galibaf ise ABD'nin deniz ablukasını sürdürmesini ateşkes ihlali olarak yorumladı. Sabah saatlerinde ise sahada gerilim vardı. ABD, İran'ın Oruk kenti ve Keşm adasını hedef aldı. İHA ve kontrol komuta merkezlerini vurdu. Gerekçe olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir İHA'nın İran tarafından düşürülmesi gösterildi. İran'dansa misilleme gecikmedi. Kuveyt'teki ABD üsleri füze ve dronlarla hedef alındı. İran devrim muhafızları ABD'nin bir hava üssünü imha ettiğini açıkladı. Söz konusu üssün Kuveyt'te bulunduğu aktarıldı. Misillemeye ait görüntüler İran medyası tarafından paylaşıldı. Kuveyt'te ise sirenler çaldı. Hava savunma sistemleri devreye girdi. Saldırıların ardından ABD Başkanı Donald Trump'sa görüşmelerin sürdüğünü belirtmişti. Sosyal medyaya yaptığı açıklamada İran gerçekten bir anlaşma yapmak istiyor ifadelerini kullanmıştı. Hürmüz Boğazı'nda da gerilim sürüyor. Devrim muhafızları son 24 saatte donanmanın koordinasyonu ve izniyle Hürmüz Boğazı'ndan 15 gemi geçtiğini bildirdi. Mahsur kalan gemilerin ise karanlık seyir yöntemiyle Hürmüz'den geçtiği belirtiliyor. Bazı gemiler geçiş sırasında ABD ordusuyla temas halinde. Amerikan güçleri radar ve insansız hava araçlarıyla bölgeyi izliyor. Kaptanlara ne zaman sistemlerini kapatmaları gerektiğini bildiriyor. Ve İran'la Lübnan krizinin aşılması için ABD Başkanı Trump devreye girdi. İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir telefon görüşmesi yaptı. Trump, İsrail ve Hizbullah'ın birbirlerine saldırmamak konusunda mutabık kaldıklarını duyurdu. İsrail medyasındaysa Beyrut'a saldırının ABD'nin müdahalesiyle son anda ertelendiği belirtildi. Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Netanyahu ile çok iyi bir görüşme yaptıklarını kaydetti. İsrail'in Beyrut'a asker göndermeyeceğini belirtti. Yola çıkmış asker varsa da onların geri çevrildiğini ifade etti. Trump, Hizbullah'la da dolaylı şekilde görüştüğünü aktardı. İsrail onlara saldırmayacak. Onlar da İsrail'e saldırmayacak ifadelerini kullandı. İsrail basınında da bu doğrultuda haberler yer aldı. Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırının ABD'nin müdahalesiyle son anda ertelendiği belirtildi. Tabii İran'la ABD arasında müzakereler tıkandı. Türkiye diplomasinin yeniden hayata geçirilmesi için devrede efendim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede bölgedeki sıcak gelişmeler ele alındı. İran'la ABD arasındaki müzakerenin sürecinde gelinen nokta değerlendirildi.

0: Evet, Orta Doğu savaş ve barış arasında adeta bir gelgit yaşıyor efendim. Bir gün barış dili ağır basarken bir diğer gün çatışma ve saldırılar ön plana çıkıyor. Bugün de pek çok gelişme yaşandı. Biraz evvel aktardık. Şimdi tüm bunları İstinye Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Özgenur Reyhan Güler'le konuşacağız. Sevgili Güler, merhabalar. Hoş geldiniz yayına.
1: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Şimdi İran'la ABD arasında müzakereler bir kez daha durma noktasına geldi ve Tahran, Lübnan'a düzenlenen İsrail saldırısı nedeniyle ABD ile mesaj alışverişinin durdurulduğunu duyurdu. Tam da aslında bu noktada ABD Başkanı Donald Trump devreye girdi ve Netanyahu ile görüştü. Biraz evvel de aktarmıştık, Lübnan'ı vurma dedi. Şimdi Trump burada daha çok bir arap bulucu gibi mi davranıyor? Bu ne anlama geliyor? Neler söylersiniz? ABD Başkanı artık bu savaşı bitirmek mi istiyor?
1: Haklısınız, bu sıcak gelişmeler bize birçok mesaj veriyor. Bu savaş artık yalnızca İran, İsrail ve Amerika arasında geçen klasik bir askeri gerilim değil. Bölgenin bütün sinir uçlarına yayılmış, her cephede farklı aktörlerin devreye girdiği çok katmanlı bir kriz haline geldi aslında. Trump'ın işaret ettiğiniz gibi Netanyahu'ya müdahalesini bence iki açıdan okumak gerek. Birincisi, evet, Trump bu savaşı tamamen büyütmek istemiyor. Çünkü savaşın İran'dan Lübnan'a, oradan Yemen'e, oradan Hürmüz ve Babülmendeb'e yayılması demek sadece Orta Doğu'nun değil, dünya ekonomisinin de ateş altına girmesi demek. Çünkü Hürmüz sadece sıradan bir su yolu değil, küresel enerji damarlarından biri. Orada yaşanacak her tıkanma Londra'daki piyasayı etkiler, Berlin'deki enerji maliyetini etkiler. Yani Orta Doğu'da atılan bir füzenin sesi bazen petrol varil fiyatında, bazen gıda enflasyonunda, bazen seçim meydanlarında yankılanır. İkinci açıdan baktığımızda ise Trump burada sadece, yani aslında arabulucu gibi davranıyor dediğiniz gibi, ama bu klasik anlamda tarafsız bir arabuluculuk değil. Amerika İsrail'in en güçlü müttefiki olmaya da devam ediyor. Ama Amerika şunu görüyor: İsrail'in her askeri hamlesi artık sadece İsrail'in güvenlik meselesi olarak kalmıyor. Amerika'nın bölgedeki askerlerini, üslerini, donanmasını ve küresel liderlik iddiasını da doğrudan riske atıyor. Tabii İranlı yetkililerin "parmaklarımız tetikte" açıklaması da vardı. Bu tesadüfi değil. Bu cümle diplomatik olarak şunu söylüyor bize: eğer Lübnan cephesi genişlerse biz savaşı sadece Lübnan'da tutmayız. İşte Trump'ın fren hamlesi de, ya hatta arabuluculuk mesafesi de biraz bu yüzden geldi. Burada Trump'ın zorlandığını da söylemek gerekir. Çünkü Trump aynı anda 3 farklı baskıyı yönetmeye çalışıyor. Bir taraftan İsrail'in güvenlik talepleri var. Netanyahu içeride siyasi olarak ayakta kalmak ve İsrail kamuoyuna güçlü lider görüntüsü vermek istiyor. İkinci tarafta İran var. Amerikan kamuoyu ve küresel ekonomi de var üçüncüsü. Evet. Trump savaşçı görünmek istiyor ama yeni bir Orta Doğu bataklığına saplanmış Amerikan başkanı olarak görünmek de istemiyor. Çünkü Amerika tarihinde bunun ağır örnekleri var. Irak Savaşı hala Amerikan hafızasında çok büyük bir yük. Afganistan hala büyük bir stratejik yorgunluk örneği. Dolayısıyla Trump için mesele sadece Netanyahu'yu desteklemek değil, Netanyahu'yu desteklerken Amerika'yı daha büyük bir savaşın içine çekmemek. Bence bu noktada en kritik ifade şu: Trump savaşı bitirmek istiyor olabilir ama savaşı bitirirken güçlü görünmek istiyor. Yani geri adım attım görüntüsü vermeden ben tarafları masaya getirdim demek istiyor. Bu Trump'ın siyasal tarzına uygun, biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Dolayısıyla işte görüşmeler devam ediyor derken kapıyı açık bırakıyor. Çok konuştuk, biraz sessizlik iyi olur dedi hatta. İran'a da psikolojik baskı kuruyor burada. Yani masadan kalkmış gibi yapıyor ama masayı da tamamen devirmiyor. Tabii İran'ın hamlesi de dikkat çekici. Amerika ile mesaj trafiğini durdurduğunu söyledi, biliyorsunuz. Aslında Amerika'ya değil, İran'a, özür dilerim, İsrail'e baskı kuruyor İran. Lübnan'a saldırı devam ederse diplomasi biter diyor. Dolayısıyla bu da bize İran'ın artık Lübnan dosyasında İran-Amerika müzakerelerinin merkezine koyduğunu söylüyor. Yani İran şunu söylüyor: benimle nükleer başlığı, ateşkes başlığı ya da bölgesel istikrar başlığını konuşmak istiyorsanız Gazze'yi, Lübnan'ı, Hizbullah'ı ve İsrail'in askeri hamlelerini ayrı ayrı dosyalar gibi göremezsiniz. Bu İran'ın klasik bölgesel stratejisidir.
0: Evet.
1: Cepheleri birbirine bağlamak. İran tek bir cephede değil, çok cepheli baskı mimarisiyle hareket eder. Dolayısıyla burada baktığımız zaman evet, çok aktörlü bir

0: yapıyla karşı karşıyayız diyebiliriz.
1: Peki
0: Trump
1: hocam.
0: savaşı bir anda bitirebilecek bir noktada değil ama savaşın büyümesini engellemek zorunda olduğunu da görüyor.
1: Evet, peki ya İsrail Başbakanı Netanyahu ABD ile İran arasındaki müzakereleri sabote mi etmek istiyor? Beyrut'ta asker gönderme planı neden hayata geçirilmek istendi bir yandan?
0: Ben Netanyahu'nun temel kaygısının İran ve Amerika'nın yeniden ortak bir diplomatik zeminde buluşması olduğunu düşünüyorum. Çünkü tarih bize bunu gösteriyor. Hatırlayalım, Obama döneminde nükleer anlaşma sürecinde Netanyahu Amerika'ya, Washington'a kadar giderek Amerikan Kongresi'nde konuşmuş ve kendi müttefiki olan Amerikan yönetimine rağmen anlaşmaya karşı çıkmıştı. O gün de Netanyahu'nun korkusu aynıydı aslında. Bugün de aynı. İsrail yönetimi İran'ın ekonomik olarak rahatlamasını, diplomatik olarak meşruiyet kazanmasını ve uluslararası sistemde yeniden normalleşmesini istemiyor. Çünkü Tel Aviv'de hakim olan düşünce şu: İran ne kadar izole olursa İsrail o kadar güvende olur. O yüzden bu yaşananlara baktığımızda Beyrut meselesinin sadece Beyrut olmadığını görüyoruz. Lübnan'a yönelik baskının zamanlaması da dikkat çekici. Tam İran'la Amerika arasında yeniden temasların konuşulduğu, mesaj alışverişinin sürdüğü bir dönemde Lübnan dosyasının yeniden ısınması tesadüf değil
1: Evet.
0: ayrıca. Dolayısıyla burada Netanyahu'nun şu hesabı yaptığını düşünüyorum. Eğer Lübnan cephesi yeniden alevlenirse İran ve Amerika arasında görüşmeler zaten doğal olarak zorlaşacaktır. Dolayısıyla burada Netanyahu'nun amacı gerçekten müzakereleri sabote etmek mi, yoksa işte İsrail'in güvenlik algısı onu zaten bu noktaya mı itiyor? Bu pencere doğru bir pencere. Çünkü İsrail tarafı meseleye çok farklı bakıyor. Tel Aviv'de oturan bir karar vereceği için Hizbullah sadece siyasi bir örgüt değil, sınırın hemen ötesinde on binlerce füzeye sahip bir askeri yapı. Dolayısıyla İsrail kamuoyunda uzun zamandır kuzey sınırının güvenliğinde tartıştığı için bu nedenle Netanyahu içerideki seçmenine "ben tehdit büyümeden müdahale ediyorum" mesajı vermek istiyor kanımca. Yani burada hem iç politika hem bölgesel strateji aynı anda devreye giriyor diyebiliriz.
1: Reyhan hocam, şimdi bir yandan da aslında müzakereler uzun süredir devam ediyor ancak henüz somut bir çıktı alamadık. Bunu çok uzun süredir takip ediyoruz hep birlikte. Kalıcı barış yerine sürüncemede bırakılan bir ateşkesi tercih eden bir akıl mı var bu denklemde? Ne dersiniz?
0: Büşra Hanım, uluslararası ilişkiler tarihinde bunun çok sayıda örneği var. Bazen çatışmalar tamamen bitirilmez, tamamen serbest de bırakılmaz. Bir ara bölgede tutulur. Çünkü bazı güç merkezleri açısından yönetilebilir krizler öngörülemeyen barışlardan daha güvenli görülebilir. İlk bakışta kulağa tuhaf geliyor olabilir ama devletler her zaman ideal olanı değil, çıkarlarına uygun olanı tercih ederler. Bugün Orta Doğu'da yaşadığımız tablo biraz buna benziyor. Eğer gerçekten bütün taraflar kalıcı barış öncelikle hedef olarak görseydi, bugün çok farklı başlıklar konuşuyor olurduk. Sınır güvenliği mekanizmalarını, uluslararası garantörlük sistemlerini, bölgesel güvenlik mimarisini, ekonomik normalleşme süreçlerini konuşuyor olurduk. Biz bugün saldırı ihtimalini hala konuşuyoruz. Ben burada barış istemiyorlar gibi bir sonuca varmak da istemiyorum. Daha karmaşık bir durum var çünkü. Tarafların barıştan anladıkları şey farklı. Amerika'nın istediği barışla İran istediği barış aynı değil. İsrail'in güvenlik anlayışı ile bölgedeki diğer aktörlerin güvenlik anlayışı aynı değil. Dolayısıyla herkes barış kelimesini kullanıyor ama farklı bir gelecek tasarlıyor. Dolayısıyla burada yine Orta Doğu'da birçok çatışma aslında çözüme ulaşmadı tarihe baktığımızda da. Donduruldu. Tarih bize çok şey
1: Evet.
0: gösteriyor. Lübnan iç savaşının ardından oluşan düzen, Arap-İsrail çatışmalarının birçok aşaması, hatta bazı körfez krizleri. Bunların büyük kısmında kalıcı çözüm değil, kontrollü denge üretildi. Çünkü çözüm üretmek zor. Dengeyi sürdürmek ona görece daha kolay. Bugün de benzer bir tabloyla karşı karşıyayız. Taraflar tam savaş istemiyor çünkü herkes maliyetin farkında. Dolayısıyla burada ben ateşkesi burada bir barış mekanizmasından çok bir nefes alma mekanizması olarak görüyorum. Taraflar nefes alıyor, yeniden pozisyon alıyor, yeniden pazarlık yapıyor ve sonra yeni bir kriz başlıyor. Bu nedenle bugün yaşadığımız süreç aslında barış süreci değil, bir kriz yönetim süreci diyebiliriz. Bugün yaşananları değerlendirirken karşımızda barışa giden bir yol değil, savaşın maliyetini düşürmeye çalışan bir mekanizma var. Dolayısıyla bugün gördüğümüz tablo aslında çok net. Orta Doğu'da bazı aktörler savaş istemiyor, bazı aktörler barış istiyor gibi görünüyor ama gerçekte çoğu aktör kendi çıkarlarına uygun bir denge arıyor diyebiliriz.
1: Hocam şimdi biraz evvel aslında parça parça değindiniz ama şöyle bir genelleme yapıp toparlayacak olursak. Trump bugün önce Netanyahu ile görüştü. İsrail'in Lübnan'a saldırmamasını istedi. Lübnan'da İran'la müzakerelerin hızla devam ettiğini duyurdu. Buradan Trump'ın müzakere

0: Söylediğinizde iki husus var. Trump bir taraftan
1: Evet.
0: Netanyahu ile görüşüyor ve Lübnan cephesinin büyümemesi yönünde ağırlığını koymak için, diğer taraftan İran'la müzakerenin devam ettiğini vurguluyor. Şimdi bu iki hamlenin aynı gün içerisinde gelmesi tesadüfi değil. Bu aslında bize Amerika'nın şu anki önceliğini gösteriyor. Amerika bugün yeni bir cephe açmak yerine mevcut krizleri kontrol altına tutarak diplomatik bir sonuç üretmek istiyor. Ancak Büşra, burada çok önemli bir ayrım yapmak gerekiyor. Trump'ın bir sonuca ulaşmak istemesiyle tarafların gerçekten anlaşmaya hazır olması aynı şey değil. Bence bugün Washington sürecin bir noktada sonuçlanmasını istiyor. Çünkü uzun süren belirsizliklerin maliyeti giderek yükseliyor. Trump'ın son açıklamalarında bunu görüyorum aslında ben. Aslında son haftalarda kullandığı dile baktığımızda bir değişim var, farkındaysınız. İlk dönemde çok baskın yaptırım ve güç gösterisi üzerinden konuşuyordu. Son günlerde daha sonuç alma vurgusu görüyoruz. Çünkü diplomasi uzadıkça risk büyüyor. Bugün Lübnan'da yaşanan bir kriz her yere sıçrayabiliyor. Tabii burada hemen yakında anlaşma geliyor sonucunu çıkaramayız. Çünkü diplomaside tarafların görüşmeye devam etmesiyle anlaşma yakın olması her zaman aynı anlama gelmiyor. İran ve Amerika arasında sadece bugünün krizi yok. Yaklaşık yarım asırlık bir güvensizlik tarihi var. 1979 İran devriminden bu yana iki ülke birbirini rakip, hatta zaman zaman düşman olarak tanımlıyor. Dolayısıyla bugün masada konuşulan konu sadece son haftalarda yaşanan, son aylarda yaşanan kriz değil. Onlarca yıllık güvenlik sorunu, yaptırımlar, bölgesel nüfuz mücadelesi, nükleer program, İsrail güvenliği, çok katmanlı boşluklar bulunuyor. Dolayısıyla yakın zamanda kapsamlı bir barış anlaşmasından çok sınırlı aşamalı uzlaşıların daha gerçekçi olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü taraflar arasında dediğim gibi hala ciddi görüş ayrılıkları var. Ama şunu da görüyorum. İran son günlerdeki gelişmeler bize tarafların tamamen masadan kalkmak istemediğini de gösteriyor. Dolayısıyla burada bence bugün yaşananlara
1: Evet.
0: biraz da bu gözle bakmak gerekiyor.
1: Peki hocam, çok teşekkür ediyorum kıymetli görüşleriniz, yayına katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi geceler.
1: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, İstinye Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Özgenur Reyhan Güler bizlere değerlendirmelerde bulundu. Tekrar hocamıza teşekkür ettik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gazze'de ateşkes süreci ve bölgedeki gelişmeler Türkiye'nin diplomatik temaslarında ana gündem başlıkları arasında yer alırken, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Kalın, Hamas heyetiyle bir araya gelerek ateşkesin ikinci aşamasını ve bölgedeki son durumu değerlendirdi. Bakalım.
2: Gazze'de akan kanın durdurulması hedefiyle diplomatik temaslarını sürdüren Türkiye, Hamas heyetini Ankara'da ağırladı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Görüşmenin odağında ateşkes ve ihlaller vardı. Hamas heyeti ateşkes kurallarına uyduklarını belirtirken İsrail tarafının ihlallerine ilişkin Kalın'a bilgi verdi. Görüşmede Gazze'ye yönelik saldırılar ve ateşkesin uygulanmasına ilişkin süreç ele alındı. Görüşmede ayrıca İsrail'in bölgedeki politikalarına karşı durulması gerektiği belirtilirken, Türkiye'nin Gazze'ye yönelik insani yardım çalışmaları ve ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için yürütülen diplomatik temaslar da değerlendirildi.
1: Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen 12 binden fazla katılımcının oy verdiği anket sonuçları bize bir gerçeği işaret ediyor efendim. Dünya 5'ten büyüktür diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce ortaya koyduğu vizyon ve farkındalık Münih anketiyle tam anlamıyla örtüşüyor. Zira ankete katılanlara göre Birleşmiş Milletler, Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi kurumlar kağıt üstünde kaldı. Dünya ticaret yolları değişiyor ve enerji ulusal güvenlik meselesi haline geldi. Tüm bu tespitleri Erdoğan zaten yıllardır paylaşıyor. Buna göre önlemler almaya çalışıyor ve peki ya muhalefet? Muhalefette böyle bir vizyon ortaya koyan var mı? Bakalım.
3: Burada sizlerin huzurunda tekrar ediyorum. Dünya 5'ten büyüktür.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllarca bu konuda uyardı ve bugün geldiğimiz noktada Erdoğan'ın haklı olduğu net bir şekilde görülüyor. Zira uluslararası sistem tıkandı, çözüm üretemiyor, yeni denklemler kuruluyor.
1: Güvenlik paradigmalarının değiştiği, uluslararası hukukun irtifa ve itibar kaybettiği, yeni güvenlik mimarilerine ihtiyaç duyulduğu, dinamik olduğu kadar hassas bir dönemden geçiyoruz.
0: Münih Güvenlik Konferansı'nın ana teması düzenin yıkılışıydı ve konferansa davet edilen 12 binden fazla katılımcı ile yapılan uluslararası anket, Erdoğan'ın tespitlerinin ne kadar yerli yerinde olduğunu net bir şekilde ortaya koydu.
1: Dünyada yeni dengeler, yeni ittifaklar kuruluyor. Fakat küresel ölçekte yeni bir düzen kurulamıyor. Dünyamız sayısı bir elin parmaklarını geçmeyen büyük güçlerin dizayn ettiği bir statükodan çok kutuplu, çok aktörlü bir yapıya hızla evriliyor.
0: Münih Güvenlik Konferansı'nın anketine katılanlar dünyaya yön veren siyaset, savunma ve ekonomi konusunda etkin isimler. Bu yüzden tespitleri dikkate alınmaya değer ve ortak görüşleri 2. Dünya Savaşı sonrası egemen güçlerin kurduğu sistemin iflas ettiği yönünde. Ankete katılanların %68'i Birleşmiş Milletler, Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi kurumların artık sadece kağıt üzerinde olduğunu düşünüyor. Ankete katılanların %71'i 5 yıl içinde yeni ticaret rotaları oluşacağını söylüyor.
1: Tüm bu girişimlerimizin yanı sıra ortak koridoru Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuşak ve yol girişimiyle uyumlaştırmaya yönelik çalışmalarımız sürüyor.
0: Aynı zamanda enerji güvenliği meselesi artık en kritik başlık. Zira dünyanın enerji ihtiyacı her gün artarken tedarik zincirlerindeki bozulmalar krizleri beraberinde getiriyor. Bu durumda Erdoğan'ın yerli ve milli enerji hamleleri, tedarik zincirlerini çoklu kaynaklara bağlama stratejilerinin nasıl bir vizyon ortaya koyduğunu gösteriyor.
1: Enerji dönüşümünün hızlandığı yeni dönemde kritik madenler artık petrol kadar, doğalgaz kadar önemli hale gelmiştir. Savunma sanayinden yüksek teknolojiye birçok sektörün geleceği bu kaynaklara bağlıdır. Türkiye bu yarışta seyirci değil, oyun kurucu olmayı hedeflemektedir.
0: Özetle dünya Rusya-Ukrayna savaşı, ardından İsrail'in soykırım politikaları ve İran'a yönelik saldırıların getirdiği istikrarsızlığı yeni yeni okuyup anlamaya çalışırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllar önce bugünlere hazırlık yapıyor, vizyon ve politika belirliyordu. Şimdi elinizi vicdanınıza koyun ve kararınızı öyle verin. Muhalefet cephesinde bugüne kadar bu konulara kafa yoran, Türkiye'ye dair vizyon ve proje geliştirip bunu halkın önüne koyan oldu mu? Ne diyelim? Takdir milletin elbette.

0: 2,5 yıllık genel başkanlık serüveni hazin bir sona sürüklenen CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve ekibinin korsanlık kültürü hortladı efendim. Özel korsan genel başkanlık yapıyor. Öyle ki korsan mitingler düzenliyor. Arkasında da bir zamanlar Saraçhane talimatlarıyla habercilik yapan bir yalan ve operasyon ekibi var. Bu çırpınışın nedenini tahmin etmek aslında hiç de zor değil. Zira artık çanlar Özgür Özel için çalıyor.
1: Size rağmen polisle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kanunsuz emirleriyle polisle ele geçirilen bina var. Önünde A Haber'in TGRT'nin canlı yayın yaptığı, Türkiye'nin dört bir yanından parayla gündüz tarlada çalışacak olanları dahi yevmiyeni verelim, yemeğini verelim, paranı verelim diye taşımayla göstermelik bir cılız kalabalıkla meşruiyet arayışı var. Bir tarafta milletin ta kendisi var.
2: Korsan miting yapıyor, korsan bayram ziyaretleri düzenliyor, korsan parti toplantıları organize ediyor. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel mutlak butlan kararından sonra vites yükseltti.
3: Ziyaretlerini gerçekleştirebilirler.
2: Özgür Özel asla terk etmeyeceğiz dediği genel merkezi yarım saatte bıraktı. Kendini yola vurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giderken yağmur yağdı, fırsatı kaçırmadı, işi şova dökmeye çalıştı. Bu da yetmedi. Önceden organize edildiği ortaya çıkan bir şova daha imza attı. Tomaya çıktı, poz kesti. Ancak yanlış Tomaya çıktığını CHP'li gazeteci Barış Yarkadaş anlattı.
4: Hayır canım, ne spontanesi? Dün dedim ya prodüksiyon yaptı. Hayır efendim, hayır. Hayır. Gazeteci arkadaşlara mesaj yazılıyor. Yoldaki tomalar görününce, dördüncü, hatta bu toma değil aslında planlanan. Bak aslında yanlış planlanan toma. Tabii yanlış tomaya çıkıyor.
2: Hukuk tanımazlığı bununla da sınırlı kalmadı. Milletvekillerinin bir bölümünü topladığı kendini grup başkanı ilan ettirdi. Ancak o da korsandı. Zira genel başkan olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle bir toplantı talimatı yoktu.
5: Allah sağlık verirse şu anda grup başkanlığı boşalmıyor. Benim grup başkanlığından istifa etmek gibi bir niyetim yok. Ama amcam dün bu saatlerde yaşıyordu. Bugün toprağa döndük. Eğer ona birileri ümidini bağlamışsa, bana bir şey olursa yenisini yeni baştan seçerler.
2: Özel hızını alamadı. Bu kez bayramlaşma adı altında korsan miting yaptı. Anıtkabir'e yürüdü. Orada da boş durmadı. Mozele'ye konulan çelenge Genel Başkan Özgür Özel yazısını asmak istedi. Anıtkabir yetkilileri engel oldu. Özel bu yolda yalnız değil. Önceleri Saraçhane medyası olarak ifade edilen, sonraları Silivri medyası olarak faaliyet yürüten yalan ve operasyon ekibiyle hareket ediyor. Bu ekip Sözde gazetecilik faaliyeti adı altında Özel'in propagandasını yapıyor. Örneğin Sözde bayramlaşma adı altında yapılan mitingi CHP Genel Merkezi önündeki bayramlaşma programıyla karşılaştırıyor. Teknolojik oyunlarla Özel'in mitingi daha kalabalıktı yaygarası koparıyor. Ya da Özgür Özel'in FETÖ geçmişini perde arkasında gizlemeye çalışıyor. Oysa arşiv unutmuyor.
6: Özgür Özel ve kurmaylarını FETÖ ile ilişkili gibi göstermeye çalıştı. Hatta bizzat suçladı. Hatta bizzat özür diledi.
7: Kamuoyunda çeşitli isimlerle anılan işte FETÖ terör örgütü diye yetkililerin ifade ettikleri Manisa'daki bir inanç grubuna, bir cemaate, kendilerine hizmet hareketi olarak ifade eden kişilere karşı yapılmış bir operasyondan sonra bugün Emniyet Müdürlüğü'nde bu tutukluları, gözaltında olanları ziyaret ediyoruz. 4 tanesiyle görüştüm yukarıda.
2: Peki Özgür Özel'in bu çırpınışı neden? Hukukun verdiği karara rağmen kitleleri neden bir yalanın kuyruğuna takıyor? Bunun yanıtı aslında aşikar.
8: Özgür Özel'in ilk kontağı 2008 yılında biz ismi gönderdikten sonra onun tabii öncelikle bir hazırlıkları falan mutlaka vardı ama ilk kontak 2010 yılında belediye başkan adaylığıyla oldu.
2: Özel hem yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarının hem de FETÖ soruşturmasının kendisine önerdiğinin farkında. O da tıpkı Ekrem İmamoğlu'nun izinden gidiyor. Sözde mücadele bayrağını açan lider edasıyla olası soruşturmaları siyasi operasyon söylemini sıkıştırmaya çalışıyor. Yani çanlar Özgür Özel için çalıyor.
0: Evet, CHP'de yoz bir kültür aldı başını gidiyor. Özgür Özel ve ekibi ortaya saçılan her skandalı darbe söylemiyle perdelemeye çalışıyor. Yolsuzluk, rüşvet, taciz skandalları o kadar büyük ki efendim artık bir söylem üretme sıkıntısı söz konusu. İşte siyasi darbe palavrasının gizlemeye çalıştığı gerçekler.
9: Dedim ki bu bir darbe girişimi. Darbenin siyasi hedefi var. Buranın siyasi hedefi bir sonraki iktidarı felç etmek.
10: Onun darbe dediği aslında asrın yolsuzluk ve rüşvet operasyonuydu. Ama yalnızca bu değil. Kılıçdaroğlu'nun hançerlendim dediği 38. kurultaydaki şaibeler ortalığa saçıldı. O yine darbe söylemine sarıldı.
1: Buradan sonra olacak hiçbir şeyin sorumlusu ben değilim. Sorumlusu bu darbecilerdir. Bu darbe geri çekilmezse, haddini bilmezse, bu milletin karşısına olmadık şekilde dikilirse vallahi de billahi de durmayacağız. Nereye yürümemiz gerekiyorsa oraya yürüyeceğiz.
10: Skandallar CHP Genel Merkezi ya da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile sınırlı kalmadı. CHP'li belediyelerdeki rüşvet çarkı aldı başını gitti. Operasyonlar peşi sıra geldi. İddialar yenilir yutulur türden de değildi. Üstelik hepsi de kuvvetli delillerle desteklenmişti. Ama hepsini görmezden geldi, yine darbe dedi.
9: İşte darbeciler ne yapar? Giderler Ankara'da Çankaya Köşkü'nü kuşatırlar.
10: Uygunsuz ilişkilerden yolsuzluk ve rüşvet çarkına, hiziplerden şaibeli kurultaylara kadar hepsi darbe argümanıyla geçiştirildi. Peki Özel hangi gerçekleri gizlemeye çalışıyor? Örneğin kurultaydaki şaibe iddiaları. Bir değil, iki değil, onlarca şahit var. Savcılık dosyalarında para trafikleri, konut peşkeşlerinin belgeleri var. İtirafçıların kamuoyu önünde bile söylemeye çekinmedikleri itiraflar var. Ama tüm bu olan bitene karşı Özel'in dile getirebildiği tek argüman darbe.
11: Herkese para, pul, vaatlerde bulunuyor.
12: Ben de dedim ki Özgür Karabatay'a dedim yani bizim delegelerine vereceksin dedim. Özgür Bey dedi. Ve bu mecliste odasında oluyor.
13: Türkiye Büyük Millet Meclisi
12: çatısı altında. Tabii tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki odasında oluyor. Dedi ya işte bir 100 bin lira verelim ya dedim. Aldım 100 bin lira aldım. Savcılıktaki ifademde de var. Bu 100 bin lirayı da bizim işte 6 delegemiz vardı. Ben 20-20 işte Sandoğan'da kahveci Hacı Baba var orada. Ya arkadaş kahveci Hacı Baba'nın kameraları var. Orada 6-7 arkadaş oturmuşuz. Hepsinin önünde yapmışım. Parayı 20-20 dağıtmışım. İsimler zaten savcılık dosyasında var.
10: Ya da İmamoğlu suç örgütü davası. Ortada kamunun milyarlarca liralık zararı var. Dosyaya giren delillerden tanık beyanlarına, itirafçı ifadelerinden bas kayıtları ve kamera görüntülerine kadar onlarca delil var. Ellerinde bunları çürütecek bir karşı delil elbette yok. Sadece dillerinde yine darbe söylemi var.
9: Dedim ki bu bir darbe girişimi. Darbenin siyasi hedefi var. Buranın siyasi hedefi bir sonraki iktidarı felç etmek.
10: Belli ki Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu cephesi tüm ahlaksızlıklar ve vurgun düzenine karşı oluşacak toplumsal tepkiyi darbe söylemiyle baskılamaya çalışıyor. Ancak artık mızrak çuvala sığmıyor. Millet asıl darbenin bağımsızlığına, ekonomisine, iradesine yapıldığını ayan beyan görüyor. Partisi geleceğin
0: güvencesi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arınma çağrısı yaptı. Ahlaklı siyaset mesajı verdi. Genel merkezdeki bayramlaşma programındaysa hesap soracağını net bir şekilde söyledi. Bu durum akıllara iki seçeneği getiriyor efendim. Birincisi Özgür Özel ve arkadaşlarının artık kule haline gelen fezlekeleri. İkincisi ise Yüksek Disiplin Kurulu'nun işletilmesi. Her ikisinde de Kılıçdaroğlu'nun yetkisi bulunuyor. Özel ise Kılıçdaroğlu'na karşı kendi saflarını diri tutmaya çalışıyor. Peki ya iki ismin kavgasında kimin eli daha güçlü? Detaylara bakalım.
13: Dostlarım, kardeşlerim, evlatlarım, arınacağız. Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
10: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önce arınma çağrısı yaptı, koltuğunu geri aldıktan sonra da ahlaklı siyaset sözü verdi.
14: Bunlara nasıl güveniyorlar ya? Bunları nasıl partiye sokuyorlar? Ahlaki sorunu olan bir kişinin CHP Genel Merkezi'nde ne işi var ya?
10: Kılıçdaroğlu söylemlerini CHP Genel Merkezi'ndeki bayramlaşma etkinliğinde de güçlendirerek sürdürdü.
13: Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız.
10: Tüm bu söylemlerden sonra gözler CHP'de dokunulmazlık sırrıyla siyaset yapan ama hakkında çok sayıda fezleke olan isimlere çevrildi. Örneğin İmamoğlu suç örgütüne göğsünü siper eden ancak itirafçıların ortaya attığı iddialarla iyice köşeye sıkışan Özgür Özel hakkında 56 fezleke bulunuyor.
15: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek güya itirafçı olmuş. Ya Muhittin Böcek neyi itiraf edecek?
10: CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, özellikle adaylık için para aldığı iddialarıyla zor zamanlar yaşamıştı. Böceklerin itiraf

0: olmasına, bir de eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın itirafları eklenince Özel'in kimyası bozulmuştu. Bu yüzden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eli Özel'e göre daha güçlü görünüyor. Zira Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması demek, peş peşe açılacak davalar demek.
1: Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz.
0: Özel dışında CHP'de İmamoğlu Suç Örgütü soruşturmasında ismi geçen birçok isim var. Özellikle CHP'nin para kuleleri olarak kamuoyuna yansıyan görüntüler o dönem çok konuşulmuştu. İmamoğlu'nun avukatlığını da yapan Turan Taşkın Özer'in adı bu süreçte gündeme gelmişti.
2: Yine Silivri cezaevindeyiz.
0: Ayrıca CHP milletvekilleri Özgür Karabat, Burhanettin Bulut gibi isimler hakkında da akçeli işler sebebiyle ortaya atılan iddialar, haklarında hazırlanmış fezlekeler var. Son olarak CHP'li Veli Ağbaba'nın CHP Genel Merkezi'nin 6. katında Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Böcek ailesinden 1 milyon avro aldığı öne sürülmüştü. Ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Disiplin Kurulu'nu işletme yetkisine de sahip. Özetle Kılıçdaroğlu partide bir budama yaparak ayrı kotlarından, kanserli dallardan kurtulma iddiasında. Böylece seçimlerde CHP çınarının daha güçlü ve gür bir yapıya kavuşacağını öne sürüyor.
3: Bu hesaplaşma kişisel değil, ahlakidir.
0: Özel ve ekibi ise Kılıçdaroğlu'nun partiyi bu hamlelerle kurutacağını öne sürüyor. Bir an önce budama, arınma operasyonlarına önlem almaya çalışıyor. Anıtkabir'deki korsan bantlı eylemin sebebi de işte bu kaygıdan gibi görünüyor. Takdir CHP'lilerin elbette.
4: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis sitelerine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda Süper Lig maçlarını kaçak yayınladığı ve kullanıcıları yasa dışı bahis sitelerine yönlendirdiği belirlenen Selçuk Sports isimli sitenin yöneticisi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı tarafından ortak bir çalışma yapıldı. Süper Lig maçlarını yasa dışı yollarla yayınladığı belirlenen Selçuk Sport isimli internet sitesine operasyon düzenlendi. Teknik ve fiziki incelemeler yapıldı. Kullanıcılara Süper Lig karşılaşmaları kaçak yayın yoluyla sunulduğu tespit edildi. Ayrıca siteye giriş yapan kullanıcıların yasa dışı bahis sitelerine yönlendirildiği de ortaya çıktı. Sitenin yönetiminde olduğu değerlendirilen kişinin Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ikamet eden Selçuk Yılmaz olduğu belirlendi. Şüpheli Denizli'de gözaltına alındı. Yakalanan şüphelinin İstanbul'a sevk edilmesi bekleniyor. Denizli'deki feci otobüs faciasından geriye yürekleri dağlayan o acı hikayeler kaldı efendim. Öyle ki Kurban Bayramı ziyareti, mezarlık ziyareti ya da sınav heyecanıyla yola çıkan yolcuların hayatları yarım kaldı. İşte o yürekleri sızlatan hikayeler.
5: Denizli'deki otobüs faciasında bayram ziyareti, kabir ziyareti ve sınav heyecanıyla yola çıkanların geride bıraktığı acı dolu hikayeler yürekleri dağladı. Kazanın en ağır hikayesi Şen ailesinde yaşandı. Civan Şen, eşi Sevda Şen ve henüz 9 aylık bebekleri Eyüp Miraç Şen'le birlikte İzmir'deki bayram ziyaretlerinin ardından Antalya'ya dönüyordu. Otobüste yangın çıkması üzerine baba Civan Şen, otobüsün camını kırarak önce eşi Sevda Şen'i dışarı çıkarmayı başardı. Ancak kırılan camı gören diğer yolcuların o noktaya hücum etmesiyle bir anda izdiham yaşandı. Fedakar baba kucağındaki 9 aylık oğluyla birlikte alevlerin arasından çıkamadı ve birlikte can verdi. İzmir'de yaşayan Gulet Ayboğa ve kızı Fatma Kartalsa, yıllar önce vefat eden ve kabri Antalya'nın Alanya ilçesindeki diğer kız kardeşin mezarını ziyaret etmek amacıyla otobüse bindikleri, ancak ziyarete ulaşamadan feci kazada yan yana hayatlarını kaybettikleri öğrenildi. Aynı kazada can veren anne kızın kanserle mücadele ettikleri ve uzun yıllardır devam eden tedavi sürecinin ardından hastalığı yendikleri ifade edildi. Kurban Bayramı nedeniyle Alanya'dan İzmir'deki yakınlarının yanına giden yaşlı çift Halime ve Mehmet Arıkan'ı da dönüş yolunda ölüm ayırdı. Kazada Mehmet Arıkan yaralı olarak kurtulmayı başarırken eşi Halime Arıkan yaşamını yitirdi. 16 Nisan'da dünya evine giren çiçeği burnunda genç çift Sami ve Merve Erik'in de İzmir'deki bayram tatilinin ardından Antalya'ya döndükleri öğrenildi. Yaşanan faciada Sami Erik yaralı olarak hastaneye kaldırılırken Merve Erik hayata gözlerini yumdu. Kazada yaşamını yitirenlerden biri de Zehra Eyyoğlu. Eyyoğlu'nun Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde 2. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Bayram tatili için İzmir'deki ailesinin yanına gelen Zehra Eyyoğlu'nun tatil bitimi final sınavlarına katılmak ve 18 Haziran'da yapılacak olan mezuniyet törenine yetişmek amacıyla otobüste bulunduğu belirlendi. Genç kız mezuniyet cübbesini giyemeden hayatını kaybetti. Acı haber okulunu ve ailesini yasa boğdu.
4: Balıkesir'in Edremit ilçesinde alkollü şekilde yolcu otobüsünün önünü kesip araca zarar veren ve otogara kadar takibi sürdüren şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Alkol sınırını aşan sürücüye ve beraberindekilere 657 bin lirayı bulan rekor para cezası uygulandı.
5: Yolcu otobüsünün önünü kestiler, rekor ceza yediler. İddiaya göre Balıkesir'de gece saatlerinde şehirler arası yolcu otobüsü seyir halindeyken arkasından gelen otomobil sürücüsü tarafından ısrarla takip edildi. Daha sonra otobüsün önünü kırarak aracı zorla durdurdu. O anlarda otobüsün içindeki yolcular panik dolu dakikalar yaşadı.
6: Geri git.
5: Otomobilden inenler otobüse saldırmaya başladı. Otobüsü yumrukladılar ve sileceğini kırdılar.
6: İçmişler.
5: Saldırganlardan kurtulmak için otobüs şoförü hareket ederek olay yerinden ayrıldı. Ancak öfkesini alamayan saldırganlar otogara kadar otobüsü takip ederek tacizlerini sürdürdü. İhbar üzerine harekete geçen ekipler şüphelileri otogarda kıskıvrak yakaladı. Yapılan kontrollerde otomobil sürücüsünün 4.11 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye ve beraberindekilere ceza yağdı. Trafikte saldırı amaçlı ısrarlı takip ve araçtan inme, sürücü belgesi yanında olmadan araç kullanma ve alkollü araç kullanmak maddelerinden toplamda 657.719 TL idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesine 8 ay el konulurken araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. Ayrıca 3 şüpheli ulaşım araçlarını alıkoyma, yaralama, tehdit, hakaret suçlarından adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.
7: Polis geliyor.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü etkinliğindeki konuşması sırasında platforma çıkarak sarılan, yüzünü okşayıp öpen ve işaret diliyle evlerine dolma yemeğe davet eden Down sendromlu genç kız ve annesi yaşadıkları o mutluluğu anlattı efendim. 21 yaşındaki Havva Demirci'nin annesi Nurşen Demirci, Havva trilyonları verseniz bu kadar sevinmezdi dedi.
8: Hayatının en mutlu anıydı. Konuşamadı belki ama sevincini işaret diliyle anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilgisiyle yaşadığı mutluluk katlandı.
9: Cumhurbaşkanımızı çok severiz. Cumhurbaşkanımız neredeyse biz oradaydık. Hava öyle mutlu oluyor.
8: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü etkinliğinden akılda kalan en sıcak anlardan biriydi bu görüntüler. 21 yaşındaki Havva Demirci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a platforma çıkarak sarıldı. Tüm içtenliğiyle yüzünü okşayıp öptü. İşaret diliyle evlerine dolma yemeğe davet etti.
9: Çocuğunu tatile götürür, ben Cumhurbaşkanım nerede oraya koşuyoruz. Neden? Orada biz mutlu oluyoruz. Mutlu. Ben 10 saat ayakta duran bir bayanım. İnanır mısınız? Neden? Çocuğum mutlu olsun. Cumhurbaşkanımı gördüğü zaman çok mutlu oluyor.
8: Özel gereksinimli 21 yaşındaki Havva Demirci ve annesi Nurşen Demirci o gün yaşadıkları mutluluğu anlattı.
9: Cumhurbaşkanını görünce bir heyecanlandı zaten. Değişik bir hareketler yaptı. Ben Cumhurbaşkanı'na havayı gösterdim. Cumhurbaşkanım sizi istiyor ama Allah razı olsun hiç şey yapmadan hemen korumalarını emir verdi. Havayı oradan çıkarttırdı. O değişik bir duygu havanın hareketlerinden anlıyorsunuz zaten. Doğru değil mi? Evet. O heyecan, o havaya var ya trilyonları verseniz, bir şeyi verseniz bu kadar sevinmez.
8: Konuşmakta güçlük çektiği için ifadelerini kısıtlı işaret diliyle anlatan Havva Demirci, Başkan Erdoğan'ı çok sevdiğini, sahnede yüzünü öpüp dolma yemeğe davet ettiğini söyledi. Başkan Erdoğan'a annesinin yaptığı dolmalardan ikram etmek

0: istediğini belirten Demirci, Cumhurbaşkanı'ndan aldığı bayram harçlığının saklaması için annesine verdiğini söyledi.
1: Havanın ilk hareketi zaten onu gördüğü zaman bir candan bir kucaklama hareketi var. Sarılması Cumhurbaşkanıma sevgisini gösteriyor. Ben seni çok seviyorum. Sen benim için değerlisin. Anlamaya getiriyor yüz kısmını sevmesi. Seni çok seviyorum. Sana değer veriyorum. Sen benim için kıymetlisin hareketi. Hava ilk çıktığı an ben tam çekemedim. Sonra beni de dolma hareketi yaptı. Eve gel dedi, bize gel dedi. Dolma hareketi yapmak, dolmayı sarıyor mu? Hareket odur. Dolma yaptı, anne dolma yapacak, sen bize gel.
0: Anne Nurşen Demirci, kızının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm programlarını takip ettiğini anlattı.
2: Evet, son 6 aydır konut kredisiyle konut alımı artmaya devam ediyor. Haliyle vatandaş enflasyon karşısında reel olarak yükselmeyen konut fiyatlarını değerlendiriyor.
3: Yüksek kira fiyatları ve konut kredisi faizlerindeki düşüş vatandaşları yeniden ev sahibi olmaya yöneltti. Bazı bölgelerde kira bedellerinin kredi taksitlerine yaklaşmasıyla konut kredisine talep arttı.
4: Son 6 aydır konut kredisiyle konut alımları artıyor. Vatandaş enflasyon karşısında reel anlamda yükselmeyen konut fiyatlarını değerlendiriyor. Fahiş kira ödemek yerine kredi ödemek vatandaşa daha cazip geliyor.
5: Tabii ki bu kredinin nasıl kullanıldığı ve hangi şartlarda kullanıldığı önemli. Biliyorsunuz %80'ine kadar konutlarda kredi kullanılabiliyor ama insanlar %80'in tamamını kullanmıyor. Çünkü burada çok ciddi manada o kredi taksitleri çok yükseğe geliyor ama insanlar mutlaka tamamlayıcı unsur olarak özellikle banka tarafında tamamlayıcı unsur olarak bu krediyi kullanıyorlar.
3: TÜİK Nisan ayı verilerine göre ülke genelinde %2.6 artışla 126.808 adet konut satıldı. Böylece hem yılın zirvesi görüldü hem en yüksek 2. Nisan ayı satışı gerçekleşti. Konut fiyatlarının enflasyon karşısında reel olarak artış göstermemesi vatandaşı harekete geçiriyor.
5: İki tane temel sebebi var. Konut bugün pahalı ama yarın daha pahalı olursa, daha ulaşılmaz olursa ben bir şekilde alayım diye bakıyor. Bir taraftan da kira fiyatları çok yüksek ve biliyorsunuz her ortalama yılda %25-30 arasında şu andaki enflasyon verileriyle bir kiraya zam gelecek. Şimdi bugün Türkiye'deki ortalama kira 24 bin lira. Her yıl buna bu zam gelirken insanlar elimde 2 milyonum var, üstüne bir 2 milyon da kredi çekeyim, kredi faiziyle birlikte ödesem bile kira artışına nazaran krediyi öderken kredi her yıl enflasyon karşısında eriyeceği için sabit ödemeyle bu tarafıyla daha cazip geliyor.
3: Krediyle konut alamayan da faizsiz modele koştu.
5: Bizim gördüğümüz son 2 senedir katılım finansman modelinin bu kredilerde çok ciddi bir oranla yer aldığı. Minimum %35 diyoruz biz bunu. Yani %35-%40 arası insanlar bu katılım finansman modelini tercih ediyor ki devlet bile emlak katılım bankası üzerinden bu katılım finansman modelini özellikle destek veriyor ki emlak konut ve TOKİ'nin satışlarında da bu katılım finansman modeli kullanılıyor.
3: Türkiye'de konut satışları yılın en yüksek seviyelerinde. Peki vatandaşın tercihi ikinci el konuttan mı yana yoksa sıfır konuttan mı?
5: Sıfır tarafında oldukça durgun seyretmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yılda sıfır konut satışları %30'lar civarındaydı ki bunun zaten büyük bölümünü de devletin özellikle yaptığı TOKİ ve emlak konut tarafındaki tapular oluşturuyordu. İkinci el rağbet burada daha fazla çünkü ikinci el fiyatları şu anda piyasada daha uygun.
2: Efendim Kurban Bayramı geride kaldı. Peki tabii bu süreçte yemeği biraz fazla kaçıranlar oldu. Bu da kiloya yansıdı. Peki bu kilo yalnızca yağ mı? Bayram sonrasında nasıl bir beslenme düzeni olmalı? Cevabı haberde.
6: Kurban Bayramı denince etsiz olmaz.
7: Tabii kesinlikle yani. Bayramın tadı öyle çıkıyor zaten.
6: Peki kilolar da alındı mı?
7: Tabii en az 2 kilo almışızdır. Tatlılar olsun, çayın yanında gelenler olsun.
8: Bayram boyunca diyetler rafa kaldırıldı. Tatlılar peş peşe geldi. Et tüketimi arttı. Sonuçta tartının ibresi de yukarı çıktı.
9: Bayram boyunca sofralar hiç boş kalmadı. Etler, tatlılar, ikramlar derken verilen kilolar da hemen geri alındı. Ama hemen üzülüp paniğe kapılmayın. Çünkü doğru bir programla aldığınız kiloları kolayca geri verebilirsiniz.
10: Bayramda yüksek miktarda kırmızı et tüketildiği için artık aslında biraz daha beyaz et kaynakları, tavuk veya balık yanında sebze kaynaklarıyla beslenme tarzı istiyoruz. Hareket her zaman olmazsa olmazımız. Biraz olsun hareketin arttırılması ve su tüketiminin arttırılmasını istiyoruz bu dönemde.
11: Kilo aldınız mı efendim bayramda?
12: Hayır, hayır. Kiloyu zaten vermeye çalışıyoruz. Bir de tekrar almayalım yani.
8: Uzmanlara göre bayram sonrası tartıda görülen her artış yağ anlamına gelmiyor. Aşırı tuz, şeker ve karbonhidrat tüketimi vücutta ödem oluşmasına neden oluyor. Peki ne yapmak gerekiyor?
10: Akdeniz tipi beslenmeyi yine baz alıyoruz. Rengarenk tabaklar olsun istiyoruz. Protein kaynakları, sebze kaynakları yanında süt grubuyla desteklenecek dengeli bir tabakla beraber sürdürebiliriz.
13: Hayatımdan bir yılda çıkardım.
10: Tatlıyı.
13: Evet, ekmeği, tatlıyı. 60 yaşındayım ben.
7: Bol bol et yiyerek, tatlı baklava yiyerek geçti.
11: Peki şimdi kiloları geri verecek miyiz?
7: İnşallah. Tek umudumuz onu yapmak ama olur mu olmaz mı bilemem. Deniz mevsimi gelene kadar zayıflamayı düşünüyorum.
2: Efendim yaz mevsimiyle birlikte gözler yeniden plajlara çevrildi. Peki bu yaz yüzülebilecek bölgeler neresi? Su kalitesi nasıl? Cevabı haberde.
8: Milyonlarca İstanbullu yaz sıcaklarında serinlemek için sahillere akın etmeye hazırlanıyor. Ancak denize girmeden önce suyun temiz ve güvenli olup olmadığı büyük önem taşıyor.
14: İstanbul'a yaz ayının gelmesiyle beraber plaj alanlarına bir takip sistemi yapıldı.
15: Güvenlikle ilgili problem yaşamamalarını sağlamak. Onun için vatandaşlarımız yüzme.sağlık.gov.tr adresimizden istedikleri anda online bir şekilde laboratuvarlarımızda entegre bir sistem bu. Bu sistemden yüzme suyunun kalitesine, yüzme alanının yasaklı olup olmadığına, izin verilmediğini takip edebilirler.
8: Yüzme alanlarında suyun mikrobiyolojik ve kimyasal analizleri yapılırken can kurtaran hizmetleri ve güvenlik önlemleri de kontrol ediliyor.
14: İl Sağlık Müdürlüğü tarafından geliştirilen uygulamada vatandaşlar telefonlarından bulunduğu plajdaki suyun kalitesini anlık olarak tespit edebilecek.
8: Bu kapsamda İstanbul'da 95 nokta yüzme alanı olarak belirlendi ve 3 plaj mavi bayraklı plaj statüsüne alındı.
14: Uygulamayla beraber belirlenen 95 yüzme alanında vatandaşlar suyun kalitesini tespit edebilecek ve böylelikle mavi bayrak statüsüne ulaşan plajlar yaz boyunca vatandaşlara ev sahipliği yapacak.
8: Yetkililer 1 Haziran'dan itibaren denetim çalışmalarına başladı ve yüzme sezonunu 15 Haziran'la 15 Eylül tarihleri arası olarak duyurdu.
2: Evet, sıfır atık haftası başladı. İstanbul'da da bu hafta kapsamında çok önemli etkinlikler gerçekleştirilecek. 4-7 Haziran Sıfır Atık Festivali ve 5-7 Haziran Sıfır Atık Forumu İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. Sıfır Atık Hareketi kurucusu Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emin Erdoğan da etkinliklere katılacak.
0: Emine Erdoğan'ın himayelerinde küresel bir misyon kazanan Sıfır Atık Hareketi bu kez de Sıfır Atık Haftası'yla farkındalık yaratacak. Türkiye'den dünyaya güçlü çevre mesajı verilecek. Sıfır Atık Haftası başladı. İstanbul'da da bu hafta kapsamında çok önemli etkinlikler gerçekleştirilecek. 4-7 Haziran Sıfır Atık Festivali ve 5-7 Haziran Sıfır Atık Forumu İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. Sıfır Atık Hareketi kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emin Erdoğan da etkinliklere katılacak. Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenecek Sıfır Atık Festivali ise çevre bilincini geniş kitlelerle buluşturacak. 4-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek festivalin bu yılki ana teması enerji verimliliği olarak belirlendi. İstanbul Sıfır Atık Haftası'nın merkez etkinliği olan Sıfır Atık Forumu da 5-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Forum için dünyanın 183 ülkesinden kayıt yapılırken binlerce katılımcının İstanbul'da bir araya gelmesi bekleniyor. Dünyadan 120'nin üzerinde bakan, 200'den fazla belediye başkanı, uluslararası kuruluş temsilcileri, akademisyenler ve çevre uzmanlarının katılacağı forumda döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği, iklim dostu üretim modelleri ve sıfır atığın geleceği ele alınacak. Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda ve İstanbul Valiliği himayelerinde düzenlenen İstanbul Sıfır Atık Haftası 1-7 Haziran tarihleri boyunca gerçekleştirilecek. Yüzlerce etkinlikle çevre

0: bilincinin günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline getirilmesi amaçlanıyor. Program yalnızca çevresel farkındalık faaliyetlerinden oluşan bir etkinlik takvimi de değil, İstanbul'un sıfır atık, kaynak verimliliği ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında küresel ölçekte örnek bir şehir haline gelmesi yönündeki uzun vadeli vizyonun önemli bir adımı olarak da değerlendiriliyor.
1: Üretim ve tüketim davranışlarımızı dönüştürmek, atıkları yeniden kullanıma kazandıracak döngüsel bir sistem kurmak zorundayız.
2: Bu haberle moderatör geceyi noktaladık efendim. İyi geceler dilerim. Hoşça kalın.

Bir zamanlar Adıyaman'la Diyarbakır arasında uzanan yollar Fırat Nehri'nin sularında kesintiye uğradı. Atatürk Barajı bereketiyle toprakları şenlendirirken ulaşımı olumsuz etkiledi. Kimi zaman Adıyamanlılar Diyarbakır'a gitmek için feribot sırasına girdi. Kimi zaman bir Fırat geçişi 2 saat sürdü. İnsanlar dostlarını görmek, işlerini halletmek, çocuklarını doktora götürmek için saatlerce beklemek zorunda kaldı. Ta ki Güneydoğu Anadolu'nun Boğaz Köprüsü, Türkiye'nin gururu Nisibi hayalden gerçeğe dönüştürülene kadar. 26 Ocak 2012'de atılan köprünün temeli sadece bir inşaatın başlangıcı değil, aynı zamanda Anadolu'nun kalbinden yükselen bir iradenin simgesi, geçmişin sabrı, geleceğin umuduydu. Köprü 610 metre uzunluğunda, 24,5 metre genişliğindeydi. Orta açıklığı ise 400 metreye ulaşıyordu. Bu, o gün için Türkiye'nin ilk gergin eğik askılı köprüsüydü. Fırat'ın iki yakasına ters biçiminde ve 96 metre yüksekliğinde pilonlar yerleştirildi. Temeller sağlam kaya tabakasına oturtuldu ve köprü için yaklaşık 6500 ton çelik kullanıldı. Köprüde öyle çok çelik kullanılmıştı ki istesek bir Eyfel Kulesi yapabilirdik. Ama biz Eyfel'i Paris'te bıraktık. Kendi köprümüzü memleketimizin toprağına, Fırat'ın üzerine gururla diktik. Burası aynı zamanda deprem bölgesi olduğu için en ağır sismik senaryolar düşünüldü. Köprü buna göre tasarlandı ve 21 Mayıs 2015'te büyük bir törenle açıldı. Adıyaman'la Diyarbakır yıllar sonra tekrar kucaklaştı. Ulaşım süreleri kısaldı, turizm ivme kazandı. Aynı zamanda gönüller, kaderler, milletin birlik duygusu pekişti. Adıyaman çıkmaz sokak olmaktan kurtuldu. Yerli mühendisliğin, milli alın terinin ve Türkiye yüzyılı ruhunun bir nişanesi olarak Nisibi Köprüsü Anadolu'nun doğusuna uzanan bir el, bir söz, bir selam oldu. Çünkü bu millet dağları deldiğinde köprü yapar, engelleri aştığında kader yazar. Nisibi de bu inancın, bu iradenin adı oldu.

0: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
2: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için doğru adrestesiniz.
1: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Şükür kavuşturana.
1: Şükür kavuşturana. Geçmiş bayramımız mübarek olsun.
0: Evet.
1: Tüm bayramda görüşemedik.
0: Seyircilerimizin ve dinleyicilerimizin.
1: Evet. Burada cümlemizin. Hepimizin.
0: Bir kere daha geçmiş Kurban Bayramı'nın mübarek olmasını dileyelim. Evet. Allah sağlıkla sıhhatle tekrarına erdirsin diyelim.
1: İnşallah. İnşallah.
0: Tüm dünya içinde hayırlara vesile olsun
1: inşallah diyelim.
0: Tabii. İyi misin abi?
1: Hamdolsun iyiyim.
0: Siz nasılsınız? 100 gündür falan yoksun sen.
1: Bir pazartesi salı hocam yani. Sen ondan sonra zaten yoktu. Program yoktu. Bayrama tekabül ediyordu.
0: Neyse kurban iyi dinlendin mi?
1: Elhamdülillah
0: iyiyim. Sıla-i Rahim.
1: Yani öyle. Akrabayı talukat ziyaret. Güzel. Biraz dağda bayırda gezindik. Biraz Phuket adasına gittik. Arkasından Venedik'te gondoldayken düştüm. Ben şaka yapıyorum. Böyle bir şey yoktu tabii. Yerli dağlar, havalar paylaştım
0: ama
1: zaten.
0: Ama çok güzel ya.
1: Yani hortumla bahçe suladım. Onu da paylaştım.
0: Hortumla?
1: Tabii şey vardı. Mahmut Tanal.
0: Mahmut Tanal. Vari bir
1: evet evet
0: şey
1: orada
0: olur.
1: direne falan dedim hortumla sıktım bayağı bir.
0: Ama Mahmut Tanal sonrasında Yunanistan tatile gitti.
1: Ya hakikaten yani o da şey
0: yani nasıl bir diren nedir bu ben.
1: Ama adamın günahını almayalım. Adam Selanik'e Mustafa Kemal'in doğduğu eve gitmiş yani orada şimdi ne hac zamanı Arafat'ta hacılar bu da bu Fariza'yı hayır şimdi şey ziyaret ederken Anıtkabir'de kavga gürültü devam ederken o Fariza'nın bir bölümünde hani teşbihde hata olmasın hafazan Allah. O da orada işte Fariza'nın devamını da getiriyordu. Doğduğu eve gitmiş. Kınamayın diyor. Neyse ben bahçe suladım.
0: Tamam.
1: Arkasından elhamdülillah sağlıklı şekilde geldik döndük. Vallahi çok geç vakte kadar da İstanbul'da pazar günü hatta dün sabaha kadar da İstanbul dönüş o büyük göç.
0: Trafik değil mi?
1: Masai Mari dönüşü olduğu gibi.
0: Kavimler göçü.
1: Afrika neydi Antilopu'nun dönüşlerinde olduğu gibi bayağı yoğunluk vardı. Allah sağlıklı bir şekilde evlerine dönmeleri nasip etsin
0: amin.
1: İnşallah.
0: Yoldaki
1: tüm bayram
0: yoldaki tüm seyahatini evet. Sürdüren dinleyicilerimize de hayırlı yolculuklar dileyelim. Efendim, o zaman hızlıca bir dünyada ne oluyor'yla başlayalım.
1: Tamam.
0: Ondan sonra memlekette ne oluyor'ya geçeriz.
1: Kesin Trump'ı soracaksın. Trump yüz mü ne yapıyor diye değil mi? Bakalım onu ne diyor.
0: Gerçekten öyle tabii, bak. Tabii. Bak Trump İran'da olmamalıydık demiş.
1: Ne o hiç özlemiş.
0: Ama demiş. Şimdi hakkımızı
1: ben
0: yemeyin demiş.
1: Ben girmeseydim de nükleer size olurdu.
0: Ben demiş düzenli öyle ordusuna mi? Dokunmadım demiş. Biz sadece nükleer kapasitesini kırdık.
1: Bir de gemileri batırdık.
0: Onları yaptık.
1: Tabii.
0: Irak'taki hataya orada düşmeyeceğiz demiş.
1: Harika. Döndük dolaştık kaç ay sonra aynı yere geldik. Yani şey gibi hani şey var masallarda vardır ya. Az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik. Bir baktık ki bir arpa boyu yolu ilerlemişiz der gibi. Aynen bu şekilde tiyatroyu izlettiler bize. Bayağı bir zarar verdiler herkese. Bütün dünyanın ekonomisiyle oynadılar, dengeleriyle bozdular. Çok fazla bozulmasın diye burada bıraktılar. Ama bir dahaki sefere kadar böyle kalsın. Böylece bir, İran var, nükleer kapasitesi vardı. ABD bunu bir haftada yok edebiliyor, onu öğrendik. Ama İran devam ediyor. Hatta kime vereyim elimdeki uranyum kalan uranyumunu diye bir tur attırdılar falan. Böyle bir hof üfledik. Uranyum da bilmiyoruz var mı yok mu nerede. Amerika hala orada olmak zorunda. Çünkü İran çok tehlikeli bir ülke. Asla ve asla atom bombasının olmaması gereken bir ülke. Ama Siyonistler, katiller, şerefsiz katil devlet de olmalı. Burada olmamalı.
0: Şimdi bak.
1: Bunu söylüyor.
0: Çok şahane bir yerden yakaladın. Bugün Hürriyet onu birinci sayfadan ele almış. Bu Siyonist katiller 26 yıl sonra en derin noktaya ulaşmışlar. Yani adamlar işgale devam ediyor.
1: Tabii.
0: Anladın mı abi?
1: Tabii. İşte yani, tiyatro dediğim o işte. Tabii.
0: Şey yapmıyor yani. Aynen. Cambaza bak oynuyoruz.
1: Budur.
0: Öyle. Aa tabii, öyle mi? Oo tabii. Hürmüz Boğazı.
1: Tabii.
0: Ho hu hi. Ondan sonra
1: günlerce parmakla böyle çubukla Hürmüz anlat. Mebabül Mendeb Hürmüz geldi. Dammam'dan çıktı, Zahran'dan çıktı, adadan girdi çıktı diye abi. Yani inanın seyrediyoruz ve şimdi çok özür dilerim. Yani ben o değerli üstadların onlar da arada kaynamasınlar diye. Ama 1000 tane, 10 bin tane yorum yaptınız. Ne oldu lan? Ne oldu şimdi yani? Uranyum nerede? Hürmüz neden açık? ABD ne diyor? İran nerede kaldı? tiyatro

0: Olmaz, bir şey olmaz. İran önümüzdeki yıllarda gene lazım olacak. Doğru mu?
1: Doğru.
0: İran dediğin şey o değil. Yok öyle bir şey. Rejim, ne rejim, daha da o. O adamlar şu anda önümüzdeki 20 yılı garantilediler. Oh. Tamam, silah da yaparız. ABD bize destek olur mu? Olur. Olur. Tabii sana füze de verir. Problem değil. Cumhuriyet muhafızları, yevrim muhafızları, hangi muhafızlar varsa, hafizin, hafizin, hudafiz. Toplandılar mı? Toplandılar. Dağıldılar mı? Dağıldılar. Güzel. Herkes yerinde mi? Yerinde. Ama katliam bitti. Soykırım gözden kaçtı gitti. Dünya bunu konuşurken, hürümüz hürümüz petrol derken, adam gitti Lübnan'a girdi. Golan'da yerleşti. Dedi bu sene bu kadar hareketle bu kadar toprak şimdi yeter dedi. Seneye de düşünürüz bakarız dedi.
1: Şakif Kalesi diye bir nokta varmış. Bugün Hürriyet'in haberinde o var.
0: Tartışın bakalım sabahlara kadar.
1: Ne diyor biliyor musun? Litani Nehri'nin kuzeyine taşıdı İsrail diyor işgalini.
0: Tabii.
1: 26 yıl sonra ilk kez bu kadar derinliğe ulaştı ve stratejik Şakif Kalesi'ni ele geçirdi ve o kaleye de bayrağını astı diyor.
0: Biz böyle ahmak olduktan sonra tüm dünya bunu daha çok bu gol yeriz biz. Herkes yer bunu. Burada bir tek ben burada pozitif ayrı şeyim. Yani bunu yemeyen, bu golü yemeyen ve sürekli buna dikkat çeken bir Türkiye var. Diğer ahmaklar niye bu şekilde devam ediyor onu anlamış değilim. Herkesin bir menfaati var. Sonuçta ABD faktörü de var, doğru. ABD faktörü var. Yani ABD diyor ki ben diyor ölümüne buradayım. Ben bunun yorumunu yapmayın diyorum adamlara. Hala yorumluyorsunuz. Ayıptır arkadaşlar ya. Koca koca adamlarsınız. Profesörlersiniz. Bizden çok daha iyi biliyorsunuzdur. Yorumlamayın şunu. Natalya istedi, Trump karşı koydu. O istedi karşı. Yok benim istedi karşı koydu ya. Aptal aptal konuşmayın yeter artık yani. O istedi de Trump vazgeçmiş. Ya Netanyahu'da Trump arasında bir muhabbet yok. Olmamı olun yok. Öyle bir şey. ABD, Siyonizm merkezi. Merkezidir, merkezi.
1: Doğru.
0: Merkezi burada duruyor. Ya şey zannediyorsunuz. İsrail, yok böyle bir şey yok. ABD karar, yani Siyonistler kararı veriyor. Bu uyguluyorlar. O bir kukla. Ve Trump çok doğru bir adam. Bak, ah neden giriyorduk be falan. Adam dünyaya dalga geçiyor ya. Şu adam bir şey mi yani bu şu anda?
1: Yorumlanacak bir şey değil ha, ya.
0: Değil, değil mi?
1: Çok haklısın.
0: Niye yorumluyorsunuz yani, ki?
1: Çok
0: adam,
1: haklısın.
0: Adam siyonistler ne diyorsa bunu maymun gibi oynatıyorlar. Adamın kulağında delik var ya.
1: Hı.
0: Niye böyle düşünmüyorsunuz? Adam kulağında bir fısıldadılar. Dediler ki yani ya böyle yaparsın. O da tamam dedi. Yani bu adamın yani şöyle söyleyeyim. Bir ABD dış politikası, bir İsrail dış politikası falan filan diye ayrıştığınız zaman detaylara girerseniz böyle gol yeriz sürekli. Şu anda tek olan şey budur. Petrol fiyatları yükseldi. Çin de paçasını kurtardılar. Rusya da kurtuldu. Bak egemen güçler, dünyadaki emperyalistler gene paçayı sıyırdılar. Doğru evet. Mu? ABD gene bütçeyi denkleştirdi. Çok rahat. Venezuela operasyonu da iyi geldi onlara. Çin'le münasebetler devam ediyor. Çin zaten dünden razı. Ne oldu? Geriye ne kaldı ki? Diğer ülkeler, gelişmekte olan ülkeler. Avrupa'yı da terbiye etti. Aldı eline kırbacı. Trump şak şak vurdu kafalarına. Bir de aşağıladı. Ya dur lan dedi bir dakika dedi. Ben dedi bir çekersen var ya dedi. NATO'dan mahvolursunuz lan dedi. Sizi Rusya ham yapardı. Yapar mısın? Yaparım abi. Sen dedi çekil orada ben yaparım onları dedi. Yani ne oldu abi ne oldu? Yani ne o çubuklar, o hürmüzler, mendepler. Hocam yani.
1: Neyse ki biz işin ciddiyetinin farkında olan bir.
0: Biz abi Yıldırım Han yaptık.
1: Bir arada. İrade tarafından yönetiliyoruz. Ha. Bin şükür.
0: Elhamdülillah.
1: Bunu da göğsümü gere gere rahat rahat da.
0: Bu büyük bir kısmet hocam. Nasip meselesi bu. Recep Tayyip Erdoğan'ın şu dönemde burada olması var ya. Düşünebiliyor musun? Bir de karşı tarafta CHP düşün. Ya şu profil koy. Bak koy CHP yanına abi. Anam anam anam anam. Dünya böyleyken. Orta Doğu karışmışken. Türkiye'de mesela düşün. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu ya da Özgür Özel Cumhurbaşkanı mesela. Düşünebiliyor musun abi?
1: Neydi şu kopan fırtına Türk ordusu
0: bir
1: ya
0: abi.
1: Ya
0: ne kadar
1: ya.
0: Büyük bir nimet.
1: Şimdi bak
0: Erdoğan
1: o zaman
0: ki Allah'tan biz kendi işimize bakıyoruz.
1: O zaman
0: Türkiye güçlenmeye devam ediyor.
1: Ciddi meselelerin ciddiyetinin farkında olan yönetim Kıbrıs'ta yine bu Siyonist rejimle işbirliği içinde olan Yunanistan evet. Ve Kıbrıs Rum kesiminin her türlü oyununa anlayacakları dilden mukabele ediyoruz. Nedir mesele? Arma savaşı. Milliyet gazetesi bugün birinci sayfasından konuyu ele almış. Şimdi bu Rumlar abi 337 M filosu kalıcı olarak Güney Kıbrıs'a konuşlandırılmıştı. Şimdi bu 337 M filosundaki pilotlar Hayaletler Kıbrıs üzerinde yazılı bir arma

0: takmışlar. Verin arkadaşlar şeyi, armayı da görelim, haberi. Kıbrıs'ta arma dalaşı diyor Milliyet gazetesi haberinde. Hayaletler Kıbrıs üzerinde yazılı armaya karşılık bizim aslan parçaları da hayalet avcısı arması takmış. Anlayacakları dilden konuşmaya devam ediyoruz yani.
1: Ya biraz böyle abartılı mı olur bilemiyorum ama mevzular buraya geldiği zaman bizim daha kıymetli önemli sorunlarımız var diyorum. Yani Kıbrıs, Yunanistan falan konuşuluyor ya. Hı. O da önemli. Mesela Rafael uçağı alıyor Yunanistan. Bak Türkiye'de bir hafta boyunca Rafael iyi midir, kötü müdür? Onları dövebilir, biz it dalış nedir? Değil mi? Başlıyoruz konuşmaya böyle. Aa, Yunanistan bakıyor, onlar da bizden öğrendiler. Bak, burada söyleyeyim ha. Türkiye televizyonları Yunanistan'a bunu ihraç ettiniz. Bakın tamam. Bunu başlattınız. Onlar da çubuklarla, emekli askerlerle, stratejistlerle, profesörlerle Türkiye'ye bakıyor anlatmaya.
0: Evet.
1: Türkiye'nin Yıldırım Han'ını anlatıyor falan şimdi. Biz ihraç ettik bunları. Şimdi şunu söyleyeyim. Türkiye'nin hakikaten çok daha ciddi önemli işleri var. Aşağılamak için söylemiyorum. Üstenci bir tavır değil. Gurur meselesi de değil. Ama hakikaten Türkiye'nin kendi daha önemli sorunları var. Çok daha önemli sorunları var. Biz daha büyük, yani bizim bu hegemonyamız diyeyim, hani açık açık konuşayım, imparatorluk bakiyesi olarak bizim başka sorumluluklarımız da var. Meselemiz Yunanistan değil. Arma, tamam, bizim aslanın parçası yapar o işi. Tokadı basmışlar zaten burada. Tokadı basar. Ama Kıbrıs, Yunanistan konuşuyor sabah akşam. Türkiye çok tehdit oldu. Türkiye'nin gerisinde kaldık. Abi Yunanistan'a gerek yok. Belçika Savunma Bakanı söylüyor. Yani çok büyük, bize fark atmış bunlar diyor yani. Yıllar boyunca peşinde koştuğumuz o Browning 14'ünü yapan adamlar Türkiye'nin gerisinde kaldık diyorsa geçmiş olsun hocam. Yani ben Kıbrıs'la Yunanistan yok adada Mikonos'tan gelmişler. Yok Kıbrıs'a çıkartma yapmışlar. Öyle değil mi? Yani oradan Midilli'den çıkmışlar, Sakız'a girmişler.
0: Yeah.
1: Yani onu ben o şekilde görüyorum. E böyle cevap verilir tabii yani. Biz bu dili çok iyi biliyoruz.
0: Gördün mü bak arma? Hayaletler Kıbrıs Hunter, üzerinde evet. Yazıyor. Bizde hayalet avcısı. Böyle bir gece şey ansızın tabii. Gelebilirim.
1: Batıların anını bilir yani.
0: Dipnotuyla gereken güzel. Cevabı bir yere, veriyoruz. Yani bu milletin hayır duasıyla birlikte meselelerin, tekrar söylüyorum, ciddiyetinin farkında olan bir yönetim. Hep kulağını çınlatmaya devam ediyoruz ama Adnan Bakar'ın dediği gibi Allah bu milleti bizden korumuş tabii, diyordu ya tabii. Millet ittifakının tabii, bileşenlerinden
1: en başta CHP'den.
0: Evet. Tabii. O Allah bu milleti bizden hakikaten korumuş.
1: Büyük bela, büyük musun?
0: Dünyadaki CHP'nin mevcut kendisi. Konjonktür ve şu anda CHP'nin içinde yaşananlar nazarı dikkate alınıp terazi kefesine konduğunda Allah bu memleketi hakikaten korumuş. Dünyada olup bitenler ana hatlarıyla bu. Milletin hayır duasının hala en kıymetli güç ve koz olduğunu söyleyelim. Bu hayır dua deyince aklıma geldi. Bir küçük takipçimiz var bizim. Meva. Ankara'dan Selma Hanım'ın torunu. Hı. Sana çok selam söyledi bayramda.
1: Aleykümselam maşallah.
0: En azından hani üzerimde kalmasın. Şimdi tamam, aklıma geldi. Onu çok söyleyeyim dedim. Buradan
1: selamlarını aldım.
0: Selamını
1: çok teşekkür ediyorum.
0: İletmiş olalım sevgili Meva'nın ve ailesinin geçmiş sağ bayramını olsun. Bir kere daha tebrik etmiş
1: Allah
0: olalım.
1: Allah razı olsun. İyi ki var.
0: Ben artık döneyim.
1: Tabii dönden abi hemen.
0: Dön. Yani dünyadaki meseleleri bu kadar konuşuyoruz. Dünyada, evet. Bizim daha ciddi meselelerimiz var diyorum bazen. Çok gücüme gidiyor Hikmet abi ya. Yani hakikaten ya. Neyle uğraşıyoruz?
1: Böyle abi yani işte yani böyle bir şey. Yani bir de başkalarının meselesi de bizi çok geriyor. Ama kaçamıyoruz yani. Bugün kaçayım dedim ben. Gene gazete manşetlerinde. Gene yolsuzluk mesela sabahleyin. Hatta sana sordum. Yani ben de yeni sabah haberini aldım. Bu sabah galiba değil mi operasyon?
0: Evet efendim. Bu sabah.
1: Şimdi öyle bir hale geldi ki yani birazcık Phuket falan diye espri yaptık. Phuket değil mi? Phuket miydi?
0: Evet.
1: Phuket. Öyle bir hale geldi ki ya insan nasıl alışabilir ki buna? Yani bak çok enteresan. Ya çok aşırı tepki göstermen lazım. Yani şunu yapman lazım değil mi? Habercisin abi yani değil mi? Yıllarca medyada bulundun. Medyanın birçok farklı yerinde de bulundun. Değil mi? En alttan üste kadar. Tamam. Peki. Abi şunu demen gerekmez mi? Bir Cumhuriyet Halk Parti belediye başkanı şu kadar para çalmış götürmüş hırsızlık yapmış. Ve operasyonla gözaltına alındı. Şu kadar ceza yedi. Ceza yiyenler için söylüyorum. Ve Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partili olan belediyelerde öne çıkan, hepsi demeyeyim. İşte büyükşehir belediye başkanları olmak üzere başta az bir kısmı ancak yolsuzluğa bulaşmış lafını sen kanıksayabiliyor musun? İçselleştirebiliyor musun? Çoğu zaten götürüyor da şunlar galiba bulaşmamışlar. Nereye? Hırsızlığa. Lan tırnağım kadar sevmem. Kılıçdaroğlu'nun arındırma lafının bir karşılığı var Türkiye'de. Arınır mı bilmem. Bence o da boşa kürek çekiyor.

0: Sevgilisiyle şimdi Phuket'e.
1: Evlenmişler. Allah
0: eşiyle,
1: mesul etsin.
0: Eşiyle Phuket'te.
1: O zaman sevgililerdi. Phuket'te tatil yapan Buca Belediye Başkanı'ndan
0: tatil bahsediyorsun. Tatil bana yakışıyor diyenlerden bir tanesi.
1: Tabii canım.
0: Bu Ebu Eko. Ebu Eko diyorum. Eko'nun babası.
1: Peki. Ha. Şimdi bak, o zaman madem sen Kılıçdaroğlu dedin, oradan başlayalım, oradan devam edelim, ipin ucunu oradan tutalım.
0: Bilgi ver ama insanlar bilsinler.
1: Vereceğim, daha yolsuzlukla ilgili vereceğim. Görkem. Sabah gazetesi bugün manşetten demiş ki, ya şu rüşvet fezlekelerini de demiş, ihmal etmeyin, onları da bir görelim demiş. Onların hepsine geleceğim şimdi ama sırayla gidelim. Bir,
0: Görkem gitti.
1: FETÖ'cü tartışması aldı yürüdü Hikmet abi, farkında mısın? Evet. Takip ettin mutlaka.
0: Evet, tabii, tabii.
1: Biz tabii seyircilerimizle ve dinleyicilerimizle buluşmadık, buluşamadık ama bayram münasebetiyle bu tartışmalar devam etti. Bunlardan biri FETÖ'cü tartışması. Kemal Kılıçdaroğlu çıktı kürsüye, dedi ki içimize sızan FETÖ ajanlarını fark edemediğim için özür dilerim.
0: Evet. Var mı konuşması? Yok, vermiyoruz.
1: Tamam. Gerek yok. Şimdi bu gerek yoktan kastım şu. Geçti söyledi üzerinden ya. çok geçti. O tamam. Kadar hızlı ilerliyor ki CHP gündemi. Şimdi FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için özür diliyorum sözleri Kılıçdaroğlu'nun CHP'de yeni bir tartışma başlattı. Şimdi kim bu FETÖ'cüler? Bugün de Yeni Şafak gazetesi aynen bu soruyu soruyor abi. Diyor ki ya tamam anladık da kim bu FETÖ'cüler? Geçmişte STV'de yorumculuk yapan, hani bunu böyle alelade bir şeymiş gibi, lokal bir durummuş gibi geçiştirme galiba 11,5 yıl mı orada?
0: Uzun yıllar yapmış.
1: Uzun evet. Yıllar.
0: Ben bilmiyorum.
1: Uzun yıllar yapmış.
0: O zaman tanımıyordum zaten.
1: Ekrem İmamoğlu. FETÖ'nün sıcak ilişkiler içinde olduğu biliniyor diyor gazete. Ayrıca bir FETÖ soruşturmasında örgütün 2007 yılından itibaren Özgür Özel'i parlattığı iddiası da yaranmıştı.
0: Evet.
1: İmamoğlu medyası ise Kılıçdaroğlu'na FETÖ suçlamasında bulunmaya başladı diyor. İmamoğlu medyası var ya.
0: Tabii.
1: Ya FETÖ'cü arıyorsan aynaya bak falan diyorlar. Tabii. Ya inanılır gibi değil. Abi bu adamı bize en ideal cumhurbaşkanı adayı, hırslarından arınmış,
0: piro,
1: demokrat dede olabilecek en ideal isim diye pazarlayanlar şimdi...
0: Alçak adi.
1: Kavgada söylenmeyecek küfürleri ediyorlar ya.
0: Ama bu enteresan. Bu yeni bir şey değil. Bak. Kumpas olduğu gün Baykal'a o FETÖ'nün kasetiyle, FETÖ'nün o kaset marifetiyle
1: evet.
0: Kumpas kurulduğu gün hiç unutmuyorum. O zamanlar galiba Vatan'da yazıyordu Ruhat Mengi. Muhalif gazeteciler, medya, CHP'liler başladılar. Hemen istifa et. Anında satış bitti. Bak, kumpas kuruldu. Üzerine çizdiler Baykal'ın.
1: Hı.
0: Ne bu devam eden bir şey. Sürekli gider bak. Arkasından başka bir kumpas oldu. Yani ne oldu? Kılıçdaroğlu geldi. Kılıçdaroğlu nasıl geldi o koltuğa? FETÖ'den özür diliyor ama bir FETÖ marifetiyle geldi.
1: O görüntüyü kim nasıl sızdırdı?
0: Bu şimdi bak. Abi yiğidi öldüreceğiz, hakkı yemeyeceğiz. Ya da şöyle söyleyeyim daha doğrusu. Kim ne halt yemişse onları hatırlatacağız. Biz bir taraf, ben taraf değilim ki. Beni ilgilendirmiyor ki. Ve bunu samimiyetle söylüyorum. Bak, bu yazımda da aynı ifade ettim. Ben taraf değilim arkadaş. Ve CHP'nin kodlarına dönmek diye bir şey yoktur. Lütfen kandırmayın insan. CHP budur. Kodu budur. Kodu nedir? Ben size anlatayım. Lütfen bunu ciddiyetle dinleyin. Bak bunu ciddi söylüyorum. Şaka değil. CHP kodu bir. Yolsuzluk, hırsızlık var mıdır? Ezelden beri vardır. CHP bu çünkü. İçlerinde büyüdüm ben. İki. İşte der ki yanlış anlama. Partici falan değilim ben.
1: Siyaset... Etrafında çok sayıda partili vardı.
0: Sırf CHP %85 oy olan Caddebostan'da büyüdüm diyeyim. Hadi göstereyim ben.
1: Odunu koysan
0: evet.
1: Seçilir.
0: Doğum yerimde, kütüğümde Nişantaş, Teşvikiye, Şakayık Sokak. Orası
1: haydi bakalım. Ha. Peki.
0: Böyle hırsızlardır. Çoğu hırsızlık yapmışlar yani. Gördüm, gördük. Yaşadık, biliyoruz. İki, taciz tecavüz meselesi. Çok fazla manevi anlam değer dünyası kabul olmadığı için, makbul olmadığı için Çağdaş Deitka'da altında tatil olur. Üç, kaset olur. CHP'de kaset olur. CHP'de gayrimeşgul ilişkiler olur. CHP'de aşk-ı memnun çoktur. CHP'dir bu çünkü. Ondan sonra bir şey de, arındıralım. Hocam neyi arındırıyorsun ya? Dediğin doğru. Ekrem İmamoğlu, Eko, bildiğin FETÖ'nün karanlığında yıllar boyunca çalışmış. Sorsan tanımıyorum diyor. Özgür Özel ya. Şu anda var Anıtkabir'e oraya buraya selam çakıp

0: Hani eylem yapıyor. Özgür Özel FETÖ'nün en ağır şekilde saldırıya geçtiği anlarda Manisa'da aslanlar gibi tırnak içerisinde FETÖ'nün müdafisi oldu.
1: İnanç, bir tabii, inanç cemaatine yapılan
0: bir
1: falan
0: diye. Bir inanç yapılanmasına karşı ulan sen arkana bakıyor musun? Mezarda kafayı çeken adam. İşte mezarda kafa çeken adam.
1: Evet evet.
0: Sen ne kadar tanıyorsun lan onu? Ne kadar tanıyorsun FETÖ'yü? Ben karşıyım. Hadi dinle bakalım. Karşımızda değil mi? Var mı? Verelim sesle bakalım. Var, bakalım.
1: Verelim mi?
0: Neymiş hadi FETÖ?
1: Sesi,
0: neymiş FETÖ bakalım?
1: Hadi bir sesi dinleyelim.
0: Arıdır,
1: hadi bakalım. Heh. Buyurun.
0: Neymiş?
2: Manisa'daki bir inanç grubuna, bir cemaate, kendilerine hizmet hareketi olarak ifade eden kişilere karşı yapılmış bir operasyondan sonra bugün Emniyet Müdürlüğü'nde bu tutukluları, gözaltında olanları ziyaret ediyoruz.
0: Hocam peki sen niye FETÖ'cünün peşinden mabadını yakalamaya çalıştın? Soruyorum Özgür Özel ya. Namuslu namussuz İnönü falan diye gitti Anıtkabir'de çaktırmadan genel başkan yazalım. Belki korsan başkanlığım gerçeğe dönüşür. Siz manyak mısınız ya? Bu, bir daha söyleyeyim. Bunun dillerle ilişkileri var. Bu delilik bu. Bunun delilikle ilişkisi var. Bak hocam diyor ki inanç grubundan diyor. Gitmişler diyor. Bir soracağım. Çok kızdı ben buna. Şu cümleyi kuran adam. Ne diyor bunun için? Ben 10 defa sordum. Hı. Bizim işimiz olmaz. Pis FETÖ'cüler, alçak ajanlar, pisler. Kim? Eko. Ben tanımıyorum dayı. Lan STB'de FETÖ'nün merkezinde görev almışsın lan. Bu ne diyor? Manisa'da bir inanç grubuna ait gittik, ziyaret ettik. Çünkü cemaat denen bir... Ne? Busun sen ya. Ve öteki Kılıçdaroğlu... Bir dakika dur. Dosya açar Kemal var ya. Soruyorum ben burada Kılıçdaroğlu. Sana o dosyaları da kim verdi? Nereden aldın? Ulan bir dakika dur. Bilmem neydi ismi unuttum. Resul, yok Resul müydü soyadı? Danışmanların 4 tane danışmanı 2 tane FETÖ'cü çıktı. Birisi hala içeride yatıyor.
1: Şimdi İmamoğlu medyası oradan yükleniyor ama. Sen diyor böyle böyle dedin. Senin danışmanların diyor FETÖ'cü.
0: Hocam bir şey
1: FETÖ'cü
0: söyleyeceğim.
1: Diyor falan.
0: Cumhuriyet Halk Partisi bir şey daha yapsan bir tane daha. Birgül Ayman Güler'i hatırlıyor musun abi?
1: Hatırlıyorum.
0: Ne diyor?
1: Birgül Ayman Güler partimiz diyor.
0: FETÖ'yle.
1: FETÖ'yle diyor.
0: Vardır onu da bulurlar.
1: Evet. İşbirliği yaptı
0: evet,
1: diyor.
0: Evet cemaatle biz, çalıştık biz diyor.
1: Biz işbirliği yaptık evet, diyor. Şu bir anda... gün Ayman Güler evet. Bulursanız Polat bulur bence.
0: Bunu bak bunu bir daha söyleyeyim. Aynen yolsuzluklarda olduğu gibi. Aynen CHP'deki o hırsızlık dosyalarında olduğu gibi. Tekrar ediyorum. Bak aynen Cumhuriyet Halk Partisi dört bir tarafından FETÖ'yle çevrilmiş. Hatta bunun da repliğini o alçak geberik demiştir ki ben bir şey hakkım olsa CHP'ye karşı uzak falan değillerdir ha FETÖ. Bunlar Müslüman'a uzaktır. FETÖ Müslüman sevmez. Bir daha söyleyeyim. FETÖ Müslüman sevmez.
1: Doğru.
0: Ya vuru me vuru CHP'si onu sever.
1: Doğru.
0: Bir tek onu sevmez. Demişti ki zamanında benim tek bir kim verecekse hızında şeyim ne derdi bir şey hakkım olsaydı
1: şefaat.
0: Bunu da şeyde kullanırdım dedi. Ecevit'te. Doğru mu?
1: Dedi. Dedi.
0: Yani şu kadın altını haddini bildirin diyen.
1: Evet.
0: Bir Müslümanın bir Müslüman başörtlü bir kadının meclise girmesine karşı koyup da orada o şeyi başlatan kişiye, bireye söyleyemiyorum onu. Dedi ki ben buna şefaat ederim dedi. Niye? Çünkü onun dinle donla alakası yok ya. O başka bir şey yok.
1: Ya o FETÖ'nün bu aşağılık, alçaklığı artık şey bile götürmez.
0: Bak çok güzel bravo tebrik ediyorum. Bak çok güzel. CHP'de kim daha FETÖ'cü kavgası bravo.
1: Çok güzel. Doğru başlık diyorsun
0: abi,
1: yani.
0: Kim daha FETÖ'cü bak bir de arındıracağım diyen kişi bizzat FETÖ projesidir. Bakın burada düzgün duracağız. Bak orta FETÖ var.
1: Şimdi Hikmet abi
0: kusura
1: senin...
0: bakma ben yanlamam. Tamam. Ben Kılıçdaroğlu'nu yanlamam.
1: Şimdi sen ultra yandaş bir isim olarak.
0: Hepsi FETÖ'cü.
1: Senin Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemen lazım. Hiç adamların bütün tezleri şu İmamoğlu medyasının bütün tezleri Kılıçdaroğlu iktidarın oyunu. Şimdi sen abi desteklemen lazım ben, Kılıçdaroğlu'nu. Yapma gözünü seveyim. Yani 15 Temmuz'a tiyatro denecek diyecek seviyedeki birini desteklemen lazım.
0: Şimdi arınırmak.
1: 252 tabii. İnsanın o şehit olan insanların kemiklerini sızlatan tabii. 15 Temmuz'a tiyatro diyecek adamı desteklemen lazım. Abi 15. Senin projen ya.
0: Enteresan bir şey bak çok da güzel bir nokta. 15 Temmuz'a tiyatro kontrollü darbe diyen kişi CHP'yi FETÖ'den ayıklayacak. Bak gördün, çok enteresan. Cümle çok enteresan geldi mi sana? Yani ama öteki ne?
1: Bana o zaman şu öteki, örneği verdirmeye mecbur bırakıyorsun.
0: O yüzden başlık değişecek.
1: Hitler hümanizmi dünyaya yayacak.

0: yüzden bizim başlık şu başlık dehşet. Çünkü kimin daha FETÖ'cü olduğunu hakikaten oturup kağıtları tek tek koyup
1: Peki.
0: bakmak lazım. Bak, İmamoğlu 11 yıl, bu 8 yıl, bu Manisa'da 3 yıl, bu tutuklar 5 yıl, bu Mahmut Tan'ın arkadaşı,
1: Bak
0: değil mi?
1: buldu, buldu. Polat buldu. Bir Gül Ayman Güler.
0: Tabii.
1: Efendim Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli isimlerinden biri.
0: Tabii o zamanki demir dileydilerden bir tanesi.
1: Evet. Yani hem şey olarak teorisyen olarak
0: tabii.
1: hem de
0: Ve akıllı başlı bir yani bu şey gibi değil.
1: Çok aktif.
0: Yani Özgür Özel gibi delilerle ilişkili olan bir adam değil yani.
1: Bir Gül Ayman Güler ne demiş? Bir hatırlayalım.
0: Hadi bakalım Birgül Hanım.
1: Buyurun.
2: Her kadar parti yönetimimiz inkar etse de çok açık olarak 30 Mart seçimlerinde bir ittifak yaptı. Cemaatle ittifak yaptı. İllerde ve ilçelerde cemaatin çeşitli unsurlarının Cumhuriyet Halk Partisi ile yürüdüğünü hepimiz gördük.
1: Ya her ne kadar diyor parti yönetimimiz diyor inkar etse de diyor. Bunu söylediğinde parti yönetiminde Kılıçdaroğlu.
0: Ya ne inkar edeceksin bak sevgili Ömer Özgök. Bırak sadece bu itirafı. O seçimlerde bizzat mahallelerde mesela AK Parti mahalle sorumluları dahil görüşebildiğim o dönemlerde hatırlıyorum. Bir sokak sokak gezdiğim zamanlar oldu. Sohbet ettiğim dönemler oldu. İstanbul'a gelip gidiyorum o dönemler. Abi, bizzat FETÖ'nün elemanları tek tek kapı kapı dolaşıp CHP'ye oy istediler.
1: Evet.
0: Tek tek ama.
1: Evet.
0: Kılıçdaroğlu'na oy versinler diye yalvardılar.
1: Evet.
0: O kapalı kadınlar, bilmem o iğrenç şeyler, ahlaksızlar. Çoğu kaçtı gitti zaten şimdi şerefsizler. Ama o şerefsizler CHP için oy istediler.
1: Doğru.
0: Ama CHP kolları çok iyi. Kol çok iyi. Buradan selam olsun Atatürkçü arkadaşlarımız, CHP'li arkadaşlarımıza. Diyor ya kendini öyle tanımlıyor ya. Ben diyor AKP'ye oy verdiğinden ben çünkü çok Atatürkçü ve çok CHP'liyim. Biz Halk Partiliyiz doğuştan. Selam olsun. Ah Halk Parti'nin senin o Halk Parti dediği dederden kalan Halk Parti'nin önü de budur, arkası da budur, yanında budur. Bu en akıllısı. Budur. Yani kodlara döndüreceğiz. Ne hangi koduna? Ne koduna?
1: Tamam.
0: Yani kodu, abi kodu bu.
1: Tamam şimdi dur.
0: Yani kodu bu.
1: O zaman tane tane gidelim. Tamam mı?
0: Kaç Kılıçdaroğlu da kodu. Hepsi en iyi konu. CHP.
1: Kod meselesinin etrafında
0: öyle
1: çok
0: diyor,
1: geziyorsun.
0: Dönüyor.
1: Tamam. Şimdi.
0: Hayır, kodu deyip duruyor yani.
1: Tamam.
0: Neymiş kodu anlamadım.
1: Tamam. Anıtkabir hadisesi var bir de.
0: Bana bununla gel abi.
1: Anıtkabir'de. Ya güldüğüm için özür dilerim ama.
0: Bant yapıştırıyor bir üzere. Çok komikti be.
1: Bir de bacak gerginliği var orada.
0: Tabii,
1: o bambaşka. O zaman bir de Anıtkabir faslı açalım. Efendim Özgür Özel ve destekçileri Anıtkabir'e gittiler. Anıtkabir belli kurallar çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığı'nın muhafız alayıyla
0: evet.
1: değil mi? Koruma ve işletmesini yürüttüğü, işletme doğru bir tabir değil ama hani göz kulak olduğu bir yapı. Türkiye için önemli bir yapı. Şimdi Anıtkabir'de belli kurallar var. İşte atıyorum mozoleye çiçek bırakmanın
0: çelenk koymak evet.
1: Çiçek bırakmanın bir kuralı var. Çelenk koymanın başka bir kuralı var. Oradan efendime söyleyeyim ziyaretin bir kuralı var. Yani bu kurallar bildiğiniz disiplin çerçevesinde işleyen, ilerleyen kurallar.
0: Cumhuriyet Halk Partisi düştüğü şu seviyeyi var ya bana anlatsan bak bana anlatsan yemin ediyorum dedim ki yani bu vardır başka bir şeydir bu ya. Sen ki çelengi koydun değil mi mozoleye?
1: Tamam.
0: Çelenk, çiçek her neyse koyuyorsun. Üzerine çıkartıp yanından CHP Genel Başkanı yazıyorsun. Şimdi korsan çelenk doğru korsan.
1: Doğru.
0: Sen CHP Genel Başkanı değilsin ki. Peki ne oluyor ben bunu öyle gördüm. Yani sanki şuna benziyor. Abi oraya yazdığın zaman yani dağlara taşlara ben bazen kızarım böyle şeylere. Hani oraya buraya çok yazınca öyle mi oluyor? Hani rahmetli aklıma gene geldi şey. Ne derdi ona? Rahmetli Engin Ardıç'ın bir Anıtkabir farizası diye bir yazısı vardır. Çok ses getirmiş bir yazıdır o.
1: Hı.
0: Kült haline gelmiş. Anıtkabir farizası yazı bu. O da şeyden bahsediyor. Hani profesörler, rektörler sinirlerinde ateş şikayet. Değil mi? Hı. Efendim yargıçlar ateş şikayet. Savcılar ateş şikayet. Ordu da ateş şikayet. O Anıtkabir doldu ateş

0: şikayete gittiler. Diyordu ki rahmetli Engin Ardıç, bu bir acziyet tabii. Ya diyor, oraya diye yazıyorlar bir de diyor. Orada söylüyor, konuşuyor diyor. Atam biz geldik, Cumhuriyet elden gidiyor, bizi kurtar. Ha gece kalkacak Atatürk diye bakacak onu diye bak, okuyacak mı onu diyor ya. Deli misiniz siz, ne yapıyorsunuz diyor ya. Mezara şikayet olur mu diyor ya. Yani Atatürk'e yapılmış en büyük saygısızlığın bu olduğunu söylerdi.
1: Doğru.
0: Rahmetli Engin Ardıç.
1: Doğru.
0: En büyük saygısızlık.
1: Doğru.
0: Adam ya bunlar çok bir seçim kazanıyor ya. Bir de demokrasi şey sandıktan ibaret değildir. Aha, yazdım. Atatürk'ü ona koydum. Oğlum sen hakikaten bak. Ya hadi anladık bunları, bu delilikler vardı. Bu aptal ultra laikler var ya, ahmaklar. Ultra süper laik. Bunu yaptılar zamanında. Şimdi pek gitmiyorlar.
1: Şu gerginliğin beni rahatsız eden yanı şu. Biz CHP'liyse kural tanımayız. Yani, nobranlığı var ya, o beni çok ya. Rahatsız ediyor.
0: Yok, benim
1: yani şu anlamda şeyim rahatsız değil ediyor.
0: Diyorum, onunda değil diyorum.
1: Yani lise mezunu olduğu tescillenmiş bir adam.
0: Tabii.
1: Mesela Cumhurbaşkanı adayımız denebiliyor. Ama üniversite mezunu değil ki diyorsunuz, olsun diyorlar. Biz CHP'yiz.
0: Tabii.
1: Ya bizim için öyle, biz istedikten sonra.
0: Hadi gel maçan yiyorsa yap, gel hadi gel.
1: Şimdi Anıtkabir'deki bu kavga, gürültü, nümayiş.
0: Çok ayıp bir şey ya.
1: Var mı, buldunuz mu onu arkadaşlar? Yayından önce bak bir şey vardı. Sayın Cumhurbaşkanı ve devlet erkanı Anıtkabir'e bir resmi bayram için gittiklerinde orada Anıtkabir'i ziyaret için toplanan gençlerin bir sevgi gösterisi olmuştu. CHP'li Umut Akdoğan çıldırmıştı, tamam mı? Ne demiş? Buyurun bir dinleyelim. Buyurunuz. Evet.
2: Burası bir mezarlık ya, bu olacak iş mi ya? Arkadaşlar engel olun. Engel olun. Engel olun. Arkadaşlar burası bir mezarlık. Burada Atatürk'ün mezarı var. Atatürk'ün mezarı var burada ya. Burada slogan olur mu?
1: Burada slogan olur mu? Elhak doğru. Dün CHP'li Özgür Özel ve ekibinin Anıtkabir'e gittiğinde sloganlar inledi. Ama işte bak, bu çifte standardı anlatabildim mi?
0: Tabii.
1: Biz CHP'liysek her şey mümkün. İtiraz ettiğimizi de biz yapabiliriz canım. Bunun bir kıymet harbiyesi yok. Kabirmiş, mezarmış bizim için önemli değil. O gençlerin bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na sevgisini ifade etmesi için önemli. Ama biz CHP'liyiz, bizim için önemli değil. Zihniyeti bu çifte standart. Bir de bacak gerginliği var o zaman.
0: Evet.
1: Bir
0: de ona ben bu usta şuna söyleyeyim. Ben bunu hiç önemsemedim. Şu neden? Cumhuriyet Halk Partisi hocam, ya bu adamları savunacak şu anda Cemal Engürt ya. Yani düştüğü pozisyon. Sen bunu ne diyeceksin ki bu adam? Umut Akdoğan. Ya
1: çok
0: şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin namusunu, ahlakını, şerefini kaldıracak adam kim? Cemal Engürt ya. Düşebiliyor musun abi? Düşen pozisyona bak. Yani CHP'nin düştüğü pozisyonu var. Ben bak bir daha söylüyorum. Ha mutsuz da değilim, mutlu da değilim ya benim. Ama şöyle bir şey. Ama şeytan azapta gerek. Bakıyorum böyle, ben çekirdeğim hala yanımda bulunduruyorum. Kılıçdaroğlu, vay efendim biz, şunu düzelteyim, mesajlar bu yönde. Kılıçdaroğlu'nu destekliyorsunuz, ha demek ki böyle, ooo siz orada, ya bir şey, ben bunu hep baştan söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi baştan söylüyorum. Bu ülke için çok zararlı bir parti, örgüttür. Kendi örgüt sevdiğini seviyor.
1: Örgüt
0: bu örgüt ancak en fazla bir think tank kuruluşu olarak kalmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi siyasi hayatta olmamalıdır zaten. Yani her şeyle ben böyle düşünen bir insanım. O yüzden bir, kim kimi silkeliyor, kim kimi silkti bilmiyorum. Beni ilgilendirmiyor.
1: Mesela bir delikanlı var. Kim o bilmiyorum ama şey, Atatürk'ün genç değişimdesini okurken yoruldu.
0: Ya gülüyoruz artık bir hocam.
1: Ama bak
0: ya,
1: yoruldu. Bak abi.
0: Bundan sonra güldür
1: şimdi
0: güldür.
1: Şimdi ajansla da bir yere
0: hocam,
1: kadar.
0: Izleyeceğiz.
1: Şimdi sen hafta sonu yoktun. Bak sen hafta sonu yoktun. Dur şimdi orayı.
0: Ama bu dünyadayız hocam.
1: Görüntüyü dedi. Bir dur da Kubilay. Sürprizi kaçmasın. Görüntüyü bir ya, durdur. Donuk kare dursun. Şimdi bak. Sen yoktun. Biz burada program yapıyorduk. Kıymetli Nuhal Bayrak'la, Taceddin Kutay Hocam'la. Sen o uzun iznini yaptığın dönemlerde Hikmet abi. Ondan sonra bir şeyi tespit ettik. O zaman da dile getirdik. Kayıtlarda var. Tebligatı yırttığı Özgür Özel'in.
0: Evet,
1: A'nın bir kurgu,
0: evet.
1: Bir ajans kurgusu olduğunu tespit ettik açık
0: tabii,
1: kaynaklardan.
0: Evet.
1: Efendime söyleyeyim, o öyle daha uygundu efendim deyip öyle bir kurgu yapmışlar.
0: Tamam.
1: Şimdi benzer kurgu burada da var. Arkada Anıtkabir'in

0: ...larının gözüktüğü, Özgür Özel'in alttan çekimle heybetli gözüktüğü, yanında al tişörtüyle, efendime söyleyeyim, gençliği simgeleyen delikanlının, ya Atatürk'ün gençliğe hitabesini 48 yaşında olmama rağmen hala ezbere bilirim. Onu bile okuyamamış ama ona demeyeceğim, yorulmuş okurken ya, baya böyle... Bir seyredelim. Buyurunuz.
1: Müstevliklerinin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet zaruret içinde harap ve bitir düşmüş olabilir.
2: Gözler kaçmış olabilir. İzleyeceğim için gözler... Evet.
1: Siyasi emelleriyle tevhid edebilirler.
2: Kaçırmayın. Hop ayağı.
1: Millet.
2: Hocam bir daha verin. Bunu döndürüp biz konuşalım.
0: Evet evet. Biz konuşalım. Evet. Siz o bacağı bir gösterin. Gerginlik ama. KJ'ye de güzel olmuş. Elinize sağlık. Bacak gerginliği var orada evet.
2: Hocam ne dersen de. Bak bu da sayıcılık. Bu da fena bir şey değil. Yani bu da gerçek tabii. Şimdi düşünen durum bu.
0: Ajans gibi, oraya da müdahale edemiyor canım ya. Ajans her yere ediyor da oraya da edemiyor
2: hani,
0: yani.
2: Getir bakalım bir şey yapalım. Hani bize bir tebligat geldi. Hanlar Hanı, Özgözel Hanımız, Salih Manisa'dan değil mi? Veliahtımız geldi. Onu carda şeyle mehter marşıyla da da da dıs, car lay lay lay lay lay yırtalım diye hareket çekti. Attı şu doğru da okusun bakalım dedi. Delikanlı erkek adam ya büyük. Hanlar Hanı. Ve hakikaten dediği gibi kurgu oldu ortaya çıktı. Küçük değil mi? Kötü oluyor değil mi? Evet ya. Yani bunun kurgu oldu. Daha tebligatı görmüş. Bir daha çekelim şunu. Yırtıp atayım da bari. Heh. Şimdi siyaseti bu kadar küçülttüğün zaman, daralttığın zaman ya da... Koy çelekli koy. Al, genel başkanım. Genel başkanım benim.
0: Bitti. Tamam. Benim. Önce ben geldim.
2: Bu günün maaşı çok ciddi bir siyasi program yapar. Şaka yapmıyorum. Ama bunlar böyle yapıyor. Ne yapalım bunu şimdi biz? Hani bazen diyor ya, ay ciddi. Ya bir dakika hocam neyin ciddiyeti ya? Adam tek daha dalmış. Çocuk ödersin ayağını geldim. Kaldırmış buraya kadar. Ne yapmış öyle?
0: Bak.
2: Bir de ayağını özele doğru kaldırmış.
0: Evet ya bak.
2: Kaldırmış. Bak kaldı göster hocam.
0: Bak.
2: Oyla doğrucuğum. Oyla bakalım.
0: Hadi bakalım.
2: Oradan. Oyla bakalım.
0: Hop.
2: Dal bakalım. Kaldı. Bak vurdun işte şimdi bak burada. Ne var burada? Şimdi hocam bu nasıl anlatayım? Ya ben bunu yorumlamam.
0: Bunu sen anlatamazsın zaten. Şimdi bunu Erman Toroğlu'yla Ahmet tabii. Çakar'ın yorumlaması lazım. Şimdi, bu fauli oradan yorumlanması lazım.
2: Şimdi yani. Bir şey söyleyeceğim. Ha bundan şöyle mutlu oluyorum. Neden biliyor musunuz? Bakın ciddi alıyorsunuz. Hakikaten yani particilik. Hani diyorum ya benim ne diyor adam? Biz zaten doğuştan Halk Partisi, biz aşırı çağdaşız. Ben hemşehrilerime İstanbul'da o benim mahallelerime, o eski mahallelerime söylüyorum. Evet Cumhuriyet Halk Partisi çağdaştır. Erdoğan gitsin de kim gelirse gelsin. Tuvalet terliği metaforu doğru mu hocam?
0: Doğru.
2: Turşu bidonu, plastik kapağı, oy veririm. Dışkılasa oy veririm. Bakın yapmayın bunu. Bakın karşınızda şunlar var. Hı. Bir şey söyleyeceğim. Şakası bir yana. Bak o teyze vardı ya bir tane. Hani şey vardı hiç unutmuyorum. Gayet de güzel böyle temizliğimiz giymiş. Bir Cumhuriyet teyzemiz. Cumhuriyet ablamız diyeyim, teyze diyeyim kızmasın.
0: Tamam.
2: Ben diyemiyorum çok fazla teyze. Benim için teyze içerim 80 üzeri. Ondan sonra şunu diyor. Peki onu kim yaptı diye sorduklarında o kadar şuur var. Yani henüz çok fazla sözcüye %70 maruz kalmış. Sözcüye ve Halk TV'ye %100 maruz kalanlar da o da yok.
0: O da yok. Onu da yitirmiş oluyorlar.
2: Yani, abla da, Cumhuriyet abla da şurası boş kalmış. Tamam. Diyor ki maalesef onu da Tayyip Erdoğan yaptı.
0: Evet.
2: Şunu,
0: Marmara'yı diyor evet. Kim yaptı diyor
2: maalesef, değil mi? Maalesef Tayyip Erdoğan yaptı.
0: Avrasya Tüneli'ni Avrasya ya da Marmara'yı.
2: Avrasya Tüneli'ni evet, fark etmez. Evet. Bak, ama en azından biliyor. Çünkü dün buna gibi bir şey anlatacağım. Bir televizyon kanalında bir şey oldu. Çok enteresan bir şey. Oradan bağlantı kurayım. Gerçeği bu. Yani CHP'nin orijinali bu. Hani bacağı kaldırıyor ya. Yani burada takıntımız şu değil. Adamın dinle ne kadar alakalı olduğu, maneviyatının güçlü olduğu. Bak ne diyorum ben Kılıçdaroğlu için? Bir FETÖ projesi diyorum. Bunun için ne diyorum? FETÖ'yü ölümüne göğsünü germiş. FETÖ'ye karşı siper olmuş. Kim? Özgür Özel. Olmuş. Ben söylemiyorum. Kendisi diyor. Burada FETÖ inanç grubu. Ben demiyor. O diyor. Eko. Ekrem İmamoğlu. Tanımıyorum kim onlar var. Lan adamların içinde yaşadın sen. Yorumculuk yapmışsın yıllar boyu. STV'de. Hayatım mı hocam ben yazdım. Bir tane STB'yi gördünüz mü? Görmediniz değil mi? Ya. Hadi.

0: aramızdaki fark o. Bak ben o kadar bilmem imamatibim, o şey miyim? Gördün mü beni? Yok, STB'de yokum ben.
1: Kapısından girmedi ki.
0: Peki sen niye peki oradasın? He? Çağdaş solcu, Atatürkçü bilmem, Zarsut. Senin halefin selefine bak bakalım. Seccadeyi görünce üzerine çıkan, öteki mezarlıkta kafayı çeken tipler, sizler de oradaydınız. Kim en çok savunurdu? Emin Çalışan savunurdu.
1: Tabii.
0: Savundu.
1: Şimdi cemaati savunma
0: Ne
1: zamanı
0: dedi Bilgül
1: yazdı.
0: Ayman Güler, ne
1: Emin
0: dedi?
1: Çalışan.
0: Bilgül Ayman Güler bak bak. CHP'li bir demirleydi. Bilgül Ayman
1: Ayman Güler.
0: Güler. Ne diyor? Biz cemaatle işbirliği yaptık. İllerde, ilçelerde. Evet doğru. Tek tek o FETÖ'cüler tek tek mahalle mahalle gezip CHP için oy istediler. Neden? Neden bir FETÖ'cü alçak kaçak lağım faresi Amerika'dan tweet atar? CHP geliyor, biletimi alıyorum der. Neden? Ulan hepiniz FETÖ'cüsünüz de ondan. Dingiller.
1: Üç tane vaadi vardı Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Üç tane. Üç tane.
0: FETÖ'cülere iade etmek bir tanesi.
1: Aynen
0: Onu
1: öyle.
0: biliyoruz yani, onu biliyorum en azından.
1: KHK'lıların
0: Evet, tabii.
1: iadesi birinci şeyi, birinci
0: Şimdi
1: vaadi.
0: kim daha FETÖ'cü? Ben %60 abi. Bak 60'a kadar geldim, bıraktım. Ben abi bu 80. Abi 10 yıldır program yaptı. En FETÖ'cü bu. Hayır. En FETÖ'cü olamaz. En FETÖ'cü Kemal'dir. Neden? Abi adama bütün dosyaları biliyorsun. Şu anda Amerika'da iki tanesi var. Bir subay emeklisi. Onlar verdiler. Kağıt kağıt verdiler. İçeriden sızdırdılar. Aa, peki Baykal'a şeyi kim kurdu? Baykal'ın bu kumpası, böcekleri kim koydu, kabinaları? FETÖ. Peki hocam kim arındırmış, ne varmış o zamanlar?
1: Ya
0: Baykal'da da
1: işte.
0: FETÖ var.
1: Heh.
0: Başka Ecevit'te de FETÖ var. Oraya kadar dayanıyor. Dua oraya çünkü şefaat.
1: Şefaati
0: Ha,
1: oraya
0: oraya kadar.
1: edişirdi.
0: Abi peki bir sorayım. Kim daha FETÖ'cü hakikaten ya? Ya yani burada bir karar vermemiz lazım. Adamın en son geldiği nokta da mevzu oydu. Şu yaşadığımız şeylere baktığın zaman adam çelengin üzerine mozereyi koyarken genel başkan yazınca öyle olduğunu zannediyor. Çok yazarsan hocam böyle sabaha kadar bu tövbe zikir gibi düşün. Böyle subhanallah rabıtaya giriyorsun. Böyle subhanallah diye ben laikim ben laikim genel başkanım diye kafayı sallıyorsun. Bir de mozereye yazıp koyduğu zaman bir de kapatıp üç defa başından şöyle çeviriyorsun. Tamam mı? Şöyle bir, iki, üç. Genel başkan. Genel başkan oldum, oldun. Bu kadar aptallık var mı burada? Vallahi bu kadar aptal ahmaklık var ya.
1: Emin
0: Ulan.
1: kıvama diyor ki Ömer Bey diyor fikren ve zikren iktidardı ya diyor.
0: Kim?
1: Emin, Emin iyi
0: Vay ağzım.
1: yakaladı. Bak Emin iyi
0: Oo.
1: yakaladı.
0: Olala.
1: Neydi? He?
0: Bravo.
1: Fikren
0: Fikren ve zikren
1: buldular
0: iktidardayız.
1: bile. Ver. Fikren ve zikren bir görelim bakalım.
0: Şimdi
1: Genel başkanlık da
0: çelen geldi.
1: Çelenk.
0: Bir de Şengen var.
1: Fikren.
0: Zikren.
1: Zikren. Çelengen. Şengen.
0: Şengen. Bir de
1: dört,
0: bir de var tost var yengen.
1: Bir dinleyelim neymiş?
0: Hocam o yengen
1: Fikren
0: tost.
1: ve zikren.
0: Bak.
2: Psikolojik üstünlük el değiştirmiştir. İktidar el değiştirmiştir. Mevcut iktidar fikren ve zikren iktidardan düşmüş. Ana muhalefet fikren ve zikren iktidara oturmuş.
0: Ha. Bak siz bundan medet umuyorum. Bak, burada amaç CHP'yi dövmek değil.
2: İktidarın değişimi
1: yeter.
2: Fikren ve
0: zikren. Fikren ve zikren iktidarda yazıyor zaten. Fikren ve zikren ve çelengen dediğin gibi hakikaten.
1: Çelengen.
0: Mozer çelengen. Koymuş oraya diyor ki ben diyor. Yazmış oraya hakikaten. Bakın izleyiciler biz yalan söylemiyoruz. Bakın bir de Allah aşkına bakın görüntüleri. Bu adam normal değil. Ben yani bak bu normal değil. Bir daha bu adam normal değil. Aklından şüphe ederim. Bu adam normal değil abi. Ben samimiyetle söylüyorum. Yaşadığı travmadan mı? Yani etrafta çok ahmak mı var bilemiyorum. Yutturabiliyor. Yani şu adam çekiliyor. Ya mesela bir şey daha soracağım. Şov olsun diye yapmıyorum. Ben bunu tabii köyde gittim suladım ya bahçeyi. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nde direniyoruz diye. Mahmut Tanalı'nın çatıya çıkıp hortumla hortumla sıkması ne diyorsun abi? Normal mi sence bu? Sonra arkasından böyle yapıyor. Ağlıyor. Demokrasinin de içine ettiler yahu diyor. Ağlıyor tabii. Sonra Yunanistan'a gidiyor. Ben oraya gittim diyor. Çok önemli bir vazife için gittim. Selanik'e gittim diyor. Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret ediyor. Şimdi
1: ya
0: şu
1: abi.
0: Adam bakıyor. Bir tanesinde de o çelenkli fularlı çocuk var ya. Kırmızılı fularlı.
1: Bacaklı.
0: Bacaklı çocuk. Adam oraya çıkıyor. Tabii hesapsız çıkınca da bacağını alıp nasıl aşağı atıyor değil mi?
1: Hiç tahammül. Çocuk
0: bunlar,
1: yorulmuş.
0: Bak
1: yorulmuş.
0: Bunlar en kavgasız halde bile. Hatırlıyor musun abi? İmamoğlu, Özgür Özel ve diğer işte Mansur Yavaş. Bu arada ilk defa Mansur Yavaş ortaya çıktı. Şartlar belli olmuyor. Bekliyor. Ha, bence hala tam çıkmadı da. Bir bakarsın yolda değiştirebilir. Bunlar itişerek böyle hatırlıyor musun? Mikrofonda böyle. Hatırlıyor musun?
1: Evet.
0: Ya bunlara ülke bırak hocam ya. Ülke tespit etmeyi bırak.
1: Allah bu milleti korumuş. Öyle diyelim, artık kapatalım abi.
0: Bence de böyle kalsın çünkü çok aklıma kötü şeyler geldi.
1: Yarın böyle kalsın. Belli ki bu
0: şu pilav bak ya.
1: Daha su ya. Kaldırır. Öyle gözüküyor.
0: Hocam o bence tek dalmayacaktı. Bak çift dalsaydı kaldırmıştı. Şimdi onun arkasından bir geçip arkasına basıp
1: çocuk
0: basına
1: yorulmuş.
0: Bir künde hocam. Bel kündesi. Atsaydı bel kündeyi bir de bir çırpma hareketi Grokaleman işi götürmüştü. Ama çocuk da biliyorsun çok cumhuriyet, çok çağdaş, fularlı, kırmızı tişörtlü çocuk çok da yakışıyor CHP'ye. Ama dediğin çok doğru. Bunu böyle bence bunu da hatırlatalım. Sabah akşam kalkıp da değil mi? Atatürk de Mustafa Kemal, Atatürk Mustafa Kemal kitabı yaz koy. Heh. $10,000. Yani bu yani bir tane de çıkartın da bir adam ezbere okusun da
1: ne diyordu?
0: Ayıp ya.
1: Hattı müdafaa bunu sakın unutmayın.
3: Evet.
1: Bunu unutmayın. Aklınızdan çıkarmayın. Hattı müdafaa yoktur. Yoktur.
0: Saptı müdafaa
1: vardır.
0: Bu da kimdi?
1: Kılıçdaroğlu.
0: Demek ki ne oluyormuş? Anlamadı, her şey geçip gidiyormuş. O zaman biz de bizim şeyle dört gibi bitirelim. Ne diyordu şair? Neler geldi, neler geçti felekten. Un elerken deve geçti elekten. Geçmiş olsun.
1: Peki. Günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek. Şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te. Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing saatine hoş geldiniz. Her programımızda olduğu gibi yine bu akşam dış politikadaki önemli başlıkları değerlendirmeye devam edeceğiz. Ve çok değerli bir konuğumuz bizlerle beraber olacak. Akademisyen, uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Can Güngör hocamızdayız. Bu akşam gerçekten önemli çünkü İran'dan açıklamalar geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nden Donald Trump açıklama yaptı. Neyle ilgili? Lübnan'a saldıran İsrail'in işgal haritasını ilerletmesi ve işte Litani Nehri psikolojik sınır derdik ya, şimdi artık o stratejik kalenin ele geçirmesiyle beraber artık 26 yılın sonunda İsrail'in ilerleyişinin ne kadar ciddi olduğunu ve 26 yıl sonra tekrar o işgal bölgesine gelmesinin ne kadar kritik ve tehlikeli olduğunu görüyoruz ve hemen arkasından yapılan açıklama, biz işgal sürdüğü müddetçe barış masasına oturmayız diyen bir İran. Evet, yarın neler olacak bilmiyoruz ama şu anı, şimdiye kadar olanları değerlendireceğiz. Şimdi kıymetli hocamı davet etmeden evvel sizler için hazırlamış olduğum, özellikle İsrail'in işgalinin ne anlama geldiğini, yani işgalin yerleşiminin ne anlama, ne manaya geldiğini içeren birkaç önemli bilgiyi size arz edeceğim. Ondan sonra Cihan hocamızı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Evet, yönetmenimden rica edeyim. Özellikle İsrail'in bu Lübnan saldırısının, yani Litani Nehri'nin ötesine doğru geçmesi. Şimdi zaten Netanyahu biliyorsunuz uzun zamandır koltuğunu koruması için bu Güney Lübnan'dan başlayan işgal haritasını ilerletmeye gayret ediyor. Bu iç siyaseten tabii önemli. Bir de işin dış politika tarafına baktığımızda, biraz evvel arz ettiğim, İsrail 2006 sonrası oluşan fiili sınırı aştı. Biliyorsunuz burada bir mavi hat vardı, Birleşmiş Milletler güvenlik güçlerinin bulunduğu. Orayı zaten daha önce de saldırı altına almıştı. Şimdi İsrail ordusunun Litani Nehri'nin kuzeyine geçmesi 2006 sonrası güvenlik düzeninin fiilen sona erdiğine işaret ediyor. Şimdi eğer 2006 öncesine dönülüyorsa, o zaman Hizbullah'ın buna cevabı ne olacak? Birleşmiş Milletler'in buna cevabı ne olacak? Oldukça önemli. Hedef sadece sınır güvenliği değil. Peki nedir diye baktığımızda kıymetli izleyenlerimiz, operasyonun Hizbullah'ın komuta merkezleri, ikmal hatları ve füze altyapısının hedef aldığı değerlendiriliyor. Yani İsrail bir şekilde, ben Hizbullah'ı yok edeceğim, Hizbullah'ın kökünü kazıyacağım diyor.

Ama bu bahaneyle dediğim gibi stratejik noktaları da ele geçirmenin de ne kadar önemli olduğu kendi açısından ifade ediyor. Peki neresi burası? Beaufort Kalesi. Yani buranın aslında bu tepe, bu kale Güney Lübnan'a hakim bir noktada. Yani hem aslında kuzey açısından da önemli, hem Litani Nehri tarafını yani Güney Lübnan'a bir şekilde bir radar istasyonu görevi yapıyor ve burayı bir askeri nokta haline getirdikten sonra artık Beka Vadisi'nden Lübnan'ın diğer uçlarına kadar her alanı, deniz kıyısına kadar olan her alanı kontrol veya gözlemleyebilecek kabiliyeti, imkana sahip olabilecek İsrail bu işgalle beraber. Yeni tampon bölge hazırlığı iddiası da var kıymetli izleyenlerimiz. Bu da uzmanların yorumlarına göre İsrail'in daha geniş bir güvenlik kuşağı oluşturmayı hedefleyeceği ifade ediliyor. Hatta şöyle de söyleniyor, evet bir gün barış anlaşması olacak, bir gün biz masaya oturacağız ama o kadar çok bölge işgal edelim ki, o kadar çok toprağı işgal altına alalım ki masaya oturduğumuzda bakın bizim toprağımız artık bu işgal bölgesi, onlar işgal demeyecek tabii ki, bizim kontrol merkezimiz veya noktalarımız diyecek ve bu noktalar üzerinden bir anlaşma metni istiyoruz diyecekler. Bu çok tehlikeli ve riskli. Avrupa ve Lübnan'dan sert tepkiler geldi kıymetli izleyenlerimiz. Özellikle Macron'dan da bu saldırıları, bu işgali kınayan açıklamalar geldi tırnak içerisinde. Çünkü Lübnan biliyorsunuz onların da siyasetinde önemli, Fransızların. Avrupa ülkeleri bölgesel savaş uyarısı yaparken Lübnan operasyonu egemenlik ihlali olarak değerlendiriliyor. Diyeceksiniz ki zaten Gazze'de binlerce insanı katleden İsrail egemenlik ihlali yapsa çok da umurlarında mı olacak? Hayır. Ama karşılıklı bir güç mukavemeti koymadıktan sonra onlar bu hukuksuzluğu ihlali yapmaya devam edecekler. Bölgesel savaş riski artıyor. Zaten var. Daha da artabilir. İlerleyiş Hizbullah ve İran destekli gruplara daha geniş bir çatışma riski oluşturabilir. İşte aslında mesele burada düğümleniyor kıymetli izleyenlerimiz. Çünkü İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı. İşte bugün Keşm Adası'na ve efendim onun hemen karşı kıyısında bulunan bir bölgeye Amerika saldırdı. Ve elinde önemli bir kart daha var. Babül Mendeb. Bunu da Cihan hocamıza soracağım. Çünkü işte bu çatışma riski artmasıyla beraber İran'ın o vekil güçleri üzerinden acaba bir karşı hamle yapabilir mi sorusu da tabii bizler için çok çok önemli. Şimdi bunların hepsini ve daha fazlasını konuşmak üzere Doktor Cihan Günyer hocamızı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz.

0: Evet, çok değerli Briefing Saat izleyicilerimiz, çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Cihan Günyer hocamız bu akşam bizleri kırmadılar. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk, ben teşekkür ediyorum davetiniz için hocam. Sizle yayın yapmak ayrıca çok keyifli ve mutluluk
0: verici. Her zaman bizim için de öyle hocam. İnşallah daha nice yayınlarımız olur. İnşallah keyifli konulardan bahsederiz.
1: İnşallah
0: ama
1: hocam.
0: Maalesef
1: çok ihtiyacımız var.
0: Kesinlikle, ama gördüğümüz üzere hocam maalesef saldırılar, işgaller devam ediyor. Evet. İsterseniz hocam bu son bahsettiğim konu üzerinden başlayalım. Daha sonra zaten sıcak gelişmeler de var. Trump'ın açıklamaları, İran açıklamaları, onlarla ilgili çok güzel niyetlerimiz var. Onlardan bahsedeceğiz. Hocam şimdi bu mesele, yani Litani Nehri psikolojik bir sınırdı. Bunun ötesine geçildi ve çok önemli bir tepe de ele geçirildi. Şimdi bu ne anlama geliyor? İsrail bu işgal ettiği topraklardan geri çekilir mi? Yoksa artık her şey için çok mu geç? Biz yeni bir Lübnan mı göreceğiz? Ya da işgali nereye kadar devam ettirmeyi planlayan bir İsrail var karşımızda hocam.
1: Tabii aslında belki şunu söyleyerek başlamak gerekir. Savunma Bakanı İsrail'in Katz yaptığı açıklamada aslında Şakif Kalesi, işte Fransızca Bifo Kalesi olarak bildiğimiz stratejik konum, buradan çekilmeyeceklerini ifade etti ki Litani Nehri ile Zehrani Nehri arasında, yani aslında o bildiğimiz hocam 30 kilometrelik tampon bölgeden de daha fazla ileri, yani iki nehrin arasını da geçmiş ve orayı da işgal etmeyi düşünüyor. Tabii bildiğim kadarıyla 1982 ile 2000 yılları arasında da burayı işgal etmiş.
0: İsrail işgal etmiş.
1: İsrail ile karşı karşıyayız. Aslında hocam belki ikili bir perspektiften de bazen bakmak gerekebiliyor. Şimdi bunlardan bir tanesi aslında İsrail'in artık malumunuz hemen hemen herkesin bildiği bir yayılmacı aslında işgal politikaları var. 7 Ekim sonrasında da bunu kendisine bahane etmiş ve kurulduğu günden itibaren aslında Filistin topraklarını ve çevre ülkelerindeki, yani komşu ülkelerin topraklarına doğru yayılan bir İsrail görüyoruz. Biraz açıkçası aslında geçmişe dönüp bakıp bir analoji yaptığımızda çok işin belki tezat kısmı da şu. Nasıl ki Nazi Almanyası'nın bir yaşam alanı, yaşam sahası, evet, politikasıyla yayılmacı, evet hocam sizin de bahsettiğiniz üzere nasıl bir yayılmacı politika izlediyse benzerini İsrail'in aslında hem soykırım politikaları hem de bu yayılmacı politikaları maalesef Nazi Almanyası'nın günümüzdeki uygulamaları.

0: uygulamaları olarak görüyorum.
1: Daha da fazlası.
0: Hocam siz, ben biraz bazen kibarlık etmeye çalışıyorum ama siz doğrusunu söylemiş oldunuz.
2: Çünkü hocam çok özür dilerim. Çok Nazilerin haklısınız. Öldürdüğü çocuklardan çok daha fazlasını İsrail katletti. Bu nedir?
0: Hocam şöyle bir örnek vermek gerekiyor. Ki Gazze'yi biliyorsunuz çok ufak bir yer. Ve burası şu anda dünyada en çok ampute olan çocuğun yaşadığı yer olarak da tarihe geçmiş
2: hayatını
0: durumda.
2: Hayatını kaybeden şehit olanlardır. Bir de tabii maalesef çok haklısınız. Uzuvlarını kaybeden
0: çocuklar var ki bir de bu da zaten soykırımın bir başka politikası olarak karşımıza çıkıyor. Yani fiziksel olarak yok edemediklerinde gelecekte hiçbir şekilde örneğin bir sağlıklı bir yaşamı sürdürülmemesi üzerine açlık politikaları da aslında bunu
2: açlık da var.
0: Ki bu açlık politikaları ile ilgili de hocam bir ara siz de belki takip etmişsinizdir yapılan açıklamalarda özellikle genç kadınların bu açlığı yaşayan kadınların ileride gebelik durumlarını yaşamaması fiziksel olarak
2: kısırlaştırma.
0: Çok haklısınız ki hocam yani maalesef bunları boğazımız düğümlenerek söylüyoruz. Ve uzun bir ömür sürmemeleri üzerine kurgulanmış olduğunu da belirtmek gerekir. Hı hı. Şimdi bu politikanın bir benzerini aslında Orta Doğu'da kendi yakın çevresindeki komşuların yani Filistin topraklarını işgal etmekle kalmayıp Suriye'den Lübnan'a birçok yere de yayılmacı politikalarını hayata geçirmiş bir İsrail ile karşı karşıyayız. Şimdi bir yandan da şunu biliyoruz İsrail'in bir diğer hedefi de İran'ın aslında rejiminin sisteminin çökertilmesi ve bir başarısız devletin de buradan çıkartılmasıydı. Sebep ne? İşte direniş ekseni dediğimiz o ahtapotun kolları ve ahtapotun başı. Şimdi ahtapotun başı ile ilgili kendi tabirleriyle yani İran'da bir rejimin devrilmemesi, daha doğrusu buna gücünün yetmemesi, Amerika'yı da alıp bu gücü sağlayamaması sonrası şunu biliyoruz. Biraz Trump'ın İran'la barış görüşmelerinde sanki İsrail'i frenlemiş gibiydi. Biz bu barış görüşmeleriyle ilgili konuşurken de hocam hep şunu belirtiyorduk. Evet belki Trump İran'la bir anlaşma yapabilir. Sonuç itibariyle Amerika'nın yaklaşımı tabii ki İsrail'in yaklaşımıyla bir anlamda da bazen örtüşmeyebiliyor. Evet. Trump daha realist ve aslında daha bazen kendi veyahut da Amerika'nın çıkarları doğrultusunda hareket edebiliyor. Fakat İsrail'in çok daha büyük bir resim çizdiğini yani uzun erimli bir şekilde İran'ı tamamen aslında rejimi ortadan kaldırmak. Şimdi bu engel daha doğrusu biraz sınırlandırıldığı için Trump tarafından ama bunu bu sefer neyi yapıyor? Yakın çevresindeki politika. Ya ben biraz bunu ikili bir yaklaşım olarak görüyorum. Yakın çevre doktrini ama uzak çevre doktrininde de İran. İran konusunda bir anda o cephe sınırlandırılınca bu sefer işte bakıyoruz ya Lübnan'a ya da Gazze'ye Filistin topraklarına tekrardan saldıran bir İsrail ile karşı karşıyayız ki bugün attığı adım da şu aslında bu barış anlaşmasını istemediğini biliyoruz ve bu attığı adımla da biraz da bu oluşabilecek veyahut da olabilecek pamuk ipliğine bağlı olan aslında barışı da bir şekilde sekteye uğratmaktı ki İran yaptığı açıklamada da zaten askıya aldığını belirtti bir bağlamda da evet. Belki de İsrail'in istediği oldu diyebiliriz.
2: Hocam tam da noktaya geldik aslında çok güzel bir dediğimiz var onu rica edeyim yönetmenimden Kalibaf'ın yaptığı bir açıklama var. Hem de Erakçı'nın yaptığı bir açıklama. Onu da hemen sizlere ve izleyicilerimize arz edelim. Onun üzerine konuşalım. Şimdi hocam, İran Meclis Başkanı'ndan ABD'ye sert mesaj. Deniz ablukası ABD'nin ateşkese uymadığının bir kanadı diyor galiba. Ve biliyorsunuz müzakereleri evet. Çok önemli bir isim hocam. Ve atmış olduğu tweetinde de soykırımcı Siyonist rejimin Lübnan'a uyguladığı deniz ablukası ve savaş suçlarının tırmanması ABD'nin ateşkesi ihlal ettiğinin açık bir kanıtıdır. Her seçimin bir bedeli vardır. Ve fatura bir gün ödenir. Her şey yoluna girecektir diyor. Bir de Erakçı'nın demecini izleyenlerimize arz edelim. Hocam da ikisi üzerine konuşalım. Şimdi Erakçı da şunu söylüyor İran Dışişleri Bakanı. ABD ve İsrail'e Lübnan uyarısı. Netanyahu Dahiye'ye saldırı talimatı verdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan da yanıt geldi. İran ile ABD arasındaki ateşkes Lübnan'da dahil olmak üzere tartışmasız tüm cephelerde bir ateşkestir. Bir cephede ihlal edilmesi, tüm cephelerde ateşkesin ihlal edilmesi anlamına gelir. Herhangi bir ihlalin sonuçlarından ABD ve İsrail de sorumludur. Aslında çok net bir açıklama Cihan Hocam.
0: Evet Furkan Hocam zaten baktığımızda Arakçı'nın açıklamasında biz bu ateşkes sürecini gördüğümüzde aslında şunu görmüştük. İlk sürecin içerisindeki şartlarından birisi İran'ın tüm cephelerde özellikle de Lübnan'da savaşın çatışmanın durdurulmasıydı. Biliyorsunuz 28 Şubat'ta Amerika ve İsrail'in İran'a saldırıları başlayınca Hizbullah da aslında İran'a destek anlamında İsrail'in kuzeyine saldırılar düzenlemişti. Tekrardan buradaki cepheyi açmıştı. Ha bu çok mu riayet ediyordu? önceki yapılan ateşkesi İsrail elbette uymuyordu. Fakat sonrasında o korkunç Gazze'de gördüğümüz, daha önce Dahiye'de yine gördüğümüz o saldırıların benzerini tekrardan hayata geçirmişti. Ve İran'ın şartlarından birisi de aslında Lübnan cephesinin tüm cepheleri kapsayacak şekilde aslında ifade ediliyordu. Ama Lübnan özel bir konumu aslında konmuştu aslında İran tarafından ve sanki anlaşma giderken İsrail duracakmış gibi dendi fakat hiçbir şekilde durmadı. Durmadı. İşte Amerika'daki biliyorsunuz Lübnan'la İsrail'in görüşmeleri, barış müzakereleri vardı. Orada da ateşkes ilan edilmişti. Ama İsrail hep şunu söyledi. Ben Litani Nehri'ne kadar olan kısmı saymıyorum. Sadece işte Beyrut'a saldırılar düzenlemeyeceğim diye ifade etmişti. Fakat şunu görüyoruz. Bugün yine ajanslara o düştü. Bilgi Netanyahu'nun aslında Güney Beyrut'un Dahiye'nin tekrardan bombalanması yönünde askeri operasyonları tekrar açıkladı. Hatta bildiğim kadarıyla Dahiye bölgesinde insanların boşaltılması istenmiş. Hava saldırıları yine olacak. İnsanların da bölgeden şimdilik ayrıldığına dair bilgiler geliyordu. Ki bunları bir arada... Sanki
2: güvenli bir yer mi hocam? Nereye gidecek bu insanlar?
0: Çok haklısınız. Zaten 28 Şubat sonrasında bildiğim kadarıyla yani Lübnan'da saldırılarını tekrar İsrail başlatınca 1 milyondan fazla kişi yerinden olmuştu ki bir önceki yani 2024 yılında başlayan o saldırıların haricinde maalesef şunu da söylemek gerekiyor. Hem insanların göç ettiği tamamen baktığımızda ayağa kalkamayan başarısız devlet olarak tanımladığımız zaten Lübnan'ın kendi sıkıntıları varken diğer taraftan da İsrail'in bu yayılmacı politikalarını, savaş politikalarını tekrardan hayata geçirdiğini görüyoruz. İşte sadece bunu yapsak belki yine iyi Furkan Hocam. Evet. Birçok işte biz şimdi konuşuyoruz Şakif Kalesi'nden bahsediyoruz ama örneğin çok önemli bir Sur kentinin burada bombalanması ki milattan önce 3000'lere kadar giden bir geçmişi sadece örneğin Osmanlı kültürü değil Haçlılardan Romalılara, Perslere yani kadar
2: bir tarihe
0: ev sahibi yapmış bir bölge ve orada 34 alanı yanlış bilmiyorsam şu an saldırı altında ve bu bir aynı zamanda hafıza silinmesi, kültürün silinmesi üzerine atılmış adımlar.
2: Hocam maalesef. Boşuna Huntington medeniyetler çatışma, o medeniyetler savaşı dediği işte bizim kendi kadim medeniyetimiz aslında bir savaş bu da oldu bir parçası.
0: Çok haklısınız.
2: Çok açık net yani.
0: Evet hocam ama şunu söylemek lazım. Evet Huntington'ın kitabı hepimiz de okuduk hocam bir akademisyen olarak. Fakat burada bir medeniyet çatışmasının üzerinden bunların normalleştirilerek İsrail'e özellikle bir şekilde alan açılmasını elbette sırf biz değil aslında bakıyorum bugün Fransa çok fazla tepki veriyor. Evet. Tüm Avrupalıların tüm aslında dünya insanların tepki vermesi gerekiyor. Çünkü tek bir kültüre tek bir dine ait olan bir yerden bahsetmiyoruz. Yani,
2: hocam dört dinin semavi dinin beşiğinden bahsediyoruz.
0: Çok haklısınız ve bunlar aynı zamanda tüm semavi dinleri, tüm kültürleri yani Romalılardan başlıyor ki Selahaddin Eyyub'dan, Osmanlı'dan, Selçuklulardan, Perslere birçok medeniyetin aslında insanlığa ortak mirası olan arkeolojik sit alanlarının tamamen yok edilmesi üzerinden konuşuyoruz ki bunu da hayata geçirmiş bir anlayış var. Yani insanları aynı zamanda bölgeden sürüp insansızlaştırırken burayı işgal ediyor ama aynı zamanda insanlığa ait olan hafızayı da siliyor. Bu politikalarından zaten 7 Ekim sonrasında tamamen hayata geçirmiş o yayılmacı politikalarını bahane bulmuş bir İsrail var. Tabii işin diğer tarafında bunu yaptıkça işte İran'ın yaptığı açıklamalar gibi de işte bir askıya alınma süreci ve bu da İsrail'in en çok istediği Amerika'nın tekrar savaşa döndüğü ve beraber İran'a saldırdıkları bir süreç içinde aslında nasıl söyleyelim oyun bozucu bir yaklaşım olarak bence görmek gerekir.
2: Kesinlikle hocam. Evet. O zaman şimdi de Donald Trump'ın cevabına bakalım hocam. Onunla ilgili de yorumlarınızı merak ediyorum. Yönetmenimden rica edeyim. Donald Trump bu İran'ın yapmış olduğu açıklamalara ne cevap verdi? Onu da izleyenlerimize arz ederim. Evet. Çok kısa aslında biz biraz daha bir şeyler söyler mi diye bekliyorduk. Ama şöyle bir cümle ifade etti. İran'ın müzakereye askıya aldığına dair ilişkin haberlerden bilgim yok. Sessiz kalmak iyi olacak. Yok. Yani burada itidalli, biraz daha temkinli, ihtiyatlı bir Trump görüyoruz Cihan Hoca. Acaba bir şeylerde emin değil mi, teyit etmeye mi çalışacak, Pakistan'a da sorabilir böyle bir şey doğru mu değil mi diye. Velev ki doğru diyelim. Velev ki İran anlaşmayı askıya aldı, müzakereleri anlaşmayı askıya aldı müzakere sürecini. Donald Trump nasıl bir mukabelede bulunabilir, kabullenir mi, daha da şahinleşir mi hocam, sertleşir mi?
0: Evet, aslında Furkan Hocam şöyle bir durum var. Biz Trump'ın bir söylediğiyle bir söylediğinin bir 10 dakika sonra çok çeliştiğini görüyoruz. Yani tutar.

0: karın olmadığını biliyoruz. Belki de söylem analizinin bile bir yerde artık tıkandığı bir Trump görüyoruz. Belki anlık bakmamak gerekiyor. Belki geniş bir pencereden de bazen bakmak gerekebiliyor. Trump eğer böyle bir süreç olursa savaş kartını açar mı? Şimdi içerideki veyahut da dış politikadaki bazı faktörlere bakmak gerekiyor. Bunlardan bir tanesi Hürmüz Boğazı'nın zaten kapalı olması nedeniyle küresel enerji piyasasında yaşanan sarsıntının biz Amerika'yı da etkilediğini biliyoruz. Ve içeride gelen sonuçlar ekonominin iyi gitmediği, petrol yani enerji fiyatlarının yükseldiği, halkın bundan rahatsız olduğu ve bunun da muhtemelen Kasım ayındaki ara seçimlerde yani temsilciler meclisine yapılacak seçimlerde de demokratların büyük bir çoğunluğu ele alacağı yönünde.
1: Şimdi evet, biliyorum ama.
0: Şimdi bu çok zorlayıcı bir faktör. Diğer faktör açısından baktığımızda ki 40 günlük savaşta şunu gördük. Amerika askeri ekipman kaybetti. Askerini kaybetti ki üslerini.
1: Büyük para kaybetti.
0: Çok yüksek derecede hocam bir maliyeti oldu. Para kaybetti. Diğer taraftan askeri üslerini kaybetti bölgede.
1: Tabii, çok zarar gördü.
0: Ve bu zarar maliyet zaten Amerika'nın açıkçası o süper güç algısını zayıflatmıştı. Şimdi önünde oturup düşüneceği bir durum var. Ki şunu tartışıyorduk biz. Belli ki BCD planlarının olmadığı tek bir plana bağlı kalmış bir Trump askeri operasyonunu gördük. Şimdi bu önüne koyup da bu muhasebeyi çıkarttığında eğer başarısız olacaksa ki bunun sorumluluğu çok üst düzeyde olacaktır. Savaş kartını tekrar devreye alması ve bir sonuç almak zorunda. Şimdi 40 günde bu sonucu alamadı. Birçok rapor geliyor. İşte füze sistemlerinin, drone sistemlerinin hala yerinde olduğuna dair evet, rejim evet. Düşmek yerine daha da kuvvetlendi. Şimdi bu elini kolunu bağlayan faktörler olduğunu düşünüyorum. Ama diğer açıdan başka ne adım atabilir? Örneğin abluka açıkçası Trump'ın attığı bence o abluka adımında şunu da gördük. Bu sefer de İran da petrollerini özellikle Çin'e sevk edemedi.
1: Tabii şişme oldu rezervlerde.
0: Hem şişme oldu hocam hem oraya baktığımızda gönderip bir sonuç itibariyle ticaret yapıyorsunuz.
1: Ha, tabii.
0: O paranın gelmesi tabii, gerekiyor.
1: Para gelmesi lazım.
0: Ve bunun dışında da hocam şöyle bir durum var. Yine deniz üzerinden aldığı yani günlük yaşamda kullanabileceği baktığımızda gıdadan diğer yine tüketim maddelerinin abluka üzerinden gelmemesi bu sefer aslında bana soracak olursanız içeride bir anlamda da belki İran'ı zorluyor. Daha doğrusu bu süre içerisinde şunu görmüştüm Furkan Bey. Hocam 23 bin fabrika hasar almış, kullanılamaz hale
1: 23
0: gelmiş.
1: 23 bin.
0: Evet hocam.
1: Çok ciddi bir rakam.
0: Bunlar sanayiden baktığımızda...
1: Hafif sanayi, ağır sanayi değil mi hocam?
0: Hepsi evet içinde. Hocam içinde hatta kümes hayvanlarının olduğu üretime kadar birçok aslında...
1: Gıda zincirini de etkileyecek değil mi hocam?
0: Evet hocam ve buraları etkilemiş 1 milyonun üzerinde zaten insan İran'da işsiz kalmış. Şimdi İran'ı da açıkçası zorlayan durumun bu olduğunu düşünüyorum. Yani Trump'ın muhtemelen bir savaş kartı mı tercih edecek yoksa daha başka adımlar. Örneğin bu ablukanın daha da devam ettirilmesi veyahut da çok sınırlı mı olacak? İşte örneğin hep konuşuldu Hark Adası'na mı acaba olacak? Evet. Yoksa baktığımızda Bender Abbas bölgesi yani Hürmüz'ün İran tarafındaki o geçiş kısmına mı bir askeri operasyon yapılacak? Tabii onların her birinde çok büyük riskleri var. Operasyonu yapabilirsiniz ama askerlerinizi orada tutabilecek misiniz İran ana karasında? Ayrı tartışma. Yani Trump'ı oldukça zorlayan süreçlerden birisi de aslında hem içeride yaşanan gelişmeler hem de bununla beraber aslında ekonomide gelişen yansımaların ben çok zorladığını düşünüyorum. Doğru. Tabii bu süreçte şöyle bir durum da var. Trump yanına da çekemiyor. Yani müttefikleriyle geldiğinden beri o kadar kötü ilişki kurdu ki İngiltere...
1: Hiçbiri saf tutmadı yani.
0: Evet hocam orada da aslında bir hata yaptı. NATO'nun devreye girmesini istedi ki NATO'nun kendi hukuki yapısı içerisinde de bu tür bir alan savunmasının dışına çıkıp çok kolay değil evet alan dışı operasyonları yaptı ama Hürmüz gibi riskli bir yere gitmesine.
1: Afganistan gibi olmayacağını anladı aslında. Biz de biraz tuzağa çekmeye çalıştılar Türkiye'de.
0: Evet hocam orada Türkiye'nin önemli stratejik konumu, pozisyonu.
1: Evet, Sayın Cumhurbaşkanı feraseti ve soğukkanlılığı.
0: Çok önemliydi.
1: Tuzağın önüne geçti.
0: Evet hocam çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle bir gerçeklik de var. Türkiye'nin askeri güç kapasitesi kabul etmek gerekir ki Avrupa'nın çoğu ülkesinden fersah fersah önde.
1: İkinci büyük orduyuz hocam NATO'nun yani. Evet. Yani, Efes tatbikatı zaten büyük manifestoydu.
0: Hocam hatırlarsanız Almanya'daki NATO'nun geçtiğimiz Şubat ayında yaptığı oradaki tatbikatta 66. mekanize Tugay'ımızın gitmesi ki tüm Avrupa medyasının dikkatini çekmişti ki amfibi güç komutanlığını da üstlenen Avrupa'da Türkiye. Şimdi hep şey diyorlar ya hocam ondan dolayı söyledim işte Fransa, İngiltere ama Türkiye'nin askeri güç kapasitesi ve artı şu var unutulmayın.

0: olması gerekiyor. Artık Ukrayna Savaşı ile beraber çok değişti hocam. Savaşın teknolojisi, konvansiyonel savaşta. Bugün artık drone kullanımından asimetrik savaş...
1: Karma bir harp doktrini uyguluyoruz aslında.
0: Evet hocam.
1: Biz de buna uyum sağladık.
0: Buna Türkiye sağladığı gibi öncelikle aslında evet. öncülük de etti birçok evet. konuda evet. ve bu savaş doktrinini geliştiren taraf artık Türkiye olduğunu görüyoruz. Şimdi Türkiye o anlamda da çok önemli bir aktör ki burada ferasetli davranması aslında bölgede yaşanabilecek o bu savaşın yayılma potansiyeli ve İran'daki gelişmelerin aslında hangi İsrail'in amaçlarını veyahut da aslında Amerika'nın yaklaşımını gayet oldukça iyi okumuş durumda. Evet. Ki Türkiye başta olmak üzere yine NATO ülkelerinde buna karşı çıktığını gördük evet. ki bu da ilişkileri çok gelmiş durumda. Biraz dağıttım konuyu ama şöyle bir durum var hocam. Özellikle hem iç politikaya baktığımızda ki şimdi Trump'ın seçimi kaybederse Epstein dosyalarından görevinden azledilmesine ki kendi ifadesiyle
1: bir sıkıntı bekliyor.
0: Çok büyük bir sıkıntı bekliyor hocam ve bunların her birini hesaplamak zorunda ki İran şöyle ne aslında Afganistan'a benziyor ne Irak'a benziyor.
1: Bence çok zor bir coğrafya.
0: Coğrafyanın zorluğu, devlet geleneği, ordu güç kapasitesi hocam ki bunlar bize stratejik orta büyüklükteki bir devleti gösteriyor. Ki bunun neticesini hesaplanmadığı zaten ortada. Şimdi savaş kartıyla hareket ederse çok büyük riskleri de göze almak zorunda Trump'ın ama ben çok büyük bir savaşa dönme ihtimalinin sanki biraz daha düşük olduğunu
1: hocam,
0: görüyorum.
1: O konuda zaten artık kendileri de anladılar. Şeyle ilgili bir cümle söyleyeyim. Ben hatta şöyle bir yorum yapmıştım. Amerika yıkılır, İran yıkılmaz. Çok rejimden bahsetmiyorum. Hocam. Hükümetten bahsetmiyorum. İran'ın kadim devlet geleneğinden ve kolonların da Türk devlet geleneğine ne kadar bağlı olduğunu bildiğimiz için öyle kolay değil diyerek de aslında bunu bağlayalım. Hocam vaktimiz de hızlı ilerliyor. Şimdi bir iletimiz daha var. Onu da rica edeyim yönetmenimden. İran International gazetesinde çıkan bir haber. Bu yalanlandı tabii ama önemli gündeme getirilmesi. Çünkü Pezeşkiyan üzerine de büyük oyunlar oynanıyor hocam. İran International'a göre Mesut Pezeşkiyan Hamane'ye mektup yazıp görevi bırakmak istemiş hocam. İran Cumhurbaşkanı devrim muhafızları komutanlarının yönetimi tamamen ele geçirdiğini gerekçe göstererek istifa teklifinde bulundu. Şimdi bu çok önemli. Dedikodu da olsa, yalan da olsa yani önemli. Çünkü ben okumam, yorumlamam, hissiyatım Pezeşkiyan ve ekibine karşı büyük bir taarruz var devrim muhafızları tarafından. Şimdi Pezeşkiyan da yine şahsi yoruma göre oradaki Türk lobisini temsil eden önemli bir isim. Türkiye-İran ilişkileri bakımından da çok kritik olduğunu düşünüyorum. Hocam bu bir yıldırma politikası mı? Devrim muhafızları işte savaştayız, ben juntayım veya işte efendim ben ordu yönetimi ele aldı bu anlamda diyerek bir oldu bittiye mi getirmek isteyebilirler? Pezeşkiyan'ın durumunu nasıl yorumluyorsunuz? Böyle dedikodular, böyle fısıltı haberlerinin yıpratma olduğunu düşünüyor musunuz?
0: Evet hocam çok haklısınız. Ben biraz yıpratma olduğu üzerinden ve bunun belki de İsrail tarafından da tasarlanan bir yaklaşım. Neden? İçeride bir yönetim kargaşasını çıkartılarak aslında belki de o ikiliğin
1: çift başlılığın
0: dualistliğin ortaya çıkması. Neden bunu söylüyorum? Çünkü şunu gördük biz. Hatırlarsanız 28 Şubat yani savaşın ilk gününde dini lidere kadar birçok üst düzey yetkili, İranlı yetkili aslında suikastlerle öldürüldü.
1: Evet.
0: Ve şu beklendi. İşte artık tamam rejimi,
1: bitti bu iş.
0: Rejim bitti. Fakat rejim bitmek yerine ne oldu hocam? Bazı isimler çok ön plana çıktı. Pezeşkiyan çok ön plana çıktı. Galibaf ön plana çıktı. Aslında Larijani vardı.
1: Larijani evet.
0: Onu da daha sonrasında suikastla öldürdüler. Fakat Arakçı ön plana çıktı. Şimdi hocam şunu biliyoruz. Siz belki benden daha iyi bilirsiniz. İran'ın devlet ya da rejim yapısında aslında ikili bir yaklaşım var. Birisi bir dini otoritenin olduğu, dini liderin olduğu kısım. Ama diğer taraftan da o cumhuriyetçi kısmı. İran İslam
1: hükümet kısmı.
0: Hükümet kısmı da aslında cumhur dediğimiz halkın temsilcilerinin olduğu.
1: Halkın
0: oyunu aldığı ama netice itibariyle günün sonunda en son karar merci olarak da biz dini lideri gördüğümüz bir aslında rejim yapısından bahsediyoruz. Fakat savaşta beraber şu oldu. Pezeşkiyan, Galibaf ve aslında Arakçı yani 3 tane belki siyasetçinin ön plana çıkmış olması belki içeride de bazı noktalarda
1: istemiyorlar, rahatsız oluyorlar.
0: Rahatsızlık yaratmış olabilir. Çünkü içeride şu tartışmalar vardı. Savaştan önce de vardı. Daha şey konuşuyorduk hocam sürekli. Aslında devrim muhafızları veyahut da baktığımızda aslında dini liderin bir anlamda aslında bazı muhaliflerin aslında biraz değişimden yana olanların taleplerini bazen işte Pezeşkiyan da bunu yansıtıyordu. Aslında biraz halkla böyle rejimin sanki çekişmesi var gibi. Fakat savaş sırasında biz

Pezeşkian ve sivil aslında yönetimin cumhur kısmının ön plana çıktığını gördük ki belki bu devrim muhafızlarını rahatsız etmiş olabilir. Ve bunu görmüşse de bu haberler üzerinden aslında İsrail'in de belki tekrardan isteyeceği bir durum. İçeride rejimin en azından ana karar alıcılar arasında bir çatışmanın çıkması ki

0: Asıl ana sorumluluğunu biz aldık. Savaşan taraf biziz deyip de bir yaklaşım da sergilemiş olabilir.
1: Siyaseten aslında temsilci biziz şu anda. Olağanüstü hal var, savaş var. Dolayısıyla evet. Cumhurbaşkanından ziyade devrim muhafızlarının. Tabi bu işte hocam uzun mevzu gerçi de çok ideolojik ve biraz önyargılı bir durum. Türkiye ile ilişkileri de germeye çalışan bir tutumda oldu. Bize gelen füzeler vardı hatırlayın.
0: Çok haklısınız.
1: Biz onu sorduk. Pezeşkiyan Eraç bizim haberimiz yok dedi. O zaman füzeler kimler tarafından biraz tansiyon yoklandı? Nahçıvan'a füze atıldı. Yani çok iki önemli komşu ülkeye karşı ciddi bir...
0: İki Türk ülkeye bile hocam. Yani
1: bana çok manidar geldi hocam.
0: Evet çok haklısınız, orada da bir manidar durum var ve şu ifade edilmişti o dönem. Alt aslında kademedeki karar alıcılara inisiyatif kullanma. Bunun üzerinden bir açıklamalar yapıldı ama tabii şöyle bir durum var. Siyasi bürokratlar, karar alıcılar veyahut da üst düzey askeri yetkililerimiz daha rasyonel davranmasını bekleriz. Ama çok alt kademedeki örneğin bir füze komutanı, bir binbaşı veyahut da yüzbaşı veyahut da çok genç bir askeri yöneticinin orada acaba savaşın koşullarıyla beraber kendi örneğin siyasi yaklaşımını ortaya koymuş olabilir mi ki? Bunu geçtim, içerisinde birçok ajan maalesef barındıran İsrail nasıl söyleyelim bir sahte bayrak operasyonu da olabilirdi ki burada Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Türk devlet aklı ve Türk yetkilileri aslında çok oldukça soğukkanlı davrandı ki bugün bir ateşkes sürecinden bahsediyorsak sadece aslında Pakistan'dan da bahsetmiyoruz. Türkiye'den de bahsetmemiz lazım. Yine Suudi Arabistan, Mısır gibi bölge ülkelerinin şu an pamuk ipliğine bağlı olan bu süreci de yine biz de olmak üzere yine bölge ülkeleri bugüne kadar getirdi. Umarım bundan sonrasında en azından Trump'ın ve ekibinin bir şekilde savaş yerine ama Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi adil barış üzerinden bu süreci devam ettirirler diyelim.
1: Ki bunun için de işbirliği ortamlarının gelişmesi ki bu çok bence önemliydi. Pakistan, Mısır, Suudi Arabistan ve Türkiye. İşte kalkınma yolu projeleri, ekonomik projeler yani o kadar çok önümüze fırsat var ki hocam. Ama geçmişte olduğu gibi Müslüman dünyası içerisinde bir mezhepçilik anlayışıyla bölmek, işin bir de etnik tarafıyla beraber kadim Türkistan'da bu coğrafyayı bir araya getirmemek üzere hocam, İran ortada bir kara delik haline getirilmeye çalışılıyor gibi geliyor bana.
0: Çok haklısınız hocam. Sizin tespitiniz oldukça önemli. Sizin tespitinize belki ancak olsa olsa şu yapılabilir. Şöyle bir gerçeklik var. Müslüman ülkelerin sizin de belirttiğiniz üzere mezhep üzerinden hatta kimi yerde Türkiye mesela ve İran'sa bir sanki şu şekilde birbirinin antiteziymiş. Bunu mezhep olarak da baktığımızda etnik kimlik olarak da tasarlanan bir süreci görüyoruz. Veyahut da yine diğer tarafa geçiyoruz. Bu sefer de mezhebin dışında maalesef bir de işte Arap mısın, Pers misin mantığı üzerinden de yani o kadar çok fay hattı var ki bir şekilde kaşıtılıp bunu hayata geçirmeye çalışan. Tabii diğer taraftan da işte İbrahim anlaşmaları, Birleşik Arap Emirlikleri veyahut da bazı ülkelerin
1: tuzak
0: yaklaşımını da es geçmemek gerekiyor hocam. İşte bugün Yemen coğrafyasından Somali'ye, oradan Sudan'a gidiyoruz. Maalesef bölgedeki aktörlerin İsrail'le bazı aktörlerin diyelim İsrail'le olan işbirliği de aslında Orta Doğu'daki ülkelere ve aslında İslam nasıl söyleyelim ülkelerine çok ciddi derecede de zarar vermiş durumda. Hep şunu konuşuyoruz, Avrupa Birliği'ni konuşuyoruz. Bunu akademik olarak da siyaseten de geldikleri noktada ama Müslüman ülkelerin bir araya gelip bir ortak kimlik kurması da maalesef kendi yaratılan yapay sorunlarla bana sorarsanız engelleniyor.
1: Çok doğru.
0: Engel üzerinden de hocam enerji kaynaklarından ticaret rotalarına kadar bunların kullanımında maalesef batıcı ama hala sömürge mantığını devam ettiren ülkelerin elinde olduğunu da söylememiz gerekir. Evet. Umarım Türkiye'nin önderliğinde bu süreçleri atlatır ve ortak bir kimlikteki İslam coğrafyasını, Orta Doğu coğrafyasını da umarım görebiliriz. Umarım biz görmesek de çocuklarımız görürse de gayet kafidir benim için.
1: İnşallah hocam. Çok da güzel temenniyle bitirdik Cihan hocam. Maalesef vaktimizin sonuna geldik hocam. El verdiğince değerlendirmeye çalıştık. Ağzınıza sağlık hocam. İnşallah tekrar görüşmek dileğiyle en kısa zamanda.
0: Görüşmek üzere hocam. Elbette güzel olan her şey kısa sürüyor maalesef.
1: Biz bunu çoğaltalım inşallah.
0: İnşallah
1: hocam. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet kıymetli Briefing Saati izleyicilerimiz Doktor Cihan Günyel hocamızla aslında sonunu çok önemli bir mesajla bağladık. Ayrıştırdılar, böldüler. Şimdi de diyorlar ki İbrahim anlaşmaları çünkü hepimiz İbrahim'i dinlere, daha doğrusu İbrahim'in soyundan geliyoruz diyerek bir tuzak oluşturmaya çalışıyorlar. Ama Türkiye olarak işte bu tuzağın Siyonizme hizmet eden, Siyonizme su taşıyan bir amaç uğruna bu bölgeyi daha çok bölmek, daha çok kardeş kavgası çıkarmak üzere bir tetikleme.

ve Türkiye ile İran'ı karşı karşıya getirmenin de zaten o büyük İsrail projesinin, büyük Orta Doğu projesinin bir safhası olduğunu lütfen aklımızdan çıkarmayalım. Bizlerden bu akşamlık bu kadar. Bir sonraki briefing saatinde buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

Bir millet göğe uzanmak isterse ne yapar? Taşla, çelikle, hayalle bir kule örer. Tıpkı Çamlıca'da yaptığımız gibi. Çamlıca Kulesi sadece bir yapı değil, Türkiye'nin göğe yazdığı, zirveye taşıdığı bir millet hayaliydi. İstanbul'un kalbinde yükselen bu dev yapı, 369 metre uzunluğuyla İstanbul'un en yükseği oldu. Bir yayın tesisi olmanın çok ötesine geçerek, Avrupa'nın en yüksek radyo ve TV kulesi olarak ilklere imza attı. 100 radyo ve 17 televizyon vericisini bir araya topladı. Deniz seviyesinden 587 metre yükseklikte 49 kat olarak inşa edildi ve mimari başarıyı adeta göklere taşıdı. İstanbul'un simge yapılarından biri oldu. Tasarımında Türk İslam sanatında önemli bir yere sahip olan lale formundan ilham alındı. Böylece geçmişin zarafeti geleceğin çizgileriyle aynı gövdede buluştu. Kule yalnızca bir mimari eser değil, aynı zamanda teknolojik bir devrimde oldu. Dünyada ilk kez aynı anda 100 farklı radyo yayını frekans karışıklığı olmadan buradan yapıldı. Çamlıca Tepesi'nde hem görüntü kirliliği oluşturan hem de sağlığı tehdit eden 33 anteni tek bir noktada topladı. Tasarımsal ve teknik açıdan çağının ötesinde olan bu yapı, depreme ve şiddetli rüzgarlara karşı dayanıklı olarak inşa edildi. Türkiye vizyonunun modern bir temsili oldu. İstanbul'a değer katarken Türkiye'ye gurur veren Çamlıca Kulesi, aynı zamanda İstanbul'un eşsiz güzelliğini kuş bakışı izleme fırsatı sundu. Ziyaretçiler için seyir terasları, sosyal alanlar tasarlandı ve açıldığı günden bu yana 2 milyondan fazla kişi bu manzaraya tanıklık etti. Böylece Çamlıca Kulesi tüm heybetiyle Türkiye yüzyılını göklere yazdı.

0: Para hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: programından hepinize hayırlı geceler, hayırlı akşamlar değerli 24 TV izleyicileri. Hayırlı geceler, hayırlı akşamlar derken burada da bir Arap takılıyorum. Neyse, kim var bugün programımızda? Çok çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Çok uzun zamandan beri istiyorduk. Bugüne nasipmiş efendim. Kim programımızda? Şöyle söyleyeyim, hemen bir ekonomik düşünüyorum. Sanatçı, besteci, piyanist Tuluyan Uğurlu, hoş geldin.
1: Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk, hoş bulduk.
0: Efendim şöyle bir şey yapmak istiyoruz. Daha önce programımızı izlemiş miyiniz efendim?
1: Ben izlemedim. Ben kaç defa konuk oldum programımızda.
0: Ama şimdi biliyorsun. Bir dakika, yeni başlıyoruz yani.
1: Ha evet.
0: Sevgili anladım. Tuluyan Uğurlu'yla. Diyorum ki Tuluyan

0: Uğurlu.
1: 5 defa filan oldu.
0: Arafta mı?
1: Evet. Hatırlayan Uğurlu Arafta değil, hayır.
0: Değil.
1: Her defasında Araftayım filan diye cevap verirdim, hatırlıyor musun?
0: Aa, işte onu merak ettim.
1: Ha, değilim şimdi. Değilim. İnsanlığın tarafındayım çünkü.
0: Çok önemli.
1: İnsan olmanın tarafındayım. Çünkü insanlık kalmadı artık.
0: Kalmadı.
1: 21. yüzyılda insanlık kalmadı. İnsanlık bitti. Herkes kafasına göre takılıyor. Gücü elinde tutan her şeyi hükmedebiliyor. Yani ben diyor İran'ı yok edeceğim diyor mesela. Sen İran'ı yok edemezsin. İran'ı yok ederken sen de yok olursun çünkü. Oturduğun yerde buharlaşmaya başlarsın. Çünkü biz aynı hamurdanız. Aynı medeniyetin parçalarıyız. Dolayısıyla medeniyetin bir kısmını yok etmeye başladığın zaman diğer taraflar da yok olur. Ama onu bilmiyor tabii. O bilinç yok. Ortak bilinç yok. Dolayısıyla artık kafasına göre takılan güçleri gördükçe artık öyle Araftayım falan, aradayım, deredeyim gibi romantik laflara artık gerek yok. Tarafını belli edeceksin. Peki. Tarafını ortaya koyacaksın. Ben insanlığın tarafındayım. Daha doğrusu insanlık medeniyetinin tarafındayım.
0: Ne güzel bir söz. İnsanlık medeniyeti.
1: İnsanlık medeniyeti bir bütündür çünkü.
0: Medeniyeti de konuşacağız. Hı-hı. Her şeyi süper konuşacağız. Ama ben biraz Turuyhan Uğurlu'dan uzaklaşmak istemiyorum.
1: Tamam.
0: Bu civarlarda gezmek istiyorum.
1: Tamam.
0: Sizi rahatsız etmeyeceksin.
1: Hayır, estağfurullah.
0: Turuyhan Uğurlu mutlu mu şu anda?
1: Turuyhan Uğurlu... Yani kötü bir zamana denk geldik.
0: Neden?
1: Tabii. Kötü bir zamana giriyoruz. Yani çatır çatır çocukların öldürüldüğü, hiçbir tabunun, hiçbir şeyin olmadığı, her şeyin ayağa kalktığı, yani kıyamet işte böyle bir şey yani bir nevi. Her şeyin ayağa kalktığı, bütün edepsizliğin ayyuka çıktığı bir süreç yaşıyoruz. Ve Turuyhan Uğurlu burada saf kalmaya... Eser üretmeye ve insanlara ve insanlık medeniyetine deva olmaya çalışıyor. Düşünsenize benim çekmiş olduğum ızdırabı.
0: Çok.
1: Yani bir sanatçı olarak yaşamak zaten zor. Normal zamanda lay lay lom dönemlerinde de çok zor bir şey. Ama bu dönemlerde oldukça zor. Artık zor oldu yani. Bir de konuştuğunuz insanlar... Farklı şeyler söylemeye başladığınız zaman diyorlar ki bu deli diyorlar, işte bilmem ne diyorlar ya da
0: efendim.
1: Öyle diyorlar.
0: Ama deli olmak da aklın en seçkin dili.
1: Öyledir,
0: diyoruz.
1: Öyledir tabii ama onlar o manada algılamadıkları için, söylemedikleri için tabii bir takım şeyler görüşülebiliyor, olabiliyor. Ama bitti iş yani, ben buradan... buradan sanatçılarla döneceğiz ama orada da sanatçı da çok yok yani. Sanatla dönülür böyle noktalardan. Ama sanat az yani. Sanat az, sanatçı az. Her şey politize olmuş, siyasi olmuş.
0: Biraz böyle uzlet hali mi? Yani biraz böyle uzaklaşmak mı istiyorsun?
1: Evet, aynen öyle. Onun için de net tarafım yani. Net tarafım. Net tarafım, insan tarafındayım yani, insanlık da. Çünkü insana hizmettir sanat.
0: Evet,
1: sanat güzel. İnsana hizmettir. Ama onu kaybettik biz. Artık böyle şan şöhret, para bilmem ne, bir takım ellerinde James Bond çantalarla işten işe toplantıdan toplantıya.
0: Öyle bir çanta mı? Hiç bilmiyorum. Hiç James Bond
1: koşan
0: çanta mı?
1: İnsanlar, sanatçılar görüyorum yani, şaka gibi. Öyle olmamalı. Hiç böyle şeylerle ilgisi alakası olmamalı sanatçının. Üretmeli sadece. Ya da düşünmeli. Ya da okumalı, neyse. Ama şimdi öyle değil artık. Bir de farklı konularla haşır neşir olanlar yok. Herkes aynı konuyu mesela... Bir moda oluyor bir şey, ona gidiyorlar. Herkes oraya gidiyor. Hayır. Ben Mezopotamya uygarlıklarını, kültürünü, Orta Doğu kültürünü çalışıyorum mesela. Eserler üretiyorum Anadolu kültürüyle ilgili. Hiç insanlar bir şeyin peşine takılıyorlar, gidiyorlar. Ben farklı şeyleri okuyorum, görüyorum, okumaya çalışıyorum.
0: Bu hep böyle miydi?
1: Hep böyleydi. Ben hep mesela böyle. Uzay görüntüleri eşliğinde konserler verirdim. Ya 1900 manyak derlerdi ben. 90'lar bile değildi. 88-89 düşünsene. Yani Viyana'da.
0: Hangi gezegeni tercih ediyorsun?
1: Galaksiler, nebulalar. Bir de insanlara anlatırdım. Bak buradan buraya bilmem kaç ışık yılı falan diye. Hmm. Yani bilgi sahibi de olmaya çalışırdım. Yani hem sanatı icra ederken, eser yazarken bir taraftan da bilimsel olarak da konulara açıklık falan getirirdim. Ben üniversitelerde konserler verirdim mesela. Uzay görüntüleri eşliğinde
0: falan. Şu anda yok mu konserler?
1: Efendim?
0: Şu anda o konserler yoklar mılar? Yoklar mı?
1: Çünkü üniversitelerde konserler yok.
0: Hı hı. Yani şimdi bunların hepsini konuşacağız.
1: Konser
0: sanatı,
1: yok.
0: Sanatı ne haldeyiz? Hangi ne hallerdeyiz? Şey. Onları konuşacağız. Ama ben bir şeyi de merak ediyorum. Şimdi burada şimdi Tuluyhan Uğurlu diye bir isim var. Gerçekten. Yani böyle güneş gören bir isim bu.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bunu biz biliyoruz. Mesela ilk kendini keşfettiğinde gerçekten o piyanonun başında, değil mi? Ya da belki insanların yönlendirmesiyle, belki ailenizin yönlendirmesiyle falan.
1: Anne.
0: Ama size bir de dahi çocuk demişler.
1: Dedilerdi bir vakitler. Yani insana birilerinin dahi demesi önemli değil. Yani bir takım şeyleri başardığınızı ne zaman anlıyorsunuz biliyor musunuz?
0: Ne zaman anladık?
1: 30 yıl önce çaldığım ya da kaydettiğim eser bugün hala Spotify'da şurada burada tıklanıyorsa.
0: Çok güzel.
1: 30 yıl evvel. 30 yıl.
0: Bu muhteşem bir şey.
1: Ve mesela bir parçanın 5 tane farklı versiyonunu çalmışım yıllar içinde. Hepsi paylaşılıyor, hepsi tıklanıyor, hepsi şey yapılıyor. Ve milyonlar olmuş yani. Şimdi bu doğru olan sanatçı için bu. Yani bir parça yaptın, bir eser yazdın. Bir anda 3 milyon. Bu değil. Ondan sonra ortada yok çünkü. Toz duman ortada. Yıllarca istikrar ve o istikrarı devam ettirmek. Konserlerle, çalışmalarla, üreterek, eserlerle devam etmek. Devam etmek. Ve devamlı eser üreterek o çizgiyi bozmadan yürümek. Bir de buna konuşmalar, röportajlar. Yani fikrinden taviz vermeyen bir sanatçı olduğunu ispat ederek. Bu çok zor iş. Yani müthiş zor bir olay. Sanatçı olmak çok zor. Tam da bu zamanda daha da zor.
0: Peki öfke mi daha çok arttı yoksa?
1: Ben de hep vardı ama o öfke. Sevgin. Öfke azaldı biraz bende.
0: Ama öfke merhametin çivisi gibi bir şey.
1: Öyledir ama ben.
0: Doğru yere çakmak
1: yani
0: lazım.
1: Yani çok doğru ama bende öfke hep vardı. Yani ben biraz şeyimdir. Biraz sinirli bir adam.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Ama dahiler yakıtı olarak biliniyormuş öfke.
1: Yani dedik mesela konser günü dediklerim yapılacak benim. Başka alternatifi yok. Yani çok serbest yani ve larj deriz. Olamıyorum yani. Geniş yaparız ya filan öyle olamıyor yani.
0: Ama bu disiplin güzel bir şey.
1: Güzel bir şey de bazen tadını kaçırıyorum.
0: Ya
1: Tuluyhan Uğurlu'nun eleştirilecek çok tarafı var. Mesela ben çok farklı konserler yapıyorum. Yapmak istiyorum. Mesela insanlara bir eser çalıyorum. Onu 40 saat anlatıyorum mesela. Yani açıklamalı konser yapıyorum. İnsanlar o zaman daha mutlu oluyorlar. Çünkü anlatınca daha çok seviyorlar müziği. Müziği daha çok seviyorlar o zaman. Çünkü benim nasıl bir yol izlediğimi görüyorlar o zaman. Yani bir eseri üretirken ben nasıl bir yol izlediğimi insanlar görüyorlar. Onu seviyorlar. Yani.
0: Peki marifet seviyor mu iltifatı?
1: Yani tabii iltifata tabidir. Yani
0: buradan
1: sanatçı hiç iltifat falan görmüyor. Yani.
0: İşte burada biraz yani. biraz küsmek değil de bir hüzünlü Tuluyhan Uğurlu görüyoruz.
1: Ama bu benim bu sözlerim asla yanlış anlaşılmasın. Bu ülkenin iyiliği içindir. Sadece bu ülkenin değil, çevremizle beraber bu bölgenin iyiliği içindir. Yani Tuluyhan Uğurlu bir şey söylüyorsa mutlaka bu bölgenin iyiliği içindir. Sadece direkt bizim değil, bölgenin, etrafımızın beraberce göklere doğru yolculuk yapmanın hazzını yaşamak içindir. Mesela ben Nemrut Dağı'nda konser verdim. Çıktım, piyanoyu oraya götürdüm.
0: Biliyor
1: İşte
0: mi?
1: İnsanlar dediler ki müthiş ya valla işte demokrasi Türkiye'de zirveye çıktı falan

0: ettiler.
1: Aa, güzel.
0: Bak şimdi bunu tam. Yani bir orada piyano çalarsın, iyi çalarsın, bir şey çalarsın, kötü çalar zaten rüzgar kıyamet gibi etraf toz duman ama çalıyorsun orada. Tamam. Ama neymiş mesaj? Demokrasiyi zirveye çıkartmak. Nemrut Dağı'nın zirvesine
1: çıktı. Çıktı mı yoksa zirvede kaldı mı?
0: Yani işte ben bir daha götürürsem bir daha zirveye çıkar. Yani piyanoyu oraya bir daha çıkartırsam gerçekten zirveye çıkar.
1: Peki şöyle bir şey de var. Popüler kültüre matuf bir şey söyleyeceğim. Yani aslında programa girmeden önce de konuşuyorduk. Piyanonun, bu enstrümanın, bu sesin insanlar tarafından nasıl algılandığı hususunu aslında mesela 80'li yıllardan, 70'li yıllardan bazı isimlerden bahsettik programa girmeden önce. Mesela işte isim veriyor muyuz hocam?
0: Tabii.
1: Verebilir miyiz?
0: Tabii ki.
1: Vermeyeyim ya ben.
0: Tamam.
1: Ben niye anlatıyorum bu arada? Neyse.
0: İşte bir müddet sonra böyle oluyor. Ben susuyorum.
1: Soru bile soracağım. Burada mesela halk şunu istiyor, bunu verelim mantığını çok sorguladılar ya. Yani mesela halk bunu istiyor dediler.
0: Evet.
1: Burada aslında halkı da biraz küçümsediler. Mi? Yani şimdi birkaç isimden bahsettik. O isimler de yok. Mesela en azından popüler kültürün içindelerdi. Lakin bu halkayı çok iyi tamamlıyorlardı diye düşünüyorum.
0: Doğru. Ve kaliteli adamlardı.
1: Mesela işte hani amca beyler de gelmişler.
0: Değil falan öyle falan. Değil.
1: Ama orada da bir nezaket, bir letafet vardı.
0: Aynen öyle. Ve kültürlü adamlardı. Kültürlü boş adamlardı. Hiç boş adamlar değildi. Yani bir oradaki Ferdi Tayfur, Ferdi Özbeyen, yani Arif
1: Ümit
0: Susam, Ümit Besen gibi.
1: Ya şunu söylemeye çalışıyorum. O zamanki
0: ya piyano çalarlardı bu insanlar ve insanlar gerçekten dinlerdi yani. Bu insanlar piyano çalarlardı, org çalarlardı neyse. Ritim box'ta org çalarlardı ve insanlar öyle bir ortamda herkesin biraz hafifçe çakır keyif olduğu bir ortamda düşünsenize insanlar dinlerlerdi yani. Dinlerlerdi insan.
1: Yani şunu söylemek
0: istiyorum. Susup dinlerlerdi yani.
1: O zamanlardaki 80'lerdeki ya da 70'lerdeki popüler dediğimiz skalanın içerisinde bile gerçekten o sizin söylediğiniz bir kültür vardı yani.
0: Olmaz çünkü olur mu? Kültür, dinleme kültürü vardı mesela. Seyirci kültürü vardı.
1: Tabii ki bundan bahsediyorum. Yani şu ana kadar geldiğimizde mesela diyorsunuz ki mesela eserleriniz Spotify'dan dinleniyor değil mi? Bu başka bir şey. Teknolojiye ayak uydurmak başka bir şey. Ama dijital kuyuların içerisinde kalıp gerçekten lümpenleşen dünyayı seyretmek başka bir şey.
0: Kesinlikle.
1: Mi hocam onu söyleyeyim.
0: Öyle. Aynen öyle. Bir de ukalalaşan bir dünya tabii.
1: Ukalalaşan. Bundan biraz galiba bundan bir muzdaribiz.
0: Ukalalaşıyor. Neden? Yani neden? Halkı küçümseyen insanların sayısı gittikçe arttı ülkede. Yani maalesef arttı. İnançlı insanlara hürmetsizlik arttı.
1: İnançlı insanlara hürmetsizlik kısmını biraz açabilir miyiz hocam?
0: Hürmetsizlik arttı çünkü insanlar artık bazı şeyleri birileriyle özdeşleştiriyorlar ve o birilerine duymuş oldukları kötü hisler yüzünden bütün inançlı insanları kötüleyebiliyorlar. Böyle bir şey var. Bu çok üzücü bir şey. Yani
1: yani tahkir.
0: Evet, inançlı insanların sayısı mı azalıyor acaba Türkiye'de? Yani bir de böyle bir şey var. Şimdi bir takım açmazlar var bu ülkede. Bunları aşabilecek miyiz? Bunları aşarız. Ben elimden geldiği kadar bunların çalışmasını yapıyorum zaten. Ama Türkiye'de inançlara karşı bir uzak durma var. Çok fazlalaştı. Eskiden de vardı. Uzaklaşma arttı. Özellikle gençlerde çok arttı. İlgilenmiyor yani. Hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Onun kendi bir dünyası var. Dünya. Ama onun insanları bizim kazanmamız lazım. Yani.
1: Evet.
0: Z kuşağı, M kuşağı diyorlar. Saçmalıyorlar bence. Z alfabenin son harfidir yani. Daha sonda değiliz. Belki işin başındayız daha henüz. Z demek yanlış onlara. Hakarettir onlara Z demek. Ne demek Z kuşağı? Böyle bir salak bir şey olabilir mi? A1 kuşağı belki onlar veya B kuşağı daha işin A'sında B'sinde insandık. Ya ne zaman geldik S'ye ya? Ne kadar geliştik bu kadar? Dolayısıyla

0: bir kere sistemin adını doğru koymak lazım. Birileri elinde gücü olanlar diyor ki Orta Asya, Orta Asya diyor mesela. Buranın adı Orta Asya diyor. Hayır, oranın adı Orta Asya değil, oranın adı Türkistan. Ama yıllarca kuşaklara Orta Asya diye öğretiyorsun.
1: Tabii.
0: Ha, niye? Elinde güç var. Tiki. Üstelik para onun parası da değil. Başkalarından emanet para. Kendisi orada kukla. Diyor ki buranın adı Türkistan değil artık diyor. Buranın adı işte şey olsun diyor. Yani Orta Asya olsun diyor. Veya işte Orta Doğu olsun. Anlatabiliyor muyum? Mezopotamya demiyor mesela. Bu tip şeyler çok var. Dolayısıyla insanları yanlış yönlendiriyorlar, farklı yönlendiriyorlar. Ve bu kasten yapılıyor. Kesinlikle kasten yapılıyor.
1: Aslında Türkiye'de bunu ilk dillendirenlerden biri Tuluyan Uğurlu.
0: Tabii öyle. Yani ben tehlikeyi görüp söylerim hep. Ama kimse beni lafımı falan itibar etmediği için.
1: Estağfurullah.
0: Öyle ama yani. Çünkü şöyle bir kanı var ülkede. Çok yanlış. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Dünyanın en sayılı bestecilerinden biri ve bu toprakların en büyük bestecisi Itri. Eminim bu tarz konuları düşünüyordu yani o da. Zamanında yaşarken işte padişahın şu davranışı acaba şöyle olsaydı daha mı iyi olurdu? İşte bilmem ne. Acaba devlet bu şekilde gitseydi daha mı hamuru iyi yoğrulurdu falan diyordu. Kesinlikle diyordu. Çünkü o çaptaki bir insanın başka şeyler düşünmesi mümkün değil. Devamlı ülkesinin menfaatine, faydasına şeyler düşünüyor.
1: Peki,
0: eminim buna. Yani.
1: Şöyle bir soruyla girmek istiyorum.
0: Ben de aynı şekilde yani.
1: Şöyle bir soruyla taşlandırmak istiyorum. Diyorum ki madem evet sanatçı konuşmalı ama ne tarz konuşacağına karar veren bir zümre var ya. Bu zümrenin algısına kurban giden bir sanat sanatçı tayfası da var.
0: Var tabii. Yani
1: mesela şöyle işte Itri'den bahsediyoruz ya da işte birçok sanatçıdan işini alırsak mesela Tuluyan Uğurlu ne söylemeli ki yandaş şeyle etiketiyle yaptalanmış.
0: Yok yandaş etiketiyle.
1: Ya da ne söylemeli ki işte bu olur dediğimiz değil mi? Kendi toprakları üzerindeki kendi bu topraklar üzerinde tahkir edici bir cümle kurduğu zaman nasıl oluyor ki o cümlenin beğenisini kazanabiliyor sorusunu sormak lazım. Bu tamamıyla faraza bir şeyden bahsediyorum.
0: Evet.
1: Ne olmalı mesela?
0: Yani insanların yönlendirmesiyle sanatçının söyleyeceği sözlerin ne olması gerektiğine karar veriyorsak o zaman biz tası tarağı toplayalım gidelim burada.
1: Hı. Ama öyle bir şey yok.
0: Öyle olabilir. Yapılacak bir şey yok. Onlar için üzgünüm. Yani. Ben söyleyeceğimi söylerim. Düşündüğümü söylerim. Düşündüğümü hayata geçirmeye çalışırım. Bu çok önemli. Hayata geçirmek. Yani sanat hakkında bir şey söyledin. Onu hayata geçiriyor musun? O zaman itibarı vardır söylediğin sözün. O şekilde devam ederim. Yani insanlar beni yargılamışlar, bilmem ne olmuş. Çok yargılamıyorlar artık çünkü yargılamak için beni görmeleri lazım. Ben pek görünmüyorum bu aralar. Yani konserlerle, şeylerle. Sadece oralarda görüyorlar insanlar beni. Yani ben artık insanları bir şekilde hayatımdan çıkarttım. Yani.
1: Bu bir küsme mi?
0: Değil. Doyum noktası diyelim. Doyum noktası diyelim. Çünkü söylediğiniz sözler bir bakıyorsunuz başka yerlerde başka şekilde anlaşılacak şekilde söyleniyor. O zaman diyorsunuz ki en güzeli irtibatı azaltmak. Sahneden insanları seyretmek en güzeli. O hafif yukarıda oluyorsunuz ya böyle 1,5-2 metre. O güzel bir şey ya. Ama ondan sonra seyircinin arasına inmek de var. Onu yapabiliyorsanız işte adamsınız. Yani orada sahneden direkt kulise doğru gidip o kapıyı açıp geçip değil. Orada seyircinin arasından
1: bu
0: tesviyede birlikte olabilmek. Anlatabiliyor muyum? Eşitlikte, özgürlükte birlikte olmak. Seyirciyle sanatseverler. Çünkü sanatçının buluşmak istediği yer hak makamıdır.
1: Çok doğru.

0: haktır. Onu hiç unutmamak lazım. Dolayısıyla o öyle demiş, bu böyle demiş. Bir de arayı biraz mesafeli tutmakta fayda var. Yani insanlar sizi görünce sahnede görsünler. Misafirlikte çok görmenin doğru bir şey olduğunu düşünüyorum. Zaten yıllardan beri ben gülmeyi çok bilen bir adam değilim. Yani.
1: Neyi?
0: Ne bileyim, insanlar gülerler filan. Benim mesela hiç güldüğüm bir mizah programı yok mesela. Bu aralar yok. Eskiden Kemal Sunal'a gülerdim ama o çapta bir adam da yok artık zaten. Yani o müthiş bir adamdı çünkü. Gülemiyorum yani, komik değil. Yani hakikaten gülünç geliyor. Yani komik değil de gülünç geliyor bana. Zeka yok, mizahta akıl yok, fikir yok, estetik yok. Neyine güleceğim yani?
1: Aslında çoğunluğu da aşağılama üzerine olduğu için.
0: Bir de o var ya. Bir de halkı aşağılama, yani sanat halkı yok sayma falan olmuş artık ülkede. Yani... halbuki sanat aynı zamanda halk içindir. Yani hem hak içindir hem halk içindir. Yani sanat hem sanat içindir hem toplum içindir. Dolayısıyla aşamadık bunları ya. Geçemedik yani.
1: İşte bu aşağılamanın bir intro sayarsak, bunun daha fazla uzantısını da kendi kültürümüzle olan bir takım potporik komplekslerimiz üzerinden okuyabiliriz.
0: Var
1: mesela
0: tabii.
1: Yabancılaşma mı, batılılaşma mı hususuna?
0: Bu ülkede mehterle yıllarca gırgır geçirmedi mi ikileri bir geri diye falan.
1: Evet. Yakın bir zamanda da mehtere sırtını dönen bir...
0: Ya inanılmaz gibi bir şey. Mesela Tuluyhan Uğur da mehterle konser vermeyi çok seviyor mesela. Yani 3 kat mehterle, 2 kat mehterle neyse çıkıp... Mehter repertuarını onlarla beraber çalmak benim için çok büyük bir keyif mesela. Çok yerde bunun konserlerini yaptım mesela, insanlara göstermek için. Ama maalesef yani gene aynı terane devam ediyor. Yani hiçbir değişiklik, hiçbir düşünme falan yok. Aynen devam ediyor. İşte Mehter'e sırtını dönüyor mesela. Sen kime sırtını dönüyorsun ya?
1: Kime sırtını dönüyor?
0: 10 bin yıllık bir kültüre sırtını dönüyor ya. Sen Hititlerden beri bu topraklarda var olan savaşa müzik eşliğinde gitmeye sırtını dönüyorsun ya. Ve sağa sola selamlamaya sırtını dönüyorsun. Bütün varlığı, varlığa, bütün mukadderata, bütün yaratılmışlara selam vererek gitmeyi, iki ileri bir geri falan filan diyorsun yani. Anlatabiliyor muyum? Yani biz... Kendi insanlarımızı, kendi kültürümüzü bilmiyoruz. İşte ben onun için mesela konseri kesip bazen sohbet ediyorum insanlarla. Sohbet ediyorum. Güneş Ülke Anadolu konserlerini verirken insanlarla çok başka konularda sohbet ediyorum. Lidya'yı anlatıyorum mesela, Likya'yı anlatıyorum, Hititleri anlatıyorum, Sümer'i anlatıyorum, Urartu'yu anlatıyorum. Bayağı yani konser kadar onları anlatıyorum yani. Çaldığım eserlerin süresi kadar onları anlatıyorum. İnsanlar da ne oluyor diyor yani, konsere mi geldik, konferansa mı geldik? Evet, bu Tuluyhan Uğurlu konseri. Bu başka bir şey. Ama maalesef bunlara ihtiyacımız var. Çünkü bunları bize öğretmediler. Yani ne ilkokulda öğrendik, ne ortaokulda öğrendik, ne lisede öğrendik. Öğretmediler bize. Öğretmediler. Bize yalap şap şeyler öğrettiler yani.
1: Örnek verelim yalap şaptan.
0: Oradan oraya atladı bir sırtlan gibi bilmem ne. Onları öğrettiler bize. Hiç gerçekleri konuşmadılar ki. Hiç gerçekleri öğrenmesi gereken bir nesil olarak. Mesela bizi görmediler. Belki şimdi daha iyidir, bilmiyorum. Günahlarını almayayım kimsenin, ama bizim zamanımızda bize öğretmediler. Ben birçok şeyi, mesela tarihle ilgili birçok şeyi daha sonraki okuduğum kitaplardan öğrendim. Hiç bunları anlatmadılar bize. Hiç anlatmadılar. Mercidabık'ta ne oldu?
1: Ridaniye'de ne oldu?
0: Mohaç'ta ne oldu? Aslında Mohaç neydi? Bunları hiç konuşmadılar ki bizimle. Yani hiçbir şeyi konuşmadılar. Lale'nin minyatürün ne olduğunu anlatmadılar bize. saray musikisiyle halk müziği arasındaki farkı ya da birlikteliği anlatmadılar. Anlatmadılar. Bunları anlatmadılar, bunları da kasten yaptılar yani. Böyle hiçbir şeyden anlamaz, bilmez, ezberci bir nesiller yetişsin.
1: Peki bu niye yarayacaktı yani? Ne
0: i̇şte
1: olacak?
0: İşte yaradı zaten yani. Yaradı yani. Yaradı. Yani her şeye evet diyen, hiçbir şeye hayır diyen. La diyor değil mi? La. La ilahe illallah diyor. La diyor. Her şeye bir kere ilk önce dik durmak, karşı durmaktır la. La evet. Odur. O yani tam... Kur'an-ı Kerim'de yazan Kur'an-ı Kerim'de yazan her şey yazan şeylere karşı olana la'dır ilk. Değil mi? Dik durmaktır. O yok ki bizde artık. O yok ki. O kalmadı. O zaman ne oldu? Sanat bitti, estetik bitti, insan olma bitti. Dünyada da bitti. Yani aynı süreç zarfında dünyada, yani dünya biraz iyi olsaydı belki bizdeki yok olma şey olabilirdi. Belki daha gecikebilirdi.
1: Peki bu kadar
0: ama dünya bizden beter, dünya felaket.
1: Bu kadar kısa sürede sanat konusunda ya da kendi medeniyetimizi tanıma hususundaki şevkimizin azalacağını bu kadar kısa sürede düşünüyor muydunuz, tahmin ediyor muydunuz?
0: Yani bu işte ama yılların birikimi.
1: Tabii.
0: Yani bu bugünden yarına düne olan bir şey değil. Mesela Karagöz yani. Karagöz değil mi? Karagöz. Karagöz bizim hayatımızda asla elimizden bırakmamamız gereken bir güzelliktir. Karagöz çok önemlidir. Yani. Biz hepimiz Karagöz olmalıyız. Anlatabiliyor muyum?
1: Hacivat.
0: Hacivat çok şeker de. Yani biz Karagöz olmalı.
1: Yalnız Hacivat dediğiniz zaman bir şirinleştik diye mi böyle mi Hacivat?
0: Öyle tabii öyle. Çünkü o yani kaderine razı biri yani. Yani biz Karacaoğlan olmalıyız. Pir Sultan olmalıyız değil mi? Biz onları olamadık ama. Çünkü neden? La diyemedik. Yani bize sunulan her şeyi kabul ettik. Maalesef. Yani benim zamanımdan bahsediyorum. Şimdi işler biraz daha iyi tabii. Hı hı. Ama gene de gitmemiz gereken çok yol var. Yani.
1: Sanat hususunda da böyle gerçekten. O tanımlayamadığımız nokta var ya, kendimizi bilme noktası. Oradaki yüzleşme hiçbir zaman olmadı. Ya tahkir üzerine kurulu, ya aşağılama üzerine kurulu, ya hakaret üzerine kurulu, ya bir kesimi aşağılayan.
0: Aynen öyle.
1: Ya yakın bir zamanda hani oldu bir belediye başkanımız Mihal Gazi, çok selam olsun, çok muhteşem bir insan. İşte oyalı yazmasından, şalvarından onu vurmaya kalktılar insanlar. Mehter gibi yani.
0: Yöresel değerler zaten uzun zamandan beri Türkiye'de hor görülüyor. Ya ben bağlamayla, neyle, kavalla, sipsiyle sahneye çıkıyorum diye beni yani neredeyse tefe koyuyorlardı. Ya. Yani benim müziğimin gücüyle ben o sahnelerde var olmaya devam ettim. Anlatabiliyor muyum? Yani müziğin gücü iyi olduğu için ve vurduğu yerden ses getirdiği için ben o sahnelerde yer aldım. Yoksa kavalla mavalla konser veren adamı yani bir daha ne konser salonu görürsün, ne bir şey görürsün, ne taltif görürsün, hiçbir şey göremezsin yani. Ama ben onları yaptım yani. Onları başardım ben. Evet, Mehter'le konser verip onu insanlara, binlerce insana dinlettim.
1: Muhteşem. Yani. Bravo. Gerçekten bu çok kıymetli. Bir taraftan da mesela işte hobilerimiz, fobilerimiz, lobilerimiz.
0: Evet.
1: Lobilerimizi konuşalım.
0: Lobi.
1: Yani şundan bahsediyorum.
0: Avrupa'ya devamlı
1: şimdi
0: mektup yazanlardan bahsediyoruz.
1: Gazze işgalinin 7 Ekim'deki Gazze işgalini 75 yıllık başlayın bir zulmü 7 Ekim'den ibaret sayan bir takımların bir sifonizmin oluşumunu burada tabii ki konuşacağız ama bir taraftan da mesela çok konuşuldu, çok tartışıldı. Sevgili Tuğluhan Uğurlu ne düşünür bilmiyorum. Aslında ilk galiba bunu ortaya atan ve bunu konuşma cesaretini gösteren bir sanatçı Tuğluhan Uğurlu. O da şu, yani Siyonizmin ne kadar etkili olduğu, sanat dünyasında ne kadar etkili olduğu

0: ideolojileri nasıl bastırdığı, nasıl kendine kendi kalıplarına çektiği hususunu çok aslında birçok insan da konuştu.
1: Birçok insanın önü kesildi mesela. Yurt dışında birçok insanın konseri iptal oldu. Niye? Gazze'de çocuklara çok üzülüyorum falan dediği için. Düşünebiliyor musunuz böyle bir şeyi? Yalnız bir şey iyi oldu. Bir takım şeyler açığa çıktı. Gizli azaldı.
0: Gizli azaldı.
1: Ayyuka çıktı bazı şeyler. Yani kıyam oldu. Ayağa kalktı. Şimdi kıyamet böyle de oluyor. Öyle her taraf toz duman, öyle de kıyamet var ama bir de böyle kıyamet var. Her şey ayağa kalktı. Yani böyle her şey kendini gösterdi. İyi de gösterdi, kötü de gösterdi. Dolayısıyla bu şey gökyüzünün çocukları. Bu benim Babil albümümden. Albümümden gökyüzünün çocukları. Son çalışmalarım bunlar benim. Ben bu konuyu devamlı işliyorum biliyor musun? Mesela geçenlerde de Kudüs ile ilgili bir eserim vardı.
0: Hep oradaydınız aslında değil mi?
1: Tabii. Yani ben Ramallah'a gittim konser veren.
0: Ramallah.
1: Yalnız ne gördüm biliyor musun? Bak hata bizde de var. Onlar da batıya çok öykünüyorlar. Bak yemin ediyorum sana.
0: Öyle mi?
1: Evet maalesef. Düşmanına aşıklar onlar. Çok üzgünüm ya. Bunu söylediğim için çok üzgünüm ama öyle. Düşmanının kültürüne bilmem nesine çok aşıklar. Kopamıyorlar oralardan. Yani kendi öz müziğini çağdaş formlarla bir araya getireyim, bir eser üreteyim yok onlarda.
0: Sanat anlamında söylüyorum.
1: Sanat anlamında söylüyorum. Ama sanat her şey. Müzik her şeydir yani. Müzik hariç her şeydir. Müzik hariç her şeydir.
0: Aslında ilk baş kaldırı orada başladı.
1: Tabii ama işte yapamıyorlar. Belki de bazı şeylerin eksik kal. Yani 30 tane 17-18 yaşında gencin 80 yaşındaki bir yaşlı bir Filistinli İsrail polisi tarafından dövülmesini oturup izleyebiliyorsa orada bazı şeyler bitmiş demektir. Anlatabiliyor muyum? Biraz da hatayı kendimizde arayacağız maalesef.
0: Kendimizi arayacağız mesela işte.
1: Bu da Ukrayna.
0: Evet.
1: O da ayrı bir facia. Yani Rusya, Ukrayna. Bir dizayn ediyorlar dünyaya. Evet, bak, bunlar dizayn ediliyor işte.
0: Mesela
1: bunlar
0: hayal kırıklığımız üzerine konuştuğumuz zaman hep aklıma şey geliyor. Yani İslam işbirliği değil, İslam hiçbirliği teşkilatı.
1: Yoksa ne işbirliği? Ya biz cips yere gizledik Kaddafi'nin linç edilmesini hatırlasana ben Viyana'da öğrenciydim.
0: Hani böyle bir uyanış bekliyorduk ya hani böyle bir kıyam
1: yok,
0: bekliyorduk
1: canım,
0: ya.
1: Yok. O daha sonra olacak ama o yani olacak. Biz Amikovası'nda bekliyoruz yani olacak o. Armageddon Amikovası bekliyoruz. Böyle kaçmaya.
0: Evet not ediyorum şu anda.
1: Evet onu lütfen not et Amikovası.
0: O olacak diyoruz.
1: Tabii olacak. Ve biz orada olacağız.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Çünkü orada asıl hesaplaşma orada olacak. Yani. Neyse yani Filistinlilerin de büyük yanlışları, hataları var tabii. Yani kendilerini ifade etmekte çok büyük sıkıntılar yaşadılar. İdeolojik olarak eksiklikleri var ben öyle gördüm.
0: Ben hiç öyle bir sıkıntı yaşadıklarını düşünmüyorum.
1: Yani çok mu iyi bu çok mu iyi yani 70 bin tane çocuğun öldürüldüğü bir...
0: Şöyle şundan bahsediyorum yani bu kadar soylu bir direnişi hiç pes etmeden çocuklarına varana kadar muhteşem bir belagatla anlatabilen bir toplum
1: Entelektüeldirler. Çok entelektüeldir. Ama Batı'yı seviyorlar maalesef.
0: Batı'yı sevme hususunu hani sanatsal olarak hepimiz kadar bir şeyle haricimizde tutarak bu sanatsal anlamda söylüyorsak tabii o başka bir şeyle tartışılır ama bu zulmün karşısında asla Batı'yı sevme şeyini oraya
1: yani belki evet olabilir ama bence
0: şimdi Batı da hani şöyle oldu ya hani Batı da uyandı diyoruz ya mesela işte.
1: Batı uyandı mı?
0: Batı
1: yoksa göstermelik mi onu?
0: İşte onu konuşuyoruz.
1: Bak devamı geldi mi mesela?
0: Yani
1: devam